0: Fred 3 gol atmış olsa 2 maç sonunda, İrfan Can 2 asist yapmış olsa, bugün Asensio oynamıyor diye çok büyük yangın olmazdı. Çünkü hoca bir tercih yapıyor. Yaptığı tercihte sahada karşılığını buluyor. Ama ne zaman bulmuyor, bu sefer yapmadıkların, tercih etmediklerin konuşuluyor. Yani bunu artık papağan gibi olduk biz de, sürekli tekrarlıyoruz ama gerçekten çok basit. İşler iyi gittiğinde bu tercihlerin daha az eleştirilir, hatta eleştirilmez. Kötü gittiğinde de her tercihin eleştiri açık hale geliyor.
1: Evet, Alaaddin Gül Avrupa'nın en sert liginde 50 maça çıkmış, şampiyon olmuş, Dünya Kupası'nda da çeyrek final oynamış Trossard'a 20 günlük izni çok gören Ali Erim, Mertelema iki kelime etmeyecek mi demiş. Vallahi ben olmasam Trossard'a daha geç kavuşuyordunuz. Onu da unutmayın.
0: Dünkü açıklamasından sonra Ali
1: Erim. Bence Beşiktaş taraftarının bana bir teşekkür borcu var. Eğer haber doğruysa, dün gördüm ben de, normalde 6'sında bitiyormuş izni. İşte pazartesi günü gelmeye karar vermiş.
0: İkisinde dönüp üçünde antrenmanlara başlayacakmış. Evet. Ertan Süzgün haberi yaptı. Hı. Gördüğüm kadarıyla.
1: Değil mi? Söylenen o. Evet, ben de onu gördüm.
0: Bizi Batuhan etiketlemişti Twitter'da. Ben oradan gördüm.
1: Yani lütfen buraya dikkat edelim.
0: Peki ben erken dönmem yani senin söylenmelerine tatilden diye düşünüyorum.
1: Yok zaten senin tatilin.
0: Öyle bir şeyin yok
1: yani,
0: değil mi?
1: Genco'nun tatilini gördükten sonra, bu seneki tatilini gördükten sonra çok bana şey gelmiyor artık. Yani insanların bir hafta izine gitmesi çok garip, normal karşılıyorum. Gitmesi gerek diye düşünüyorum hatta.
0: 3 haftayı geçti mi Genco abininki?
1: Geçti.
0: 22 gün müydü?
1: Öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi. O yüzden normal yani. Git gel sen de. Evet, bakalım şöyle bir. Devre arası İsmail Kartal gönderilir. Sene sonunda Fenerbahçe seçime gider demiş.
0: Zaten sene sonu her türlü seçim var Fenerbahçe'de.
1: Evet ama yani bu dinleyicimiz mesela bağımsız. Yanlış yapmış. Bir daha mesela okumam ben bu dinleyicimizin mesajını.
0: Niye?
1: Çünkü aynı mesajı 500 kere atmış Kadir Doğrusoy.
0: Kaç gündür atıyor?
1: Hayır yani bir mesaj yazıyor mesela. Ondan sonra 500 kere atıyor aynı mesajı.
0: Yani. Kara listeye alındı.
1: Alındı. Gerçekten alındı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Kadir. Fenerbahçe'nin uzun vadede en büyük sorunu yaş ortalaması olacak demiş. Yani Fenerbahçe'de öyle bir hava var ki taraftarlara sanki Fenerbahçe elendi gibi konuşuyoruz. Yani bu hala yıllardır bu işi yapıyor olmama rağmen anlayamadığım bir şey.
0: İşler kötü giderken her şey batıyor abi.
1: İşler kötü gitmiyor ama.
0: İşte görece kötü giderken, beklentiye göre kötü giderken diyeyim.
1: Yani
0: hani, kötü gitmiyor tabii Fenerbahçe. Turu geçti.
1: Hani daha kötü gitmesi için elenmen lazım.
0: Greenwood'u aldı.
1: Hani şu an teknik direktörünün gidiyor olarak konuşulması için mesela okumadığım mesajlar vardı. Arada şey demişler. İlk giden teknik adam İsmail Kartal olur. İşte seni söylediğin Kayt olur. Hani bunların konuşulması için Fenerbahçe'nin sürpriz şekilde bu turda elenmesi gerekir. İşte az önce sen söyledin. Hani Greenwood transferi gelmemiştir. Daha bir sürü mevkide Fenerbahçe'nin eksiği vardır. Takım çıkarmakta zorlanıyordur. Ama dün Fenerbahçe'nin çıkardığı takımı az önce sen saydın. Hani daha ne olabilir mesela bu İkinci turda daha nasıl bir kadro olabilir mesela Fenerbahçe taraftarları için? Orada da diyorlar ki isim değil, işte oyun önemli. Hı. Oyunda hani kusura bakmayın ama Temmuz'un 30'unda da çok üst seviyede olmaz. İşte o yüzden zaten Benfica'da kaybedebiliyor.
0: Kopenhag zorlanıyor. Evet. İşte görece favori olan takımların çoğu zorlanabiliyor bu turlarda. Bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin sezona bu şekilde daha düşük tonda, böyle karamsar başlaması bir avantaj olabilir. Beklentiyi düşük tutarak başlamakta. Bilmiyorum, bu tabii klişe ama geçen sezonlarda sanki daha böyle uçuyoruz, kaçıyoruz, bu sezon gerçekten şampiyonuz deyip hayal kırıklığına uğruyordu. Şimdi böyle bir düşük ton, bu sene yine zor, İsmail Kartal gider, işte Başkan Yıldırım gider falan, krizler. Böyle başlamak sezon için geri kalanında belki daha iyi olabilir Fenerbahçe'de. diye bir yorum yapayım.
1: Bak gene güzel bir mesaj geldi. Hazır mısın? Bayrampaşa'dan Ramazan. Ali abi, Beşiktaş bu akşam turu geçemezse başkanı mı eleştireceğim yoksa hocayı mı?
0: Yoksa futbolcuları mı?
1: Evet. Bu akşam Beşiktaş turu geçemezse diye başlayan bir mesaj. Kimi eleştirmemiz lazım akşam?
0: Yönlendir abi, yön ver.
1: Ne diyorsun?
0: Kimi eleştirmek lazım? Başkanı ya, hoca yeni geldi zaten. Başkanın yüzü daha eski.
1: İsmail Kartal da yeni geldi.
0: Az Yıldırım da yeni geldi. O yüzden eşitler. Eşitler arasında İsmail Kartal'ı tercih ettim.
1: İsmail Kartal'ı tercih ettim.
0: Ama burada Serdal Dalı'yı tercih ettim. Daha eski olduğu için. Görev süresi yani yeni başladı İtalyan'a. Ona zaman veriyorum. Serdar Adalı'ya vermiyorum.
1: Şöyle bir baktığımızda attığımız goller frikik ve penaltı. Neden normal bir gol atamıyoruz?
0: Güzel soru. Neden Akan oyunda gol bulamadı Fenerbahçe? Gorni'ye karşı 180 dakika.
1: Akan oyunda neden gol atamadım değil, Akan oyunda neden pozisyon bulamadım sorusu daha doğru olur.
0: Ya pozisyon buldu her ama ya.
1: Tamam işte ona bakmak gerekir.
0: Zaten buldu, bitiricilik bu iki maçta olmadı, daha olur.
1: Ona bakmak gerekir. Tamam. Akan oyunda hiç pozisyon bulamayan bir takımın problemi vardır. Eğer golleri sadece duran toplara şey kaldıysa, odaklı olduysa, oraya kaldıysa. Ama Fenerbahçe hiç pozisyon üretemedi diyebiliyor musunuz iki maçta? Hayır.
0: Yok.
1: Demek ki hoca oynatamıyor diyor dinleyicimiz. Beşiktaş ve Galatasaray olsa şu takıma iki maçta 4 gol rahat atardı. İsmail Hoca ile bu iş olmaz. Hele İrfan Kahveci, İrfan Can Kahveci'yi oynattığı müddetçe biz şampiyon falan olamayız.
0: Yalnız bir de Galatasaraylara sorun bakayım. Bu rakibe karşı 3 mü atıyorlar, 4 mü atıyorlar? Onun Galatasaraylarının da şu haliyle farklı bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum.
1: Bak
0: yani.
1: Mesela işte İrfan Can'ı oynattığı müddetçe diyor mesela. Nedir alternatifi İrfan Can'ın?
0: Oğuz.
1: Hı-hı.
0: Ya da Greenwood şu an.
1: Sabah konuştuk seninle. Greenwood hazır değil belli.
0: Tamam Oğuz.
1: Aynen görüyorsun. Oğuz Musaba. Oynasa, Oğuz ya da Musaba oynasa çok farklı bir şey söylenecek miydi? Bu Musaba oynat. Şöyle
0: zaten
1: denecekti.
0: Seneye olmayacak.
1: Aynen.
0: Musaba niye
1: oynayacak? İlk o söylenecek. Niye böyle oynatıyorsun kardeşim?
0: Adamın bir adiyeti yok Fenerbahçe. Zaten gidecek. Gidecek oyuncu kendini verir mi?
1: Aynen bak birebir o söylenecek. Tamam. Gidecek oyuncu niye oynatıyorsun? Tabii. Deli misin? İrfan Can varken onu mu oynatılır? İrfan Can kalacak bütün sezon boyunca. Sen adamın moralini bozuyorsun. Gidecek adamı oynattığı için.
0: Şey denecek. Takımda böyle aidiyeti yüksek oyuncuya ihtiyaç var sahada. İşte yerli. Mesela kim var? İşte İrfan akla gelen ilk isim. İşte İsmail. Hani dönem dönem değişiyor abi işte. Skora göre, duruma göre yorumlar farklılaşıyor.
1: Dinleyicimiz Eskişehir'den mesaj göndermiş. Galatasaray 10 numarayı kime alacak? Demiş. Muhteşem bir soru ama kimse bilmiyor.
0: Yeni bir isim çıkmadı. Ben yakın zamanda bir Bellingham haberi Galatasaray'da bekliyorum 10 numarada. Yani işin şirazesi kaydı.
1: Beşiktaş bu akşam elenirse ilk maçtaki performansından dolayı Olaytan eleştirilebilir denmiş.
0: Olaytan da garibim. Geçen sezon Konya maçında hata yaptı.
1: Kupa maçı.
0: Kupa maçı gitti. Beşiktaş'ın finali. Bu sezon evet iki tane çok net pozisyondan yararlanamadı. 10 numarada olan bir oyuncu için talihsiz tabii ki.
1: Evet Beşiktaş bu akşam saat 8'de Mütçülen deplasmanında 1-0'ın rövanşına çıkacak. Radyo Spor'dan da karşılaşmayı canlı olarak vereceğiz. Eğer izleyemezseniz Plus'tan, Esport Plus'tan, Radyo Spor'dan dinleme şansınız var. Fenerbahçe'de tur geçildi. Başakşehir ve Beşiktaş bugün sahaya çıkacak. Diğer iki takımımız Başakşehir'de ilk karşılaşmada biliyorsunuz. Bir bir berabere kalmıştı kendi sahasında. Şimdi Finlandiya'da saat 19'da Inter Turku deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ta ilk maça göre ilk 11'de 1-2 değişiklik olabilir. Agbadu'nun 11'e girme ihtimalinden bahsediliyor. Ouattara'nın yine sol bekte oynayabileceği konuşuluyor Beşiktaş'ta. Onun dışında herhalde ileri uçta ve merkezde Beşiktaş'ta çok fazla bir değişiklik görme ihtimalimiz yok. Sol önde İlhan, yanlış söylemedim, İlhan söyledim değil mi? Bazen.
0: İlhan Fakılı.
1: İlhan. Merkezde o. Sağda Çerni. Onların arkasında Salih, Orkun ve Olaytan'ı bekliyor medya. Biz de öyle düşünüyoruz. Çok fazla değişiklik olacağını zannetmiyoruz. Ve yavaş yavaş da o karşılaşmaya geçelim. İlk maçta bir kırmızı kart. Tabii oyunu tamamen değiştirdi. Özellikle Mitchell'in hücum performansı çok etkilendi. Beşiktaş rakibin üzerine gitti. Gol attı. Pozisyonlar buldu. Farkı açamadı. İkinci yarıda oyun biraz düştü tempo olarak. İkinci yarıda birkaç tane yine tehlikeli hata vardı Beşiktaş'ın ama tempoyu çok yükseltmedi, yükseltemedi. Sonra bir Nübel kurtarışı ama 1-0 kazanılan bir karşılaşma. Şimdi biraz daha tabii zor bir rövanş Beşiktaş'ı bekliyor. Sen ilk karşılaşmada da hani ikimiz de aslında seninle beraber çok tehlikeli bir takım olduğundan, riskli bir maç olduğundan bahsetmiştik. Herhalde bu akşam biraz daha o düşündüğümüz gibi bir karşılaşma olabilir.
0: Yani erken bir kırmızı kart görmezlerse yine olabilir. Yani dün Gorney'in deplasmandakine göre çok daha iyi halini görünce Mitchell'en Gorney'e kıyasla çok daha iyi bir takım. O yüzden kendi evlerinde İstanbul'a göre daha farklı oynamalarını ben bekliyorum. Hı-hı. O yüzden kolay bir maç olmaz bu karşılaşma Beşiktaş için. Dediğim senaryoda giderse ama futbol şansı yine Beşiktaş'ın yanında olursa bir kırmızı kart, bir penaltı belki senaryo farklı gelişebilir. Umarım da öyle olur. Ben iddiada bugün ilk 30 dakika gol olur bahsini önerdim. Hmm. Geçen maç da bence hızlı başlamıştı. Mitchell'en de 11-11'de pozisyon buldu. Mourinho'nun engellediği pozisyon galiba ilk bölümdeydi. Beşiktaş buldu. Beşiktaş golü attı. 26'da geldi Orkun Kökçü'nün golü. Bu maçta da yani iki takımdan birinin hızlı bir başlangıçla gol bulabileceğini düşünüyorum. Tempolu bir maç bekliyorum. Beşiktaş da bugün pozisyonlar bulur. Yani öyle çok büyük baskı yese dahi yumruk göstereceğini düşünüyorum.
1: İki takımın da sanki hücumu savunmasına göre daha başarılı.
0: Evet.
1: Öyle gözüküyor.
0: Katılıyorum. O yüzden bugün gollü de bir maç olur. Erken de bir gol olur diye düşünüyorum. Beşiktaş tabii skorun avantajıyla belki başlangıç olarak biraz pasif kalabilir. Her ne kadar İtalyan'ı önde oynatmaya çalışsa da sonuçta bu sezonun ikinci maçı. Fizik olarak tam Beşiktaş'ta iyi seviyede değil. Enerjisini idareli kullanmak durumunda, şu yüzden de idareli kullanmak durumunda, maçın uzatmaya gitme riski de var bu karşılaşmanın. Ve uzatmaya giderse Beşiktaş'ın yedek kulübesinin de çok iyi olmadığını zaten geçen haftadan bu yana konuşuyoruz. O yüzden enerjisini çok idareli kullanmalı, ilk yarıda 60 dakikada bitirmemeli diye düşünüyorum. Maçın 120 dakika olabileceğini düşünerek. Mitchell'en için de aslında benzer şeyler söyleyebilir ama Mitchell'en bizim takımlara kıyasla yedek oyuncularına daha çok güveniyor. Yani onlar için oyun daha çok ön planda, bireyler ertesinde geliyor. Ama bizde oyundan ziyade daha çok bireysel kalite ön plana çıkıyor. İtalyano'nun da yeni dönemi olduğu için, yani belki İtalyano öyle bir sene geçse ben de Mitchell'en gibi yorum yapabilirim ama sonuçta Italyano da yeni, biraz daha bireylere bağlı kalabilir. O yüzden o enerjinin de sağlıklı kullanılması tarafındayım. Yani Önder Özen'in söylediği de kafamda biraz soru işareti yarattı açıkçası. Hani maç sonu 4-5 oyuncumuz yere yığıldı dedi tempodan. Hı hı. Rakip bir kişi eksikti. Beşiktaş kaç dakika bir kişi fazla oynayıp bu halde bitirdiyse ve sonda da net bir pozisyon verdi. Rövanş, deplasman 90 dakika 120'ye kalma ihtimali var. O biraz endişelendiriyor beni, hı hı, yedek kulübesinde düşününce. O yüzden daha dengeli bir oyun, sanki enerjisini daha saklayan bir Beşiktaş daha iyi olabilir diye düşünüyorum.
1: Mehmet Ayaz, ben akşam Beşiktaş'ın daha kolay galip gelebileceğini düşünüyorum. Üzerine gelecek rakip olduğu için demiş. Bir de eleme turlarında İtalyan'ı hiç elenmemiş şimdiye kadar. Hı,
0: süper. Böyle ben bilmiyordum bunu.
1: Ben de güzel. Bilmiyordum.
0: Diğer yalnız kısma sabah da söyledim. Barış Gerçeker yazmıştı. Gornik açılacak, önde oynayacak. Fenerbahçe olanları çok rahat değerlendirir. Daha kolay bir galibiyet alabilir demişti. Evet, pozisyonlar bulmadı değil ama çok öyle de gelişmedi karşılaşma yani. Kafasındaki gibi. Benim de kafamda benzer bir senaryo vardı. O yüzden çok ona da uymayabiliyor.
1: Evet, Mert Elam yokken yayına Burak Alaca'yı almak daha mantıklı demiş Batuhan. En azından gelmesi banko, tek kalmazsın demiş.
0: Valla Burak o güveni veriyor bana. Sana daha çok veriyordur büyük ihtimal.
1: Burak bana o güveni veriyor ama Burak da yani oyuna sonradan girmekten adam düşüp bayılacak artık. Burak'ın da bir dinlenip tatil yapması lazım. Burak da zaten gelecek hafta o da izinli olacak. Evet, Burak da gelecek hafta izinli olacak diye hatırlıyorum. Öyle miydi Batıkan? Burak orada mı? Gelecek hafta mı izinliydi? Gelecek hafta değil mi?
0: Gelecek evet. Hafta bayağı kişi yok yalnız.
1: Kim yok?
0: Yücel abi de yok. Ben de yokum.
1: Burak da yok. Tamam. Pozisyonlarınız farklı. Çok bir şeyimiz yok.
0: Aynı bölgeye yığılmadı. Eksikler
1: aynı,
0: yani.
1: Eksikler aynı bölgeden değil. Asıl mesele demiş. Bu akşam Beşiktaş turu geçemezse ortalık karışır. Karışır mı?
0: Karışır canım. Niye karışmaz? Burası Türkiye. Burası Beşiktaş. Bir olay yeter yani. Bir elenme yeter. Biraz tabii şeye de bağlı. Oyuna da bağlı bu arada. Hani tamamen onu da söylemeyeyim. Her elenme de yangın çıkartacak diye bir şey yok. Çünkü aynı mantıkla Salah'ın olmaması da yangın çıkartmalıydı. Hı hı. Ben çok çıktığını zannetmiyorum.
1: Ben de şöyle söyleyeyim size. Hani tur öncesinde tur çok ortada gözüküyordu. Hani Michelin'de turu geçse, Beşiktaş'ta turu geçse bence kimse çok fazla şaşırmayacaktı. Hatta Önder Özen de bir sıfırlık galibiyet sonrası açıklama yaptı. Ve dedi ki hala %50-50 tur. Hı hı. İlk karşılaşma başlamadan önce Beşiktaş taraftarlarının bazıları abi elenelim konferans ligine gidelim daha iyi diye düşünüyordu. Ama bu akşam Beşiktaş elenirse şöyle şey konuşulur. Hani ilk maçta 10 kişi olan takım karşısında daha farklı bir skor alınamadığı için avantajlı bir şekilde ya da avantajı arttırarak oraya gidilemediği için eleştirilir.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet. O da olaytan üzerinden
1: olabilir. Aslında Michelin'te elendiği için değil de hı hı. ilk maçta niye öyle oldu diye Beşiktaş eleştirilir büyük ihtimalle.
0: Tabii tabii ilk maçın etkisinin payı olur ama ilk maç gerçi o da farklı olurdu ya. Eğlenirsen her türlü eleştiri alacaksın abi. Ondan kaçış yok.
1: Ama yani. Şeye katılırım yani. O maçta 2-0 bulmalıydın.
0: Tabii ki.
1: Ne ya öyle ya da böyle. O maçta 2-0 bulmalıydı Beşiktaş.
0: Bu arada eleştiri olması da normal. Ama mesela, bizim burada kastettiğimiz yangın çıkmasın. Evet. Hani.
1: Hani 11'e 11, 1-0 da riski almazsın bence. 2-0 için. Hı-hı. Hani galibiyetle gidebilmek için o tarafa. Ama 11'e 10, 1-0 da 2-0 için risk alınabilirdi diye düşünüyorum ben. Ya da işte 2-0 bulmaya ne bileyim. Tabii yani fizik gücünü de gördük. Ben de sahadaydım yani. İkinci yarı dramatik şekilde düştüğünü
0: sen
1: gördük.
0: Sen Mourinho'dan bahsediyordun. Mesela ben Mourinho'nun ikinci yarı etkili olamamasının sebebi olarak rakibin işte savunmayı beşlemesi diye düşünüyordum. Sen çıkacağı varken de çıkamadı dedin yani. Bitti artık dedin. O yüzden o fiziği düşününce çok da kötü değil.
1: Evet. Taraftar her maçta yeni takım kurup yeni hoca buluyor demiş. Bir de sabrı deneseler çok rahat olurlar diye bir mesaj gelmiş.
0: Olmuyor. Gittikçe kötü gidiyoruz sabır konusunda.
1: Bir başka dinleyici Michelin daha açık nasıl oynar anlayamadım diye bir mesaj atmış. Bu genelde konuşuluyor işte biraz daha açık oynayacaklar. Beşiktaş'ın üzerine gelecekler. Hı-hı. Bu da Beşiktaş'a bir avantaj getirecek. Daha açık oynar yani. Gördüğünüz şeyde bir sıfırdan sonra full kapandılar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu karşılaşma öyle olmayacak. Yani öyle başlasa bile öyle olmaz. Hı-hı. Bir yerde risk almak zorundalar Beşiktaş'ın. Bir sıfırlık avantajı var. Ali abi ikinci reklama gitmediniz ben mi kaçırdım demiş. Yok kaçırmadınız. Dinlediniz. Vatikan iki reklamı birleştirip öyle gitmiş. Siz kesintisiz bizi dinleyin diye. Dün Dursun Özbey'i verdiğimizde kızdılar bize bazı dinleyiciler. Niye bunu dinliyoruz diye. Bugün size reklamsız ve kesintisiz bir ettirik sundu Vatikan'da bu yüzden.
0: Yalnız çok şey yumuşak bir geçiş yapmış ki anlamamış dinleyicilerimiz.
1: Tek tamam. Mesaj. Bakalım. Kasım Acar. O da izne çıkıyormuş. Mert'in yerine bir hafta gelebilirim demiş.
0: Teşekkürler.
1: Evet. Beşiktaş 20'de sahaya çıkacak. Radyospor'dan dinleyeceksiniz karşılaşmayı. Maç önünü de dinleyebilirsiniz. Radyospor'dan. Yine maç sonunu da Radyospor'dan takip edebilirsiniz. Oradaki ekibimizde Doruk Keskin ve Murat Fevzi Tanırlı var. Sağ kenarında onlar da maç önünde yorumlarını yapacaklar, röportajlarını yapacaklar.
0: Spiker
1: Cemil Alodabaşı. Genç bir yetenek. Gördüğün gibi gençlere fırsat veren bir teknik direktör olmaya çalışıyorum.
0: Evet, güzel.
1: Bir tarafta Burak Alaca, bir tarafta Cemil Alodabaşı. Böyle gençlerle.
0: Barış abinin yolundan sen de.
1: Evet, mücadele ediyoruz. Gençlerle çalışıyoruz. Şaka bir tarafa. İyi bir kadro var orada da. Beşiktaş'a da başarılar diliyoruz. Mert, Başakşehir maçı için ne düşünüyorsun?
0: Başakşehir maçı için iyi şeyler düşünmek istiyorum. Ama ilk maçtaki o maçın başındaki oyun tabii korkutucuydu Başakşehir açısından. Verilen pozisyonlar, yenen goller. Sonra kontrol eline aldı Başakşehir. Fazlaca da şut çekti, pozisyon buldu ama bitiricilikte iyi bir günde değildi. Şimdi Finlandiya deplasmanı olacak. İşte onların biliyorsun ligleri devam ediyor. Daha hazır bir takımlar. Deplasman atmosferi deyince insan böyle çok emin konuşamıyor. Ben bugün iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Ama maç nereye kırılır onu çok güvenle söyleyemiyorum. Sadece temenni olarak Başakşehir'in kazanmasını 90 dakika içinde temenni edebilirim. Yani ilk maçtan çok farklı bir oyun olur mu? İşte çok emin olamıyorum ben.
1: Ama Başakşehir mesela gol yedikten sonra iyi baskıladı.
0: Evet evet, orası öyle.
1: Inter Turku'yu. O yüzden bir hafta sonra aynı
0: takım. Ama kendi
1: takım...
0: evindeydi işte. Şimdi deplasmana gidecek. Hani kendi evinde yapabilir ama deplasmanda yapabilir mi ya da ne kadar sürdürebilir ona pek emin olamadığım için benim için. Ben bu bilmiyorum. Bu turda çok güvenli değilim takımlarımıza karşı. Yani fark ettiyseniz
1: Beşiktaş'ta
0: da öyle, öyle oldu.
1: Temkinli yaklaşıyor.
0: Dün de öyleydi bu Gornik maçı. Bu maçlar da öyle bugünkü. Temkinliyim yani. Çok da normal bu arada. Benimki normal diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum.
0: Geçen yıllara baktığımda.
1: Geçmişte yaşananları görünce çok anormal bir durum yok. Evet, o güzel soru gelmiş. Her sene sormak gerekiyor bunu. Güzel de bir soru. Şey yapmıyorum, dalga geçmiyorum. Yanlış anlamayın. Bu sezon dört büyüklerden ilk gidecek teknik direktör hangisi olur?
0: Yani sorusu. Bu İtalyano mu deniyordu genel buna? Gelen cevap sanki İtalyano olarak İtalyano düşünüyordu. Hem Michelin rakip elenirse işte konferans ligi falan lige de kötü başlayabilir deniyordu. Şu an düşüneyim. Fatih Tekke, Okan Buruk. Ben yine İtalyano.
1: Ya İtalyano, İsmail Kartal şu an yani önde gözüküyorlar. Ama şu an. Mustafa Adana'dan yazmış bize dinleyicimiz. Olaytan'ın eleştirilecek bir tarafı yok. Sonuçta sürekli pozisyona girmesi, ceza sahasında koşu yapması onun için bir artıdır. Son vuruş kalitesi tabii ki Icardi seviyesinde değil. Orada sakin kalamıyor demiş. Ama pozisyona girmesi başlı başına bir başarıdır. Mutlaka gol de atacaktır diye eklemiş.
0: Bu arada dinleyicimizin illa eleştirecek bir tarafı yok demesine de gerek yok. Var işte, kendi de söylüyor. Bitiricilik konusu eleştirebilecek bir tarafı. Yani bunu geliştirebilir Olaytan. Bu da kötü bir şey değil.
1: Evet. İstanbul'dan Mehmet şöyle bir mesaj atmış. Batıkan diye yazılır, adam diye okunur. Bir insan dinleyici ancak bu kadar düşünebilir demiş. Doğru söylüyor. Bütün mesaja katılıyorum. Galatasaray taraftarıymış Murat Ediz. Hazır Mert abi yok ve hazır Mehmet Ünlü Türkiye'de, onu yayına alın demiş. Valla Mehmet Ünlü gelse ben Mehmet Ünlü yaparım program. Aynı bakıyoruz futbola.
0: Evet.
1: Yaparız. WhatsApp. O abi sen haklısın der, ben ona sen haklısın der. Doğru söylüyorsun derim, o sen doğru söylüyorsun der. Öyle yaparız program, geçer gider. Yapılabilir.
0: Ben de itiraz etmem yani, olabilir. WhatsApp mesajlarına bakılınca ki sohbet de ettik. Yakın yani, senden özellikle daha yakın.
1: Mert istemeyerek de olsa Fenerbahçelilerin ve Beşiktaşlıların yine tepkisini çekecek. Farkında olmadan yapıyor bunu ama iyi niyetlidir Mert diye bir mesaj gelmiş. Neye sinirlendirdi şimdi şeyi?
0: Favori değiller. Yani temkinli yaklaşıyorum diye mi? Şey olarak.
1: Eleme turlarıyla alakalı olarak.
0: Geçen hafta çektim zaten tepki. Mitchell'in 1.5 gol üstü beklediğimi söyledim ya. İddiada ya da yazdım. Sonra ertesi gün WhatsApp'tan sağ olsun dinleyicilerimiz hemen yapıştırmışlar. Bana gördün mü, ne oldu diye.
1: Evet, bir dinleyicimiz kara liste diye bir şey mi varmış? O yüzden mi okumuyor benim yolladıklarım demiş. Yani kara liste diye bir şey yok aslında. Lafın gelişi söyledim onu. Kara liste yok. Kara listenin karşılığı blok zaten direkt. Hani öyle bir arada arafta bıraktığımız bir yer yok yani. Aa, ben kara listedeyim şu an, okumuyor sonra tekrar okunur gibi bir şey yok. Ya blok yiyor dinleyici.
0: Blok değilse zaten düşüyor
1: blok
0: bütün mesajımız.
1: Evet, düşüyor bir şekilde, okunur bir yerde mesajımız.
0: Sessize alsak bile
1: bu arada
0: düşüyor.
1: Ama hani şeyi rica ediyoruz. Aynı mesajı yani gerçekten 12 kere atan var aynı program içerisinde. Birebir aynı mesaj. Koplayıp yapıştırıp atıyor yani. Yani.
0: Bazen sile sile de yapıyor bunu bu arada. Evet. Sanki tek mesajmış gibi ama aynen, onun da çok atıldığını anlıyorsun. Yani
1: 14.07, 14.11, 14.15, 14.19, 14.21 sürekli bu mesaj geliyor. O zaman işte tehlikeli sular başlıyor. Evet Mert, programın sonuna geldik.
0: Eyvallah.
1: Geçmiş olsun.
0: Sana da.
1: Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Başakşehir'e başarılar diliyoruz. Yarın sabah Aykut Aydın yok. Aykut da yıllık iznini yapıyor. Biz Mert'le beraber iki karşılaşmayı takip ederek elimizden geldiği kadar yarın yorumlamaya çalışacağız. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da
0: hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyorum.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ters Köşe başlıyor.
2: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Ters Köşe'ye hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Aygün Özpey'in yokluğunda sizlerle birlikte olacağım. Saatler 10-11.30 aralığında. Herkese mutlu sabahlar diliyorum, ümit ediyorum. Sizler için keyifli bir çarşamba günü olur. Bugün perşembe miydi? Bir Yücel abiyi de kontrol etmek isterim. Evet, bugün keyifli bir perşembe olmasını temenni ediyorum sizler için. Evet, gündemimiz yoğun. Avrupa'daki temsilcilerimizle gözlerimiz transfer gündemi. Hayli hareketli. Dün Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda adını üst tura yazdırmayı başardı. Polonya deplasmanında bugün Beşiktaş ve Başakşehir sahaya çıkacak yine bir üst tura adını yazdırmak için UEFA Avrupa Ligi ve konferans liglerinde. Hepsini değerlendireceğiz. Transfer gündemini yine masaya yatıracağız. Öncelikle WhatsApp hattımızı bir hatırlatarak başlayalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Burada süremiz yettiğince bütün sizlerden gelen mesajları cevaplamaya gayret göstereceğiz diyelim ve başlayalım. Fenerbahçe dün Gornik Jabrze karşısında deplasmanda 1-1'lik skoru aldı. İlk maçta da karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle Fenerbahçe ayrılmıştı biliyorsunuz. Bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı temsilcimiz. Avusturya ekibi Sturm Graz'ın bir üst eleme turundaki rakibi oldu. Sarı lacivertliler. Maçtan bahsetmek gerekirse karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Fenerbahçe bir penaltı kazandı. Vardan vesaire onaylanan penaltıda 12. dakikada yaptığı vuruşla Anderson Talisca takımını 1-0 öne geçirdi ki biliyorsunuz. İlk karşılaşmada da yine bir duran toptan, bu sefer frikikten golünü kaydetmişti Anderson Talisca. Fenerbahçe'yi öne geçirdi. İlk yarıda sahaya atılan meşalelerden ötürü ve stadyumun dört bir yanının kapalı olması, havanın çok rüzgarlı olmaması gibi sebeplerden maç yaklaşık 1-7-8 dakika durdu. Sahanın içine çöken sis bulutundan ötürü. İlk yarının uzatma bölümünde 45+10'da Sasek'in golüyle birlikte Gornik skoru 1-1'e getirdi. Yine ilk yarıda skor 1-1'ken Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu ile tam olarak Gornik'in golünden yaklaşık 30 saniye önce kaçırdığı bir pozisyon vardı. Yani savunma arkasına, yanlış hatırlamıyorsam İrfan Can mı atmıştı pası? İrfan Can Kahveci'nin attığı pasta Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı ama orada biraz ağır kaldı. Topu sağ çekip karşı karşıya giderken rakip savunmacıya kaptırdı ve orada Fenerbahçe farkı ikiye çıkartamadı. Dönüş hücumunda da Gornik karambolde golü bularak skora dengeyi getirdi. Yine ikinci yarıda İsmail Yüksek'in Fred'le yaptığı duvar pasında karşı karşıya kaçırdığı net bir pozisyon var ama bunun haricinde karşılaşmada çok net pozisyonlar görmedik. Biraz daha durağan bir maçtı. Şeyi gördük. Gornik Fenerbahçe'den daha önce hazırlanmaya başlayan bir takım. Çünkü Polonya Ligi geçtiğimiz hafta sonu itibariyle start aldı. Hala Süper Lig'in vakti var. Sezon hazırlıklarını Fenerbahçe'den belki 15-20 gün önce açan Gornik'in Fenerbahçe'ye zorluk çıkarttığını gördük. Sturm Graz maçında daha iyi bir Fenerbahçe göreceğimizi düşünüyorum. Burada dediğim gibi takımın hazırlıksız yakalandığını gördük. Hücum anlamında Fenerbahçe dün ilk maçın aksine çok rakip yarı sahaya yerleşemedi ve iki maçta da şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe rakibi ikinci ve üçüncü bölgede rakip yarı sahada çok domine eden bir görüntü çizmedi. Burada şunu kastediyorum, yani topu ayağında tutmak değil mevzu bahis. Rakip yarı sahaya yerleşip orada etkili hücumlar geliştirmek, rakibi orada boğmak. Fenerbahçe bunu yapamadı. Dün çok rakip yarı sahada rakibin üstünlük kurduğunu söyleyemeyeceğim. Toplu oynama istatistikleri zaten kafa kafaya. Bunun haricinde çok etkili hücumlarda kaçan pozisyonlar haricinde Fenerbahçe çok fazla bulamadı. Dün isabetli şut sayısı sadece 2 işte. Bir İsmail Yüksek'in karşı karşıya kaçırdığı top, bir Anderson Talisca'nın topu var. Yani siklet farkının bu kadar bariz olduğu bir maçta. İyi bir takım bu arada Gornik. Son Polonya Kupası şampiyonu. 50 küsur yıl sonra kupa kazanmış bir takım. Yine ligde Lech Poznan'ın ardından ikinci sırada bitirmişlerdi. İyi bir takım ama biraz kalite ve siklet farkının ortaya çıkmasını bekliyordum. Ama dediğim gibi daha sezonun çok erken evresi. Takım hazır değil diye bunu da bir şekilde kabul edilebilir, karşılayabiliriz düşüncesindeyim. Dediğim gibi bir üst turda Fenerbahçe'nin rakibi İskoç ekibi Hartz Elien Sturm Graz oldu. Sturm Graz da 4 ve 11 Ağustos'ta Fenerbahçe. İki karşılaşma oynayacak 3. eleme turunda. Ondan sonrasında playoff turu var biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, son takımları belirleyecek tur. İlk maç yine Fenerbahçe'nin evinde olacak. İkinci karşılaşma Avusturya'da olacak. Sturm Graz tarafı da son İskoç Ligi ikincisi Hearts'ı. Bu arada şöyle söyleyeyim, İskoç Ligi ikincisi deyip geçmeyeyim. Son hafta şampiyonluğu Celtic'e kaptırdılar. Onlar da tarih, kendi tarihleri açısından hayli epik bir sezon geçirmişlerdi. Hearts'ı ilk maç 4-0, ikinci maç 2-0. Toplamda turdan 6-0 ile elediler. Florian Grolic diye genç bir hocaları var. Grolic. Düzeltiyorum. Kimle karıştı? Orta saha oyuncusuyla karıştırdım, Avusturyalı. Fabio Ingolic. Kendisi 35 yaşında bir teknik direktör. Geçen sene Sturm Graz'la birlikte şampiyonluk yarışındalardı. Orada şampiyon olan taraf yıllar sonra LASK Linz olmuştu. Onlar da ne oynadığını bilen bir sistem takım. Ama kalite farkı çok bariz. Fenerbahçe'nin bu tura da favori başlayacağını düşünüyorum. Dünkü maç özelinde de yine konuşuruz. Maç sonu demeçlere bakarız. Biraz mesajlara bakalım istiyorsanız o aralıkta. İyi yayınlar Burak Bey, hoş geldiniz. Sinan, ben Fenerbahçe tur atladı ama ben sevinemiyorum. Çünkü sahadaki futbol bana hiç umut vermedi. Pozisyon üretmekte zorlanan, temposu düşük, kimliğini kaybetmiş bir takım izledim. Soruyorum 99 kere. İzlediğimiz cesur önde basan Fenerbahçe'ye ne oldu? Bu değişimin sebebi nedir? Bugün turu geçtik, yok kendimizi kandırdık ama bu futbolla Şampiyonlar Ligi'nde ağır bedeller öderiz. Sonucu çok hoş olmaz demiş. Yani henüz erken, dediğim gibi hani Fenerbahçe sezon başını açalı daha bir ay oldu neredeyse. Oyuncular daha tamamı gelmedi Dünya Kupası'ndan olanlar. Ve şeyi gördük dün, hani Fenerbahçe'nin gelecek sezon yapılanmasında olmaması gereken, yani o seviyeden uzak oyuncuları gördük. Fred bunlardan biri. İsmail Yüksel'i bu listeye koyarım. Dün yine bence Kerem Aktürkoğlu çok iyi gözükmedi. Hazır Rafael Leao iddiaları varken buna da değinmekte çok bir yanlışlık görmüyorum. İyi bir para ödemiş olsa da Beşiktaş. Ne düzeltiyorum, Fenerbahçe. Fenerbahçe'de eksik olan oyuncuları gördük. Öte yandan oyun anlamında da Fenerbahçe'nin çok hücumda üretken olamadığını gördük. Bunu ben biraz sezonun erken fazında olmamıza bağlıyorum, onu söyleyebilirim. İlerleyen dönemde daha iyi bir Fenerbahçe göreceğiz. İyi bir kadro var çünkü, bu kadroya düzenli oynayacak şekilde. Belki bir noktada Greenwood entegre olacak kısa süre içerisinde. Sonrasında yine burada bir santrfor bekleniyor. En kötü ihtimalle orada Vedat Muriç'i göreceğiz. Geçen sene La Liga'da 23 gol atmış bir oyuncu. Onu da geçelim. Yani işte Rafael Leao ismi konuşuluyor. Olur olmaz bilmiyorum ama Kerem Aktürkoğlu'nun yerine iyi bir güncelleme olacak. Kanısındayım onun da olması takdirinde. O yüzden Fenerbahçe için karamsar değilim. Daha biraz erken, yani ilerleyen maçlarda işte Sturm Graz turunda da yine 4 Ağustos'ta takım bundan çok daha hazır olmayacaktır ama transferler, ilk 11 oyuncuları biraz daha netleştikten sonra Fenerbahçe'yi daha iyi göreceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Şirketlerde nasıldır? Satış şirkete para getirir. Diğer bölümler satışa destek olur. Her bölüm şirkete para getirmek zorunda değildir. Biz futbolda her oyuncuyu satışçı gibi görüyoruz. Transfer yaparken bile şöyle söyleniyor. Stoper aldık, 3 gol 2 asisti var. Kaç kurtarışı var? Ne takıma destek verdi? Bunlar genelde söylenmiyor. Bence hatayı burada yapıyoruz. Bazı oyuncular alınırken takıma verdiği destek daha ön planda olmalı. Yani burada futbolda görünmeyen katkı dediğimiz şeyler vardır. İşte senelerce Sergio Busquets'te gördük, ligimizde Atiba açısında gördük. Bu oyuncular her sene çift tane de gol atmazdı. Çift tane de gol katkısı da vermezdi asisti de dahil ederek ama görünmeyen katkıları vardı istatistiğe yansımayan. Bunlar önemli, özellikle oyuncuların pozisyon özelinde bunu farklı şekilde, farklı farklı yorumlamak lazım. Görünmeyen katkılar var, o yüzden istatistiklere çok aldanmamak lazım. Bir oyuncu alıyorsun 30 gol atıyor bir önceki sezon Belçika Ligi'nde ama çok farklı düzey mesela, olmuyor. Zamanında Bursa'ya galiba Tom de Sutter gelmişti mesela, Bursa Spor'a. Kulüp Brugge'de Beşiktaş'a da gol atmıştı hatta UEFA Avrupa Ligi Liverpool sonrası eleme maçında ama olmadı. Kenny Miller geldi, İskoçya'nın kralıydı. Hem Celtic'te hem Glasgow'da takır takır gol atıyordu, olmadı. Yani istatistiklere aldanmamak lazım, biraz daha analitik düşünmek gerektiğini destekliyorum ben. Onu da söyleyeyim. Hem fikiriz bu konuda sizlerle de. Günaydın. İyi yayınlar Burak Alaca. Antalya'dan Yavuz Kara. Ben Burak Bey, dün akşam oynanan maç sonrası hemen Fenerbahçe düşmanları savaş baltalarını çıkardı. Sezon başı demeden, daha takım hazır değil demeden kardeşim siz fırsat kolluyorsunuz.

de mesajımız var. Fenerbahçe maçıyla alakalı sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. İlerleyen dakikalarda maç sonu demeçleri de okuyacağım. Diğer takımlara da gireceğiz. Sevgili Ozan Demir yazmış. Ona bir bakalım. Sabah sabah sesini duymak iyi geldi demiş Ozan abi. Buradan kendisine de selamlar, sevgiler. Sanki Aykut Kocaman Alex olayının yeni versiyonu olan Asensio İsmail Kartal didişmesiyle uğraşacağız gibi duruyor. Evet, Asensio henüz hazır değil, bu doğru, ama bence asıl mesele bu değil. Hoca onu bakalım bakalım. 10 numarada oynayan oyuncunun sürekli baskı yapan, önde pres yapan bir profil olmasını istiyor. Szymański'yi tercih etmesinin sebebi de buydu. Tadic'i bu yüzden neredeyse hiç 10 numara kullanmadı. Fred'i 10 numarada oynatma ısrarının bizi ileride taşıyacağını düşünmüyorum. Ayrıca Greenwood'dan maksimum verim almak istiyorsan Asensio'yu sistemin merkezi haline getirmek zorundasın. Sen bu konuda ne düşünüyorsun demiş. Şimdi ben dün şeye çok tutuldum. İlk maçtan sonra İsmail Kartal'ın Asensio ile alakalı açıklamaları çok tepki çekti ya taraftar nezdinde. İşte daha %100 hazır değildi, hazırım dedi, biz hazır olduğunu uygun görmedik. O da kararımıza saygı duydu vesaire diye. Dün de 45'te Asensio'yu çıkardı. Takımda aksayan Fred varken, bence ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu varken çıkan oyuncu Asensio oldu. Ben anlamadım bunu. Ya dediğim gibi daha çok erken hocayı eleştirmek için bu gibi şeylerden, ama Asensio oyun tarzı olarak sevgili Ozan abinin, Ozan Demir'in de dediği gibi işte hocanın Szymański profili, Fred profili ya da eski Fred profili 10 numara tanımına çok uymuyor. Önde basan, box to box'a yakın bir oyuncu olan, işte ne denir ona, teknik kaliteden ziyade biraz daha oyuna dinamizm katmasıyla ön plana çıkan bir 10 numara profili değil. Burada İsmail Hoca ile Asensio arasında sıkıntılar sanki ilerleyen dönemde de sürebilirmiş gibi, eğer kendi prensiplerinden biraz revizyona gitmezse İsmail Hoca. Bu da taraftarın canını sıkar diye düşünüyorum. Yani işte Greenwood çok iyi bir oyuncu. Yine bakıyorsun Fenerbahçe'nin özel oyuncuları var ama teknik kapasite olarak bu takımın en açık ara en iyi oyuncusu net bir şekilde Marco Asensio. 10 numarada onun oyun aklından, yaratıcılığından faydalanmamak gerçekten ziyan olur. Burada hoca ümit ediyorum. Düşündüğümüz perspektiften bakmıyordur olaya. Hakikaten Aykut Kocaman Alex krizi gibi bir Asensio, İsmail Kartal krizi Fenerbahçe için bu kadar umut vaat eden bir sezona yazık edebilir. Ümit ediyorum böyle bir şey olmaz. Burak Bey merhaba. Sizce Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin futbolcusu mudur demiş bir dinleyicimiz. Onur Bey. Ya milli bir oyuncu. Çok ağır eleştiride bulunmayı doğru bulmuyorum ama ben çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani neler yapabiliyor? Ön alan baskısında iyi, güzel. Savunma arkasına koşu atabiliyor ki dün mesela karşı karşıya kaçırdığı pozisyonda da bu özelliğinin de her zaman işe yaramayacağını gördük. Ama teknik kapasite olarak zayıf, topla dribling kabiliyeti zayıf, kilit pas atma özelliği çok fazla olmayan, işte ne bileyim, kendi şutunu yaratabilen bir oyuncu değil çoğu zaman. Ben çok özel bir sol kanat oyuncusu olduğunu düşünmüyorum Kerem Aktürkoğlu'nun. Yani 25 milyonluk bir transfer bütçem olsaydı, bunun tabii transferin bence biraz Galatasaray'ı misilleme tarafı da var, ben Kerem Aktürkoğlu'na gitmezdim. Dediğim gibi iyi bir futbolcu ama benim genel hani futbol anlayışıma, futbol zevkime çok hitap eden bir oyuncu değil. Ben çok bazı takımlarda faydalı olabileceğini düşünüyorum. İşte geçiş hücumu oynayan takımlarda savunma arkasına kaçırabilirsin. İşte bir sürü örneği var. Ne bileyim, milli takımda Gürcistan attığı gol gibi düşünebilirsiniz. Ya da ne bileyim, çok ön alan baskılı bir takımdır. İleride çok fazla teknik kapasitesi yüksek oyuncu vardır. Kerem orada Dinamo gibi kullanırsın vesaire, ama ben Fenerbahçe için faydalı bir isim olduğunu düşünmüyorum. Yani orada Leao ismi çıktı mesela şimdi. Bonservisi ve maaşıyla çok büyük maliyet. Aynı pozisyonda geçen sene 25 milyon verdiğiniz, yıllık çok ciddi maaş alan bir Kerem Aktürkoğlu varken, ama Kerem'le birlikte takımın bence hücumdaki kalite düzeyi hep mesela 10 üzerinden 10 olma ihtimali yok. Hep bir yerde gidecek, bir yerden eksilecek. O yüzden mesela burada bir hamle yapmalarını da anlıyorum. Şimdi santrfor hamlesi yapılacak desen, Leao da gelirse oynattığın yabancılardan birinden çıkmak zorundasın. Burada bence biraz İbre Semedo'ya dönebilir. Ya bakalım, hesaplar karışık ama Fenerbahçe düzeyinde mi? Düzeyi konusunda bir yorum yapmayayım ama ben Fenerbahçe'yi istemezdim Kerem Aktürkoğlu'nu. Yani daha iyi bir oyuncu olabilirdi. Bunu söyleyebilirim. Merhaba, Bursa'dan Ahmet. Ben Fenerbahçeli olarak İrfan Can, Fred bu futbolcuları görmekten ve maçı izlemekten, bu oyuncuları gördüğümde maçı izlemek istemiyorum. İsmail Hoca galiba bu takıntılarla devam ederse uzun ömürlü olmaz gibi geliyor. Teşekkürler demiş. Yani şeyi gördük, İrfan Can Kahveci de Fred de yani sezon hazırlığı, kondisyon vesaire
nedenlerden değil, genel olarak biraz

0: artık Fenerbahçe seviyesinden uzaklar. Bilhassa İrfan Can için söyleyebilirim. Fred hani çok fazla topla buluştu. Bir şeyler üretmeye çalıştı ama. Geçen sene Kasımpaşa'da da çok etkili oynayamamış kiralandığı dönemde bir oyuncu. Fenerbahçe'ye getirip işte hazırlık bölümünde ilk 11'e monte etmeye çalışıyorsun vesaire. Hani olabilir bunlar. Sezonun bu aşamasında bazı rotasyonlar yapabilirsin, deneme yanılma, bazı oyuncuları görmek isteyebilirsin ama sezon içinde olmayacak, onu çok net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden ben İrfan Can Kahveci'nin de Fred'in de çok şu an o düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Ben de açıkçası normal sezonda Fenerbahçe'de olmamaları gerektiği kanısındayım. Devam edelim. Burak Bey merhaba, hoş geldiniz. Antalya'dan Beste ben. Sizden futbol dinlemek için güzel vesileler, izinler sizden futbol dinlemek için güzel vesileler oluyor. Çok dinamik ve aktüel geçiyor yayınlarınız. Keyifle dinliyoruz. Beşiktaş'ımıza başarılar demiş. Buradan Beste Hanım'a selamlar, sevgiler. Keyifli bir izin günü diliyorum kendisine de. Günü Radyo Spor'da açmış Beste Hanım. Günaydınlar ayrıca kendisine de. İzmir'den günaydınlar. Takımımın maçı olduğu gün başkan seçimi yapan ve de hiçbir başarısı olmayan vasat bir teknik adamı dördüncü kez takımın başına getiren kulüp futbol aklı yok demektir. Böyle bir kulüp asla şampiyon olamaz. Yani dördüncü kez getirildi diyoruz da İsmail Kartal son döneminde gol rekoru kırdırdı. 99 puan aldı. Bence orada asıl sportif başarısızlık İsmail Kartal'la devam etmemekti. Öncelikle onu söyleyebilirim. Yani işte seçim günü önceden belirleniyor. Fikstüre göre bir şey yapılabilir miydi vesaire geçen sene bilmiyorum. Bunlar artık geride kalmış konular ama İsmail Kartal seçiminde şimdiye kadar en azından anlaşılabilir buluyorum. Daha önceki dönemde de işte orada güncel başkan Sayın Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ismini ortaya atmasıyla birlikte bir İsmail Kartal'ın görevinden ayrılması durumu ortaya çıkmıştı ama o senede kalmayı hak etmişti. 99 puan topluyorsun, şampiyon olamıyorsun. Yani bazen de olmaz, elinden geleni yaptı. O yüzden çok beğendiğim bir hoca olmasa da burada olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Çok beğendiğim bir hoca değil derken hani bence pozitif bir futbol oynatıyor. Hücum futbolunu da beğeniyorum iyi dönemlerinde İsmail Kartal'ın ama yani çok A, B, C planları düzeltiyorum. B ve C planlarını etkili bulmuyorum sadece kendisinin. Onun haricinde oyuncu iletişiminde bence biraz sıkıntıları var. Ama dediğim gibi burada olmayı hak ettiğine dair bir beis yok. Bana sorarsanız. Burak kardeşim keyifli yayınlar. Ali abi seni Joshua Kimmich gibi nerede boşluk varsa oraya koyarak kullanıyor demiş Halil Bey. Ya program yapmayı seviyorum. Baktığınız zaman keyifli bir iş. Hani burada sizlerle de sohbet ediyoruz. İşte dışarı çıkıyorsunuz. Hepiniz için söylüyorum. Ben de öyle. Bir arkadaş masasına, sofrasına oturuyorsun. Yine spor konuşuyorsun. Hepimizin odağında olan bir şeyi burada iş olarak yapmak, bu bence çok büyük bir şans. Hayat adına da, kendi hayatım adına da söyleyebilirim. Ya fırsat oldukça yapıyorum. Burada henüz 25 yaşındayım. Benim yaşımda birçoğu insan hani üniversiteden mezun olduktan sonra iş arar konumda oluyor ne yazık ki. O yüzden burada bana önemli fırsatlar tanındı. Bugün buradayız. O yüzden müteşekkirim. Ne zaman bir görev buyurulursa da yapmaya hiç erinmiyorum yani görüldüğü üzere. Benim için de keyif, çok teşekkür ederim. Joshua Kimmich benzetmesi de güzelmiş. Yani ben de öyle çok kendi alanımda söyleyeyim en azından futbol değil ama teknik kapasitesi tartışılabilir. Ama Kimmich değil de Necip Uysal benzetmesi daha sağlıklı olur. Tamam, Kimmich çok elit bir oyuncu. Yani kendimi henüz o klasmana koymam ama zamanının Necip Uysal'ı denebilir. İşte başka kim olabilir? Barış Alper Yılmaz diyebilir miyiz? Onu düşünüyorum. Sağ bek, sol bek, sol ön, sağ ön, santrfor. O da her bir şeyi denedi. Bilmiyorum, artık sizin takdirinize bırakıyorum. Teşekkür ederim güzel mesajlar için. Abi yayınlar. Beşiktaşlı hocamızın da sabrını taşırmaya başladılar. Hala transferler gelmedi. Yeni eklemeler yapılacak diyor. Kaç toplantıdır ama bir durum hala yok. Yani o yüzden oyun oturtamıyor. Ya kolay da değil burada transfer yapmak. Beşiktaş aslında hani kaleyi, sol önü senelerdir kronik olan tamamladı. İşte burada bir takım eklemeler yapıldı. Tabii daha ana arterde sağ ön santrfor, orta saha ve sol stoper alınması lazım. Ama bu hazırlık döneminde Mijnant'ı da geçersen bundan sonraki eşleşmeler biraz daha mütevazı takımlar olacağı için işte orta sahayı Olayi tanla, santrforu Oh'la bir şekilde götürebilirsin ya da sol stoperde Emirhan'la götürebilirsin. Burada acele transfer yaparsın ama arzuladığın işte kalifikasyonu yüksek büyük oyuncuları, kaliteli oyuncuları almak da kolay olmuyor. Bunların süreçleri de biraz sancılı oluyor, zor oluyor. Çünkü bunlar genel itibariyle talep gören, şartlarında çok kolay olmadığı oyuncular olduğu için. O yüzden acele etmemek bence daha iyi. Yani acele edip orada yanlış isimlere gitmektense belli kalite düzeyinin altında isimlere gitmektense doğru zamanda olsun. Yani Mijnant'ı geçtiği takdirde bugün Beşiktaş bundan sonraki turlar daha rahat olacak. Transferde de Beşiktaş rahatlayacaktır. Onu da söyleyeyim. Yani Ağustos ayında Beşiktaş'ın transfer bu işte sağ kanat, santrfor, orta saha, sol stoper hamlelerinin büyük bir çoğunu bitirmesini bekliyorum. O yüzden biraz müşteri olun bence. Yönetim çok akılcı hareket ediyor. Salah konusunda bakın mesela taktiğe resti attılar. Bu önemli bir şey. O yüzden şimdiye kadar yaptıkları hamleleri pozitif buluyorum. Ve transfer de kolay değil. Yani ha deyince olmuyor. Şu ana kadar Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlar da mesela çok sayıda transfer bitiremedi. Bir de yabancı sorunu var biliyorsunuz gönderilecek oyuncular falan derken. Biraz sabırlı olmak lazım. Yani uzun yıllar sonra bence Beşiktaş yönetimi iyi bir transfer dönemi geçiriyor. Şimdiye kadar yapılan hamlelere bakacak olursak bunu söyleyebilirim. Bu da biraz sabrı hak ediyor buradaki özveri. Onu da son olarak ekleyeyim bu konuda. Burak Bey günaydın. Ben Yalova'dan Harun. İlk maç ve dün oynanan maç üzerine oynanan oyundan memnun değilim. Bu süreçte cayır cayır oynayan, giden gelen üst düzey performans gösteren bir takım beni daha çok korkuturdu. Sezon öncesi erken form tutmak tehlikelidir. Bu turu kazasız atlattık. Zamanla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Çok doğru. Sezon içinde erken form kazanan sezon başında düzeltiyorum takımlar. Genelde sezon ortasında o form düşüşünü yaşar ve o bir çuval ne denir ona? Bir çuval inciri mahvetmek mi denirdi? Öyle bir söz vardı. Bir çuval inciri mahvedersin. O yüzden progress overload dedikleri bir şey var. Aşamalı yükleme. Sezonun başında çok da iyi gözükmene gerek yok. Temmuz ayında, Ağustos ayında o günü kurtarsan yeterli en azından onu söyleyebilirim. Tek endişem çok yavaş ve statik oynuyoruz. Oyuncular top ayağında bekliyor. Bunu düzeltmemiz lazım. Fenerbahçe'nin kendi nihai 11'ine tam oyuncularla geçiş yapamadığı için bence normal yani burada net 11 ortaya çıktığı zaman onlar da birlikte oynama alışkanlığı elde ettiği zaman bu belki bir ay, 1,5 ay alacaktır ama daha iyi şeyler görebiliriz bunu söyleyebilirim. Merhaba Burak Bey, Üsküdar'dan Mustafa. İsmail Kartal dün akşamki maçta sınıfta kaldı. İrfan Afre'de İsmail düzeyinde bir futbolcuya neden katlanıyoruz? Anlamıyorum. İsmail Hoca takıma hiçbir şey katmıyor. Bu sene biz yine çileden çıkarız. Sturm Graz maçı. Fenerbahçe kazanamazsa dün akşamki maçta 1-1 kalmışız. Ne yazık ki o da zor maç. Sizi takipteyiz. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Yani enseyi karartmayalım. Daha çok erken. Yani Sturm Graz kötü bir takım değil. Ama Fenerbahçe'nin kadro kalitesi. Neredeyse 300 milyon euroya aşkın bir kadro var. Yani onlar daha sistematik bir takım olabilir. Daha uzun dönem birlikte oynama alışkanlıkları olabilir ama kalite farkı birçok yerde fark yaratabilir. Eğer çok makasın arası açıksa. Bence makasın arası açık. Dünkü eşleşmede de öyle. Kazanamasa da Fenerbahçe tur atladı bir şekilde. O yüzden müşteri olun. Daha erken hani bir sonraki turda muhtemelen Bodo Glimt ya da kim gelecekti? Bir takım daha vardı. Aklımdan gitti şu an. Bodo Glimt ve kimdi diğer aday? Sporting miydi? Yok. Yani diğer adaylara biraz daha yine bakarız. Hatta şimdi bakayım yani. O eşleşmeye kadar o biraz daha zor bir eşleşme olacak. Onda bir beis yok ama o eşleşmeye kadar Fenerbahçe'nin biraz oyunu toparlaması gerekiyor. Burada da yaklaşık 20 günlük bir marş olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden enseyi karartmayalım. Şimdilik bakacağım şu an kimdi. Sonraki turlarda gelecek takımlar. Ha Bodo Glimt ve Lyon. Aynen. Bodo Glimt ve Olympique Lyon. Ya Bodo'yu ister miyim? Bodo bir sistem takımı. Lyon geçen sene Fonseca ile birlikte nispeten bir sistem oturtmuş ama bence Bodo Glimt kadar net bir takım değil. Orada da kalite tabanı daha yüksek. Zor bir eşleşme olacak her ikisi de. İşte o güne kadar hazır olmak lazım. Sturm Graz maçını da o yüzden çok endişe dolu gözlerle beklemiyorum. Onu söyleyebilirim ama işte Bodo ve Lyon eşleşmesine kadar takımın biraz toparlanması lazım. Bu arada inanılmaz sayıda mesaj geliyor. Teşekkür ederim. Bundan sonra 30 geçe reklamından sonra mesajları bitirip bu akşam oynanacak Beşiktaş, Midtjylland ve Başakşehir Inter Turku maçları için mesajlarınızı bekliyoruz. Onları da konuşalım. Hani mesajları da atlamak istemem. O yüzden o konulara da girmek isteyenler varsa biraz göz gezdirelim. Yarın da bu arada bu saatlerde ben buradayım. Yine hem Beşiktaş hem Başakşehir maçlarını konuşacağız. Dediğim gibi mesajlarınızı bekliyoruz. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 no'lu Radyo Spor WhatsApp hattında Beşiktaş Midland ve Bahçeşehir Koleji Bodo Glimt düzeltiyorum Bahçeşehir Koleji Inter Turku bütün takımlar birbirine girdi maçları için mesajlarınızı bekliyoruz. Öte yandan bir ricada bulunayım. Şu an hazır bu kadar dinleyici varken futbol ve basketbol gündemini değerlendirdiğim haftada birer video ile bir YouTube kanalım var. Yeni açtım, yaklaşık bir buçuk ay oldu. Onu da geliştirmeye çalışıyorum. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak da bana destek olursanız sevinirim. Zaten kanalı yazdığınızda en tepede çıkıyor. Yani bulması da çok sorun olmayacaktır. 400 küsür, 490-500 abone civarında bir abonesi var bildiğim kadarıyla. Yine bu akşam ve pazar sabahı bir video gelecek. Dediğim gibi oraya da desteklerinizi bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına abone olup içerikleri takip ederseniz de beni mutlu edersiniz. Devam edelim. Baba Hızır Köyü'nden sevgiler Burak kardeşim. Kızıl Sakal lakaplı 2021 yılı eski MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı hayatını kaybetmiş. Sevenlere, hayranlarına ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Evet, buradan hani MasterChef'i hiç izlemedim ama kendisinin hayranlarına ve sevenlerine, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, huzur içinde uyusun. Akşamki maçında zor geçeceğini düşünüyorum. Bence rakip favori ve kazanacak, duygusallıktan bağımsız, kupon yapmak isteyenler için demiş. Ben Midtjylland karşısında Beşiktaş'ın ilk golü bulursa tur atlayacağını düşünüyorum. Uzayabilir belki ama beraberlikle de bitebilir. Ben Beşiktaş'ın Midtjylland'a teslim olmayacağı kanaatindeyim. Hani çok hazır değildi Beşiktaş. 60'ta pili bitti. Geçtiğimiz maçta ama savunma arkasında Beşiktaş doğru boşlukları bulabilir. Midtjylland bu sefer oyunu kendi yarı sahasında kabullenmeyeceği için burada Olayitan gibi topu dikine çıkaracak. Çok pozisyon kaçırdı geçen maç. Şimdi Olayitan güzellemesi yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın ama topla dikine çıkabilen, Orkun Kökçü gibi uzun top atabilen bir oyuncu var. Mourinho var. İşte bu şartlarda Beşiktaş bence ilk golü atarsa turlayabilir. Ben çok karamsar değilim. Bence %51 Beşiktaş önde, hatta skoru aldığı için berabere de bitme ihtimali görüyorum. Midtjylland iyi bir takım ama yani Beşiktaş'ın ilk maçta, ilk yarıda biraz oynadığı futbolu beğendim. Çok karamsar değilim o konuda. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Kolay gelsin Sayın Burak Bey. Henüz erken diyorsunuz ama İsmail Kartal, İrfan Can, Osterwolde için ve Fred için biraz ısrarcı değil mi? Cengiz bile İrfan'dan daha hazır gözüküyor demiş Gaziantep'ten Hasan Bey. Yani iki maç böyle oldu. Bundan sonraki Sturm Graz maçlarında ben doğrudan Greenwood'la başlayacağını düşünüyorum mesela. Israr etmeyecektir. Belki Archie Brown Osterwolde'nin yerine dönecektir. O yüzden bundan sonrasına göre konuşalım. Yani bir şekilde tur atladı artık. Söyleyecek çok sert bir şey yok. Öyle söyleyeyim. Osimhen ile çok iyi bir orta saha oyuncusun. Yani 10 numarayı takas eder miydiniz? Aslında merak ettiğim, orta saha mı yoksa forvet mi tercih edersiniz? Sanki takımların topu ayakta tutamama sorunu var gibi geliyor bana demiş Erkan Bey. Ben yani 10 numara için hani tutup ne bileyim, şu an elit bir 10 numara örneği düşünmeye çalışıyorum ama tutup da Bruno Fernandes bile olsa ben Osimhen'i vermem mesela. Şu an aktif bence dünyanın en iyi 5 santriforundan biri. Şu an en iyi 5 10 numara oyuncusundan birini vermeyeceksem vermezdim Osimhen'i. Yani 10 numara kıymetli bir bölge ama Osimhen çok ikamesi bulunabilecek oyunculardan biri değil. Topu ayağınızda tutmanızı belki zorlaştırıyor olabilir bir 10 numaranız olmaması ama Osimhen sayesinde de ön alan baskısıyla çok fazla ikinci şans yakalayabiliyorsunuz diyelim. Kısa bir reklamımız varmış, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Ters köşe devam ediyor.
0: Evet, ters köşede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan konularına değineceğimiz Beşiktaş Midland ya da Midland Beşiktaş ve Inter Turku Başakşehir maçları için de mesajlarınızı bekliyoruz. Burada mesajlar üstüne hoş beş ederek gidelim. Çok fazla mesaj var çünkü sizi kırmak istemem. Hakikaten Aygün abinin programına çok ciddi bir talep olduğunu da burada gözlemlemek kolay. Yani hala okunmamış 70-80 tane mesaj var sabahın bu saatinde. Herkese teşekkür ediyorum önce katılımları için. Güzel mesajlarınız için de ayrıca teşekkür ederim. Yanıtlamaya gayret göstereceğim. Dediğim gibi burada hem sohbet etmiş oluyoruz böylesi. Benim için de daha keyifli. Hem de bir şekilde sizlerden gelen sorularla birlikte bütün konulara da değinmiş oluyoruz. O yüzden seviyorum bu interaktif program formatını. Yani WhatsApp hattımızın açılması da bu anlamda pozitif oldu. Dediğim gibi sizlerle temas halinde oluyoruz. Burada ben bir tabii ki gelmeden ne konuşacağımızı hazırlayıp bir akış hazırlayıp fikren geliyoruz ama burada bizim atladığımız şeyler olabilir. Sizlerden soru olarak geliyor. Sizleri programın içine çekmek herhalde sizi de daha çok mutlu ediyordur. Ben de keyif alıyorum bu şekilde yapmaktan. O yüzden Böylesi daha iyi diyebiliriz. Herkese günaydın. Ben Mustafa Gaziantep'ten. Fenerbahçe takımı daha çok yeni, bence zaman lazım gibi. Evet, dün akşam kötüydük ama zamanla oturacak. Kerem bence kafa olarak hala Fenerbahçe'ye gelememiş gibi. Zamana ihtiyacı olduğu konusunda Fenerbahçe'nin. Katılırım Mustafa Bey'e. Kerem konusunda da dediğim gibi, ben hani çok Fenerbahçe'de pivot bir santrfor, duvar olacak bir santrfor gelmediği sürece de fark yaratacağını düşünmüyorum. Günaydın Antalya'dan Mustafa Şenalp. Greenwood Wilfred Zaha'dan daha kötü çıkacak. Zaha bence kötü bir oyuncu değildi. Burada mutsuzdu. Yani iletişim sıkıntısı vardı anladığım kadarıyla. Okan Hoca'yla. Yani, dediğim gibi kötü çıkacak, doğru değil o yüzden. Zaha burada mutlu olmadığı için oynamadı. Greenwood mutlu olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Oyunculuğuna hiçbir lafım yok. Yani şu an Süper Lig'in elit oyuncularından biri. Adam eksiltebilen, çift ayağıyla şut atabilen, skor katkısı verebilen, her şeye sahip bir oyuncu. Yani başından geçmiş dönemdeki makus olaylar geçmemiş olsa muhtemelen zaten şu an İngiltere milli takımında, net söyleyeyim hani bunu, Arsenal'ı çok seven biri olarak söylüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, dün de şirkete mesela şey yaptım, Arsenal formasıyla gelmiştim falan ama şunu net bir şekilde söylüyorum. Eğer başından bu makus olaylar geçmemiş olsaydı bence Mason Greenwood muhtemelen Bukayo Saka'nın yerine şu an mesela İngiltere milli takımının sağ önünde oynuyordu. O kadar iyi bir oyuncu. Burayı ne kadar ciddiye alır, ne kadar kafaya takar, ne kadar arzulu olur onu bilemiyorum. Onu yaşamadan göremeyiz ama bunun haricinde ben Greenwood'un çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Olur olmazı da zamanla göreceğiz. Devam edelim. Günaydın, iyi yayınlar. Köşe yakıştı. Aygün Özipek'e selamlar. Ters köşeye talip var demiş. İngiltere'den Erkan, estağfurullah. O hayatta o şekilde bakmayalım olaya. Aygün abi benim için çok kıymetli biridir. Yani burada radyoda ilk program yapmaya başladığımda da bu arada Aygün abinin programında onun yanında başlamıştım. Telefonla bağlanıyorduk vesaire. Benim için de çok keyiflidir. Çok pozitif bir insandır. Ne zaman görsem insanın neşesini arttıran, keyfini arttıran, gerçekten çok kıymetli, çok saygı duydum. Çok da kalben sevdiğim biridir sevgili Aygün abi. Aygün abi ne zaman işte tatil olur, sağlık ile alakalı bir şey olur, bir durum olur, her zaman yerine bakarım. O konuda hiçbir beis yok. Keyifli. Aygün abinin yaptığı bir şeyi burada sürdürebilmek en azından bir kısımda olsa. Yani onun kadar iyi yapmanın bence bir mümkünatı yok. En azından benim bulunduğum konumda, ama benim için de bir mutluluk. Onun haricinde hayatta yani burada ters köşe Aygün Özipek'ten başkasıyla düşünülemez. Kendisi gerçekten bir idoldür. Çok da iyi bir insandır. Çok da severim. Kendisine de selam olsun. Tabii Erkan Bey'in mesajı espriyle karışık bir mesaj bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Ama biraz daha Aygün abiden bahsetmek istedim. Dediğim gibi benim için çok hatırı olan biridir. Selam abi. Dün Osterwolde'nin adamın bileğine tabanla girdi. Bence kırmızı kart, gördün mü demiş Ahmet Ertaş. Sarı kart gördüğü pozisyon. Yani darbe gücü çok yüksek değildi ama sarı okey ya. Vardan da çağırmadıklarına göre. Şimdi kırmızı, çok temas aldıktan sonra ayağını katlıyor diye hatırlıyorum. O yüzden çok kırmızı olur mu bilmiyorum. Merhaba Burak Bey, bugün Beşiktaş'ın maçını nasıl izleyebiliriz? Satılmış saat Sefaköy. Esport ve Sport Plus ekranlarından Beşiktaş maçı naklen sizlerle olacak. Buradan bu şekilde izleyebilirsiniz. Öte yandan yine karşılaşma Radyo Spor'da olacak mı, onu bir sormak isterim Yücel abiye. Beşiktaş-Mijdan karşılaşmasını akşam naklen veriyor muyuz? Evet, Radyo Spor'dan da karşılaşmayı naklen takip edebilirsiniz. Esport, Esport Plus ve Radyo Spor'da Beşiktaş-Mijdan maçı sizlerle. Mijdan-Beşiktaş diyelim hatta, karşılaşma Danimarka'da oynanacak. Bunu da anonsunu yapalım. Selamlar, ben Burhan. Bir futbolcu takımı bir defa kurtarabilir. Takım futbolu sezon kurtarır. Yani kısacası 2 veya 3 oyuncu ile ligi almanın, takımın tamamının aynı düzende olması gerektiği, bir dakika burada bir devrik cümle var. 2 veya 3 futbolcuyla ligi almanın mümkün olmadığını, takım düzeniyle şampiyon olabileceğini belirtmiş. Katılırım bu arada. Yani takım düzeni bence daha önemli. Çünkü oyuncular da sizler bizler gibi etten kemikten insan olduğu için formu düşüyor, sakatlanıyor, bir şey oluyor. Onların sırtında giderken onlara bir şey olursa hayırlı işler o zaman. Yani bir takım futbolunun olması lazım. Orada 11 kişinin aynı şeyi oynuyor olması lazım. Buna katılırım. Bence bu çok kıymetli bir yorum. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar sevgili Burak Alaca. Dün Vincenzo Italiano hocanın basın toplantısını dinlediniz bilmiyorum ama konuşmalar yine Beşiktaş'ın içinde bulunduğu kısır döngüye benzer açıklamalar oldu. Beşiktaş'ın eksikleri belliydi. Gidecek oyuncular da belliydi. Siz bunu sosyal medyada yazdınız ama maalesef geç kalındı. Bu akşam mesela Ayhan Bey de katılım sağladığı için hazır söyleyeyim. Saat 7'de YouTube kanalında bir video girecek. Sizlerden oyuncu önerileri istemiştim. Daha fazla talep gelmesi adına şöyle bir şey yaptım. Ayhan Bey de mesaj atanlardan biriydi. Sizin sağ kanat pozisyonu için önerdiğiniz oyuncuları iki tanesi ön plana çıktı orada işte Oğuz Aydın ve Bakayoko ismi. Onları değerlendirdik. İlaveten bir bonus olarak gündeme gelen Matias Süley'i değerlendirdik. Buna ilaveten de Salah sürecinde yönetimin tavrına yönelik bir yaklaşık 10 dakikalık bir video bu akşam girecek. Kurgusunu vesaire dün akşam bitirdim. Bugün 7'de yayında olmasını bekliyorum. Yine bugün atacağım videonun yorumlarına da bekliyorum. Beşiktaş'ta sağ kanat harici, santrfor, orta saha ve sol stoper için transfer önerileriniz. Bunları şey gibi düşünmeyin. Hani işte gündemdeki isimler olmak zorunda değil. Scout önerileri olabilir ya da başka 5 büyüklükten oyuncular da olabilir. Düşüncelerinizi bekliyorum. Sizlerden gelenler başlıklı. Yine önümüzdeki hafta bir video yapacağım. Orada sizin kaleme aldığınız, mesaj attığınız oyuncuları değerlendirmeye çalışacağım. Videonun altına yorum atabilirsiniz akşam itibariyle. Dediğim gibi abone olmayanlara da çağrıda bulunayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız, içerikleri takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Yani biraz yoğun bir tempom olduğu için bazen duraksama oluyordu ama bundan sonrası itibariyle perşembeleri futbol, pazar sabahları da basketbol videoları gelecek diyelim. Yani geç kalındı. Dediğim gibi burada çıkacak oyunculara bakmak lazım. Yani Salah'a çok saplandı takım. Trossard'a çok saplandı diyorduk ama bence arka plandan transfer çalışmaları yürüyor. Midland zor bir eşleşme ama bundan sonraki eşleşmeler nispeten daha alt etmesi kolay takımlar olacağı için ben biraz daha sabırlı olmak taraftarıyım. Yani Ağustos'a yeni giriyoruz. Ağustos'un ortasına kadar gelecek 2-3 hamleyle birlikte Beşiktaş hem üst turları hem de işte lige girişi kolaylıkla atlatacaktır diye düşünüyorum. Bakalım ama hocanın sistem etmesi de nispeten doğru. Yani hocayı ikna etmek için daha hızlı bir takım şablonu oluşturacağı belki hocaya vaat edilen projelerde söylenmiştir. O yüzden böyle bir hayal kırıklığı yaşıyor olabilir ama bu da tolere edilebilir bir durumdur. Artık yola çıktı ve İtalyanlar biliyorsunuz genelde karakter sahibi çoğu en azından insanlar olduğu için tutum olarak burada bize de benziyorlar. Onlar da tutkulu, onlar da gemiyi terk edecek tarzda insanlar değil. O yüzden bir şekilde devam edilecektir diye düşünüyorum. Yani orta yol bulunur. Şu 99 puan ve gol rekoru olayı biraz abartılmıyor mu? Sonuç olarak fazladan 4 tane maç yapılıyor zaten. O rekorun artık kırılma ihtimali yok. Tabii pandemi sonra sezonda böyle bir durum da vardı. Ya abartılıyor mu abartılmıyor mu derken başarılı bir sezonda en azından. Yani şampiyonluk yarışına son haftaya kadar kaldım. Belki Konyaspor'la berabere kalmasan şampiyon olacaktım vesaire. Yani yaklaşmıştı Fenerbahçe. Biraz teveccüh göstermek gerekiyor diye düşünüyorum. Merhaba Burak Bey. Beşiktaş'ın sağ kanat mevkisinde Muhammed Salah gibi yüksek maliyetli ve menajer talepleriyle süreci zorlaştıran isimler yerine Johan Bakayoko, Ricardo Orsanili ya da Nathan Tella tarzı. Nathan Tella da bu arada Leverkusen'de iyi bir oyuncu. Hem skora doğrudan etki edecek hem de kulübün mali yapısını sarsmayacak isimler alınsa çok daha fiyat performans odaklı olmaz mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Orsolini oradan çıkmaz muhtemelen. Orada bazı oyuncular var biliyorsunuz işte bir takımda oynadığı zaman 10 sene 15 sene oynayıp orada bırakıyor. 9 sene geride bırakmış Orsolini. Geçmişte işte bunun İtalyan futbolunun örnekleri var işte Maldini, Nesta gibi. İtalyanlar da zor. Bakayoko'da da şöyle bir şey var. Şimdi Real Madrid yan Diomande'yi almaya çalışıyor ya da Paris'e gidecek her türlü ayrılacak. Diomande'nin yerine Leipzig'in parlatacağı oyuncu muhtemelen Bakayoko olacak. Nathan Tella ismi güzel, bunu videonun altına da yazarsanız değerlendirmek isterim bu arada. Dediğim gibi hani bir önceki videonun altına da yazabilirsiniz. Bir şekilde oradan alırız. Son videonun altına mesaj atabilirsiniz oyuncu önerileriniz varsa bu arada. Onu da söyleyeyim, buradan duyurmuş olayım. Nathan Tella ismi güzel. Ben Matias Süle ismi çıktı bu son günlerde. Ona çok heyecanlandım. Yani çok atletik, çok atıp geçecek tarzda böyle Bakayoko gibi, Teya gibi bir oyuncu değil ama teknik kapasitesi çok yüksek, çok iyi bir sol ayağı var. Kilit pas atabilir, yeri geldiğinde 10 numaraya da sol kenarda da oynatabilirsin. Matias Süle bence çok yetenekli bir oyuncu. Ki satma ihtimalin de var Arjantin pasaportu, Serie A background'u itibariyle. Doğru bir pakete Matias Süle'nin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bir önceki videonun, son videonun da yorumlarını atabilirsiniz böyle önerilerinizi. Nathan Tella ismi hoşuma gitti çünkü. Günaydın Radyo Spor'un Necip Uysal'ı. Necip Uysal'ın aksine her programı başarıyla yedeklediğin için tebrik ederim. Büyük takımların takımla özdeşleşmiş oyuncuları rakip takımdan almamaları gerektiğini düşünüyorum. Yorumun nedir demiş İzmir'den Volkan Bey. Katılırım ya, misilleme yapacağım diye olmuyor zaten. Yani hani bak mesela şey tutmuştu. Beşiktaş'ın Gökhan Gönül, Caner Erkin eklemeleri tutmuştu ama onun haricinde çok da görmedik. Yani gidip bir kere şeyle başlıyorsun. Gittiğin yerde taraftarın ciddi bir antipatisiyle yola çıkıyorsun. Bu insan için yıpratıcı bir şey. Baskıyı arttırıyor üzerinde. Öte yandan bir takımda efsane olmuşken, yani tabii ki hepimiz hayatımızı kazanmak için bir yerlerde çalışıyoruz, çabalıyoruz. Sporcular da böyle. Hani neticede belki çok daha iyi bir yaşam paketi, çok daha iyi bir paketle karşısına çıktıklarında reddetmesi zor olabilir ama biraz da duygusal bakmak lazım. Yani aidiyet önemli bir şey. Aidiyetini kaybedersen oradan oraya savrulursun bana kalırsa. Hayatta ayrılıklar yaşanabilir. İşte 10 senedir oynadığın takımından ayrılırsın. Ne bileyim eşinden ayrılırsın. Geri gelir işte çalıştığın kurumdan ayrılırsın. Bunlar olabilir ama aidiyet hissiyatını ikinci plana atmak çok tehlikeli. İnsanı nihilizme doğru sürükler. Yaptığın her şeye pragmatizmle bakarsın. Her şeye çıkar amaçlı bakarsın. O da seni yorar. Yani onun bir sonu yok çünkü. İllaki birileriyle çıkar çatışması yaşadığında sığınacağın bir şey olması lazım. Duygusal tarafın olması lazım. O yüzden size katılırım. Biraz aidiyet önemli bence. Merhaba Burak Bey, iyi yayınlar. İsmail Kartal'ın basın toplantısında şu dikkatimi çekti. Sürekli bir hesap verme, geçmişte bu 99 puanlık kaçan şampiyonun etkisinde mi hala acaba? Geriye dönük sürekli hesap verme ve öyle olsaydı böyle olurdu, Kerem gol atsaydı gibi böyle değişik bir psikoloji içerisinde. Bu sene çok şey bekleyen Fenerbahçe taraftarı için sıkıntı olmaz inşallah. Genel öyle bir tavrı var İsmail Hoca'nın. Ben çok beğenmiyorum bunu bu arada, onu da söyleyebilirim. Yani beğenmeme sebebim de şu. Orada bir otorite kurmak istiyorsan bu kadar kendine açıklama ihtiyacı duymaman gerekiyor. En azından ben böyle düşünüyorum. Yani kendi yaptığın işe güveniyorsan, oyunculara karşı bir otorite kurmak istiyorsan kendi yaptığın işe güveneceksin. Orada burnundan kıl aldırmayacaksın. Yani sürekli kendine açıklama ihtiyacı iyi bir şey değil. Bu bence önemli. Her işte, hayatın her noktasında önemli bu arada. Bu arada çok kıymetli birinden mesaj geldi. Caner abi, sevgili Caner Aydaş. Kendisi Radyospor'un çok kıymetli yayıncılarından, aynı zamanda ikili ilişki olarak da benim için hani ailecek diyaloğumuz olduğu, zamanında gittiğimiz farklı kurumlarda YouTube için program yaptığımız, bir sürü iş yaptığımız, sürekli dipte sohbet halinde olduğumuz bir sevgili Caner Aydaş'tan mesaj geldi. Hemen mesajı da okuyalım. İyi yayınlar Burak Bey, seni seviyoruz. Herkese sevgiler. Akşam Beşiktaş eleyecek. Beşiktaş elerse akşam ilerleyen saatlerde sevgili Caner Aydaş'la bir Space Odası açabiliriz bu arada. Buradan Caner abiye de selamlar, sevgiler. Akşam Beşiktaş maçı var. Yarın Caner abi yine burada yayında olacak. Hafta sonu, pazar günü de birlikteyiz. Buradan sevgili Caner abiye, ailesine, buradan Teoman ve Melisa'ya, İnce ablaya da, İnce Aydaş'a da selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Aydaş ailesine. Bizleri dinliyorlar şu an. Beşiktaş eleyecek temennisine de katılıyorum. Ben de eleyeceğini düşünüyorum. Elemesini de isterim. Devam edelim. Dediğim gibi İsmail Kartal'ın biraz daha otoriter olması lazım. Burnundan kıl aldırmaması lazım amiyane tabirle. Bu kadar kendine açıklama ihtiyacı, bu kadar üzerinde baskı olduğunu kamuoyuna yansıtman sonunu getirir. Çünkü basın ve kamuoyu tehlikeli bir şey. Bunu bir basın mensubu olarak söylüyorum. Hep basını eleştiriyorum bu arada burada çoğu zaman da. Burada şey var, hani iğneyi kendine batır diye. Ben öz eleştiri de yapabiliyorum. Kendi yaptığım işi de gözlemleyebiliyorum. Açık açık da söylüyorum. Sizler de netice itibariyle bir tüketici olarak bunu bilmeyi bence hak ediyorsunuz ki farkındasınızdır da zaten. Basın adamı bitirir. Yani bir gün başka bir dip dalga gelir, başka bir teknik direktör ismi gelir. Buradaki tavırlarınız, kendinize açıklama ihtiyacınız vesaire hepsi çat çat çat karşınıza çıkar. O yüzden burnundan kıl aldırmayacaksın. Oraya gelip oturan basın mensubu senin otoritenden içten içe biraz tedirgin olacak. Soru sorarken bile 50 kere düşünecek. Öyle olması gerekiyor. Bunlar netice itibariyle halka örnek teşkil eden, halkı yönlendiren profiller. Teknik direktörler, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, bütün teknik direktörler. O yüzden biraz daha sert ve kendinden emin bir mizaç gerekiyor. Buna katılırım. Sevgili Burak, İrfan ve Çağlar'ın Fenerbahçe'deki görevi bitmiştir görüşüne katılıyorum. Gözlerinden öperim Korkut Konuray ve Cengiz Ünder'i de eklerim buraya mesela. Giresun'dan yazmış Korkut Bey. Yani bunlar önemli beklentilerle gelmiş oyuncular. Hizmet de etmişlerdir Fenerbahçe'ye önemli miktarda. Bunda da bir beis yok ama miatları doldu. Buna artık hepimiz eminiz herhalde. Olmuyor. Çok da zorlamaya gerek yok. Fenerbahçe her zaman çok iyi oyunculara sahip bir kulüptü. Bir şekilde herkesin de yeri doluyor. İstanbul'dan Hakan, Beşiktaş'ın Euroleague'deki durumunu nasıl görüyorsunuz? Kadro olarak iş yapar mı? Daha önce eklemeleri konuşmuştuk. Son olarak bir Wenger Gabriel ismi ortaya çıktı. Şu an için kadro bence çok yeterli gözükmüyor. Bir ekleme daha gelecek kısa rotasyonla. Ondan sonrasını yorumlayabiliriz ama şu an çok hani büyük hayaller kurdurmuyor bana. Bunu söyleyebilirim. Kısa bir reklamımız varmış. Reklam sonrası sizlerleyiz.
1: Ters köşe devam ediyor.
0: Evet Evet, ters köşede kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Saatler 11.30'a kadar bugün ben burada olacağım. Yine yarın 10-11.30 aralığında sizlerleyim. Ondan sonra önümüzdeki haftada ben yokum. Bu sefer de ben gidiyorum. 4-10 Ağustos arası. Galiba o haftaki bütün programları da kapsıyor bilmiyorum. Ondan sonra da 17-21 arası. Bu ay biraz ilişkimize mola vereceğiz sizlerle. Sağlık olsun. Devam edelim. Beşiktaş'ın Euroleague'deki durumuyla alakalı bir soru vardı. Devam edelim. Onu da cevaplamıştık. Günaydın, hayırlı yayınlar diliyorum. Fırat Bey yazmış. Sadece kuru kalabalıktır. Hiçbir varlığı olmayan bir oyuncudur. Fred'den bahsediyormuş, özür dilerim. Fred hiçbir varlığı olmayan, sadece kuru kalabalık yaratan bir oyuncudur. Osterwolde de Fenerbahçe seviyesinde değil. Kerem Aktürkoğlu asla Fenerbahçe futbolcusu olamaz. Futboldan anlayan bir insan bu saydıklarımı bırak süre almayı yedek bile kadroya sokmaz demiş. Ya biraz keskin bir yorum olmuş. Bir şey söyleyemiyorum ama tabii bir Fenerbahçe taraftarı olarak sizin düşünceleriniz de önemli. Bir yorum yapmayayım ama en azından aktarmış olayım. İspanya'dan Ertuğrul, günaydın güzel insan. O Ertuğrul Bey'e selamlar, sevgiler. Bir konuda fikrini merak ediyorum. Bence kulüplerimiz Türkiye Ligi'ni Avrupa'ya gitmek için kullanmalı. Çünkü kulüpler bazında marka değerimiz çok yüksek ama yönetimden çimlere, kameralara kadar marka değerimiz yok. Lig sadece bir basamak olarak görülmeli. Asıl hedef Avrupa olmalı demiş. Seviliyorsun demiş. Bilmukabele Ertuğrul Bey'e de selamlar. Bu güzel bir yaklaşım. Mesela Avrupa'yı öncelik haline getirip orada ülke puanını arttırsak, iki tane takımı direkt soksak mesela, çok güzel olmaz mı? Bunu bir şekilde başarırsak lig ikincisine mesela direkt gitse, Avrupa'da daha fazla reputasyon kazanırsın. Ligin marka değeri artar, yayın gelirlerin artar, senin gelirlerin artar Avrupa katılımıyla birlikte. Her türlü win-win durumu olur. Biz burada birbirimizi yemekten kafamızı kaldırmıyoruz. Dışarıda farklı bir dünya var ama biz kendi aramızda birbirimizle didişmekten başka bir şey yapmıyoruz. Şimdi bir Fenerbahçe taraftarına, Galatasaray taraftarına sorsan, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamak mı, ligde şampiyon olmak mı? Ligde şampiyon olmak diyecek. Yanlış. Yani ligde şampiyon zaten tarihinde 21'iniz 27 kere, 26 kere olmuşsunuz. Oluyor demek ki. Yani ligde şampiyonu illaki olursun. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımı bütün dünya konuşuyor. Süper Lig şampiyonluğu kimsenin salladığı yok bence. Türkiye'de bile bence herkes sallamıyor artık. İyice çünkü toksik, kaotik bir hal aldı. İnsanlar bayağı o konuda demoralize. Ben Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa'ya önem verilmesi gerektiğine katılıyorum. Bir dinleyicimiz Fener'e Rafael Leao Vlahovic ikilisi yeter demiş. Yeter tabii. Kime etmez ki yani. Biri Serie A'nın en önemli golcülerinden biri. Biraz ikisinin de ortak özelliği. Bulunduğu ligin en önemli pozisyonlarında oyuncularından ikisi ama disiplin ve istikrar sorunları genelde onları biraz geri plan atıyor. Problem bu ama Türkiye'de kaliteleriyle, fizik kaliteleriyle net fark yaratacaklardır diye düşünüyorum. İyi yayınlar, Konya'dan Bekir. Sturmgraz'ın iki maçını da izledim. Çok hazırlar. İlk maçta 4 gol attılar. Fenerbahçe şu oyunun üzerine koymazsa şansı olduğunu maalesef düşünmüyorum. Ben Hearts maçlarını izlemedim. Burada Bekir Bey'in yorumunu paylaşmış olalım. Çok bir fikir sahibi değilim ama Hearts'ın da son İskoç ikincisi olduğunu, çok İskoç milli takımına Dünya Kupası'na oyuncular yolladığını, çok fena bir takım olmadığını da belirtelim. Burada Sturmgraz'ın hazır olduğunu tahmin etmek mümkün. Evet. Evet, burada Bodo Glimt'in yanında Bodo ya da Lyon diye dinleyicilerimiz yazmış. Evet, onu da belirtmiştik. Tabii mesaj çok olduğu için yavaş yavaş geriden geliyoruz. Burak Bey selamlar. Denizli'den ben Kalsın. Fenerbahçe için öncelikle lig şampiyonluğu. İsmail Hoca yerden yere vursak da, her türlü kısımda arasak da bence değişen hiçbir şey olmayacak. Yani bunu göreceğiz. Burak Bey, Cumhuriyet'in başkenti Ankara'dan selamlar. Fenerbahçe Sturmgraz maçında dün akşam oynadığı gibi oynarsa büyük ihtimalle elenir. 300 milyon euroya takım kuruyorsun. Tek başına, tek oyun planı olan İsmail Hoca'yı getiriyorsun. Selamlar, sevgiler demiş Serdar Bey. Ya belki İsmail Hoca da bir anlamda gelişim gösterir bu sene, ya da daha farklı olur. Takım çok iyi olur. Bilmiyoruz ki, bunlar hani bir kolej havası yakalanır, bir şey olur. Bahçeşehir Koleji değildir o, Başakşehir'dir. Şehven Bahçeşehir Koleji dedim, mesleki deformasyon olsa gerek. Şimdi burada çıkıp bir buçuk saat sonra, Harun Bey yazmış bu arada Yalova'dan, kendisine de selamlar sevgiler. Bir buçuk saat sonra çıkıp futbol programı, basketbol programı yapacağım, bak onlar da birbirine girdi. Orada da muhtemelen Bahçeşehir'e Başakşehir diyeceğiz falan. Hatlar iyice birbirine karıştı kafamın içinde şu an, biraz fazla enformasyon giriş çıkış olduğu için. Orası şu an şey gibi, ne denir ona, bir çekmece düşünün, içine elinize gelen her şeyi atmışsınız. Şu an öyle. Ya gerçekten kafamın içine girseniz ciddi travma yaşarsınız diye düşünüyorum. Her şey karma karışık. Burak kardeşim günaydın. Kocaeli'den Bülent. Fenerbahçe'mizin bir an önce oyun temposunu yükseltmesi ve bir an önce santrforlu sisteme geçiş yapması gerekiyor. Yoksa işimiz zor. Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında akşamki maçta da Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum demiş. İyi yayınlar demiş. Buradan Bülent Bey'e selamlar, sevgiler. Ya Fenerbahçe'nin biraz oyunu geliştirmesi lazım ama olabilir, dediğim gibi çok karamsar değilim. Günaydın, basketbol genleri ağır basıyor Bahçeşehir Koleji demişsiniz demiş Serhat Çetin. Yani istemsizce. Dediğim gibi Başakşehir ve Bahçeşehir Koleji birbirine camia olarak da benziyor mesela. Hani Başakşehir Koleji şampiyon oldu, Avrupa'da başarılı. Bahçeşehir Koleji de öyle işte mesela. FIBA'da Euro Challenge kazandı, Avrupa'da başarılı. Henüz çok fanbase olan köklü kulüpler değil, genç kulüpler nispeten falan. Profil olarak da benzediği için kafamda isim olarak da benziyor zaten. Çok iç içe geçmiş durumda, bunu bir şekilde çözümleyeceğiz. Selamlar Burak Bey, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah muvaffak oluruz. Mustafa Önal, inşallah şu an elemelerde olan 3 takımımızda, işte Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Başakşehir'de, ilerleyen dönemde Trabzonspor'da, üst turlarda inşallah direkt olarak Avrupa'ya katılım sağlar. Daha fazla Türk takımı izleriz Avrupa'da. Abone olundu güzel insan demiş bir dinleyicimiz. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. İsminize de hitap etmek için Ahmet Gülnaroğlu. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey destekleriniz için. Hepinizden de bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Orada da bir buçuk aylık bir kanal büyütmeye çalışıyorum. Yani içerikler üretiyoruz. Kafamda yeni sezon için canlı yayın, maç sonu canlı yayınları vesaire planları da var. Hepsine de beklerim. Yani bakalım daha güzel şeyler olacak inşallah. Bir belgesel gelecek. Bir takımın tribün kültürüyle alakalı, yabancı bir takımın tribün kültürüyle alakalı. Bakalım, o da Ağustos sonu gibi yayında olacak. Güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Orada da ilgilenenler varsa yönlendirmiş olayım. O zaman sen de kardeşim tek farklı Midland galibiyeti oyna. Bir kupon daha yap, Beşiktaş tur atlar yaz. İki şekilde de para kazan, mutlu ol. Ne şiş yansın ne kebap yansın demiş. Uğur Pekşen. Yani denenebilir diyeceğim de çok oynamıyorum şu sıralar. O yüzden oynar mıyım bilemedim. Dün Fenerbahçe kazanır karşılıklı gol oynadım. Aslında ilk yarıda 1-1 olduğunda umutlandım ama ikinci yarı belki İsmail atsa farklı olurdu, bilmiyorum. O yüzden biraz şevkim kırıldı, daha bir süre oynamam gibi. Selamlar, hayırlı yayınlar. İzmir'den Hasan. Benim düşüncem Fenerbahçe bir dahaki turu geçemeyecek. Yani negatif düşünmeyelim, daha çok erken. Sturmgrass tabii kolay bir eşleşme olmayacaktır ama işte Gornik de çok kolay bir eşleşme değildi. İsmini aldanmamak lazım yani. Dediğim gibi Norveç Polonya'da ikinci olmuş. Daha önce işte aynı sezon kupayı almış. Kolay bir rakip değil. O yüzden çok da yatsımamak lazım. Sturmgrass da iyi bir takım ama daha iyi olan her zaman kazanır. Fenerbahçe'nin şansı yüksek bence. Türkiye'nin %99,5'u biliyor ki İsmail Kartal ilk yarı bitmeden görevinden alınacak. Adnan Çal demiş, bilmiyorum. Bu konuda bir yorum yapamayacağım. Daha çok erken. Böyle yorumlara katılmıyorum. Daha dediğim gibi. Yani ortada hiçbir şey yokken bunları söylemek mantıklı değil. İki maç sonunda İsmail Hoca'yı da eleştirmek, yollamak, atmak, tutmak. Yani bunlar gerçekçi şeyler değil. İzmir'den ben Mehmet Koca Külah. Aygün abi yok mu? Bir de İsmail abi, İsmail Kartal sezon sonu göremez. Abi bir gram bile kendini geliştirmemiş. Bu nasıl Fred sevdası? İsmail Kartal'ın Fenerbahçe macerası kısa sürecek. Asensio'nun bitik hali, dünkü takımda banko oynar demiş. Aygün abi bu arada önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle dönecek işte. Bugün ve yarın programlarını ben yapacağım. Kendisine idare eten. Kendisi dediğim gibi kısa süre içerisinde dönecek. Bence bu takımda Asensio sağlıklıysa 90 dakika sahada kalmalı denmiş. Katılırım. Katılırım. Burada Asensio'nun bence de %100 mutlak suretle oynaması lazım. Yani hücumda oyun kurucu, kreatif playmaker özellikleri olan çok fazla oyuncu yok. Asensio'nun varlığı bu sebepten ötürü kıymetli. Her şeyi boş verin. Son mesajlara bakmak istiyorum müsaade varsa. Çok geriden takip ediyoruz. Hani daha önce mesaj atanlar da atarsa sevinirim. 40 geçede kalmış. Hadi 40 geçeden devam edelim ya, atlamayalım. Dursun Başkan'ın konuşması sana geçti mi kardeşim? Burak Savaş yazmış. Yani Dursun Başkan şu an ne dese de taraftarın tepkilerini biraz bertaraf edemeyecek. Daha önce de Eylül ayında yaptık bu transferleri diyorlardı ama geçen sene mesela bonservis konusunda Osimhen'in mevzu Temmuz'da çözülmüştü. Icardi yine Temmuz'un sonunda gelmişti. Orada bir galiba bilgi kirliliği var ama ya taraftar ikna etmeyecek bu. Taraftar zaten geçmişte transferlerini Eylül ayına sarktığını biliyor. Bunu istemiyorlar zaten. Yani taraftarın bilmediği bir şey söylemedi Dursun Başkan. O yüzden çok geçer mi bilmiyorum. Burak kardeşim, Beşiktaş'ın bu akşam 11'ini sayar mısın? Sence kimler oynamalı? Hemen muhtemel 11'i bir açalım, öyle bakalım. Üzerinden de kim olmalı, kim olmamalı değerlendirmesini yapalım. Kalede Nübel, savunma ikilisi bozulmamış yine son maça nazaran. Emirhan, Thiago, Jallo. Sağda Murillo, solda bu sefer Rıdvan. Outlara değişikliği var. Orta sahada Salih Orkun, Olayitan aynı üçlü. Hücumda solda İlhan, sağda Çerni, Yangio en üçlü de. Burada sadece outlara Rıdvan değişikliği yapılmış. Eldeki malzemeye bakacak olursak ben bu kadroya fitim mesela. Yani Trossard yetişmedi, okey. Olayitan çok kaçırmış gibi gözükse de çok koştu, çok çabaladı. Ben yine onun eforunun kıymetli olacağını düşünüyorum. Salih de Orkun da çok çabuk oyuncular değil. İlk 11 bu şekilde gözüküyor muhtemelde. Böyle olması gerektiğini de düşünüyorum. Ben buna fitim, onu söyleyebilirim yani. Böyle bir ilk 11 ile çıkarsa İtalyan hoca. Fitim, burada biraz daha temkinli olmakta fayda var. İşte erken golü Beşiktaş bulursa farklı olabilir. Ya da işte maçı biraz daha tempoyu düşürüp daha temkinli tutmakta Beşiktaş açısından faydalı olabilir. Göreceğiz. Midland iyi bir takım ama Beşiktaş'ın ben %51 olduğunu düşünüyorum şansının. Ki Midland'ı elemek de yani bence büyük iş olur. Onlar da mesela Gornik'in statü olarak... Geçen sezon üzerinde Danimarka'daki karşılığı gibi Danimarka kupasını aldılar, işte ligi ikinci bitirdiler Aarhus'un arkasından falan. İyi bir takım, oturmuş bir takım, çok ayrılık olmadı aralar için. Frank Cuino, Juu, Castillo gibi önemli oyuncular takımda kaldı, onlar da hazır bir takım. Yani o yüzden Beşiktaş'ın ilk maçı kazanarak oraya gitmesi önemliydi. Beşiktaş basket oyuncu aldı mı ilk maçta Valencia'yı yenebilir mi? Sefaköy'den satılmış saat. Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz isimlere ilave eden galiba Wayne Gabriel ismi, son olarak Bayern'de oynayan Güney Sudanlı uzun takıma katılacak. Yani yeterli mi? Bence savunmada çok iyi bir oyuncu. Birden beşe savunabilir ama hücumda ciddi eksikleri olan bir oyuncu. Orada Sissoko'nun da varlığıyla birlikte hücumda çok üretmek istiyorsan 5'ten Zizic'e rol düşecekmiş gibi duruyor. Bu bence çok olumlu bir şey değil Euroleague seviyesi için. Valencia'da da önemli ayrılıklar oldu. Cameron Taylor galiba kaldı. İşte TJ Short eklemesi geldi. Ama Badio ayrıldı. Yan Montero ayrıldı. Orada da dediğim gibi önemli ayrılıklar oldu. Pradi'ye ayrıldı. Bilmiyorum, ilk haftayı görmek lazım. Taraftarıyla birlikte Valencia'yı yenip girse Beşiktaş güzel olur. Öte yandan şunu da söylemek lazım. Valencia Beşiktaş'ın Euroleague'de ilk senesinde belki orta vadede rol model alacağı takımlardan biri. O anlamda da bence bir önemi olan bir maç. O modeli iyi gözlemlemek, iyi örnek almak lazım. 23 kişiye kaptanlık yapan Orkun Kökçü demiş bir dinleyicimiz. Evet, Önder Özen'in bu konuda açıklamaları vardı. Bence çok da kıymetli açıklamalar. Taner Kaya, bir Messi profil fotoğrafı da var kendisine. Selamlar, sevgiler. İyi günler, ben Hakan. Fenerbahçe muhabirlerine bağlantı olacak mı? Ya bugün gelirken çok öyle bir şey planlamadım kendi adıma. İsterseniz yarın özelinde böyle bir şey Aygün abiyle de konuşup yapabiliriz. Bunu da bilgisini vereyim. Abone oldum demiş bir dinleyicimiz. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar katkılarınız için. Kolay gelsin, ben Volkan Aygün. İrfan Can'da ısrar edilene kadar Musaba ya da Oğuz oynasaydı sizin için de doğru olmaz mıydı? Maç içinde yoktu İrfan Can hiç. Bence Oğuz Aydın özellikle Fenerbahçe'de bu kadar kullanılmaması beni çok rahatsız ediyor. Bence çok iyi bir oyuncu. Yani teknik kapasitesi belki bir tık sınırlı ama geniş alanda oynayabilen, atletik, adam eksiltebilen, çizgiye inebilen. Bence özel bir oyuncu Oğuz Aydın. Yani Musaba için de yine benzeri şeyler söyleyebiliriz. O da faydalı olabilir. Ben bu İrfan Can ısrarını çok fazla anlamıyorum. Bence yanlış. Acaba Türkiye Süper Lig futbolcusu toplam bedeli olarak Avrupa Türkiye Süper Ligi futbolcu toplam bedeli olarak Avrupa'da kaçıncı sıradadır? Türkiye puan olarak Avrupa'da kaçıncı sıradadır? Türkiye 9. sırada, Çekya'nın önünde, Hollanda'nın ya da Belçika'nın galiba arkasında, Hollanda olması lazım galiba. Futbol bedeli olarak daha yukarıdaysak, puan olarak aşağılardaysak neyi yanlış yapıyoruz? Ya şimdi futbolcu bedeli bir kere yanlış hesaplanıyor. Burada meşhur TM baş harfleriyle bir transfer sitesi var. Buradaki futbolcu bedelleri tamamen saçmalığın daniskası. Yani Süper Lig'de çok iyi olan bir oyuncu 20-25 milyon değer biçilirken sırf Premier Lig'de oynuyor diye vasat bir oyuncu 50 milyon yazıyorlar falan. Oradaki değerler bir kere tamamen asparagas bence. Ben çok itibar etmiyorum. Ülke puanı olarak da 9. sıradayız. Neyi yanlış yapıyoruz? Hollanda, Belçika gibi takımlar her sene Avrupa'ya düzenli takım gönderiyor. Oradaki takımların öncelikleri biraz daha Avrupa'da başarı sağlamak, orada mesafe kat etmek. Öncelik sıralamamız yanlış. Yanlış da bu. Selamlar Burak Bey. Trabzonspor'dan bahseder misiniz? Saygılar, Samatya'dan Trabzonsporlu Onur. Selamlar Onur Bey. Trabzonspor'da ciddi bir satış var bu yaz yine. Ulay 30 milyona gitti. Chibukevayu Yine Crystal Palace ve Fulham'ın ilgisi olduğu söyleniyor. 30 milyon civarı bir paket konuşuluyor. Onuachu için Fulham'ın 25 artı 5'lik bir teklif masaya koyduğu konuşuluyor. İnanılmaz. Bu oyuncuların yeri birebir ikamelerini bulmak kolay mı? Değil. Trabzonspor yönetimi şimdiye kadar buldu. Bu bir artı. Buna ilaveten Trabzonspor'un ciddi gelir kar elde ettiğini de görüyoruz. Yani baksanıza 30 milyon Vayvu'dan aldın, 30 milyon Ulay'dan aldın, Agusto'dan 15 artı 5 aldın, 75. 25'e de Onuachu'yu satsan 100 milyon hasılat. Çok büyük iş. Yine önemli eklemeler de yapılıyor. İşte Sidney Lopez Cabral mesela. İşte Dünya Kupası'nda çok iyi oynamıştı. Geçenlerde bir açıklama yapmış. Hayalim Manchester City. Trabzonspor'da çıkış yapan oyuncular var. Ben de onlar gibi büyük takımlara gitmek istiyorum ama ilk hedefim Trabzonspor'a hizmet etmek vesaire demiş. O Trabzonspor'un bu Avrupa'daki büyük takımlara rampa olma özelliğini menajerler ve oyuncular da iyice kavramış olsa gerek ki, ya da buna ikna olmuş olsa gerek ki genç oyuncular geliyor. Ben Trabzonspor'un önemli işler yaptığını düşünüyorum. Yönetimi çok takdir ediyorum. Bence iyi bir teknik direktörleri var ve Fatih Tekke her şeyden öte, teknik direktörlüğünden öte Trabzon şehrinin DNA'sını üzerinde taşıyan bir isim. O yüzden Trabzonspor'a da çok yakışıyor. Bir önceki Abdullah Avcı ve Şenol Güneş dönemlerinde de ben Fatih Tekke'nin gelmesi gerektiğini savunuyordum. Geldi, kupasını da aldı. Çok da başarılı bir sezon geçirdi. Trabzonspor bence çok doğru yolda. Ama tabii bu satılan oyuncuların, vay bu mesela 5.5'a aldın, 6'ya Onuachu aldın, işte Ulay'ı yine 5.5'a aldın, Felipe Augusto'yu 6'ya aldın. Böyle oyuncuları satıp yerine satıp kar ediyorsun ama yerine yenisini koyma konusunda bu sürdürülebilirlik nereye kadar gidecek onu bir göreceğiz. Ama çok başarılı işler yaptığını düşünüyorum. Yakışıyor Trabzon şehrine bu yaklaşım. Trabzon her zaman bir kolej takımı havasıyla başarılı olan bir takımdı. Bu kolej takımını yakalayacak genç oyuncular, Trabzonspor'a kar sağlayacak genç oyuncular getiriliyor. Takdir ediyorum diyelim. Kısa bir reklamımız var. Sonrasında tekrardan kaldığımız yerden devam edelim.
1: Ters köşe devam ediyor.
0: Evet, ters köşede kaldığımız yerden devam edelim. Gündemi mesajlar üzerinden okuduk. Hala da mesajlara devam ediyoruz bu arada. Çok sayıda da mesaj gelmiş. Teşekkür ediyorum tekrardan herkese katılımları için. Bakıyorum. Yine hatır sayılır adette mesajımız var artık. Programın sonuna kadar böyle götürebiliriz diye düşünüyorum. Babamdan bir mesaj gelmiş. İsmail Kartal'ın daha başında eleştirilmesi onun üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor ve bu yüzden sürekli geçmişe takılı kalıyor. Onu bitirirse geçmişte kalması bitirir. Bir de onlar oynatmadı, ben parlatırım takıntısıyla devam ediyor. Biraz takıntı var. İrfan Can ve Fred bunun örnekleri demiş. Çok güzel bir yorum. Bunu daha önce de konuşmuştuk zaten evde. Yani Sergen Yalçın'da da mesela Cengiz Üzündar, Ozan Tufan için vardı. Bir futbolcu, bir teknik direktör bu kadar gözden çıkarıyorsa o şeyden değildir. Sadece teknik direktörün hatasından kaynaklı olamaz. Biraz da futbolcu bazı şeyleri yanlış yapıyor olabilir. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Geçmişe takıntı ve birini tekrardan hayata kazandırma arzusu sağlıklı değil. Yani şöyle düşünmek lazım. Bu genelde şey olur ya insan ilişkilerinde de, bilhassa biraz da kadınlar anaç duygulardan ötürü olur. Karşısındakini düzeltebileceğine inanıp bir yola çıkarsın, sonra düzelmez. Yani hiç kimse hiç kimseyi düzeltmekle yükümlü değil. Fenerbahçe teknik direktörü gelip elindeki en iyi kadroyu kurup tık tık tık tık tık yoluna bakmak varken böyle oyuncularla bence uğraşmaması lazım. Ki Fenerbahçe'nin derin de bir kadrosu var, kaliteli de bir kadrosu var. Diyelim. Osterwold aynı şekilde direkt gönderilmeli. Saatli bomba, aidiyeti çok yüksek, çok seviyorum ama gitmeli demiş bir dinleyicimiz. İyi yayınlar. Bazı maçlar ve turların kırılma noktaları var ola gelmiştir. Beşiktaş'a turu Nübel'in son dakika yaptığı kurtarışın getireceğini düşünüyorum. Salah konusu ise iyice toksik bir hal almaya başladı. İlk baştaki heyecan kimsede kalmadı ki. Ben Salah'ın transfer edilmesi ve Beşiktaş forması giymesini isteyenlerden biriydim. Ama gelinen noktada bu transferlere harcanacak bütçenin çok daha sağlıklı kullanabileceğini düşünüyorum. Salah menajeri biraz Beşiktaş'ı kafa kola almaya çalıştı ya. Bununla ilgili Instagram'a da bir video atmıştım yani. Basına sal haberi. Salah'ın menajeri Beşiktaş'la temas kurdu. Salah Beşiktaş'a gelmek istiyor. Taraftarı heyecanlandır. Transfer bitti bitiyor. %85, 90, 92, 94 yüzdeler ver. Baskıyı yönetime yık. Taraftar oldu bilsin. Yönetim baskı altında kalınca da amiyane tabirle bir Ali Cengiz çek, kafa kolu almaya çalış. De ki, yok abi biz anlaştığımız, konuştuğumuz maaşları istemiyoruz. Menajer komisyonu şu kadar olsun. maaş şu olsun, bu kadar bonus olsun, forma satışlarından da bize para ver. Ya kardeşim, zaten bu futbolcular forma satsın diye gelmiyor mu? Ama şunu unuttular. Önder Özen'i de burada kutlarım. İletişimi çok iyi yönetti Salah'la ilgili durumu açıklarken. Belki orada doğru iletişimi yürütemese, doğru ifadeler kullanamasa taraftarın tepkisi çekilecekken şu an taraftar yönetim etrafında konsolide olmuş durumda. Bu çok önemli. İkincili olarak Serdal Adalı'yı tebrik ederim. Salah'ın menajeri biraz uyanıklık yapmaya çalıştı ama Serdal Adalı dediğimiz başkan daha önce yöneticilik yaptığı dönemde Guti, Simao'yu, Quaresma'yı getirmiş biri. Yani bu gibi büyük oyuncuların Jorge Mendes'te senelerce dirsek temasında çalışmış biri ki Jorge Mendes hani Avrupa futbolunun en büyük menajerlerinden biri. İşte şimdi Milan'ı etkisi altına aldı biliyorsunuz. Amorim'i getirdi. Daha önce Wolverhampton'da çok fazla eylemini görmüştük. Jorge Mendes gibi bir adamla dirsek temasında senelerce çalışabilmiş birini Rami Abbas diye bir tane futbolcusu olan bir menajer kafaya alamaz. Daha önce Fiorentina'dan haksız ayrıldığı ile ilgili Fiorentina dava etmişti. Liverpool'la sıkıntılar yaşıyor. Belli bir uyanıklık var menajer Abbas'ta. Çiçek Abbas gibi menajer Abbas'ta biraz uyanıklık var ama yemezler. Canı sağ olsun belki daha fazla para kazanır. Kendisine bundan sonraki hayatında Suudi Arabistan'da ya da MLS'te başarılar diliyorum. Beşiktaş Salah olsa iyi olurdu. Salah çok iyi bir futbolcu ama şunu da atlamamak lazım. Çok iyi futbolcular birden fazla var dünyada. Belki Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a gelecek. Birden fazla çok iyi futbolcu var ama Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor bunlardan bir tane var. Nereye geldiklerinin farkında olsunlar. İstemiyorlarsa da canları sağ olsun. Hayatta başarılar dileriz. Yani bu kadar bir menajerin elinde koskoca kulüpleri oyuncak edecek halimiz yok. Burada Beşiktaş yönetiminde çok net bir şekilde yürekten kutluyorum. Kendini uyanık sanan menajerlerin taraftar baskısına aldanıp kendisini tırnak içerisinde dolandırmasına mı diyeyim, tokatlamasına mı denir halk arası tabirle izin vermediği için ben çok takdir ediyorum. Helal olsun. Bu sene ligde şampiyon olalım da seneye çeyrek final oynarız Şampiyonlar Ligi'nde demiş Erhan Erol Fenerbahçe adına. Trabzonspor konuştuk, bir dinleyicimizin serzenişi vardı. Varmış daha doğrusu, üzerine konuşmuştuk. Burak Bey, Polonya'dan Zafer ben. Fenerbahçe için balık baştan kokar. Sonuçta ilk defa Fenerbahçe'ye gelmiyorsun ve takım yaşlı ve yavaş artık. Greenwood kanatta çizgide oynamaz. Oynarsa katkı vermez. Küser ve verim alamazsın. Kanat forvet gibi oynaman lazım. Greenwood'u çizgiye hapsetmek oyuncunun özelliklerinden faydalanamamak anlamına da geliyor bir yandan. Bu hiç mantıklı değil bana sorarsanız. İyi yayınlar. Salah Beşiktaş'a Boğaz'da yemek yemek için gelir. Beşiktaş'ta oynamak için değil. Vallahi kendi bilir. Saç ekimine de gelebilir ilerleyen yıllarda ihtiyacı olursa ama bundan sonra çok da beklemiyoruz kendisini. Çok büyük bir kayıp değil. Buralara Guti'ler, Simao'lar geldi. Ne bileyim Türkiye'ye yine Drogba'lar geldi. İşte Roberto Carlos'lar geldi. Yani o gelmez başkası gelir. Çok da mühim değil. İsmail Kartal, Serdar Dursun'a tepkilerden korkmasam seni alırım demiş. Bu doğruysa eğer vay Fenerbahçe'nin haline, İran'a giderken de yanında götürmüştü. Yani Vedat Muriç varken önüne birini almaktansa çok da bence gerek yok Serdar Dursun'a. Burak kardeşim, Kocaeli'den Bülent YouTube kanalına desteğe devam, abone olundu. Bu ara mühendislik oluyor. Ters bir durum olmasa bu arada. Ha Berat Efe için evet. Bu arada Bülent Bey'in oğlu da üniversite sınavına girmişti. Mühendislik istiyordu. Çok sevindim. Eğer istediği okulda oluyorsa gözünüz aydın. Artık bundan sonra stres yok. Bol bol tatil var. 8 Ağustos'ta da tatile çıkıyorum demiştiniz. Tebrik ederim Berat Efe'yi buradan. Selamlar, sevgiler. Hakeza veli olarak size ve eşinize de bir tebriklerimi ileteyim. Ümit ediyorum bundan sonra da her şey Berat Efe'nin gönlünce olur. Artık 8 Ağustos'ta tatile çıkıyorum demiştiniz. Bundan sonrasında sınav yok. Tercihler de yapıldıysa biraz Nadas'a bırakın. Berat Efe de dinlensin. Sizin de artık dinlenmeye ihtiyacınız var. O yüzden biraz artık her şey güzel gittiğine göre kutlama zamanı gelmiştir. Selamlar tekrardan. Burak Bey merhaba. Şu anda herkes Fred'i eleştiriyor ama onun yerine şu an kim oynatılabilir? Var mı? Eskişehir'den Özcan Bey. Direkt İsmail'le çıkabilir mesela. Genduzi İsmail Asensio yapılabilir. Hani Kante dönmedi okey ama Genduzi İsmail Asensio olabilir bence. Bu akşam Avrupa'da tur mücadelesi verecek temsilcilere başarılar diliyorum. Dün akşamki maç ile alakalı olarak Sayın İsmail Kartal'ın sol bekte Osterwolde'yi oynatmasını hatalı buluyorum. Archie Brown veya Levent Mercan sol bek olarak daha öndeler. Vedat Muriç ya da Sidiki Şerif'in forvet oynamasıyla birlikte Fenerbahçe'nin oyununun daha iyi olacağını düşünüyorum demiş. İsminize bakalım. Zekeriya Kanat, selamlar sevgiler. Mesajımı okudunuz mu bilmiyorum. Dinledim ama yorumunuzu merak ediyorum. Okumuştum. Bu 99 puan gol rekoru olayı biraz abartılmıyor mu? 4 tane fazla da maç yapılmıştı o sene. Yani gol rekoru ve 99 puan da bırakalım. Yarıştaydı Fenerbahçe. Son Konyaspor maçına kadar. Konyaspor maçında tökezlemese şampiyon da olabilirdi. Başarılı, fena bir sezon değil. Hani böyle okuyalım. Hadi rekorları falan bir kenara bırakalım. Satılmış saat yazmış. Muhammed Salah'ın Beşiktaş'ın teklifini kabul edeceğine inanıyorum. Şu an Avrupa tarafında Suudi Arabistan ve Amerika için ciddi teklif Beşiktaş'ta. Kulüp resti de çekti. Bundan sonrasını kendi bilir. Ben artık gelsin çok istiyor muyum? Şüpheli, gelmese daha iyi olur. Ben çünkü bu şey vardı ya, sinek küçük mide bulandırır.

Nerede planlıyorum? Yine bir belgesel formatta gelecek. Tribün ve taraftar kültürlerini incelediğimiz yurt içinde, yurt dışında. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak destek olabilirsiniz bana da. Mustafa Demirkaya'ya da mesajı için teşekkür ederim. Bursa'dan Murat Şahin. Burak abi, bu sene basketbolda Avrupa şampiyonu kim oldu? Olympiakos geride kalan sezonu Euroleague'de şampiyon tamamladı. Euro Cup'ta da Bourg-Bresse Fransız ekibi finalde temsilcimiz Beşiktaş maalesef yenerek şampiyonluğa uzandı. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum. İsmail Kartal bazı oyuncuları da çok zorluyor ve bu kendisi için sıkıntı olacak. Bu arada abone olundu, sevgiler demiş. Çok teşekkür ederim buradan. İsminize bakalım. Recep Bey. Türkiye'de transferdeki saçmalık şudur. Topçu golden sonra bakalım. Ha, topçu golden sonra secdeye gidiyor. Din kardeşimiz bize gelsin. Mantığı var. Müslüman kardeşimiz ise işin içine para girince ne oluyor demiş. İşin içine para girince Adnan Çal yazmış. İşin rengi değişiyor hayatta maalesef böyle. Kulüpler zaten formadan %30 kazanıyor. Bir de futbolcuya versen ne kazanacaksın ki demiş. Çok doğru. Abi ben bir Galatasaraylı olarak sabah ne kadar büyük olursa olsun, Salah ne kadar büyük olursa olsun Beşiktaş'tan büyük değildir diye düşünüyorum demiş. Ya hiçbir kulüpten büyük değil. Fenerbahçe'den de, Galatasaray'dan da, Trabzonspor'dan da büyük değil. Neden diye sorarsanız bundan ne bileyim 100 sene sonra Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor baki olacak ama Muhammed Salah'ı kimse hatırlamayacak muhtemelen mesela. Çünkü futbol kendini yenileyen bir şey. Futbol kalırsa ya da 50 sene sonra Muhammed Salah çok geçmiş yad ettikçe andığınız bir oyuncu olurken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor yaşayan camialar olacağı için bir aksilik olmazsa. O yüzden bir anlamı yok. Hiçbir kulüpten hiçbir oyuncu büyük değildir. Sayın yorumcular, muhabirler, görünen köy kılavuz istemez. Bunu göremiyorlarsa bıraksınlar bu işi. Lütfen kimse tartışmasın artık. Bir değil, beş değil, on değil, lamıcımı yok. Semedo fiziken bitmiş, İrfan Can yokları oynuyor ve önünde biri varsa sol çizgide olsa bile hemen geriye oynuyor. Kerem out. Fiziki olarak yanlış bir görev var, o fizik yetmiyor. İyi insan ama olmuyor işte. Orta saha oynasın. Teşekkür edip gönderin. Olmayacakları artık lütfen demiş. Lütfen oku artık yahu diye de bir serzenişte bulmuş Ersun Bey. Ersun Bey çok çok çok sayıda mesaj var. O yüzden sırayla okuyorum ya. Burada atladığımız, eksik, yedik, bıraktığımız bir şey de yok. Yani kusura bakmayın. Okumuş bulunduk inşallah. Şu an radyonuzun başındasınızdır. Fenerbahçe bu futbola nasıl başarılı olacak? Bu futbol gelişecektir. Murat Yüksel yazmış. Yani daha sezonun ikinci maçı. Erken olmayalım. Her şeyi geçtim de yazın tekrar TSYD kupası oynansa da ligi hazırlansak taraftar olarak demiş bir dinleyicimiz. Güzel günlerde. Selam Emre, ben Panathinaikos'un basketboldaki yatırımlarını nasıl yorumluyorsun? Silvian Francisco transferi vesaire. Francisco, Branko Badio, Gershon Yabusele, Mustafa Fall. Başka kim var? Daha ne olsun gerçi? Yani inanılmaz transferler yaptılar. İnanılmaz atletik ve hücum tarafı çok güçlü bir takım olacak ama Kendrick Nunn Francisco denklemi nasıl olacak merak ediyorum. Geçen sene TJ Shorts'u sindirmişti bu denklem mesela. Francisco bence Kendrick Nunn'a çok yakın düzeyde bir oyuncu. Yani TJ Shorts dönemlik bir oyuncuydu ama Francisco çok özel oyuncu. Obradovic için zor olacak. Harmanlaması zor bir kadro ama çok başarılı olma potansiyeli var. Lüks bir kadro, yani şampiyonluk adayıdır. Saat 13-14 arasında 6. adamda da yine Panathinaikos'un hamlelerini konuşacağız bu arada. Devam edelim. Türkiye'nin %99,5'u biliyor ki İsmail Kartal ilk yarı bitmeden yollanabilir demiş Adnan Çal. Bunu bir daha atmıştınız, yine aynısını yazmışsınız yani. Hayırlısı olsun, İsmail Hoca'nın başarılı olmasını isterim. Artık dördüncü dönemi, bir kredi daha verildi. Ya, çok da zamanda yüzüp kuyruğuna geldiği oldu. Başarılı olsun İsmail Kartal, o yüzden bunda bir beis yok. En azından kendi adıma söylüyorum ki bunu bir Fenerbahçeli olmayarak söylüyorum. Ben Beşiktaşlı olarak söylüyorum hani. Sabahtan beri Fenerbahçe'yi çok konuşmuş olduk. Yanlış bir algı olmaması adına açıkça söylüyorum. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. İsmail Kartal başarılı olsun isterim. Bakalım son bir mesajımızı alalım. İzmir'den Kemal. 517. aboneniz oldum. 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray'ın oynadığı futbol işler acısı. Hazırlık döneminde Galatasaray hep aynı problemleri yaşıyor ama bu bir kronik. O yüzden transferleri, sezon açılışını görmek lazım. Diyelim, çok teşekkür ederim programa mesajlarınız için. Herkese selamlar, sevgiler. Son olarak tekrar hatırlatayım.
Bana destek olmak için Burak Alaca YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Daha yeni bir kanal. İçerikler geliyor. Şimdiye kadar abone olan kişilere de çok teşekkür ediyorum. Bugünlük ters köşeden bu kadar. Yarın aynı yerde

0: aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Ters köşe sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
2: Herkese mutlu günler. Spor kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini sizlerle konuşacağız, paylaşacağız. Ercan abi hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk, sevgiler.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: İyiyim, sizler iyisiniz.
2: Gayet iyiyiz. Tüm dinleyenlerimize de hoş geldiniz dileklerimizi iletelim ve WhatsApp numaramızı hemen hatırlatalım. 0538 052 1487 0538 052 1487 soru, görüş ve önerilerinizi WhatsApp üzerinden mesaj yoluyla bizlerle paylaşabilirsiniz. Yazılı mesaj yoluyla bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim ve isterseniz Fenerbahçe ile başlayalım Ercan abi. Fenerbahçe dün 1-1 bir skor elde etti ve turu ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetiyle geçmiş durumda. Artık yeni bir tura başlayacak. İkinci öneleme turuna geçti diyebiliriz. Ve Sturm Graz'la karşılaşacak artık Fenerbahçe. Bunu da aktarmış olalım. Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamak, elemelerde tur atlamak özellikle iyidir. Ama Fenerbahçe'de açıkçası oyun anlamında tatmin eden bir oyun yoktu. Hem ilk maçta hem ikinci maçta.
3: Şimdi acele etmeyelim diye düşünenlerdenim ben. Çünkü sezon başı. Rakibin Gornik'in sezonu başladı. İlk lig maçlarını oynadılar. Fenerbahçe'de bazı oyuncuların takıma intibak etmesi, yeni oyun sistemine alışması, o bir oyun sisteminde de değişiklik var. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Biraz bu yüzden bu takım kötü, işte olmaz diye hemen erkenden konuşmamak lazım. Çünkü sezon başı. Bunu kabul edelim. İşte Greenwood hala bir arayışta. Ne arayışı bu? Takıma alışma, oyun sistemine alışma ve oyun sisteminin arkadaşlarının nerede oynadığını anlama, görme, bilme. Bu yüzden de oyuna geç girdi. Ben Asensio'nun tam hazır olduğuna İsmail Kartal'a orada katılıyorum. Hazır değil, formda değil. Bunu da kabul edelim. Çünkü onun sakatlığı ağır bir sakatlıktı. Uzun süre ara verdi. Tekrar maç kondisyonuna doğru geri dönüyor. Dün maçın ilk yarısında beğenmedim ben Asensio'yu. Zaten çıktı. İrfan Can kahveci böyle giderse yedek kulübesinde oturacak. Çünkü onun biraz daha takım içinde oyuna ağırlığını koyması gerekiyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kerem'de yükseliş yok. Gol yollarına da uzak kaldı. Dün çok çalıştı. Gereksiz yerler diyorum ben. Çünkü o bir forvet. Bayağı gitti, presler yaptı, mücadele etti. Sonra önüne atılan bir topta gol atacakken karşı karşıya pozisyonda pili bitti. Bunun sebebi de daha maçın daha önceki anlarında bir bek gibi savunmaya yardımcı olması, gelip top çıkartması. O zaman da ne oluyor? Gücünüz düşüyor. Bunu söylememiz lazım. Fenerbahçe'nin yediği beraberlik golünde de çok daha önceden pozisyonu gözümüzün önüne getirelim. Hakeme itiraz başlıyor. Çok daha önceden. Yani vuruş yapılmadan önce. O vuruşun yapılmasına izin vermeyeceksiniz. Ya yani eller kalkıp hakeme baktığınız anda savunma konsantrasyonunu düşürmüş oluyorsunuz. Ve işin gerçek tarafı da dün Mert formda olmasa 4 tane net kurtardı bence. Şut pozisyonları var rakibin. Biraz kötü gününde olan bir kaleci o ikisini yese Fenerbahçe elenebilirdi de. Bunu da düşünelim. Ama her şeyi bir tarafa bırakalım. Bu takım işte hazırlanıyor. Yavaş yavaş yolunu bulacak. Oyun anlamında söylüyorum bunu. Ve sezona başlayacak. Ha. Ama şu anda kötü oynaması Fenerbahçe kötüye gidiyor anlamını taşımamalı. Şu an itibariyle söylüyorum bunu. Yani şu an itibariyle. Çünkü lig başlamadı da.
2: Ben biraz farklı düşünüyorum Ercan abi.
3: Olur. Senin görüşündür o tabii.
2: Bir ne kadar 22 Haziran'da başladı Fenerbahçe hatırladığım kadarıyla. Yaklaşık 5 haftadır Fenerbahçe hazırlanıyor. Ve çoğu oyuncusu zaten kadrodaydı. Yani Dünya Kupası'dır, milli takımda sadece birkaç oyuncusu yoktu.
3: İrfan yok, Kerem yok.
2: İşte Türk oyuncular sonradan geldiler. Aynı zamanda işte Kante yeni geldi. Daha 2 gün önce sağlık kontrolünden geçti. Bir de 4 gün önce, ilk maçtan 4 gün önce Semedo geldi. Hemen 4 gün sonra maça çıktı. Yeni transferleri var. Bir tane transferini sadece oynatamadı sakatlıktan dolayı. Vedat oynamadı, Vedat Muriç. Onun haricindeki tüm kadroda hemen hemen vardı. Tüm kadro 3 tane transferi de. Sadece Vedat yoktu. Nathan Ake ilk maçın ilk yarısında oynadı. İkinci yarı tedbine başı çıkartıldı. İkinci yarıda dünkü karşılaşmada yerini aldı ki bence maçın en iyi oyuncularından bir tanesiydi.
3: Katılıyorum.
2: Fenerbahçe'de iyi oynayabilen, iyi oynayan dünkü karşılaşmada 2-3 tane oyuncu var. Bunlardan bir tanesi Nathan Ake, diğeri Milan Škriniar. Biraz hareketli Talisca diyebilirim. Onun haricinde Guendouzi çok iyiydi dünyada gördüğüm kadarıyla. Onun haricinde standartta Mert standartın üzerindeydi. Onun haricinde standartın üzerinde bir oyuncu yoktu Ercan abi.
3: Şimdi Tedesco oyunu geçişe yönelik.
2: Tamamen değişik bir oyun oynanıyor. Bunu da kabul ediyorum
3: yani
2: ama.
3: Şimdi bu oyunun takıma oturması hemen bu İşte 2 haftada 3 haftada meydana gelebilecek bir oyun değil. Fenerbahçe rakibine üstünlük kurmaya çalışıyor. Dünkü hata şu. Bunu tabii İsmail Kartal istememiştir. Anlaşılmaz bir şekilde rakibin baskısına izin verme.
2: Geriye yaslanma ve rakibin baskısına izin verme.
3: Bunu teknik direktörün istemediğine %100 eminim. Ya arkadaşlar kapanalım. Artık ne olursa olsun gol yemememiz lazım diye bir düşünce teknik direktör oyunculara söylemez zaten. Bu biraz rakibin çok daha iyi olan fizik gücüyle de zor durumda bıraktı Fenerbahçe'yi. Ligi başlamış, maçlarını oynuyor, tamamen hazır.
2: Full stat.
3: O atmosferi de unutmayalım tabii.
2: Güzel bir atmosfer var.
3: Güzel bir kendi atmosfer. Atlarına. Bu sebepten ben Fenerbahçe için sezona başladığında işte Greenwood, sol kanada belki alınacak oyuncu kim olacak, Leao olacak mı? Santrafor'da ihtiyaç var mı? Dün konuştuk, Vedat Muriç iyileşecek. Onun dışında Talisca var. Başka bir santrafor almaya gerek var mı? Şu an gerekirse Kerem var. Oynuyor zaten. Ben biraz Fenerbahçe'nin o iki kanat savunması anlamında ben Semedo'nu ilk maçta çok beğenmiştim. Dün ikinci yarı biraz kendini gösterdi. İlk yarıda yoktu. Osterwold'le oynadığı yerden memnun mu? Mutlu mu? O konuda dün ben de bunu not olarak almıştım. Çünkü bir savunma sol kanat oyuncusu kart almak için elinden geleni yapmaz. Öyle oynamaması gerekiyor. Kartı alacak. Aldın kartı, gördün. Ondan sonra ne olacak? Kırmızı kart göreceksin. Tabii dünkü maçta hakemin de gençlik hatası diyelim. Bir FIFA kokartı olan hakemin oyuncu erkenden bir kırmızı kart daha görebilirdi rakip. Hakemin formasından tuttu. Güya pozisyonu anlatıyor. Çekti. Sarı kart gösteriyor. O sarı kart değil. Direkt olarak kırmızı kart o. Sen hakeme öyle onu tarif edemezsin. Orada zaten hakem çok düşük puan almıştır. Öyle değerlendireyim. Onun dışında önemli olan tur atlamaktı. Ve bunu başardı. Tabii Sturmgras her maçın hikayesi farklıdır.
2: Sturmgras çok
3: daha zor. Avusturya takımı her maçın hikayesi.
2: Kurnik Zabje'den çok daha zor bir takım Sturmgras.
3: Turlar atlandıkça zor takımlar gelecek. Ondan sonra da Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için ne oynayacaksın? Playoff oynayacaksın.
2: İşte bölüm sonu canavarları orada oluyor. Genelde evet, Benfica çıkıyordu Fenerbahçe'ye. Bu sene kim çıkacak bakalım. Ama Sturmgras maçı zor karşılaşma. Tabii ki Fenerbahçe çok daha hazır bir şekilde çıkacak o karşılaşmaya da. Çünkü artık tüm oyuncuları da herhangi bir sakatlık yoksa, herhangi bir sakatlık olmazsa, antrenmanlarda da sakatlık olmazsa tam kadro bir şekilde o karşılaşmalara çıkacak. Haliyle yeni transfer de eklenebilir. Yeni transfer de konuşuluyor çünkü. Transfer dedikoduları fazlasıyla Fenerbahçe'de var. Özellikle sol açık için. için. Bu arada Kerem hakkında da şöyle bir cümle kullanabilirim. O pozisyona kadar Kerem fena değildi maç esnasında ama o pozisyondan sonra bence dağıldı. Psikolojik olarak da dağıldı.
3: Bitti, pili de bitti.
2: Pili de bitti. Bir de Kerem'i de şu şekilde görmek lazım. Bir pivot santraforla ya da tamamlayıcı bir santraforla ben görmek gerektiğini düşünüyorum. Geçen sezon Fenerbahçe'de bunu karşılayamadı. Yani bunu yakalayamadı. Çünkü öyle bir santrafor yoktu Fenerbahçe'de. Özellikle ikinci yarıda. Bu sezon Vedat'la beraber uyumu nasıl olur? Ben onu merak ediyorum ama işte sakatlıktan dolayı Vedat'la herhangi bir uyumu olmadı. Bunu da neden söylüyorum? Çünkü geçmişte Kerem'e baktığımızda mesela Benfica'daki başarısı şuydu. Pavlidis'le beraber oynuyordu. Pavlidis gerçekten o oynatmayı da seven bir santrafor. Aynı zamanda öncesinde Benfica'dan Galatasaray'da Icardi ile beraber oynuyordu ki birbirlerini tamamlayan bir görüntüye sahiplerdi. O yüzden de Kerem'i biraz daha böyle birbirini tamamlayan bir santraforla görmek daha mantıklı geliyor. Yoksa şu anda işte o psikolojik durumdan dolayı da mesela ikinci yarıda çok top ezdi. Vermesi gereken yerlerde pas vermedi, vermemesi gereken yerlerde pas vermeyi düşündü, top kaybetti. Çalım atmaması gereken yerlerde çalım atmaya çalıştı ve top kaybetti. Yani bunlar da var. Biraz psikolojisi de düştü, kendisi de yoruldu dediğiniz gibi. O yüzden de bir pivot santraforla kendisini görmek daha mantıklı gibi geliyor bana. Tam anlamıyla Kerem'i görmek için diye düşünüyorum. Çok sayıda mesaj var bu arada. O mesajlara da birazdan bakacağız. Fenerbahçe'de vasatın üstüne çıkan işte hangi oyuncular var dediğimizde ikinci yarıda Greenwood'u ben biraz daha beğendim. Tabii ki şöyle bir sıkıntı var. Tam anlamıyla hazır değil. Takıma alış, sizin de dediğiniz gibi takıma tam anlamıyla hazır değil ve alışmamış durumda. Ama alıştığı zaman da çok daha farklı bir Greenwood izleyeceğiz.
3: Bir hafta, bir sene 26, bir sene de 14 gol attı.
2: Ki bunu da Fransa'da yaptı.
3: Fransa Ligi'nde gol krallığı için her zaman iddialı oldu. Yaşı daha çok genç. Bunu da kabul edelim. Bu yüzden Fenerbahçe için büyük kazanç.
2: Konuşuruz. Özellikle ikinci yarı İsmail'in girmesiyle beraber de oyun çok döndü Fenerbahçe'ye. Onu da konuşuruz. Ama öncesinde kısa bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gelen mesajlar var. Mesajları da şöyle biraz iletmek istiyorum Ercan abi. Fenerbahçe dün akşam çok hızlı bir oyun sergilemedi. Hazırlık maçlarında daha hızlı, daha sert, daha dinamik oynuyorlardı. Bunu hazırlık maçında olduğu gibi neden yapamadılar acaba diye bir dinleyicimiz İzmir'den Şafak Bey yazmış. Açıkçası Fenerbahçe daha hızlı, daha sert, daha dinamik hazırlık maçlarından sonra ilk bu eleme maçları haliyle ikinci maçta biraz daha skoru koruma, biraz daha psikolojik olarak da bunu yaşıyor oyuncular.
3: Tabii şimdi bu iyi bir yere getirdin Ahmet konuyu. Onlar adı üstünde hazırlık maçı. Bir psikolojik olarak etkilenme ihtimalin var mı hazırlık maçında? Sıfır. Hı hı. Ne puan alıyorsun, ne puan veriyorsun. En kötü ihtimalle kaybedersin, bu hazırlık maçı dersin. Ama burada hata yaptın mı eleniyorsun. Hı hı. Orada iyi gözükebilirsin de burada hataya yer yok. Bir de onun ağırlığını taşıyorsun üstünde. Hata yapmamam lazım diyorsun. Sezon başı diyorsun. İşte bütün mesele sezon başında böyle eleme maçlarını oynamak. Daha Temmuz bitmeden sahaya çıkıp eleme maçı oynuyorsun. Bu tabii ki seni etkiliyor. Bir bizim maalesef Türk takımlarının talihsizliği, bu eleme cenderesinden kurtulamıyoruz.
2: Maalesef.
3: Esas mesele çabuk çabuk turlara atlayıp Avrupa kupalarında başarılı olup bu eleme olayını tamamıyla devre dışı bırakmak. Mesele bu. Ama bunu yıllardır başaramadığımız için işte haziranlarda sezonu açıyorsun, temmuzlarda eleme maçı oynuyorsun. Tabii ki tam olarak hazır değilsin. Ne yaparsan yap hazır olmuyorsun.
2: Selim Bey yazmış Antalya'dan, futbol görüşümüz örtüşmüyor diye. Kerem'i bunun ötesine geçemez, İsmail girince de oyun değişmedi tarzında bir mesaj göndermiş.
3: Ya takımı komple bakmak lazım. İsmail'in o duvar pası gol olsa Fenerbahçe erkenden turu almıştı ama olamadı.
2: Mesajı da Selim Bey'in paylaştı.
3: Kerem çok oynadı. Senin bahsettiğin gibi Benfica'da bile gol ortalaması başarılı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Burada sen zaten konuya iyi vakıf oldun. Kerem'in biraz daha hazırlayıcı ve alan boşaltan santraforla bence daha çok iş yapacağına inananlardanım. Yani daha önce yaptı bunu, ispatladı çünkü.
2: Yani Fenerbahçe'de santraforsuz oynuyor Fenerbahçe. Tadişko tam anlamıyla bir safkan bir santrafor değil. Yani
3: ilgisi yok ama dinleyicimizin tabii ki görüşüdür bu.
2: Yani Fenerbahçe'yi bir görmek lazım. Tabii ki tabii ki ki dillendirdim de bu arada. Mesajını da paylaştım. Yine bir başka dinleyicimiz, Fenerbahçe kötü top oynamadı. Kerem çok topu öldürüyor, pas vermiyor, çalım atmıyor, atamıyor diye güzel bir transfer. Bence Fenerbahçe'yi uçurmuş. Çürür ki isim de yazmış. Rashford ve Leao ismini de dinleyicimiz.
3: Yani Leao şu. Leao'yu seyretmişlerdir Ahmet herhalde. Değerli dinleyicimiz de seyretmiştir. Leao'yu niye Milan elinden çıkarmak istiyor? Yani bunu şimdi bir konuşalım.
2: Amorim'in oyununa uymuyor diye.
3: Daha geçen seneden itibaren başlamadı mı? Portekiz milli takımının bank oyuncusu mu? Değil. Değil. Neden? Çünkü kendisi topsuz oyunda topsuz oyunu sevmiyor. Ne demek istiyoruz burada? Gelecek yardımcı olacak. Bizim lig maçlarında bayağı iş yapar. Çünkü birçok takım Fenerbahçe'ye kapanıyor. Kapanacak. Öyle değil mi? Bu gerçek. Ama Avrupa kupalarında o bölüm, eğer böyle devam ederse bu

0: anlayışıyla o bölüm eksik kalacak. Bunu şimdiden söyleyeyim. Ya alınırsa diye. O Amorim'in oyun tarzına değil. Avrupa'da oynanan futbolun oyun tarzına yakın değil.
1: Savunması yok. Bunu da
0: söylemem. Yok ya, bunu açıkça söyleyelim.
1: Yani hücum evet, tek başına size golde kazandırır, maçta kazandırır ama savunması yok. Savunması olmadığı zaman da işte Avrupa futbolunda artık çift yönlü oyuncular genelde ön plana çıkıyor. Tek yönlü oyuncular da artık çok da fazla ısrar edilmiyor. Bunu görüyoruz. Bunu hemen hemen Dünya Kupası'nda da gördük. Bunu Avrupa'daki büyük takımlarda da
0: ya
1: gördük.
0: Ya Yeşilburun Adaları'nın sol kanat hücum oyuncusu bile savunmasına yardımcı oluyor değil yani, mi? Her Curaçao'dan Arjantin'ine kadar sol kanatta, sağ kanatta yer alan oyuncular savunmaya yardımcı olarak geliyorlar. Nedir? Takım oyunundan bahsediyoruz.
1: Yine bir görünen köy kılavuz istemez diye Ergün Bey yazmış. Siz en ufak bir ışık görüyor musunuz Fenerbahçe'nin bu futbolunu
0: diye
1: yazmış.
0: Benlik başlamadan ve diğer maçları oynamadan bu kadar açık konuşamam.
1: Şimdi bir dinleyicimiz de şöyle yazmış. Zaten Türkiye'de topsuz oyun yok ki yani. Fenerbahçe'ye karşı tüm takımlar zaten hemen hemen kapanıyor. O yüzden geri çok dönmezse bence gerek yok diye yazmış.
0: Avrupa'da bir şey. Avrupa değil, lig olarak düşünüyor dinleyicimiz.
1: Ama ligde de şimdi şöyle bir durum var. Rakip yani bizim ligimizde bence ilk ona zor girer bir rakiple karşılaştı Fenerbahçe. Yani benim biraz bakış açım öyle. Türkiye'deki takımları, Anadolu takımlarını da o kadar yabana atmamak lazım. Özellikle hücum hatlarında çok önemli isimlere yer veriyor Anadolu takımları. Yani kötü oyun çok da fazla, evet kapanma var. Evet, kendi yarı sahasında oyunu kabul etme var. Kendi yarı sahasından çok da çıkmama var. Ama kontratakta çok ciddi tehlikeler yaratan takımlarımız var. Dün bayağı bir pozisyon da gördük rakipte. Yani rakip pozisyona da girdi Fenerbahçe'ye karşı.
0: Girdi ve Mert iyiydi işte, değil mi?
1: Yani böyle bir durum söz konusu. Bu da ciddi manada sıkıntı yaratabilir. Tabii ki sezon başında bu tarz durumlarla karşılaşabilir takımlar. Ama bu ilerisi içinde bize gösterge olur mu olmaz mı zaten konuşuyoruz, tartışıyoruz.
0: Evet, biz de gösterge olarak bir duralım diyoruz. Hemen bir maçta ne yapacaksın diye, ne yapmayı düşünüyorlar mesela, değil mi? Şu anda bu takım çalışıyor. Oyuncular geliyor ya da gelecek. Ya boyacı küpünde değiliz. Al, tamam boyandı, diğer küp gelsin. Öyle olmuyor ki.
1: Bir de sonuçta iki farklı teknik direktör ve iki farklı oyun anlayışı var.
0: Kesinlikle
1: Fenerbahçe
0: öyle.
1: Geçen sezon kontratak futbolu, yani geçiş hücumu kovalayan, ağırlıklı olarak geçiş hücumu kovalayan bir yapıya sahipti. Haliyle bazı oyuncuların defoları çok da fazla gözükmüyordu. Şimdi ise farklı bir oyun. Yani rakip sahada yoğun baskı yapıp topu kapıp 30 metrede oynamayı düşünen bir Fenerbahçe var. Ha, ne kadar yapabildi o da ayrı konu. Yani
0: ona çalışıyor. Ona uğraşıyor.
1: Bunun için çabalıyor. Ha, ikinci maçta ne kadar bunu yapabildi? Bu biraz tabii ki tartışma konusu olabilir. Ama açıkçası gördüğümüz bunu oynamaya çalışan bir Fenerbahçe var. Haliyle bir kimlik değiştiren bir Fenerbahçe'yi de görüyoruz. Geçen sezonun oyuncularıyla bu oyunu oynamak ne kadar işte başarı getirebilir şu an için, ilk başlarda bahsediyorum. Evet, çalışarak belki başarılı olunabilir. Aynı zamanda bir de İsmail Hoca 2-3 sene öncesinin oyununu da biraz oyuncuları da arıyor. Haliyle oyuncular
0: diyor. Haklısın Ahmet.
1: Oyuncular da yok. Yani bir Ceko yok. Bir
0: ha, şöyle bir gerçek var. Ben mesela Fred'le devam edilmeli mi? Esas meseleler bunlar. İşte İsmail Hoca Fred'i kazanmak istiyor, değil mi? Fred'le ilgili teklif olduğu iddia ediliyor. Devam edilmeli mi? Fred'le yaz bir sezon arka arkaya istikrarlı biçimde 11 oynayacak yaşı aşmış durumda. Benim gördüğüm. Daha verilecek kararlar var. Onları bir değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Cengiz'le devam etmeyecekler, belli oldu. İrfan Greenwood geldiği zaman ne yapacak? Kulübede oturacak.
1: İki maçta da İrfan yoktu Ercan abi.
0: Kolay değil. Yani gelecek ve ya da kulübede oturup daha sonra faydalı olmayı düşünecek diye düşünüyorum.
1: Osterwolde dün ciddi sıkıntı gördü. Ki siz zaten söylediniz, Osterwolde'nin de şöyle bir durumu var. Osterwolde yerini tam anlamıyla stoper mi oynayacak, sol bek mi oynayacak?
0: Valla Ake geldikten sonra Osterwolde stoper oynayamaz. Onu söyleyeyim. Yani Skriniar, Ake

0: derken Osterwold'e stoper oynayamaz. Sol bek oynamayı da arzu etmiyorsa o zaman problem var. Kendisi Türkiye'ye sol bek olarak transfer edildi.
1: Sonra işte İsmail Hoca zamanında eksikliklerden dolayı stoper evet. oynadı.
0: Yani evet. Şimdi kendisi sol bek olarak transfer edildi. Ve o mevkide uzun boylu, fiziği iyi olan bir oyuncu o yönde devam etmesi gerekiyor. Mesela Brown hiç şans bulamıyor. Neden acaba? Ben şunu düşünüyorum. Şimdi Avrupa Kupalarında oynamasın bir teklif var herhalde. Bence Avrupa Kupalarında mücadele edecek bir
1: transferi düşünülüyor
0: takıma karşı.
1: Ki İngiltere'de iki tane takımın ki ikisi de çok önemli takımlar. Chelsea evet. ve Tottenham'ın istediği konuşuluyor Archie Brown'u. Archie Brown bu arada İngiliz vatandaşı olduğu için de çok İngiliz takımları için büyük bir artı onlar Tabii. için olacak. Haliyle Archie Brown'u transfer etme düşünceleri var. O yüzden belki oynatmamış olabilirler. Bazı U23 dediğimiz yani 23 yaş altı Fenerbahçe'nin oyuncularının oynamamasının sebepleri de transfer olabilir. Bu oyunculara tekliflerin olduğu konuşuluyor. Nene sakattı. O yüzden oynamıyordu ama Nene'ye de ciddi tekliflerin olduğu söyleniyor. Özellikle Almanya'dan birkaç takım ismi, Stuttgart gibi takımlarının adları dolaşıyor. Bakalım neler olacak. En son Sıdıkı Şerif için de teklif olduğu konuşuluyor.
0: İddia ediliyor. Evet.
1: İddia ediliyor. Sakat olduğu aktarıldı. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Bu karşılaşmadan sonra bir transfer, özellikle satış konusunda transfer harekatı bekleniyordu Fenerbahçe'de. Hepimiz bekliyoruz. Hangi oyuncular gidecek, ne olacak, ne bitecek. Açıkçası bir merak konusu. Çok sayıda oyuncunun ismi geçiyor. Gelen bazı mesajlar da var. Osterwolde konusunda yine eleştiriler var. Ben Osterwolde'ye de teklif olursa Fenerbahçe'nin o teklifi değerlendirebileceğini düşünüyorum. Tabii ki İsmail Hoca ne düşünür bilmiyorum. İsmail Hoca takımda kalmasını istiyorum dediği bazı oyuncular var. Osterwolde bu oyunculardan bir tanesi. Fred yine bu oyunculardan bir tanesi ama Fred'in de Brezilya'ya dönüşü konusunda çok ciddi
0: takımın iddiası şu. Atletico Mineiro.
1: Mineiro'nun bir gitme durumu söz konusu. Bekleyip görmek lazım. Transfer 4 Eylül'e kadar Türkiye'de devam edecek. Yakın bir zaman içerisinde ciddi manada da bekliyoruz diyelim ki İsmail Hoca'nın da Fred inadından vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum diye yazan bir Fenerbahçeli dinleyicimiz var. Beşiktaş ve Başakşehir'e başarılar dilemiş yine o dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Yakında zaten konuşacağız hem Başakşehir hem de Beşiktaş'ı ilerleyen bölümlerde. Fenerbahçe Hart maçında 2 maçta 5 gol atıp hiç gol yemeyen Sturmgraz takımı karşı bu oyunun işi zor diye yazmış bir başka
0: Şimdi bakalım
1: dinleyicimiz.
0: O maç ayrı, bu maç ayrı.
1: Bakmak lazım. İsterseniz İsmail Hoca'nın dünkü basın toplantısı, maçtan sonra basın toplantısında söylediklerini bir dinleyelim. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Bu akşam maalesef ilk devreye istediğimiz gibi biz bir oyun sergileyemedik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle, hamlelerle İkinci yere çok iyi başladık. Pozisyonlar da bulduk. Avrupa kupalarında bu tip maçları oynamak zordur. Kolay değildir. Bugünkü rakibimiz de maça gayet iyi hazırlanmış. Taraftarlarıyla birlikte maç başından sonuna kadar takımlarını desteklediler. Hiç maçı bırakmadılar. Her iki takım açısından da güzel bir maç oldu. Mücadele gücü yüksek oldu. Pozisyonlar vardı. Dediğim gibi biz bu akşam neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. Bundan da kendimize ders çıkarttık. Biz her geçen gün gelişmeye devam eden ve gelişen bir takımız. Dediğim gibi bu akşamki maçtan çok iyi dersler çıkardık. Sonuçta turu geçtik. Bir birlik berabere kalarak da turu geçtik. Onun için ben çok mutluyum. Çok net pozisyonlarımız var. Özellikle ilk devre yediğimiz golden önce Kerem'in karşı karşıya pozisyonu gol olsa belki maç kopacak. İkinci yarı yine İsmail'in karşı karşıya, Talisca'nın 2-3 tane yani bir ikinci golü bulabilseydik belki maçı çok önceden kopartıp rakibi de bu kadar ümitlendirmemeyebilirdik. Ama rakibi şu açıdan tebrik ediyorum. Yani her anında, oyunun her anında ümidini hiç bırakmadılar. Taraftarların vermiş olduğu destekle de maç sonuna kadar iyi mücadele ettiler. Biz de çok iyi mücadele ettik. Ama bu arada biz bazı şeyleri geliştirmemiz gerekiyor. Bazı şeyleri eksik yaptığımızın da farkındayız. Bunları da en kısa zamanda gidereceğimizi düşünüyorum. Bunun güncel form durumunda yani çok alakası olduğunu sanmıyorum ben. Aynı oyuncular ikinci yarı çok farklı bir performans ortaya koydular. Rakibin çok iştahlı olması onun için bizi onlara yapacağımız baskıları onlar bize yaptılar. Bir anda ilk devre çok istediğimiz gibi oyunu ortaya koyamadık. Ama dediğim gibi ikinci yarı bizim istediğimiz gibi oyun ortaya çıktı ve çok baskılı oynayan taraftık. Ha, ara ara rakip yine bizim üzerimize geldi, yapılan hamlelerden sonra yani ara ara birkaç dakikalık baskılarda yedik. Bunlar da doğru ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık. İşte bu akşam bizim için bu çok güzel bir ders oldu ve test maçı oldu. Sezon içerisinde dediğim gibi Osterwald'de hem stoper hem sol bek oynayabilen bir oyuncu. Bu bizim için bir avantaj. Ake de sol bek oynayan, sol stoper oynayabilen bir oyuncu. Ama Ake çok tecrübeli olduğu için çok dengeli bir oyuncu. Ayak tekniği çok iyi, geriden topu oyuna çok iyi soktuğu için şu an böyle gidiyoruz. Tabii rakibe göre ilerleyen maçlarda, haftalarda değişiklikler de olabilir.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İsmail Hoca'yı dinledik. İsmail Hoca'nın maç sonrası basın toplantısını takip ettik. Gelen mesaj, birkaç tane daha mesaj var. Fenerbahçe'de Kerem İrfan'a, Nene'ye verilen şans Musaba'ya verilmedi diye. Musaba oynadı dün de ki pozisyonları da vardı. Son bölümde Musaba'yı da gördük. Ama Musaba'nın satılma durumu var. Bakalım ne olacak, ne bitecek göreceğiz. İsmail Hoca'nın inadı mıdır bilmem ama bence İrfan Can Fred'i oynatma sebebi değersiz göstermemek de olabilir. Bu adamları kullanıyoruz, teklif gelirse değerlendiririz diye de elden çıkarmak için bir çabamız yok mesajı vermek için de.
0: Daha
1: ama çok sayıda oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Var. Tabii ki bazı oyuncularla yollar ayrılacak ki Cengiz de bence yollara ayrıldı diye.
0: Ya hava öyle.
1: Hava öyle. Yani bazı oyuncularla artık yollar ayrıldı. Yusuf Bey en son mesajı da göndermiş. Çok teşekkürler bu arada. Yine bir başka dinleyicimiz ben 70 yaşındayım diyor. Ercan Bey iyi bir spikerdir. Çok maç yayınlarını dinlemişliğim var. Şimdi sorum, yıllardır takım hazır değil. Daha sonra hazır olacağız. Yahu mesleğin futbolculuk, nasıl hazır olunmaz? Milyon euro alırsın. Bir ay geç ödeme olsa UEFA'ya gidersin. Siz mesleğinizi unutuyor musunuz? Diye
0: ya bir dinleyicimiz gayet.
1: Giresun'dan Korkut Bey.
0: Giresun'a sevgiler. Korkut Bey'e de sevgiler.
1: Sevgiler, saygılar.
0: Yıllardır futbol takip ettiği belli. O sezon başının o klasik işte ağır antrenmanları adeleleri biraz zorluyor. Bu tabii ki sezon içinde süreklilik kazanmanız için yapılan antrenmanlar. Bunlar bazı oyuncularda maça da yansıyor. Bunu kabul etmek gerekir. Bu yüzden de bazı oyuncular tatile gittiklerinde yine antrenman yapmaya çalışırlar Ahmet. Kendilerine bir program verilir çünkü. Bazıları antrenman yaparmış gibi yaparlar. Bazıları da o programa tamamen uyarlar. Uymayanlar işte böyle takım olarak hazır değilim diyorlar ya. Yıllardır futbol seyreden dinleyicimiz bunu da gayet iyi biliyordur bence. Bizim böyle Türk oyuncularda bir tarihsizliğimiz var. Bu da tabii ki yansıyor.
1: Hele bir de Dünya Kupası, çok kötü bir Dünya Kupası geçirdik yani. 24 sene sonra gittiğimiz Dünya Kupası'nda sondan ikinci olmak çok güzel bir durum değil. Haliyle bizim milli oyuncularımız da biraz bu konuda çok eleştirildiler ki eleştirilerin tamamı neredeyse, hak veriyorum eleştirilere. Haliyle moralleri de bozulmuş durumda. Tekrardan geri dönmeleri, psikolojik olarak geri dönmeleri o kadar kolay olmuyor.
0: Ya ama, moral bozulmasın ama Ahmet, neden?
1: Ama artık
0: şimdi
1: yani,
0: Fransa'yla oynayacaksın Eylül'de.
1: Yani Dünya Kupası da bitti. Bitti. Zaten çok erken bitirdik biz Dünya Kupası'nı. Haliyle psikolojilerin düzelmesi gerekiyor. Ya ve artık yeni bir sezona başlangıç var. Tatillerini de yaptılar. Arada tatil de yaptılar. Geç geldiler. İzinlerini de yaptılar. Tatil demeyeyim de izinlerini de yaptılar. Haliyle artık takımlarda oyuncuların performansları, yerli oyuncuların performanslarının iyi olması bekleniyor. Bekleniyor. Yani mesela şimdi Kerem örneği var. Kerem de İrfan örneği var. Yine baktığınızda İsmail konusunda yine soru işaretleri var. Ki o golü de bence atması gerekiyordu diye de biz konuştuk. Arada da konuştuk.
0: Duvar Ercan pası abi'de. Mükemmel. Karşı karşıya.
1: Ama genelde bunu atamıyor.
0: Maalesef. Yani. Onu atsa ya golcü skora katkı verecek bir orta saha değil.
1: Skora da katkı verse zaten Avrupa'nın ilk 5 büyük liginin 5 büyük takımının bir tanesinde kendisine yer bulmuş durumdaydı. Tabii. İsmail öyle bir oyuncu ama işte bazı defoları var. O defolardan dolayı da sıkıntı yaşayabiliyor ki geçmişinde 10 numara pozisyonunda oynamışlığı var. Yani daha önce o altyapıda Fenerbahçe'ye gelmeden önce de 10 numara oynamışlığı da var. Aslında ayağı o kadar da kötü değil de diyoruz ama yapamıyor, bu golleri yapamıyor. Bu da ciddi manada bir orta saha için handikap. Orta sahalar dediğinizde gol yapabilen orta sahalar önemli noktalara gelebiliyorlar.
0: Skora katkı diyoruz ona.
1: Ki şampiyonlukta skora katkı gerekiyor. Orta sahaların skora katkı vermesi gerekiyor.
0: Savunmadan da stoperlerden de gerekiyor.
1: Bekler, yani büyük takım bekleri girdiği pozisyonları değerlendirmeli. Yani büyük takım şampiyon olmak istiyorsanız bu ekstraları yakalamak durumundasınız.
0: İhtiyacınız var.
1: İşte takımlarımızın durumları diyelim. Bunu da aktarmış olalım. Gelelim artık bugünün konu başlıklarına. Bugün iki tane önemli karşılaşma var. Bir tanesi Başakşehir saat 19'da deplasmanda karşılaşacak. Inter Tolku'yla karşılaşacak.
0: Turku, evet.
1: Turku'yla düzelteyim. Ve saat 20'de ki diğer karşılaşmada Beşiktaş deplasmanda mücadele edecek. Midtjylland'le oynayacak. Tam Danimarka aksanıyla söyleyeyim dedim. Midtjylland diyorlar kendilerine, Danimarkalılar telaffuzda, internette de araştırdım. Tanıtımlarda da böyle okudum bu arada. Evet. Böyle seslendirdim daha doğrusu. Hangisi doğru diye de çok düşündüm. Ama internetteki daha doğru geldi. Yani Danimarkalıların söylemesi daha doğru geldi. Midtjylland takımıyla Beşiktaş 1-0'ın rövanşında karşılaşacak. İki tane önemli karşılaşma Başakşehir'le başlayalım Ercan abi.
0: Başakşehir'in elenmesi bana sürpriz olur. Arada bayağı fark var kadro kalitesi anlamında. Maç saati, hava durumu da fena değil. Artık öyle sulu kar falan yaşanmıyor orada. Hava tamam serin de. Bir tek dezavantaj sentetik şimdi oynanacak maç. O biraz oyuncuları zorlayabilir. Çünkü birçok oyuncu belki hayatında ilk defa sentetik çime çıkacak ve maç oynayacak. Ya da çok az oynamış oyuncular olacak. Nuri Şahin bile ben futbol hayatımda iki defa oynadım diyor sentetik zeminde. Bu tabii bir handikap olabilir. Ama tekrar söyleyeyim Ahmet. Kadro kalitesi oyunculara baktığımızda oyun olarak da ilk maçta yine girdiği bayağı pozisyon vardı Başakşehir'in. Değerlendiremediler. Dezavantajlı bir şekilde sahaya çıkmıyor. Onu da söyleyebiliriz. Bu yüzden maçta sakin kalan ve kendi oyununu rakibe kabul ettirirse Başakşehir tur atlar. Ben öyle bekliyorum. Tur atlaması lazım diye bekliyorum.
1: Nuri Hoca biz bu turu atlayacağız. Biz bu turu geçeceğiz dedi.
0: Denirse.
1: Maçtan sonra yaptığı açıklamada biz bu turu geçeceğiz açıklamasını yaptı. Nuri Hoca da geçen bir programda da biraz bahsetmiştim. Nuri Hoca değişik geldi. Kendine göre bir oyun oynatmaya çalışıyor. Tabii ki haliyle Başakşehir'in kadro yapısına göre 11'ler belirleyip o şekilde oynatmaya çalışıyor. Ama Inter Turku hazır bir takım. Siz biraz önce sentetik çim dediniz. Evet, bu bir handikap. Ama aynı zamanda bir de hazır bir takımla oynuyor.
0: Biz, hazır derken ligi başlamış.
1: Ligi bizimle. Çoktan başlamış. Evet. Bayağı bir gidilmiş ligde. Haliyle hazır, birbiriyle oynama alışkanlığı olan, maç kondisyonu fazlasıyla artmış bir takımla karşılaşacak. İlk karşılaşmada zaten bunu gösterdi rakip.
0: Bu maçların zorluğu şu. Eleme maçlarının, ikili maçlarda. Sen bunu final olarak rakip daha fazla görüp inanılmaz konsantrasyonu yüksek tutarsa ister istemez zorlanıyorsun. Rakip sanki bu sezonun final maçına çıkacakmış gibi oyuna başlarsa o bölümü hassas atlatman lazım. Öyle düşünecek rakip. Ya bir kişi, ben her zaman söylerim bunu, böyle maçlarda rakipler bir kişi iki kişilik oynar. Ne yapıp ne edip ben tur atlamalıyım der. O zorlukları zaten teknik direktör de biliyordur Başakşehir'de. Oyuncular da biliyordur. Önemli olan o başlangıç bölümünü hasarsız atlatmak. Hı hı. Bunu başarmak.
1: Muhtemel 11'lerde kalede Muhammed Başakşehir'de. Defans hattında Karbovnik, Bağ, Emin Bayram, Ömer Ali Şahiner, Orta sahada Kemen, Umut Güneş, Brnić ve ileride Shomudorov, Yusuf Sarı ve Selke. O muhtemel 11 ile sahada olması bekleniyor Başakşehir'in. Bunu da aktaralım. Saat 19'da karşılaşma. 1-1'lik rövanşın rövanşı oynanacak. Bakalım 3. ön eleme turuna, UEFA Konferans 3. ön eleme turuna temsilcimiz Başakşehir geçecek mi? Önemli.

0: bir karşılaşma. Artık bu turları bizim oynamamamız gerekiyor. Bunu hep konuşuyoruz. Elemeleri oynamamamız gerekiyor. Bunun için de ülke puanımızın yüksek olması gerekiyor.
1: Tabii,
0: bunun
1: tabii.
0: için bu tarz bütün karşılaşmaları kazanmamız gerekiyor. Yani böyle de bir durum söz konusu.
1: Ya bu maçların takdir edersin ki ilgi oranı bile düşük olabilir. Şu anda insanların çoğu imkanları olanlar, yani tatil beldelerinde olanlar o saate, maç saatine bakıyorum 7. Daha eve bile gelmemiştir insanlar oralarda ya da işte tatil yaptığı yerde dinlenme tesisine, otele. Düşün.
0: Daha akşam yemeği bile başlamamıştır diyelim.
1: Başlamamıştır, düşün. Bu 8'de başlayacak maç için de geçerli. Zaten senede 15 gün ya da 10 gün izin yapan bir kişiyi düşünelim. Onun için seyredilme ihtimalleri de bayağı düşük oluyor bu maçların. Adam diyor ki daha ya bu mevsim futbol mevsimi değil. Evet. Bu yüzden diyorum bizim takımlarımızın bir an önce şu puan durumlarını yükseltip bu maçlardan kurtulması lazım.
0: Ya en kötü playofflardan oynayalım.
1: Başlayalım.
0: Başlayalım. Ya en kötü playoff oynayalım. Madem öyle, madem eleme oynayacağız.
1: Evet.
0: En kötü son eleme olan playoff. Yani hani diyoruz ya hep bölüm sonu canavarı, bölüm sonu canavarı biz olalım.
1: Tabii.
0: Yani başkaları değil biz olalım. Böylelikle rahatlıkla devam edelim. Evet, ülke puanı artmaya başladı. Çok sayıda takımla biz artık mücadele etmeye başladık. Yani 5 takımımız birden Avrupa kupalarında mücadele ediyor artık. Baktığınızda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan takımımız var. Şampiyonlar Ligi lig statüsüne. Aynı zamanda eleme oynayan Şampiyonlar Ligi takımımız var. Yine Avrupa Ligi'nde oynayan takımımız var. Eleme oynayan ve playofflardan Avrupa Ligi'ne katılacak takımımız var. Trabzonspor kupadan dolayı ve aynı zamanda Başakşehir Konferans Ligi'nde eleme oynuyor. İşte elemeleri de geçip artık en kötü playofflardan bizim başlamamız gerekiyor. Ülke puanları bu konuda çok önemli diyelim. Maçı TRT verecek bildiğim kadarıyla bir dinleyicimiz sormuş Başakşehir maçını. TRT verecek, onu da aktarmış olalım. Yine bir dinleyicimiz biraz önce İsmail ile alakalı 10 numara güldürmeyin beni Allah aşkına diye yazmış. Altyapıda öyle başladı diye biliyorum. 10 numara olarak başladı.
1: Ya her altyapıda görev almak, sen orada bilgini paylaştın. Bundan sonra da öyle oynayacak hali yok.
0: Tabii.
1: Biz sadece bilgi verdik.
0: Altyapıda
1: Orada.
0: forvet başlayıp stoper olan, altyapıda forvet başlayıp kaleci olan çok sayıda oyuncu biliyorum.
1: Evet,
0: Ya da
1: tabii.
0: kaleci başlayıp altyapıda daha sonra forvete dönen oyuncular biliyorum. O yüzden de altyapıda evet böyle başlanabilir ama hep öyle kalınacak diye bir durum söz konusu değil. Değişiklikler olabiliyor. Bence iyi de değişiklik oldu. İyi bir orta saha İsmail. Yani yaban atılacak bir orta saha değil. Tabii ki defoları var. Tabii ki eksiklikleri var ki o eksikliklerde maçta gözüküyor işte. O pozisyonda gol yapması gerekiyor bir orta
1: Kendi
0: sahanın.
1: hazırladı bir de.
0: Kendi hazırladığı.
1: Kendi başlattı, iyi düşündü. O yüzden o gol olsa olay tamamen dönerdi.
0: Dünkü karşılaşmayla alakalı Rize'den Zeki Bey yazmış. Kerem dün o maçta 19, bir önceki maçta 15 top kaybı yaptı. İki maçta 34 top kaybı normal midir acaba diye.
1: Değil.
0: Değil. Ama işte dediğim ben bunu anlatmak evet baktığınızda kötü gözüküyor olabilir ama geçmişine de bakmak lazım. Yani Kerem'de geçmişte de işte diğer takımlarında nasıl oynadı, hangi oyuncularla oynadı? Yani tamamlanıyor mu, tamamlanamıyor mu? Yani
1: Kerem
0: buna bakmak
1: servis
0: lazım.
1: yapmaya çalışan ama servis alınca etkili olan bir oyuncu. Bak kendisi çalışıyor. Savunmasına da yardımcı oluyor. Her türlü riske de giriyor savunmaya yardımcı olurken. Koşuyor. Ama dediğin gibi o ileride biraz daha etkili olması gerekiyor. O da yanında oynayacağı klas santraforla ilgili.
0: Yani bir pivot santraforla neler yapabilir ya da takımını oynatan bir santraforla neler yapabilir? Ya işte bunu daha önce gördük.
1: Dün bir top attı Talişka'ya. Talişka net santrafor değil ki. Ceza sahası içinde. Bayağı iyi bir top
0: İkinci
1: attı
0: yarıda.
1: ikinci yarıda. O topu out'a bıraktı. Orada işi bilen bir santrafor çerçeveyi rahatlıkla görürdü. Kerem'in attığı o top önemli bir top.
0: Yani işte o yüzden tamamlayıcı özelliklerini de bir görmek lazım. Fenerbahçe'de hiç görmedik. Yani ben görmedim. Yani gören varsa
1: Ben de
0: yazabilir.
1: görmedim, ben de
0: Yani geçen
1: görmedim.
0: sezon öyle bir forvetle oynamadı, santraforla oynamadı. Bu sezon Vedat'la nasıl bir uyum sağlayacak konuşuluyordu hep. Bakalım Vedat'la da oynayamadı, görmedik daha. Bir görmek lazım. Yani çünkü geçen sezon hadi oyun farklıydı Fenerbahçe'de. Yine üstünden geçiyoruz. Daha işte kontratak dediğimiz daha geçiş hücumu kovalayan bir Fenerbahçe vardı. Ama bu sezon

0: Tamamen tersi bir Fenerbahçe var.
1: Ya şimdi bazı eksikler de Ahmet açıkça değerlendirmek lazım. Vedat Muriç diyelim ki iyileşti. Banko tabi oynayacak. Santrfor. Talisca'yı ne yapacaksın? Diye bir soru akıllara gelmiyor mu?
0: 10 numaraya çekmesi gerekiyor.
1: Asensio'yu ne yapacaksın o zaman?
0: İşte Asensio'yla ortaklaşa mı oynayacaklar? Soru işaretleri
1: Şimdi
0: çok.
1: iki oyuncu da yedek kulübesine oturmaktan mutlu olur mu? Ya bunları tabii çözecek olan teknik direktör. Ama beklenen bunlar var.
0: Ki kanatlara Greenwood alındı sağ tarafa, sol tarafa
1: Diyelim
0: oyuncu
1: Leao
0: bakımından.
1: alındı. Ne yapacaksın? Ya Kerem'in yeri bile o zaman tehlikeye girmiyor mu? Asensio ve Talisca'nın oynayacağı yerler tehlikeye girmiyor mu? Ya da ikisini birlikte aynı anda oynayacak halin yok.
0: Bu arada şöyle bir durum var. Fenerbahçe'de bir de Kante var. Kante gelecek orta sahaya.
1: Şimdi
0: Orta saha
1: Kante
0: kur...
1: geldi. İyi bir Kante ile Gendouzi ile başlamaz mısın?
0: Direkt Guendouzi Kante orta sahasıyla başlarım. Yani
1: Öyle değil midir bu iş?
0: önlerinde de işte o 10 numara olarak Asensio ile başlarım.
1: Evet.
0: Onun önünde Vedat, yanlarda
1: Leao diyelim
0: ya
1: geldi. Sağda Greenwood.
0: işte iç
1: Başka
0: transfer Greenwood.
1: başlayabilecek mi? Başlayabileceğim. Fakat bir bakacaksın Talisca kulübede mutlu mu? Değil.
0: İşte gönderilecek mi, kalacak mı, kalmayacak
1: İrfan
0: mı?
1: zaten kulübede. Kerem o zaman kulübede. Nereye kadar gidecek bu iş?
0: Yani bu bayağı ciddi.
1: Bayağı kolay değil işler.
0: Fenerbahçe işte futbol yönetiminin ve yönetimin ciddi manada mesaisi bu yönde ciddi sıkıntı yaratabilecek mesailer. Bazı oyuncular evet yedek kalmak da istemeyecekler. Yedek oynamak istemeyecekler.
1: İstemezse mutlu olmaz ki. Banko oyuncu bir de oyunculara tabii yaptığın yatırımlar var. Maaş anlamında bunu söyledim. Talisca'nın yüksek. Asensio'nun zaten yüksek. Ne o? Yapacak bir şey yok yedekte. Hadi bu sene ama seneye falan ne yapacaksın? O olmaz. Zor. Ben o anlamda da işin biraz zora girdiği kanaatindeyim Ahmet.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. 5 takımımızın da amasız fakatsız Avrupa liglerinde olması gerekiyor. Ülke puanını en yüksek seviyeye çekmemiz gerek.
1: Katılıyorum dinleyicimize.
0: Umarım yönetim ve teknik kadrolar bunun bilincindedir. Galatasaray ve Fenerbahçe kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde olmalı. Bu bütçeler ve bonservislerin karşılığı orası. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir kulübü de en yüksek seviyede puanlar toplamalı. Başakşehir hariç diğer iki takımımız da yüksek bedeller ödüyor. Bu bilince ulaşmalıyız. Bu sene hüsran yaşamayalım. İzmit'ten Ali Bey. Çok teşekkürler. Benzer...
1: Gönüllerdeki düşünceleri kesinlikle belirtmiş Ali Bey.
0: Bir dinleyicimiz İzmir'den Oktay Bey yazmış. Ne kadar form tutmamış olsa da 30-35 milyonluk bir futbolcu 34 top kaybı yapmamalı. Hem de böyle bir takıma karşı diye yazmış. Bu arada bir dinleyicimiz iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Çok teşekkürler diyelim. Bir ara vereceğiz. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık saatin sonuna geliyoruz. Hem dünkü karşılaşmayı konuştuk hem biraz Başakşehir maçını konuştuk. Yeni saatte beraber Beşiktaş'ın da karşılaşmasını detaylı bir şekilde konuşacağız. Gelen mesajları da hemen bir kontrol ediyorum. Bir dinleyicimiz yazmış. Acaba eleme maçlarında galibiyet primi var mı acaba diye. Vardır bence. Resmi maçlarda vardır diye düşünüyorum. Eleme.
1: Tabii
0: Usulü
1: tabii.
0: olduğu için elendiği için bir prim sistemi vardır ama nasıldır? Yönetimler buna karar verirler. Açıkçası merak çok da etmedim bu konuyu. Bir bakmak lazım yönetimler veriyorlar mıdır ama bence vardır diye düşünüyorum. Yine bir dinleyicimiz taraftar olarak çok sabırsızız diyor.
1: Çok.
0: İsmail Kartal daha yeni başladı. Bu takıma cesuslar Mourinho'lar geldi. Son 12 yıla baktığımızda en iyi futbolu kim oynattı diye. Kime sorarlarsa cesus ve İsmail Kartal diyeceklerdir. Onun için sabırlı olmamız lazım. Öncelikle gelenden çok gidecek futbolcuları belirlemek gerekecektir diyor. Zaten en başta bunu söyledik. Yani en başta bu hazırlık maçları yeni bitti. Yeni resmi maçlara başlandı. Sezonun yeni daha çok başı. Daha ilk başlamadı. Tabii ki inişler çıkışlar olacak. Sonuçta yüklemeler de yapılıyor
1: tabii.
0: tabii. Fiziki olarak ciddi yüklemeler
1: Ayın
0: yapılıyor.
1: 14'ünde değil mi lig?
0: 14'ünde başlıyor lig.
1: Ya bugün Cuma günü ayın 31'i.
0: Aha.
1: Cumartesi ayın 1'i.
0: Biri. Yani 2 hafta sonra başlıyor Ercan
1: İki
0: abi.
1: hafta kalıyor. İki hafta da iyi bir süre yine futbolda. Düzelmen için.
0: Sonuçta
1: sakin olacağım biraz.
0: Bu arada Fenerbahçe Sturmgrass'la ilk maçını 4-5 Ağustos'ta oynayacak. İkinci karşılaşmayı bir sonraki hafta oynayacak. Bunu da aktarmış olalım.
1: Bunu da lig öncesi olayım. 4-5 işte 11 diyelim değil mi? Üstüne 7 gün koyarsan.
0: 11 gün.
1: Yani, 7 gün yani.
0: Bunu da aktarmış olalım. Yine bir başka dinleyicimizden gelen mesaja da bir bakayım. Sizce bu takımlarımız bu futbolla Avrupa'da başarılı olabilir mi? Siz canı gönülden inanıyor musunuz? Yani dünkü futbol değil. Yani dünkü futbol evet Zabje'yi geçmek için belki yeterli oldu. Yani 1-0 ve 1-1'lik skorlar yeterli oldu.
1: Ya kalecini oynadı dün.
0: Ama yani sonuçta pozisyonla verildi. İşte bundan sonraki turlarda ne olacak? O da merak konusu.
1: O tekrar başa döneceğim. O konuyla ilgili her maçın hikayesi farklıdır. Bunu rahatlıkla değerlendirebiliriz. İyi oynayan bir Fenerbahçe'yi görürsek şaşırmayalım. Neden olmasın?
0: Belki de bambaşka bir Fenerbahçe göreceğiz.
1: Günler geçiyor, ona göre hazırlık yapıyorsun, antrenman yapıyorsun.
0: Bir dinleyicimiz uzunca bir mesaj göndermiş. Bakırköy'den Deniz Bey. Aradayken bakacağım, bu kadar uzun mesaj. Yani Fenerbahçe ile alakalı bir mesaj göndermiş. Anladığım kadarıyla ki işte Muriç de geldikten sonra Fenerbahçe'nin ideal dörtlüsünde defansif katkı sıfır diye bir yazı. Aradayken bakacağım. Uzun mesajları kusuruma bakmayın lütfen, aradayken okuyabiliyorum. Ancak kısa kısa mesajları bir şekilde okuyup paylaşabiliyorum diyelim, ama aradayken bakacağım mutlaka. Onu da aktarmış olalım. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. En değerli takım ikinci öleme tur revanş maçlarında Fenerbahçe diyor. 333.45 milyon avro civarında bir değeri var. Çok sayıda oyuncusu var. Tabii ki o kadar bir değeri olacak. Manisa'dan Yenal Bey yazmış.
1: İşte o değer sahaya yansımıyor. Esas ona biraz çekinip bakıyor Fenerbahçe taraftarları. Ama ben de diyorum ki daha sezon başladı. Hazırlık maçı oynadın.
0: Bir de Fenerbahçe'de hep şu var, uzun süredir gelmeyen o başarının vermiş olduğu taraftar üzerinde ciddi bir etki var. Yani bunu kabul etmek lazım.
1: Evet, negatif etki.
0: Negatif etki, yani bir pozitif değil tabii ki, negatif etki ve iyi futbol bekliyor, umut bekliyor Fenerbahçe. Umutlanmak istiyor. Ya başarıya gitmede umutlanmak istiyor. Yoksa Fenerbahçe'de uzun yıllar gelmeyen başarıdan, yani daha doğrusu uzun yıllar süre gelen başarısızlıktan dolayı şöyle bir durum söz konusu. Yani bir maçta bütün yelkenler indirilebilir.
1: O büyük bir handikap değil mi?
0: Ya bunu mesela geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ta da gördük Ercan abi. Ya da Galatasaray'da da gördük. İşte 13. olduğu sezonda da gördük.
1: 5 sene önce.
0: 5 sene önce gördük. Yani bunlar var. Bunlar hatta Galatasaray'da şöyle bir durum var ki dün uzun süredir Dursun Özbey'i bu kadar sinirli bir basın toplantısını hatırlamıyorum. Dün çok sinirliydi.
1: Haklı olarak
0: ki konuşuruz ilerleyen bölümde, Galatasaray bölümünde konuşuruz.
1: Bence tabii haklı olarak.
0: Transfer konusunu bayağı konuştu, yani 4 sene şampiyon olduk. Bu kadar eleştirilmek normal mi dedi yani, ki bunu konuşuruz ilerleyen bölümde. Fenerbahçe'de böyle bir durum var, ama Fenerbahçe taraftarı da açıkçası umutlu bir futbol istiyor. Ki İsmail Kartal'ın getirilme sebebi de bu. En iyi futbolu son dönemde kim oynattı? İsmail Kartal oynattı. Ciddi bir puan toplandı Fenerbahçe'de ligde. Haliyle Fenerbahçe taraftarı iyi bir oyun bekliyor. Çok iyi bir oyun bekliyor. Umutlanmak istiyor. Bu da gelmeyince, oyun anlamında istenilen seviye olmayınca haliyle umutsuzluğa zerk edilmiş bir Fenerbahçe taraftarı görüyorum ben. Biraz da durum bu yönde diyelim. Yine bir başka dinleyicimiz Asensio ile alakalı yazmış.
1: Fonda değil. Ben hemen söyleyeyim.
0: Ama işte Asensio geçtiğimiz sezonda o sakatlıktan sonra yani, da tam anlamıyla istenilen seviyede
1: değil. Şu anda benim gözlerim formda değil.
0: Beşiktaş maçında sakatlandı. Beşiktaş maçından sonra çok istenilen seviyede değil. Ama ben hazırım diyor oyuncu diyebilir yani. Ben hazırım her zaman bunu düşünebilir, ama işte o diz gidiyor mu gitmiyor mu, ya da İsmail Hoca'ya göre, İsmail Hoca bazı verilere de bakıyor. Yani teknik direktörler özellikle bu antrenman bilimi geliştikten sonra antrenman biliminde bazı rakamlara bakıyorlar. Yani bazı ölçümler var, testler var. O testlerde istenilen seviyede değilseniz açıkçası kadro konusunda soru işaretleri ortaya çıkıyor. Ama Asensio da yaban atılacak bir oyuncu değil. Size maçı getirebilecek, maçı çevirebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ne kadar hazır olsun ya da olmasın. Evet, dün hazır değildi ama dün takımın büyük bir kısmı da hazır değildi. Yani böyle

0: Bir aramız var. Ara sonrası tekrar yine yayında olacağız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor ve artık Beşiktaş'ı da konuşacağız. Beşiktaş'ı da konuşmaya başlayalım. Beşiktaş Midtjylland'le karşılaşıyor. 1-0'ın rövanşında deplasmanda karşılaşıyor. Danimarka temsilcisiyle oynayacak saat 8'de karşılaşma. İsterseniz Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine de şöyle bakalım, nasıl bir 11'le başlıyor isterseniz. Ve sizden Beşiktaş nasıl bir oyun oynayacak onu da merak ediyorum. Sizden fikrinizi merak ediyorum.
2: İtalyano ile ilk deplasman oyunu. Bunu göreceğiz. Ben de merak ediyorum.
0: Bir bakalım neler olacak. Beklemekte fayda var. Ki az saat kaldı. Yaklaşık 3 saat 56 dakika civarında bir süre kaldı. Tahmini olarak nasıl bir 11 bekliyorsunuz? Muhtemel 11 olarak.
2: Geçen maçtaki 11'den farklı bir 11 beklemiyorum.
0: Kalede Nübel, Murillo, bence Ottara oynayabilir Rıdvan yerine.
2: Olabilir.
0: Jalo Emirhan defans attı.
2: Onu bozmak istemiyor galiba.
0: Bu sefer
2: Akbadu olur mu?
0: Akbadu ne olacak? Akbadu da sonuçta yaban atılacak bir defans oyuncusu değil Ercan abi.
2: Ya şu anda oyuncu, bu iki oyuncu geç geldiği için belki hazır değildi. Akbadu ile başlar mı? Tabii o bir soru işareti. Onu da söyleyeyim. Ama geçen maçtaki oyun tarzı evde oynanan bir maçtı. Sahasında oynadı. Şimdi deplasmanda nasıl oynayacak? Hakikaten merak ediyorum. Yine baskıyı nasıl yapacak? Baskı derken presi kastediyorum saha içindeki. Onu deneyecek mi? Çünkü ilk maçta çoğu anda bunu denedi. Başarılı oldu mu? Evet. Geçtiğimiz yıllara göre oyun olarak ben beğenmiştim Beşiktaş'ı. Sinyaller bayağı iyiydi. Bunu tabii deplasmanda sürdürebilmek nasıl? Büyük bir merakla ben de bir spor sever olarak bekliyorum bu akşam.
0: Bakalım. Jalo Emirhan 11'de bekleniyor muhtemel 11'de. Orta sahada Salih ve Orkun ve Olaytan 11'i. Sol tarafta İlhan. Sağ tarafta Çerni. Ve ileride Ho.
2: Şimdi hocanın bir de kendi tarzı var İtalyano'nun. Geçtiğimiz yıllarda görev yaptığı takımlarda 11'de bazen iki oyuncuyu değiştiriyor bir hafta sonra. Öyle düşünceleri de meydana geliyor rakibe göre. Bunu Beşiktaş'ta da uygulamaya başlayacak mı? Kendisine sorulmuştu. O değişikliklerin sebebi çok Avrupa maçı ve lig oynamamızdan dolayı dedi. Aynı şeyleri Beşiktaş'ta da olacak bunlar. Avrupa maçı, turlar devam ederse. Bu sebepten ben bu akşam geçen haftaki kadroyu biraz oturtma amacında olacağını tahmin ediyorum. Ufak değişiklikler yapabilir belki yaparsa. Ya Rıdvan ikinci yarıda mesela oyundan çok düştü.
0: Bir de Ercan abi şimdi şöyle bir durum var. Uzunca bir süre 70 dakikaya yakın Beşiktaş 11 kişi oynadı. Rakip 10 kişi oynadı yani bir fazla oynadı. Ve öyle bir durumda deplasmanda nasıl 11-11'de neler olacak? Bir de rakip kendi evinde oynuyor.
2: Şimdi rakip kapandı ama.
0: Rakip şimdi açılacak. Skor almak isteyecek.
2: İstanbul'daki maçta rakip kapandı. 11-11 oynarken de Beşiktaş'ın çok iyi yaptığı organizasyonlar vardı saha içinde. Şimdi rakip hemen golü bulmak isteyecek.
0: Açılacak ve baskı yapacak.
2: Baskı yapmaya çalışacak. Tabii bu önemli olan Beşiktaş'ın o baskıya izin vermemesi Ahmet. Rakip tabii ki baskı yapmak ister. Sen yaslanırsan da yapar. Baskılı oynar gibi gözükür. Buna izin vermemek gerekiyor. Eğer bu yapıda hazırlandılarsa maça, dedim ya çok merak ediyorum. Rakip yine zorlanır. Çünkü Beşiktaş'ın orta sahası milli takımda oynayan oyuncuların orta sahası.
0: İkisi. Salih Özcan direkt fark yarattı bence orta sahada.
2: Ya Orkun öyle.
0: Orkun tamamladı Salih Özcan.
2: Ya o rakip tamam iyi oynamış, ligi de başladı. Devam edip 3-2 de kazandı. Bunları da söyleyebiliriz. Fakat Beşiktaş buna izin verecek mi? Ben bunu merak ediyorum.
0: Oyun anlamında neler olacak, neler bitecek? Vincenzo Italiano ilk maçta gerçekten ki bunu ilk pazartesi günkü yayınımızda da söylemiştiniz. Pazartesi günkü evet. Yayında da

0: paylaşmıştınız. Beşiktaş bence geçtiğimiz sezonlara göre çok daha farklı oynuyor. Bir kere o geriye çekilme durumunu, pozisyon yeme durumunu biraz ortadan
1: Ya
0: kaldırmış.
1: şimdi
0: Yani İtalya savunma anlayışı biraz oturmaya başlamış, çalışılmış.
1: sol açığını kaybetmiş bir rakip. Aral gitti Trabzonspor'a. Geçen hafta önemli bir oyuncusu kırmızı kart gördü, oynayamayacak bu maçta. Rakibin de harika avantajları yok şu anda. Onu da söyleyebilirim. İki oyuncusundan, geçen seneden iki oyuncusu, biri kırmızı kart, biri de transfer oldu. Bunlar da var.
0: Bakalım yani
1: Ha, Beşiktaş
0: Beşiktaş'ın
1: öyle başladı. Golünü attı mesela. Bence daha çok pozisyona girer.
0: Beşiktaş zaten golünü atarsa yakın maçın ilk başlarında hele bir de gol bulabilirse şahane olur Beşiktaş için. Çok daha farklı bir maç izleyebiliriz. Farklı bir skor da görebiliriz. Çünkü rakip açıldıkça açılacak o durumdan sonra ve Beşiktaş daha çok pozisyona girip daha çok gol atabilir. Savunma ağırlıktan ziyade daha hücuma yönelik bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum. Kanatları daha çok kullanacak bir Beşiktaş'ı
1: Kanatları şöyle
0: izleyebiliriz.
1: kullanıyor. Çelniği mesela çizgide. Çizgiye çekiyor. O zaman da ne oluyor? Genişlik oluyor rakibin savunmasında. İlhan'ı çizgiye çekiyor. Ne yapıyor? Rakip savunma içe doğru dönemez ki. Çok basit bir taktik ama başarılı bir taktiktir o. Çizgiye yakın oynadı mı? Senin ister istemez hem savunma bekin hem de stoperinin bir gözü çizgide olacak. Ya bunu deniyor İtalyano. Ve ilk maçta çoğu anda başarılı oldu bunda.
0: Ya çizgiye zaten kanatların çizgiye basması gerektiğine inanıyorum ben.
1: Ve yüzde
0: Özellikle
1: yüz.
0: o üçlü eğer hücum hattının üçlüsünü düşünüyorsanız o üçlünün mutlaka çizgilere sağ ve solun basmaları gerekiyor.
1: Yarın ayın ikisinde de Trossard geliyor.
0: O zaten basıyor.
1: O zaten basıyor. Tam istenilen seviyede.
0: O bir de oyun da kuruyor oradan. Zaten
1: Tabii.
0: ileri oyun kurucu bence Trossard olacak bu
1: Oyun
0: kadroda.
1: aklı. O eğer Çerni de kalırsa Çerni'nin de elini rahatlatacak Trossard. Onu da söyleyeyim. Bu bayağı bir avantaj olur.
0: Çok büyük avantaj olacak Beşiktaş için. Merakla bekleniyor. Trossard'da bu tur geçildikten sonra artık takıma monte olacak diye düşünüyorum ben. Bu tur geçildikten sonra ileriki turlarda da kendisini göreceğiz Beşiktaş formasıyla ki Beşiktaşlılar da ciddi manada merak ediyorlar. Formasına ne zaman kavuşacak diye soran Beşiktaşlılar da var. Bakalım bu turdan sonra hepimiz bekliyoruz. Vincenzo Italiano İtalya'da İtalyan basınına bazı açıklamalar yaptı. La Gazzetta dello Sport'a zannedersem. Evet, La Gazzetta dello Sport'a bazı açıklamalar da yaptı. Beşiktaş için mükemmel organizasyonu, kusursuz antrenman merkezine ve inanılmaz atmosfere sahip harika bir kulüp olarak bahsetti Beşiktaş'la alakalı.
1: Evet.
0: Taraftarlar ilk dakikadan itibaren baskı yapıyorlar. Daha önce hiç bu kadar ateşli bir şey görmemiş ve deneyimlememiştim. Heyecan verici diye yazmış. Yine Mitülen'e karşı ikinci maçımız var. Eğer ilerlersek bir tur daha oynayacağız ve Avrupa Ligi playofflarına katılacağız. Ama elenirsek Konferans Ligi'nde ön eleme turlarına gideceğiz. Kulüp benden Avrupa Kupalarında olmamızı istedi diye devam etmiş. Orsolini ve Lucumi'yi istediniz mi diye sormuş eski takımından, Bologna'dan. Sorulmuş. Italiano isim vermeyelim bir veya iki kişi diyelim diye de devam etmiş. Zannedersem o iki oyuncu da istenmiş bence
1: Ya da
0: Bologna'dan.
1: olacak oyuncular.
0: Ya da belki de ilerleyen bir bölümde
1: Değil
0: olacak.
1: mi?
0: Salah transferi için de şimdilik her şey beklemedi. Ama harika bir kaptanımız olan Orkun Kökçü var diye de yazmış. Trossard harika bir oyuncu. Ağustos başında takıma katılacak. Ligde üst üste 4 yıldır şampiyon olan Galatasaray'ın işini zorlaştırmamız gerekiyor. Takım güçlü 2-3 oyuncu daha transfer edersek daha da güçleniriz diye de devam etmiş.
1: Görünen okey edecek.
0: Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü La Gazzetta dello Sport'a İtalyan basınına yaptığı açıklamalar diyelim. Kısa bir aramız var. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazan'ı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuştuk. Beşiktaş'ı konuşmaya da devam ediyoruz. Takımlarımızın yavaş oynadığıdır benim düşüncem. Daha hızlı çıkıp daha akıllıca hücum yapmalıyız. Özellikle böyle maçlar için diyor İzmir'den Oktay Bey. Hızlı oynamak zaten artık bence dünya futbolunun olmazsa olmazı. Hızlı futbol.
1: Tempo.
0: Tempo yapmak gerekiyor. Zaten Avrupa kupalarında tempo yapmazsanız şansınız hiç yok. Bunu geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde de gördük, Avrupa Ligi'nde de gördük, Konferans Ligi'nde de gördük, ondan önce de gördük. Yani Dünya Kupası'nda gördük. Dünya ya Kupası'nda futbolun, da tempo yapan tabii, takımlar ön plana çıktılar.
1: Futbolun en önemli gerekliliği diyeceğim buna. Rakip savunma yerleşmeden rakip sahaya gelip hücum organizasyonunu başlatmak. Bu da tempolu oyunla mümkün olabilir. Her an bunu yapamazsın ama yapacağın dakika sayısının fazlalaştırılması lazım. Bunu başaran takımlar yollarına devam ediyorlar. Yoksa sen hazırlık pasını yap kendi yarı sahanda. Bir pas, iki pas, üç pas. Sonra orta alana gel. Ve rakip zaten tamamen kapanmış oluyor. Hı hı. Bunun adına da yavaş futbol diyoruz. Sen topa sahip olmuş gibi gözüküyorsun. Ama hiçbir işe yaramıyor. Ha diyorlar ya topu rakip sana bırakıyor diye. Niye? Sen hücumda bir şey yapamayacaksın diye rakip sana bırakıyor topu. Üstüme gel diyor. Sebebi bu.
0: İşte o zaman da iyi top çevirirsen, hızlı hızlı top çevirirsen rakibi de...
1: Pozisyon veriyorsun o zaman. Ya rakip pozisyon veriyor. Sen de pozisyona giriyorsun.
0: Sen de değerlendiriyorsun. Çok hızlı top çevirmek gerekiyor bu yüzden ki bunu da yapıyorlar. Yani Avrupa takımları çok hızlı oynamaya çalışıyorlar.
1: Birçoğu bunu yapmaya çalışıyor.
0: Ki mesela Fenerbahçe örneğinde de İsmail Kartal hızlı oynayacağız diyordu. Bence Vincenzo Italiano da aynı düşüncede, hızlı oynayacağız diyor. Okan Hoca hızlı oynayacağız diyor. Hızlı top kapıp, hücum pres yapıp hızlı oynayacağız düşüncesi var. Fatih Hoca, Fatih Tekke Trabzonspor'da hızlı oynamamız gerekiyor diyor. Yani hız önemli, tempo önemli, tempo yapılması gerekiyor. Bir dinleyicimiz yazmış, futbolu bilen bir sürü futbolcu bir araya geldi bu sezon Beşiktaş'ta. Bu bence heyecan verici diye yazmış. Nübel, Orkun, Salih, Trossard, Serni, kalırsa hatta Endidi. Ben Endidi'nin çok kalacağını düşünmüyorum bu arada.
1: Ya o kendisi ve hoca ile ilgili. Şu anda Beşiktaş kanadında işte Endidi gidecek diye bir haber yok. Kendi tarafında da yok. Sadece söylentiler var. Biz tabii olay gerçekleşene kadar o söylentileri değerlendiririz ama gerçek değil. Transfer imzayla oluyor. Kalır mı kalmaz mı? Bu maçlar bitsin göreceğiz.
0: Bir dinleyicimiz Kayseri'den serin bir Temmuz gününden merhabalar diye Hakan Bey yazmış. Dün Real Madrid'in açıkladığı gelirleriyle alakalı düşünceleriniz nelerdir diye en son bölümde onları konuşalım.
1: Gayet doğal, Real Madrid dünyanın en zengin kulübü.
0: Yani Real Madrid açıklıyorsa tabii bir dikkat etmekte fayda var o gelirleri. O gelirleri kazanıyorlar. Kazanmaya da devam ediyorlar. En son işte... Garcia mıydı forvet oyuncusu, 70 milyon avroya Fulham'ı gönderiyorlar. Yani böyle de bir durum var.
1: Ya 25-30 euro ya da kulübün müzesinde gezersen 40 euroya yakın. Real Madrid'de, Madrid'e gittin, meraklısın, tarihi turistik yerlere geziyorsun, futbolu da seviyorsun, bir de Bernabéu'yu gezeyim diyorsun, kupaları, stadın işte iç bölümünü maç olmadığında tribünlere de bir bakayım diyorsun. 35-40 euro para veriyorsun. Ve ben gözlerimle gördüğüm için söyleyeyim. Dünyanın bir sürü yerinden, Japonya'sından, işte Çin'inden gelmiş meraklı turistler. Avrupalılar da vardı. İşte kuyruğa giriyorlar. Biletlerini alıyorlar. Düşün, ne maç var ne bir şey var. Böyle bir kulüpten bahsediyor. Ve kuyruk var.
0: İsterseniz onu son bölümde konuşalım. Detaylı bir şekilde konuşuruz son bölümde de. Yine gelen mesajlarda, Beşiktaş özelinde gelen mesajlara bakmaya devam ediyoruz. Bugün mutlaka turu geçmemiz lazım diye yazmış bir dinleyicimiz. Beşiktaş taraftarı anladığım kadarıyla.
1: Normal.
0: Bu işin bahanesi yok. Beşiktaş UEFA Kupası'nda yerini almalı. Oyunun hiçbir önemi yok. Bu maç yalnızca turu geçmek açısından kritik. Bunu atlatırsak kendimizi gruplara atarız. Gerisini yaşayıp göreceğiz. Bayrampaşa'dan Ramazan Bey yazmış. Yine bir başka Beşiktaşlı satılmış belki gönüllü yazan dinleyicilerimizdendir. insanlar sezon başlamadan sezonun en kritik maçına çıkıyoruz. Bu ne şanssızlık diye yazmış. Böyle oluyor maalesef. Beşiktaş'ta geçen sezon da böyle bir durum vardı. Şaktar'la oynadı. Şaktar da biliyorsunuz Avrupa Ligi'nde önemli noktalara geldi.
1: Geçen seneyle kadro olarak geçen seneyle bu sene arasında fark var.
0: Çok fark var. Oyun anlamında da çok fark var.
1: Geçen sene antrenman temposunda oynadı Şaktar. İstanbul'da 4 tane attı. Yani geçen sene hazırlıkla bence bu seneki hazırlık arasında da bayağı fark var. Bu ilk maçta gözüktü zaten. Rakibin oyuna ben saygı duyuyorum. Ama Beşiktaş takımı da bu oyuna cevap verdi. Şaktar'a hiçbir şekilde cevap verememişti. Çok rahat kazandı biliyorsun Şaktar maçı. Hatırlarsan. Mutlaka değerli dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır.
0: Bir başka dinleyicimiz şöyle bir soru göndermiş. Fenerbahçe mi daha kırılgan yoksa Beşiktaş mı daha kırılgan? Olası bir kupalardan elenme durumunda diyor. Hangisi daha büyük sıkıntı çeker diye. Bence
1: erken bir konuşma bu.
0: Çok erken bir konuşma. Fenerbahçe tur atladı. O yüzden de bir kırılma şu anda Fenerbahçe'de yok. Daha da güçlendi tur atladığı için. Evet, oyunu eleştirdik. Ciddi manada oyuncuları da eleştirdik.
1: Bazen kötü oynarsan da tur atlarsın.
0: Ama yani bunu en başında da söyledik, Fenerbahçe üzerinde tur atlandı yani, yeni tur, yeni başlangıç.
1: Mesele tur atlamak
0: çok
1: değil
0: daha
1: mi?
0: Güçlü girecek yeni tura. Böyle de bir durum var. Beşiktaş ilk maçı kazandı 1-0. Çok önemli bir durum. Evet, Beşiktaş şanssız bir kura çekti ki biraz önce de
1: direkten
0: bahsettik.
1: Direkten dönen topları, Olayta'nın kaçırdığı inanılmaz pozisyonlar olmasa 4-0 oluyor maç.
0: Ya farklı bir skorla da bitebilirdi ki şu anda rakip çok daha açılacak, çok daha ön planda oynamaya çalışacak. Haliyle Beşiktaş bu durumları değerlendirebilir.
1: Ben şunu söyleyeyim, rakip demek ki bu pozisyonları veriyor. İyi takım, saygı duyulacak bir takım ama pozisyon veriyor. Bunu da değerlendirmesini
0: bekliyorum. O yüzden yani büyük kırılma hangisi olur? Bence ikisi de kırılmaz ki sezon başı kırılacak gibi de durmuyor iki takımda. Haliyle yeni kadrolar var, yepyeni kadrolar, yeni oyuncular var. Yeni oyuncularla yeni teknik direktörler var. Çok da kırılacaklarını düşünmüyorum ben.
1: Ben de.
0: Bunu da aktarmış olalım. Birazdan Italiano, Vincenzo Italiano'nun da basın toplantısında söylediklerini dinleyeceğiz. O da dün basın karşısına çıktı maçtan önce ve önemli açıklamalarda bulundu. Bu akşam saat 20'de Mitülen'le oynuyor Beşiktaş ve önemli bir karşılaşma, turu geçtiği takdirde de yoluna devam edecek. Bir dinleyicimiz yazmış, daha ön plana çıkar gruplara da kalırız diye de yazmış ama daha elemeler var. Yani üçüncü eleme.
1: Ya umut ediyoruz, öyle olur. Değil mi?
0: Bütün
1: takımlarımız için.
0: Bütün takımlarımızın devam etmesi gerekiyor. Yani bu kadrolarda baktığınızda Trossard'a Beşiktaş ciddi bir para ödüyor. Yani ödeyecek. Haliyle transferlere ciddi paralar ödeniyor. Bu paralar Fenerbahçe çok ciddi paralar ödeniyor, ödedi.
1: Yatırımlar yapılıyor.
0: Yatırımlar yapılıyor. Yani bunun karşılığı önemlilerde elemek ve elenmek ve bir alt liglere kalmak değil Avrupa'da. Ya mesela şimdi 330 milyon avrodan bahsediliyor Fenerbahçe için. 330 milyon avro civarında bir kadronun Avrupa Ligi'nde oynaması çok da mantıklı gelmiyor bana. Şampiyonlar Ligi kadrosu Fenerbahçe'nin. Ki baktığınızda Beşiktaş da o kadroları kurmaya başladı artık. Yani bu kadroların Avrupa kupalarında mücadele etmesi gerekiyor diyelim. Ve Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını, dünkü basın toplantısını dinleyelim. Sonrasında bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: No, allora. Evet, herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. Yarın bizim için çok çok önemli bir gün. Tekrar geçen hafta yaptığımız şeyleri tekrar etmemiz gerekiyor. İyi bir seviyede maç çıkarttık çünkü. Değerli bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ve bunları tekrar etmek istiyoruz. Çünkü elimizde şu anda küçük bir avantaj var. Bunu evimizde aldık ve şimdiki deplasman maçında da işimiz zor aslında. Çünkü evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Birazcık karışacak işler. Ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu çok geçmek istiyoruz. Tabii ki de rakibimiz de çok geçmek istiyor. Ama yarın umarım biz başarılı taraf oluruz.
4: Ma tutti...
3: Evet, bu demin söylediğiniz istatistikler, bütün sayılar çok güzeller. Aynı zamanda çok da önemliler. Ama şöyle bir şey vardı. Biz maçı 70 dakika, 75 dakika boyunca 11'e 10 oynadık. Bu yüzden daha farklı maç ortaya çıktı. Yarınki maça ama 11'e 11 başlayacağız. Ve bambaşka bir maç olacak o yüzden. rakip takımda 1-0 geride bitirdi. O yüzden onlar daha ofansif olacaklar. Daha agresif bir karakter ortaya koyacaklar bu maç. Ve daha farklı olacak o yüzden maç. Şu anda avantajımız var. Ama bunun için de akıllı olmamız gerekiyor. Bu avantajı elimize tutmamız için daha akıllı olmamız gerekiyor. Savunmada daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ve daha bitirici olmamız gerekiyor kale önünde. Çünkü ilk maç bence çok iyi şanslarımızı kullanamadık. O soğukkanlığa sahip değildik kale önünde. Ama yarın tekrar aynı şekilde gol üretip, gol şansına girip bunları gole çevirmek istiyoruz. Yarın umarım bu avantajımızı koruyup turu atlayan taraf oluruz.
4: Mamay.
3: Asla bence birazcık abartılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü son yıllarda oynadığım zamanlarda hep 3 kupada oynadım. Avrupa olsun, lig olsun, İtalya kupası olsun. O yüzden hep rotasyon yapmak zorunda kalmıştım. Bu yüzden de hep elimde daha az süre oynayan oyuncuları kullanmak zorunda kalmıştım. Daha taze oyuncuları kullanmak zorunda kalmıştım. Ve aynı zamanda benim amacımdan biri de oynamayan oyuncuları gruba daha çok dahil etmek istiyorum. Bu yüzden hep bu yaptığım bir şey doğru. Ama yarın için ise geçen hafta sahada olan çocukların büyük bölümü tekrar sahada olacak. Yarın sabah tekrar bir son kararı vereceğim artık. Bu kararın ardından da bence geçen hafta sahada iyi işler çıkartan arkadaşlarımız tekrar şans bulacaklardır. Ve umarım yarın bizim için çok pozitif bir gün olur ve iyi bir sonuçla ayrılırız. Evet, maçı aslında çoğumuzda kafamızda oynuyoruz, doğru. Ama ben oynadığımda kafamda hep kaliteli ve yürekten oynayan bir Beşiktaş hayal ettim oynadığım zaman da kafamda. Yarın zor olacak. Burada bence en önemli kelime denge olduğunu söyleyebilirim. Savunmayı da yapmamız gerekiyor. Ama evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Fiziksel bir takıma karşı oynayacağız ve onlara karşı reaksiyon göstermemiz gerekiyor. O yüzden tekrar ediyorum. Yarın en önemli kelime bence denge olacaktır. Yarın gol atma şansımız da olabilir. Ama yarın biz çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz. Nedir bu? Şiddetli oyun istiyoruz. Kimliğini gösterebilen bir Beşiktaş istiyoruz. Çünkü daha şu anda başlardayız. Ve sanki bir ev yapıyormuşuz gibi düşünün. Ve biz her gün yeni bir tuğla koyuyoruz. Ve bu evi inşa ediyoruz. Ve bu da birazcık zaman alacaktır. Ama umarım çalıştığımız şeyler yarın sahada görebiliriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş ve Başakşehir'e bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim. Saat 19'da Başakşehir deplasmanda İnter Tulku ile karşılaşacak ve saat 20'de Beşiktaş deplasmanda Mitülen'le karşılaşacak. İki takımımıza da bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim. Yavaş yavaş diğer takımlarımız Galatasaray ve Trabzonspor'u da biraz konuşalım Ercan abi. Galatasaray'da dün Dursun Özbek ciddi bir basın toplantısı yaptı. Divanda konuştu ve çok sert bazı cümleleri vardı. İsterseniz o cümlelerin bazılarını paylaşayım. Şöyle diyor, beklentinin farkındayız diyor. Dursun Özbek, Galatasaray Başkanı, şöyle bir bu anlayışla devam edeceğiz diyor. İftira boyutunda yazılar yayınlandı diyor. Eleştiri Galatasaray kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yeter ki yalana sapmasın ve saygı sınırları içerisinde yapılsın diye. İftira boyutunda varan yazılar yayınlandı diyor. Aslantepe projesiyle transfer yapacağımız söylendi. Transferlerle en ufak ilişkisi yok Aslantepe projesinin açıklamasını yapıyor. Yine 4 sene üst üste şampiyon olduk diyor ve her yaz eleştirildik diyor. Hep geç kaldığımız söylendi transferlerde. Galatasaray için doğru olanı yapmak için çalıştık. Sezon sonlarında kupayı kaldıran Galatasaray oldu. Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı, futbol aklının olmadığı söylendi. Her yaz eleştirildik diye de devam ediyor. Bunları ilk kez duymuyoruz. 2022'de göreve geldiğimizde 13. tamamlamış bir takım vardı. Doğru oyuncuları doğru şartlarda kadromuza katmak için hareket ettik. O gün de acele etmedik ve kurduğumuz takım daha ilk senede şampiyon oldu diye devam ediyor. 4 sene üst üste şampiyon olduk. İstikrarın ve emeğin sonucu diye de devam ediyor Dursun Özbek. Yaptığımız transferlere bakın. Icardi, Osimhen. Bunların hepsi Eylül ayında gerçekleşti diye de devam etti. Sert tonajlı bir basın toplantısıydı. Özellikle transferler nerede diye çok fazla taraftardan eleştiri vardı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor transfer yapıyor, Galatasaray transfer yapmadı diye çok eleştiriler vardı. Ama Dursun Özbek açıkçası basın toplantısı, daha doğrusu divanda yaptığı açıklamalarla bu eleştirilerin önüne set çekti. 16 transfer dönemi geçirdik diye de devam etti. 8 senede.
1: Transfer yapılmazsa eleştirebilirsin. Transfer bitti mi? Bitmedi. Beklemek lazım dedi. Galatasaray'ın 8 tane oyuncu almayacak Galatasaray. Önce onu söyleyelim.
0: Galatasaray'ın zaten 11'i belli.
1: 8 tane oyuncu almayacak.
0: Yani bir oyuncu ekstra konulabilir Galatasaray'da. 10 numara pozisyonu için konuşuluyor. Ya da sol tarafı işte Leao'ya, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'ın
1: ya da başka bir isim olacak. Diyelim ki Leao konuşulduğu için Leao. Başka bir isim olacak. Ve 10 numara pozisyonuna da orada 2 sezondur olmadı Mertens'ten sonra. Doldurulamadı orası. Oraya bir oyuncu ve yedek kulübesinde oturmayı düşünen, yani düşünen derken kabul edin, Osimhen'in olmadığı veya dinlenmek istediği zamanlarda alınacak bir oyuncu. Onun dışında Galatasaray'ın 5 tane transfere ihtiyacı yok ki. Abdülkerim'in alternatifi şu anda yedek kulübesi anlamında yok. Oraya bir oyuncu düşünülüyor. Gördüğümüz bu. Ondan sonrası Galatasaray takımı için acil ihtiyaç olacak yerler var mı?
0: Yok.
1: Bu lige göre de baktığımızda yok. Avrupa'ya baktığında ne kadar transfer yaparsan, zaten iyi bir kadron var da, transfer yaparsan yap, Şampiyonlar Ligi'nde bir yere geldiğinde istediğin kadar iyi takım ol, senden maalesef, yani Türk futbolu olarak değerlendirelim bunu, çok üstün takımlar var. Burada yapacak bir şey kalmıyor Ahmet. İşin gerçeği de bu. Ben de isterim yarı final oynasın, final oynasın. Herkes ister. Ama bu da kademeyle gidilecek bir sistem.
0: Dursun Özbek, hedefimiz yalnızca Türkiye değil diyor. Şampiyonlar Ligi'nde de bir hedef var ki geçtiğimiz sezon bir hedefin bir kısmı gerçekleştirildi diye düşünüyorum ben.
1: Ben de düşünüyorum.
0: Gidebildiği yere kadar gitti Galatasaray ve daha üstüne hedefliyor şimdi. Haliyle bazı oyunculara gitmesi gerekiyor Galatasaray'ın transfer konusunda. Bazı oyuncularla anlaşması gerekiyor Şampiyonlar Ligi için. Daha doğrusu biraz dar kadroyu genişletmesi gerekiyor. Önce de onu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi kadroları daha geniş kadrolar. Baktığınızda Şampiyonlar Ligi'nde özellikle yüksek sıraları hedefliyorsanız lig aşaması olsun ya da sonrası olsun daha geniş kadrolara sahip olmanız gerekiyor ki işte başat takımlara baktığınızda çok önemli oyuncuları kadrolarına katıyorlar. Bayern Münih örneğini verebiliriz. Çok sayıda oyuncusu var Bayern Münih'in. Geniş bir kadrosu var. Real Madrid'in çok geniş bir kadrosu var. İşte şampiyon olan Paris Saint-Germain'in çok geniş bir kadrosu var. İngiliz takımlarının çok geniş kadroları var. Haliyle Şampiyonlar Ligi'nde eğer rekabetçi bir takım olmak istiyorsanız üst sıraları hedefliyorsanız bazı oyunculara gidilmesi gerekiyor. Tabii ki bu Türkiye şartlarında dediğiniz gibi zor. Türkiye şartları daha farklı. Diğer ülkelere göre çok daha farklı. Türkiye'de her oyuncu da gelmiyor. Bunu da söylememiz gerekiyor. Ve Galatasaray deneme yanılma şansı yok. Ben öyle görüyorum.
1: Tabii.
0: Şampiyonlar Ligi kadrosu için deneme yanılma şansı yok. Önemli oyunculara gidip önemli transferler yapmak durumunda ve yani ne denir işte çok denemeden nokta atışı yapması gerekiyor.
1: Doğru. Bunu da gerçekleştirmek için tahmin ediyorum ki araştırmalar devam ediyor. Belki konuşuyorlar oyuncularla. Çünkü Eylül'de başlıyor her şey Galatasaray için. Ve şimdiden umutsuzluğa kapılmanın bir anlamı yok. Bu kadro tamam, Şampiyonlar Ligi'nde eğer bahsettiğim takviyeler yapılamazsa zorlanır. Yapılsa da amaç, bu seneki amaç hemen 24-16 belki 8 çeyrek final. Bu hemen her an bunu ne zaman olacak transferle yapacaklar transfer bence. Sadece senin bahsettiğin konu, oyuncu tamamen alındı mı 11'e monte edilecek mi?
0: 11 hazır. Bence en hazır şu anda iki takım var. Galatasaray ve Trabzonspor bence Trabzonspor'da da bazı değişiklikler var. O yüzden de onların da biraz hazırlanması zaman alabilir. Ama yani şu anda 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Oturmuş bir kadro var. Bazı oyuncular evet 11 için 11'i zorlayacak, hatta 11 formasını alacak oyunculara gitmesi lazım. O da kolay olmuyor işte transfer. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Ya dedik ya işte Osimhen'e alternatif, Osimhen dinlenecek ya da sakatlığı var, onun yerine oynayacak. O tarz santraforu bulmak da Ahmet kolay değil ki. Her oyuncu oynamak ister. Onu kabul edecek, santrafor alacaksın.
0: İşte Fenerbahçe için konuşmuştuk. Yedek oyuncu kalırsa mutsuz olur. Galatasaray'da da aynı durum.
1: Sen aldın diyelim ki Hollanda'dan birini buldun, santrafor aldın. Oyuncu ben niye oynamıyorum dediği anda problem olur. Oyuncuyla önceden onu konuşmak gerekiyor.
0: Yine bir dinleyicimiz de aynı yazmış. Aynı düşünceleri paylaşmış. Evet, mutsuz olacak Galatasaray'da da. Ama bir geniş kadro olması lazım Şampiyonlar Ligi'nde. Dar bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde üst sıraları nasıl hedefleyebilirsiniz?
1: Böyle hedefleyemez. Yani işte konuşulup araştırılıp yapılması lazım.
0: Başkan diyor ki biz üst sıraları hedefliyoruz yani. Türkiye Ligi değil aslında hedefimiz, Şampiyonlar Ligi'nde daha üst sıralar. Şimdi daha üst sıralar dediğiniz zaman son 16, son 8, çeyrek final, yarı final. Hep bunlar Galatasaray yönetiminin düşündüğü hedefler.
1: Bir de 23 yaş barajı var ya transferde, artı bölümde düşündüğümüzde 10+4. Orada da formayı zorlayacak oyunculara da bakıyorlar bence. Ya orada amaç alalım işte, umut vaat ediyor değil de, orada da bulabileceğin 3 oyuncuyla bu sefer senin bahsettiğin Şampiyonlar Ligi'nde yedek kulübesinde o rekabetin hissedilmesi, rekabet takıma daha iyi futbol oynattırır çünkü. Araştırmalar o yönden gidiyor diye tahmin ediyorum.
0: Çünkü hep şu konuşuldu geçen sezon. İlk yarıda Galatasaray'ın dar kadrosu dolayısıyla sıkıntı vardı. Okan Hoca yedek kulübesine baktığı zaman çok az oyuncu görüyordu. İkinci yarı işte kiralık oyuncularla yedek kulübesi daha da güçlendirildi. Ve ikinci yarıda Şampiyonlar Ligi maçları da dahil olmak üzere yedek kulübesine baktığında daha çok oyuncu görüyor. Daha çok oyuncu atma, sahaya oyuncu atma imkanı var, oyuncu değiştirme imkanı var diye Galatasaraylılar konuşuyordu. Buna istinaden ben bunları söyledim. Böyle de bir durum söz konusu. Ama Galatasaray'ın deneme yanılma şansı yok transferde. Çünkü Şampiyonlar Ligi'de direkt lig aşamasında ve ona göre bir kadro kurmak zorunda. Hedefler de belirlendiyse, ki yönetimde dün Dursun Özbek net olarak o hedefleri belirledi. Bizim sadece lig değil de hedefimiz dedi. Şampiyonlar Ligi'nde daha gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Bir de transfer konusunda federasyonun vermiş olduğu karar var dedi. Yani 10+4 kararı. Tüm takımlarımızı etkileyen 10+4 kararı var.
1: Buna tekrar söyleyelim, bu konu açılıyor. Ya bu böyle olacağı belliydi. Niye sezon başında geçen sene itiraz edilmedi bütün takımlar? Ya seneye de 8+6. Ben karşı olduğum için söylüyorum. Ya ben 6 tane 23 yaş kategorisi oyuncusunu ben niye yetiştiriyorum ki? Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapmak istiyorum. Ya da Kupa 2'de bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu ben niye yetiştiriyorum?
0: Zaten şu an takımlarımızın söylediği ki dün de bugün de çıktı. Yine Karagümrük Başkanı Hurma, Sayın Hurma'nın da açıklaması var. Yerli oyuncunun fiyatları uçtu dedi. Yine yabancı evet. Bu kontenjan durumundan dolayı yerli oyuncuların fiyatları uçmuş durumda dedi. Yani ödenebilecek durumda değil dedi.
1: Kendi hem bonservisler yükseldi, hem de oyuncuların maaş istekleri yükseldi Ahmet. Ne yapacaksın? Seneye de 8+6.
0: Ya ben onu da anlayabilmiş değilim. O artı 6. Ya bir de mesela şimdi aldığınız oyuncuların yaşları da ilerliyor artık. Belli bir noktadan sonra oyuncular, 2 sene önce aldığınız genç oyuncular sınırdaysa belki artık o yaş kategorisine girmeyebilir. Ha, devam edecek deniyor işte. O hala sözleşmesi varsa devam edecek deniyor ama yani böyle de bir durum söz konusu. 6 tane genç oyuncuyu ne yapacak? Ya nasıl yatırımlar olacak?
1: Bence
0: yapabilen... Ya başarı isteniyorsa daha iyi bir, daha iyi oyunculara
1: ya yapabilen yapacak, gerekiyor. Yapabilen yapacak, yapamayan da sayıyı iyice düşürecek.
0: Yani öyle zor olur. Bir durum
1: İşin
0: olabilir.
1: İçinden çıkılmaz mı? Bir kere...
0: ya da tamamen şunu söylesinler, yabancıda işte yaş tamamen genç olsun. Madem öyle...
1: Yabancı da hayır şu var. Yabancı da O da mesele değil.
0: Tamamı 23 yaş altı olsun.
1: Ya kurallar vardır ya, kural koyuyorsun değil mi? Bu kuralların öyle bir kural koyacaksın ki kulüplerle tabii bunda fikir birliğine varacaksın. Ya bir kural her sene tartışılır mı? 5 sene diyeceksin, yabancı kuralı değişmeyecek. Bunun için de kongre yapıldığında oraya bir karar alır. Tüzük değişimine girersin. Ya böyle her sene yabancı öyle, yabancı böyle, her sene bu kural değişir mi Ahmet? Bir 5 sene değişmesin, bir görelim. Kulüpler de rahatlasın, herkes rahatlasın. Ben ona kafayı takmış durumdayım. Her sene bu 8 artı, ondan sonra 6 artı 8 mi olacak? Sonra 5'e mi inecek? Sonra 0 mı olacak? Nereye kadar gidecek?
0: İşte yani madem öyle, genç oyuncuları ön plana çıkartıyorsanız, sayısını arttırıyorsanız, işte 23'ün altına, 23 yaş altına sayısını arttırıyorsanız, tamamını genç oyuncu yapın o zaman yabancıların. Hiç öyle tecrübeli yetişkin deniyor. Yetişkin oyuncu getirtmeyin o zaman. Evet, madem evet. Şöyle bir düşünceniz var, şöyle bir korkunuz var. İşte Türkiye yaşlı oyuncu cenneti oldu. Türkiye'ye çok sayıda yaşlı oyuncu geldi. Çok sayıda işte 30 yaş üzeri, 35 yaş üzeri oyuncular geldi. Artık biz böyle olmak istemiyoruz deyin. O zaman tamamen genç oyuncu getirdin.
1: Ya da iki tane getir. De ki 30 yaş üstü iki oyuncu getirebilirsin. 12 artı 4 ama 30 yaş üstü iki tane oyuncu getirebilirsin. Ya da bir tane getirebilirsin diyeceksin. Aa işte bitti. Öyle değil mi? Bir tane getiren bir tane getirebilecek.
0: Bir dinleyicimiz sormuş, yabancı kuralı başka yerlerde nasıl diye. Çoğu ülkede yabancı kuralı yok.
1: Yani yabancı öyle, kuralı yok, serbest.
0: Serbest yani istediğiniz yerden. Sadece işte bazı ülkelerde bazı işte
1: Avrupa Birliği kotası var.
0: Avrupa Birliği ya da Avrupa Birliği'nin dışındaki ülkelerden
1: az kota
0: sayıda,
1: var orada.
0: Kota var, az sayıda oyuncu alınabiliyor. Ama Avrupa Birliği'nde ise ülke
1: serbest.
0: Serbest. İstediğiniz kadar oyuncu yabancı getirtebiliyorsunuz. Ama işte İngiltere'nin başka kriterleri var. Çok işte milli maç sayısı istiyor. Belli bir
1: kulübünde oynama sayısı.
0: Kulübünde oynama sayısı işte çalışma izni vermesi için belli başlı bazı kriterleri var. Ha, biz de bu kriterleri getirelim madem öyle. Ama işte baktığınızda çok sayıda yabancı var deyip yabancı oyuncu sınırlaması getiriyorsunuz. Bu sefer bütün dengeler değişiyor. Bir aramız var, ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'da transfer nokta atışı, birkaç oyuncu zaten transfer planı
1: evet,
0: var Galatasaray'ın, öyle çok sayıda transfer düşüncesi yok. Trabzonspor'a da bir bakalım. Trabzonspor'la alakalı, Trabzonspor'da bu işte biraz önce yabancı kuralını konuştuk. Bütün takımlarımız etkileniyor. Trabzonspor'da Embuvo defans hattında gider mi gitmez mi? Fulham çok bastırıyor. 30 milyon üzeri ciddi bir bonservis getirisi getirebilir diye konuşuluyor. Yarım sezon oynadı Trabzonspor'da. Trabzonspor genç oyuncusu Olay'ı da gönderdi. Ciddi bir bonservis bedeli de elde etti. Bakalım neler olacak? Trabzonspor'da yeni bir transfer de var. Dün yeni bir transferi var. Nasıl bir
1: ya şimdi,
0: kurgu olacak Trabzonspor'da, ben de açıkçası merak ediyorum.
1: Fulham diyorsun. Mesela Fabri vardı Beşiktaş'ta, kaleci İspanyol. Futbol hayatı tamamen dibe vurmuşken, bitmişken Beşiktaş onu aldı. Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi'nde şampiyonluk derken ne diye düşünürsün? İşte Fabri devam eder diye düşünürsün. Fulham'a gitti biliyorsun. Buradan şuna geleceğim. Oyuncunun kafasını karıştırdın mı? Hayır gelmiyor. Bunu birçok oyuncuda görüyoruz. Şimdi bu kadar, mutlaka oyuncunun kafası karışmıştır şu anda. Trabzonspor'da da. Ne olursa olsun diyor ki ben Premier Lig'e gitmek isterim diyor. Oynar mı, oynamaz mı? Oyuncu oynayacağına inanıyor. Bir de yüksek bir bonservis bedeli var dediğin gibi. Şu anda zararda değil Trabzonspor kesinlikle. Ama oyuncuların maalesef dünya transfer döneminde bizim ligde oynayan bir oyuncuya Premier Lig'den, Serie A'dan, La Liga'dan, Bundesliga'dan böyle teklifler geldiği zaman tutma ihtimali düşük Ahmet. Oyuncunun o kafa karışıyor. Bir anda dağılıyorsun.
0: Ya ben evet belli bir yaştaysam, daha doğrusu düşükse yaşım ve o 5 büyüklükten önemli takımlardan transfer teklifi aldıysam ciddi ciddi düşünürüm Ercan abi gitme konusunu. Yani
1: ya beni bırakın dersin.
0: Teşekkür ederim. Bana bu fırsatı burada oynadığım için gördüler beni. Oynattınız, evet. Fırsatı verdiniz. Teşekkür ederim ama çok daha gelişme anlamında çok daha iyi fırsatlar var deyip o 5 büyük lige gitme durumum olabilir. Yani özellikle genç oyuncularda bu var. Trabzonspor özelinde gençleri işte geçtiğimiz sezon Ertuğrul Doğan Trabzonspor Başkanı bir basın toplantısı yaptı. Şaşırmıştım ama şimdi düşününce çok doğru bir basın toplantısı olduğunu net olarak anlıyorum. Dedi ki yani taraftarına seslendi. Kombine alıyor musunuz? Hayır. Loca alıyor musunuz? Hayır. Bu kulüp nasıl para kazanacak diye forma söyledi. Forma almıyorsunuz. Bu kulüp nasıl para kazanacak? Oyuncu alsatla, alım satımla ancak işte oyuncuları oynatacağız. Genç oyuncuları oynatıp parlatıp yüksek, düşük maliyette alacağız. Yüksek maliyette göndereceğiz.
1: Bu her zaman da tutmaz biliyorsun.
0: Ciddi kar elde edeceğiz dedi ki değil bunu mi? Tutmayı da bilir. Ama Trabzonspor'da son dönemde tuttu. İşler tuttu.
1: Bu bazen de tutmaz.
0: Ve bu sadece bir iki isimle de olacak iş değil. Bir hem yönetim hem teknik heyetin bu işin içerisinde yani profesyonellerin dahil olduğu bir ekip işi. Ve ekipte başarılı işlere imza attı. Ha tutmayan oyuncuları da var. Tutmayan oyuncular da var. Yani bazen olmaya da biliyor. O yüzden de buna bir dikkat etmek lazım. Bir dinleyicimiz yazmış. Bence yabancı oyuncu sayısı sınırsız olması gerekiyor. Ancak şu kriterlerle 25 yaş üstü maksimum 3 tane yabancı oyuncu olacak. 25 yaş altı istediği kadar oyuncu getirebilecek.
1: Tartışılabilir.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. İşte başarı 3-4 tane yabancı oyuncuyla geldi Türk takımına Avrupa'da diye. Ama 25 sene öncesinin mevzusu bu. 26 sene öncesinin mevzusu.
1: 26 sene öncesi Avrupa futboluyla.
0: Şimdi dağlar kadar fark var.
1: Bayağı bir fark var. Dünya futboluyla da ilgili fark var.
0: Ya şimdi şöyle yani baktığınızda Bayern Münih örneğini vereceğim. Luis Enrique'nin Paris Saint Germain'i çok uç örnek. Hadi Bayern Münih örneği vereyim. O da çok uç örnek ama Bayern Münih'in forvetinde Harry Kane var. Sol tarafında Diaz var. Sağ tarafında Olise var. Şimdi
1: nasıl başa çıkacağım?
0: Nasıl rekabet etmeyi düşünüyorsunuz?
1: Edemezsin ki.
0: Yani şimdi çok basit bir örnek verdim. Yani basit bir takım Bayern Münih'den bir örnek verdim. Sadece 3 oyuncuyla. Daha yani Real Madrid mesela başarısız oluyor. Baktığınızda Vini oynuyor. Mbappe oynuyor. Sağ tarafa oyuncu arıyorlar. İşte Olise mi? Diamante. Yeni genç oyuncu. Diamante söyleniyor. Evet. 2023'te Fenerbahçe'de beğenilmeyip gönderilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. 100 milyonun üzerinde bir bonservis bedeli ödenecek deniyor. Yani şimdi baktığınızda Real Madrid başarısız olmuş, kupa kazanamamış. Real Madrid'de bu oyuncular var. Arkada göz bebeğimiz Arda oynuyor. Bakalım bu sezon oynayabilecek mi diye soru işaretleri var.
1: Mesela?
0: Yani harika bir Dünya Kupası geçirmiş Bellingham var. Çok basit örnekler
1: şimdi
0: veriyorum.
1: Şimdi Bruno'yu aldı Real Madrid.
0: Bruno nerede oynayacak?
1: Rodri ile Bruno'yu aldı mı oynama şansın bir anda düşer.
0: Sıfıra iner. Ancak sağ Rode tarafta.
1: Rode'de geldi mi?
0: Sağ tarafta.
1: Söylediğin için lazım. Konuyu açtığın için bunu belirtmek lazım. Bir anda sıfıra inersin.
0: Daha İngiliz takımlarına daha girmedik. Yani onları da söylemedim. Yani bu takımlarla nasıl mücadele edeceksiniz? Bu 10+4'le nasıl mücadele etmeyi planlıyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Yani bu karar vericiler. Evet. Yabancı çöplüğü olmasın tamam ama bunun için kriterler belirlenir.
1: Bu oyuncu azaltmayla ilgili değil, yaşlarla ilgili kriterleri değerlendirip devreye sokarsın. Olay biter.
0: İşte yerli oyuncular bu sefer çok yüksek meblağlarda. Bir dinleyicimiz yazmış. İşte 70 milyon, 40 milyon, 50 milyon, 75 milyon ödenen oyuncular yerli mi diyor. Rize'den Zeki Bey yazmış. Yabancı ama yerliler de o noktaya gelecek bu yabancı kuralın noktasında. Belki 75 olmaz ama belki 50 de olmaz ama 30 olur, 35 olur, 40
1: 25,
0: olur.
1: 25 olsa bile fazla değil mi? Yani, kaç golün var Avrupa Kupalarında 20 bile fazla. Kaç golün var Avrupa Kupalarında? Final oynadın mı? Yarı final yaptın mı? Geçen sene attığın gol sayısı ne? Gol ortalaman ne?
0: 10 milyondan
1: Türkiye'den
0: başlıyor.
1: Türkiye'den bana şu anda Türk santrafor olarak
0: 15 milyondan başlıyor Ercan abi.
1: 20 gol, 25 gol barajını aşan oyuncu var mı?
0: Yok. Yerli olarak.
1: Almaya kalksan ne isteyecekler?
0: 15'ten başlıyor.
1: O zaman o da yani, almam.
0: O da Avrupa'dan değil yani. Türkiye'deki takımlardan 15'ten başlıyor.
1: Sol açığın var mı? Skora çok büyük katkıda bulunan.
0: Yok.
1: Yok, olmuyor işte.
0: Yani 15'lerden başlıyor, 20'lerden başlıyor. Artık takımlar öyle istiyor. Hadi pazarlık yap, indir diyelim. 12-13'e indireceksin ki genelde o kadar iniliyor.
1: Ya futbol ve matematik ilişkisi bu. Kaç golün var? Kaç gol attın? Asistayın ne?
0: Bir dinleyicimiz Fenerbahçe bölümümüzde yazmıştı. Uzunca bir mesaj ama çok sayıda aynı mesajı gönderiyor. Hemen onu da paylaşalım. Görünen köy kılavuz istemez diyor. Bu da görünmüyorsa bıraksınlar bu işi. Lamicimi yok. Samedo fiziken bitmiş. İrfan Can yokları oynuyor. Önünde biri varsa sol çizgide olsa bile hemen geriye oynuyor. Kerem out artık. Fiziki olarak yanlış bir görevi var. O fizik yetmiyor. İyi insan ama olmuyor işte diye de yazmış. Lütfen artık yahu diye de devam etmiş. Okudum. Bayağı göndermiştiniz mesajı. Ben de paylaşmış oldum. Yine de gelen mesajlar var. İşte Fenerbahçe 300 transfer yapmış son 12 yılda. 510 milyon avro resmi olmayanlar yok. Harcamasına rağmen şampiyon olamıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Gerçekten bu kötü bir tablo değil mi diyor?
1: Tabii ki iyi bir tablo değil.
0: Değil. Değil. Ama mesela ligimizde de başarısız olsanız bile ligde kazanılan işte şampiyonluk primi hiçbir işinize yaramıyor. Bunu da söyleyeyim yani çok düşük. Ligimizin durumu bu, çok düşük. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinizde biraz para kazanabiliyorsunuz.
1: Başka türlü kazanamıyorsunuz.
0: Ya da işte değişik kazanma türlerini yakalamanız gerekiyor. Ürünleştirme işte Önder Özen bir takımımız ürünleştirme aparatı dedi. Onları dedi sattı dedi işte. Evet. Hangi takımdan bahsediyor? Galatasaray'dan bahsediyor. Evet. Galatasaray Osimhen transferi için kutular sattı. Ya böyle böyle durumlar var. Fenerbahçe geçen sezon Feneryum'da çok değişik ürünler pazarladı ve sattı. Ya bunlar var. Bu durumlar var. Yani başka türlü işin içerisinden çıkılamıyor. Bunu da söyleyelim. Bir dinleyicimizin Mengen'den Uğur Bey'in mesajı var. Kısa bir aramız var. Ara sonrası, yarış arası sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. 4 takımımızı da konuştuk. Başakşehir'i de konuştuk. 5 takımımızı da konuştuk. Artık biraz Avrupa'yı da konuşacağız. Real Madrid'in geliriyle alakalı bir dinleyicimizin sorusu vardı. Real Madrid'in zaten dünya geliri var. Ve onu daha da arttırmanın yollarını da arıyorlar. Ciddi manada arıyorlar. Ve bazen de başarılı oluyorlar. Bazen de işte kupa gelmediği zaman bile dünyanın en çok gelir elde eden kulübü olabiliyorlar. Kupa gelmese bile.
1: Ya stadında yeri geliyor. O çim zemin değişiyor. Kat kat biliyorsun. Birçok dinleyicimiz de biliyordur bunu. Basketbol salonu da basketbol maçı yapılacak. Tenis oynanacak hale gelebiliyor zemin. Ya öyle çalışmalar yaptılar. Öyle geliştirdiler o stadı.
0: Tarihin en büyük gelirini de açıkladı dün Real Madrid. Evet. Dinleyicimiz de onu söylemişti. Hemen paylaşalım. 1.221 milyon avro gelir açıklandı.
1: Muazzam.
0: Oyuncu transferleri hariç işletme gelirleri. Yani işte stad olsun, işte forma olsun, yayın gelirleri olsun bunların hepsi. Yani transferler haricinde takımı çıkartın durumdan. Bu gelir kalemlerinden geri kalan gelir muazzam bir gelir.
1: Tabii.
0: Ve tek şu anda 1 milyarın üzerine çıkılmıştı bu arada. Yani 1.221 milyon dediğine göre 1 milyar 221 milyon avro geliri var.
1: Evet.
0: Geçen sezona göre %3.1 artış. Dünya spor tarihinde bir kulübün ulaştığı en yüksek gelir seviyesi bu arada. 1.2 milyar barajı aşan tek kulüp Real Madrid. Hemen paylaşalım. Stadyum gelirleri 363 milyon avro. %11 artış olmuş Ercan abi stat gelirlerinde.
1: Hiç de az değil.
0: Yayın ve uluslararası müsabaka gelirleri 319 milyon avro. Pazarlama gelirleri 539 milyon avro. %6 artış olmuş. Bu arada Real Madrid uzun süre Avrupa Süper Ligi'ni kovaladı. Başı çekti Avrupa Süper Ligi'nde. Yani ben UEFA'nın bu Şampiyonlar Ligi'ni istemiyorum. En önemli takımlar gelsin. Biz 10 takım kendi aramızda
1: Süper Lig koyalım. NBA gibi yapalım dedi.
0: NBA gibi yapalım. Oradan da ciddi yayın geliri elde edelim, parayı kıralım düşüncesi vardı. Açık net konuşalım. Yani böyle düşünüyorlar. Zenginler çok daha zengin olmak istiyor. Zengin kulüpler.
1: Kural böyle.
0: Kural böyle. Biz ne, bu noktalara nasıl geleceğiz? Çok merak ediyorum. Yani gerçekten çok merak ediyorum. Yani 175 milyon avrodan 363 milyon avroya çıkarmış stat gelirini.
1: Muazzam bir stat ama. Değil mi?
0: Muazzam. Yani stat bir anda üstü kapanıyor. 7 kat alta iniyor. İnanılmaz durum. Altyapı antrenörleri 30 bin TL gibi komik rakamlara çalışıyor yazmış bir dinleyicimiz.
1: Bizde.
0: Bizde. Yani Türk oyuncunun önünü açmak yabancı oyuncu sayısına sınır koyarak değil altyapı hamlesiyle olur diye yazmış. Testleşme, liyakatli altyapı eğitimi ve desteğiyle olur. Biz ne konuşuyoruz? Bunu,
1: tabii.
0: Real Madrid, Madridliler ne konuşuyor Ercan abi?
1: Bu yıllardır konuştuğumuz konu, bir adım ileri gidilmedi.
0: Hiç yapamıyoruz. İşte sonrasında diyoruz ki altyapıya önem vermeyelim. Bazı takımlarımız hiç altyapıya önem vermiyorlar. Altyapıdan oyuncu çıkarmıyorlar. Çünkü
1: çıkarsalar da insanlar beğenmiyor ki.
0: İnanılmaz bir eleştiri var. Ya bir kötü oynadı mı altyapıdan bu oyuncu mu olur? Biz büyük takımız. Büyük takım büyük oyuncuya gider, büyük oyuncuyla oynar. Ama altyapıdan da büyük oyuncu çıkartabilirsin. Yani eğer doğru altyapı hamlelerini yaparsan işte liyakat, eğitim, doğru tesislerde, doğru eğitimlerle, doğru oyuncularla yönelirsen oyuncular altyapıdan da büyük olarak çıkarlar. Ve bu oyuncuları da çok ciddi rakamlara satabilirsin. Ya mesela şimdi Fransa altyapısından oyuncu getiriyorsun. Altyapısı görmüş oyuncu ya da Alman altyapısı görmüş oyuncuyu getiriyorsun. Parlatıp satıyorsun ve başarılı addediyoruz. Kendi oyuncularını niye satamıyorsun? İşte bunu biraz Fenerbahçe bir son dönem yaptı. Arda olsun en son örneğini verebiliriz bu konuda. Ama başka oyuncuları çıkarmamız lazım. Mesela Kenan bizim altyapımız değil. Bayern Münih altyapısı
1: tabii,
0: Kenan.
1: Tabii.
0: Böyle böyle durumlar söz konusu.
1: Hakan da öyle, Çağlanoğlu.
0: Hakan Çağlanoğlu zaten Almanya altyapı.
1: Öyle bir sürü oyuncumuz var.
0: Bizde ama işte oyuncuya sabredemiyoruz. Kötü oynadığı zaman hemen yedeğe koyup hatta kadro dışı bırakıp kadroya bile almayıp körelmesini sağlıyoruz. Ya da işte alt takımlara gönderip alt takımlarda
1: kaybolup gidiyorlar.
0: Çünkü altlardaki takımlarımız da iyi değil maalesef. Yani gelişim gösterme konusunda konuşuyorum. Maalesef böyle sıkıntılar da var. Baktığınızda kötü sahalar var. Sahalarımız iyi değil. Altyapılar iyi değil, tesisler iyi değil. Nasıl olacak bu iş?
1: Olmayacak.
0: Olmayacak işte. Yani. Ondan sonra da işte Dünya Kupası'na katıldığımızda başarı bekliyoruz.
1: Zor.
0: Bir jenerasyon yakaladık diyoruz. O jenerasyonla başarıyı bekliyoruz. Olmuyor. Maalesef olmuyor. Bazı gerçekler var. Geçenlerde bir yazı okudum. Yazı biraz eski bir yazıydı ama işte pandemiyle beraber futbolun değişimiyle alakalı bir yazı. Artık endüstriyel futbol da demememiz gerektiğini söylüyor yazıda. Yani endüstri de geçti artık. Endüstriyi de geçti. Tamamen işte futbolun dinamikleri tamamen değişti diye devam ediyor. Futbol o eski romantizminden de eser yok. Tamamıyla işte ekonomik, yani tamam paranın sadece döndüğü bir dala döndü.
1: Ya şu var, futbol holdingi yaşıyor dünya.
0: Holdingleşmiş bir durum var.
1: Endüstri ama...
0: Endüstri de geçti artık, üretim yok.
1: Holding oldu artık. Evet. Kar amaçlı.
0: Tamamen kar amaçlı, her şey kar amaçlı.
1: Ya dediğin, tabii birçok futbol sever buna üzülüyordur. Bunlardan biri de benim ama yapacak bir şey yok. O romantizm, futbolun hikayeleri falan... Çok kullanılıyor da öyle bir hikaye falan kalmadı.
0: Maalesef kalmadı. Dinleyicimiz, federasyon bence ciddi bir bütçeyle eğiticileri eğitmeli diye yazmış. Fikirleri de paylaşıyorum. WhatsApp'tan gönderdiğiniz mesajları da paylaşıyorum. Çocuklar 13 yaşında zengin olma peşinde, nasıl oyuncu yetişsin diyor. Evet, maalesef böyle de bir durum var. Ben oldum kısmı özellikle bu son Z kuşağında çok gördüğüm bir durum bu. Daha olmadınız. Bizde de hata var. Biraz fazla özgüven aşıladık Z kuşağına diye düşünüyorum. Z kuşağı daha bir büyük bir başarıyı elde etmedi diye düşünüyorum. Evet, bazı konularda bazı fikirlerine saygı gösteriyorum, hak veriyorum. Ama tam anlamıyla olmadılar. Ve olma noktalarında da biraz geride kaldılar. Bilgi sahibiler, kabul ediyorum Z kuşağı, ama sadece bilgi sahibiyle olunmuyor. Pratikte yoklar. Pratikte olunmadığı zaman sıkıntı ortaya çıkıyor.
1: Maalesef.
0: Tabii ki her örnek aynı değil. Farklı, çok çok başarılı Z kuşağı örnekleri de var. Kabul ediyorum ama biraz böyle, ve dinleyicimize de tamamen katılıyorum. Yani çok genç yaşlarda hemen zengin olma düşüncesi var. İşte sosyal medyanın bize dayattığı bir durum var Ercan abi. Yani sosyal medyada
1: gerçek
0: görüyor.
1: Gerçek bir dünya değil, ona inanmamak gerekiyor değil mi? Esas mesele bu.
0: O tamamen bir işte etkileşimden kaynaklı, etkileşimden para kazanıldığı için, etkileşim çok olsun diye gerçek olmayanları ön plana çıkartıyor. Ya da işte çok uç örnekleri ön plana çıkartan bir durum, olgu. Ama işte gençlerimiz, çocuklarımız bunu gerçekmiş gibi algılıyorlar. Ve ona göre hareket ediyorlar. Sanki o doğruymuş gibi davranılıyor. O doğru değil. Ve bu sefer hayal kırıklıkları çok fazla oluyor. Ciddi problemler ortaya çıkıyor. Yani buna dikkat etmek lazım. Evet, dinleyicimiz Mengen, Aşçılar Diyarı Mengen'den Uğur Bey'in mesajı vardı. Onu da paylaşalım. Sırf federasyonlar üzerine yayın yapar mısınız diye yazmış. Örneğin Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun başkanı Davor Şüker. Ukrayna Futbol Federasyonu'nun başkanı Andriy Shevchenko. Ve yönetmiş yönetiyorsa biz neden aynı sisteme geçmiyoruz ya da geçemiyoruz?
1: Bilsem.
0: Eğiticiler eğitilmeli diye de yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Baktığınızda yani çok sayıda, sadece futbol üzerinde değil yani, başka başka durumlar da var. Değiştirmemiz gereken çok durum var. Eğer rekabete ayak uydurmak istiyorsak değiştirmemiz gereken çok durum var. Futbol özelinde konuşuyoruz. Çünkü futbol programı, spor programı bu. Ama hayatta da değiştirmemiz gereken çok durum var. Maalesef çok iyiye gidilmiyor. Dün sinemaya gittim Ercan abi. Yanımda Z kuşağı vardı. Sanki evinin salonunda oturuyor. Yani o koltuklarda bizden sonra başkaları da oturacak. Ne demek istediğimi anladınız.
1: Tabii tabii.
0: Yani işte bağdaş kurmuş. Elinde telefon. Devamlı telefonun ışığını görüyorum. O karanlıkta net olarak gözünüz direkt oraya kayıyor yani. O ışık rahatsız ediyor. Rahatsız olduğumu dile getirmeme rağmen büyük öflemeler, pöflemeler. Yani ses çıkarmalar. Devamlı ses çıkarmalar. Yani orası yani bir konsantre oldunuz, bir film yani, film izliyorsunuz, sinemaya gittiniz yani. Ve çok ciddi paralar ödeniyor artık sinema biletlerine de.
1: Ben bunu maç, televizyonda maçlar veriliyor ya, maçlarda da görüyorum. Sahada oyun oynanıyor. Mesela kamera tribünlerden böyle detay görüntü verir ya ara sıra. Ya o sırada cep telefonuyla uğraşan taraftarlar var. Maç oynanıyor. Stattasın.
0: Ercan abi, golde kendini çeken, elinde cep telefonunda kendini çeken taraftarlar var. Golde. Golü sevinmeyi bırakmış, sevinç gösterisini paylaşması için orada bulunan insanlar var. Yani durum, hala bu, durum bu. Dünya Kupası'nda çok gördük bunları. Türkiye'de de çok var. Var.
1: Bu çok enteresan değil mi?
0: Ya ben gözümle gördüm. Cep telefonunda oyun oynayanları gördüm ben maç esnasında. Statta. Yani niye geldin o zaman? Ya evinde oturup izleyebilirsin. Niye oradasın?
1: Ama işte boşuna gelmiş oluyorsun.
0: Boşuna gelmiyor. Amacı şu, etkileşim işte. Ben geldim, oradayım.
1: Ha, etkileşim
0: bakın,
1: olunca ne oluyor?
0: Sosyal medyada gösteriyorum. Bakın ben buradayım. Ha, bu yok. Yani bu çok yanlış. Orada ya ben işte, değişti artık. Taraftar seyirci hikayesi tamamen değişmiş durumda. Ya taraftar gitti artık. Taraftar yok. Çok az. Seyirci var artık.
1: Evet.
0: Bu da ciddi manada sıkıntı. Bir dinleyicimiz yazmış. Geçmişte pazar gecesi sineması vardı. Çok özeldi ama bitti. Futbolda da aynı durum mevcut. Özellikle Dünya Kupası'nda yaşanan ticari hamleler sporun önüne geçmektedir diye yazmış. Maalesef yani.
1: Avrupa kıtası bu olaylara karşı, UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, Almanya bu açıklamaları yaptılar. Bence FIFA'nın işi zor.
0: Ben çok farklı düşünüyorum Ercan abi. FIFA'nın işi zor değil, kolay. FIFA çünkü para çoğu küçük federasyona para akıtacak.
1: Ya küçük federasyon da şu konuşuluyor.
0: Yani 5 büyükten ziyade mesela 200 tane federasyon var. 200 tane federasyonun 20 tanesi negatifse küçük federasyonlar o paraya muhtaçlar. Maalesef muhtaçlar.
1: Küçük federasyonlar tamam da Dünya Kupası'nda Almanya, Fransa, İngiltere tarzı takımlar olmazsa o kupaya Dünya Kupası diyemiyorsun ama. Herhalde onları da düşünüyorlardır. Ya birçok İspanya olmadığını düşün. Araya bir de Hollanda.
0: İşte ama küçük federasyonlar direkt
1: değil. Tamam, onlar o zaman Dünya Kupası'nı yaparlar. Diyelim ki
0: katılmayacak.
1: Katılmadı. O benim için Dünya Kupası değil ki.
0: Tabii
1: İstediğin kadar yap.
0: Olmaz tabii ki.

0: dinamit ya. Koymakla eşdeğer.
1: Aynı ama, kanaatteyim.
0: İşte daha çok para, daha çok bırak. Ya gözleri para, işte para işareti, dolar işaretiyle parlıyor bazı, evet, yöneticilerin. Durum bu. Yani dünyadaki futbol, FIFA'nın özellikle öyle. Maalesef öyle. Mustafa Denizli ve futboldan kopan iyi bir ekip federasyonu yönetse mesela neden olmaz diye yazmış.
1: Öyle çok ekip var canım, değil mi?
0: Bir dinleyicimiz Ahmet Bey, insanlar mutlu olmayı değil, mutlu olduğunu göstermeyi seviyor. Yani mutlu olmayı göstermeyi seviyorsa, yani olay mutlu olmak değil mi? Asıl olay o değil mi yani?
1: Asıl olay o tabii canım.
0: İşte gösteriş maalesef sıkıntı, çok büyük sıkıntı. Adam camide hoca vaaz verirken elinde telefon, oyun oynayan, sosyal medyaya girenler var diye yazmış birisi.
1: Maalesef, maalesef.
0: Yine bir başka dinleyicimiz de yazmış, son mesaj olsun. Federasyon başkanlığına yetişmiş, milli takımda oynamış, Avrupa görmüş isimler gelmesi lazım, neden gelmiyor diye yazmış. Bakalım, inşallah olur diyelim. Batıkan uyardı. Ercan abi, son eklemek istediğiniz bir cümle.
1: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Takımlara başarılar.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Tüm takımlarımıza, bu akşam oynayacak olan takımlarımıza başarılar. Ben Ahmet Özölçer. Herkese mutlu akşamlar.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda, koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
7: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo!

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün akşam oynanan maçlarla başlayacağız. Dün iki temsilcimiz sahadaydı. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Midtjylland deplasmanına çıktı. İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanmıştı Beşiktaş. Rövanşta da 2-0'lık galibiyet aldı. Toplamda 3-0'la Beşiktaş turu geçmeyi başardı. Gol yemeden turu geçti Beşiktaş ki Midtjylland gerçekten tehlikeli bir takım. Dün maç başlangıçları da gayet iyiydi. İlk bölümde Midtjylland de gol bulabilirdi. İki topları direkten döndü. Ama maç 0-0'da kaldı. Beşiktaş dişini gösterdi. Ve bu karşılaşmada da Beşiktaş'ın rakibi kırmızı kart gördü çift sarıdan. 10 kişi kaldı ve Beşiktaş da bunu çok iyi değerlendirdi. Milot Rashica oyuna girer girmez golünü attı karşı karşıya da. Ardından penaltı İlhan Fakılı penaltıyı aldırdı. Ve Orkun Kökçü'nün golüyle de Beşiktaş maçta farkı 2'ye çıkardı. 6 dakika içinde Beşiktaş tur biletini cebine koydu. Son bölümde değişiklikler geldi siyah beyazlı ekipte. 4 oyuncu birden değişti. Önce Amir girdi, ardından Taylan, Mustafa ve Yasin maçı da soğutmayı başardı siyah beyazlı ekip. Adını 3. eleme turuna yazdırdı. 3. eleme turundaki rakibi ise Kralove oldu. Çek temsilcisi Tromsø'yü 2. maçta da 3-1 mağlup etti. Ve adını bir sonraki tura yazdırdı. Toplamda 4-1 ile ilk maçı da deplasmanda 1-0 kazanmıştı Hradec Kralove. Bu maçı da kendi evinde 3-1 kazanmayı başardı. Tabii ki güç dengesi olarak Midtjylland'den çok daha zayıf bir ekip Hradec Kralove. Beşiktaş'tan yine beklentimiz bu turda da playoff turuna kalmak olacak. Bol şans dileyelim. Zaten çok ara vermeden hemen gelecek haftayla birlikte 3. eleme turu karşılaşmaları da başlayacak. Günün diğer maçı temsilcimiz Başakşehir 1-1'in rövanşında Inter Turku deplasmanına gitti. Finlandiya'daydı karşılaşma. Başakşehir'e bir galibiyet gerekiyordu. Beraberlikte uzatmaya gidilecekti her türlü. Inter Turku galibiyetinde de onlar turu geçecekti ve nitekim Inter Turku mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı. Başakşehir baştan sona pek maçın içine giremedi karşılaşmadan sonra. Teknik direktör Nuri Şahin de benzer bir şeyi söyledi. Turu Inter Turku'nun hak ettiğinden bahsetti. Geçen yılın emeğinin bir anlamda boşa gittiğini dile getirdi. Başakşehir açısından da felaket bir karşılaşma. Rakibi Inter Turku hem 2 gol attı, 7 isabetli şut gönderdi Başakşehir kalesine. Başakşehir'in tek bir isabeti olabildiği karşılaşma boyunca. Sonda rakibi 10 kişi kaldı 88'de ama tabii artık o dakikadan sonra çevirmek çok kolay değildi ve 2-0'la Başakşehir Konferans Ligi'ne 2. eleme turunda veda etti. Yani Avrupa'dan elendi. Şu anda bizim Süper Lig'de 4 temsilcimiz kaldı Avrupa'da mücadele eden. Beşiktaş'ta eğer bir aksilik olmazsa lig aşamasına kalacaktır. En kötü Konferans Ligi, büyük ihtimal Avrupa Ligi, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray'la yani 4 büyüklerle bir Avrupa macerası olacak gibi gözüküyor. Başakşehir bu sezon 2. eleme turunda elendi. Geçen yıl playoff turunda elenmişti. Ondan önce lig aşamasında Konferans Ligi'ne veda etmişti. Yani gitgide sezonlar ilerledikçe daha kötü bir performans görüyoruz Başakşehir Futbol Kulübü'nden. Bakalım bunun bir geri dönüşü, bir karşılığı, bir yaptırımı olacak mı Nuri Şahin'le alakalı veya kadro planlamasıyla alakalı, onu da merak ediyorum. Peki bunlar dün oynanan maçlardan bizim takımların sonuçlarıydı. Avrupa Ligi'nde diğer sonuçlara bakacak olursak benim en merak ettiğim karşılaşmalardan biri Benfica-Saint-Gallen mücadelesiydi. Saint-Gallen ilk maçı kendi evinde 2-1 kazanmayı başarmıştı. Fakat rövanşta deplasmanda facia bir skor aldı onlar da. Benfica 5-0
kazandı. İlk yarıda skor 1-0'dı. İkinci yarıda 2-0 oldu. Kırmızı kart gördü Sangalen. Sonrasında 3-0, 4-0, 5-0. Pavlidis 4 gol attı Benfica'da. Son gol Langley'den geldi. Benfica ikinci yarıdaki oyunuyla rahat bir şekilde adını 3. eleme turuna yazdırdı. Karabağ CSKA Sofya deplasmanındaydı. İlk maç 0-0 bitmişti. CSKA Sofya'nın ev sahipliğindeki maç da 0-0 bitti. Uzatmalar da 0-0 bitti. 210 dakika boyunca bu turda gol sesi çıkmadı. Penaltılara gidildi. Penaltılarda da maalesef CSKA Sofya Karabağ'ı eleyen taraf oldu. Karabağ geçen yıl çok iyi bir Şampiyonlar Ligi hikayesi yazmıştı. Ama ligi kaybettiler Sabah'a. Ve şimdi de Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turunda veda etmek zorunda kaldılar. Büyük bir hayal kırıklığı olsa gerek. Onun haricinde karşılaşmalarda Anderlecht turu geçmeyi başardı. PAOK Dinamo Kiev'i eledi toplamda 5-2'lik skorla. Bakıyorum, Pafos 2-0 kaybetti ilk maçtan sonra, kendi evinde 4-0 kazanıp Hajduk önünde turladı. Bunlar öne çıkan sonuçlar Avrupa Ligi'nde. Konferans Ligi'nde de Ajax ilk maçı 4-1 kazanmıştı. Rövanşı da 4-1 kazandı. Norjalen ilk maçta sürpriz şekilde Gais'e 1-0 kaybetmişti. Rövanşı 6-0'la aldı. Turlamayı başardı. Ve günün en sürpriz ya da en gollü maçı Zalgiris karşılaşmasıydı. Zalgiris ilk maçta Dinamo Tiflis'e deplasmanda 3-0 kaybetmişti. Dün rövanşta kendi evinde rakibini 7-2 mağlup etti. Ve toplamda 7-5'lik skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Konferans liginde 7-2. 90 dakika içinde bu arada 7-2'lik skor oldu, uzatmalarla değil. Olağanüstü bir geri dönüş 90 dakika içerisinde. Penaltılara giden yine çok sayıda maç görüyorum. Çok maç vardı dün konferans liginde. Ama öne çıkan ya da benim öne çıkaracağım maçlar bunlar oldu. Peki başka neler konuşacağız bugün? FIFA'nın yeni projesiyle alakalı olarak dün hem UEFA'dan hem CONCACAF'tan yine çok sert açıklamalar geldi ve bu projenin reddedildiğini, kabul edilmeyeceğini ortaklaşa bir metinle iki konfederasyonda duyurdu. Bununla ilgili tartışmalar herhalde uzun bir süre daha devam edecek. Bundan bahsedeceğiz. Transfer konusunda haberler var. Beşiktaş'ta Taylan Bulut'un takımdan ayrılma ihtimali konuşuluyor. Trabzonspor bu arada dün hazırlık maçında Alsat'la karşı karşıya geldi. 1-0 kaybetti. O maçın da ilk 30 dakikasını takip ettim. Maç önü yayınını da takip ettim. Salih Malkoçoğlu, onun da takımdan ayrılması gündeme gelmiş. Dün maç kadrosunda yoktu. O da El Cezire takımına transfer olabilir. 4.3 milyon euroluk bir teklif almış Trabzonspor. Masadaymış teklif. Değerlendiriliyormuş. Bakalım orada yine bir satış olabilir. Trabzonspor'da durum bu. Beşiktaş'takini söyledim. Galatasaray'da Reinders gündemdeki orta saha adaylarından biri, dün haberi yapıldı. Fenerbahçe'de ayrılık haberleri, İrfancan Eribayat'ın Gençler Birliği'ne transferi konuşuluyor. Artık anlaşmanın sağlandığı söylendi. Osterwolde için yurt dışından iki farklı takımdan teklif gelmesinin beklendiği söyleniyor. Ve Fred'le olası yol ayrımında da Hakan Çağanoğlu'nun transfer edilebileceği konuşuluyor. Bertu Yıldırım yine Fenerbahçe'nin santrfor adaylarından birisi. Dün Salim'in haberi, bir görüşme olmuş taraflar arasında. Bunlar şimdilik transferde özet olarak söyleyeceğim gelişmeler. Bir şarkı ve reklam arasına gidelim. Aradan sonra da önce Beşiktaş'ı Mitchell'in deplasmandaki maçıyla yorumlara başlayacağız.

0: Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda Mithulan Beşiktaş maçını konuşmaya başlayacağız. Günaydın Ali abi, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Beşiktaş 1-0 kazandığı maçın rövanşında 1-0'ın avantajıyla Mithulan deplasmanına gitti. Teknik direktör Vincenzo Italiano ilk maçın 11'ini tercih etti. Herhangi bir rotasyon, bir değişiklik görmedik. Farklı opsiyonları vardı aslında yapabileceği, Agbadu'yu sahaya sürmek gibi, ama geçen haftaki kadroyu ödüllendirmek istediğini söyledi Vincenzo Italiano. Rotasyonu genelde lig maratonu da işin içine dahil olduğunda yaptığını ve bu sezonda sık sık yapacağını da dün sanıyorum maçtan sonraki röportajında söyledi hoca. Şu anda lig olmadığı için de aynı kadroyla Beşiktaş'ı sahada gördük. Tabii maçın başlangıcı biraz korkutucuydu Beşiktaş açısından. Mithulan henüz ikinci dakikada Osorio'yla bir pozisyon, bir plase şut buldu. Bir dakika sonrasında Franculino'nun direkten dönen topuyla beraber bir açıkçası ben izlerken ne oluyoruz dedim. Ama ona tepkiyi de karşılığı da hemen verdik. Olaytan'la bu sefer biz net bir pozisyon bulduk. Maalesef Olaytan yine iyi bir son vuruş yapamadı. Topu yandan out'a gönderdi ama orada dişimizi göstermek bence olumluydu. Onun haricinde tabii ilk yarıda Mithulan daha iyi baskı yapan, topa daha fazla sahip olan, daha fazla rakip kaleyi yoklayan taraftı. Beşiktaş da tabii ki ön tarafta birebir baskı yapmaya çalıştı. Önemli bir efor harcadı. Ama Mithulan daha organize gözüktü açıkçası. Ama skoru tabii 0-0'da tutabilmek başarıydı Beşiktaş açısından ve o maçın başlangıcındaki pozisyonlardan sonra da bir Franculino'nun yine direkten dönen şutu var ayağının dışıyla vurduğu. Orada da kalemizi gole kapadık. Devreye 0-0'lık eşitlikte girdik. Ve ikinci yarıda da Oh'un gösterdiği kırmızı kartta, ki Oh ilk yarıda da Erliç'e sarı kart göstermişti. İkinci yarıda da gösterdi ve rakip bir kez daha 10 kişi kaldı. Ve 10 kişi kalmayı da Beşiktaş çok iyi değerlendirdi. Bu sefer herhangi bir stres yaşamadı. İlk golü direkt olarak Raşit Say'la buldu. Skoru 1-0'a getirdi. O golden de birkaç dakika sonra kazandığı penaltıyla Orkun'la 2-0 oldu. Turun skoru 3-0'a geldi. Bir kişi fazla ve maçın geri kalan bölümünde de dediğim gibi çok fazla problem yaşamadan karşılaşmayı bitirdi. Bazı oyuncularını son bölümde oyundan aldı. İtalyan'ın sonuçta oynattığı oyun gerçekten yoğun bir efor isteyen oyun. Beşiktaş dün önde basmaya gayret gösterdi. Birebir baskıları yapmaya çalıştı. Skorda almışken, bir kişi fazlayken o rotasyonları, maçın başında yapmadığı rotasyonu maçın içinde yapmayı tercih etti. Çok fazla kullanmadığı, belki sezon içinde de kullanmayacağı oyuncuları tercih etti. Vincenzo Italiano iyi de yaptı skor aldıktan sonra.
1: Emirhan İtalyano'nun yıldızı olur mu?
0: Evet, ilk yarıda çok top kazandı ön tarafta.
1: Birebir baskı yeni yapan oyunculardan biri, belki de en iyisi Beşiktaş'ta.
0: Evet. Agbadu da aslında bunu iyi yapan bir oyuncu ama Agbadu'yu nedense iki maçtır tercih etmiyor. Mesela Fenerbahçe'de Ederson neden oynamıyor diye sorulabilirdi. Beşiktaş'ta da Agbadu neden ilk 11'de tercih edilmiyor diye sorulabilirdi. Dün okuduğum kadarıyla böyle bir açıklaması yok Vincenzo Italiano'nun. Dün oyuna dahi sokmadı. Agbadu'yu tercih etmedi. Ama Emirhan dediğin gibi bu anlayışın yıldızı olabilir dün. Genelde ilk yarıda o baskıyla orta sahanın da önünde topları kaptı. Birinde şut çekti. Çok kötü bir şut. Tabii direkt kalecinin kucağına gitti. Isındırma şutu gibi oldu. Ama oralarda kaptığı toplarla etkili oldu ama tabii bu iyi senaryo. Yani kapamadığı toplarda da geride tabii çok boşluk verme ihtimali var. Emirhan oyunu bu açıdan riskli. Daha önce de yani geçen sezon Sergen Yalçın'a da zaman zaman Beşiktaş önde basıyordu. Orta sahaya kadar savunma hattını çıkarıyordu. Ama işte o topu kapamadığında da geride büyük boşluklar veriyordu.
1: Jalo'yu mu acaba biraz daha dengeli gördüğü için Agbadu'ya göre Emirhan'ın oyununu da tercih ediyor acaba?
0: Ben açıkçası Dünya Kupası dönüşü falan diye, hani tam hazır değil herhalde Agbadu diye, yani bu kadar yatırım yaptı ve takımında en iyi stoperi gibi gözüküyordu geçen sezon. yedek bırakacağına pek ihtimal...
1: Sen Dünya Kupası ile alakalı diye düşünüyorsun.
0: Vermiyorum. Yani öyle olduğunu ya da olmaz ama hani bir transferi mi var? Hani takımdan ayrılacak da o yüzden mi oynatmıyor?
1: Aklıma gelen... herhalde ya.
0: Yani işte...
1: Ya çok ekstra bir şey olması lazım. Beşiktaş'ın herhalde aldığından değil mi daha fazla bir teklif gelmesi lazım. Hı hı. Hemen bir B planının hazır olması lazım o seviyede bir oyuncu için. Sonuçta Beşiktaş Premier Lig'den getirdi o oyuncuyu. Daha bana düşük ihtimal gibi geldi ama.
0: Yok, ben de fikir olarak söylüyorum. Yani bana da seninki düşük geldi. En mantıklı yüzde olarak bende yüksek olan Dünya Kupası sonrası tam adapte olamaması. İşte daha az antrenman yapması takımla. Emirhan'la belki Calon'la uyumunu daha çok beğendi. Calon herhalde daha önce başlamıştır antrenmanlara. Daha fazla birlikte çalışmışlardır. Fizik olarak çünkü bu oyun yüksek efor istiyor. Stoperlerde de istiyor. O yüzden belki Calo'yu daha hazır gördüğü için onu tercih etmiş olabilir. Ama kalede mesela öyle bir şeye ihtiyacı olmadığı için direkt olarak Nübel'i sahaya atabildi. Gerçi tabii ki alternatife göre değişir. Mesela Oh da Dünya Kupası'ndan döndü ama direkt ilk 11 başlatıyor. Mesela onu da ilk maç erken çıkardı görece. 60'ların başı ya da 50'lerin sonuydu çıkardığında. Semih oyunu aldığında. Öyle düşündü. Alternatifi daha güçlü olsa Calo gibi belki Oh'u bile oynatmayabilirdi ama stoperde Calo'yu belli ki beğeniyordu, tutuyordu. O yüzden onu tercih etti. Ve genel olarak Beşiktaş dün çok iyi mücadele ettiği bir karşılaşma oynadı. Yine rakibine kırmızı kart gördürttü. Hakem şansı da hani Beşiktaş'ın yanında bu turda. Yani penaltı da mesela İlhan'ın aldığı penaltı bir İngiliz hakemin çalacağı bir penaltı değil bence. Akan oyunda. Ne dersin? Katılır mısın?
1: Ya işte bu seninle hep konuştuğumuz tarzda şeyler. Şimdi orada İlhan topu çekiyor. İlhan topu çektikten sonra rakibin kaptanı İlhan'a müdahalede bulunuyor. Şimdi İlhan'a müdahale bulunduğu anda, o müdahaleyi aldığı anda İlhan duruyor. Şimdi o seni bozma yeter mi? Ben hep buna bakıyorum. Ama oyuncularda o darbeyi alıp durma refleksi var. Şimdi hakem de o pozisyonları izlerken ona göre kararını veriyor. Hani normalde verir misin o penaltıyı?
0: Ben vermem.
1: İşte vermezsin. Veren de çıkıyor. Hakem verdiği için var zannedersem çok şey yapmıyor. Devreye girmiyor.
0: Yok var bir şey.
1: Alakalı olarak. Yani hep söylediğim gibi bunlar bana şey geliyor futbolda. Yani futbolun doğasına ters geliyor. Orada devam etmek istese mesela hani Skriniar'ın pozisyonunu düşün. Şimdi Skriniar'ın pozisyonunda oyuncu Skriniar'a tek elle sarıldı. Ama Skriniar öne doğru gitmek istiyor. Yani orada hareketini devam ettiriyor, devam ettiriyor. Hatta gidemediği noktada düşüyor mesela. O daha normal bir şey. Hı. Ama burada hani elini kaldırdı, dokundu, şey yaptı. Oyuncu bıraktı kendini. Bunlar bana pek geçmiyor açıkçası. Daha önceden defalarca söyledim yani.
0: Ben de Murat Fevzi Tanırlı'dan şüpheleniyorum bu hakem konusunda.
1: Ya, maçın başındaki.
0: Yok, ben maçın başını bilmiyorum da maç sonu fotoğraflar paylaşıyor. İlk maçtan sonra da hakemle galiba fotoğraf çekilmiş.
1: Pardon, bizle önceden paylaştı. Tamam, belki seninle sonradan paylaştı. Bizim grubumuz var, onlar orada ya.
0: Ha, ben ondan Twitter'da sonra takip ediyorum.
1: Bize attı fotoğrafı. Biz de onun esprisini yaptık. Sen de öyle deyince yani maçtan önce aslında fotoğraf maçtan önce çekildi.
0: Tabii öyledir. Öyledir, onu anlıyorum ama maçtan sonra paylaştı. Hatta ne yazdı ya? Ona da bakayım da okuyayım. Tebrikler ve teşekkürler John. Adada bu sezon görüşmek üzere. Tebrikler Beşiktaş büyük iş demiş. Hakemle hem birebir de fotoğrafı var hem hakem ekibiyle, beşli ekiple birlikte fotoğraf çekmiş. Eski bir hakem tabii Murat Fevzi Tanırlı. Bilmeyenler için söyleyeyim. Esport'un da yorumcularından biri. Dün o da karşılaşmada görevli isimlerden birisiydi. İşte ilk maçta da kırmızı kart. İşte bu karşılaşmada kırmızı kart penaltı. Dediğim gibi hakem konusunda da şansımızın yanında olduğu bir turdu. Tabii ki sadece bununla açıklanması mümkün değil. Beşiktaş böyle erken bir dönemde fizik olarak da olabileceği en iyi seviyede gözüktü. Organizasyon olarak rakibin de gücü düşünüldüğünde iyi bir seviyede gözüktü.
1: Mesela Midtjylland geçen sene ligde 5 kırmızı kart görmüş. Yani kırmızı kart sayısı fazla bir takım. Biraz belki oyun anlayışıyla da alakalı olabilir. Hı hı. O da önemli. Yani oyuncu şimdi bizim ekip bas bas bağırdı mesela hani sarı kart olması çok büyük avantaj, çok büyük avantaj, çok büyük avantaj dedi. İlk sarı kartta söylediler bunu. Hı hı. Dikkat et, spiker Cem Odabaşı da söyledi, Doruk da söyledi. Mesela ikinci yarıya o oyuncularla çıkması, yani oyuncular bir de biraz bizim şey gibi. Necip İsmail Yüksek tarzı oyuncular. Hani sarı kartı görüyor. Ondan sonrası çok riskli gerçekten oyuncular için. O mesela teknik direktör tercihi oluyor. Teknik direktör hatası oluyor. Aslında bir anlamda da. Sana hep söylüyorum ben mesela. Şimdi Necip'le oynadığın zaman Necip ilk sarı kartı gördükten sonra maçı tamamlaması mı daha yakındı? Kırmızı kart görmesi mi daha yakın? Yani bana, ben teknik direktör olsam kırmızı kart görme ihtimali daha yüksek diye düşünüp kenara alırım. İlk sarı karttan sonra. İsmail Yüksek o tarz oynayan bir oyuncu. Ama geçen sene örneklerine verdi mesela. Osimhen inanılmaz agresif başlıyor maçlara. Sarı kart gördükten sonra süt dökmüş kedi. Osimhen bir anda başka bir oyuncu haline geliyor. Osimhen de ilk sarı karta kadar öyle. Ama bazı oyuncular devam ediyorlar. Mesela dün ikinci sarıyı gören oyuncu öyle, o tarz bir oyuncu.
0: Sol stoperi Sorensen de ilk yarıda kart görmüştü. Evet. İşte ikinci yarıda herhangi bir değişiklik olmadı. Tam kırmızı karttan önce kenarda oyuncu değişikliği hazırlığından bahsetti herhalde Cem, maçın spikeri. Fakat oyuncu değişikliği olana kadar Erlic ikinci sarı kartı gördü. 10 kişi kaldı. Oyuncu değişikliklerini de aynı şekilde yaptı galiba o 3 oyuncu. Birden oyuna dahil oldu 57. dakikada. Oh da dünün iyi isimlerinden bir tanesiydi. O da tabii üçlü bir stoper hattına karşı tek center for oynamak kolay değil ama çok da uzun top geldi. O uzun topların bir kısmını indirdi, tuttu. Takım arkadaşlarını oyunun içine sokabildi. Özellikle Erlich de çok iyi fiziki mücadeleye girdi. Boy olarak bir dezavantajı var. Ama güç olarak bir avantajı da vardı. Dün bunu kullandı Yang Yo. O da maçın iyilerinden, hani görünmeyen kahramanlarından birisiydi. Sonuçta gol ve asist yapamadı o karşılaşmada. Ama performansıyla dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Olaytan bu takımın orta sahada en hareketli ismi. O hareketliliğinin karşılığını da maçın başındaki pozisyonda aslında alıyordu. Savunma arkası koşusunu attı. Ama işte onun da dezavantajı son vuruşlarının pek iyi olmaması. Onu da yapsa zaten çok farklı noktalarda olur. Onun da kariyeri Beşiktaş'ta tutamaz. Ama o konuda biraz zayıf gözüktü. Diyeyim, sana pas atayım. Boğazım biraz kurumaya başladı. Zorlamayayım.
1: Vallahi Beşiktaş açısından bence müthiş bir tur skoru. Çok zor bir eşleşmeydi. Yani sezonun bu bölümünde teknik direktör değiştiren ama teknik direktör değiştirirken de anlayışını ciddi anlamda farklılaştıran bir takım Beşiktaş. Yaptığı en önemli transfer bu turda kadroda yok Beşiktaş'ın. Bunlar ciddi bir dezavantaj henüz sezonun bu bölümünde. Ve rakip, yani rakibin işte ne kadar tehlikeli olduğunu, potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu eşleşme öncesi burada anlatmaya çalıştık. İşte geçen sene Avrupa Ligi'ni, lig aşamasını 3. sırada bitirdiğini dile getirdik. Tempolarını, fizik güçlerini anlatmaya çalıştık. Aslında iki karşılaşmada 11-11 oynanan bölümlerde bunu da gördük. Yani dün Beşiktaş'ın tabii maç başlangıcı iyi değildi. Ama maç başlangıcını hani atlattıktan sonra Beşiktaş o bölümde kalesinde golü görmedikten sonra bayağı kıran kırana bir mücadele oldu. Bayağı iyi bir mücadele oldu. Beşiktaş buna karşılık verebildi. Mesela bu umut verici Beşiktaş adına. Evet, orada bir gol çıkabilirdi. Beşiktaş geriye düşse farklı bir hikaye olabilirdi. 11-11 devam etse farklı bir hikaye olabilirdi. Bunların farkındayım. Fakat futbolda bunlar var. Az önce anlattık. Şimdi mesela hocanın açıklamalarına baktım. İşte o da demiş ki, yani rakip takımın hocası, sezon başında problemler yaşıyoruz. Kırmızı kart gören oyuncudan bahsediyor. Martin adı. Dünya Kupası'ndan döndükten sonra Beşiktaş maçına kadar sadece bir ya da iki antrenman yapabildi diyor. Sakatlıklar sebebiyle onu tekrar oynatmak zorunda kaldık. Aslında lig maçını oynatmayacakmış oyuncuyu. O yüzden sakatlıklar sebebiyle onu oynatmış. Daha akıllıca davranmalıydı diyor. Fiziksel olarak olması gereken seviyede değil. Çok yorgundu. Biraz da hani fiziksel olarak hazır olmamasına o faulü ve yorgun olmasına bağlıyor teknik direktörü. Biraz da tabii diyor oyuncuyu korumam gerekiyordu. İşte bunlar zaten oyunun fiziksel anlamda ne kadar üst seviyede oynandığını, fiziksel olarak geride kaldığınızda bu hataların artabileceğini her anlamda dile getiren bence güzel bir teknik direktör açıklaması. Yani fizik gücü yüksek olan bir oyuncu belki orada o faal yapmak zorunda kalmıyor ve kırmızı kart görmüyor. Fizik gücü yüksek olan bir oyuncu o lig maçını oynadıktan sonra bu karşılaşmada onun etkilerini hissetmiyor. Ama adam diyor ki Dünya Kupası'ndan sonra 1-2 antrenman yaptı. Hazır değildi. Onun hazır olmaması bu tarz bir sonucu beraberinde getirdi. Bence güzel bir teknik direktör yorumu. Aynı şey senin takımın için de geçerli. Yani senin takımında fiziksel anlamda oyuncular ne kadar üst seviyedeyse, ne kadar o mücadeleye girebilirlerse, o zaman o hep bahsettiğimiz kalite faktörünü, kalite farkını ortaya koyabiliyorsun. Yani Beşiktaş maça giremedi ama Beşiktaş maça ilk 10. dakikadan sonra yavaş yavaş girmeye başlayınca o zaman baktık ki Beşiktaş iyi hazırlanmış gerçekten. İyi mücadele etti. Bayağı bir gerçekten hava topu oynandı. Top gerçekten gitti geldi. Hani topu alan bir pres gördü karşısında. Böyle organize bir şey göremedik. O bölümde tabii Beşiktaş'ın yapması gereken topa daha fazla sahip olup İtalyano'nun istediği gibi biraz rakibin temposunu öldürmek ve o tempoyla beraber Beşiktaş'ın da set oyununda belki biraz daha hücumda etkili olması gerekirdi. O beklenirdi. Bunları pek ilk yarı boyunca göremedik ama ikinci yarının başlangıcı Beşiktaş adına 10 numara 5 yıldızdı. Ondan sonra kırmızı kart geldikten sonra da zaten az önce sen söyledin maç Beşiktaş için ciddi anlamda kolaylaştı. Fakat kırmızı kart gördükten sonra da hani Beşiktaş'ın gol atması, goller atması, pozisyonlar bulması bunlar çok değerliydi. Onu da es geçmemek gerekiyor. Şimdi geçen hafta kendi sahasında müthiş bir taraftarla oynarken Beşiktaş kırmızı kart daha erken geldi. Tüm avantajlara rağmen Beşiktaş bir gol çıkarabildi. Bu karşılaşmada kırmızı kart geldi. Beşiktaş gol attı. Bir gol daha buldu. Bir gol daha bulabilirdi. Çok rahat bir şekilde.
0: Orkun'la direğe takıldı herhalde.
1: Orkun'la direğe 0-0'da. Takıldı. İşte mesela 0-0'da Çerli'nin Orkun'a vermediği bir top vardı.
0: Evet.
1: Orada galiba 11-11'di oyun. Daha kırmızı kart gelmemişti ama mesela o da çok iyi pozisyondu. Normalde yani Orkun tam kendi istediği yerde konumlanmıştı. Çerli normalde Orkun'a vermesi lazım o pozisyonda. Yani Beşiktaş ikinci yarıda ilk yarıya göre çok daha iyi gözüktü. Bu da umut verici Beşiktaş açısından. Bunun yanında geçen hafta seninle konuştuk. Maçtan sonra dile getirdik. Şu an Beşiktaş'ın çıkan kadrosu çok kötü bir kadro değil fakat yedek kulübesiyle alakalı olarak bir yani giren oyuncularla alakalı olarak Beşiktaş'ta bir sıkıntı gözüküyor dedik. Orada da Raşitsa normalde biliyorsun pek tuttuğum adam değil, oyuncu değil. Hatta olmaması gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş kadrosunda. Fakat geçen maç oyuna girdikten sonra sol kanatta bence etkiliydi. Bu karşılaşmada da golü atarak gidişatı değiştirdi. Bu da son derece önemli ve değerli. Yani yedek kulübesinden de beklenmedik ekstra bir katkı geldi Beşiktaş'a diye düşünüyorum. Ondan sonra senin dediğin gibi biraz fizikle alakalı olarak yapılan değişiklikler geldi Beşiktaş'ta. Kısaca ben Beşiktaş'ın büyük iş başardığını düşünüyorum. Yani sezonun bu bölümünde Midtjylland gibi ters olabilecek bir takımı Beşiktaş'ın elemesi biraz da evet hakem şansı da olabilir, futbol şansı da olabilir ama dediğim gibi bunlar futbolun içinde var. Zaman zaman bize de tam tersi oldu. Şanssızlıklar yaşadı bizim takımlarımız. Bu kez de şans bizim yanımızda olsun. O yüzden bence büyük iş başardı. Şimdi gerçekten herkesin ortak fikri herhalde buna çoğu kişi de katılıyordur. Yani bir sonraki rakip daha şey gözüküyor. Uygun gözüküyor. Yani onlar da mutlaka bir şeyleri var. Sonuçta Tromsø'yu elediler. Mutlaka bir güçleri var. O anlamda söylemiyorum ama Midtjylland'la kıyasladığın zaman daha mütevazi bir takım. Daha rahat geçebileceğin bir takım gibi gözüküyor. Bu da zaten hani Beşiktaş'ın oynadığı turun ne kadar zor olduğunun bence bir göstergesi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: Radyo Spor. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
8: Böyle...

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. Radyo.

0: 7.38 saatlerimiz Mitchell'den Beşiktaş maçını konuşuyoruz. Mesajlarla devam etmek istiyorum bu bölüme. Kahraman dinleyicimiz bence bu kadroyu hala Sergen Yalçın çalıştığı olsa Eddie Mitchell'e karşı elenip gelmişti. Teknik direktörün dokunuşu bariz görünüyor. Ama burada kritik olan bu tempoya dayalı oyun sezona yayılabilir mi? Fenerbahçe Jesus zamanı bunu sezona yayamamıştı demiş.
1: Yani burada bütün oyuncular neredeyse aynı şeyi söylüyorlar. Çok iyi çalıştıklarını dile getiriyorlar. Mesela Rashica şu an rotasyonda. Rotasyonla birlikte işte takımdan ayrılması da gündemde. Mesela o da benzer şeyi söylüyor. Yani her oyuncuya şans gelecek ve çok iyi çalışıyoruz.
0: Her oyuncuyu hazır tutuyor dedi.
1: Hazır İtalyan. Tutuyor dedi. Ama rotasyon başladığı zaman bu oyuncular daha fazla forma şansı bulacaklar. Yani bu oyuncular derken ilk 11 olarak düşünülmeyen oyuncular mutlaka daha fazla şans bulacak. Bunun da bence oyuncu için bir şeyi var. Karşılığı var. Oyuncu olarak oynayacağını bilmekle sürekli olarak yedek kalacağını bilmek arasında ciddi bir motivasyon farkı olduğunu düşünüyorum ben. Kendini hazır tutmak zorundasın. Görev geldiğinde yapamazsan o zaman şansını kaybediyorsun ama görev de sana geliyor. Bunu bilmek oyuncu açısından son derece iyi. Eğer Beşiktaşlı oyuncular bunun karşılığını verirse o zaman Beşiktaş'ta hazır oyuncu sayısı hani 12-13 değil 15-16'ya kadar çıkar. O da etkiler. Takım performansını etkiler. Bakalım bunu tabii zaman gösterecek. Yani dün senle maç önünde konuşurken bu karşılaşma için İtalyan'ın öyle çok rotasyon yapmasını gerektirecek bir durum olmadığını anlatmıştık. Bir hafta önce oynadığı için. Zaten maç sonu o da benzer şeyi söyledi. Yani lig başlayınca farklı bir kere. Öyle olur zaten. Normali de bu. Fakat takımın da işte onun karşılığını vermesi lazım. Yani bizde rotasyona bana sorarsan öcü gibi bakılmasının sebebi yedek oyuncuların performansı. Ben öyle düşünüyorum. Yani yedek oyuncular daha iyi performanslar gösterse, daha hazır gözükseler insanlar bence rotasyonu bu kadar böyle tabulaştırmaz. Ama öyle kötü performanslar izledik ki zamanında. 3 oyuncuyu değiştiriyorsun. Takım bambaşka bir oyuna dönüyor. Şimdi öyle olduğu zaman insanlar da diyor ki kardeşim yani bu niye oynuyor yani? Oynayamıyor çünkü. Mert'i koyuyorsun. Bambaşka bir takım. Ali'yi koyuyorsun. Bambaşka bir takım. O kadar geniş bir performans aralığı olduğu için bence biraz böyle rotasyonla alakalı şey oluştu bizde.
0: Bir de biraz daha herhalde bireysel bir performansa dayalı olduğu için bizim oyunlar. Takım oyunu ön plana çıkmadığı için de.
1: Aynen öyle.
0: Olabilir. Hani bunu Avrupa'daki diğer takımlar yapsa oyun çok farklılaşmayabilir. Ama bizde daha çok bireysellik ön planda olduğu için.
1: Aynen. Belki de benim söylediğimden daha önemli şey olan bu. Yani bireysel performansa dayalı oynadığımız için bireysel performanslar değişince ortaya garip bir şey çıkıyor.
0: Ama İtalyano hani bireyler tabii ki yine önemli bu arada. Kalite önemsiz demiyorum ama İtalyano'nun oyununda da takım oyunu, takımın işte birlikte hareket etmesi savunmada, hücumda organizasyonlar daha önemli olduğu için rotasyon korkulduğu kadar kötü olmayabilir. Kağıt üzerinde tabii bu. Yani,
1: umarım öyle olur. Umarım öyle olur. Neticede ihtiyacın var. Ona ihtiyacın var. Hep söylüyorum ben eğer oynatmayacaksan mesela oyuncuyu tercih etmeyeceksen kadroda niye tutuyorsun? Hani kadronun illa şunu sana demiyorlar ki 25 tane oyuncu olacak. Öyle bir şey yok. Zorunluluk yok. Tamam bunun antrenman şeyi de var farkındayım. Antrenman tarafı da var ama yani senin mevkinde sana görev geldiğinde ben sana güvenemiyorsam o zaman gerek yok sana. Kusura bakma.
0: Durmuş Deniz demiş ki kalede Neuer'in kardeşi varmış gibi gelmiyor mu size de? Neuer'in kardeşi varmış gibi gelmiyor ama güven veriyor.
1: O ne demek? Neuer'in kardeşi. Ha Neuer'in kardeşi.
0: Kardeşi. Sima tamam. Olarak mı söylüyor artık performans olarak mı bilmiyorum da performans olarak iki maçtır. Güven veriyor. Dün kurtarış olarak böyle çok iyi kurtarışı
1: yok çok iyi kurtarış

0: ilk karşılaşma sonrasında. Ben dikkat etmemiştim. Dün dikkat ettim. Siz de dikkat edin. Bu ne demek? Çok iyi pozisyon alıyor demek. Kalede çok iyi pozisyon aldığı için öyle riskli toplara dokunmasına gerek kalmıyor. Biliyor yani o top nereye gidecek, ben neredeyim, dokunmama gerek var mı yok mu? Bir o gözle izleyin. Ben dün o gözle izledim. O bakımdan da çok etkileyici. Yani Beşiktaşlılar bu sezon kalede rahat olacak gibi öyle bir çok kuvvetli sinyaller geldi iki karşılaşmada. Yani Beşiktaş uzun süre sonra kaleci katkısı alabileceği, kaleciden ekstra sıkıntı yaşamayacağı bir sezona başlamış gibi gözüküyor.
1: Dünün peki zayıf noktası, zayıf karnı Beşiktaş'ta kimdir desem, ben aklımda bir isim var.
0: İlhan Rıdvan kanadıydı bence.
1: İlhan Rıdvan kanadı. Yani benim aklımda da Çerni vardı.
0: Yani Çerni'nin...
1: Çerni de çok ağır kalıyor. Şut tercihleri sıkıntılıydı dün mesela. İşte pas tercihleri sıkıntılıydı. Sanki takıma ayak uyduramadı gibi geldi. Maçın başında da ilk yarıda da Doruk Muriyo'ya çok takıldı. Birebir baskıda hep adamına, sol kanat beki Bisco muydu, ona uzak kalmasına çok takıldı ki sen de savunmasının hep Muriyo'nun iyi olmadığını söylüyordun. Bende de daha çok o kanatla ilgili şey oldu.
0: Yani aslında nasıl söyleyeyim, maç başlangıcında o ilk Beşiktaş'ın ilk 10 dakikalık yediği baskıda kendi sağ taraflarından bayağı iyi etkili geldiler. O bölümde mesela İlhan topla hiç buluşamadı. Hani oha uzun top attılar, oh girdi araya ama İlhan hiç oyunda yoktu. Mesela Çerni gene biraz daha oyunun içindeydi. Ama İlhan'ın oyuna girmesi bayağı uzun sürdü. Aynı zamanda Rıdvan da o tarafta savunmada böyle bayağı bir çok zorlandı. O da bence kimi alayım şeyine girdi. Hani çünkü oraya destek veriyorlar. Artı bir oyuncu geliyor. Rıdvan tek tek kalıyor. Ötekine mi gideyim, ona mı gideyim? Yani oralarda bayağı bir problem yaşadı Beşiktaş.
1: Kendi de söylemiş. İlk yerdeki oyunum iyi değildi.
0: Evet evet. Yani o hissedildi bence de. Ondan sonra biraz daha toparladı Beşiktaş. Ama mesela Uattar'ın olmayacağını ben dün tahmin etmiştim. Yani o ilk maçta oyuna girdikten sonra pek yani Rıdvan'ın şu an seviyesinde değildi bir gözüküyordu. Normal. İlhan da çok genç oyuncu. O da normal. Zaten hani Beşiktaş'ta oraya sezonun transferi gelecek. Önemli olan İlhan'ın orada alternatif olabileceğini gösterip göstermemesiydi bu karşılaşmalarda. Bence onu gösterdi. Yani İlhan'dan beklenti bu turu al, taşı, Beşiktaş'ı farklı bir noktaya çıkar değildi. Yani Trossar olmadığı zaman orada Beşiktaş İlhan'a güvenebilir mi? Şu an onu, o sinyali veriyor.
1: Beşiktaş'ın son yıllardaki en büyük problemlerinden biriydi. Yerli rotasyonunun diğer rakiplerine göre geride olması. Bu sezon zaten geçen sezondan Orkun var. Salih dün genelde defansif müdahaleleriyle herhalde ön plana çıktı diyebiliriz. Oyun kurulumunda çok dikkatimi çekmedi açıkçası.
0: Çok çok şey vardı.
1: Pas bağlantısı, iyi baskı vardı.
0: İyi baskı vardı. Çok top kaybı oldu. Çok hava topu oynandı.
1: Ama savunmada işte ön plana çıktı. İlhan bir iyi rotasyon adayı olabileceğini gösterdi. Rıdvan büyük ihtimal ilk 11 olur gibi gözüküyor Uat Tarar'ın önünde. Kaç oyuncu saydım? 4 oyuncu saydım şu anda Beşiktaş'ta. Emirhan da dün maçın iyilerinden biriydi. Ama yedek olur Emirhan. Çok büyük ihtimalle. O sayının artması iyi Beşiktaş açısından.
0: İyi tabii. Ama işte performansların da devamlı olması lazım. Beklenti o yönde. Şimdi asıl belirleyici olan böyle bir iki maç değil, sezon boyuna yayılan performanslar oluyor. Mesela Emirhan belli olmaz. Çünkü aradığı tarzda bir oyuncu. Yani rakibe yakın kalabiliyor. O baskıyı yapabiliyor Emirhan. O yüzden belki favori oyuncularından biri olur. Sağlıklı kalırsa, çünkü Emirhan da biliyorsun zaman zaman sakatlık problemi yaşıyor. Savunmada da o bireysel hatalardan uzak bir sezon geçirebilirse ya da biraz daha minimize ederse favori oyuncularından biri olabilir. Orada belli olmaz diyorum ben. Rıdvan için zaten geçen sene de çok kötü değildi Rıdvan. Onu seninle beraber burada defalarca söyledik. Hatta ilk sen dikkat çekmiştin Rıdvan'a. O belli bir seviyede devam ediyor. İşte zamanla beraber oynamaya, daha doğrusu teknik direktörün isteklerine daha çok alıştıkça belli bir kadro istikrarı da gerekiyor, o da kesin. Onu da sağladıkça daha iyi olabilirsin.
1: Peki mesajlarla yine devam edeyim.

0: Bu penaltı pozisyonuyla ilgili hani vermeyiz falan dedik de ayağa müdahaleyi kaçırmışsınız sanıyorum diye yazan birkaç dinleyici oldu işte Mustafa Demirkay onlardan biri. Başka bir dinleyicimiz daha yazmış. Olabilir. Bilmiyorum ben kaçırmış olabilirim ama ben izlerken çok kolay bir penaltı düdüğü diye düşünmüştüm. Sonrasında yorumlara bakmadım. Benim eksikliğim. Öyleyse tekrar kontrol edeceğim. Hakem adamdır diye bir mesaj gelmiş. Orkun gol atar. 4.28 orandan almıştım diyor. Orkun da evet iki maçta da golünü attı. İlk maçtaki golü tabii çok daha güzeldi. Penaltıda da iyi bir penaltı attı. Bu turda Talisca da hata yapmadı. Penaltıda Orkun da hata yapmadı. Bu da bizim adımıza Avrupa Kupalarında iyi bir sinyal. Onun haricinde yeni gelen mesajlara bakayım. Fenerbahçe ile ilgili şimdi konuşmayacağız. Beşiktaş'tan devam ediyoruz. Ankara'dan Kaya, Beşiktaş'ın hocası bana Obradovic'i anımsatıyor. Onun gibi hiç yerinde durmuyor. Sürekli oyunun içinde demiş. Fenerbahçe'de bir taraftarımız herhalde. Yoksa Beşiktaşlı olsa Alimpiyeviç'i anımsatıyor derdi diye düşünüyorum. Beşiktaşlar çünkü Alimpiyeviç'e de benzetiyordu. Onun kenardaki tutkusunu, enerjisini. Dün yine yani bazen yakın çekimde ekrana geliyor. Kimle konuşuyorsa karşısında o kişi olmak istemezdim yani. Çok agresif de bir tonu var. Alışmıştır herhalde ekibi de. Dışarıdan görünce de insan korkuyor yani. Size bir şey sormak istiyorum demiş Serdar Bey. Bu sene niye Beşiktaş'ı çok över duruma geldiniz? Beşiktaş o kadar da iyi değil. Fenerbahçe aynı durumda. Fenerbahçe acayip şekilde eleştiriyorsunuz demiş. Bununla ilgili hadi Ali abi bir şey demedi. Ben aklıma ilk geleni
1: Yo, ben
0: söyleyeyim.
1: sana bıraktım. Ben söyleyeceğim şimdi. Sen
0: Ha,
1: söyle.
0: söyleyecek misin? Önce sen söyle o zaman.
1: Burada iş beklenti ve sahaya çıkan 11 ile alakalı.
0: Aynen ben de onu diyecektim.
1: Artı rakiple alakalı. Yani eğer siz Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyunculara artı Beşiktaş'ın kadrosundaki oyunculara baktığınızda hani bir fark görüyorsunuz herhalde. 11 bazında şu an. Artı gelecek ve gidecek oyunculardan bahsediliyor. Şimdi böyle olunca Fenerbahçe'deki beklenti daha yüksek. Artı Gornik'le yani Fenerbahçe'nin ilk turda oynadığı rakiple Beşiktaş'ın oynadığı rakip arasında Mitchell'in lehine çok ciddi bir fark var. Yani siz Mitchell'le Gornik'i eşleştirseniz Mitchell büyük ihtimalle iki maçı da kazanır ve turu geçer. Dolayısıyla eleştiriler bununla da alakalı. Beşiktaş turu çok ortadaydı. Ortada bir tur oynadı Beşiktaş. Mitchell'in geçen sene yaptıklarıyla. Gornik'e baktığın zaman 38 sene sonra bir kupayla bu şeye gelen bir takım. Ne derler? 38 yıl sonra kupa kazanmış. İşte ligde derece yapmış bir takım ama daha yeni yeni kıpırdanan bir ekip olduğunu görüyoruz. Mitchell'in öyle değil yani. Onlar anlattım. Geçen hafta söylemiştim. Son 8 senede bir sezonu ayırıyorsun. Ya birler ya ikiler. Kendiliklerinde bir istikrar yakalamış durumdalar. Fiziki olarak çok üst düzey bir takım. O yorumlardaki fark da genel olarak bununla alakalı.
0: Mesela Fenerbahçe'nden tek tek kıyaslarsan hani solda Kerem oynuyor, Beşiktaş'ta İlhan Fakılı. İkinci ligden Fransa'dan gelen bir oyuncu. İşte önde Talisca var ne olursa olsun. Arkada işte Asensio, Guendouzi, İsmail gibi isimler Beşiktaş'ın da fena değil ama
1: Yani Fenerbahçe'de mesela bu karşılaşmalarda Mason Greenwood oyuna girdi.
0: evet yani Çerni oynuyor bir tarafta işte Raşit'sa
1: Yani Beşiktaş'ta Raşit'sa
0: oyuna
1: girdi
0: giriyor.
1: oyuna mesela. Kanat alternatif olarak Fenerbahçe'de Mason Greenwood girdi. Beşiktaş'ta Raşit'sa girdi.
0: Stoper rotasyonu Şikrinyar Ake. Dünya cünlü iki isim. İşte sağ beki Semedo Portekiz milli takım oyuncusu Murillo'ya göre daha popüler, daha kaliteli bir oyuncu. Sol bekler belki de. Kalede Beşiktaş'ı ön plana çıkarsın. Orkun'u orta sahada
1: Ben
0: farklı
1: size
0: bir yere
1: kestirmeden
0: koyarsın.
1: sorayım. Şu an iki takımı da izledin. İkişer maçını izledin. Kim daha dinamik gözüküyor? Fenerbahçe mi Beşiktaş mı?
0: Beşiktaş ya.
1: Tamam. Yani. Neden övüldüğünün de bir şeyi budur. Daha güçlü bir takımla karşılaştı. Daha şey bir kadrosu var. Rakibine göre geride olan bir kadrosu var. Kimin daha dinamik olduğunu gördün? Beşiktaş'ın gördün. Ha, kırmızı kartlar çok mu önemli? Çok önemli. Kabul. Ona hiç itirazım yok. Ama az önce bahsettik yani şimdi adam kırmızı kart gösterdi kabul etmem gibi bir durumu yok herhalde.
0: Yok, bir
1: O
0: de
1: şekilde oynayacaksın maçı.
0: kırmızı kartın gösterilme sebebi de aslında mesela bu karşılaşmadaki Oh'un da iyi performansı. Hani durduk yere mesela ilk maçtaki biraz talihsiz bir pozisyondu bence. Hani ortada bir pozisyonda kırmızı kart gördü ama burada Oh'un gösterdiği kartlar da oyunun Oh'un fiziksel kalitesinin bir farkı. Yani onu da ayırabilirim ben bu kırmızı kartı diğer kırmızı karta göre.
1: Aynen. Dolayısıyla hani Fenerbahçe'deki beklentiyle Beşiktaş'taki beklenti arasındaki farktır yorumlardaki şeyde. Hani dinleyicimize geçtiği kısmı.
0: Bir sonraki turda Hradec, Kralove önünde Beşiktaş oldu yani çok iyi gözükmedi. Bu sefer Beşiktaş daha fazla eleştirilebilir rakip çok zayıf olduğu için.
1: Aynen
0: Bu
1: öyle.
0: sefer de beklenti yüksek.
1: Aynen öyle olacak.
0: Öyle olabilir yani senaryo olarak.
1: Yani bu turda Beşiktaş net favori diyemiyorduk.
0: Evet.
1: Şimdi bir sonraki turda ilginç şekilde Beşiktaş net favori diyeceğiz.
0: Baktım ben reklam arasında Transfermarkt'ta işte milyon euro üzerinde değeri olan iki oyuncusu var
1: Evet.
0: sadece.
1: Yani mesela aynı şey az sonra konuşacağız. Başakşehir için de geçerli.
0: Yani.
1: Yani Başakşehir'in elendiği rakibin mütevaziliğiyle Başakşehir'in kadrosu arasında çok büyük fark var. O yüzden böyle olmamalı. Hani daha ilk turda olsa böyle olmamalı. Dolayısıyla kimle oynadığınız, hangi şartlarda oynadığınız da hangi oyunu oynadığınız da tabii o rakiplere karşı eleştirilerin dozunu değiştiriyor.
0: Sinan Bardak ilk maç öncesinde de belirtmişti. Michelin iyi takım ama çok abartıyorsunuz. İngiltere'de ya da İspanya'da ilk altıyı oynayan bir takım gibi değerlendirdiniz. Yetiştiricinin yetiştiricisi olan bir kulüp demiş. Peki. Bize Çerni yerine Gezal gibi biri lazım demiş.
1: Var o Trossard işte.
0: Volkan Topuz ama sağ kanada istiyor.
1: İkisi de aynı olmaz bence. O şekilde olmaz. Ya çünkü mesela Trossard da çok hızlı oyuncu değil. Şimdi mesela Çerni ile Trossard aynı anda oynadığı zaman biraz böyle el freni çekilmiş gibi görebilirsin. O zaman daha çok sırıtacak Çerni.
0: Burada Çerni'yi kurtaran noktalardan biri işte etrafında Olaytan gibi belki bir harekette 10 numaranın olması. Bir de Mourinho'nun bu maçta gerçi çok destek veremedi ama ilk maçtaki görüntüsüyle onun destek veren, hücumu seven bir bek olması. Aslında Çerni bu takımda bence yine iş yapabilir. İlla hızlı olmasına gerek yok. Etrafındaki oyuncuları koşturup Oh da hareketli bir oyuncu. Orkun da dün işte direğe takıldığı pozisyonda oralara o koşuları atan bir isim. Ya da ceza sahası yayında bekleyen, pas isteyen bir isim. Çerni aslında iyi kullanabilir de şu ana kadar bilmiyorum. Tercihleri çok iyi gözükmedi Çerni'nin. Ben de çok beğenmedim.
1: İşte zaten mesela Trossard'la Çerni'yi ayıran da biraz o olacak biliyor musun? Hani mesela Trossard o pozisyonlarda gol çıkartabiliyor, isabetli şut çıkartabiliyor, doğru pası veriyor, doğru tercihleri yapıyor. Çerni de hepsi tartışmalı oluyor. Zaten problem oradan çıkıyor. Yoksa ağır olması o tercihleri doğru yaptığın sürece hiçbir şeyi
0: Tabii
1: değiştirmez.
0: tabii yani illa her oyuncunun
1: Uçman
0: hızlı olmasına
1: gerekmiyor
0: gerek
1: yani
0: yok tabii canım.
1: kanatta takıp.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net. Radyo Spor.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
5: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai İmar Sancaktepe'de.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
10: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
11: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Ahmet Tarin Beşiktaş'ı tebrik etmiş. Vincenzo Italiano camiada iyi bir kredi kazandı diye düşünüyorum. İlk maçta rakibin kırmızı kart görmüş olması takımı çok iyi hazırladığı gerçeğini değiştirmez. Tebrik ederim demiş. Evet, yani ben de sevindim bu arada şu açıdan. Italiano'yu da beğenen, yani okuduklarımdan beğenen biriyim. Beşiktaş sürekli hoca değiştiriyor. Burada elense Beşiktaş hocanın kredisi yine çok azalacak. Tartışmalar olacak. Lige belki kötü başlayacak. Yine Italiano gitsin. Hoca değişecek. İşte Serdar Hoca bir daha mı gelecek tekrar geçici olarak? Kim gelecek? Kim gidecek? Yani o kaosun içine girmesini açıkçası Beşiktaş'ın pek istemiyorum. O yüzden bu turun geçilmesi gerçekten iyi oldu. İyi bir kredi kazandı Beşiktaş şu ana kadar. Hani Nübel yeni transferlerden çok iyi bir kredi kazandı. İlhan Fakılı sol tarafta. Yani adını sanı duymadığımız bir isimdi açık söylemek gerekirse, ama o da yerli olarak iyi bir opsiyon olabileceğini gösterdi. Tek tek bakınca hani benim Çerni diyorum biraz, sanki kredisini yedi gibi. Ama onun haricinde Salih'tir, işte Orkun'un performansı. Olaytan da bitirici noktada yine eleştirildi, ama genel kredi kazanarak Beşiktaş bugünkü karşılaşmayı bitirdi. Şimdi önündeki maç hemen bir hafta sonra. Lig daha başlamamış olacak. Yine sadece bu maçlara konsantre olabilecek Beşiktaş. Yani bu turdan da güçlenerek, daha da güçlenerek, daha da kredi kazanarak çıkabilir siyah beyaz ekip. Öyle olursa kendi işini kolaylaştırır. Aksi olursa biraz daha yine zor yoldan gitmesi gerekebilir. Yani bu havayı bulmuşken Beşiktaş'ın bunu kaybetmemesi lazım. Çok büyük bir fırsat var önünde şu anda.
1: Doğru, fakat işte bu kadar skorlar üzerinden gitmek de doğru değil. O senin söylediklerini Beşiktaş zaten skordan bağımsız yapmalıydı. Bunu biz de söyledik. Şöyle bir Beşiktaş'a bakan çoğu yorumcu da aynı şeyi dile getirdi. Bugün Beşiktaş'ın teknik direktörü İtalyano olmasaydı, farz et ki başka bir teknik adam olsaydı, başka bir teknik adam gelmiş olsaydı, örnek veriyorum Nuri Şahin olmuş olsaydı Beşiktaş'ın teknik direktörü, aynı şeyler söylemeliydi. Nuri Şahin, Midtjylland'a elendi Beşiktaş. Gene bu teknik direktör değiştirme sarmalından uzak kalması gereken bir kulüp Beşiktaş. Yani seçtiği teknik direktöre güvenmesi gereken. Yani böyle çok ekstra şeyler olmadığı sürece. Yani adam geldi, mahvoldu takım. Öyle bir hani oyuncularla anlaşamıyor. Öyle ekstra bir şey olmadığı sürece. Yani geldi, normal adam işini yapıyor. Ama sağ sonuçları henüz gelmedi. Sağ sonuçları biraz ertelendi. Beşiktaş'ın biraz daha zamana ihtiyacı olan bir teknik direktör olduğunu aldık. Ama ortada hani çok şey bir durum yok. Teknik direktör için diyorum ya, garip bir durum yok. Kimse ukalalık yapmıyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor. Bir problemi yok, bir şey yok. Adam normal işini yapıyor. Takım da çalışıyor ama henüz sonuçlar gelmedi. O zaman da Beşiktaş aynı şekilde yaklaşmalı teknik direktörüne. Çünkü başka yolu yok Beşiktaş'ın çıkış için. Artık seçtiği teknik direktöre güvenmesi gereken bir kulüp Beşiktaş. Güvenmesi gereken bir camia. Biraz zaman vermesi gereken bir camia. O yüzden de yarın öbür gün Italiano yani her maçını kazanmayacak. Beşiktaş belki her turu geçmeyecek. Beşiktaş belki ligde istediği gibi olmayacak bir süre. Ama güvenmesi lazım artık. Güvendiği zaman anca doğru yolu bulacak. Yoksa Italiano gidecek, başkası gelecek. Gene aynı hikayeler, gene aynı hikayeler. Ben de biz de diyoruz ki bunu gören. Yani kaç kere izleyeceksiniz filmi? Bu film iyi başladı mesela Beşiktaş açısından. Hatta belki beklentilerin üzerinde iyi başladı. Ama sonucu odaklı, tam olarak sonucu odaklı düşünmemek gerekiyor. Şimdi yazıyor işte insanlar, kredi kazandı ya. İki maçla yeni teknik direktör kredi mi kaybedecekti? Mesela. Öyle mi bakacaktınız o zaman da? Anlıyorum tabii, o işin içinde oyunu da gördükleri için böyle söylüyorlar. Yani oyun güven verdiği için. Ya da oyun umut verdiği için bu yorumlar yapılıyor. Farkındayım ama farz et bu oyunu oynadın, kaybettin turu. O zaman konuşulmaması gerekirdi işte İtalyan. Şimdi Fenerbahçe turu geçti. Mesela İsmail Kartal'la. Dün yazıyorlar, bir süre sonra kayıt takımın başına gelir. Ya bu kadar olmamalı. Ortada çok büyük sıkıntılar yoksa. Oradan sıyrılırsak daha iyi takımlar izleriz. Sıyrılamazsak hep aynı hikaye. Geri döner, izleriz gene.
0: Bu arada Beşiktaş'ın mesela hazırlık dönemindeki rakiplerinin gücünü ve alınan skorları düşündüğünde aslında senin kafanda belki kredi kaybetmiyordu ama bir soru işareti.
1: Çok büyük soru işareti
0: yaratıyordu Beşiktaş takım olarak. İtalyan'ın üzerinde değil. Ama bu maçlara gelindiğinde herhalde görüşün haliyle değişti.
1: Yani tabii.
0: Maçlardaki görüntüden
1: ama mesela
0: sonra.
1: Orada da anlayamamıştım. Yani Beşiktaş neden o tarz takımlarla oynuyor? Oynuyor bir de iyi de oynamıyor yani. Hani oynuyor bir şey de yok ortada. Normalde çok farklı mağlup edilmesi gereken takımlar. Çok da bir şey yok ortada. Orayı anlayamadım. Ama mesela onu anlayamamam demek işte İtalyan'a gitsin tabii. Demek değil. Anlamaya çalışıyoruz. Yani ne oluyor? Neden böyle oldu? Hala anlamadım mesela. Hala orası bende karanlık. Neden öyle rakipler seçildi? Ya da işte rakip mi bulunamadı? Sezonun çok erken döneminde. İstenilen seviyede. Olmadı. Orayı bilmiyorum. Ama şu an gördüğümüz umut veriyor gerçekten.
0: Fenerbahçe'de tam tersi. Hazırlık döneminde daha güçlü rakipler, daha farklı galibiyetler. Genel olarak Beşiktaş'a kıyasla daha iyi bir görüntü. Ama resmi maçlara geldiğinde de orada da Beşiktaş'ın yine tam tersi. Özellikle ikinci maçtaki görüntüsü pek yani daha farklı bir tur olmalıydı Fenerbahçe adına hazırlık dönemini görünce. Bir de şey aklıma geldi. İtalyano ile ilgili en çok söylenen işte çok tempolu antrenman yaptırıyor. Pestili çıkıyor takımın. Şu ana kadar Endide harici bir sakatlık sıkıntısı oldu mu Beşiktaş'ta? Olmaz, ki bizde böyle çok yoğun antrenmanlar da her zaman eleştiri konusu olur sakatlıklarla tabii ki devam ederse süreç. Şu ana kadar benim de hatırladığım düşünüyorum. Ndidi haricinde
1: yok, bir sakatlık yok.
0: Bir sakatlık şeyi görmedik.
1: Dün ilk 10 dakikada Ndidi'yi aradım ama gene.
0: Salih orada biraz ağır kaldı sanki.
1: Üst üste gelirken o geçişleri yaparken Beşiktaş'ın üstüne gelirken fazla adamla bir dedim bir Ndidi olsa belki bu kadar rakip üstüne gelmezdi Beşiktaş'ın ya da gelemezdi diye
0: ben
1: düşündüm.
0: Ben de eyvah dedim. Salih bir yerde böyle çok yavaş kaldı, durdu. Pozisyonu da takip etmedi. O direkten dönen topun öncesi galiba. Aynı şeyi düşündüm de sonra çok gerek kalmadı. Peki yine birkaç mesaj okuyalım. Sonra Başakşehir maçına geçiş yapacağız. Mehmet Ünlü, gurbetçi futbolcuların Türkiye'de çok fazla başarılı olamadığı gibi gurbetçi teknik direktörler de Türkiye'de çok başarılı olamıyor demiş. Nuri Şahin'i burada kastediyor birazdan.
1: Mehmet Ünlü sevmiyor Nuri Şahin'i. Takık ona.
0: Mehmet Ünlü kime takıktı bir de? Sürekli bir şey üzerine mesaj atıyordu hep. Neydi o?
1: Bilmiyorum şu an aklıma gelmedi. Ama Nuri Şahin'le ilgili bir şey var kafasında. Soru işareti var.
0: Abartıldığını düşünüyor olabilir. İşte bir ara Çağdaş Atan çok popülerdi. O da kayboldu gitti şu anda. Nuri Şahin de maalesef aynı yoldan gidiyor. Mert Elam'a çok teşekkürler diye mesaj gelmiş. İlk maç Beşiktaş bir tane kesin yer dedi. 1-0 yendik. İkinci maç iki tane yer dedi. 2-0 kazandık demiş. Dün iddiada ben Beşiktaş en az 2 gol yer demedim. İlk 30 dakika gol olur dedim. Maç öyle bir başladı ki dedim çok rahat gelecek ya. Direklerden dönüyor. Olaytan karşı karşıya. O soruyor vuruyor. 4 dakikada 3 net pozisyon oldu neredeyse. Tabii. Ama gol çıkmadı. Benim bahsimde yine yattı. Tutturamadık Beşiktaş maçlarında bir türlü. Ama ben kendimi kazanmış sayıyorum. Gidişatı tutturdum bildim. Hızlı başlangıç olur dedim.
1: doğru.
0: Hızlı başlangıç oldu. Yani oyuncuların beceriksizliğinden.
1: Galiptir bu yoldan ama Alp diyorsun.
0: Bazen böyle oluyor abi. Yapacak bir şey yok. Takımlarımız sıradaki turdan sonra mı gruplara kalacak? Bir eleme daha mı vardı yoksa demiş. Basit bir soru ama evet cevaplayalım. Bir eleme daha var. Playoff turu var. Yani 4 maç daha yapması gerekiyor. Lig aşamasına kalabilmek için. Calo harika oynadı demiş dinleyicimiz Kerem Bey.
1: İyiydi doğru.
0: Calo'yu da sayabiliriz. Emirhan biraz daha iyiydi ama Calo da iyiydi.
1: Peki mesela acaba benim o baktığım sitede Beşiktaş'ta en fazla oyu kim almıştır? Dünkü karşılaşmada.
0: Oh almıştır.
1: Arada bunu merak ediyorum. Bakayım kime vermişler en fazla oyu.
0: Ben oh diyorum.
1: Hayatta tahmin edemezsiniz.
0: Emirhan da değil o zaman.
1: Hayatta tahmin edemezsiniz.
0: Raşitsa.
1: Uzatmayayım söyleyeyim. Rıdvan.
0: Rıdvan mı? Allah Allah.
1: Rıdvan 8.1 almış. Nübel 7.7 ile ikinci. Orkun Kökçü gol de tabii etkili. 7.6. Emirhan 7.5. Bunlar en yüksek reytingler. En düşük
0: Murillo.
1: İlhan 6.3. Oh 6.4. Jalo 6.5.
0: Oh nasıl 6.4? Adam kırmızı kart aldı başlı başına.
1: Kırmızı kart aldırtmak demek ki şeylerden biri değil. Ne derler? kriterlerden biri değil demek ki. 6.4 almış. İlhan 6.3 almış. Raşit ise oyuna sonradan girdi. 7.7. Mesela Cahmet Hoca'da alması enteresan değil mi?
0: Kartal yedekteydi. Bak ona niye bakmadım? Kartal bir önceki maç Kartal girdi çünkü.
1: Evet. Gidecek oyunculardan
0: dün
1: biri.
0: Dün Kartal kadroda.
1: Olarak gözüküyordu.
0: Hı. Mesela ilk maç Semih aldı. Bu maç Mustafa'yı aldı değil mi?
1: Mustafa'yı aldı. Ha, tabii Semih ile Mustafa arasında hücum presi konusunda çok ciddi bir fark var. Mustafa lehine. Orada da Mustafa girdikten sonra zaten dikkat etmişsindir. Hı hı. Nasıl bir pres yaptığını.
0: Mesela sol öne Yasin Özcan'ı attı. Huattari'yi mesela atmadı.
1: Evet.
0: O da değişik bir tercih.
1: Doğru.
0: Agbadu'yu almadı. Farklı yani bunlar sorulabilirdi belki hocaya ama bilemiyorum. 8-11 birkaç mesajla yine araya gidelim. Bayrampaşa'dan Ramazan yeni transferlerde ilk izlenim çok önemli. Nübel ilk iki maçında gol yemeyerek müthiş başladı. Yıllardır en büyük sorunumuzu bence hallettik. Bu sezonun en fazla clean sheet yapan kalecisi olur demiş. İddialı bir yorum olabilir ama tabii ki.
1: Orada tabii takım savunması da desteklemesi gerekir. Hı hı. Onu unutmamak gerekiyor. Yani kalecinin clean sheet yapması yani bir maçı gol yemeden tamamlaması için direkt olarak takım savunmasının desteğine ihtiyacı var. Yoksa dünyanın en iyi kalecisi de olsa öyle bir şansı yok.
0: Akın Yanık son zamanlarda yapacağınız yorumlardan çok sabah çalan şarkıları merak eder oldum. Yorumculuğunuzun önüne geçecek gibi demiş. Beşiktaş'ımızı da tebrik ederim diye eklemiş. Enteresan ilk defa böyle bir mesaj geldi. Mehmet Ünlü Tedesco'ya takıktı diye yazmış biri. Mehmet Ünlü kendisi de Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan demiş.
1: Doğru İlkay'a bak. İlkay'a fena takık. Hakan'a da fena takık. Doğru.
0: Şimdi dün Hakan'la ilgili Murat Aşık'ta Fred giderse Kante giderse miydi ya? İşte biri giderse Hakan Çalhanoğlu transfer edilebilir Fred'le yollar ayırması halinde. Hakan transfer edilebilir. Bu konuşuluyormuş camia içerisinde. Valla bir daha konuşulursa böyle ciddi ciddi bir de olmazsa valla
1: yeter artık deyip isyan
0: yani
1: mı edeceksin?
0: Ben bile isyan edeceğim artık yani Hakan Çalhanoğlu adına. Yani bir süreç bu kadar zaten şu ana kadar kötü yönetilir. Bir daha böyle bu dedikoduların içinde yer alıp bir de yine gelmezse yani neye yarıyor gerçekten? Hani orada daha fazla mı maaş koparıyor? Hani bir şeye hizmet ediyor olması lazım bu kadar haberin.
1: Yani gelmek istediği belli Hakan'ın buraya.
0: Herkes geliyor. Kerem döndü, Orkun döndü.
1: Hakan'ın gelmek istediği belli. Ama nereye gidecek? Hani o çok ortada gözüküyor.
0: Ortada mı? Şu an Galatasaray kabul eder mi mesela Hakan'ı?
1: Yani bilmiyorum tabii Galatasaray'da şartlar ne ama bir şey sonra 6 ay sonra ya da gelecek sezon için olabilir.
0: Sözleşme uzatmadığı gündeme gelebilir. Sözleşmesi bitiyor.
1: Tabii sözleşmesi bitiyor gelecek sene. Gündeme gelebilir Galatasaray'da.
0: Peki bir araya gidelim. 8-13 saatlerimiz. Aradan sonra da Başakşehir Inter Turku maçıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
7: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
8: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
9: Sana iyi gelecek.
10: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek.
9: Başla.
10: Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
11: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
12: Gönlünün

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor!
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8-17 saatlerimiz Başakşehir ile devam ediyoruz. Başakşehir'de Konferans Ligi ikinci eleme turu revanş maçına dün akşam çıktı. Inter Turku deplasmanındaydı ilk maç İstanbul'da. Başakşehir 1-1 berabere kalmıştı rakibiyle. Bu maçta da galibiyet gerekiyordu. Aradaki güç farkını düşündüğümüzde tabii ki Başakşehir'den biz bir galibiyet bekliyorduk. İddiada daha favori olan taraftı. Rakibinin tabii avantajı neydi? Onların devam eden bir sezonu var Finlandiya Ligi'nde Başakşehir'e göre. Fizik olarak daha hazır bir takım ama kalite olarak Başakşehir'in yanına yaklaşabilecek bir takım değil. Fakat fiziksel kalite, belki organizasyon normal kalitenin önüne geçti dünkü karşılaşmada ve turun genelinde diyebiliriz. Başakşehir Inter Turku önünde gol atamadan ikinci maçta 2-0 kaybederek Konferans Ligi'ne ikinci eleme turunda veda etti. Maçtaki, ben maçı izlemedim, hiç bakmadım. Biraz sığ olacak belki yorum ama rakibi 7 isabetli şut çekmiş karşılaşma boyunca. 10 şutun 7'si isabetli. 1.43 xG. Başakşehir 12 şut çekebilmiş. Tek isabet bulmuş. 0.90 xG. Topa biraz daha fazla sahip, 59'a 41 ama öyle rakibi boğduğu bir şey yok. Inter Turku 2 gol atıyor. Bir de kaçan net pozisyon var. O istatistik. Inter Turku 2, Başakşehir 0. Yani nereden baksan elinde kalan bir maç geçmiş. Hani ilk maçtaki gibi belli bir noktadan sonra baskı altına alırsın, şut atarsın, atarsın, girmez, maç şanssızlığı dersin, geçersin. Ama hani bunun çok fazla açıklaması yok. Nuri Şahin de söylemiş zaten, gerçekten bir açıklaması yok diyor bu oyunun. Hak eden taraf Inter Turku'ydu diyor. Valla ben inanamadım ya, 2-0 gol atamadan bir de. Hadi ben karşılık gol var yiyeceğini tahmin ediyordum Başakşehir'in de. Gol atamadan elenmesi böyle bir takıma karşı olacak iş değil. Yani her geçen sezon çıtayı daha da düşürdü Başakşehir Konferans Ligi elemelerinde. Yani ikinci turda elenmek, hani bizim takımların böyle şampiyonluk hayali kurduğu Konferans Ligi'ne sen ikinci eleme turunda veda ediyorsun. Olacak iş değil.
1: Aynen, yani nereden tutsan elinde kalan bir eşleşme oldu Başakşehir'den. Dün ben ilk yarıyı izledim. Saat 19'da başladı karşılaşma. Açtım.
0: Trabzon'u açtım bu arada. Ne? Ben Trabzon'u açtım.
1: Bak, açmaz olaydım. Açmaz olaydım. Hani dün burada konuşurken karşılaşmayı, tamam ilk karşılaşmada evet Inter Turku fizik olarak daha hazır gözüktü. Ama hazır gözükmesine rağmen ne kadar mütevazi bir takım olduğu ortada. Başakşehir'de golü yedikten sonra bir tepki verdi. Rakibi baskı altına aldı. İşte beraberliği yakaladı. 2-1 yakalayamadı ama çok büyük problem değil. Sonuçta Başakşehir bir hafta daha çalıştı. Biraz daha diri olacaktır. Finlandiya takımları mütevazi ekipler. En iyisi de mütevazi. İşte bu kupaya katılan da mütevazi. Çok büyük bir atmosfer olmayacak. Karşılaşmadaki öyleydi. Başakşehir turu geçer. Hatta kazanarak geçer turu. Beklenti bu şekildeydi. Ama maçı açıyorsun Mert. Yani kötü oğlu kötü. Hiçbir şey yok yani. Hani Başakşehir toplu oynuyormuş gibi gözüküyor da mış gibi yapıyor karşılaşma boyunca. Ben inanamadım. Ondan sonra bir de üstüne golü yedik. Ondan sonra Beşiktaş maçına geçtim. Tak bildirim geldi. Tek Başakşehir maçının bildirimleri açık. Ha dedim, 1-1 oldu. Baktım 2-0 yani. Ondan sonra tamam dedim artık yani. Buradan o ilk yarıdaki oyunda dönmeyeceği belli. Ama yani kulüp olarak da çok felaket bir sonuç. Skandal bir sonuç. Türk futbolu olarak da çok felaket bir sonuç. Nereden tutsan dediğim gibi elinde kalıyor. Şimdi nasıl değerlendireceksin? Ne söylemen lazım? Çünkü rakip o kadar şey ki, mütevazi ki. Yani takımın toplam değeri 3-4 milyon euro civarında. Ya seni sadece dün baktım, açtım. Muhammed Cengiz'e 3,5 milyon euro civarında gözüküyor. Kalecinin değeri. Ama hani nasıl açıklıyor Başakşehirli oyuncular? Mesela tam olarak teknik direktör olarak da düşünmüyorum ben. Hani teknik direktörün tabii ki sorumluluğu var burada. Anlıyorum ama sadece teknik direktör de olamaz. Yani oyuncunun mesela utanması lazım. Ben ne yaptım diye. Yani bu Şampiyonlar Ligi elemesi olur. ikinci turda olur. Hadi gücüm yetmedi dersin. Avrupa Ligi'nde şu an bakıyorsun elemede oynayan takımlara. Hadi dersin. Avrupa Ligi'ndeki takımlar da genelde kalburüstü takımlar. Elemeye katılan takımlar. Ama Konferans Ligi'nde dün sen diyorsun ki Konferans Ligi'nde o kadar çok maç varmış ki diyorsun. Konferans Ligi'nin elemelerini söylerken. Artı takımların çoğunu da hani sıradan bir futbol sever duymamış olabilir. Bu da son derece normal. Hadi Inter Turku'yu duyduk ettik falan. Ama yani seviye olarak gerçekten kıyas kabul edemeyeceğim bir seviye. Problem ne mesela? Hani Başakşehir'de problem neydi de Inter Turku karşısında bu takım turu geçemedi? Önemli bir sakatlık mı var? Önemli bir eksik mi var? Bakıyorsun çıkan kadroya. Yo.
0: İlk maç Operi cezalıydı sol bekte. Bu maç döndü, oynadı. Aynen. Yeni transfer Emin sağ stoperde yine oynadı.
1: Yani Yusuf var. Şumuradov, Selke oynuyor.
0: Bertuğ giriyor ikinci yerine. Fezullayev oyuna giriyor ikinci yerine. Bunun için yerine.
1: Yani nasıl açıklayacaksın bunu? Hem Başakşehir adına tekrar söylüyorum. Skandal bir sonuç. Hem Türk futbolu adına skandal bir sonuç. Ondan sonra zaman ilerliyor, zaman geçiyor. Bir bakıyoruz Konferans Ligi çeyrek finallerine. Adını duymadığın 3 tane takım. Ondan sonra diyorlar ki ya biz bu kupayı kazanırız. Ya nereye kazanıyorsun işte? Geçen sene Beşiktaş giremedi bu kupaya. Başakşehir giremedi. Bu sene Başakşehir giremedi. Yani normalde bu kupaya girip puanları toparlayıp bizim hani lig statümüzü de biraz daha yukarı çekmemiz lazım. Takımlar da kendi UEFA puanlarını yükseltmesi lazım bu kupada. Hani bu kupayı al demiyorum ama yani turları geç. Daha doğrusu eleme turlarını geç. Kupaya gir. Orada 6 maçta puanları al. Sonra artık ne kadar gidebilirsen. Hani UEFA'nın bu kupayı neden yaptığı ortada. Biz bu kupaya girmekte zorlanıyoruz.
0: Başakşehir ikinci eleme turunda elendi. Geçen sezon playoff turunda elendi. Ondan önceki sezon lig aşamasında ilk 24 takım arasına giremedi ve elendi. Yok yani Başakşehir 3 sezondur ki gitgide de geriliyor farkındaysanız. Önce girdi lige ama 24'e giremedi. Sonra giremedi. Playoff turunda elendi. Bu sezon playoff'a bile kalamadan ikinci eleme turunda elendi.
1: Artı üzücü bir şey. Hani geçen sene Başakşehir ligin son bölümünde Göztepe ile mücadele etti. Bu kupaya girebilmek için. Göztepe'yi geçti. Hakkı kazandı. Hakkı kazandığı gibi kaybetti. Mesela Göztepe olsa Göztepe geçerdi diye düşünüyorum. Bir Göztepe'nin anlayışıyla beraber.
0: Kupayı eğer Konya alsaydı Beşiktaş bugün Başakşehir'in yerinden gidecekti. Hani Mitchell'den eşleşmesine bakarak Beşiktaş'ın da devam edebileceğini söylerdi. Konya'da zaten tek tur oynayacağı için geçen sezonki Samsun gibi en kötü konferansa kalacaktı. Aynen. Trabzon'da Beşiktaş'ın şu anki olduğu durumda olup 5 takımla katılma ihtimalimiz daha fazla olabilirdi. Şu anki tabloya kıyaslayınca.
1: Çok yani.
0: Şu an 4 takıma düştük.
1: Üzücü oldu. Çok erken düştük.
0: Evet bir de erken düştük.
1: Yani. Bir takımın Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi elemelerinde elenmesiyle Konferans Ligi'nde elenmesi arasında çok büyük fark var. Çok büyük fark var. Tekrar söylüyorum. Inter Turku 3-4 milyon euro civarında bir kadroya sahip değer olarak. Bu oyunun söylemiyorum. Mütevaziliğini söylüyorum kulübün. Başakşehir 80-85 milyon euroluk bir kadro oluşturmuş durumda. Hani sadece Inter Turku ile değil şu an kupaya katılan takımlar arasında bir sıralama yapsan Başakşehir ilk 5'te çıkar. Kadro değeri olarak. Daha bu ikinci tur. Yani Başakşehir bunu geçecekti. Üçüncü tur sonra playoff sonra girecekti kupaya. Yani o kadar da yolu vardı daha Başakşehir'in. Çok büyük kredi kaybı Başakşehir adına. Bakalım bundan sonra ne olacak?
0: Hani kim eksikti diye sordun ya az önce. Kemen dün yokmuş sakatlı sebebiyle ilk maçtan farklı olarak. Soru da şöyle gelmiş anladığım kadarıyla. Onun olmamasının elenmede belirleyici olduğunu düşünüyor musunuz diye. Sadece Kemen'le alakalı bir konu değil demiş Nuri Şahin. Evet Kemen bizim için çok önemli bir oyuncu ama olsaydı maçı kazanırdık diyemeyeceğim. Çünkü maçın başından sonuna kadar hiçbir zaman seviyemizi yakalayamadık. Oynayan oyuncuların elinden geleni yapması lazım. Maçın hiçbir anında ne yazık ki yoktuk diyor.
1: Vallahi en azından gerçekçi açıklamalar yapmış Nuri Şahin. Yani burada çok da fazla saklanmamış. Çünkü çok daha yuvarlak konuşabilirdi. En azından onu yapmamış.
0: İletişimi doğru yapmış bence de.
1: Evet. hani Nuri Şahin'le alakalı olarak ben de öyle müthiş pozitif değilim. Fakat tekrar söylüyorum yani burada oyuncular da sorumluluk alacak. Yani oyuncu da kimle oynadığını, hangi şartlarda mücadele ettiğini bilip artık bunu sadece hocanın verdiği teknik ya da hocanın çalıştırmasıyla alakalı olarak söylemek direkt olarak teknik direktör suçludur demek hata olur. Teknik direktörün tabii ki sorumluluğu vardır. Ancak işin diğer tarafını da es geçmemek gerekiyor. Oyuncuların da burada ciddi bir hatası oldu.
0: Konuyla ilgili bakalım dinleyiciler neler demiş. Başakşehir'in elenmesinin tek sebebi benim Beşiktaş 14 şut çeker dedim. Başakşehir yener dedim. Ulan bana oldu demiş. Dün sen de Başakşehir yener.
1: Ben tabii canım ben direkt 2 yazdım. Hiç şeysiz lebecimi olmadan.
0: Ben KG var yazdım. Yani ben de gittim. Yani ben daha yakındım. 2-1'de bitebilirdi ama olmadı mesela. O bile gol atamadı, elenmesi bile çok büyük olay Başakşehir'in. Acaba lige girmek istemiyor olabilir mi diye mesaj gelmiş. Mehmet.
1: Şimdi lige girmek istemiyor olamaz. Çünkü konferans ligi zaten ilk aşamada Ziraat Türkiye Kupası grup maçları gibi. Yani öyle çok anormal bir seni zorlayacak rakiple oynamıyorsun. Artı 8 maç değil 6 maç yapıyorsun. Ve ilk 24'e girmen gerekiyor. Hani normalde şunu çok sıradan bir takım bunu yapabilir. Çok sıradan bir takım. Zaten o yüzden konferans liginde diyoruz yani eleme turları başlayınca biz burada kupayı alırım takımlara bak falan bu kim diyor insanlar. O yüzden söylüyor yani çok sıradan normal bir futbol takımı. Şu söylediklerimizi yapabilir. Ligle beraber götürebilir. 6 maç sonunda. Zaten 2-3 galibiyet aldığında ilk 24'e giriyorsun. Çok ortada garip bir durum yok. Bu Avrupa Ligi standartı ya da Şampiyonlar Ligi standartı değil. Gerçekten standart çok düşük.
0: Ya bir de Nuri Şahin mesela burada oynayıp kendini de Avrupa piyasasına tekrar göstermek isteyebilir. Geçen sezon işte Arda Turan Shakhtar Donetsk'te yarı finale kadar çıktı. Hı. Hani oradaki performansı ne kadar ileri gidersen o kadar çok da yakından tabii takip ediyorsun. Futbolcular için de aynısı geçerli.
1: Katılıyorum.
0: Hedefi olan futbolcular için de bir vitrin konferans ligi. Kendini göstermek için orada çeyrek final, yarı final, final yapsan ya da işte turnuvanın güçlü takımlarıyla oynayıp kendini göstersen transferde bir sana itici güç olabilirdi. Nuri Şahin için de çok önemliydi onun kariyerini yukarı çekmek açısından. Yani en çok bence Nuri Şahin istiyordu konferans ligine katılabilmek. Öyle istemiyor durum olduğunu ben zannetmiyorum. Bir sebebi yok turnuvaya katılmak istemesinin. Dinleyicimizi de anlıyorum hani neden bu kadar kötü oynayabilir? Bu kadar kötü oynayamaz bir takım. Ancak istemediği zaman oynar diye düşünüyor. Farkındayım. Ama başka bir şey var demek ki burada. Onu da Nuri Şahin herhalde en yakından bilen isimdir diye düşünüyorum. Benim aklıma şey geldi. Hani çok erken çağırmış oyuncular. Tatilden çok erken dönmüşler. Onun bir moral bozukluğu mu ya da çok yoğun antrenmanlar yaptı fizik olarak bu maçlara iyi seviyede çıkılmadı mı? Yoksa takım içinde belli huzursuzluk mu var? Ödemelerle ilgili mi sıkıntı var?
1: Ya işte hani, onların hiçbiri yoktur diye düşünüyorum yani.
0: Başka bir şey de olabilir ya.
1: Ödemelerle alakalı.
0: Tabii. Burada mesela seni güvenli kılan ne? Başakşehir kesin zamanında öldürdür her şeyi diye.
1: Hiçbir ben problem olmayan bir kulüp olması.
0: Başakşehir de çok para harcıyor kendi bütçesine göre ve muhabir olmadığı için bence çıkmıyordur bu haberler. Başakşehir'in bir Göztepe gibi bir ne bileyim Samsun'da falan yoktur diye düşünüyorum. Onlar gibi olduğunu ben zannetmiyorum ya.
1: Sen normal diğer Anadolu kulüplerine mi daha yakın görüyorsun?
0: Ben evet onları daha yakın görüyorum.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Ben de hiç alakaları yok diye düşünüyorum yani.
0: Takır çok takır diyorsun.
1: Takır takır işlerin yürüdüğü, hiçbir şeyleri problemleri olmayan. Zaten dün onu yazdım. Şimdi Başakşehir'e proje olarak anlatılıyor. Biliyorsun. Bir proje takımıyız. İşte mesela Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarına baktım. İşte bu kulübün DNA'sında Avrupa var diyor mesela. Göksel Gümüşdağ. Bunları söylüyor.
0: Haklı bu arada.
1: İşte bu mu yani mesela?
0: Şey olarak sürekli Avrupa'dalar adamlar. Ama eğleniyorlar 2 sezondur.
1: Ama yani mesela Avrupa'da ne yaptı Başakşehir? Avrupa kupalarına katılma şeyi var. O da ligdeki durumla alakalı olarak. Şimdi ligde kabul etmek gerekir ki imkanlarınız diğer takımların çok ötesinde.
0: Ali abi ama bence kulüp eleştirmeden olarak. Önce bence hakkını ver. Sonuçta takımlardan sen de şey beklemiyor musun? Her sezon bir istikrar. Hı-hı. Başakşehir Avrupa istikrarını sağlayan bir takım. Öyle veya böyle. Bence bu takdir edilmesi gereken bir durum.
1: Avrupa bileti konusu alması konusunda haklısın. Ama
0: yaptıkları... Yani bir var bir yok, bir var bir yok değil.
1: Doğru. Yaptıkları konusunda bence çok büyük bir şey var. Yani o zaman söylem biraz şey oluyor. Yani bu kulübün DNA'sında Avrupa var dediğin zaman ben belki çıtayı biraz daha yüksek olarak düşünüyorum. Hani Avrupa kupalarına katılma değil de yani Avrupa kupalarında istikrarlı bir mücadele etmek. Çünkü şimdi yani Konferans Ligi'nin ikinci elemesinde elendiği zaman DNA'nda pek Avrupa varmış gibi hissetmiyorum ben. Hı hı. Ya da geçen sene Konferans Ligi'ne giremeyince pek DNA'mda Avrupa varmış gibi hissedemiyorum. Hı hı. Nasıl hissederim biliyor musun? Elemeleri geçer. Ben hep onu anlatmaya çalışıyorum. Elemeleri geçer. Atar kendini lig aşamasına. Orada mücadelesini eder. Kendi güç standartına göre yapması gereken minimumu yapar. O zaman DNA'mda var şeyini kabul ediyorum ben. Hı hı. Mesela büyük takımlar için de benim standartım o. Hep onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sen minimumunu yapıyor musun? Minimumunu yaptıktan sonrasına bakmak lazım. Minimumunu yaptığın zaman o zaman diyebilirsin ya ben DNA'mda var. Ben her sene gruplarda mücadele ediyorum. Gruplarda mücadele ettiğin noktada mesela bir sene gruplarda ilk 24'e giremedin. Ondan sonraki sene girdin. O zaman okeyim. Kötü bir sezon geçirebilirsin çünkü. Ama elemelerde başarılı olamayan bir kulübün DNA'mda Avrupa var demesinin bence pek bir mantığı yok. Yani ben Şampiyonlar Ligi'ne eleme hakkı kazanıyorum. Sürekli Şampiyonlar Ligi elemelerinde eleniyorum. DNA'mda Avrupa var mı? Bence yok. Yok. Yani söyleyemezsin. Sen Avrupa hakkı kazanan bir kulüpsün ama Avrupa kupalarında mücadele edemiyorsun. Elemelerde eleniyorsun. Yani nasıl DNA'mda var diyebilirsin? Bence fark o. Bu konuyla alakalı olarak. Ama onun dışında hani genel olarak ben çok çok rahat olduklarını düşünüyorum. Yani İstanbul'dalar. Hiçbir kamuoyu baskısı yok. İşte az önce sen de söyledin. Muhabir yok. Anladın mı? Ne olduğunu bilmiyorsun. Yani dünyanın en büyük kavgası çıksa Başakşehir'de haberimiz olmayabilir. Kimse
0: neler olmuştur zaten yıllar içinde. Anladın mı? Neler olmuştur?
1: Hani birbirlerine girse oyuncular soyunma odasında Melo Riera kavgası tarzı bir şey olsa hani beyler bunu sızdırmıyoruz dedikleri söyleyecek. Dünyanın haberi olmayabilir yani. Kuzey Kore gibi bir yer. Anladın mı? Öyle. Kapalılık konusunda. O bakımdan ben rahat olduklarını düşünüyorum. Yani oyuncuların üzerinde bir baskı olmaması, bir stres olmaması. Ben ekonomik olarak rahat olduklarını düşünüyorum. Sen olmayabilir diyorsun.
0: Olmayabilir diyorum.
1: Tamam, ona çok itiraz etmeyeyim. Sonuçta bilgiye dayalı söylemiyorum. Dışarıdan hissettiğimi söylüyorum. O yüzden de daha iyisi olması lazım. Getirdikleri oyuncular, eldeki kadro, teknik direktör seçimleriyle daha iyisi olması lazım.
0: Bir de sempatik bir takım değil. Yani insanlar... sen de ben de büyük ihtimalle çok ortadan da bakamıyoruz Başakşehir'e. Geçmişten ya bir sempatik takım değil. Türkiye'de sempati topladığı dönemler oldu. Neyle oldu? İşte taraftar grubuyla bir ara oldu Bozbaykuşlar. Tahsin Nasoğlu'nun o tribünle ilgili çektiği videolarla oldu. Zaman zaman sosyal medya paylaşımları iyiydi Başakşehir'in. Yani en iyi şeyi belki sosyal medya hesabı kullanımı. Ama insanların gözünde öyle çok sempatik bir takım değil. Haliyle çok eleştirilen bir takıma dönüştü. Ama mesela hani proje takımı konusunu eleştiriyorsun. Yıllar içinde aslında transfer konusundaki bakışı da değişti Başakşehir'in. Olumluya doğru bence. Şu an o eskideki gibi dört büyüklerin kötü oyuncularını alıp işte yaşlı yıldızlarla başarı kovalayan bir takım değil. Feyzullahev gibi bir oyuncuya yatırım yapan bir kulüp. Daha genç oyuncular buluyor. Savunmaya Emin Bayram, Opoku Bağ gibi isimler katı yok. İşte kalecisi yerli bir kaleci. Beke yine Operi geçen sezon geldi. Bu sezon yeni bir transferi var. Sağ beki işte Ömer Ali zaman zaman oynuyor. Orta sahadaki oyuncular öyle. Hani o eski görüntüsünden de aslında kulüp olarak biraz uzaklaştı. Ama bu da çok hissedilmedi sanki. O bakışla birlikte. O ön yargı belki demek lazım. Başakşehir'e. Yoksa şu anki tarzları bence kötü bir tarz değil. Yani sürdürülebilir bir tarza yakın. Başakşehir'in şu anki planlaması diye düşünüyorum.
1: Yani hem evet hem hayır. Dediğin gibi bir o şeyden kurtulmaya çalıştılar. Herkesin hani büyük takımların istemediği yerli oyuncuları alan kulüp imajından biraz çıktılar. Oraya katılıyorum. Fakat hala ellerinde bence bu kadar imkan varken, mesela o çok örneklediğimiz, övdüğümüz kuzey takımları tarzı bir şey görüyor musun?
0: Oyun olarak.
1: Oyun olarak da, anlayış olarak da.
0: Oyun olarak görmüyorum ama kendi oyuncusuna değer katmaya çalıştığını düşünüyorum.
1: Evet, orası işte o değişim olduğu için evet. Ama öteki taraftan da hayır.
0: Oyun
1: olarak
0: yani
1: bu kadar
0: olmadı.
1: Fırsat varken öyle bir şey. Yani lige değer katan bir takım oldu mu mesela Başakşehir?
0: Yani ne Emre Belezoğlu'yla son dönemde, ne Çağdaş Atan'la, ne Nuri Şahin'le. Sonuç teknik direktörü aklımda olanlar bunlar. Çok fark yaratamadılar.
1: Evet, şimdi Göztepe o farkı yarattı mı?
0: Net.
1: Göztepe mi daha çok para harcıyordur? Başakşehir mi daha çok
0: Başakşehir,
1: para harcıyordur?
0: Samsun o farkı yarattı.
1: Evet, aynen. Şimdi o istediğimiz de o.
0: Yani Kocaeli yarattı. Bile belki evet. Önüne koyarsın.
1: Yani Başakşehir bunları yapabilecek imkanlar olan bir kulüp bana göre. Hı. Ben öyle görüyorum. Eğer proje takımıysan işte Göztepe gibi bir fark yaratman gerekiyor. Şimdi Göztepe'nin oyununu seversin sevmezsin ama lige bir fark yarattı, lige bir değer kattı kesin Göztepe'nin. Hı. Seyircisinden bağımsız söylüyorum. Sadece sahadaki oyuna bakın. Getirdiği yabancılar, oyun anlayışı, teknik direktör istikrarı, ne yapmaya çalıştığı hepsi ortada Göztepe'nin. Başakşehir'e baktığında hala buraların çok uzağında. Belki o yola girmiş olması senin dediğin gibi umut verici ama hala çok uzakta gözüküyorlar.
0: Bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
7: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: At yarışı.

0: yakın yesin var.
1: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
2: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
3: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
6: Reklam.

0: 8.41 saatlerimiz. Özgür Ak hayırlı yayınlar demiş. DNA'sında Avrupa olan takım Braga gibi olur. Her sezon bir kupaya gidiyor. Çeyrek, yarı final veya final yapıyorlar demiş. Bir de Cengiz Ünder transfer yapmazsa Başakşehir maddi zorluk yaşayabilir demiş. Senin geçmişte bir tweetin vardı. Çok popülerdi değil mi o tweet?
1: Aynen. Başakşehir'in Cengiz Ünder transferiyle yaptıkları.
0: Kaç sene oldu acaba o transfer olur değil mi? Çok yıllar geçti üzerinden. Hat-trick'in 7-8 yılı vardır belki o dönemden sonra. Tabii yani DNA konusu Ali abin dediği gibi yani DNA deyince çok iddialı bir şey oluyor. Yani burada şey demesi daha doğru olurdu Göksel Gümüş'ten. Yani her sezon Avrupa'ya katılma hakkı
1: Avrupa
0: elde eden.
1: Avrupa için rekabet ediyoruz.
0: Evet yani oralardayız hep. Elemelere katılma hakkı elde ediyoruz. Öyle bir takımız dese. Şu anki tabloya bakınca yani son iki sezon elenen bir Başakşehir var. Daha doğru gözüküyor. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ne tek başımıza gideceğiz. Fenerbahçe bu oyunda Sturm Graz'ı yenemez demiş Galatasaraylı Eyüp Bacaksız böyle demiş. Yani şu anki görüntüye bakarsak evet. Ama hani Beşiktaş'la ilgili yorumlarımız da Fenerbahçe'yle ilgili yorumlarımız da bu iki maça bakarak yapılıyor. Ama sonraki turlarda rakipler değişiyor. Takımlar üzerine bir haftalık antrenman koymuş oluyorlar. Belli şeyler değişebiliyor mesela işte program içerisinde konuştuk. Beşiktaş'ın hazırlık maçları çok iyi değildi. Hem oyun olarak değildi hem rakiplerin gücü düşünüldüğünde çok iyi değildi. Ama resmi maça çıkıldığında daha başka bir Beşiktaş gördük. Fenerbahçe'de tam tersi oldu. Tekrar bu terse dönebilir. Yani

0: istemiş. Oh çok iyi değil mi ya demiş. Sanki forvet alsak da mücadele edip formayı alacak gibi geliyor bana demiş. Vallahi dün ben de izlerken ya bu adama yazık olacak gibi düşündüm.
1: Yazık olmayacak. Böyle düşünmeyin.
0: Şöyle yani formayı kaybedecek gibi ilk 11'deki. Önüne bir oyuncu alınacağı için kastım o benim.
1: Arkasına bir oyuncu alamazsın ama. Yani arkasına alacağın oyuncuyla beraber kadro kaliten yeterli seviyede olmayacaktır.
0: Ya bu da rakiplerine baktığında herhalde söylüyorsun. Yani yoksa
1: standart için de
0: Ohla aynı olabilir şey. Birinci santrfor.
1: Şimdi
0: başka bir evrende.
1: Yani ikinci santrforun kim olacak o zaman? İkinci santrfor nasıl bir profil olacak? Şimdi çok faydalı geldiğinden beri çok faydalı. Faydalı olmaya da devam edecek. Bence kesin orası. Ancak İtalyano'nun şu anladığımız düzeninde bayağı bir forma şansı da bulacak. Yani ikinci santrafor da işin içinde bayağı olacak. Belki 11 başlamayacak ama işin içinde çok olacak. Hı hı. Yani bunu şeyden ayırabiliriz. Bence net şekilde Osimhen artı Galatasaray'ın yeni yabancı santraforundan ayırabiliriz. Şimdi Osimhen varken ikinci santraforla Beşiktaş'ın alacağı santraforla ikinci santraforun görevi paylaşma, maçı paylaşma, sezonu paylaşması arasında ciddi bir fark olacak. O yüzden oha yazık olacak diye düşünmeyin. Hı hı. Oh belki sadece ilk 11 başlayacağı maç sayısı azalacak. Ama baya baya bir süre alacak. Yani sezon bittiğinde ligde oh'un 27-28 maçını görürsünüz diye düşünüyorum. İlk 11 olarak başladığı değil toplamda. Hı hı. Süre aldığı, başladığı beraber olarak söylüyorum bunu.
0: Bir dinleyicimiz 10 numarada da oynayabilir hani o santrforda gelse demişti program içerisinde.
1: İkinci santrfor olarak oynar.
0: Yani 10 numara değil ama ikinci santrfor gibi geriye gelip sırtı dönük oynayabilir. Hani Şomurodov'un yaptığı gibi yapar mı tabii bilmiyorum. Şomurodov daha iyidir o konuda da. Oh da
1: o ayaklarına daha hakim.
0: Evet Şomurodov öyle. Oh da yani belli bir ölçüde yapabilir eğer isterse İtalyano. Bakıyorum mesajlara. Başakşehir yerine Bursa Spor olsaydı turu çok rahat geçerdi demiş. Bir alt kümede olmasına rağmen turu çok rahat geçiyorsa cümlenin devamı düşük olmuş okumayacağım. İyi bir Göztepe'li olarak Göztepe semtinde doğmuş büyümüş biri olarak bu sezon Başakşehir Federasyon tarafından aşırı derecede kollandı demiş. Bütün maçlarını çok iyi takip ettim rakibimiz olduğu için. Çok üzgünüm demiş. Yıllar sonra Avrupa'ya gitmeye çok istedik. Fakat Federasyon ve İstanbul lobisini geçemedik demiş. Başakşehir'in maçlarını bir Başakşehir'den herhalde daha fazla izlemiş. Göztepe'li dinleyicimiz. İlginç bir tercih olmuş. Bayağı kulübü sahiplenmiş demek ki Başakşehir'in maçlarını izlemek hepsini iddialı bir söylem. Yani Başakşehir'in dediğim gibi kendi taraftarı o kadar maçını izlemiyordur.
1: Ya tabii orası da tartışılır. Hani direkt olarak kollandı. Öyle
0: ben
1: oldu böyle oldu.
0: Bilmediğim için şimdi hiç Başakşehir maçı ben de
1: Göztepe'de çok fazla puan kaybetti. Çok gereksiz haftalarca kazanamadı. Hı hı. Orayı da unutmamak lazım.
0: Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Bu oyunda ligde dördüncü oluruz. Geçen sene daha iyiydi diye bir mesaj gelmiş dinleyicimizden. Doğan Üzüm sonraki tur 40 gün sonra değil 6 gün sonra. Fenerbahçe'nin turu geçme ihtimali sıfır görüyorum demiş. Yani bana cevaben bunu yazmış dinleyicimiz. Ben değişebilir demiştim bir haftada ama dinleyicimize göre değişecek bir hava yok Fenerbahçe'de. Anladığımız kadarıyla Başakşehir'e kızma hakkımız bile yok diye bir mesaj gelmiş. Büyük harflerle yazmış ama neden bunu yazmış onu anlamadım.
1: Ne yokmuş?
0: Göztepe'li bir taraftar da anlamadım ya neyse geçtim. Mustafa Demirkaya Inter Türk'e en son 21 yıl önce tur atlamış. 21 yıl sonraki en farklı galibiyetini dün almışlar. Onlar da iki farklı galibiyette. Dün Michelin hocasının da Michelin başındaki ilk iki farklı mağlubiyeti olmuş. 40 küsür maçta ilk
1: kez. Yani Doruk söyledi değil mi? Doruk söyledi evet. Maç içerisinde.
0: Dünkü, dünkü diyorum. Geçen haftaki maçtan sonra galiba böyle iddialı şeyler söylemiş. Biz nasıl kaçırdık onu? 1-0 kaybettik. Ben bilirim işte kariyerimde birden fazla 1-0'dan işte bir farktan daha fazla mağlubiyetim yok. Böyle bir şeyler söylemiş hoca aslında ilk karşılaşmadan sonra. Ben kaçırmışım. Dün de iki farklı mağlubiyetten sonra o açıklamayı hemen sosyal medyada paylaşmışlar. Gol atamadan elendi. Onlar da. Yalova'dan Harun, Oh'un arkasına

0: Mesela demiş Umut Nayır gibi yerli bir forvet olamaz mıydı? Benim de aklıma Bertu geldi Umut Nayır'dan ziyade. Şu an Fenerbahçe'yle ilgilendiği söyleniyor ama işte rakipleriyle kıyasladığında olamazdı. İşte o yüzden dedim başka bir evrende olabilirdi diye. Bu evrende pek mümkün gözükmüyor. Yani Osimhen artı yabancı bir yedek santrfor. İşte Vedat Muriç artı Talisca ya
1: Ama
0: da
1: bakın,
0: genç bir forvet.
1: şimdi şöyle, bunlar olabilir. Bunlara itiraz yok. Fakat dün siz Beşiktaş'ın müthiş mücadele ettiği, rakibi baskı altına almadığı, topun ortada olduğu, topun daha fazla rakipte olduğu bir karşılaşma izlediniz ve Oh'un fiziki performansını övüyorsunuz. Şimdi yarın öbür gün Beşiktaş iç sahada ya da deplasmanda baskı altına aldığı bir takımla oynayacak. Şimdi orada hava toplarında Oh mesela yeterli mi? Sağdan soldan rakibi çözemediğinde orta yapacak bir takımda Oh'un hava topu performansı yeterli mi? Artı şimdi Oh mücadele ediyor, topu alıyor. Topu aldıktan sonra kullanımı çok iyi mi? Kendi takım arkadaşlarını işin içine sokuyor mu? İşin o tarafını da düşünmek gerekiyor. Yani siz mücadelesini överken itirazım yok. Ama işin diğer taraflarını da yapan bir santrafor profiline de ihtiyacınız var Türkiye'de. Mesela Onuachu niye çok büyük fark yaratıyor? Çünkü ceza sahası içerisinde çok etkili. Müthiş etkili Onuachu. Havadan atıyorsun, adam kafayı müthiş vuruyor. Ve seni skor olarak öne geçiriyor. İşte beraberliği yakalattırıyor. 0-0'ı bozuyor. Onun dışında yerden atıyorsun. Yerden vücudu çok büyük olduğu için, size'ı çok büyük olduğu için savunma oyuncusunu yaklaştırmadan topu kaleye atabiliyor gene. Ve vuruşları da belli bir seviyenin üzerinde. Ama mesela şey kadar Oh kadar hareketli mi? Oh kadar dolaşabiliyor mu? Oh kadar mücadele içine girebiliyor mu? Olmuyor. Yani o yüzden de Süper Lig'de bizim büyük takımlara ceza sahası içerisinde de etkili olabilecek. Mesela neden Fenerbahçe ile alakalı olarak hep Vedat Muriç tarzı bir santrafor konuşuldu? Çünkü hava toplarına hakim. Sırtı dönük oynayabiliyor. Sırtı dönük oynayabildiği gibi yanındaki arkadaşlarını da işin içine sokabiliyor. Öyle santraforlara da ihtiyacınız var Süper Lig'de. Osimhen niye fark yaratıyor? Osimhen hava toplarında etkili mi? Çok etkili. Ceza sahası içinde etkili mi? Etkili. Fiziki mücadeleyi ortaya koyabiliyor mu? Koyabiliyor. Yani Osimhen bütün bir paket. Neredeyse bütün istediklerin var Osimhen'de. Biraz belki sırtı dönük oyunu söyleyebilirsin. Arkadaşların işin içine katmasını söyleyebilirsin ama yani Osimhen'e de 50 metre pas gidiyor. Top kornere, taca doğru giderken Osimhen o topu koşuyor. Onu alıyor. Ondan sonra pasını veriyor. Topu tekrar alıyor. Gol atıyor yani adam. O da böyle bir adam. O yüzden Oh'ta belli özellikler var. Kabul. Fakat mutlak surette diğerlerine sahip olan bir santrafora da ihtiyacım var ki o rotasyon tam olsun. O rotasyon tam olmadığı sürece sorun yaşarsın. Sadece senin oynadığın karşılaşmalar, hatta çoğu açmaya çalıştığın karşılaşmalar, mücadeleler olacak.
0: Orada o zaman Bertuğ'un fizik olarak saydığın özelliklere yakın. Uzun, kafa toplarında görece etkili. Yedek santrfor gibi olmaz mı? Bir de Oh'un hani bence eksik bıraktığı noktalarından biri Beşiktaş performansı için söyleyeyim. Sağıyla soluyla ceza sahası için acayip bitirdi. Çok iyi bitirdi. Geldiği takımda bitiriciliği eleştiriliyordu yorumlarda sanki gelirken. Ama Beşiktaş'ta hiç öyle bir Oh görmedik sanki. Genel sağıyla soluyla zımba gibi şutlar çıkardı. Yani o da Süper Lig için iyi bir oyuncu. Bu şeyi devam
1: Ben
0: ettirebilirse.
1: yanlış an kötü demiyorum bakın, ama
0: Gömüyor.
1: yeterli olmayabilir diyorum tüm sezon boyunca. Yani eğer onun altına bir tane oyuncu düşünürseniz seviye olarak, o zaman rotasyonunuz zayıf da üstüne düşünürseniz çok güçleniyor.
0: Zaten şu an üstüne düşünüyor. Hani biz altına olur mu acaba dedik de genel beklenti üstüne bir oyuncu gelmesi yönünde. Agbadu'nun oynamaması çok şaşırtıcı değil mi? Diye bir mesaj gelmiş. Evet, şaşırtıcı ama bir sebebi olmalı diye düşünüyoruz. Program içerisinde biz konuştuk. Olaytan'a bir daha laf söylemeyeceğim diye mesaj gelmiş Kadir Bey'den. Can da başla çalışıyor. Çok da güzel bir asist yaptı. Oh da demiş sanki Harry Kane tarzı bir profile evriliyor gibi demiş dünkü maça baktığında. Evet, Raşitsa'nın bu arada golünde Olaytan'ın çok hızlı topu ayağından çıkarması, iyi de pas vermesi olumluydu. Hakkını verelim.

0: Beşiktaş'ın yerinde olsam Konferans Ligi'nde devam ederdim. Finali kendi evimde oynardım. Finale kadar gider bu takım demiş. Dinleyicimizin mesajında. Burhan Can Terzi ile alakalı bir mesaj gelmiş. Ona ne demeli demiş. Muzyalı'dan Leao'ya dönmüş diyor. Ama ikisi farklı operasyonlar. Galatasaray ikisinde ayrı ayrı transfer edebilir. Sinan Bardak, o da Oh'un kapalı savunma performansı geçen sene geldikten sonra sanki biraz gösterdi fena olmadığını demiş. Az önce söylediğimi aslında o da söylüyor. O çektiği şutlarla attığı goller çok iyiydi. Salih İsmail Yüksek'ten iki gömlek iyi sanki diye hemen bir mesaj gelmiş Mesut Bey'den. Tabii nasıl değerlendirdiğinize bağlı. Ne beklediğinize bağlı oyuncudan. Eğer daha çok teknik kalite olarak değerlendiriyorsunuz, Salih iki gömlek iyi derim. Ama baskı, hareketlilik, dinamizm derseniz İsmail Yüksek iki gömlek
1: Tabii ön
0: dersin
1: alanda
0: derim.
1: top kapma.
0: O yüzden ne beklediğinize göre değişir. Şimdilik Salih'in o defansif zafiyeti çok göze batmadı ama öyle maçlar gelir ki göze batabilir Salih'in de defansif zafiyeti. İsmail'e kıyasla söylüyorum tabii ki. Bu Bertu üç büyüklerin transfer yarışına gireceği bir oyuncu olacak, ne yaptı anlayamıyorum demiş dinleyicimiz. 7-8 milyonlar konuşuluyor. Ne var ki kariyerinde demiş. Geçen sezon Erzurum'da Eren Tozu çok daha etkiliydi. Sizin görüşünüz nedir demiş Özgür Ak. Yani Bertu ilk Hatay'da çıktı. Çok da büyük potansiyeldi. Ben de beğeniyordum ama çok da sorunlu bir oyuncuydu. Biraz disiplin konusunda problemleri olan bir isim. Ama fizik olarak tam topçu fiziği var. Bir de yerli olması, milli takım havuzundaki isimlerden biri olması önemli. Şu an bir de üç büyükler Bertu'yu böyle birinci santrfor yapalım, ikinci santrfor yapalım diye değil. Fenerbahçe'nin ilgisi var, Salim yazmış. Üçüncü santrfor olarak büyük ihtimal düşünüyorlar. O yüzden yarışa giriyorlar. Yoksa böyle az kadro için düşündükleri bir oyuncu olduğunu hala zannetmiyorum. 8.56 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: 8.59 saatlerimiz Avrupa'da ikinci eleme turu karşılaşmaları dün itibariyle bitti. Gelecek hafta hemen ara vermeden üçüncü eleme turu karşılaşmaları başlayacak. Fenerbahçe Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın rakibi Hradec Kralove oldu. Çek temsilcisi. Onlar da Tromsø'yu ilk maç deplasmanda 1-0 yendikten sonra dün de kendi evlerinde 3-1 yenip iki maçı da kazanıp 4-1 ile tur biletini aldılar. O maç olacak. Başakşehir elendi. Bir maçı kalmadı Avrupa'da. Trabzonspor bir tur sonra playoff turundan dahil olacak Avrupa Ligi elemelerine. Galatasaray da zaten lig aşamasından başlıyor. Onun maçlarına daha yaklaşık 1,5 aylık bir zaman dilimi var. Dünün ilginç sonuçlarından biri Konferans Ligi'nde alındı. 7-2'lik bir maç oynandı dün. Zalgiris Dinamo Tiflis'i 7-2 mağlup ettik. İlk maçta da 3-0 kaybetmişler. Rövanşı 7-2 olarak tarihi bir geri dönüşe imza atmış Litvanya temsilcisi. Dünün en çok gol olan maçı bu, ama en farklı galibiyeti bu değil. Norjalen, onlar da Danimarka temsilcisi, İsveç ekibi Gais'i 1-0'ın rövanşında 6-0 mağlup ediyorlar. Ve toplamda 6-1 ile adlarını bir üst tura yazdırıyorlar. İlk maçlarda sıkıntı yaşayan takımlardan biri Benfica. Kendi evinde onlar da 5-0 mağlup ettiler Saint Gallen'i. Pavlidis 4 gol birden attı karşılaşmada. Rafa Silva da ilk 11'de sahaya çıktığını hatırlatayım. Başka ilk maçta sürpriz yaşayan sonra da dönen kim vardı? Kopenhag ilk maç berabere kaldıktan sonra kazanmıştı değil mi?
1: İlk maçta sürpriz yaşamıştı ama kötü bir sürpriz yaşamıştı Twente. 2-1 kaybetmişti sahasında. Mesela Twente elendi Ferencvaros.
0: Elendi mi? Ama hı, rakibi de öyle çok şey bir takım değil ya.
1: Doğru yine. Ama gene Twente iyi takım ya. Twente'nin normalde Ferencvaros'u elemesi lazım ama hı, elendiler 2-1, 2-2 ile.
0: Programda bahsi geçti Braga. Onlar da ilk maç 1-0 kazanmışlar. Deplasmanda kendi evlerinde dün yine 4-0 kazanarak 5-0'la bir üst tura çıkmayı başarmışlar. Ajax 4-1'den sonra 4-1 daha kazanmış. 8-2 ile turu geçmeyi başarıyor. O kadar fazla takım var ki Konferans Ligi'nde. İnanılmaz bir lig ya Konferans Ligi ve yani turu geçen bir takım var. Estonya takımı Paide Linna Meeskond ismi. Değişik değişik takımlar. İnteresan bir lig. Bakalım nereye kadar gidecek oradaki takımlar. Diyelim 9.02 saatlerimiz. O zaman normal gündeme, transfer gündemine ben geri döneyim. Transfer gündeminde de neler var? Bugün kimleri konuştuk biz şimdi? Dünkü maç özelinde Beşiktaş'la Başakşehir. Galatasaray Fenerbahçe'den o zaman olur başlayayım. Galatasaray'da valla not olarak aldığım tek haber Reinders haberi olmuş. Reşat Can Özbudak gazeteci, onun bir haberi. Galatasaray'ın Hollandalı orta sahayla ciddi şekilde ilgilendiğinden ve Manchester City'ye satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yapılacağından bahsetmiş. Galatasaray'ın da şeyi oldu bu. Yöntemi oldu. Satın alma opsiyonunu kiralama teklifi. Reinders'te de aynı yöntemi Galatasaray'ın kullanacağı söyleniyor. Reinders demek bir 8 numara demek aslında. Galatasaray'ın 10 numara arayışı içerisinde olduğunu biliyoruz. Fakat Reinders haberleriyle birlikte acaba farklı bir planlama mı var teknik direktör Okan Buruk'un kafasında diye de düşünüyorum. Takımdan ayrılacak bir isim mi var? Başka bir durum mu var? Onu çok anlamadım. Yani Reinders'le birlikte herhalde bir 10 numara transferi daha gelir. Galatasaray Reinders'le kapatmaz transferi. O yüzden bir ayrılık herhalde gündemde Galatasaray'da, haberler doğruysa.
1: Kimin ayrılığı konuşuluyor peki?
0: Sara.
1: 8 numaranı Sara yerine Reinders'le değiştirir misin? Cevap evet.
0: Yani Reinders zaten Milan'da ben çok beğeniyordum. City'de de çok iyi başladı. İlk 11 oyuncusuydu. Sonra kesti onu.
1: Evet evet.
0: Guardiola ne olduysa o dönemde bilmiyorum. Yakından takip etmedim ama bu da Galatasaray'ın avantajına oldu. Yani böyle bir fırsat ortaya çıktıysa. Ama niye versin City böyle bir oyuncuyu? Daha yeni bir senelik oyuncu orada. Mesela Marmuş olabilir. Geçen Salim yine söylüyordu Marmuş Galatasaray. 10 numara için de düşünebilir. Tam net bir santrforda değil. Böyle ikinci forvet gibi oynayabilecek. Kanatta da oynayabilecek bir oyuncu. Ama Ryan Dersi niye göndersin? Onu çok anlamadım.
1: Yani tabii ne kadar doğru onu da düşünmek gerekiyor. Çünkü Okan Buruk çok net bir 10 numara dedi. Hani şey olarak.
0: İşte hem 10 hem 8.
1: Transferle alakalı olarak.
0: Yapacak o zaman zaten. Sadece Ryan Dersi kapatmaz.
1: Ryan Dersi de kalmayacak diye düşünüyorsun sen o zaman. Yani bilmiyorum, bana normalde işte sana geldiği gibi çok zor transferler geliyor bunlar ama bir şey de diyemiyorum. Hani olmaz da diyemiyorum kesin olarak. Şimdi bir kere daha şeye bakacağım. City'nin oradaki tam rotasyonuna
0: yani
1: bakayım.
0: Yani geçen dedi. Sene Bernardo Silva'yı oynattı orada en son 8 numara gibi. Bernardo'ya gitti. Yani Bernardo gitmişken, gerçi orta sahaya da takviye yaptılar değil mi City? Kimi yaptı? O Elliot Anderson City'ye mi gitmişti?
1: Evet. Boadi de konuşuluyor. Gelecek oyuncular arasında.
0: Ama Rodri'nin de gitmesi konuşuluyor. Bir taraftan Real Madrid'e.
1: Real Madrid'e gitmesi konuşuluyor. Zaten birebir aynı pozisyonlarda değil. Ama şöyle bir merkez orta saha rotasyonuna baktığında da Baresi hayatını kaybetmiş ya. Şimdi mesaj geldi. Franco Baresi 66 yaşında.
0: Nereden mesaj geldi?
1: Maçkolik'ten.
0: Allah Allah.
1: Üzüldüm. Bizim çocukluğumuzun büyük kaptanı, büyük lideriydi.
0: Savunma oyuncusu.
1: Savunma oyuncusu. Çok önemli bir oyuncuydu. Hastalığım vardı acaba, bir şey mi oldu bilmiyorum ama hayatını kaybetmişim. Yani City'ye dönecek olursak şu an öyle merkez rotasyonunun çok güçlü olduğunu bence söyleyemeyiz. Hele Rodri dediğin gibi takımdan ayrılırsa, yani orada Nico var, Calvin Phillips dönmüş, onu gene kiralarlar. Elliot Anderson geldi ama mesela Elliot Anderson'la acaba Rodri beraber mi düşünecek? Hani İngiltere milli takımında Tuchel, Declan Rice'la düşündü beraber. O şekilde oynattı ama City için biraz fazla mı tutucu olur acaba öyle bir düzen? Fakat Elliot Anderson'a da bu kadar yatırım yapmışken herhalde yedekte bekletmezler diye düşünüyorum. Tabii. Onun dışında emektarımız Kovacic var. Reinders var o rotasyonda. Diğerleri de daha çok 10 numaraya yakın oyuncular. Zor bence de. Hani Boadi de gelse, çünkü Boadi de kesici bir oyuncu. Yani Reinders gibi değil. Reinders dikine gidiyor, deliyor. O işleri çok iyi yapan bir isim. Ben de biraz zor gördüm şu rotasyonda bırakmalarını.
0: Ama gelirse Ryan Dersi 8 numarada acayip fark yaratır. Oyunu çift yönlü çok iyi oynayabilen bir isim. Fiziği çok iyi. Boy post yerinde çok fark yaratacaktır. City'den de bayağı oyuncu transfer edebilir aslında. Mesela Grealish kiradan döndü. Marmuş bence gidebilir. Savinho galiba Premier League içi Tottenham'a mı gidecekti?
1: Evet, Savinho kesin ayrılacak öyle
0: Tottenham'a
1: gözüküyor.
0: Gidecek. Foden'ın adı zaman zaman geçiyor. Kovacic mesela gidilebilecek bir isim. Böyle Chelsea'ye, City'ye bakmak da fena bir fikir değil kiralık oyuncu konusunda. Ki Chelsea daha da iyi bu konuda. Çok daha fazla elinde oyuncusu var. Onlar değerlendirilebilir. Hatta stoper olarak da çok stoperi var şu anda. City'nin elinde. Stoper'den de birkaç isim çekilebilir. Baresi ile ilgili en son akciğer kanseri tedavisi görüyormuş diye yazmış dinleyicimiz. Ben de şimdi Calcio Türkiye hesabı tweet atmış. 20 yıllık profesyonel kariyerinde Baresi sadece Milan forması giymiş.
1: 719 kez.
0: 15 yıl boyunca takım kaptanlığı yapmış. 1990'daki Ballon d'Or oylamasında ikinci sırada yer almış. 99'da Milan 6 numaralı formayı emekliye ayırmış. Kulüp bu formanın yalnızca Baresi ailesinden bir oyuncunun A takıma çıkması halinde yeniden kullanılabileceğini açıklamış. O zamandan beri yok ha 6 numara Milan'da. Bilmiyordum bunu.
1: Ben de bilmiyordum, şimdi öğrendim ama tahmin ederim. Yani.
0: O kadar önemli bir oyuncu.
1: Şimdi bir de dramatikliğine bak. 6 numaralı forma 66 yaşında hayatını kaybetmiş.
0: Evet.
1: 6 lig şampiyonluğu var. Hep altılar üzerinden gitmiş.

0: 6.
1: 3 kez Şampiyonlar Ligi, 1 kez Dünya Kupası. Gerçekten çok büyük oyuncu. Dediğim gibi tam benim çocukluğumun oyuncusuydu. Benim çocukluğumun kaptanıydı. Çok büyük bir kaptandı. Yani o İtalya'da kaptan geleneğini devam ettiren oyunculardandı. Dinozof sonrası. Onun da çok büyük şeyi vardı. Kaptanlardan biriydi işte. Sonra Maldiniler. Üzüldüm.
0: Şimdi ben de Twitter'a search kısmına Baresi yazdım. Tweetlere bakıyorum. Maradona'nın 1989'da bir Napoli-Milan maçından sonra üstünde Baresi'nin formasıyla soyunma odasına giriyor. Hmm. 6 numaralı forması. Milan formasıyla röportaj veriyor ve bu çok büyük bir oyuncudan diyor bu forma. Sanıyorum en iyi savunma oyuncusu diyor. Bu da hayatım boyunca saklayacağım çok iyi bir anı olacak diyor.
1: Bunu
0: bu
1: diyen de Maradona yani.
0: Diye bağırman da Maradona aynen. Milan formasıyla röportaj veriyor üzerinde Baresi'nin formasıyla. Öyle bir efsane kendisi. Onu gördüm. Başka bir anekdot bulabilir miyim diye. Onlara da bakıyorum. Bu ara bir haber de çıkmış 2 gün önce galiba sağlık durumuyla alakalı olarak ama yalanlanmış. Bugün bu sabah hayata gözlerini yummuş Franco Baresi diyelim. 9-10 geçiyor saatlerimiz. Galatasaray'la bir başlangıç yaptık. Sıcak bir haber vardı. Ondan bahsettik. Araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepin

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
3: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
4: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin'in fiyatı 64.412 dolar. Dün de bu banttaydı fiyat. Çok bir hareketlilik olmadı son 24 saat içerisinde. TL olarak da 3.045.508'di.
3: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: İddia bölümüne geldik. Bugün günlerden cuma, lig karşılaşmaları var. Yeni başlayacak ligler var. Süper Kupa'da, Belçika'da mesela bugün bir maç var. Kulüp Brugge'le Saint-Gilloise karşı karşıya gelecekler. İskoçya Ligi başlıyor saat 22'de. Dundee United'la Rangers oynayacaklar. Avusturya Bundesliga yine başlıyor saat 20.30'da. Last Nice, son şampiyon Grazer AK ile oynayacak. Biliyorum, ben geleceğim.
1: Teşekkür
0: ederim.
1: Bu sefer
0: geleceğim.
1: Teşekkür ederim.
0: Unutmadım. İrlanda Ligi'nde ben Matchcourt'taki sıralamayla gittiğim için altlarda kalıyor Norveç her zaman. Sonda yer kalıyor. Mesela İrlanda Ligi daha üstte.
1: Çok saçma.
0: Bence de ama öyle. Orada da lig...
1: Alfabetik mi?
0: Yani Elite Serien yazdığı için İrlanda'da Premier Lig yazıyor. Yok
1: o zaman
0: yani.
1: Olamaz.
0: Değil ya. Belçika, İskoçya, Scotland var mesela. Scotland Premiership Norveç'ten önde olamaz. Şeye göre mi acaba? Ülke puanına göre falan mı? Öyle bir şeylerim var.
1: Bilmiyorum. Öğrenirim onu ben. Neye göre sıralıyorlar diye.
0: Bakayım, ben ülke puanı diye düşündüm.
1: Bir olabilir. Kontrol edeyim. O da olabilir.
0: Ve Norveç'te bugün iki karşılaşma var. Lider Bodø Glimt, Lilleström'ü konuk edecek. Lider dediğimde bu arada maç fazlasıyla lider. Viking'de yine bir yarış var. Saat 20'de de Vålerenga'yla, bu takım yeni bir takım mı?
1: HamKam. İşte şeyin takımı.
0: Ha, HamKam mı bu?
1: Müren'in takımı.
0: Tamam. H.Kameretane yazıyor burada,
1: evet,
0: da.
1: HamKam.
0: Tamam, HamKam deyince oturdu. Bu maç var. Polonya Ligi karşılaşması var. Onlarda da ikinci hafta. Bülten de var. Sen Norveç'le ilgili herhalde bir şeyler diyeceksin.
1: Evet, iddiacılar için artık tekrar geri dönüş başladı. Dünya Kupası'ndan bence bugüne kadar böyle bir şey, hafif bir ara. Arada Avrupa Kupalarında ufak denemeler. Çünkü Avrupa Kupalarında da ilk turlar. Henüz hani takımların seviyesi çok yüksek değil. Biraz ters sonuçlar çıkabilir. O yüzden bugünle beraber biraz daha artık iddiacılar geri dönüş yapacaktır diye düşünüyorum ben. Bodø Lilleström maçı güzel bir karşılaşma. Bu arada Bodo'da santrafor Ögün transfer olduğunu söyledik. Artık ondan
0: Celtic'e gitti.
1: Mahrum olarak yola devam edecekler. Ki o da takımın en golcü oyuncusuydu. 7 golü vardı. Bodø tabii biraz güç kaybetti. Diğer tarafta Lilleström. Onlar da enteresan takım. Şöyle enteresan. Alt ligde oynarken kupayı almışlardı. Norveç kupasını aldılar. Sonra geçen sene lige geri döndüler. Bu sene döndükten sonra da iyi işler yaptılar şimdiye kadar. Zirveye yakınlar. Tabii şeyle, Viking'le, Bodo'yla mücadele edebilecek seviyede değiller ama iyi bir sezon başlangıcı atlikten gelen bir takım için. Zaten belli kültürleri var. Bugün tabii Bodø çok net favori. Çünkü Bodø genelde şöyle bir planla oynuyor. Bu ligde yazında milli takım arası olmasa da yazın bir ara oluyor. Hı hı. O aradan sonra Bodø gaza basıyor. Ta ki Şampiyonlar Ligi başlayana kadar. Ya da o dönem başlayana kadar, Avrupa Kupaları başlayana kadar. O ara ligi böyle domine edip puan farkını bayağı bir açıp ondan sonra işte biraz Avrupa Kupaları ile beraber kayıplar, sürpriz sonuçlar ortaya çıkmaya başlıyor. Şu an tam böyle Bodo'nun farkı arttırdığı, gaza bastığı dönemler. Hatta şöyle söyleyeyim size. Son 15 karşılaşma, arada 2 tane özel maç var. Yani hazırlık karşılaşması var. Onları da dahil edersen 15 maçta 13 galibiyet, tek mağlubiyeti var Bodo'nun. Böyle bir gaza basma dönemindeler. Ligde de dönüşten sonra, Dünya Kupası dönüşünden sonra 4'te 4 yaptılar. Gol yemediler. Hmm. Henüz. Yani Bodø böyle bir dominasyona sahip. Bugün de ben kazanacaklarını düşünüyorum. Zaten onu söylemek sürpriz değil. Fakat şöyle bir şey olabilir. Gol yiyerek bugün Bodø kazanabilir. Yani bir ve var. Bu karşılaşmada denenebilir. Oranı biraz daha iyidir onun. Onu söylemek istedim. Diğer karşılaşma için de Vålerenga tarafındayım. Oranı bilmiyorum ama Vålerenga kazanır diye düşünüyorum.
0: Peki bu Bodø Glimt yaz tatili ya da bir tatili yaptı mı? Yoksa bir sezondur, bir tam yıldır devam mı ediyorlar? Ben şimdi fikstürüne baktım. Hiç ara yok adamlarda. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de son 32 turuna kadar kaldılar. Şubat 24'te.
1: Ama tabii orada oynadıkları maçlar çok şey oluyor.
0: Sonra 5 Mart'ta Molde ile bir kupa maçı gözüküyor burada.
1: Mart'ta bitiyor.
0: Pardon, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i de elediler gerçi. Sporting maçı var ya. Yok, 17 Mart'ta.
1: Mart'ta başlıyor lig, pardon.
0: Tamam, Mart'ta işte hiç ara vermemiş adamlar. Sporting elenmişler 17 Mart'ta. 22 Mart'ta Lille-Ström maçı var, kupa çeyrek final. Hı. 6 Nisan'da da lig maçı 3. haftadan başlamış. İlk hafta maçları herhalde ertelenmiş. Hı. Hı. Ama 22 Mart'ta 6 Nisan arası yaptıkları tatil, o da tatilse yani.
1: Evet, ama
0: nasıl oluyor bu?
1: Yazın oluyor işte, bir şey, yaklaşık 20 günlük bir arası oluyor ligin. Norveç liginin kendi arası oluyor.
0: Hatta yazın şey olmuş ya. 29 Mayıs'ta oynamışlar, 12 Temmuz'da oynamışlar. Hı. 1,5 ay bile yaklaşık.
1: Öyle bir
0: orada o zaman yapmışlar.
1: Oluyor, evet.
0: Ama her takım yapıyor onu. Tabii. Yani Bodo Glimt o Ocak, Şubat, Mart'ta maç yaparken diğer takımlar dinleniyor aslında. Avrupa'da olmayanlar.
1: Doğru, ama yapabileceğin hiçbir şey yok iklim sebebiyle.
0: Evet. Evet. Yani Mart'ta başlatmak zorundasın ligi. Ya da Nisan'da işte,
1: İzlediğin
0: neyse.
1: Zaman karşılaşmaları, yani çoğu statta kenarda kar. Yapabileceğin hiçbir şey yok iklim sebebiyle.
0: Çok dezavantajlı yani onlar. Tabii. İçin. Uzun ters bir sezon fikstür. Oluyor.
1: Biliyorsun Rusya bir ara bundan çıkmaya çalışmıştı. Avrupa'ya uymaya çalışmıştı. Sonra vazgeçtiler.
0: Rusya, emin misin?
1: Tabii şeyde, onlar da Mart'ta başlıyordu ya. Normal şeyde başlattılar. Ağustos'ta başlatmak istediler. Bir ya da iki sezon yaptılar. Sonra tekrar geri döndüler.
0: Şu an Mart'tan mı başlıyor Rusya Ligi, emin misin?
1: Ya şey oldu, ne derler?
0: Bizimki gibi diye hatırlıyorum ben hep Rusya Ligi'ni ya. Şu
1: hayır,
0: an,
1: Rusya, gibi şu Rusya an. Ters. Rusya'nın da ters.
0: Yani şu an Rusya'da lig oynanıyor diyorsun.
1: Rusya'nın ters olması lazım diyor.
0: Ters derken şu an işte Norveç gibi oynanıyor olması
1: lazım. Aynen, tamam. Kuzey ligleri gibi olması lazım. Aynen.
0: Hadi ya. Bakacağım, merak ettim. Bende hiç öyle kalmamış aklımda Rusya Premier Ligi.
1: Bir ara çevirdiler hatta işte. Ondan sonra tekrar vazgeçtiler. Çünkü Rusya'da da bu şeyler konuşulmuştu o zaman.
0: Rusya'da abi şimdi başlamış lig. İlk maçta oynanmış sadece. Birinci hafta geride kalmış.
1: O zaman. Kim yapmaya çalıştı öyle bir şey?
0: Temmuz sonunda başlamış onlar. Rusya'da ilk maçlar şimdi bu hafta, ikinci maçlar bugün de birlikte başlıyormuş Rusya Ligi'nde.
1: Rusya olması lazım ya. Genco Boran gibi olduk burada. başka bir lig olabilir mi? Karıştırdığım.
0: Olabilir.
1: Avrupa takvimine uydurmaya çalıştıkları, sonra vazgeçtikleri Rusya'dır o ya. Başka kim olacak ki?
0: Belki tam tersi hatırlıyorsundur. Hani buna dönmüşlerdir. Hani sen tekrar Mart'ta başlayan sisteme döndüler dedin de sanki buna dönmüş olabilirler. Böyle bir kafa karışıklığı olabilir. Lig aynı olabilir de ters hatırlıyor olabilirsin belki.
1: Ama bir şey deneyip sonra tekrar eski haline çevirdiklerini de hatırlıyorum.
0: Tamam, bu da olabilir yine hala. Yani Mart'ı, yani bizim gibi başlamışlardır. Mart'ı denemişlerdi. Şimdi tekrar buna dönmüşler.
1: Onu nasıl bulurum? Rusya Ligi'nin şeyinden bulurum. Arşivinden bulurum.
0: Olabilir.
1: Dur bakayım ona, ben merak ettim şimdi.
0: Peki biz iddia konuşuyorduk aslında. İddia bölümündeyiz değil mi hala?
1: İddia bölümündeyiz. Bodo gol yiyerek kazanır dedik. Hı hı. Diğer tarafta da oranı tam bilmiyorum. Orana bakabilirsin belki. Valerenga kazanır dedik.
0: 1.46 Valerenga galibiyeti.
1: Bence çok kötü bir oran değil.
0: LASK maçı Avusturya Ligi'nde 1.47 LASK'ın galibiyeti. Belçika Süper Kupası'nda da Kulüp Brugge 1-2. Saint-Gilloise'a 1.296'lık oran verilmiş. Dundee United, Glasgow Rangers ve BS2 olarak oynanabiliyor. Burada da Rangers tabii favori. 1.38. Onlar da geçen yıl Hearts'ın da gerisinde kaldılar. Üçüncü olmuşlardı. Hearts'ın hocasını aldılar. Hearts'ın golcüsünü alıp yeni sezon onlarda başlıyorlar. Bakalım bu sefer bu takviyelerle Hearts'ı geride bırakabilecekler mi? Onu da hep birlikte göreceğiz. Diyelim iddia bölümünden aktaracaklarımız bunlar. Şimdi normal transfer gündemine devam edelim.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Radyo

0: İrfancan Eribayat Gençler Birliği'ne transfer oluyor. Onunla 2 yıllık bir anlaşma sağlandığı bildirildi. Fenerbahçe'nin sonraki satıştan bir pay alacağı konuşuluyor bu transferde. Fenerbahçe'nin zaten kaleci rotasyonu aşağı yukarı belli. Eğer Ederson takımda kalacaksa 1 numara o olacak. Mert Günok onun yedeği olacak. Tarık Çetin de 3. kaleci olarak kadroda kendisine yer bulacak. İrfancan Eribayat da geçen sezonki devre arası planlamasıyla birlikte Samsunspor'a gitmişti. Onunla da ilgili rapor pek olumlu değildi teknik heyet içerisinde. İsmail Kartal'la birlikte de değişen bir şey olmadı. O da Gençler Birliği'nde olacak. Gençler Birliği geçen sezon ligde son bölümde kalmayı başardı. Onların da kalecisi Portekiz milli takımı havuzunda olan isimlerden biriydi. Kiralık mıydı gerçi o isim? Kalecinin ismini de unuttum bak.
1: Benim şu an konum Rusya.
0: Tamam, sen
1: Gençler Birliği'nin kaleci rotasyonu benim için çok gerilere düştü şu an.
0: Ruben Velo muyum? Velo.
1: Bir dinleyicimiz Rusya Avrupa sistemine döndü, öyle kaldı demiş.
0: Avrupa sistemine.
1: Senin dediğin gibi yani, yani dönmüşler öyle kalmışlar diyor dinleyici de, ama bakacağım ona. Az önce Mert'le konuştuk. Kasım'da biten bir Rusya Ligi bulmam lazım. Bir sezon bulmam lazım.
0: Ricardo Velo benim bahsettiğim.
1: Herkesin adı. Gündemi ayrı.
0: Tabii ben de
1: Velo. Senin gündem Ricardo Velo, benim gündem Kasım'da biten Rusya sezonu. Evet, hayırlısı olsun Gençler Birliği'ne İrfancan Eribayat.
0: Velo da Farenze'nin oyuncusuyken kiralık gelmiş, dönmüş. Gençler Birliği bonservisinde almamış bu ismin. Şimdi birinci kaleci olarak herhalde düşünüyorlar. Velo da 27 yaşında bir isim. Portekiz milli takımıyla da Nisan'da ABD karşısında bir maçı var. 5 dakikada olsa oyuna girmiş. O havuzda olan isimlerden birisi. Ama Gençler Birliği herhalde belki ekonomik anlamda ikna edemedi ve İrfancan Eribayat'a gitti. Bu transfer herhalde bugün içerisinde resmi olarak açıklanacak. Diğer bir haber Osterwolde ile alakalı.
1: Oraya geçmeden bir sana uzman sorusu sorabilir miyim?
0: Sor.
1: Çok sevdiğin kaleci Vozinha nereye transfer oldu?
0: Colo Colo.
1: Evet. Şili 1. ligine gitti.
0: Gözyaşlarını tutamadı imza töreninde.
1: Evet. Aynen.
0: Vozinha takipteyiz.
1: Vozinha güzel ya. 40 yaşında Şili'ye transferi yaptı.
0: Takipçi sayısı?
1: Onu bilmiyorum.
0: Onu ben de bilmiyorum.
1: Takipçi sayısı. Takipten çıkmış olabilir bir kısmı. Dünya Kupası geçti etkisi bunu. Geçtikten sonra. Ya ben bu adamı niye takip ediyorum diye.
0: Öyle olacak. Bir yerden sonra düşüş başlar herhalde. Vozinha ile ilgili olarak.
1: Merak ettim. Pardon, Osterwolde diyordun sen.
0: Osterwolde'ye de TRT Spor'dan Doruk Tecimer Roma ve Crystal Palace'ın ilgisi olduğundan bahsetmiş. Yani bu iki takım da geçen sezonun ara transfer döneminden beri yazılan iki takım. Değişmedi Osterwolde ile ilgilenen takımlar. Crystal Palace işte Gehi'nin City'ye transferinden sonra ilgilendiği söylenmişti. Roma'nın tam transferle ilgili mi bilmiyorum, bir gönderdikleri oyuncuyla alakalı, ama Roma'nın da hep adı geçiyor. Burada da Osterwolde'nin gidebileceği konuşuluyor.
1: Aç parantez. 2012-2013 sezonuyla beraber Rusya Avrupa fikstürüne dönmüş.
0: Önceden mi?
1: 2011-2012'de normal sezonu, lig aşamasını Kasım ayında bitirmişler. Tam bir Genco Boran oldum. Hani bir şeyler hatırlıyorum, bir şeyler biliyorum ama ne tam oldu bir, hepsi birbirine karışık. Şey, neyse, teşekkür ederim dinleyicilere. Durum böyleymiş. Yani onlar bir kere dönmüşler, bir daha vazgeçmemişler.
0: Aynen. Bu haber var. Fred konusunda program içerisinde bahsettik ama yine de değinelim. Fred'in ayrılması halinde orta saha Hakan Çağanoğlu'nun transfer edilebileceğini konuşulmuş Fenerbahçe camiası kendi içinde. Murat Aşık bu bilgiyi paylaşan isim. Salim Anav'ın da Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Bertu Yıldırım konusunda bir görüşme olduğunu dile getirdi. Bertu'nun yeni adresi Fenerbahçe olabilir dedi. Bir haber de Gonzalo Garcia'dan vereyim. O da Fenerbahçe'nin U23 olarak düşündüğü santrfor adaylarından biriydi. Fulham'a transferli. Dün ben 70 milyon euro gibi bir bonservisten bahsettim. Sonra COP radyosu İspanya'da bonservisinin %70'i için 40 milyon euro artı 2 milyon euro bonus ödeyerek bu transfer yapılacak denmiş. %70 dediği de bu arada 40 milyon olacak da sonraki satıştan %30 pay verecekmiş Real Madrid'e. Bir de Real Madrid'in gelecekte oyuncuyu tekrar isterse ön alım hakkı olacak.
1: Oradaki rakam.

0: belli mi?
1: Onu yazmamışlar. O da iyi bir paradır büyük ihtimalle. Aldıklarından, ya yani sattıklarından daha yüksektir. 50-60 bin euro bence vardır. Bu şekilde oyuncu Fulham'a, Arbeloa'nın eski teknik direktörünün yanından gidiyor. Fenerbahçe'nin de başka opsiyonlara gitmesi gerekecek.
0: Peki Real Madrid'in santrafor alternatifi?
1: Dün onlar da La Liga içerisinden bir transfer yapmışlar ya da yapmak üzerelerdi. Endrick var bir de. Şu anda kadroda.
0: Endrick kalır mı?
1: İşte kalırsa o var. Bir de Carlos Espi buldum. Resmi olarak da açıklamışlar. Bu oyuncu da bakıyorum 2005 doğumlu bir isim. Carlos Espi Levante'den 25 milyon euro almış Real Madrid. Dün bu transferi açıkladılar. Center for olarak gözüküyor. Oyuncu tek mevki olarak kanatta da değil. 1 metre 94 santimetre boyundaymış. Pivot özellikli bir center for'u kadrosuna katmışlar.
0: Joselu şeyi yapmışlar.
1: Joselu'nun tecrübesini almışlar. Endrick de gidebilir bu arada. Fenerbahçe'de gider herhalde. Gündemine gelebilir. Lyon da Endrick'ten sonra kimi kiraladı bu sezon? Lyon da değişik bir transfer yaptı center for'a. Bugün unutuyoruz. Genco abi andığımız programlardan biri oldu. Openda'yı aldı Lyon kiralık olarak.
0: Openda'yı?
1: Openda'yı.
0: Çok riskli be.
1: Juventus'tan.
0: Juventus felaket bir şey dönemiydi Openda için.
1: Yani aslında bir fırsattı Openda bence şey olarak diğer takımlar için. Yani gidilebilecek bir oyuncudu Süper Lig'de de.
0: Ha, denenebilirdi diyorsun yani.
1: Denenebilirdi. Gerçi U23 uymuyor da. 2000 doğumlu.
0: Denenebilirdi. Lyon için riskli diye düşündüm. Onlar çünkü direkt bir numarayı alıyorlar değil mi?
1: Evet. Şu an bir numara o.
0: Evet.
1: Openda. Endrick bakalım ne yapacak. Endrick de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın gündemine gelebilir. İkinci santrfor. Hatta kanatlarda da oynar. Kısa, çabuk, çevik bir oyuncu.
0: Endrick ama direkt oynayacağı bir yere gitmek istemez mi?
1: İster. Fenerbahçe daha mantıklı mı? Fenerbahçe de direkt oynayabilir Galatasaray'a göre.
0: Yani Galatasaray'da Osimhen'in arkasında kalacağı garanti. O yüzden hani zaten oynamadığı için ayrılan bir oyuncu, daha az süre aldığı için ayrılmak isteyen bir oyuncu gidip başka bir takımda da yedek kalmak istemez diye düşünüyorum. Hı. Sonuçta Brezilya milli takımının da rotasyonunda. Daha böyle oynayabileceği, sürekli forma giyebileceği bir yer ister. Lyon başlangıcı fena değildi. Sonra biraz daha yavaşladı tabii. İlk ama bayağı bir sükse yapmıştı.
1: Dünya Kupası'nda da o karşı karşıya kaçırdığıyla çok kötü anıldı.
0: Şu an biraz overrated gidiyor.
1: Aynen. Bakalım bizim takımlar hani U23 arıyorlar. Center for. Alternatif olarak en azından. Orası da kısıtlı yani eldeki havuz. İyi bir oyuncuya gitmek istiyorsan. Ya çok pahalı oluyor işte. Bonservis almak zorunda kalıyorsun. İşte Ponomarenko gibi. Şeydeki Michelin'deki Franculino. Hı-hı. O da Galatasaray'ın adaylarından biri. İşte Gonzalo Garcia dedik. Endrick dedik. Aklımıza gelenler. Bunlar yani Chelsea'den de saydık değil mi biz?
0: Doğru. Icardi'den ses yok değil mi? Bir ara Como'ya gidecek diye okuduk.
1: O Hüseyin abinin şeyiydi. Gerçekten de öyle şeyler konuşuluyormuş. Como haberleri varmış.
0: Başka bir haber çıkmadı mı değil mi? Başka
1: şu an boşanmayla ilgileniyor.
0: Onlar çıktı, o haberler çıktı. Onun dışında bir haber çıkmadı. Şey de çıkmadı galiba. Galatasaray'la ilgili bir ses de çıkmadı.
1: Dursun Özbek en son divanda bir teklifte bulunduk. Cevap bekliyoruz dedi. Ama
0: her şey için. Ren ve Villarreal maçları için.
1: Ses çıkmadı şu ana kadar. Icardi'den hala bir veda yok. Galatasaray taraflarına ki hani uğraştığı şeyleri düşününce de gerçekten zor bir dönem olsa gerek onun için. Van Danara ile o boşanma süreci. Yok yurt dışına çıkış yasakları, yok talepleri. Yani çok dikkatli okumadım ama bayağı bir şeyle uğraşıyor orada da. Mauro Icardi.
0: Bakalım olacak mı? Sonuçta Galatasaray şimdi bu hafta sonu olmayacak. Bir şey daha var. Villarreal maçı var. Galatasaray'ın veda için.
1: O da gelecek hafta
0: cumartesi oluyor. 8'inde oluyor.
1: Bu maç pazar günü. Çok da bir şey kalmadı. Lig maçlarında da öyle bir veda artık yani olmaz bu saatten sonra. Diyelim 9.33 Fenerbahçe ile ilgili haberlerden bahsediyordum. O zaman reklama gidelim. Reklamdan dönüşte de Trabzon Beşiktaş ile ilgili birkaç haberim var. Devamında da bu FIFA konusuyla ilgili son durumu bir toparlayacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: TEP o kadar iyi ki TEP.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Radyo Spor. Reklam.

0: 9.35 saatlerimiz Trabzonspor'la devam ediyorum. Transferlere geçmeden önce Trabzonspor dün yurt dışı hazırlık kampında ikinci hazırlık maçını Alsat'la oynadı. Normalde 18.30'da başlayacaktı karşılaşma fakat trafikte yaşanan bir kaza sebebiyle yarım saat gecikmeli olarak başladı. 19.00'da Başakşehir maçının saatiyle çakıştı. Ben de tercihimi Trabzonspor maçından yana kullandım ilk yarım saatini. İzledim, bir dinleyicimiz de sormuş Trabzonspor'u nasıl buldu diye. Trabzonspor az kadroyla çıktı karşılaşmaya. Yani elindeki en iyi kadro. Kalede Onana, sol bekte Cabral, sağda Pina, Savic, Weivu, Yabol Folcarelli, Bucciari, Muçi. Sağda Saviola başladı. Solda Aral, ileride de Onuachu. Yani bundan iyisi belki orta sahaya bir Malinovski sen koyabilirsin. Ama daha iyisi yok eldeki sağlıklı oyunculardan. Düşündüğümüzde ben nasıl bir Trabzonspor gördüm? Vallahi ön alanda basmaya çalışan bir Trabzonspor gördüm. Frankfurt maçında Fatih Tekke daha oyunu geride kabullenme üzerine çalıştıklarını Avrupa maçları için söylemişti. Bu maç önde basmaya çalışan bir Trabzonspor gördüm. Rakip Alsat da aynı şekilde. Dünkü hani Mitchell'en Beşiktaş maçı gibi bir karşılaşmaydı baskı konusunda. Benim nazarımda en çok sivrilen oyuncu Bucciari oldu orta sahada. O baskı altında çok soğukkanlı kaldı. Topu çok iyi kontrol etti. Rakiplerine ekart etti. Mesafe kat etti. Trabzonspor'u rahatlattı. Yeni bir transfer etkisi yaratabilir. Geçen sezonda iyi kapatmıştı. Bucciari. Ki mesela şey güzel bir örnek aslında. Yani yeni transferlerin illa geldikleri gibi katkı vermesi tabii daha iyi olur. Ama olmayabiliyor bazen. Sonradan açılıyor oyuncular. Bucciari de bir ara rotasyonda Ozan'ın da gerisine düşmüştü. Hatta hani Oleg ve gözden çıkarıldı. Bucciari de sanki çıkarılacak gibiydi ama Ulay'ın sezon sonu düşen formuyla birlikte Bucciari de kullandı o fırsatları ve yeni sezonda şu anda iyi gözüken isimlerinden biri. Olumsuz olarak iki maçtır çok gereksiz penaltılar oluyor. Biraz burada da hakem talihsizliği var bence. İlk maçtaki Melih'in penaltısında da burada Weivu'nun penaltısında da basit penaltı olduğunu düşünüyorum. Evet, bir sakarlık var. Bir hamlede geç kalma var Weivu'dan ama penaltı çalınacak bir pozisyon değildi bana
1: ama
0: kalırsa.
1: Ama biz yenileri merak ediyoruz.
0: Yeniler...
1: Aral'ı merak ediyoruz mesela.
0: Aral'la ilgili bir fikrim oluşmadı.
1: Saviola.
0: Saviola da onun da top hakimiyeti iyi. Dar alanda çok iyi sürüyor. Sağ kanatta oynadı sağ ayaklı olarak. Ama okuduğum kadarıyla sola geçtikten sonra çok daha etkili olmuş. Benim izlediğim bölümde evet o kadar etkili değildi. Etkili olan bir
1: Cabral
0: oyuncu yok, öne çıkan performans olarak Brest olarak çok daha böyle baskının hani pres gücünün yüksek olduğu bir karşılaşmaydı. Bireysel kalite olarak işte Bucciari'yi bir tek ayırabildim Trabzonspor'da. Bir fikrim oluşmadı diğer oyuncularla ilgili. Yarım saat izlediğimi tekrar hatırlatayım. Sonra da gol geldi zaten, değiştirdim.
1: Gelecek hafta 7'si, 13'ü, 14'ü, bir sonraki hafta 20'sinde Trabzonspor maçını oynayacak.
0: Resmi.
1: Tabii, değil mi?
0: Hı hı.
1: Trabzonspor'un daha var. 3 haftası var yani ilk resmi maçına. Şey, Avrupa Kupası için söylüyorum. Lig daha önce başlayacak.
0: Pazar günü de Udinese ile bir hazırlık maçı daha yapacak. Avusturya'da ve sonrasında da ülkeye dönecek. Yani rakipleri iyi. Alsat'ta son Katar Ligi şampiyonu takım. Firmino dün tek golü atan oyuncu oldu.
1: Alsat'ı kim çalıştırıyor? Hocası ünlü mü?
0: Ünlü.
1: Kim?
0: Razvan Lucescu.
1: O yeni gitti.
0: Yeni gitti.
1: Yeni gitti o, evet doğru.
0: Yeni gitti, o gitmiş. Razvan Lucescu. Tanıdık oyuncu olarak da Firmino. Dün ilk 11'de vardı. Benim yorumum bu. Transferle ilgili de maç önü programını izliyordum. HT Spor verdi maçı canlı olarak. Hasan Tuncel, Çağatay Çelik'ti galiba diğer arkadaşımız. O konuşurken telefonuyla oynuyordu. WhatsApp üzerinden mesajlaşıyordu. Sıcak bir bilgi var dedi. Salih Balkoçoğlu için El Cezire kulübünden 4.3 milyon euroluk bir teklif geldi. Oyuncu şu anda otelde, maç kadrosunda değil. Transfer değerlendiriliyor dedi. Bir satış ihtimali ortaya çıktı genç Salih Balkoçoğlu için. Aslında bu takımda altyapıdan A takıma çıkıp düzenli forma giyebilecek potansiyele sahip en iyi oyuncuydu Salih. Geçen sezonu kapatırken de stoperde forma şansları bulmuştu ama Şimdi böyle bir teklif var ve değerlendiriliyor dedi. Kadroya alınmadığına göre de ciddi bir durum söz konusu. Trabzonspor için bir taraftan hem karlı bir iş. Altyapıdan çıkardığın oyuncudan 4.3 milyon euro kar ediyorsun ama acaba takımda kalsaydı ileriki dönemde böyle ana rotasyonun bir parçası olur muydu? Ben fizik olarak da teknik olarak da Salih'in Süper Lig'e uygun olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi giderse Salih nereye gidiyor?
0: Katar mı? Birleşik Arap Emirlikleri galiba.
1: İşte orası zaten en büyük şey, sıkıntı. Yani siz evet oyuncudan fena da olmayan bir bonservis bedeli kazanacaksınız. Fakat oyuncunun orada gelişme ihtimali düşük. Öğrenme ihtimali düşük. Futbolunu ileri taşıma ihtimali düşük. Fiziki kalitesini arttırma ihtimali düşük. O bir problemdir. Çünkü bu tarz gencecik oyuncularda şu maddeyi de koyabilirsiniz. Gene dönüşte ya da işte
0: Real Madrid'in koyduğu gibi.
1: Aynen.
0: Ön alım hakkı.
1: Tabii onu koyabilirsiniz. İşte bir opsiyon koyabilirsiniz sözleşmeye dilerseniz. Çünkü bazen şey de oluyor. Hani geri alım maddesi rakam konuluyor. Bazen de opsiyon konuluyor. İlk opsiyon konuluyor. Direkt rakam da koyabilir. Diyor ki ben 4 milyon euroya alırım geri. Ya da ilk benle görüşmek zorundasın satacaksan. Yani istiyor musun diye şey gibi nezaketen ilk sana soruyorlar. Bir sürü şey yapılabiliyor bu tarz durumlarda. Hani Trabzonspor açısından bana sorarsan bu sezon böylesine yüksek bedelli satışlar olmasaydı bonservis bedeli geliri elde etmek açısından olumlu görürdüm. Ama bu kadar Trabzonspor satış yapmışken Veivu da hala çok iyi bir rakama satılabilecekken bence doğru bir satış olmaz. 4 milyon euro için yani Salih orada giderse çok gelişme göstereceğini düşünmüyorum yani.
0: Burada eğer bu transfer izin veriliyorsa Fatih Tekke'den bir rapor gelmiştir ve uzun vadede Salih ana rotasyonun önemli bir parçası olmaz herhalde. O kadar da büyük potansiyeli yok diye düşünüyordur. Böyle bir şartlı izin verdiyse başka türlü. Hani ben dışarıdan bir potansiyel görüyorum ama bu potansiyeli sadece 4 milyon euro için ve dediğin gibi yani zaten çok da bonservis geliri elde etmişsin. Çok sıcak bir paraya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Satışına izin veriyorsa oyuncudan da çok umudu yok diye yorumlarım ben.
1: Ama erken. Yani kaç yaşında?
0: İşte o yüzden ben satmam. 2000 kaçtı?
1: Çok 4'te erken mi? Yani.
0: 5'te olsun hadi. Ama niye satsın işte? Bir lig içinde bir takıma kira yani, verir. Birinci lige verir. Yani, çok sayıda oyuncuyu verdi işte. Arda Öztürk,
1: hatta gelişim istiyorsan Avrupa'ya gönder. Yani daha iyi antrenman yapsın. Daha iyi taktik öğrensin. Lig içinde bir yere gideceğini.
0: 2005'li.
1: Zamanında gelmiş gelmemiş değil ama yine de hani bir iki sezon daha deneyebileceğim bir oyuncu. Yani potansiyelini deneyebileceğim bir takımda deneme için söylemiyorum yani. Kiraya verirsin belki orada ekstra bir iş yapar.
0: Takımda da şu an onun bölgesinde hani defansif orta saha bu arada Salih. Şu anda Yabol Folcarelli var. Melih Kabasakal var. Ve Okay Yokuşlu.
1: Evet.
0: Hala o bölgenin oyuncusu. Rotasyonda biraz orada kalabalık. 8 numarada da şu anda Buçuari ve Malinovski, hatta Ozan Tufan var.
1: Tabii orta bu arada biz kalabalık.

0: Sadece kulüp açısından baktık. Belki Salih'e çok iyi bir kontrat teklif ettiler. Salih de o kontratı değerlendirmek de isteyebilir. İşin bir de o tarafı var. Yani biz Trabzonspor kulübü açısından değerlendirdik. Ama Salih'in Trabzon'da şu ana kadarki kontratı bundan sonra yeni sezon alacağı rakamla gelen teklif arasında ciddi bir uçurum varsa oyuncu da onu tercih yapabilir. Ona da saygı duymaktan başka
1: Tabii.
0: yapabileceğimiz bir şey yok.
1: Bir de bir transfer haberi daha var. Trabzonspor'un 18 yaşındaki Venezuelalı bir stoperi transfer etmeye çalıştığını dün

0: U17 Dünya Kupası'nda boy göstermiş bu isim. 1 metre 95 santimetre boyunda. Venezuela Ligi'nde bir takımda oynuyor. Piyasa değeri 2,5 milyon euro gözüküyor. Trabzon'da bayağı işte şey oldu ya. Mitchell gibi falan takım oldu yani.
1: Bu
0: Venezuela'dan stoper.
1: Sözcü nasıl yapıyorlar acaba Trabzonspor'da oyuncu ararken? Belli bir kriterler oradan pat diye çıkıyor. Sonra oyuncular geliyor. Valla diyecek bir şey yok.
0: Şey demişti dün Furkan Uzun galiba. U17 Dünya Kupası'nı yerinde izledi.
1: Evet.
0: İzleme ekibi ve
1: Bu işi iyi yapıyorlar.
0: bu Mitongo'da
1: O da mı oradan?
0: o oynamış. İşte orada Fiji'ye 4 gol atmıştı galiba oyuncu. Bu Maitan'da orada oynamış. Yani ortak noktası. U17 Dünya Kupası diye
1: Çok iyi.
0: oradaki
1: O zaman çok iyi. İzlenerek
0: performanslarla
1: alındıysa.
0: dikkat çekmiş. Sonra herhalde takibi de yapılmıştı. Sadece orası da değildir. Takibi de yapılmış. Bu oyuncu da gündeme gelmiş. Alınıp kiraya verilmesi düşünüyor. Hala bir pilot takımı yok ama belki aldığı takıma tekrar kiralık olarak gönderecektir. Trabzonspor diyelim. Beşiktaş'ta dün Taylan'ın Augsburg'a transferi konuşuldu. Satın alma opsiyonu kiralık teklifi yapmış Augsburg. Reddedilmiş. Bir teklif daha yapacakları söyleniyor. Ama Taylan'ı kaybederse sağ bekte de direkt bir alternatifin kalmıyor. Gökhan'ı da gönderdin. Sadece Mourinho kalıyor. Ve oraya da ya yerli ya U23 alman lazım Mourinho varken. Öyle bir isim var mı, değer mi Taylan'ı göndermeye? Alternatifin varsa değebilir. Onu da yönetim herhalde
1: Yani
0: düşünür.
1: Gökhan Sazdağ gittikten sonra direkt olarak herkes zaten Taylan ikinci
0: Tabii.
1: sabit opsiyon olarak kalacak diye düşündü. Beşiktaş'taki mevcut stoperlerden sabek oynayabilecek olan yok gibi gözüküyor. Fiziki şeyleri
0: Geçen
1: itibariyle.
0: sakatlandı Taylan Calo'yu koydu ama
1: Evet, yani
0: hiç.
1: olmuyor yani orada.
0: Raşitsa.
1: Raşit her zaman için bir alternatif. Hep söylüyoruz. Oğuz için nasıl söylediysek Raşit için de direkt olarak söylenebilir. Fakat hani o da zorlama olur. Çünkü yarın öbür gün herhangi bir sakatlık ya da ceza durumunda önemli bir karşılaşmada direkt sağ bek rotasyon olarak Raşit'e kalabilirsin. Bilemiyorum. Çok normalde planlamada göndermezsin ama teklif iyi gelirse, oyuncu gitmek isterse de dünyanın sonu değil. Daha transfer dönemi bitmediği için. Hani normalde planlama Taylan ve Murillo üzerindedir ama böyle bir teklif geldi. Tamam, Taylan sınıfında bir oyuncu bulabiliriz deyip işte Çaykur Rizespor'un kapısını çalarsın. Augsburg'un verdiği bonservis bedeli kadar orada verirsin. Bonservis bedelini getirirsin oyuncuyu ama
0: Evet, şu an Mithat
1: yani
0: Pala, Taha Şahin ve Arda Okan Kurtulan Göztepe'den benim aklıma bir çırpıda gelen sağ bek yedek için alternatifler.
1: ya onlar da gelmek ister mi? O da bir soru işareti. Çünkü evet hani büyük takıma gelmek güzel ama işte yeni bir örnek var. Mesela Gökhan Sazdağ ligde Kayserispor'da gösterdiği performansla bence saygıdeğer bir oyuncu statüsüne gelmişti. Uzun süre istikrarlı bir sağ bek performansı gösterdi. Herkes saygı duydu. Doğal olarak büyük takımların gündemine geldi. Galatasaray için konuşuldu. Beşiktaş transfer etti. Bir tane ortalama sezonun ardından çok kötü bir sezon geçirince şimdi Gökhan Sazdağ ayrıldı. Çorum'a gitti galiba, değil mi? Çorum'a gitti. Yani bu da bir şey aslında, dezavantaj. Yani oyuncu gayet iyiydi Kayseri'de. Beşiktaş transferi yaptı. Şimdi mesela Beşiktaş'tan ayrılmak durumunda kaldı. Diğerleri oynayan oyuncular. Yani sürekli oynuyorlar ve iyi, sürekli de gündeme geliyorlar. Şimdi gel Beşiktaş'a yedek kal. Ya da büyük takıma git yedek kal. Bilmiyorum ne kadar doğru bir planlama.
0: Kendileri için yani oyuncular için
1: Tabii,
0: söylüyorsun.
1: oyuncular için söylüyorum. Oyuncular için söylüyorum.
0: Göztepe'de o gün son dönemde o da forma şansı çok buldu. Yerli yani bulunur olmayacak iş değil. Taylan'ı gönderip yeni bir yerli alabilir Beşiktaş. Şu anda da sanki biraz Taylan'ın gidişine sıcak gibi. Şu an yorumları dinliyorum Ali Bey ama bana pek geçmiyor demiş dinleyicimiz. Son dönemde bizim yorumlarımıza gönderme yapmış. Biz evet bu ara yönetici açıklamalarını geçiyor geçmiyor olarak
1: Hangisiyle ama?
0: değerlendiriyoruz.
1: Hangisiyle alakalı olarak?
0: Espri olsun diye yapmış
1: Espri
0: bence.
1: olarak mı yapmış?
0: Bence ciddi değil espri. Gülmüş zaten sonunda. Bu haber bir de ne yapmışım not almışım. Leo Pereira stoper alternatiflerinden birisiydi Beşiktaş'ın. O da bir önceki gece Internacional Flamengo maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Durumu tabii ciddi ise transfer etkilenir. Diğer adaylara dönmesi gerekebilir Beşiktaş'ın. Şu anda bu turdan sonra Beşiktaş'ın önceliklerinden biri Solstov

0: stoper transferi. Diğeri sağ kanat transferi. Merkez orta sahaya İtalyan'ın en az iki takviye istediği biliniyor ki bunlardan birini herhalde kısa vadede yapmaya çalışacak yönetim 15 Ağustos'a kadar ki o zaman diliminde. Beşiktaş'ı da yine hareketli bir 15 gün bekliyor. Diyelim son bölümde de FIFA konusunda gelişmeler neydi dünden bugüne neler yaşandı onu bir söyleyeyim. UEFA'dan bir açıklama geldi. 55 üye ülke federasyon adına yapıldı açıklama. Ortaklaşa bir metin paylaşıldı UEFA'dan. Ve özünde şu dendi. UEFA ve ulusal federasyonları FIFA turnuvalarına katılmayacaktır. Bu ülkeler, federasyonlar tek vücut halindedir. Bu teklifi oy birliğiyle ve kesin olarak reddediyoruz. Dünya Kupası bir yatırım ürünü olarak ele alınamaz. Futbolun en büyük spor miraslarından biridir diyor. Dünya Kupası satılık değildir. Bu teklifin gizlice tasarlanması, oyunu yönetmekle görevli olanlarla anlamlı bir istişare yapılmadan onaylanmanın eşiğine getirilmesi hem sorumsuz hem de savunulamaz bir durumdur diyor UEFA. FIFA ile alakalı olarak.
1: Ya ben hala anlamıyorum Mert. Anlamadığım birçok şey var. Şimdi Dünya Kupası satılamaz diyor. Dünya Kupası satılmıyor mu? Dünya Kupası'nın hakları çatır çatır satılıyor.
0: Evet ama FIFA'nın kendi satıyor. Burada yatırımcı dahli var ki FIFA şunu söylese de kontrolüne bizde yatırımcının hiçbir söz hakkı yok. Hmm. Azınlık hisse onların olacak. Yine bütün kararı biz vereceğiz. Komite bize ait onların. Ama bu inandırıcı gelmiyor. Yani yatırımcıların
1: Dünya Kupası'nı şekillendireceğini mi düşünüyorlar? Evet. Fakat yani Dünya Kupası zaten şekillendiriliyor FIFA tarafından da. O zaman sesleri çıkmıyor. Mesela o zaman 3 dakikalık reklam aralarına da itiraz edip boykotta bulunsalardı. Dünya Kupası öncesi bu açıklandı. O da ticari. Onun da ticari olduğunu hepimiz biliyoruz. Hı hı. Şimdi Dünya Kupası satılamaz derken işte futbolun kültürüdür, mirası derken doğru söylüyorlar. Fakat Dünya Kupası'na yapılanlara karşı da çok fazla sesleri çıkmadı. Ben burayı çok anlamıyorum. Yani 3 dakikalık ara nerede görülmüş futbolda, Dünya Kupalarında ya da 27 dakikalık devre arası şovu nerede görülmüş? Oralarda herhangi bir ses yok. Orası satılmadı mı mesela? 27 dakika olması zaten bir satışın sonucu değil midir?
0: İşte kağıt üzerinde FIFA sattı ama orada da yatırımcı baskısıyla satıldığını söyleyebilirsin. Para baskısıyla satıldı. Yani
1: önemli olan satılması değil, kimin sattığı mı?
0: Oraya geliyor.
1: Burada.
0: Mesela UEFA diyor ki uluslararası takvimle ilgili her karar bu yatırımcıdan sonra, müsabaka formatlarıyla ilgili her karar ve futbolun geleceğini şekillendiren her karar artık oyuna en iyi hizmet eden şeyle değil, hissedarlara en iyi hizmet eden şeyle yönlendirilir. Bu modelin dünya futbolunda yeri yoktur diyor da şu an dünyanın gittiği nokta hissedarlar değil ama UEFA'da FIFA'da daha çok maç, daha çok para üzerinden zaten futbolu düşünüyor aslında. Bakarsan çok farklı değil. Onlar da i̇şte daha çok para istiyor.
1: Zaten anlatmaya çalıştım o yani. Tam olarak hani seslerini yükselttiği noktayla zaten bugüne kadar yapılan uygulamalar arasında çok büyük bir fark yok.
0: Zaten herkes daha fazla para için format
1: değiştiriyor. Evet yani FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası'na itiraz ettiğinde UEFA kulüplerini göndermedin mi mesela?
0: UEFA'da Şampiyonlar Ligi'ni mesela formatında işte daha fazla takım, daha aynen fazla maç.
1: Yani ki hani maç sayısı %50'ye yakın arttı Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi o satış olmuyor. FIFA'nın yaptığı mı satış oluyor? Yani FIFA hayranı değilim ama tekrar söylüyorum UEFA hayranı hiç değilim. Yani al birini vur ötekine durumu var. Ve burada iş hani FIFA satıyor satmıyordan ziyade bence güç savaşlarıyla alakalı. CONCACAF da galiba değil mi?
0: Evet.
1: Aynı şeyi.
0: Onlar boykot demedi, katılmayacağız demedi ama karşı olduklarını bu teklife. 41 ülke var orada. 55 UEFA. Hı-hı. Toplam 80 kaç ediyor? 6.
1: Büyük ihtimalle korku hani o %20'lik hisse satılırsa, %20'lik hisse satıldığı anda FIFA onlarla masaya oturacak ve bundan sonraki FIFA organizasyonlarını nasıl daha karlı hale getiririz onlarla konuşacak ve bunu yapacaklar.
0: Evet.
1: Bu da futbolun ruhuna aykırı.
0: Evet.
1: Zaten öyle yapılıyor.
0: Yani yatırımcıya gerek yok. Zaten siz onu yapıyorsunuz.
1: Aynen. Sen zaten biriyle masaya oturduğun zaman o masaya oturduğun ve para verecek olan kişi de nasıl daha fazla burayı söğüşleriz ve daha fazla para kazanırızı düşündüğü için sana 3 dakikalık reklam teklifiyle geliyor ve sen onu kabul ediyorsun ve uyguluyorsun ve kimsenin sesi çıkmıyor. Ne farkı var? Yani biri bana bunu anlatsın. Anladığım zaman

0: UEFA'ya tamam diyeceğim. Anlıyorum, mantıklı diyeceğim de. Sen 27 dakikalık şova sesin gıkın çıkmadı. Ya Dünya Kupası filminde 27 dakika ara mı olur ya? Allah'ınızı severseniz. Ya dünyanın en önemli maçı orada arada sesin çıkmadı ve tribüne giden hiç kimse için de yapılmadı o şov. Hani desen ki insanları tribünde eğlendirmek için insanlar uzaktan şovu bile görmüyorlar. Orada görmüşsündür belki. Şeyler çıktı, tribün çekimleri çıktı. İnsanlar anlamıyor bile şovu. Orada Shakira dans ediyor. Shakira'nın yarım metre önünde şey var, kamera var. Sen oradan Shakira'yı izliyorsun yanındaki dansçılarla beraber. Adam tribünde Shakira olduğunu anlayamıyor orada dans edenin. O kadar uzak şeyi gördüğün zaman, hani dev ekrana bakmadığın zaman hiçbir şey görmüyorsun yani. Sağda o 105-68 sağda 3 kişi dans ediyor. Şeye bakmazsan, dev ekrana bakmazsan hiçbir şey görmüyorsun. Şimdi oralarda sesleri çıkmadı. Diyorlar ki böyle bir satış mı olur? Ona çıksa, buna itiraz etsen hiç itiraz şeyim yok. Haklısın.
1: Öyle deme. Cefer'in finale gitmedi, protesto etti.
0: Evet.
1: Infantino'yu.
0: Bilmiyorum, enteresan. Yani ben hala şüpheyle yaklaşıyorum bu duruma.
1: Afrika'dan ses yok şu ana kadar. Okyanusya'dan yok. CONMEBOL'den, Güney Amerika'dan yine pek bir ses yok.
0: Afrika bekliyor şu 40 milyon doları bir 50-60 yapabilirlerse kendi aralarındaki kavgayla. Çünkü FIFA'da bundan sonra ne yapacak mesela? Daha tamam, daha fazla gelir diye bir tık daha arttırabilir elindeki kartı. Belki hepsini açık oynamadılar.
1: Olabilir. Şu an çünkü her federasyona eşit bir dağılım gözüküyor. Federasyonun ekonomik gücü fark etmeksizin. Hani Fransa'ya da aynı para, Eritre'ye de örnek veriyorum aynı para gidiyor. Evet, 9:56 saatlerimiz. Bu haftalık sabah sporunun sonuna geldik. Ben de bir haftalık bir izin kullanacağım. Gelecek
0: Aa,
1: hafta
0: izini vurgulu kullandın.
1: yokum.
0: Tatil değil mi?
1: Tatil izin işte, karışık.
0: Beraber.
1: Beraber çok tatil gibi olmayacak çocukla tahminimce.
0: Aa, hemen suçu Alp'e atma. Ha, öyle bir şey yok yani. Allah Allah. Çok
1: Ne?
0: tatil gibi olmayacak ne demek yani?
1: Onunla geçecek yani. Yani
0: Alp'in
1: şey,
0: günahı
1: şikayet
0: ne?
1: olarak değilim. İzin dedim o yüzden, tatil yerine izin gibi bir ara olacak. Genco abiye kaldınız gelecek hafta.
0: Gelecek hafta bütün bilgiler yanlış.
1: Evet, Ali
0: Genco
1: abi de
0: artı ben, Genco
1: şimdiden
0: artı ben
1: hazırlık
0: beraber.
1: yaptı Genco
0: Aynen.
1: abiye. Gelecek hafta Allah kolaylıklar versin bütün dinleyenlere. Ben sonraki hafta tekrar karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Reklam. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bajık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Ters Köşe başlıyor.

Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Ters Köşe'ye hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Aygün Özipek'in yokluğunda saatler 10-11.30 aralığında sizlerle birlikte olacağım. Herkese mutlu cumalar diliyorum, ümit ediyorum haftanın son günü keyif içerisinde geçer. Hepiniz adına herkese sever cuma günü. Genel kurumsal da biliyorsunuz işte hafta sonları izin olduğu için herkes için kıymetli bir gündür. Artık mesai de şafak sayılır. O yüzden ümit ediyorum önümüzdeki 1,5 saatinizi daha keyifli kılıp biraz daha çabuk geçmesine vesile olacağız. Herkese selamlar, sevgiler. Dün 2 maçımız vardı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Başakşehir sahneye çıktı. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda da Beşiktaş deplasmanda Danimarka ekibi Midland'la ya da Midland'la birden fazla telaffuzu var. Karşı karşıya geldi. Maçlardan bahsedeceğiz, gündemden bahsedeceğiz. İlerleyen dakikalarda dinleyici hattını da açabiliriz. WhatsApp hattımızı bir hatırlatarak başlayalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizden gelen mesajlar bizler için önemli. Süremiz yettiğince de hepsini okumaya gayret göstereceğiz diyelim. Ve başlayalım, evet, Beşiktaş'tan başlayalım. Burada 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarka ekibi Midland karşısında sahaya çıktı Beşiktaş. İlk yarıda çok zorlandı siyah beyazlar. Midland'ın çok bastırdığını, çok fazla tehlikeli pozisyona girdiğini söyleyebiliriz. İkinci yarı yine Midland ilk maçta olduğu gibi 10 kişi kaldı. Sertlik çok yüksekti ama şunu söylemek lazım, Beşiktaş sinmedi. Bence bu çok önemli. Takım karakterinde geçtiğimiz 2 yılda bir kırgınlık görüyorduk. Çok çabuk mental olarak kırılganlık yaşayan, çok çabuk oyundan düşen bir Beşiktaş görüyorduk. Bu sefer onu görmedik. Takım sinmedi. Gerçekten çok o konuda dişe diş mücadele ettiklerini söyleyebiliriz. Ondan sonrasında da zaten ikinci yarıda rakibin 10 kişi kalmasıyla önce Raşitsa'nın sonra Orkun Kökçü'nün golleriyle Beşiktaş 2-0 Danimarka deplasmanından galip gelerek tur atladı. Beşiktaş en zor eşleşmesini geçti. Bundan sonra Tromsø'yi eleyen Çek ekibi Kralove ile karşı karşıya gelecek siyah beyazlar. Ya bundan sonra seri başı olacaklar. Eşleşmeler biraz daha kolay. Kolay demeyelim ama kağıt üstünde en azından nispeten daha zayıf rakiplere karşı olacak. Zoru başardı Beşiktaş. Düne dair ilginç nüanslar da vardı. Taraftarın oyuna girdikten sonra anlık Twitter'da takip ettiğim için hala yıl olmuş 2026, Raşitsa giriyor, bu adamın burada ne işi var, yönetim geç kaldı vesaire vesaire derken Raşitsa girdi, bir dakika sonra golünü attı. Milot Raşitsa Beşiktaş'ta kalacak mı gidecek mi merak konusu ama dün düğme açarak Beşiktaş'ı belki de 2-0'la rakip 10 kişiyken turu getiren oyuncu oldu. Beşiktaş'ı kutluyorum, dediğim gibi iyi bir görüntü vardı sahada. Vincenzo Italiano'nun açıklamalarına bakalım. Dilerseniz bir, o da Beşiktaş'taki 2-2 maçında daha takım tamamen hazır değilken, transferler bitmemişken gidip iyi bir takımı eledi. Bunu da biraz da bir şans faktörü de devreye girdi. Kırmızı kartlar vesaire. Doğru kararlar bu arada. Şans derken yanlış anlaşılmasın ama Beşiktaş'ın istediği gibi oldu. En azından ikinci maçta da oyuna rakibi biraz üstünlük kurmuşken tekrardan devre kesti rakip kırmızı kartla birlikte ve ipler Beşiktaş'ın eline geçti. Çok iyi performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Bu turda çok zor bir rakibe karşı oynadık. Ama 2 maçta da iyi performans gösterdik. Yüksek seviyede bir performansımız vardı ve sonunda ödüllendirildik. Özellikle rakibimiz geçen sene Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonu bizden önce açan bir takım. Aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun süren bir takım. Daha hazır bir rakibe karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bu turu geçmek hiç de kolay değildi demiş. Rakibimizin oyuna güçlü başlayacağını biliyorduk ama ilk yarıda gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. İlk yarıda daha şanslı olabilirdik. Sonra soyunma odasına gidip bazı çözümler aramaya başladık. Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans oluşturmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmalıydık ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ofansif oyuncuları da değiştirdim ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, çok iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik,
Bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. Bu yüzden tekrar çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen başı çekmeniz gerekiyor. Hedefimize ulaştığımız için mutluyuz demiş. Yine 3. eleme turundaki rakibi Çekya ekibi. Hradec Králové eşleşmesi içinde. Bundan sonraki rakip, sonraki maçımız için yarın çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor olacak. Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki 2 maçını kazandı. Bu yüzden iyi bir rakip olduğunu da gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden bunu hazırlanmamız gerekiyor.

0: Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, bir şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum demiş Vincenzo Italiano maçın ardından. Avrupa kupalarında başarılı bir hoca olduğunu biliyoruz kendisini. İşte Fiorentina ile iki kere final oynaması, Bologna ile yine geçen sene UEFA Avrupa Ligi'nde bir deneyimi vardı. Bu anlamda Avrupa'yı daha çok hedef alan bir hoca. Beşiktaş'ın da Avrupa'da başarılı olması adına gerçekten hocanın bu Avrupa'ya karşı yaklaşımı, kişiliği bence çok kıymetli. Maç genelinde dün Midland'ın ilk yarıda çok baskın oynadığını söyleyebiliriz. İkinci yarıda Beşiktaş biraz daha topun hakim olmayı başardı. Gol beklentisinde Beşiktaş 2-0-3. Yani daha net fırsatlar yarattığını görüyoruz ikinci yarıda bilhassa. Midland'ın ilk yarıda kaçırdığı pozisyonlar var. Nübel Beşiktaş adına maçın en etkili ismi oldu. Beşiktaş dediğim gibi zor bir rakibi geçerek adını üst tura yazdırmayı başardı. Buradan Beşiktaş'ı kutlarım. Başakşehir'den bahsedeceğiz ama birazdan reklamımız var. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatayım. Mesajları da okuyacağım reklam çıkışı. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajları reklam çıkışında okuyacağız. Bakıyorum bir aramız var mı diye şu an. Evet, kısa bir reklamımız varmış. Sonrasında tekrardan sizlerleyiz.
1: Ters Köşe devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ters Köşe devam ediyor.
0: Köşede kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hazırsanız kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım. Dün UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda bir diğer temsilcimiz Rams Başakşehir. İlk maçta Finlandiya ekibi İnter Turku ile 1-1 berabere kalmıştı İstanbul'da Başakşehir. Dün deplasmanda oynanan maçta açık söyleyeyim Başakşehir'den galibiyet bekliyordum. Olmadı. Yani dediğim gibi daha farklı olmasını bekliyordum ama maalesef Başakşehir'den o çıkışı göremedik. 2-0'lık mağlubiyetle Başakşehir UEFA Konferans Ligi'ne, Avrupa'ya veda etti. Goller erken geldi. 18'de Tuominen 47'de de Cepta'nın golleriyle birlikte Inter Turku karşılaşmadan galip ayrıldı. Başakşehir isabetli şut dahi neredeyse atamıyordu. Sadece bir isabetli şut, yani Inter Turku oyun

olarak Başakşehir'i ciddi anlamda sindirdi. Tabi orada şöyle bir avantaj var, biliyorsunuz Inter Turku'nun bulunduğu Finlandiya Ligi başladı. Uzun zamanda oldu aslında bakarsanız başlayalı. Yani ne zaman başladı? 16. 17. hafta oynandı bu hafta itibariyle Finlandiya Ligi'nde. O yüzden çok fazla maç temposu olarak yakın düzeyde değildi iki takıma. Şu vardı, iki takım maç temposu olarak yakın düzeyde değildi evet, ama burada Başakşehir'de kadro kalitesi olarak bariz bir şekilde öndeydi. İki maçtaki performansı Başakşehir'in çok ciddi anlamda sınıfta kaldı. Bunu söylemek yanlış olmaz. O yüzden durumun Başakşehir adına çok kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra sezona sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası'na devam edecekler. Konferans Ligi, Avrupa Kupaları ihtimali ortadan kalktı. Tabii bu doğal olarak ülke puanını da etkileyecek bir şey. Daha az temsilcimiz katılacağı için. Bunlar tabii bizim için çok iyi gelişmeler değil. Bakalım, inşallah tabii diğer temsilcilerimiz yoluna tökezlemeden devam eder. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, playoff turunda Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ve 3. tur ve playoff turlarında Beşiktaş, ümit ediyorum, Avrupa Ligi'nde yoluna devam eder. Galatasaray zaten direkt katılacak. Yani en azından 4 takımımızın, 4 büyük takımımızın bizi temsil etmesi önemli Avrupa'da ülke puanı açısından. Devam edelim. Mesajlara bakalım. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Aygün Bey Amsterdam'dan hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Avrupa'da başarılı olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı tebrik eder. Başakşehir'de burada bir Amsterdam'dan dinleyicimiz biraz sert bir ifade kullanmış. Yani bunu burada okumayayım, problem olmasın. Günaydın Burak Bey. Dünkü Beşiktaş maçında Oh'u çok beğendim. Çerni sanki bu sene de olmayacak gibi. Bir de herkese hayırlı cumalar diliyorum. Selamlar, sevgiler. Bizden de hayırlı cumalar. Abdullah Esenboğa. Oh çok çabalıydı. Santrfor haberlerini gördükçe herhalde daha durun bir saniye deme ihtiyacı duydu. Bilmiyorum ama Oh'un gayreti, fizikselliği gerçekten beni de çok etkiledi. Ben başından beri söylüyorum, hani Beşiktaş bir golcü almalı. Oh'un alternatifi yok çünkü. Hani ikinci bir isim yok. Bunda bir beis görmüyorum. Okey ama Oh çok iyi futbolcu bence. Yani world class bir golcü mü? Hayır, ama fizikselliği yerinde, farklı biçimlerde gol yapabiliyor. Şut özelliği var, fizikselliği var. İşte bir sürü özelliği var baktığınız zaman. Dribling kabiliyeti var, nispeten pas becerisi var. Yani gerçekten birçoğu şeyi belli düzeyde yapabilen bir oyuncu Yangio. O yüzden haksızlık etmemek lazım. Ben başarılı olduğunu düşünüyorum Yangio isminin. O yüzden dediğim gibi kendisiyle alakalı çok negatif eleştirilere katılmadığımı söylemem gerek. Bence Başakşehir yerine Göztepe Avrupa'ya daha çok yakışır. Abi günaydın, hayırlı cumalar. Yani yakışırdı diyebiliriz ya da önümüzdeki sene için bunu dillendirebiliriz. Ama şu an için, yani bu sezon böyle bir şey gündemde değil. Seneye Göztepe'nin daha çok yakışacağına katılırım. Ben Göztepe'nin seyircisiyle birlikte Avrupa'da da gider gitmez fark yaratacak, varlığını hissettirecek kulüplerden biri olduğunu düşünüyorum bu arada. O yüzden Göztepe'yi ben de isterim, yalan yok. Burak Bey günaydın, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Beşiktaş hem sistem hem de fizik olarak kendinden daha hazır bir takımı 2 galibiyetle eledi. Öncelikle bu başarısından ötürü Beşiktaş'ımızı tebrik ederim. Ancak unutulmamalı ki rakip 2 maçta da 10 kişi kaldı ve Beşiktaş maçta da en etkili ismi 2 maçta da Beşiktaş'ın en etkili ismi Beşiktaş kalecisiydi. Rehavete kapılmadan gerekli dersleri alıp üzerine koyarak devam etmemiz lazım. Herkese selamlar, sevgiler demiş Harun Bey. Katılırım, çok tutarlı bir yorum. Buradan Harun Bey'e de selamlar, sevgiler. Yalova'ya da keza bizi dinleyenler varsa. Baba Hazır Köyü'nden senaryocu Uğur'dan sevgiler Burak kardeşim. Birkaç sene önce senaryoya yazmaya kalkışsam, birkaç senedir günümüze kadar TFF'nin yaptıklarını vallahi billahi yazamam, tahmin dahi edemem demiş. Ya buna bir yorum yapmaya gerek yok. Öngörülebilir şeyler değil TFF'nin ya da MHK'nin her sene içine girdiği hadiseler. O yüzden bunlara çok girmiyorum. Boş verin gitsin. Amsterdam'dan yazan dinleyicimiz, isminize bir bakayım. Yaşar Bey. Sansüre hayır demiş. Ya şöyle, sansür bir korkum çekincem olduğundan değil. Hani onu da seven, sempati duyan belki az bir grup varsa bile kimsenin kalbi kırılmasın, yanlış anlaşılmasın. Yoksa politik doğruculuk peşinde değilim. Öyle şeyler pek bana da uymuyor.
Burak abicim günaydın, kolay gelsin. İzmir'den Şehmuz. Bence de Göztepe olmalıydı. Dün Başakşehir'in

0: oynadığı futboldan utandım demiş. Göztepe gibi bir camia takımını ben Avrupa'da görmek isterim. Her sene görmek isterim. Bunun Başakşehir'le de alakası yok bu arada. Yani herhangi bir takımın yerine de Göztepe'yi görmek çok isterim. İzmir'den de dün sevgili Onur Kıran'la konuştum. Bayağı bir dinleyicimiz varmış. Buradan hepsine selam, sabah olsun. Onun yani işletme yaptığı mekanda vesaire işte yine alışveriş yaptığı bazı mekanlarda bizi tanıyorlarmış. Buradan bütün İzmir'e, İzmir'deki sevenlere, sevdiklerimize sevgilerimi, saygılarımı yollayayım. Bir gün yolumuz düşecek. Yakın tarihte düşecek ama daha uzun uzadıya da bir İzmir seyahati yapmak istiyorum ilerleyen dönemde. Bakalım. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 nolu Radyo Spor WhatsApp hattına. WhatsApp dedim yalnız, bir kafa karışıklığı oldu. WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş, öneri ve mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettikçe burada sizlerden gelen mesajları değerlendireceğiz. Şöyle bir şey yapalım mı? Maçları konuşmuşken transfer gündeminde 50 tane isim ortaya çıktı şu anda. Mesela işte Leao'lar konuşuluyor, Salah ismi geliyor gidiyor, Matias Süle falan konuşuluyor. Burada şöyle yapalım. Transferde masaya yatırmamızı istediğiniz isimleri siz söyleyin. Yoksa işte doğrusu yanlışı, asparagası gerçeği, bir şey burada işin içinden çıkamayız, vakit de yetmeyebilir. İstediğiniz transferlerle, üzerine sohbet etmek istediğiniz transferlerle ilgili mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettiğince burada sizlerden gelen mesajları da değerlendirmeye gayret gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi yazın, konuşalım. Günaydın, iyi yayınlar Burak Bey. Beşiktaş'ın playoff turundaki rakipleri kimlerdir? İstanbul'dan Cem Bey yazmış. Hemen bakalım, daha az önce önümdeydi bu arada. Hradets Kralove'yi elemesi durumunda Beşiktaş'ın olası rakipleri Santruden, Ofi, Lillestrøm, Kızıl Yıldız Hapoel Berşeva eşleşmesinin galibi, Vikingur Tuna eşleşmesinin galibi, Aarhus Saba eşleşmesinin galibi, Larne Iberia Gürcü takımı eşleşmesinin galibi, Dinamo Zagreb Kaunas Žalgiris eşleşmesinin galibi, Slaven Bratislava Mjällby eşleşmesinin galibi, Kayra Talmati Levski Sofia eşleşmesinin galibi ve Selje Ararat eşleşmesinin galibi. Kimi istersin deseler hepsini isterim bu arada ya. Ya bu kadar dirençli, önde basan, rakibi boğan bir takım olacaksa şayet ben hepsini isterim. İnanın hiç fark etmez yani, çok açık ve net söylüyorum. Devam edelim. Abi Leao ne durumda? Ya transfere girmiş olalım böylelikle. Rafael Leao şu anda hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a yazılıyor. Zannediyorum 40-50 milyon euro bandında bitmesi beklenen bir transfer bu. Şöyle. Hangi takımın daha çok ihtiyacı var? Ben mesela bu konuda iki tarafa da şüpheyle yaklaşıyorum. Fenerbahçe'nin Leao'ya ne kadar ihtiyacı var? Kerem Aktürkoğlu'na ciddi bir yatırım yaptın. Çok iyi oyuncudur. Orada kalsın noktasında değilim. Öyle bir şey demiyorum ama. Oraya ciddi bir yatırım yaptın. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz var. Burada aslında mutlak suretle ihtiyacı olmayan bir oyuncuya iki takım da ortalığı kızıştırarak, fiyatı arttırarak olayı şöyle bir pozisyona getiriyor ki bir fiyat artıyor. Yani şu an Galatasaray da alsa, Fenerbahçe de alsa masada diğer takımların teklifleri ya da diğer işte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın teklifleri birbirlerinin işlerini zorlaştıracak. İkisinin de bence mutlak suretle ihtiyacı yok. Fenerbahçe'de Cihan Kamer'in bizzat ilgilendiği transferle söyleniyor. Leao transferi bitirilebilir. Ama dediğim gibi yani burada şimdi Leao'nun gelmesiyle şöyle bir durum da var. Bir de yabancı santrfor alman gerektiğini düşünecek olursak ortaya şöyle bir problem çıkıyor. Oynattığın, rotasyonda düşündüğün yabancılardan birini daha yollamak zorunda kalacaksın. Burada bu isim kim olmalı mesela? O yüzden bana biraz karmaşık geliyor. Leao iyi bir oyuncu. Bunda bir şüphe yok. Çok savruk bir oyuncu. Onu da söylemek lazım. Hani iyi bir oyuncu işte kalitesinden vesaire bir şüphe yok ama saha içinde dağılabilen, topu aldıktan sonra konsantrasyonu dağılabilen ilginç bir profil. Ama iyi oyuncu olduğuna hiçbir şüphe yok. O yüzden Leao'nun gelmesi Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın hayrına olur. Tabii ki kalite katacaktır ama dediğim gibi transfer ne noktada, ne olur ne biter onu bilmiyorum. Fenerbahçe'nin daha arzulu olduğunu duydum ama. Kızıl Yıldız hariç hepsini eleyebiliriz. Bizde şans yok, kesin Kızıl Yıldız'ı çekeriz. Yani ona bakarsak şey de zor rakip mesela. Dinamo Zagreb de zor bir rakip ama fark etmez. İyi oynayan herkese eder. Ben öyle bakıyorum. O yüzden hiçbir problem görmüyorum. Burada da Beşiktaş'ın bir şekilde işin içinden çıkacağı kanısındayım. Çok bir endişem yok. Midland bence mesela Kızıl Yıldız'dan daha zor bir rakipti ama oradan bile bir şekilde Beşiktaş çıktıysa bir problem yok bence. Bir şekilde yoluna bakacaktır, yoluna devam edecektir Beşiktaş diye düşünüyorum. Devam edelim. Uğur Pekşen yazmış. Burak kardeşim, Başakşehir heyeti boşuna deplasmanlara gidip kulübü masrafa sokuyor. Elendik, kabul edip gitmesinler. Bir tane Deniz Türüç, 10-15 milyon euro bonservis, Opoku ve bazı oyuncular takımda biraz utanma olur ama bunlar da yok demiş. Başakşehir'in performansını eleştirmiş temelde. Bu arada bir vefat haberi paylaşalım. Üzücü bir haber. İtalyan futbol efsanesi Franco Baresi 66 yaşında hayatını kaybetmiş. İtalyan futbolunun en efsane stoperleridir. Stoperlerinden biridir işte bu Cannavaro, Maldini, Nesta'lardan önceki o oyuncudur. Franco Baresi işte zamanında Rijkaard'lı, Gullit'li, Van Basten'li, Arrigo Sacchi'nin Milan'ının değişmez oyuncularından biridir, kaptandır. Üzücü bir haber olmuş Franco Baresi'nin vefatı. Buradan huzur içinde yatsın diyelim. İtalyan futbolu bence kült bir figürünü kaybetti. İtalyan futbolunu da çok severim. Daha önce Türkiye'de de İtalyan futbolundan önemli isimler görev almıştı biliyorsunuz işte. Daha önce Nevio Scala çalışmıştı Beşiktaş'ta. Giuseppe Meazza'yı gördük. İşte Mancini'yi gördük. Roberto Mancini'yi gördük. Belki sayılırsa Cesare Prandelli'yi gördük. O da İtalya milli takımı çalıştırmıştı. Önemli İtalyan hocalar geçti. Burada Türkiye'den yolu geçmese de İtalyan futbolunun önemli figürlerinden biri Franco Baresi. Yani buradan dediğim gibi rahmet dileyelim. Bakalım. Gıcırdayan koltuk değil bu arada, bir dinleyicimiz yazmış. Mikrofonun yönünü değiştirdim. Günaydın güzel insan, Beşiktaş'ımızın gülü Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Beşiktaş'ımızı tebrik eder ve kutlarım. Gerçekten de çok kritik bir maç kazandılar. Bundan sonra yolumuz açıldı artık, teşekkürler demiş. Selamlar sevgiler satılmış Bey'e de. Bayis ve Şike'ye bulaşanlara bir cezai müdahale uygulanacak mı? Yoksa koca bir bardak soğuk su içilip unutulacak mı? Saygılar Burak Bey, Samatya'dan Trabzonsporlu Onur. Ya yaptırımlar ne olacak kestiremiyorum inanın. Bu konuda bir şey söyleyemiyorum o yüzden. Her şeyin hukukta, anayasada bir karşılığı var ama ya. Ona göre olsun yeter. Onun haricinde çok da problem değil. Dediğim gibi her şey olması gerektiği gibi olsa yeterli. Artık cezası var mı yok mu anayasayı bilen bilir. Ben çok vakıf değilim. Leao Galatasaray için gereksiz bir transfer bence. Öncelikle devamlılığı yok ve oyunu iki taraflı oynamıyor. Bana göre 50 milyon euro edecek bir adam değil demiş bir dinleyicimiz. Hemen ismimize bakalım. Ahmet Bey. Bazı sebeplerden katılıyorum. Devamlık sıkıntısı var. Savunma tarafında çok fazla katkı beklemek doğru olmaz. Orada Barış Alper Yılmaz da varken nasıl konumlandırılır onu da bilmiyorum. Londra'dan iyi yayınlar diliyorum. Basketbolu çok seven bir futbol antrenörü olarak sizi yakalamışken Panathinaikos'un Gershon Yabusele, Isak Bonga ve Büyük Hoca Obradoviç transferleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen sene olduğu gibi bu sene de inanılmaz işler yapıyorlar maalesef. Bunlara bir de Silvian Francisco'yu ekleyelim. Onu da bitirdiler dün itibariyle. Yani Obra'nın hep işte bu kadar egosantrik oyuncularla ne kadar başarılı olur bana düşündürücü geliyor. Fenerbahçe'de mesela çok iyi oyuncular vardı ama işte Bogdanovic Sırp'tı zaten. Orada saha içinde Obra'nın dediği her şeyi harf harfine uygulayan. Zaten işte Sırpların Obra'ya karşı büyük bir hayranlığı var. İkisi de Partizan efsanesi vesaire. Datome, Kalinic gibi oyuncular, Vezeli gibi oyuncular asker profilli oyunculardı. Çok hani yıldız oyuncular olmasına rağmen orada sisteme entegre edebileceğin isimlerdi. Bu kadar egosantrik, bu kadar topu domine etmeyi seven oyuncularla ne yapacak? Bu kadar kaprisli oyuncularla ne yapacak Obradoviç bilmiyorum ama iyi bir kadro oldu. Hani bir şeyler vaat ediyor. Tabii savunma tarafı da büyük soru işareti. Onu da yaşayıp göreceğiz. Selam abi. Bu Leo elimizde patlar alırsak bunu da unutmayın. Rashford daha iyi değil mi? Ne oldu? Adam öldü mü ses çıkmıyor. Rashford daha iyi de. Rashford Avrupa'da hala Leo'ya nazaran daha çok teveccüh gören bir oyuncu. İşte Barcelona'da geride kalan sezonda 25 gol asist katkısı yapmış bir oyuncu. Manchester United'da da kalacak gibi gözüküyor. Carrick'in ona bir şans vermesi bekleniyor. Yani eğer oradan ayrılsa bile muhtemelen Premier Lig olacaktır rotası. Yani talip sayısı Leao'ya göre daha fazla bir oyuncu. O yüzden Rashford zor. Ankara'dan Cengiz Çetin, Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı olan bir santrfor Aziz Başkan kendi ağzıyla defalarca söyledi. İki santrfor alacağız, anlaştık dedi. Hala aynı hata yapılıyor. Takım bir senedir santrforsuz oynamak zorunda kaldı. Bence Leao'ya gerek yok demiş. Burada öncelik bence de santrfor. Burada bence net öncelik santrfor. Zaten solda Kerem'le bir şekilde belki götürebilirsin. Hatta duvar olabilecek pivot bir santrforla Kerem de daha iyi gözükebilir ama daha yabancı yollamadan, santrfor almadan sol kenara düşmek bana da çok sağlıklı gelmiyor. Açık söyleyeyim. Günaydın Ankara'dan Fenerbahçeli Mustafa. Fenerbahçe'de gidecek bank oyuncular Diego Carlos, Livakovic, Bekao, Amrabat. Diğerleri Fred Musaba, Nene Archie Brown, Alvarez mi olacak? Bulmaca nasıl çözülür? Alvarez'in bonservis Fenerbahçe'de değil, gitti. Nene Archie Brown gönderilmez, artı 4'e uyuyor. Burada Musaba, Bekao, Carlos, Livakovic okey. Buna Fred eklenebilir. Yine sınır oluyor ama işte bu noktada da bir santrfor alırsan ya da sol kanat alırsan bir oyuncu daha yollaman lazım artık. O da Semedo mu olur, Kante mi olur, onu da yaşayıp göreceğiz. Kısa bir reklam aramız varmış. Reklama gidelim, sonrasında devam edelim.
1: Ters köşe devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sana iyi gelecek.
5: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Ters Köşe devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyorum. Çok sayıda mesajımız var. Mesajlara bakalım ilerleyen dakikalarda. Dinleyici hattımızı da açacağız ama bir şartım var. Kimse Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, herkes kendi takımı ile alakalı yorum yaparsa başkasına sallamadan. Bu bir. İki de komplo teorisine girmeden. Şurada şöyle bir niyet var, burada böyle bir yapılanma var, burada oyunlar oynanıyor, burada filmler çekiliyor gibi değil. Gündeme yönelik. Futbola yönelik, oyunculara, teknik direktöre yönelik, transferlere yönelik olursa çok makbule geçer. Öteki türlü hani ben sizin sözünüzü kısa kesmek istemem. Orada birbirimizi yıpratmayalım, kırmayalım. Devam edeceğim. Ahmet Günal'ın bir mesajı varmış. Ben huzur içinde yatsın dedim. Bunun dinle bir alakası yok. Bilginiz olsun. Herkes, bütün insanlar vefat ettikten sonra huzur içinde yatsın. Bu dediğim gibi farklı bir şey. Burak Kral 40 yaşında, 41 yaşında Philadelphia'ya transfer yapmış. Sence şampiyon yapar mı bu sene? Embiid sağlıklı kalırsa, Maxi geçen seneki gibi oynarsa, Jaylen Brown Boston'dan intikam almak isterse yapabilir. Mümkün görüyorum. Yani işte Embiid'in çok sakatlığı olmasa, Maxi ile birlikte zaten Boston'ı 3-1'den gelerek elemişlerdi. Yine 2 sene önce Finals MVP olan Jaylen Brown'u aldılar. O da Boston'a bayağı kırgın. Orada vazgeçilen oyuncunun Tatum değil, kendisi olmasından ötürü. Ya ciddi motive bir takım geliyor. İşte kenarda yine iyi bir rotasyonları var. Dean Wade'i aldılar. Adem Bona orada. Drummond'u tuttular mı bilmiyorum. Ayrıldı galiba. Knicks'e gitti ama yani fena da bir rotasyonları yok. Yürüyebilir Doğu Konferansı'ndan. Burak Bey, ben Çoban Bey kasabasından, Muhammed Raşitsa gitmeli mi kalmalı mı? Bence gitmeli. Yani dün attığı golle birlikte belki bu göreceği talep, teveccüh de artacaktır. Sevindim, keşke ikiyi de atsaydı. Neden gitmeye derseniz, ya Çerni ya Raşitsa, biri gidecek. Bence Raşitsa hocanın oyuna daha uygun ama teknik olarak vasat. Yani daha eforlu ön alan baskısı yaptırabileceğin, daha çok koşturabileceğin bir oyuncu ama dediğim gibi ön alan baskısında faydalı olur. Rakip yarı sahaya yerleştiğinde çok kilit açıcı bir oyuncu olmaz. Ya bir sağ kanat alınması lazım. Ondan sonra kimin gideceğine bakılır. Günaydın Burak. Keşke ülkemizden Montella geçti diyebilsek. Yani zamanı gelince o da söylenir. Hayatta güzel şeylerin de, çok musibetlerin, kötü şeylerin de, bunu bu arada Montella üzerinde söylemiyorum, genel bir yorum. Ortak özelliği hepsinin sonu gelmesi. Çok güzel anlar da bir noktada biter. Çok içinde bulunduğumuz büyük buhranlar da bir noktada biter. Ya zamanın ne zaten... en güzel özelliği bu. Durmuyor, akıyor, değişiyor. O yüzden de çok da can sıkmamak lazım. Burak Bey, tekrar kolay gelsin. Akşamki yorumculardan Çerni'yi gönderecekler, olayı tanı satacaklar diye haber okudum. Burada başkanımız ve Sayın Önder Bey'e sesleniyorum. Sakın öyle bir hata yapmasınlar. İyi bir takımda olayı tanı da Çerni de çok iş yapar demiş. Satılmış saat. Ben olayı tanı ilk maç kaçırdıklarını ötürü eleştirdim ama ben beğeniyorum bu arada. Yani neden diye sorarsanız, tempolu, fizikselliği iyi, dribling kabiliyeti var, çabalı, özverili. Yani bir tane de orada asker oyuncu lazım değil mi? Hani Salih orada sertlik katıyor, belli bir teknik düzeye sahip. Orkun üst düzey bir tekniğe sahip. Bir tane de orada box to box belki oynatabileceğin, o rolü biçebileceğin bir oyuncu lazım mı? Fiziksel olarak Olayitan buna müsait. Ben Olayitan'a fitim. Çerni'yi de Midland maçının, bir önceki maçın ilk yarısında çok beğenmiştim. Onun için bir şey söyleyemiyorum. Önüne kimin geleceğine bağlı olarak bir yorum yapabiliriz. İyi yayınlar 15 Ağustos'a kadar. Beşiktaş 4 transferi, sol stoper, orta saha, sağ açık, forvet, Avrupa'da iş yapabilir demiş Mehmet Bey Bursa'dan. Burada kendi YouTube kanalımdan şöyle bir şey yaptım. Orada da size hadi bir interaktif artık destek talep edeyim mi diyeyim ya da katılmak isteyen olursa şayet. Son videonun altına Beşiktaş'a orta saha transferi için, sol stoper transferi için ve sağ kanat, santrfor transferi için isim önerilerinizi bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda onu da değerlendireceğiz. Ama bu şey tabii illa işte scout transferi de olabilir. Atıyorum Westerlo'dan bir oyuncu da önerebilirsiniz. Tottenham'dan bir oyuncu da önerebilirsiniz. Tamamen açık uçlu, gündemde olmasına gerek olmayan bir isim, bilginiz olsun. Burada bekliyoruz desteklerinizde. Burak Alaca YouTube kanalına da abone olarak yine bana destek olabilirsiniz. Şimdiden katılım sağlayacak herkese çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar 15 Ağustos. Tamam, bunu okuduk. Devam edelim. Günaydın Burak Bey. Bence öncelikle sahasında 20 binden az seyircisi olan takımları Süper Lig'den yasaklanması gerekiyor. İyi yayınlar dilerim, ben Burhan demiş. Ya bu çok adil olmaz. Yani ligdeki birçoğu takım zaten devre dışına çıkar. Her maç 20 binden fazla seyirci görsek güzel bu arada. Bunda bir beis yok, katılırım size ama. Yani bazı kulüplerin seyirci kültürü gelişmiyor. Gelişmesi de çok zor. Hani genç kulüplerin nispeten. Burada örnek vermeye gerek yok herhalde. 3 aşağı 5 yukarı aklınıza bazı takımlar geliyordur. Birkaç takım geliyordur. Bunların seyirci kitlesi geliştirmesi çok mümkün değil. İstediği semte de bağlı olsa. İstanbul'da zaten artık oluşmuş bir takım tutma kültürü var. O yüzden çok mümkün değil. Yasaklanmasın ama keşke daha fazla taraftar görebilsek. Zaten yani. Diğer başkanların Santrfor diye 8 yıldır getirdikleri, Aziz Başkan'ın gelir gelmez getirdiği bir Vedat Muriç etmez farkında mısınız? Nankör olmak böyle bir şey Burak kardeşim. Yeterli değildir. Ben de tabii biliyorum yeterli olmadığını ama Vedat Muriç net bir Santrfor'dur. Ener Valencia hariç. Ener Valencia da bu arada West Ham'da gelmeden sol kanat oynuyordu. O da Santrfor değildi aslında. Ya ben Vedat Muriç ismini beğeniyorum bu arada. Daha önce de söylemiştim. Bence net bir santrfor dediğiniz gibi. Burada Vedat'ın yanına birini alınmalı önerisi bu arada hani Vedat'tan daha iyidir, daha kötüdür diye değil. Sakatlık vesaire durumlarda bakın mesela hamstring sakatlığı yaşadı gelir gelmez. Sakatlık vesaire durumlarda orayı götürecek birine ihtiyaç olduğu için böyle bir durum var. O yüzden burada ben Vedat Muriç transferini kutluyorum. Yani nankörlük değil mi? Yani Fenerbahçe zaten tur geçebilecek bir rakiple eşleşmişti. Şimdi Sturm Graz da aslında Fenerbahçe'nin en azından siklet farkı olarak geçebileceği bir takım. Ya burada forvet transferi yapılacak. Aziz Başkan ve yönetiminin burada yaşayacağı zorluk transfer yapmak değil, eldekileri göndermek olacak bence. Talişka ile forvet gibi devam ederse takım gol bulamıyor. Akan oyunda zorlanıyor. Takımın oyununa göre çözücü forvet lazım Vedat'ın yanına. Ayrıca Vedat Türk statüsünde olmalı. Bu bambaşka bir şey Vedat'ın Türk statüsünde olması ama Kosovalı milli takımda da oynuyor. Yani vatandaşlığı var mı bilmiyorum. Varsa belki değerlendirilebilir ama onun haricinde Talişka ile Akan oyunda gol sıkıntısı yaşandığı bir ortada. Yani neden diye sorarsanız işte iki maçta da gol atmış gibi yorumlayabiliriz. İki maçta da gol attı daha doğrusu ama duran toptan attı. Akan oyunda çok faydalı bir isim olmadığını düşünüyorum. Çünkü ön alan baskısında yok. Ya geçen mesela Gornik ikinci maçında izledim. O kadar yalandan bir pres yapıyor ki. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İşte ne bileyim bağlantı oyuncusu değil. Genelde şut atmayı tercih ediyor. Dribling kabiliyeti kısıtlı. Yani ayağına verdiğinde atıyor duran toplarda bilhassa ama oyuna katkısı bence çok zayıf. Talişka ile alakalı en aldatıcı taraf bu. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Herkese hayırlı cumalar. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Başakşehir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Beşiktaş saha içinde maç kazanırken kenarda da maç kazandıran bir teknik direktöre sahip oldu. Disiplinli, mest duyulacak derecede. Maç 2-0 rakip 10 kişi dakika 88 ama hala temkinli olduğu anlaşılıyor. Kenarda bir yerden sonra Italiano'yu izlemeye başladım. Rakibin hem hocasıyla hem de takım böyle iyi olunca hoşuma gidiyor. Bülent Bey, Yunus Delfin, Dani abime selamlar. Size de tekrardan iyi yayınlar. Mustafa Demirkaya demiş. Ve Mustafa Bey'e de selamlar, sevgiler. Şöyle bir şey yapacağız birazdan. Dinleyici hattımızı açalım. Ama dediğim gibi bir şerh düşüyorum. Yani yanlış anlamazsanız telefonu ters bir durumda kapatmak zorunda kalırız. Bu konuda çok esnek davranamayacağım. Geçenlerde çünkü böyle manasız tartışmalar içerisinde girdiğimiz için sadece kendi takımlarımızın gündemiyle alakalı komplo teorisine girmeden, çünkü dediğim gibi aksi takdirde telefonu kapattırmak durumunda kalırım. Bunu yapmak istemiyorum. Ben hani sizlerle hep hoşgörülü bir ilişkim var. Bu noktaya gelmeyelim. 0-212-363-0434 doğru mudur? Sevgili Batıkan abi, 0434 mü? Tamam, okey. 0-212-363-0434. Telefon numaramız, mesajlarınızı düzeltiyorum, aramalarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi kendi takımımızın gündeminin dışına çıkmadan, komplo teorisine girmeden, kimseye çamur atmadan gelecek yorumları rica ediyorum. Lütfen. Selam abi, Gencay Guli beni bir tuzağa çekmeye çalışmış. Burada bir benzetme var ama bu benzetmenin altında farklı manalar yatıyor, doğru mu düşünüyorum? Bu topa girmeyelim. Bu dediğim gibi burada şimdi mesajınızı okudun ettin, katıldın katılmadın meselesi değil. Hani benlik bir şey yok. Ben okuyup geçmiş olurum ama karşı tarafa cevap hakkı doğan bir şey. Karşı tarafa cevap hakkı doğuran bir şey sıkıntı. Burada beni de yorar. Sizi de o polemiğe sokmaya gerek yok. O yüzden pas böyle tuzaklara çekmeyelim. Algılarım erken saat olmasına rağmen gayet açık, bilginiz olsun. Böyle denemelere hiç girmeyelim. Canım kardeşim, günaydın Ertuğrul ben. Sesini duymak güne başlamak için motive ediyor. Dün de dediğim gibi hedef Avrupa olmalı. Gençliğim İnönü'de geçti. Benim için Türkiye Ligi şampiyonluğu pek önemli değil. İyi futbol Avrupa'da başarılı olsunlar, yeterli benim için. Buradan Ertuğrul Bey'e ve İspanya'ya selamlar bu arada, Malaga'ya. Ertuğrul Bey, şöyle bir şey yapalım mı? Hani daha önce de biraz sohbet etme fırsatı bulmuştuk. Görüntülü de konuştuk hatta İpek Hanım'ın yanında. İpek ablanın yanında diyeyim hatta. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman maçları arasında İspanya'dan bir maç olursa, o dönem vize sıkıntısı da olmasa, böyle bir şey organize edelim. Orada maç izleyelim, sana da uyarsa abi. Böyle bir öneride bulunmuş olayım. Hattımızda bir dinleyicimiz mi var bu arada, onu da sorayım. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. İbrahim ben, 53 yaşındayım. İstanbul'dan arıyorum, Beşiktaş taraftarıyım.
0: Hoş geldiniz
1: Öncelikle
0: İbrahim Bey.
1: Öncelikle Beşiktaş turu geçtiği için Beşiktaş'ı kutlarım. Benim Beşiktaş'ta en çok beğendiğim olay, ilk maçta ilk yarıda oynanan futbolu çok güzeldi Beşiktaş'ın. İkinci yarıda daha durağan bir futbol oynadı. Dün akşam da tam tersi. İlk yarıda sert diye cevap verdi ama pozisyon üretmekte zorlanan bir futbol

0: Kavuşan gibi bir hoca istiyorduk. Herhalde öyle bir hoca geldi diye düşünüyorum. Tabii iki maç için bunu söylemek için erken ama inşallah bu şekilde maçın içinde kalan oyuncularla beraber maçı yaşayan bir hoca. Ben ne olursa olsun İnönü taraftarı da her zaman maçın içinde tutar diye düşünüyorum.
1: Bu arada siz cümlelerinize devam ederken ben de şeyi düşünüyordum. Hani Dušan Olimpijević benzetmesi gelecek mi diye düşünüyordum sağ kenarındaki tavrından ötürü. Vincenzo İtalyan'ın bu konuda da aynı sayfadaymışız. Gerçekten hocanın açıklamaları ki geçenlerde İtalyan basında bir açıklamasını da okudum. Yani Beşiktaş taraftarı ve İstanbul gibi bir şehri bu böyle bir kulüp kültürünü daha önce hiç görmemiştim ifadesi vardı. İşte geçmiş dönemden bahsedildiğinde Süper Kupa'dan sonra Milan'la bir kere görüştüğünü, Roma ile kısa bir temas olduğunu, Napoli ile görüştüğünü söyledi. Yani aslında çok da önemli bir hoca. Yani sadece tavır tarzı olarak değil, CV olarak, reputasyon olarak da gerçekten önemli bir isim olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, şimdi ben hani kendi camiam için yaklaşık dediğim gibi yani 30 senedir İnönü'de maç izleyen, maça giden bir insan olarak söylüyorum bunu. Beşiktaş taraftarının amacı tabii ki her takımın taraftarı galip gelmek ister ama olay tamamen yenmek üzerine kurulu değildir. Beşiktaş taraftarı gerçekten mücadeleyi gördüğü yerde takımı yense de yenilse de kalkıp ayakta alkışlar. Yani hocasını da takımını da Beşiktaş taraftarı mücadelenin karşılığını, alın terinin karşılığını, emeğinin karşılığını sonuna kadar verir. Ben böyle gördüm, böyle biliyorum. Yani Beşiktaş taraftarı hocasıyla beraber bu sene bu mücadeleyi versin. Yensin ya da yenilsin. Yani tabii ki dediğim gibi yenmesini isteriz ama yenilse dahi mücadelesini verdiği takdirde bir önceki sene, geçen sene, ondan önceki sene gibi tribünler boş kalmaz. Bence bu sene tribünler dolar. Bu mücadeleyi o verirse Beşiktaş, önde pres yapıp oynarsa. Transfer konusunda da söyleyeceğim tek bir şey var. Bana göre en acil, evet o çok iyi bir oyuncu. Çok genç, gelecek vaat ediyor ama şu anda Beşiktaş'ta alternatif olmayan tek bölge bence orası.
1: Yani ikinci bir seçenek yok. Bu arada hattımızda da şu an bir kilitlenme durumu var. Çok fazla telefon var. Çok teşekkür ederim katılımınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum herkese. Hayırlı cumalar, size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek
0: teşekkür
1: üzere.
0: Teşekkür ederim bana bu şansı, fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun.
1: Bilmukabele çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili Batıkan abi gönder gelsin bakalım sıradaki dinleyicimiz kimmiş. Çok teşekkür ediyorum bu arada katılımın bu kadar fazla olmasından ötürü. Biraz laflamış oluruz yani. Farkında mısınız bilmiyorum ama bayağıdır transfere çok girmeyi tercih etmiyorum. Her kafadan bir ses çıkıyor. Yazılmayan isim kalmadı. Avrupa futbolundaki 5 büyüklükteki bütün oyuncuları geride kalan 1,5 ayda programda konuştum. Yani şu an bir kariyer kırılımı yaşayacak olsam scout olarak işe başlayabilirim. Yani basında çıkan asparagas haberler sağ olsun bütün oyuncuları araştırdık, katmettik. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, İzmir'den selamlar. Tarık ben.
1: Hoş geldiniz Tarık Bey.
2: Çok sıcak bir günden arıyorum sizi ama hava biraz rüzgarlı. Bu arada da yangınlar var Türkiye'de gene. Allah kolaylık versin herkese. Yangınlar olmasın. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Sezon başladı gene şunu söyleyeceğim. İşte en son ki bizim Polo kimle oynadık?
1: Gornik.
2: Gornic'i işte kadro farkı böyle bu kadar onlardan yüksek oyuncularımız var işte maliyet olarak tamam eyvallah da Fenerbahçe gene bildiğimiz gibi aynı yani niye illa kadro farkına göre medya karşılaştırıyor ki 3 atmalıydı 5 atmalıydı ya Fenerbahçe hala golcüsü yok ve planlaması çok yanlış gidiyor baştan yani şu anda da. Ve sezona bence umut veren bir hali de yok. İsmail Kartal niye geldi? 99 puanın hayrına geldi. Ve ben Aziz Yıldırım'ın getirmesini onu şöyle düşünüyorum. Soyunma odasına indiğinde oradaki teknik direktör laf etmeyecek şekilde olan biri. Yani bunu düşünüyorum. Fener gene handikapları çok olan bir takım. Yani düzelmesi de bu şekilde zor gözüküyor. Yani bu yıl da gene çöp olabilir bize.
1: Burada İsmail Kartal'a taraftarın burada genel bir güvensizliği işte çok yazdıkları için vesaire seziniyorum. Bunun sebebi nedir? Onu bir hani bir Fenerbahçeli olarak sizden öğrenebilir miyim?
2: İsmail Kartal iyi bir Fenerbahçeli. Sorgusuz sualsiz geliyor ama vizyonu yok, taktik yok vesaire. Hala Osterwald'ı sol kanatta oynatmaya ısrar etmesi bu yani. Fred'le, İrfan Can'la devam etmesi, o 99 puanlık takımı arıyor kendisi.

0: çıksa da çok eksiğimiz var. Yani vizyonu yok. Alışkanlıkları var sadece. Ben böyle düşünüyorum.
1: Ya benzeri yorumlar duyuyorum. Evet, buraya da yazıyorlar. Evet. O yüzden de saygı duyuyorum. Yani Fenerbahçeli olarak duruma siz daha duygusal baktığınız için sizin yorumunuz daha kıymetli. Teşekkür ederim katılımınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Güzel bir sezon olur. Hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş, hem Galatasaray, hem de Trabzonspor için.
0: Başarılar dilerim. Teşekkürler.
1: Görüşmek üzere. Evet, var mı bakalım dinleyicimiz? Olmaz olur mu? Ama önce reklamımız varmış. Reklamdan sonra tekrardan bekliyoruz. 0212 363 04 34 diyelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Ters köşe devam edecek. Reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Ters köşe devam ediyor.
1: Evet, ters köşede kısa bir reklamın ardından tekrardan buradayız. Dinleyicilerimiz gelmeye devam ediyor. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Bağlandı mı şu anda? Ne? Merhabalar, hoş geldiniz.
6: Merhaba, iyi yayınlar dilerim.
1: Hoş geldiniz, isminizi rica edebilir miyim?
6: Mustafa, Ankara'dan arıyorum, Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Merhabalar Mustafa Bey, buyurunuz.
6: Mesajı da yazmıştım da arama hattını açınca düşürmeye çalıştım, düştü şansa.
1: Valla galiba yoğun bir talep var, düşürmenizde bir şans olmuş. Yok,
6: alıştığımız için biz yayına bağlanmaya, hani sizi dinliyoruz da gene hani keyifle. Çok yayına bağlanma imkanı verince de aramaya çalıştık, düştü şansa.
1: Fırsat olunca böyle bir de gündem çok kaotik olmayınca kavga gürültü seviyorum dinleyici almayı. Ama tabii hakem hataları bir şeyler oldu mu olmuyor pek fazla.
6: Yok, kaotik her zaman olabiliyor. Bir şey olmasa da ligde de, yani işte bizim ülkemizde diyeyim öyle söyleyeyim.
1: Herhalde şey olabiliyor.
6: Öyle söyleyeyim. Ya bizim mesela şimdi sezonun başından beri takımdaki yabancı oyuncular belli. Hani İsmail Hoca da çalıştı, gitti işte Türkiye'de antrenman yaptılar. Kalabalık bir kadroyla Avrupa'ya gittiler. Hani şu an hala biz Ağustos'un kaçında teslim ediliyor acaba kadro hani federasyona?
1: Hemen bir kontrol edelim.
6: Ben de tam tarihini bilmiyorum da yani bir artık şey gidecek oyuncuların şey olması gerekmiyor mu yani belirlenmesi? Hani 17 oyuncu var bildiğim kadarıyla şu an yetişkin grupta. Hani nasıl 7 kişiyi yollayacaklar? Bir de oyuncu alınacak üstüne hani gerekli bölgeleri. Hani çok sıkıntılı duruyor şu an. Hani tamam karşı takım şey de bekliyorlar yabancı takımlarda. Hani biliyor Türkiye'de bu kadar kural değişikliğini. Hani oyuncuları ucuz almak isteyecekler. Ya Türkiye'de kiralama yoluna mı gidecek Fenerbahçe oyuncuları hani maaşlarının bir kısmını verip hani çok zor bir şey bekliyor açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Bu arada mesela bu dediğiniz elden çıkartma, ucuza çıkartma falan iyi senaryolar, farkındasınızdır yani. Bunları lisans çıkartmayıp parasını verip kenarda oturtmak daha kötü. Bu da bir
6: yani ihtimal. Oturtamıyorsunuz bazısını yani 17 kişi nasıl oturtturacaksınız?
1: Yok şey anlamında lisansı çıkmıyor oyuncunun, oyuncu kadroda bulunuyor, parasını alıyor, yatıyor, antrenman anladım, yapıyor anladım. Bir bireysel yani bu daha kötü bence.
6: O daha kötü de işte hani nasıl bir çözüm yolu bulacaklar, alacak gelen kişiye yer açılacak. Gençler 6 tane, o gene hani o kadar sorun değil bence, 6 tane genç oyuncusu var. Hani ondan çok kolay düzeltilir. Ama 17 kişiyi nasıl çözecek yönetim, ben onu çok merak ediyorum.
1: Ya burada sıkıntı ya, ne biliyor
6: musunuz? Forvet de alınmadı hala.
1: Forvet alınmadı, gönderilmesi gerekiyor.

0: yabancılar var. Hala sol kanat konuşuluyor mesela. Ben bunu mantıklı bulmuyorum açık söyleyeyim.
1: Yani işte ya medyaya mı şey yapıp hani o inatlaşmayla gidilmeyecek ki, bu takımın ihtiyacı olanı almak gerekiyor. Yani geçen yıl da bunu yaşadık. Hani
0: Bu
1: Kante alındı.
0: hı.
1: Şimdi forvetimiz yok yani, tamam orta saha çok iyi, forvet yok. Talisca'nın gücü yetmiyor rakip defanslara yani, gidip akan oyunda gol atmaya boşluk bulamadığı zaman.
0: Burada şöyle bir şey var mesela. Dört büyüklerin, Trabzonspor biraz daha genç oyuncu sirkülasyonu fazla ama üç büyüklerin bu eldeki altılı yabancıları gönderememe sebeplerinden biri TFF'nin açıkladığı kuralın bütün Avrupa farkında ve oyuncuları yok pahasına
1: Tabii
0: almaya
1: işte
0: çalışıyor. Maaşını
1: onu
0: sana
1: bildikleri
0: ödettirmeye
1: için.
0: çalışıyor.
1: Evet, yani işte o da hani sezon başında belirtilmiş ama bu böyle olacağı, o oyuncu kuralının. Hani bizde hep şeyi delmeye çalışıyorlar kuralları. Ondan sonra da sıkıntıya giriyor takımlar, yani büyük takımlar. Nasıl yazık şimdi verilen paralara, Ederson'a, Livakovic'e. Yani kötü oyuncu mu bunlar? Değil. Amrabat, işte Diop, Bekao bile bence geçen yıl sakatlık olunca ihtiyaç olan bir yedekte dursaydı keşke dediğimiz bir oyuncuydu, benim kendi fikrim yani geçen yıl. Skriniar sakatlanınca zorlandı yani Fenerbahçe.
0: Yani
1: Siz de
0: burada
1: hani takip ettiniz.
0: doğru planlama yapmakta şöyle bir sıkıntı var. Sen işte transferlerini yapıyorsun, geri geliyor 10 tane çok iyi yabancı oyuncu oluyorsun. Tak diye ertesi sene diyorlar ki yabancı sayısı düşecek. Sonra diyorlar ki ertesi sene bir daha düşecek.
1: Ama bir sene önce söylenmiş.
0: Ama burada da şey var, bir sene önce söylüyorlar ama aldığın oyunculara da 3-4 yıllık kontrat veriyorsun.
1: İşte yani nasıl bir çözüm yolu bulacak, çok onu merak ediyorum. Bir de şey, kısa keseyim diğer bağlanmak isteyen insanlara da engel olmayalım.
0: Çok teşekkürler
1: Bu
0: anlaşınız için.
1: şey yayıncı kuruluş yani verdiği şey geçen yıl düşürdü ödemeleri bildiğim kadarıyla takımlara. Hani yani yaptığı ödemeleri. Bu sene hani ben 30 yıllık izliyordum. Kimseye tavsiye diye değil de ben bu sene üye olmayacağım, öyle söyleyeyim. Yani benim takımıma da pek zaten yanlı yayınlar yapıyorlar açıkçası. Ben bu sene olmayı düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Size de iyi yayınlar dilerim.
0: Bunu çok fazla insandan duydum. Teşekkür ederim programa katkılarınız için. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar.
0: Saat 11'de sevgili Ali Kunak bizlerle olacak. Arada yaklaşık 2 dakikamız var. Mesaj bakalım mı? Dinleyici alsak sığmaz diye düşünüyorum. Kimsenin de gönlünü kırmayalım. Bakalım neler dönüyor mesaj kutusunda. Olay İtan ile ilgili çok güzel bir yorum yaptın. Asker, Fenerbahçe'nin hücum üçlüsüne gidip gelebilecek, hücum yaparken savunma zafiyeti yaşatmayacak, her maç 7-7,5'luk performans verecek bir asker isim lazım demiş. Katılırım. Yani Harun Bey'in mesajı bu arada. Selamlar Burak Bey. Dün akşam gördük ki, iyi yayınlar diye de eklemiş, çok özür diliyorum, orayı atladım, bir dikkat dağınıklığı yaşadım. İyi yayınlar, dün akşam gördük ki Beşiktaş'ta değişen çok şey olmuş. Kenar yönetim, özgüven, mücadele, istek. Oysa ki bakıldığında bu kadro %90 geçen seneki kadro, ancak dokunuşlar ve müdahale kendini belli ediyor demiş Mustafa Ünal. Devam edelim. Ankara'dan Turgay ben, selamlar, iyi yayınlar. Sizin sesinizi duymak gerçekten güzel. Aygün abi izne mi ayrıldı? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Aygün abi hafta başı dönüyor. İdare eten. Çırak olarak yerine bakıyorum kendisinin. Dediğim gibi Aygün abi hafta başında tekrardan sizlerle birlikte olacak. Küçük bir izne gitti. Kendisi şu an Nadas'a bırakmış durumda. Hafta başından itibaren de ben gidiyorum. Yani ne zamana kadar? Önümüzdeki hafta pazar da dahil hiç burada olmayacağım. Ertesi hafta Perşembe itibariyle tekrardan burada görüşeceğiz. Onun haricinde yine ay sonuna doğru küçük bir Perşembe ya da Cuma kaçırma ihtimalim var. Bakacağız ama yani Aygün abi de sıkıntı yok. Velhasıl soruya dönecek olursak. Burak kardeşim, Savaş ben. Galatasaray'ın bildiğim 5 Galatasaray'ın takip ettiğim 5 muhabirini biliyorum. Hepsi birbirinden farklı konuşuyor. Anlamıyorum inan demiş. Ya diyorum ya, işte transfer dönemi için o kadar isim ortaya atıldı. Bu oldu, bu oluyor, bu radarda, bununla ilgileniyor. Bunu menajerler önerdi, şunu menajerler önerdi derken ne oldu ne bitti anlamadık. Ya diyorum ya, bütün oyuncular kimmiş neymiş biraz izleyelim bakalım derken scout şefi olacağım yani transfer döneminin sonuna doğru. Hakikaten o kadar isim çıktı ki, bir de çok sükseli atıyorlar mesela. Atıyorlar derken bilmiyorum, isimler ortaya atıldığı için söylüyorum, vardır yoktur. Bu bir o manada bir yorum değil. Kamavinga atılıyor, Muziala atılıyor, Bruno Fernandes atılıyor.

0: atılıyor, Salah atılıyor. Salah'ın gerçeklik payı olduğu bir noktada ortaya çıktı. Hani Önder Özen de açıkladığı için söylüyorum ama çok da üst düzey takılıyoruz. Yabancı sınırı yokmuş gibi. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Maçı dün eve gelirken Radyo Spor'dan takip ettim bir süre. Fenerbahçeliyim ama işte genç oyuncuların adını duymak beni mutlu etti. Umarım daha iyi yerlere gelirler. Ben de öyle umuyorum. Bakalım. Bursa'dan Murat Şahin. Burak abi, Başakşehir'in 20 bin taraftarı yok ama şampiyon oldular. Bunu da unutmamak lazım. Yani. Ya burada ama şey değil, başarı çerçevesinde yapılmış bir yorum değildi dinleyicimizin, işte 20 bin taraftar 6 ligde olmasın falan diye. Yani atmosfer ve futbolda yarattığı katma değer. Yani çünkü tribünler, işte şöyle söyleyeyim, Sam Pauli senelerce Bundesliga 2'deydi ama dünyanın en çok konuşulan tribününe sahipler mesela. Bu bambaşka bir şey. Yani sadece başarı üzerinden bir şey söylemiyoruz. Kardeşim Burak, iyi yayınlar. Caner ve seni dinlemek güzel. Mütevazı olma lütfen. Bir dinleyicimiz, az önceki Mustafa Bey'e katılıyorum. Ben de yayıncı kuruluşu iptal ettim. Sevgilerimle Ankara'dan Adil Koçak, çok teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Yani bana şey demiş bir dinleyicimiz, isminize bakalım, Savaş Bey, menajer ol, onda da iyi para var. Ben ama öyle simsarlık tabiri caizse işlerine yokum ya. Kimseye bir ürünü işte pahalıdan satıp bir şeyi birinin üzerinden para kazanma, kimseye öyle ufaktan ne koparırsam kârdır modelinde değilim. Çok öyle benim genel kişiliğime hitap etmiyor. Yani saygı duyuyorum. Menajerlikte de iyi işler vardır, iyi kazanç vardır muhakkak ama ben o işi beceremem ya. Elime Messi'yi verse de 2 seneye takımsız bırakırım, öyle söyleyeyim. Ya da ne bileyim, hani adam 50 milyon euro koparabilecekse, menajer olarak ben 5 milyon komisyon koparabileceksem ben... pek bir şey koparamam. Bir akşam yemeğine götürürler beni. O adam da mesela yıllık 10 milyona falan oynamak durumunda kalır muhtemelen. O yüzden ben menajer olmayayım iyisi mi? Scout için ama merak ediyorum. Hani öyle bir fırsat olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Hani hayat bu ne getirir? Çok öyle bir şeyim de olmadı. Çabam da olmadı şimdiye kadar ama merak ediyorum. Çok fazla maç izlediğim için artık birçoğu oyuncuyu çabuk nesi var nesi yok kestirmek mümkün oluyor. Evet, hattımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Eski FIFA Kokartlı Yardımcı Hakem ve Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Ali Kunak bizlerle birlikte. Selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Burak Bey. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Dün ilginç bir gelişme oldu, sizi bulmuşken bunu da sormak isterim. UEFA FIFA'ya karşı bir protesto yayınladı. 55 Avrupa ülkesinin Dünya Kupası'na karşı bir protesto manifestosu yayınlandı. Burada Türkiye'de ülkelerin arasındaydı. Bu süreçle alakalı ne düşünürsünüz?
1: Şöyle, şimdi FIFA son dönemde özellikle bu Amerika'daki Dünya Kupası'nda Dünya Kupası öncesi almış olduğu kararlarla da işte bu su molası bir yerde basketboldaki gibi televizyon molasına dönüştürmesi, FIFA'nın bu tür yollardan kaynak elde etmesi herhalde Infantino'yu biraz daha hırslandırdı diye düşünüyorum ben. Ve işte FIFA'nın şu anda elindeki en büyük kaynak şey Dünya Kupası organizasyonu. Dünya Kupası organizasyonundan elde edilen paraya 4 yılda bir FIFA'nın kasasını dolduruyor. 4 yıl boyunca o parayı ne yapıyor? İşte üye ülkelere gönderiyor, konfederasyonlara gönderiyor, organizasyonlar yapıyor, eğitimlere para harcıyor. Ve büyük bir kaynak elde ediyor. Ve bu senede FIFA hakikaten çok üst düzey bir gelir sağladı. Burada sanki biraz da Trump'ın da bu işin içinde parmağı olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü eğer bu Dünya Kupası hisselerinin satışa çıkarılması söz konusuysa Trump'ın yakınlarından, ailesinden birilerinin bu işin içinde ve önünde olacağı konusunda yayınlar da hayli fazla sayıda. O da, Trump da zaten biliyorsunuz bir iş adamı. Infantino herhalde biraz fazla Trump'la muhatap oldu ki böyle bir yönteme başvurdu. Bu tabii ki futbol artık çok büyük bir sanayi, çok büyük bir sektör. Yani futbolda gelir elde etmenin yollarını aramak güzel bir şey. Ama bu arada futbolun aidiyetine, futbolun özelliğine de zarar vermemek lazım. Yani Dünya Kupası hisselerinin satışa çıkarılmasını konusunda daha dikkatli adımlar atılmalı diye düşünüyorum ben. Ki bireysel olarak bu konuda çok karşı değilim. Neden derseniz, bu kadar büyük bir rant ortamının olduğu, giderlerin çok çok büyüdüğü bir ortam, mutlaka gelirlerin de çoğalması lazım ki gelirler giderleri karşılayacak durumda olsun, çark dönsün. Ya ben mesela şimdi bu hidrasyon molasıyla ilgili evet tepki oldu ama baktığınız zaman FIFA'nın Dünya Kupası organizasyonlarında en çok gelir elde ettiği bölümün bu anda alınan reklamlar olduğunu ortaya çıkmış. Şimdi Sayın Alaca, siz bir yayıncı olsanız maç önüne mi reklam verirsiniz, maç sonuna mı reklam verirsiniz, yoksa hidrasyon molasından verirsiniz ya da devre arasından mı verirsiniz?
0: Tabii ki maç içi izlenir.
1: Tabii maç içi izlenir. Ve nitekim de öyle olmuş. En çok şey olsanız, mal sahibi olsanız, reklamın satıcısı olsanız da en çok parayı hangisine koyarsınız fiyatı? Tabii ki maç içine koyarsınız. Çünkü oradan. Ve ben önümüzdeki yıllarda, şu anda FIFA, UEFA buna karşı çıktı ama UEFA'nın da bu konuda bir adım atacağını, basketboldaki uygulanan bu uygulamanın futbolda da tüm ulusal liglere, hatta bizim ligimize dahi geleceğini düşünüyorum. Ama esas problem burada şey değil. FIFA ve UEFA, işte futbolun aidiyeti ya da gelir elde etme konuları değil. Burada bir Seferin'le Infantino çekişmesi var bu işin altında. Bu maalesef yıllardan beri hep böyledir. Yani geçmişte de Platini ile FIFA başkanı arasında vardı. İşte Havelange arasında vardı. Johansson arasında vardı. Hep vardı, vardı. Hatırlarsanız bu şeyde Infantino da eskiden UEFA'nın genel sekreteriydi. Yani UEFA kökenlidir. Oradan buraya geçti. Platini'nin adı biraz işte şeylere karışınca, Johansson'la birlikte yolsuzluklara karışınca bir anda yıldızı parladı ve FIFA başkanı oldu. Şimdi Seferin'le arasında ciddi bir çekişme var. Ve Seferin de Avrupa ülkelerinden alınan, aldığı destekle dün çok önemli bir şey yayınladı. Manifesto yayınladı diyelim buna. Ve Dünya Kupası'ndan Avrupa ülkelerini çekmek gibi bir şey de var bu yayınlanan.
0: 55 ülke.
1: Evet, 55 ülke. Ki Dünya Kupası evet bir organizasyondur. Avrupa ülkelerinin çekilmesi Dünya Kupası'nı anlamsızlaştırır. İlgiyi azaltır.
0: Bitirir.
1: Bu çok önemli bir şey. Bir yerde tehdit ya da işte şantaj ya da ne bileyim bir önemli bir silah koydu masaya bunu Dünya Kupası'ndan çekilmekle. Sonra nereye gidecek bu FIFA ve UEFA çekişmesi? Bence dünya futboluna zarar verecek sonuçta. Bunların masaya oturup bir şekilde halleşmesi lazım. Evet, Dünya Kupası 36 takımı kaldırdı da ama bunu da çok böyle sulandırmak da iyi bir şey değil. Yani bir sonraki organizasyon 48 takıma çıkacağını söylüyor Infantino. Ben burada Seferin'e de biraz hak veriyorum ama futbolun da gelirlerinin yükseltilmesi lazım. Bunun bir orta yolunun bulunması lazımdır diye düşünüyorum. Bakalım sonu nereye varacak, göreceğiz.
0: Burada şimdi benim şöyle bir düşüncem var, onu söylemek isterim. Mart 2027'de FIFA'da bir başkanlık seçimi olacak, biliyorsunuz. Burada bana sorarsanız işte Belçika milli takımına Amerika maçında verilen karar, şimdi UEFA'nın yayınladığı protesto, yine UEFA'nın protesto niteliğinde Amerika'da sınır dışı edilen Somali hakemi Süper Kupa finaline vermesi gibi, yine Afrika takımlarının özellikle işte Senegal'in vesaire havaalanında bu karşı karşıya kaldığı tatsız durumlar, İran'ın yaşadıklarına bakacak olursak, sanki bence sıradaki seçimde Ceferin'i dünya futbolu aday çıkarıp orada Infantino'yu devirebilir gibi hissediyorum. Bence Avrupa'yı kaybetti, Afrika'da çok ciddi güven kaybetti ve Orta Asya'da da bence ciddi problemler var kendi adına.
1: Ya Ceferin'in şu anda sadece arkasında Amerika var ve Okyanusya var zaten. Şeye baktığımız zaman 6 tane konfederasyondan 3 tane kaldı. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Amerika ve Okyanusya kaldı. Asya'da çok Seferinci değil. Baktığımız zaman Seferin'in bu seçimde işi zor görünüyor. Şeyde Infantino'nun işi zor görünüyor. Ha, karşısında Seferin aday çıkarsa ne kadar destek bulur, ne yapar? bunu zaman gösterecek. Ama sizin bir

0: önce saymış olduğunuz olaylar Infantino'nun yıpranmasında hakikaten önemli aşamalardı, önemli faktörlerdi. Ki hele hele bir kırmızı kart gören oyuncunun cezasının ertelenmesi, işte bu konuyla ilgili de Amerikan Başkanı'nın kendisini aradığını kendi ağzıyla itiraf etmesi Infantino'nun, gerçekten Dünya Kupası'nın en büyük skandal olayıydı bence.
1: İpleri Donald Trump'ın eline verdiğini alenen itiraf etmiş oldu aslında. Orada herhalde bir gaflet midir bilmiyorum ama.
0: Ya, tabii ki bir gaflet. Yani Infantino ile Trump arasında bu Dünya Kupası'nın Amerika'da oynanacağının ilan edilmesinden bu yana çok ciddi bir ilişki var. İlişkinin altında ne yatıyor, ne diyor? Tabii bunlar çok da bilmediğimiz konular. O yüzden fazla da yorum yapmak yanlış olur diye düşünüyorum ama insanın aklına deli sorular geliyor Sayın Alacı.
1: Tabii. Bence ben dediğim gibi hani bunu daha önceki programlarda sevgili Ercan Taner'le de konuşurken söylemiştim. Bence Mart 2007 itibariyle Infantino döneminin sonu geliyor. Artık Donald Trump MLS'de yetkili bir birimi yapar. Amerikan sporlarında bir yetkimi verir. Yine farklı söylentiler de vardı kendisini konumlandırılması ile ilgili. Geçenlerde görmüştüm. Görmüşsünüzdür muhakkak. Yani bundan sonra Trump'la birlikte yoluna devam edebilir ama futbol tarafından sanki biraz aforoz edilecekmiş gibi geliyor bana.
0: Gidişat biraz onu gösteriyor. Evet.
1: Peki şunu da sormak isterim. Bu Dünya Kupası'ndaki hydration break, yani su molası haricindeki uygulamalar bu sene Süper Lig'de uygulanacak. Oyunun temposunu arttırmak açısından ben mantıklı buldum. Lakin kafamda bir soru işareti var. Mesela artık VAR'ın yetki alanı biraz daha genişledi ya. Burada bizim ülkemizdeki VAR kararlarının çıkmasının çok uzun sürmesi bana biraz düşündürdü. Bir reklamımız varmış, sonrasında bu konuyu masaya yatıralım dilerseniz.
0: Hay memnuniyetle.
2: Ters köşe devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım.net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, Ters Köşe'de kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda kıymetli konuğumuz sevgili Ali Kunak var. Yeni Dünya Kupası'na gelen kararların ligimizde uygulanmasıyla ilgili
6: Evet. Konuşuyorduk.
5: Burada benim bir endişem var. Kararların hepsini değerlendirmeniz için topu atmadan önce onu bir sormak isterim. Bu VAR'ın yetki alanının genişlemesi ve ülkemizde VAR kararlarının çok uzun sürede çıkması, bazen 4-5 dakikayı bile aşmasından ötürü oyunu hızlandıracakken bizde acaba ters tepebilir mi?
6: Tabii ki. Çok önemli bir nokta bu sizin söylemiş olduğunuz konu. Ama ben biraz daha geriden geleyim müsaade ederseniz. Şöyle, Dünya Kupası'nda uygulanan oyun kuralları değişikliklerinin temelinde hep şey yatıyor. Topun oyunda kalma süresini yükseltmeye yatıyor ve Dünya Kupası'ndaki o sürelere baktığımız zaman da

0: bir 2-3 dakikalık, 3 dakika, 3,5 dakikaya yakın bir sürelik artış var bir önceki Dünya Kupası'na göre topun oyunda kalma süresinde. Bunun da olumlu yansıdığının net bir göstergesi bu. Şimdi Dünya Kupası'nda hakemler bu kural değişiklikleri, evet hatalar oldu, olmadığı değilim ama çok büyük skandal hata olmadan da yönettiler şeklinde bir yorum yapsak fazla yanlış bir yorum olmaz. Hatalar mutlaka vardı. Ama özellikle işte taç atışlarında ve out atışlarındaki 5'er saniye kuralının uygulanması, ondan sonra Dünya Kupası'na dikkat edin, sağlık ekibinin sahaya girdiğini çok ender gördük. Eğer sağlık ekibi sahaya girdiyse buradan kesinlikle bir sakatlık vardı. Oyuncu ya sedyeyle ya da oyuncu değişiklikle oyunu terk etti çıktı. Gerçek sakatlıklardan dolayı ancak girdiler. Bu bakımdan çok etkili ve faydalı oldu. Ha, bizde ne kadar uygulanacak? Şimdi bizde şu ana kadar resmi bir açıklama bu konuya ilgili maalesef yapılmadı. Sadece Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yapmış olduğu bir açıklama var. Dedi ki hidrasyon molası haricindeki tüm kural değişikliklerini uygulayacağız dedi. Şimdi bunun içine çok şey giriyor. Aslında bu kural değişikliklerini hemen öyle tamam hadi FIFA uyguladı biz de uygulayalım şeklinde bir olay yok. Bazı kural değişikliklerini uygulamak için İFAP'tan izin almak lazım. Çünkü oyun kuralları değişikliğinde sirkülerin altında bu kural değişikliklerinin yapılması için İFAP'tan izin alınmalıdır şeklinde bir madde de var. Örneğin topun oyunda olmadığı anlarda yapılan bir ihlal sonrası top oyuna girdikten sonra bir takım gol atarsa ki köşe vuruşlarından önceki itişmelerde oluyor bu genellikle biliyorsunuz. Dünya Kupası'nda bu uygulandı. Bunu uygulamak için İFAP'tan izin almak lazım. Artı bu VAR kararlarının hakem tarafından ilan edilmesi, anons yapılması. Bu konuyla ilgili de henüz bizim ülkemizde bir açıklama yapılmadı ve şöyle bunun da bir altyapısının olması lazım. Yani hakemin mikrofonunun bir şekilde stat hoparlörüne entegre edilmesi lazım. Bağlantısının kurulması lazım. Bu konuyla ilgili 4 Ağustos'ta Merkez Hakem Kurulu'nun bir basın bilgilendirme toplantısı varmış. Burada gerekli açıklamalar yapılacak ve bizim ülkemizde bunun nasıl yapılacağı uygulanacak, nasıl uygulanacağı açıklanacakmış. Bu arada Sayın Atilla Gökçe'nin Merkez Hakem Kurulu Başkanı'yla yapmış olduğu bir röportaj bu haftaya damgasını vurdu. Bu kural değişiklikleriyle ilgili de röportajın içerisinde bir bölüm vardı. Baktığımız zaman İbrahim Ferhat Gündoğdu Sayın Atilla Gökçe ile bir söyleşide bulunmuş. Atilla Gökçe basınımızın duayen bir büyüğü. Hepimiz saygı duyarız, severiz. Zamanında yazılarını çok keyifle okuduk. Ben de Atilla abiyi çok sayarım. O da beni sever. Kendisini Spor Yazarları Derneği Başkanlığı döneminde spor yazarlarına eğitim semineri için futbol oyun kuralları hakkında rahmetli Hinbok, Oğuz Sarvan ben üçümüz gidip gazetecilere o dönemde eğitim de vermiştik kendisinin başkanlığı döneminde. Böyle bir şeyimiz de vardı ama Atilla abi Ferhat Gündoğdu'dan duyduklarını bir süzgeçten geçirmeden direkt yazmış. Yani mesela orada çok enteresan bir şey var. Halil Umut Meler'in son dönemlerde kendisini toparlamak için üst düzey maçlar istemediği, bu nedenle de kendisinin uzun süre derbilere verilmediği. Bunun sebebinin de Ankara Gücü Başkanı'nın kendisine yapmış olduğu saldırıdan, fiziksel saldırıdan sonra bir travma geçirmesi ve travma dönemini atlatmak için buna yardımcı olmak istediklerini söylemiş. Atilla abi de bunu yazmış. Ya bir yerde insanları hakikaten nasıl söyleyeyim, hafızasız düşünüyor herhalde Ferhat Gündoğdu. Şimdi bu olay 2023 yılında oldu. Ve 2024 yılında Halil Umut Meler Avrupa Kupası'nda görev yaptı. Euro 2024'te görev yaptı. Burada 3 maç yönetti, bir de 4. hakemlik yönetti. Bu maçlardan bir tanesi de son 16 turu maçıydı. Yani başarılı bir dönem geçirdi. O şeyden sonra, o olaydan sonra bir travma falan yoktu. UEFA'nın o sene Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlarında görev aldı. Ve ondan sonra Euro 2024'te görev yapmaya başladı. Ama her nedense Türkiye'de Halil Umut Meler o saatten sonra hiçbir derbide görev almadı uzun süre. Türkiye derbilerini takip eden UEFA da Şampiyonlar Ligi'nde kendisine görev vermedi. Şimdi Halil Umut Meler diyor ki, Ferhat Gündoğdu diyor ki Halil Umut Meler kendisi istemedi. Ya Sayın Alaca, şimdi bir kurumu yöneten kişi, yani ben şimdi bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı olacağım. Ben hakemi istediği maça vereceğim, istediği maça vermeyeceğim.
1: Öyle bir dünya yok. Hiçbir yerinde yok. Öyle bir dünya yok.
0: Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani bunu sanki bir hakemin faydası olsun diye lanse ediyor. Bunu da Atilla abimiz, büyüğümüz kaleme almış, bize şey yaptı, iletti. Bu çok büyük bir skandal yani. O zaman demek ki derbileri verdiğiniz hakem de birilerinin isteğiyle mi derbiye atandı diye bir soru
1: zaten
0: gelir.
1: Zaten neredeyse hepsine Yasin Kol atanmadı mı?
0: Yani ben isim vermeden söylemek istedim ama siz direkt söylediniz. Hakikaten doğru yani şimdi.
1: Yok, hedef göstermek için değil bu arada. Hepsine o atandı. İyiydi kötü diye hiç girmiyor farkındaysanız. Bütün derbilerde neredeyse o vardı. O kadar da eleştirilmesine rağmen.
0: Şimdi Yasin Kol'un hakem kariyeri, tecrübesi, bilgisi, lisan bilgisi, lisan bilmemesi, ya bilgisi değil, lisan bilgisizliği, o derbilerin hiçbirisi için uygun değilken Yasin Kol'u onlara atıyorsunuz siz. Siz Halil Umut Mener gibi UEFA'nın 2024'te çok üst düzey maçlar verdiği hakemi hiçbir derbiye 1,5 sene atamıyorsun. Ve ondan sonra diyorsun ki kendisi istemedi. Hadi ya sen de bu kadar kandırma bizi kardeşim.
1: Bir şey söyleyeceğim yani. Bir de bu kadar şevki kırılmış olsa Halil Umut Mener hakemliği bırakmaz mı? Derbi yönetmeyecekse niye yapıyor ki bunu?
0: Bir de bu var yani şimdi bir hakem, bakınız benim hakemlik yaptığı dönemlerde yani derbi olacağı zaman işte Erman'ı, Bülent Yavuz'u, Sadık Dedası, Coşkun Kutay'ı, Özcan Oğal'ı, bunların hepsi derbi diye böyle birbirleriyle yarışırlardı. Yani ben de onlara yardımcı hakemlik yaptım uzun yıllar. Hepsiyle de görev yapmanın da mutluluğunu halen yaşıyorum. Ve o dönemde derbiler için hakemler yarışırken şimdi hakem derbi istemiyormuş ya. Bu nasıl bir mantık? Benim aklım, hafsalam bunu almıyor yani. Kaldıramıyorum böyle bir mantığın nasıl bir mantık olduğunu.
1: Ya burada ben şunu tam olarak anlayamadım. O konuda bir tekrardan sorayım. Atıyorum gerçekten çok ciddi bir travma sonrası, stres bozukluğu yaşıyor. Derbi yönetmiyor. Peki şunu yapamaz mı Halil Umut Meler? Gerçekten artık katlanamayacak noktaya geldiyse, baskı kaldıramıyorsa, direkt hakemliği bırakıp şu an gidip bir televizyon kanalında, YouTube kanalında program yapsa hakemlikten kazandığı paranın belki daha fazlasını da kazanabilir mesela. Adamın o zaman ya bırakmaması için bir sebep var mı bu kadar travmatize olduysa?
0: Tabii ki yani dediğiniz doğru. Derbi, şimdi siz UEFA'da elit düzeyde maç yönetmişsiniz. Avrupa Şampiyonası'nda görev yapmışsınız. Şampiyonlar Ligi'nde belli düzeyde maç yönetmişsiniz. Ondan sonra uzun süre derbi yönetmiyorsunuz. Yönetemeyecek olduğunuzu hissediyorsunuz. Şey olarak, ruhsal durum olarak bir travma geçirdiğinizi düşünüyorsunuz. Ya arkadaş, derbi yönetmeyeceksen niye hakemlik yapıyorsun? O zaman işin altında başka şeyler ararlar.
1: Motivasyonun ne için çabalıyorsun? Hani artık tap nokta orası. Şampiyonlar Ligi'nde de maç yönetmişsin. Tekrar oraya çıkmayacaksan bırak gitsin.
0: Bakınız o Halil Umut Meler'in fiziksel saldırıya uğradığı akşam ben hastanedeydim. Olay Ankara'da oldu. Ben de Ankara'da yaşıyorum. Bir eski, o dönem aktif değildim ama bir dönem önceki yöneticisi olarak yanında olmak istedim. Ve nitekim herkes benim gibi istemiş. Şeyde, hastanede şey vardı, Ufuk Özerten vardı, eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ndan, Kudüs'ü Müftüoğlu vardı, ben vardım, şey vardı, Metin Tokat vardı. Böyle bir eski hakem yöneticileri o akşam destek olmak için hastanedeydik ve Halil Umut Meler o akşam gözyaşları içerisinde ben bunu bıraktım dedi. Bakın, bunu bıraktım dedi ama ne oldu, ne bitti? İşte Ali Koç kulüpler birliği başkanları evine gittiler, bir şeyler yaptılar falan filan. Yumuşadı, hakemliğe döndü.

0: Eğer Halil Umut Meler o akşam hakemliği bırakma kararından ve bizlere ifade ettiği hakemliği bırakma kararından vazgeçmemiş olsaydı, bugün Halil Umut Meler Türk hakeminde bir tabuydu. Ama şimdi Halil Umut Meler bence Kuşadası'nda bir hamburgerci.
1: Bu da bu da çok ilginç bir benzetme oldu.
0: O benzetme değil, gerçek. Bu bir gerçek.
1: Bir dakika, Kuşadası'na hamburgerci derken böyle bir işletmesi mi var kendisinin?
0: Evet evet. Kuşadası'na hamburgerci açtı. Bu arada travma geçirirken, travmayı atlatma döneminde hamburgerci açtı Kuşadası.
1: Ben vallahi espri yaptığını zannetmiştim. Neden Kuşadası acaba? Yazın güzel hareketli olabilir ama kışın çok karlı mıdır?
0: Meryemana falan var ya, turistler sürekli geliyordur.
1: Hesabın kitabını yapmıştır, doğru söylüyorsunuz.
0: Mutlaka yapmıştır.
1: Bu da ilginç bir bilgiymiş bu arada.
0: Evet, yani ben Halil Umut Meler'in hakemlikle ilgili beyinsel bakımdan bir bağının kalmadığını düşünüyorum. Hala Ferhat Gündoğdu Halil Umut Meler'i yok 2028'e, 2032'ye, 2030'a hazırlayacağını falan söylüyor. Olmaz.
1: Kendisi okumadım. O döneme kadar EYT'ye takılıyor zaten mesela.
0: Yani bizim ülkemizde enteresan şeyler oluyor Sayın Alaca. Yani baktığınız zaman dünyada hakemleri 7-8 saat bir odada alıkoyma cüretini gösteren bir kişi hangi ülkede federasyon başkanı olabilir? Yani dünyanın hangi ülkesinde bu olur? Bu bizde oluyor. Şimdi maça giderken bunu arama motorlarından açın, yazın. Ferhat Gündoğdu eskort yazın. Bak, Ferhat Gündoğdu eskort yazın. Karşınıza ne çıkıyor? Maça görevli gittiği maçta bir takım yöneticileri tarafından bazı gönderilen kadınlarla birlikte olduğu net bir şekilde ortaya çıkıp hakkında dava açılan, daha sonra dava düşen bir kişi de Merkez Hakem Kurulu Başkanı oluyor. İşte burası bizim ülkemiz, burası Türkiye.
1: Hal böyle olunca her sene herkes işine gelmedi mi şaibe söylentileri.
0: Ya o yüzden yok, kural değişikliği uygulanacak, uygulanmayacak. Hakemlerimiz havada uçacakmış. Öyle diyor Sayın Atilla büyüğümüz, Atilla Gökçe büyüğümüz. Yani nereye uçuyor ya sen? Abi hakemlerimizin o durumu ortada. Bakın UEFA'nın şu anda birinci ön elemeleri, ikinci elemeleri oynandı. Bizim hakemlerimiz buralarda bir iki tane maç aldılar. Ha bundan sonra yok. Şimdi bir Atilla Karaoğlan'a bir iki maç gelir. Bu kurdan şeyden sonra, bu turdan sonra playofflarda, üçüncü turda. Ondan sonra Halil Umut Meler'e birkaç tane UEFA maçı gelir. Bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın yetiştirdiği anlı şanlı FIFA yaptığı hakemlerin hiçbirisi FIFA'dan, UEFA'dan maç alamazlar. Alırlar U17, U19, U21. Başka da bir şey olmaz. Bizim hakemliğimizin son çerçevesi maalesef bu halde.
1: Bu sene yine bol bol hakem konuşacağız gibi duruyor. Bunu anladım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
0: Ben size bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii, buyurun.
0: Şimdi ben 6. adamı çok iyi takip ediyorum. Sezon zamanları.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten keyifle dinliyorum, özellikle hafta sonları. Yani evde de olsam, arabada olmasam bile uygulamadan açıyorum, takip ediyorum. Bu sene Beşiktaş ve Anadolu Efes mi yer değiştirdi Euroleague'de?
1: İkisi de devam ediyor. Beşiktaş Monaco iflas ettikten sonra Monaco'nun yerine bir yıllık bir lisans aldı. Yani 3 temsilciyle bu sene devam edeceğiz Fenerbahçe.
0: Bu sene 3 temsilciyle devam edecek. Güzel yani, keyifli bir Euroleague izleyeceğiz o zaman.
1: Bol bol canlı maç izleyebileceğiz buradan.
0: Evet. Peki. Teşekkür ederim bu bilgilendirme için.
1: Çok teşekkür ederim. Evet, hattımızda çok kıymetli konuğumuz sevgili Ali Kunak vardı. Keyifli bir sohbet oldu. Birden fazla da konuya girmiş olduk. Batıkan abi, günün erken saatlerine daha fazla kızdırmadan bugünlük Ters Köşe'den bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Ters Köşe sona erdi. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız ve Temmuz ayının son günündeyiz. Bugün Cuma gününde Bursa ve İstanbul yarışları var. Güzel yarışlar var. Bursa özellikle kalabalık yarışlarla karşımızdaki sürpriz olma ihtimalini de ben çok görüyorum ama Bursa'yı kimden öğreneceğiz? Metin Abacı'dan alacağız. Metin abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun inşallah.
5: Sağ olasın abim. Nasıl keyifler?
6: Çok şükür gayet iyi.
5: Aman
6: pozitif durumdayız. Çalışmamızı yaptık. Sabah görüşmelerimizi yaptık. İnşallah bu yayınla dostlarımıza güzel bilgiler aktaracağız.
5: Evet, yarın İzmir, pazar İzmir üstünde yine Metin Abacı bizlerle birlikte olacak diyelim ve bir aksilik olmazsa yine beraber olacağız yayında. Ve Bursa ile başlayalım abi. Birinci koşuda 1300 çimde saat 13.30'da başlayacak yarışta 3 yaşlı Araplar koşacaklar. Kalabalık bir yarış, 15 safkan var. Ne diyorsun bu maiden kim çıkmaya aday, maidenden çıkmaya kim aday, kimindir diyorsun?
6: Ben 3 safkanın planı çıkardım. Bir Mola Ferhan Gül'ün 1325'i var. Bu grupta en iyi derece onda. Aplant indirimi de aldı. Bence bugün iyi koşup meydandan çıkabilir. 3 numaralı Asi Kadın yine ilk yarışında 1.20 koşmuştu. Şartlı bir yarışta. Sonraki yarışı bence örtü değil ağır sahaydı. Bir de 8 numaralı Lemikız. 1.38 benim şanlığımda yer alıyor. İlk yarışında 3. rivayet değildi 8 numaralı Lemikız'ın. Bu sabah yaptığım görüşmelerde de iki dostum da 8 numaralı Lemikız'ı öne çıkardılar. İlk sırada hatta bir tanesi tek dedi, kazanır dedi. Ama ben 1.38 mutlaka yazılmalı diyorum. Hatta 2 numaralı Altın Gözü'ne 5 numaralı Feyzan burada. İlk ayaktan sürpriz almak isteyenlerin kuponundan da olabilir.
5: Evet, öncelik 3 safkanda 1.38 dedik. 3 safkanı ön plana çıkardık. Yazan 2 ve 5 numaralı safkanlar ki 2 numaralı Altın Göz'de %2 AGF'de şu anda ilk 2 yarışından sonra hiç tutulmamış gelirse çok cazip olur. İkinci koşu handikap 16, 3 yaş İngilizler. Uzun mesafeye 2000 metreye çıkıyorlar 6 safkanın katılacağı yarışta. 1'den 5'e kadar olanlar abi AGF'de o kadar yakın çıkmışlar. Hani her ne kadar Tayfun 2 numara birazcık önde, Golden Sail rakip, Afterburner 3. at ama az atlı olmasına rağmen çok at oynanmış, kalabalık tutulmuş bir koşu gibi görünüyor. Sen kimleri tutuyorsun?
6: Evet, ben burada açıkçası farkına yer vermemiştim. Özellikle biraz kilosunda ağırlığı ve aplanti olması nedeniyle. Daha ziyade son 2 yarışında 49 koşan Golden Sail öncelikli olmak üzere 4 numara Afterburner ve 3 numara Chase One. Benim önerdiğim son düzgünlükteki şablonumda 5-4-3 şeklindeydi ama sabah yaptığım görüşmelerde özellikle sevgili avukat Erdinç Sümer kardeşim bir önceki yayınımızda da 2 tane az söylemişti. İkisi de kazanmıştı. Güzel bir bilgi sağlamıştı bize. Bugün yine 2 numara Tayfun kazanır veriliyor sahada yaptığım görüşmelerde. Tek yazılabilir şeklinde bir bilgi bana söylemişti. Bende yoktu. Yine eklemek lazım diye.
5: Ekleyelim abi.
6: Ben kesinlikle tek dedi bana. Yani ben 5-4-3-2'yi yazmamıştım bile. Ama tek deyince isterseniz burayı 2'yi de yazacağız. Hatta isteyen tek de yazabilir.
5: Evet, 2 numaralı.
6: Bilgi o şekilde yani.
5: 2 numaralı Tayfun sağdan gelen son dakika bilgisi ama Metin Avacı kendi kuponunda 5 Golden Sail, 4 Afterburner ve 3 Chosen One yazdı. Bunu da söylemiş olalım. 2'yi de ilave ettik biz kuponumuza. Geldik 3. koşu şartlı 5'e 3 yaş İngilizler 1900 metre. Kumdalar 8 safkan var. 8 safkan içinde kimleri yazalım abi?
6: Ben burada Black Fire ve 3 numaralı Black Curry dedim. Yine sevgili Erdinç'in söylediği 4 numaralı Ship Stiller'da kuponlara eklersek burada fazla ter yapmayız. 1-3-4 arasında bir yarış olur burası.
5: 1-3-4 dedik. 4 numara yine son dakika bilgisi Ship Stiller geldi. Diyelim geldik 7'li plase, 7'li ganyan başlangıç ayağı. Günün 4. koşusu 10 koşulu programın önemli koşularından biri. Kısa vade 6 yarış. Işıl's Emelina, Royal Touch ekürü olarak Kemal Kurt ekürsünü temsilen buradalar. Halis Kartaş da Bursa'da Royal Touch'a biniyor. Kimleri tutuyorsun abi burada?
6: Evet, ekürlerin her ikisi de Kurt ekürsünün iki safkanında çok formdalar ve iki tane usta jockey var. Muhammed Mübilgin, Halis Kartaş, ikisinin de kazanma şansı yüksek. Işıl's Emelina bence biraz daha önde. Bir numara Işıl's Emelina, ben banko diyorum.
5: Bir numaralı Işıl's Emelina bankosu geldi. Kurt ekürüsü Metin Abacı'da banko. Ama ekürü bile bitme ihtimali var abi. Öyle görünüyor. İki ekürü sanki sonlara doğru ayrılıp gelecekmiş gibi bir havası var yarışın.
6: Kesinlikle son düzenek toprağındaki yorumum da, şablondan ayrı yorum da veriyoruz. İzleyiciler, bizi takip edenler orada yorumlar da okuyabilir. Ekürler arasında birincilik mücadelesi olacağını belirtmiştim. Belki bir tık daha önde, ya 1-3 sıralı ikili bile denenebilir bunlar, evet, şeklinde yorumumda.
5: Aynen.
6: Aynı görüşte olduğumu belirtmiştim.
5: Tamam. Geldik abi de 5. koşuya. 5. koşu işte o bir önceki koşu gibi değil. Zor bir koşu. Maiden, dişiler, 1300 çimdeler, 15 safkan, 2. altının başlangıç ayağına denk gelmiş. Ve ilk birinciliğini alacak ismi bulmaya çalışacağız. Az atla geçebiliyor muyuz abi, yoksa çok at mı yazmamız?
6: Valla çok risk alacaksak tek bile yazabiliriz. Yani burada benim bir önereceğim bir isim var ki 9 numaralı Rosa Hanım. Bu safkan koştuğu 3 yarışı da aslında bakarsan çok iyi dereceli. İlk yarışını Onur Yıldız'la koşmuştu. 1.20 koşmuştu. İkinci olmuştu. Bayağı başarılıydı. Sonra 1400'de 1.33'de bir üçüncülük Vedat Apiş'te. Son yarışı İsmail Katı'yla Aprantili. Bursa'da şartlı 4 bir yarış. Bana göre o şartlı 4 yarışta güçlü rakiplerle yarışı da çok iyiydi. Bugün yine Onur var üzerinde. Ben kazanır tutuyorum açıkçası. Çok risk almak isteyenler 9'u tek yazabilirler. Bir numaralı Efsane ve iki numaralı Nadide Kız, Pişkin Taylar. Bu ikisi bence öncelikli rakibi olacak. Yoksa burada karışır, çarşı karışır. Burada çok at önereceğim. 9-1-2'nin yanında sürpriz. Yerimiz var, Bovat yazabiliriz. Çünkü son iki ayakta bankomuz var yine. Başka alternatif bankomuz da var. Sırasıyla 8 numaralı Prenses Berrin, 7 numaralı İlter, 15 Yağmurcum, 12 Tek Sevdam, 13 Bunlar'da ve yine Sabah Duyumu 10 numaralı Star Girl şeklinde. 8, 7, 15, 12, 13 ve 10 burada sürpriz adaylarımız.
5: Evet, 8, 7, 15, 12, 13 ve 10 sürpriz adaylarımız ama iyi ön plana çıkardığımız 3 isim 9 Roza Hanım, 1 Eflani, 2 Nadide Kız oldu bu koşuda. 6. koşu ilk altılı bitireceğimiz yarış yine çok zor bir yarış. 17 safkan var, 17 safkan içinde 1500 metre çimde kimler şanslı görüyorsun abi?
6: Evet, son Bursa'da kazandığı, Aplanti'yle kazandığı yarışını çok beğendiğim bir isim. 9 numara Red Smoke. Koşunun tek 3 aşısı. Bu kez Ercan Çankaya'yla start alacak. Yani neden olmasın, ikinci altıya 9-9 girer miyiz? Girebiliriz bence. Çok da olası bir ihtimal. Ama zor bir yarış. Rakipler var. Yine aynı yarışta 8 numara Mahsa vardı. 13 numaralı Bebeğim Olduğum vardı. Yakınları arkasındaydı. Bunun yanı sıra 3 numaralı Big Money ve bu sabah duyduğum 5 numaralı Dragon Ball. Sevgili Erdinç, ben 5 numara tek yazıp kupon yapacağım dedi. Erdinç Sümer'in söylediği hatlar çok isabetli son zamanlarda. Mutlaka kuponlara yazalım ve son olarak 14 numara Golden Snow, yine duyum olarak aldığım bir isim. 9 öncelikli 8, 13, 3, 5 ve 14'te daha sonraki ihtimaller.
5: Evet, Bursa'da 1. altının son koşusu, son ayağı 6. koşuda 9, 8, 13, 3, 5, 14 dedik. 7. koşuya geldik. 7. koşu kısa vadeydi. Sally Boy çıktı. Sally Boy koşmayınca Brave Jumper, Sally Boy AGF'yken çıktı. Brave Jumper bir tık daha ön plana çıkacak ve Marion da hemen takipte AGF sıralamasında. Kimleri tutuyorsun?
6: Evet, ben burada zaten Sally Boy koşsa da Brave Jumper banko diyordum. Benim kuponumda bir numara Brave Jumper alternatif banko. Daha önce iki kez koştular Sally Boy ile. İkisinde de Brave Jumper geçmişti zaten. Dolayısıyla çıkınca rakibi çok çok daha şansı arttı Brave Jumper'ın. Bugün güvenilir banko olan biri olacaktır. Ben rakip olarak burada Brave Jumper'a 3 numaralı Sally Boy ve 2 numaralı Marion önermiştim. Sally Boy çıktığına göre bir numaralı Brave Jumper'ı ya tek bırakalım ya da iki numaralı Marion ve beş numaralı Ohio Money ekleyebilirler.

0: kuzanmak isteyenler.
1: Evet, 7. koşta kısa vade 7'de 1800 metre çimde Brave Jumper alternatiftekimiz Ercan Çankaya'yla bugün yine birinciliğe uzanabilir. Son İstanbul kısa vadedeki dördüncülüğünden önce 2 tane Bursa'da zaten kazanmıştı. Bu pistte kazanma alışkanlığı olan bir isim 1 numaralı Brave Jumper. At yazacak 2-5 dedik ve yanına Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi koşusuna geldik. Kısa vade 7 koşu, burada da 7 safkan var. 7 safkan içinde has heybetli son kazandığı çim yarışıyla ön plana çıkmış durumda ve o gün 1200'de kazanmıştı, bugün 2000 metreye çıktı. O gün kapalı gözlüğü ilk defa takmışlardı, başarılı oldu İstanbul'da. Bugün uzunda da etki eder mi abi, nasıl bir sıralama yaptın?
0: Yani tabii ki uzunda koşabilecek bir orijini var. Özellikle anne kanatlıda çimci Ricardo'dan geliyor Destinan'ın orijini. Uzunları çok iyi koşan bir orijin. Tabii ki şanslı ama ben burada Gür Ceyhun'la başlayacağım. Yine çok iyi bir orijini olan bir safkan. Ekürüsü baktığımız zaman Kutel'lerden gelme bir tay. Gürsüz baba zaten. Anne de Caş'tan geliyor, anne kanattı. Son 3 yarışını Görkem'le koştuğu son 3 yarışında kazanmıştı. Ama son yarışında İstanbul'a gitti. İstanbul'da bir apprentiyle Emircan Afşar'la biraz etkisiz bence apprenti. Apprentisine rağmen bence iyi koştu. 2.09'da 6. oldu ama Görkem'le çok iyi uyum sağlıyor. 3'te 3 yapmıştı. Bence bugün 4'te 4 yapmaya çok çok yakın diye düşünüyorum. Cazip de çıkacaktır. 3. at görülüyor şu an için. Gül Ceyhun bende bir adım önde. Rakipleri tabii ki Hasaybetli ve Fikret abi olacaktır.
1: 3 başta Gür Ceyhun önerdik. Görkem Özçelik'le zaten iyi anlaşan bir safkan. 7 kere beraber koşmuşlar. 3'ünü kazanmışlar. Rakipte 2 Hasaybetli ve 1 Fikret abi dedik. 9. koşuya. Bir diğer maiden koşuya geldik. 1300 çimde Hüma Petra ve Uçan Kübra ekürü olarak katılacaklar. 8-15 Uçan Dulo. 14 numara safkan ilk ikinciliğinden sonra bugün %48 AGF'ye ulaşmış. Yarışsever Mustafa Çiçek'le bu Elga Çekürsün safkanına çok güvenmiş. Sen kimleri tutuyorsun?
0: Ben de güveniyorum. İlk yarışında da güveniyorduk çünkü çok iyi bir kanattı vardı. Amandurlu'nun anneden kardeşi. Hazırlıkları da çok iyiydi zaten. İlk yarışta kazanır diyorduk. Yarışı izlediğimizde viraja kadar çok gerilerde geldi. Viraj dönüldüğünde bayağı bir öndekilere avans vermişti. Daha sonra içeriden bir yol aramaya çıktı jockey. Olmadı, ortaya çıktı, dışarı çıktı. Ya biraz böyle zikzaklar yapınca tam böyle sprintini ayarlayamadı. Sonlarda dışarılardan geldi, ikinciliğe girdi. Ama bence o gün iyi bir binici, etkili bir binici olmuş olsaydı belki kazanabilirdi bile. Bugün çok daha iyi, daha hazır. Üstünde Mustafa Çiçek var. Ben kazanmasını bekliyorum. Uçan Dolo Banko diyorum.
1: Uçan Dolo Bankosu Mustafa Çiçek'le Metin Abacı'dan geldi. Afrika Ender temsilcisi zaten. Afrika Ender'lerde bu sene baştaylar çıkacak gibi görünüyor. Afrika Ender yavruları da çok iyi koşuyor. Kapanış satış bir koşusuyla Bursa'da 1500 çimde 4 ve yukarı Araplar start alacak. Gülümse biraz ve Kırkpınar Bey'in ekülü koşacağı yarışta 20 safkan var. 20 safkan içinde de bir safkan rakiplerini oransal olarak AGF'de ayırmış gitmiş abi. 20 numaralı Daş Fatih bir Tamerinoğlu temsilcisi %54 AGF'ye kadar çıkmış. Ne diyorsun, kapanışta kimleri yazalım?
0: Yani doğrusu da o zaten. Geçen sene 3 defa grup 1 yarış koştu bu safkan. Hepsinde de tabela yaptı. Yani grup 1'de de tabela yapan bir isim. Grup 2'ler koştu, yine tabelalar yaptı. Kalitesi kumaşı bu rakiplerden çok çok üstün. Tabii bir ara vermişti. Daha sonra İstanbul'da kısa vade yarışlar, grup yarışı falan koştu. Fena değildi. Tabelalarda yine yer buldu. Bu safkan gruptan çok çok kalite bir isim. Özellikle son yarışındaki ikinciliğiyle de artık yine kazanacak kıvama geldiğini gösterdi. Çok sert rakiplerden sonra burada leblebi çekirdek gibi rakipler diyeceğimiz bir şekilde bu rakiplerin rahat geçmesi lazım. Daş Fatih benim de bankom. At yazmak istersek bunun kalitesine yakın formda 2 numaralı Kaşmir Tay'ı gördüm. Eğer tek yazmayacaksak belki 2 ile ekleyebiliriz. Ya da Brave Jumper ve Uçan Dula 2 tane bankomuz var. Burada ben yıkacağım, çok yüksek AGF'li at yıkılırsa para verir diyenlere 7 numaralı Müzeyyen Abla ve 12 numaralı Siyah Kuşu da sürprizle önerebilirim. Ama benim bugün 3 tane güvendiğim isim Brave Jumper, Uçan Dula ve Daş Fatih.
1: Evet, 3 tane bankosu var. Metin Abacı'nın bu üçlüyle bir kombine bahiste denenebilir gibi duruyor ki 20 safkan içinde kombine bahiste yine oran, güzel bir oran açılacaktır diye, açılmıştır diye tahmin ediyorum. Bakamadık çünkü yayındayken. Teşekkür ediyorum abi.
0: Bu arada diğer 3 yarışta da cazip atları daha önce sunduk. Biliyorsun 1. ve 2. ayakta 9 ve

Ön plan çıkardığımız isim Gilmore olacak. Ayhan Kurşun'la start alacak Safkan. Son yarışında biraz erken yürüdü. Sonlarda temposunu kaybetti, geçildi. Ama bugün biraz daha sabırlı olacağını düşünüyorum. Sabırlı koşacağını düşünüyorum. Ve Safkan'ın bugün AGF'de de şu an ikinci sırada gözüküyor. Ama çok iyi koşmasını bekliyorum. Ağır kiloydu. Bugün sikleti normale döndü. Bugün Gilmore ilk sırada kuponlarda olsun. Dört tane ikincilik yapıp buraya gelen bir GLONASS var. 7 numaralı Safkan. İkinciliklerinden sonra artık eli kullandı. Kazanmaya çok yakın ve Safkan öncelikli rakip 5 numaralı Gilmore'un öncelikli rakibi 7 numaralı GLONASS olacak. Kuponlarda bu ikili mutlaka bulunsun. Volvito ilk koşusunda da konuşmuştuk. O günden sonra beklediğimizi vermedi ama son iki koşusunu çok iyi koştu ve Gökhan Kocakay'la kazanmışlığı da var. Bugün de Volvito Gökhan Kocakay'la günün üçüncü şansı ismi olarak dikkat çekiyor. 3 Safkan'la geçeceğim. 5 Gilmore, 7 GLONASS ve 4 Volvito birinci koşuyu. İkinci koşuda 2 Safkan rakiplerini ayırdı gitti. Benim gözümde ayırdı gitti. Biri Bireda 1 numaralı, öbürü de 2 numaralı Arabian. Beraber koştular. Beraber koştukları yarışlarda da Bireda'nın özellikle geçmişliği var ama Arabian hayatının ilk yarışında İstanbul pistinde kazanırken kulaklık takısı vardı ve o günden sonra bugün son yarışında starta kadar kulaklık takmışlardı. Dördüncü olmuştu Ayskar Taş'ta. Bugün Gökhan Kocakaya'yla ve yine o kulaklık takısına geri dönmüş vaziyette. Bugün Arabian en az bir eda kadar şanslı, en az onun kadar etkili koşacağı bir yarış buldu. Ali Yıldız bir edayla kazandı. Yine kazanabilir 60 kilo Safkan. Son yarışına göre 3 kilo aldı. Bugün bu da bir handikap. Bir Eda Arabian ayırmadan 1-2 yazalım. Belki bir Irmağan Gül'ü çok sürpriz arayanlara önereceğim isim olabilir benim burada. Ama 1-2 mutlaka kuponlarda olsun. Üçüncü koşu ikinci altının başlangıç ayağında Prince of Darkness rakiplerine göre çok sırıtıyor. AGF sıralamasında da %61'e çıkmış bir oranı var ki net şekilde yarışsever çok güvenmiş Safkan. Bayağı bir ön planı almış. Her yarışında biraz daha iyi duruma geliyor Safkan. Çelikoğlu Ekürsün Safkan'ı 6. koşuya da kayıtlıydı. Orayı koşmadılar. Ekürleri orayı koşarken Prince of Darkness burada Hişman Çizik'le kaydoldu. Ve bu grubun daha iyi uygun olacağını herhalde düşündüler, gördüler. Buraya yazdılar. Kazanabilir, iyi koşacak, kazanmaya çok yakın. 61 AGF'de onu gösteriyor. Prosonje 8 numaralı Safkan bence yarıştaki tek rakibi ki geçen sene grup yarışlarda çok başarılı performanslarını seyrettiğimiz bir isimdi. Geriye gitti, ara verdi, 9 aradan sonra iyi hazırlıklarla buraya geldi. Hani hiç hazırlık yapmadan az hazırlıkla gelse hiç düşünmeyeceğim ama 6. ayın başından beri Prosonje'ye iyi hazırlandı. Ali Yıldız'la her ne kadar iki kere koşup kazanmamış olsa da o yarışların sert yarışlar, sert gruplar olduğunu düşünerek bu uygun yarışta şartlı 3 koşuda kupona yazmakta fayda var diyorum. Ben burayı 3-8-2 Safkan'la geçeceğim. Dördüncü koşu Abbas adına düzenlenen şartlı bir koşu 2 yaşlı İngilizler katılacak. Burada da Golden Monarch çok uzun zamandır hazırlanan ve bu yarışı kazanmaya gelen bir Safkan. 19 Haziran'da bir yarışa yazmışlardı. Çim'de 1200 metrede koşacaktı. O gün Gökhan Kocakay'a raporlu olunca atı da yarıştan çıkardılar. Yani Gökhan Kocakay'ın başka bineceği atlara jokey deklerleri oldu. Fakat bu Safkan'a bindirmediler başka jokeyi. Bununla Tivkan yavrusu burayı hedefledi. Buraya kadar bekledi. 3 gün önce Gökhan Kocakay son işini de yaptı. 1000 metrelik İstanbul'daki işi 1.02.8-23.6 oldu. Zaten hep düzenli işlerle geliyor. Yani o kadar çok 1000 metre işi var ki böyle 2 tane 3 tane işle değil. Artık bu yarışı kazanmaya pişkin bir tay olarak geldi. İlk 5'lik ayağın başlangıç ayağı
Golden Monarch güvenip kolay rahatlıkla bu rakipleri, ilk defa koşacak rakipleri, piste çıkacak ilk yer birinciliğinde Golden Monarch kazanacak diye düşünerek banko yazabiliriz. İlk yarışını kazanır gibi gözüküyor Safkan. Bu kadar hazırlığın üstüne bu yarışta hedef yapılmış. Artık bize de tek yazmak kalıyor. Nedim Ökmen koşusu günün 5. koşusu, handikap 24 yarış ki 1900 metre çimde. Sıkı dost Ersan Şah.

Atabeyli. İlk üç safkan bende de ön planda olan isimler. Bir numaralı Sıkı Dost, iki numaralı Ersan Şah, üç numaralı Atabeyli. Yazmadan olmaz. Beş numaralı İlle de Doru. Her zaman iyi koşuyor. Ara verdikten sonra çok iyi yarışlar yapıyor. Arada bir Eren Aktu ile son 1600 metre çimde Blumen'a geçildi. Baş farkıyla, baş boyun biten bir yarıştı. O gün geçildi. Bugün safkan kazanmaya yakın gözüküyor. 5 numaralı İlle de Doru. Akın Sözen'le kuponlarda olmalı. 1-2-3-5 yazarsak günün 5. koşusunda bu şekilde geçebiliriz. 6. koşu yaz handikapı 1400 metre çimde koşulacak. Burada da işte demin bahsettiğim Prince of Darkness'ın ekürleri var ki buraya da koşabilirdi Prince of Darkness. Ali Rıza Çelikoğlu o safkanı oraya koştu. Burada da Masterpiece ve Egladiatör'ü koştu ve birinde Ali Yıldız, birinde Gökhan Kocakaya var. 3 ve 5 numaralı safkanlar zaten AGF sıralamasında ilk 2 sırasını almış durumdalar. Yalnız bu yarışta önemli bir safkan var. O da 2 numaralı Magic Weapon. Magic Weapon Ayan Kurşun'la iyi anlaşan bir safkan. Son yarışında başına gelmeyen kalmadı. Nevzat Avcı ile Subutay kazanırken Atilla Özsoy koşusunda ikinci olarak bitirdi. Buradaki rakipleri Bolt Leon ve Turkish Punch'ı geçmişti. Bugün o gün o kadar şanssızlık yaşamaz. Ayan Kurşun'la zaten iyi tanıyan bir safkanı, bu safkanı iyi tanıyan bir jockey. Okey, Ayan Kurşun iki kere daha önce kazanmışlardı. Bugün birinciliğe adını yazdırabilir ekürlerin yanına Magic Weapon yazmanızı öneririm ki bugün sürprizi olacaksa, yarış birazcık böyle kıpırdayacaksa kuponlar, Magic Weapon bunu yapabilir. 7. koşu şartı 4 koşu. 4 büyük Arapların 1300 sentetikte koşacakları yarış. Günün hani çok ufak ufak az atla geldik. Burası da O bir çelik çok sırıtıyor, bir Kaysbert temsilcisi. Son ikinciliğinde artık iyi duruma geldiğini gösterdi. Safkan zor kazanıyor gibi görünüyor ama eski gücünü artık tamamen aldığını son yarışında gördük. Tolga Yıldız zaten her zaman Safkan'ın üzerinde, iyi tanıyan bir jockey, uyum sağladı. Jockey ve uzun süren birincilik hasretine o bir çelik burada son verebilir. Ama bizim yerimiz var. Burada sürprizi arayalım. O bir çelik yanına at yazalım diye düşünüyorum. Özellikle 7 numaralı Namsal yazacağım. Namsal da çok güzeldi. Özcan Yıldırım'la birinciliğe imza atabilir. Sancar kendini unutturmuş bir isim. 9 numaralı Sancar yazmadan olmaz. Ve Lucia. Lucia'yı da geçen hafta oynadık, olmadı. Bu hafta bu Kaysbert temsilcisi sürprizi yapabilir. Ben 3 numaralı Obirçil'in yanına 7 numaralı Namsal, 9 numaralı Sancar ve 6 numaralı Lucia ekledim. Yeriniz varsa, yine tuttuklarınız varsa ilave edebilirsiniz bu koşuda. Son koşu handikap 14 yarışta 2000 metre sentetikte ilk sıraya Mevhide Hanım alacağız. Mevhide Hanım 6 numaralı safkan. Yaşadığı sıkıntılar çözüldü ve formunu artık arttırdı. Kazanmaya da yaklaştı. Üçüncü oldu Kocaeli'de. Arkasından ikinci oldu handikap 14 yine Kocaeli'de. Bugün burada uygun bir yarış yakaladı. Ali Yıldız üzerinde. Ali tanıyor ama bir türlü birinciliğe safkanı atamadı. Son galibini de Kocaeli'de yaptı ve çok beğenildi. Safkan Mevhide Hanım özellikle sahanın önerisi, mutlaka kuponlarınızda olsun. Bir yarış gören, arayı aradan sonra çimde bir yarış gören 7 numaralı Tusem Kız. Bu safkan da Antalya'da maiden'dan çıkmıştı. Ondan sonra Ankara'da 20 Haziran'da Ankara'da, yani Ocak ayında maiden'dan çıktı. Haziran ayına kadar bekledi. Ankara'da çimde bir yarış gördü. Buraya sentetik piste geldi. Bir sürpriz yapılacaksa yapacak isimlerden biri 7 numaralı Tusem Kız olabilir. İyi hazırlanmış Eray Çizik üzerinde ve safkanı birinciliğe atabilir. Mevhide Hanım'ın öncelikli rakibidir. Daha sonra 3 numaralı Kıvırcık Kız, 2 numaralı Luna ve 1 numaralı Efsane Hanım yazılabilir gibi duruyor. Ama 6 mutlaka kuponunuzda olsun. At yazacaksanız yanına 7 Tusem Kız, 3 Kıvırcık Kız, sonra 2 Luna, 1 Efsane Hanım diyelim. Programı da böylece bitirelim ki Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teydik. Bizim program bitiyor ama Son Düzgün kampanyaları bitmiyor diyelim. Kampanyalardan yararlanmak için Son Düzgün'e üye olun. Son Düzgün kampanyalar sayfasını ziyaret edip kampanyaları katılmayı unutmayın. Altınınız 5'te kalsa bile 1000 liraya kadar hediyenizi alın diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın. Şampiyonlar

0: Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
6: Garanti BBVA Kripto.
4: Radyo Spor.
1: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip

etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bugün programımız 1 saat. Bu 1 saatlik süreç içerisinde planladığımız bağlantıları sizlerle paylaşalım. Bitlis Spor'la ilgili sorular gelmişti. Bitlis Spor Teknik Direktörü İlker Avcıbay bizlerle birlikte olacak. Bunun dışında sevgili dinleyenler, Adana 01 FK Teknik Direktörü Cafer Elek bizlerle birlikte olacak. Adana 01 FK Galatasaray, Fenerbahçe ve Konya Spor'dan genç oyuncuları kadrosuna dahil etti. Bu transfer süreçlerini değerlendireceğiz. İkinci bölümde 12.30 kuşağından sonra ise Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte olacak. Cem Kerpiççilerle birlikte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor başta olmak üzere tüm takımların transfer gelişmelerini masaya yatıracağız sevgili dinleyenler. Bunu sizlerle paylaşalım. Gelen sorular var, bu soruları cevaplayacağım. Ben de sizler için bu bölümde derlediğim haberleri sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyenler. Bandırma Spor'da transfer gelişmesi yaşandı. Bandırma Spor son olarak Iğdır FK forması giyen Gianni Bruno ile anlaştı. Bilindiği üzere Bruno daha önce Iğdır FK, onun öncesinde ise Eyüp Spor'da forma giymişti. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Bertu Yıldırım'ın transferi için yönetimsel bazda sözlü bir görüşme oldu. Bertu Yıldırım'ın yeni adresi Fenerbahçe olabilir. Bu süreci de ben yakından takip ediyorum sevgili dinleyenler. Bu süreci yakından takip ediyorum. Böyle bir durum söz konusu. Erzurumspor'da transfer gelişmesi yaşandı dün itibariyle. Erzurumsporlu futbol severler birçok kez transfer var mı Salim abi, transfer var mı Salim kardeşim diye mesajlar attı. Erzurumspor son olarak Antwerp forması giyen Gyrano Kerk'le 3 yıllık anlaşma sağladı. 3 yıllık resmi sözleşmeler imzalandı. Süper Lig'de Eyüp Spor'da transfer gelişmesi yaşandı. Eyüp Spor son olarak El Najma forması giyen Bilal Butabba'yla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Bilal Butabba tekrardan Türkiye'ye geri döndü. Bilindiği üzere Süper Lig'de daha önce Hatay Spor forması giymişti. Benim de Bilal Butabba beğendiğim bir oyuncu. Özellikle de Hatay Spor performansıyla birlikte göz doldurmuştu. Hatay Spor'dayken ismi Çaykur Rizespor Gaziantep FK ile anılmıştı. Fakat o süreçte bu transfer gelişmeleri, bu transferler somut anlamda netlik kazanmamıştı. Kendisi Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden El Najma'ya gitmişti. Bence Bilal Butabba Eyüp Spor adına önemli bir transfer. Ligimizi bilen bir isim, sağ kanat ve sağ kanatla birlikte 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Bilal Butabba ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bilal Butabba önemli bir isim. Ben Bilal Butabba'nın ciddi derecede katkı sağlayacağını düşünüyorum Eyüp Spor takımına. Eyüp Spor Sunderland'den de bir transfer yaptı. Premier Lig'den transfer yaptı sevgili dinleyenler. Onu da paylaşmak isterim sizinle. Eyüp Spor Sunderland forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı santrafor Ahmet Abdullahi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Dış basında ve ulusal basında yer alan haberler bu transferin kiralık gerçekleşeceği yönündeydi. Fakat bu transfer kiralık gerçekleşmedi sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 12.10. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: Radyo Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskan

0: Ada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Adana 01 FK Teknik Direktörü Cafer Elek. Cafer Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Salim. İyi yanlar, iyiyim valla. Siz nasılsınız, iyi misiniz?
0: Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sizin için de önemli bir dönem.
1: Evet.
0: Siz de Adana 01 FK takımında farklı görevlerde yer aldınız. Sportif direktör olarak 3.likten 2.lige çıkan kadronun planlamasını oluşturmuştunuz. Hatta Sayın Başkan Menderes Kutlu da ifade etmişti yayınımızda.
1: Evet.
0: Sizin adınızdan önemli bir eşik. Fakat sonrasında teknik direktör olarak kariyerinize devam ettiniz. Yol haritası çizdiniz. Evet. Çalıştığınız takımlar oldu. Önemli kulüplerde görev aldınız. Şu anda memleketinizin takımı Adana 01 FK'da görev alıyorsunuz. Sizin evet. adınıza nasıl geçiyor süreç? Dün de bir açıklamanızı takip ettim. Bu sezon oluşturduğumuz kadro maliyeti geçtiğimiz sezonun çok çok azı şeklindeydi.
1: Evet.
0: Buyurun hocam, nasıl gidiyor çalışmalar, kamp çalışmaları, fikstür belli oldu, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyorsunuz. Teşekkür ederim.
1: Salim Bey, öncelikle ben de teşekkür ederim sizlere. Çok güzel yayınlar yapıyorsun, takip ediyoruz biz de. Şimdi memlekette çalışmak çok kolay değil biliyorsun. Daha önceki süreçlerde de seninle daha önce bunu konuşmuştuk. Adana'da futbolla alakalı gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Adana futbolunda büyük bir çöküş var. Bu anlamda Adana FK ve Yeniçkan Adalet Gücü takımımız belki Adanalılara bir nebze olsun bir ışık olacaktır. Biz Adana FK ile 15 Temmuz'da başladık çalışmalarımıza. O süreçte denemeye gelen çocuklarımız yurt dışından bunlarla başlattığımız bir atmosferi yavaş yavaş kendi orijinal kadromuza doğru oyuncular alarak bu sistemi oluşturmaya başladık. Evet, geçen seneki aslında maliyet şöyle diyeyim, maliyet değil de geçen seneki hedefin yarısı diyelim buna. Neden? Şundan dolayı

0: biz iyi gençler alıyoruz. Aldığımız tecrübeli oyuncu diye lanse ettiğimiz oyuncuların da yaş ortalaması 25, 24, 26 o civarlarda. Mesela dün Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan oyuncular aldık, Konyaspor'dan oyuncular aldık. Bunlar hep milli takım sürecinde 40 kez, 50 kez süre almış, forma giymiş oyuncular. Amacımız bir kulübün geleceğiyle alakalı bir yapıyı ortaya koymak. Bazen her zaman yarışamayabilirsiniz. Başkanımız da ifade etmişti daha önce. Bir küçülme söz konusu şu anda bizim yapımızda. Biraz küçülüp doğru kadro planlamasıyla bir gün içerisinde önemli yerde bulunmak. Kovalayabilirsek bile yok. Onun dışında sürdürülebilir bir yapı. Yani ücretlerin doğru ödendiği ve kulübün yavaş yavaş oyuncu satabilecek şeklinde de bir yapısının oluşması için elimden geleni yapacağım. Tabii bunun için bir sabra ihtiyaç var. Sabırlı olurlarsa, camia sabırlı olursa, yönetim sabırlı olursa inşallah biz bir oyun kurgusu inşa edip Beyoğlu'ndaki İskender Başkan'ın yaptığı gibi, işte ne bileyim daha önce Altınordu'da yapıldı. Ankara Demir bu işi çok iyi yapıyordu, siz de biliyorsunuz. Yani işte bunun gibi bu sene Ankara Gücü transfer yasağı olmasına rağmen çok güzel bir sistemi var. Bunun gibi 1461 Trabzon'da işte Demir Başkan'dı sanırım. Tam hatırlayamadım başkanını ama başkanın yaptığı gibi biz de Menderes Başkan'la bu sene sabırlı, doğru oyuncu profilleri üzerinde çalışarak bir yapı inşa ediyoruz. Tabii ki transferlerimiz devam ediyor ama yani yine 25-26 yaş kotasında oyunculara gitmeye çalışıyoruz zaten. Yani amacımız burada aldığımız her oyuncunun ikişer yıllık imza atıp kulübün geleceğini temin etmek. Aslında ben teknik direktör olarak bundan mükellef değilim. Bu futbol aklının yapacağı bir şey. Sen de biliyorsun sportif direktörlerin, İdari menajerlerin, genel menajerlerin, kulüp başkanının, ne bileyim futbol şube sorumlusunu yapacağı işte. Ama bizim burada üstlendiğimiz misyonu sen çok daha iyi biliyorsun. Sen de Adanalısın. Sürdürülebilir bir yapı için elimden geleni yapıyorum. Şu anda da ikinci etap için Kızılcahamam'a geldik. Üçüncü günümüz bugün. Kızılcahamam'da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Altyapımızdan 6-7 tane çocuğumuz bizimle şu an antrenman yapıyor. O da bizim için bir güzel bir şey. Altyapıyı da onore ettik. Oradaki buraya gelebilecek potansiyeldeki 14-15 oyuncuyu idmana aldık birinci etapta. Buraya 6-7 tanesini getirdik. Aşağıdaki çocuklara da bugün bize mesajdır. Bakalım böyle bir şekilde yolumuza devam ediyoruz yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cafer Elek. Cafer Hocam, Galatasaray, Fenerbahçe ve Konyaspor'dan gelen oyuncular kimler ve transferdeki şartlar nelerdir?
0: Yani bizim şartlarımız çok yüksek değil. Belki 3-5 tane oyuncuya böyle biraz hani ortalama, yani piyasada dönenin de hatta ağzına paralar harcamaya çalışıyoruz. Galatasaray'dan Ege Araş en az 41-42 milli 2007 doğumlu. Fenerbahçe'den geçen sene Ederson ve Mertino'nun arkasında bekleyen Emre Can Mütergi 2007 doğumlu. O da bizimle anlaştı. Ve Konyaspor'dan Ümit milli takıma kadar yükselmiş Mehmet Ali Büyüksayar. Aslında çok daha büyük bir kariyer planlaması bekliyorduk ondan ama tabii ki bazen Türkiye'de şartlar istediğiniz gibi oluşmayabilir. Şu an biz de onun yeniden çıkış yapabilmesi, henüz daha 21 yaşında yeniden çıkış yapabilmesi, mentalini biraz daha yukarıya taşıyabilmemiz için bu tarz çocukları tercih ediyoruz. Geçmişte scout olduğumu biliyorsun, Salim Samsun'dan scout olarak çalışmıştım. Oradan takip ettim çocuklardı bunlar. Hatta Ege Araç'ı 14-15 yaşından beri takip ediyoruz. Engin Can'ı da öyle. Bunun yanı sıra buraya daha önce scout olarak çalıştığım bölümde Menemen'den Burak Yeşilay, Almanya'dan gelmişti. Yılmaz Hoca getirmişti onu. Daha önce yine bu anlamda takip ettiğim oyunculardan şeyi aldım. Erkan Sasay'ı aldık. Ahmet'ten aldık. O da Konyaspor 1922'de oynuyor. 2003 doğumlu. Bu tarz oyuncuları alarak da kulübün yine Giresun'dan bir oyuncu aldık. Henüz işleri tamamlanmadı. Şimdi ismini burada veremeyeceğim. Bu tarz oyuncuları kadroya takviye yaparak kulübün her bölgesine, her mevkisine gelecek vadeden isimleri de yerleştirmeye çalışıyoruz. Yani bu evet. İsimleri belki sezonun 1-1.5'luk döneminde süre verebiliriz ama seneye Adana FK'nın hani hiçbir şey yapmıyorsa bir tane ilk 11'i olacak, iskelet olabilecek çocuklar bunlar. O yüzden geleceğe de yön vermeye çalışıyoruz. Benim çalıştığım, daha önce bunu Eti Mesut'ta yapmıştık. Emrah Yıldız'ı kaç defa yayına bağlamıştın sen. Geçen yıl playoff oynayan takım bir önceki sene aynı böyle kurduğumuz gençlerden kurmuştuk. Abiler gidince gençler kaldığında gençler çıktı sahada, bu takımı playoff oynattılar. Aynı şekilde Zonguldak'ta da böyle bir organizasyon kurduk. Takdir edersin ki 3-4 tane oyuncu kulübe bonservis kazandırdı. Biri Ali Barak, Muğla Spor'a gitti. FETÖ 1. Lig'e. Hani gittiğimiz kulüplerde böyle oyunculara ışık tutarak bir şekilde kulübe katıyoruz. Mesela Belçika Amatör Ligi'nden bir çocuk aldık. 2001-2002 doğumlu sol stoper. Yine Lüksemburg Süper Ligi'nde oynamış 25 yaşında bir oyuncu aldık. Denemeyle aldık bunları. Çok cüzi rakamlara. Türk gurbetçi. Yani bu oyunculara da gitmeye çalışıyoruz. Amacımız maliyeti düşürmek. Amacımız ülke futboluna yeni isimleri de kazandırabilmek. Belki teknik direktörlüğümüze ne kadar katkısı olur, çok katkısı olur ama kariyer planlamamızı biraz geciktirebilir. Ama ülke futboluna bu anlamda da yön vermeye çalışıyoruz yani.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Cafer Elek. Cafer Hocam, önemli isimleri dahil ettiniz kadronuza. Maliyeti düşürdünüz. Üçüncü ligde şampiyon olan kadro da bu şekildeydi. Üçüncü ligde şampiyon oldu. Yani siz sportif direktördünüz. Teknik direktör Adem Çağlayan'dı. Başkan Menderes Bey'di.
0: Evet.
1: Düşük bir maliyetle kadro oluşturdunuz ve bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden bir Adana 0-1 FK takımı vardı.
0: Evet. Ya şimdi aynı performansı gösteremeyebiliriz Salim. O zamanki ortam, oradaki o zamanki heyecan ve kadro mühendisliği baktığın zaman birinci gün, antrenmanın birinci günü takımın %85'i hazırdı. Ya bu çok önemli bir şey bak. Yani %85'i hazırdı. Yani Adem Hoca oynatmak istediği, yani sezonu oynadığı oyuncuların %85'iyle birinci gün başladı çalışmaya. Şu anda ben 6 tane sonradan gelen, oynatmayı planladığım oyuncular şu an bugün sadece racon dediğimiz tükenmişlik testine girdiler. Yani biz bunu Adana'da yapmış olsaydık bu oyuncularla, şu anda oyun formasyonumuz üzerinde biraz daha çalışmaya başlamıştık. Ve bu çok, bir aldığım birçok oyuncuyu ve potansiyeline inandığım birçok oyuncunun ya kulübünde sözleşme uzatmamış, sarı dışı kalmış. Ya biliyorsun geçen sene ülke tarihine damga vuran bir bahis süreci vardı. Bahis cezası almış oyuncular var. Geçen yılı bir tık düşüşte geçirmiş ama potansiyeli inandığımız oyunculara, maddi anlamda bu oyunculara gücümüz yettiği için bu tarz oyunculara gidip doğru antrenman metotlarıyla maksimal performans almaya çalışacağız. Bak burası çok önemli. Çünkü bu kulüplerin her zaman yüksek rakamlar verme şansı yok. Salim sen de biliyorsun. Ve Menderes Başkan gerçekten imece usulüyle, sadece yönetim kuruluyla veya bulduğu sponsorlarla hiçbir destek almadan bu işi yürütebilen nadir insanlardan bir tanesi. Ya futbol endüstrisi çok büyük bir tüketim ekonomisine sahip olduğu için bunu her zaman çok yüksek standartta yapamayabilirsin. Bence Adana FK'nın bir tık küçülmeye gitmesi ilerleyen yıllar için çok sağlıklı. Biliyorsun Turuncu Beyaz oldu tekrardan. Adana futbolu için yeniden bir heyecan yaratacak. Başkanın biliyorsun doğuştan Adanasporlu olduğunu. O yüzden de biz bu kulübün birçok noktasında tekrardan kurumsallığı yakalayabilmek, tekrardan kulübün içerisindeki enerjiyi artırabilmek için çalışıyoruz.
1: Sevgili dinleyenler,
0: kadromuzun oturması zaman alacak. Şu an 3. ligdeki çıktığımız gibi değiliz yani. Onu net olarak bildireyim yani.
1: Hocam, hayatta da böyledir. Bazen daha yükseğe sıçramak için birkaç adım geriye gitmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani sizin dediklerinizle de örtüşüyor. Zaten bunu Fenerbahçe'de yaptı. Çok abi benziyor.
0: Sen ulusal medyada çok önemli bir figürsün. Fenerbahçe'de yaptı, Galatasaray yaptı, Trabzon'un yapmış olduğu küçülmeden 100 milyon euroluk satış çıktı bu işten. Bakın bu kadar çok önemli. Fatih Hoca'nın yapmış olduğu planlama, futbol akıllarıyla beraber yapmış olduğu planlamada stoperi, Zubkov, işte olayı daha aklıma gelmiyor. Bunun gibi hiç kimsenin tanımadığı ortalama maliyetlerdeki oyuncularla bugün Uğurcan Çakır transferi vesaire 100 milyon Trabzon'un neredeyse borcunun 3/2'sini kapattı. Bu çok önemli bir vizyon. Bazen şampiyonluklar olmayabilir ama kulübün daha uzun yıllar yaşayabilmesi için doğru mühendisliklere ihtiyaç var. Bizim Türkiye'nin ülkemizdeki en önemli atlanan detay bu.
1: Hocam, renkler turuncu beyaz oldu. Adana Spor taraftarının, Adana'daki futbol severlerin ilgisi artacak mıdır? Ben maçlara geliyorum.

0: Sayın Başkan'la da konuştum. Bir futbol takımını camia takımı şuuruyla bilinçlendirmek biraz zor olabiliyor. Yani buna ciddi bir zaman lazım.
1: Kesinlikle.
0: Halkın kabullenmesi gerekiyor. Ama şunu da ifade edebilirim. Türkiye'de birçok stadyumda maç izledim.
1: Evet.
0: Şehir dışlarına gidiyorum yıl içerisinde.
1: Evet.
0: Önemli maçlar için. Gördüğüm en doğal stadyumlardan birisi.
1: Evet, akustiği çok güzel.
0: Akustiği çok güzel
1: falan.
0: Ve
1: evet, akustiği çok
0: ormanlık
1: güzel.
0: Bir alanda. Hemen sağ tarafında, hemen arkasında Adana'daki futbol severler, Adana'daki dinleyenlerimiz bilecektir. Eski baraj dediğimiz bir bölge var. Sol tarafında sulama kanalı var. Ağaçlık alan. Adana'nın merkezinde olan bir yer. Ve butik bir stadyum. Yani burada o camia şuuru oluşursa iç saha baskısı da yansıyacaktır hocam.
1: Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Çok üzülerek söylüyorum. Adana Spor ve Demir Spor'un düştüğü durum şu anda çok kabul edilebilir bir durum değil. Ama ilerleyen süreçte biliyorsun devirler değişiyor, çağlar atlıyor. Sistemler değişiyor, ideolojiler değişiyor. Adana Spor değil, yani o zaman 1954 Adana Spor adıyla aslında çok büyük bir giriş yapmıştı futbol piyasasına. Baktığın zaman baldan 3'e, 3'ten 2'ye çok hızlı bir geçiş yapmıştı. Evet. Devamında bu renk değişimi yaşanmasaydı aslında Menderes Başkan ve yönetim kuruluyla çok uyumlu, özdeşmiş bir yapıydı Salim, sen de biliyorsun.
0: Evet.
1: Şimdi yeniden o süreci 0 kilometreyle başlattılar tekrardan. Bu çok çok kolay olmayacak. Ama ben geçen gün yerel bir medyada 5 Ocak TV'de yayına çıktım, şunu söyledim. Adana futbolunda tükenmeye yüz tutmuş bazı şeyler var. Tekrardan canlandırabilmek için Adana spor severlerin herkese destek vermesi lazım. Adana'da kaybolan bir sistem bu. Açıkçası tabii ki biz Demir Spor'un tarihini inkar edebilir miyiz? Biz Adana Spor'un tarihini, geçmişini inkar edebilir miyiz? Kimsenin haddine değil yani. Ama şu anki mevcut durumda da Adana 0-1 takımıyla yeni çıkan 2-1 çıkan takımımızın yaratmış olduğu akıma da destek vermek lazım. Eğer sevdalar rengiyse problem yok. Ama sevdalar sadece şahıslara ise bunda bir problem var. Eğer bir turuncu beyazı nerede olsa destekleriz mantığı olursa Adana bir KK takımı bence buradan güçlenerek çıkar diye düşünüyorum. Yani.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cafer Elek sohbetimiz sürüyor. Hocam, gelen oyuncular bonservisiyle katıldı değil mi?
1: Evet evet, kiralık oyuncu almıyoruz Salih.
0: Peki geldikleri kulüplerin satın almada önceliği var mı? Ya da bonservisi ortaklıkları var mı?
1: Ya Salih, o birkaç oyuncu da oluyor biliyorsun. O Galatasaray, Fenerbahçe'nin, Konya gibi takımların, böyle Süper Lig takımlarının kalıplaşmış şeyleri var. Bonservis yani daha doğrusu şeyleri var. Nasıl söyleyeyim sana? Avukatlarının, kulüp avukatlarının hazırladığı satın alma opsiyonları var. Bu çok normal. Önemli olan iki kulübün de bu işten kar etmesi. Yani eğer bir oyuncuyu bugün oynatıp tekrardan Fenerbahçe'ye verebiliyorsa bu zaten bizim için mutluluk olur yani. Para tabii ki önemli. Zaten Fenerbahçe'de kalkıp biz bu oyuncuyu tekrardan veya Galatasaray, Konya Spor, ilk bir kulüp fark etmez, Sivas Spor vesaire. Yani buradan biz oyuncuyu alıp parlatıyorsak zaten o da bizim emeğimizi zayi etmez diye düşünüyorum. Zaten de kontratlarla hem onlar kendilerini koruyor hem biz kendimizi koruyabiliyoruz. Bunu kulüp avukatları yönetiyor zaten. Burada problem yok yani.
0: Evet. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cafer Elek sohbetimiz sürüyor. Peki Cafer abi, hemen şunu sana sormak istiyorum. İfade ettiğin gibi Adana FK'da güzel bir yapılanma var. Fikstür çekimi oldu. Fikstür çekimi ile alakalı ilk 5 haftalık periyotla alakalı neler söylersin? Kamp planlaması nasıl?
1: Şimdi biz ikinci etabı burada Kızılcahamam'da biraz daha fiziksel yüklemeyle geçirip 3. etabı Kayseri'de biraz daha yoğun hazırlık maçlarıyla bitirip inşallah Adana'ya döneceğiz Allah nasip ederse. 6-7 tane hazırlık maçı oynayacağız. Bir tane oynadık. Burada da bir Ankara gücüyle oynayacağız ayın 4'ünde. Sonra 4 tane Kayseri'de oynayıp bir tane de Adana'da ligden önceki son hafta prova yapıp inşallah lige hazırlanacağız. Bizim için zor bir fikstür. Biz 1. hafta Erzincan, 2. hafta Sakarya, Ordu, Ankara Demir, 5. maçı şu an tam net aslında hatırlamıyorum. Ama bizim için zor bir fikstür. Ama takdir edersin ki Adana FK son iki senenin yine takımları.

0: takımlarından biri. Yani 2 senedir yarı final oynuyor. Adana'da Adana takımıyla oynamak böyle çok kolay olmayacaktır. Biz tabii tempolu, dinamik ve enerjisi yüksek ve top ayağına geldiğinde ne yaptığını bilen, kaybettiğinde de rakibine kolay pozisyon vermemeye çalışan bir sistem yaratacak. Tabii bu bizim için kolay olmayacak. Bizim takımımızın oturması gereken bir zaman olacak. Birlikte henüz daha tam takım antrenman yapamıyoruz. Neredeyse bugün 16. günümüz Salim. Daha bir kere bile tam takım antrenman yapamadık. Yani bu da daha şöyle söyleyeyim. Birkaç oyuncu daha transferimiz de var. Onları da eklediğimizde neredeyse tam takım antrenman yapmak Kayseri kampının ortalarını bulabilir. Şu anda ama bu saydığımız takımların Sakarya'sı, Erzincan'ı, Ordusu'nu falan neredeyse ilk 11'leri bile hazır. 18'leri bile hazır, 21'leri bile hazır. Yani bu takımlar yüksek maliyetlerle kurulmuş. Neredeyse 400-500 milyon gibi rakamlara kurulmuş. Ekonomisi de güçlü ve organizasyonları güçlü takımlar. Bunların oyun planları biraz daha aşağı yukarı bellidir. Ama biz şu an bazı şeyleri yoktan var etmeye çalışıyoruz. Gerçekten kolay değil. Başkana yoğun bir destek vermeye çalışıyoruz. Kulübe destek vermeye çalışıyoruz. En önemlisi oyuncumuzu bu mentale inandırmaya çalışıyoruz. Ben maç maç gideceğim. Hiçbir zaman fikstürün totaline futbolcuyken de çok bakmadım. İşin bu kısmına geçtiğimde de çok bakmadım. Çünkü o biz ülkemiz günlük haftalık yaşayan bir ülke olduğu için totale bakmadan evet. kendi dünyamızda bir planımız var. Maç maç bakarak takımımızı en sağlıklı şekilde en doğru 11'i inşallah bularak henüz daha kadro anlamında net oyuncu anlamında birkaç tane gerçekten önemli eksiklerimiz var. Bunları da kulübün bütçesine uydurarak tamamlamaya çalışacağız ama dediğim gibi maç maç bakarak fikstürümüze inşallah daha çok var oluyor. Neredeyse 35-36 gün var. Şu anda sadece takımımı doğru hazırlamakla meşgulüm. Şu an çok benim için önemli bir fikstür. İnşallah zamanı geldiğinde takımı hazırlayıp en doğru 11'i çıkaracağız.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Salim Bey.
1: Sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cafer Elek'ti. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Murat Bey peynirin delisiyim. Vurguya doyasım var.
5: Murat Bey peynirin dayanılmaz cazibesi.
4: Her öğün yesim var.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
7: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
9: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
10: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
11: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
12: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, bağlantı sağlanırsa, Bitlis Spor Teknik Direktörü İlker Avcıbay olacak. İlker Avcıbay'la birlikte Bitlis Spor'u konuşacağız. Sizlerden gelen Bitlis Spor'la ilgili sorular vardı. Bunları da cevaplayacağız sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Bitlis Spor geçtiğimiz sezon bölgesel amatör ligdeydi. Bölgesel amatör ligden 3. lige yükseldi. Artık şunu da söyleyelim. Bir alışkanlık bu da. Bölgesel amatör lig diyorum ama ismi değişti. Profesyonelliğe geçiş ligi oldu. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler, artık profesyonelliğe geçiş ligi oldu. Artık ismi değişti. Böyle bir durum söz konusu. Birazdan müsait olursa İlker Avcıbay hattımızda konuğumuz olacak. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, İlker Avcıbay. İlker Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Selamlar, saygılar.
1: Merhabalar. Merhabalar. İyiyim sağolun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Yeni bir süreç sizin adınıza. Rabbim utandırmasın.
1: Amin.
0: Süreç nasıl gelişti hocam? Neler söylersiniz?
1: Evet. Tabii ki geçen sezon İstanbul'da bir Bitlis çarşamba finali var. Herkes hatırlıyor sanırım. Stadın Full Osarya Stadında oynanan bir final. Biz de orayı izlemiştik. Sonrasında Caner Başkan direkt kendisi aradı beni. Bu sezonda yine kadroyla ilgili, kulüple ilgili düşüncelerinin daha üst lige çıkmak olduğunu söyledi. Tabii ki Bitlis şehriyle çok o zamana kadar fazla bilgimiz yoktu ama Bitlis Spor'un yapılanmasını, Bal Ligi'ndeki maddi gücünü ve kurdukları takımı Mustafa Özer Hoca'dan dolayı biliyorduk. Takip de ediyordu aslında herkes. Tüm futbol kamuoyu da güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Sonrasında tabii ki 25 yıl sonra profesyonel lige çıkma başarısını gösterdiler. Burada da tabii ki hem Mustafa

Özden Hoca başta olmak üzere geçen sezonki tüm oyunculara ve hocaya tekrar tebriklerimi iletiyorum. Tarihe altın harflerle geçtiler. Sonrasında tabii kulüp yeni bir yapılanmaya, yeni bir kabuk değişimine giriyor. Ondan sonra da başkan beni aradı, Caner Başkan, Caner Yamaç Başkanımız. Anlattı düşüncelerini. Ben de özellikle tesis ve saha koşullarıyla ilgili bilgi aldım kendisinden. Çok güzel bir tesis var. Orada oyuncuların konaklama, beslenme, fitness salonu ve yeni bir stat işte tribünler ve yeni bir sentetik saha. Suni Çin dediğimiz tarzda ama yeni nesil sahalardan birisi. Bunlarla ilgili videolar ve görüntüler gönderdiler. Daha sonra tekrar değerlendirdik. İşte takım bütçesiyle ilgili konuştuk. Son dönemlerde Doğu Anadolu'daki takımların bir yükselişi var. Bunu hepimiz biliyoruz. Futbolda buradaki şehirlerin, buradaki birliktelikler, buradaki bu heyecan, bu enerji aslında Bingöl, Mardin, Muş, Van böyle biraz komşu şehirler birbirini tetiklemiş durumda. Şu anda da Bitlis şehri yeni bir şampiyonluk için yola çıktı ve devam etmek istiyorlar. Buradaki süreçte 40 yıldır 2. lige çıkma başarısı gösterememişler. İnşallah bu sürecin sonunda bize nasip olur ve 40 yıllık o özlemi biz dindirmiş oluruz. Tabii kolay değil. Bu sezon biliyorsun alt liglerde özellikle 3. ligde kadro mühendisliği çok daha zor. Çünkü federasyonun getirdiği bazı kurallar var. Taraftarlarımız da belki bunları bilmiyorlar ya da işte futbol severlerin çoğu bu konulara hakim değil. 6 tane 21 kişilik maç kadrosunda 2004 ve 2004'ten küçük doğumlu yani 2005, 2006, 2007'li oyuncu maç kadrosuna yazmak zorundayız. Bunlardan en az bir tanesi kaleci olmak zorunda. Bunun dışında da 2000 doğumlu ve üzeri 5 tane oyuncu, 2099-98 bunlardan da 5 tane oynatabiliyoruz sahada. 3 tane de kulübede. Bunlar işte biraz Süper Lig'deki yabancı kuralı gibi 5+3 bir kural var. Yani sonuç olarak aslında kadro mühendisliğinin bu sene çok daha önemli olduğu bir süreç yaşıyoruz. Çünkü oyuncu transfer ederken kulübedeki hamle güçlerini de hesap etmek lazım. 2004'lü oyuncular aslında futbola bakarsak yaş olarak genç oyuncu kontenjanını ben bunu çok kabul etmiyorum. 2004'lü oyuncuların 3. liglerde çok net oynaması lazım. 2004 çok genç bir yaş değil. 2007-2008'ler olsa belki diyeceğiz ki evet genç statüsü ama maalesef ülkemizde biraz gelişim, altyapı gelişimi tam istediğimiz seviyede değil. Bunların sebeplerini zaten biliyoruz. Altyapılar, burada çalışan antrenörler, maddi güçler, kulüplerin maddi şartları. Maalesef ülkemizde 2004 doğumlular şu anda daha yeni bize kontenjan oynatmak zorunluluğu geliyor. Ama bence çok net bu liglerde banka oynamaları lazımdı. Bu konularda çok kafa yoruyoruz. Şimdi tabii öncelikle Bitlis'te başladık. 25 tane yeni oyuncu bulmamız gerekiyor. Tabii çok oyuncu var. Bu liglerde oyuncu havuzu çok geniş. Ama maç oynamak değil, maç golikten maç sayısına bakarak transfer etmek çok yanlış bir algı. Ya da oyuncunun geçmiş dönemlerdeki ismine bakarak oyuncu transfer etmiyoruz. Bu süreçte Caner Başkanım sağ olsun bizim sportif direktörümüz, kulüp menajerimiz Cem Çetin de bize bu görevi bıraktı. Kendisi de tabii ona da oyuncular çok geliyor. Değerlendiriyoruz. En doğru kulübümüze, Bitlis şehrine, tesisimize, şartlarımıza en uygun oyuncular birleştirip iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Şu ana kadar 14 oyuncu artı 2 kaleci transferi gerçekleştirdik. Genç daha 2007-2008'de aramızda bizde kamp yapan oyuncular var. Onlardan da değerlendirmek istediğimiz, süreci takip ettiğimiz oyuncular var. Öncelikle Bitlis'te bir başladık. Bir 9-10 gün kadar orada çalıştık. Şimdi Erzurum'dayız. Burada yine bir 10 günlük bir kamp süreci, bir hazırlık maçı burada yapacağız. Daha sonra da yine Afyon'a geçip orada 4 tane hazırlık maçı yapıp bir de lige başlarken komşu şehirlerimizden dost olduğumuz ya da işte bizle hazırlık maçı oynamak istedikleri isteyen bir kulübü misafir etmek istiyoruz kendi sahamızda. Grubumuz 3. grup. Biraz Doğu Anadolu, Adana, Mersin ve Orta Anadolu takımları var. Grupta güçlü takımlar var. Kırıkkale'den başlayabiliriz. Onlar da transfer bütçesi olan bir takım. Onun dışında işte Malatya Yeşilyurt var. Mazıdağ Fosfat var, Mardin. Onlar da evet

0: ve bir birliktelik sağlayıp 40 gün kadar sürede lige giriyoruz. Şampiyonluklar kolay olmaz. Çok meşakkatlidir.
1: Evet.
0: Öyle kağıt üstünde çok kolay görünür. Evet, onu aldık, bunu aldık, çok transfer yaptık. Hayır, öyle değil. Doğru takımı, doğru takım mühendisliği, kadro mühendisliği, doğru takımdaşlık, arkadaşlık, bunları sağlamak önemli. İnşallah bunu burada sağlayacağız. Şu ana kadar iyi gidiyor her şey. İyi oyuncular aldık. Hem bu ligde hem de üst ligde oynamış. Üçüncü ligi ve ikinci ligi bilen. Şampiyonluk yaşamış. Kendi takımlarında aldığımız çoğu oyuncu playoff finalleri oynamış ya da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamış oyuncular. Çok önemli oyuncular. Genç ve dinamik bir takım kuruyoruz. Çok yaş ortalamasını zaten 2004'lü kontenjanlar olduğu için yaş ortalaması zaten yükselen 5+3 var. Ama 5+3'ü kullanmaktan yanamayın. Onu değerlendiriyoruz. En doğru olabilecek belki bir tane 5+1 de kalabiliriz. Onun dışında daha çok 2001, 2002, 2004, 2005 bu tarz oyuncularla da devam etmek istiyoruz. Süreç devam ediyor. Şu anda 14 oyuncu, 2 kaleci ama daha en azından bir 7-8 transferimiz daha var. Görüştüğümüz çok oyuncu var. Tabii ki buradaki maalesef tabii bu biraz da bu sistemin getirdiği dezavantajlar var. Salim şöyle, federasyonu koydu bu yaş sınırları menajerlik sistemiyle başka bir yere dönüşüyor. 2004-2005'li oyuncuların bir anda rakamları yükseliyor. Daha önce bunu işte yerli kuralı diye bir dönem geçmişti. Orada da biliyorsunuz yerli oyuncuların ederin üstünde bir rakamlara çıktığı gerçekleştirilmişti. Yani aslında denklemin bir tarafını düzeltirken diğer taraftan başka açıklar çıkıyor. Şimdi 2005'li oyunculara talip oluyoruz. Yani bu lig için 8 milyon, 10 milyon rakamlar teklif ediliyor. Benim tabii ki menajer çok arkadaşımız var. Çok değerli hepsi. Onlar da iş yapmak istiyorlar. Ama Futbol Federasyonu'nun denklemin bu tarafında bu menajerlik sistemini biraz daha irdelemesi, oyuncuların ederin üstünde rakamlara çıkartılması, oyuncuları... Şimdi biz mesela bir oyuncuya talip oluyoruz. Bizim grubumuzda başka bir takım. Bunu geçen sene de yapıyorlardı bu manipülasyonları. Bir oyuncuya talip oluyoruz. O oyuncunun işte şuradan bu kadar teklif var. Oradan o kadar teklif var. Kulüpleri birbirleriyle aynı gruptaki takımları, şampiyonluk adayı takımları birbirlerine getirip rakamları yükseltiyorlar. Evet. O zaman da kulüpler çok zarar görüyor. Çok parası olan kulüpler, çok maddi gücü olan kulüp şu demek değil yani. Para istediğimiz gibi ben kulüpçü de bir antrenör değilim. Ama oyuncu tarafında da değilim. Ama bir işin ederi var. Oyuncuların bir rakamsal bir makası var. Yani işte bazı oyuncularda bu rakamlar yükselebiliyor ama bazı oyuncularda da bu rakamların bir ederi var. Sürdürülebilirlik için az önce Cafer Hoca'yı da dinledik. Evet, bazen takımlar ligde kalmak için ya da işte o sene şampiyon olmak için bir anda çok ciddi bütçelere çıkıyorlar. Sonra ertesi sezon çok büyük hüsrana uğruyorlar. Onun için kulüpler yıllık değil daha çok mega planlar üzerine konuşmaları lazım. Yoksa bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Evet, şu anda bizim Bitlis Spor olarak Caner Başkanımız başkan olmak üzere işte şehrinde ele gelen iş adamları evet maddi olarak gücümüz var ama bu şu değil. O aldığımız oyuncunun da ederinin dışında bir rakama çıkmamız söz konusu değil. En uygun, en düşük maliyet, en uygun rakamla gitmemiz lazım. Çünkü teknik adam olarak kulüplerinde bu konuda zarar görmemesini sağlamak, doğru oyuncuyu bulmak. Transferde bazen evet 25 tane oyuncu alıyoruz. Bazılarının doku uyuşmazlığı olabiliyor. Onun için bazen kulüpleri de bu konuda korumak lazım. Dediğim gibi burada menajerlik sistemiyle ilgili belki biraz daha irdelenebilir süreç. Durumlar böyle Salimciğim.
1: Hocam peki yani 3. ligde, 2. ligde kadro planlaması yapan teknik direktörlerle konuştuğumda özellikle şu durumdan çok rahatsız olduklarını dile getiriyorlar. Yerli oyuncu fiyatlarında ciddi bir artışın olduğunu söylüyorlar.
0: Evet, evet.
1: Siz de bu konuyla ilgili tabii, sıkıntı yaşıyor musunuz?
0: Tabii. Özellikle işte bu sezon. Şimdi üst ligde de, 2. ligde de var. Orada da 4 tane oyuncu mecburiyeti var 2004'te. Ya işte burada tabii ki kulüplerin kendi altyapılarına biraz daha yönelmesi lazım. Şimdi 19 takımları, elit 19 ligleri bunları çok kulüpler ciddiye almıyorlar. Ama şöyle olması lazım. 2007-2008'de oyuncular, 2007'de 3 tane kontenjan oynayabilir elit 19'larda. 2008'ler bu sene oynayacak. Yani burada 2008'de oyunculara aslında çok değer vermeleri lazım. Yani orada çalışan teknik ekiplere, oradaki oyuncu transferlerine oralara daha çok da önem vermeleri lazım. Çünkü neden? Gelecek sezon için bu yaş kriteri devam edecek gibi görünüyor. Evet, şu anda sistem oturmuş gibi. Onun için bu rakamlar yükselirken kendi altyapını atıyorum. Şimdi 2004'te 3 tane oyuncu bu sene bize mecbur 2004-2005

0: 2006. Şimdi kendi kulübümüzün altyapısında 2006'lı oyuncu olursa iki tane oyuncuyu sen A takım kadrosu listesine yazdın mı? Şu anda en ortalaması diyorum 4 milyondan 4 milyon çarpı 4 milyon 8 milyon lira. İki tane oyuncuyu kendi altyapından kulübeye koyduğun zaman 8 milyon lira kulübün kasasında kalıyor. Zaten altyapının gideri aslında bir yılda 8 milyon bile değil. Antrenörleri de içine koyuyorum. Onun için kulüplerin bu matematiği çözmesi lazım. Yani ben altyapıya evet önem veririm. Hayır, önem vermek istiyorsan A takıma en az 2-3 oyuncu bir sonraki sezona çıkartması lazım. Oradaki teknik adama da bunu söylemek lazım. Yani kulüp başkanlarının altyapıdaki hocaya şunu demesi lazım. Ben sezon sonu senden en az 2 tane A takım düzeyinde oynayabilecek, sezon içerisinde A takımdaki hocayla antrenmanlarda çıkacak, inecek, maçları sende oynayacak ama oraya hazırlamanı istiyorum. O tempolara, o yüksek şiddetli antrenmanlara, o gelişime hazırlamanı istiyorum. Ben de yavaş yavaş bu sene alacağım A takıma, hocama işte zaman zaman daralan oyunlar, 5'e 2'ler, pas çalışmalar buraları alıp indireceğiz. Maçı sende oynayacak, yukarılarla böyle hazırlayıp ertesi sezona en az 2 tane 3 tane oyuncu koyduğun zaman şu anda diyorum sana en basitinden bir oyuncuya teklif yapıyorsun. 2004'te olduğu için 4 milyon 5 milyon rakam istiyorlar. Şimdi burada ne anlıyoruz? Buradaki menajerlik sistemi tıkıyor şu anda oyuncu gelişimine. Oyuncu sadece yaşı olduğu için transfer ediliyor şu anda. Birçok takım 2004'te 2005'te oyuncuyu sadece doğum tarihinden dolayı alıyor. Kulübeye oturtmak için alıyor. Oynatmak için almıyorlar. Oynayacak oyuncu bulmak önemli olan. Onun için de 19 ligleri, elit 19 ligleri çok önemli. Yani birçok takım katılmayı imtina gösteriyor. 1 milyon lira gibi bir cezası var. Yani onu yatırıp katılmayabiliyorsun. Bunu yapan birçok kulüp var. Hayır. Aslında düşünürlerse bu kulüp yönetimi o 1 milyonu altyapıya harcayıp 19 ligine katılıp ertesi sene belki 2 tane oyuncuyu kulübesine otursa 4 milyon 5 milyon lira kar edecek. Kendi bütçesinden düşecek. Umarım ülkemizdeki bu alt liglerdeki bu gelişim ligleri de daha çok bu sirkülasyonun içerisine dahil olur. Ve kulüpler daha doğru yapılanmayla gider. Tekrar başa söylüyorum. Yani 2004'lü oyuncular bana göre kontenjan sayılması bu ülke olarak bizim bir utancımız. 2004'lü oyuncu kontenjan olmaması lazım. 2004'lü oyuncunun şu anda Süper Lig'de oynuyor olması lazım. 2004'lü 3. Lig'de de dayatmayla oynayacaksa o zaman bizim sistemde başka bir arıza var. Bana göre arıza elit 19 ve 19 ligleri. Yoksa bizim şu anda çalıştığımız biz daha bir A takım düzeyinde bakıyoruz ama bence oraları düzeltmek lazım ve menajerlik sistemini tekrar izlemek lazım.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bitlis Spor Teknik Direktörü İlker Avcıbay. İlker Hocam, hemen şunu sormak istiyorum size. Son olarak var mı transfer güncel?
0: Evet, güncel. Şimdi aslında çok önemli oyuncular aldık. Evet. Şu anda 14 tane çok kaliteli oyuncumuz var. Santrforumuzda işte Alper Uludağ kadar, Ali Akkuş, Tuğkan, Okan, Enes İslam, Halil. Yani aslında bu ligin üstünde 3. liglerde şampiyonluk yaşamışlar. İyi oyuncular. Evet. Devam edecek. Tabii ki bir mix bu. Genç oyuncularla tecrübeli oyuncuları birleştirmek lazım. Transferler devam ediyor. Evet. Ama tabii ki her hocanın istediği, az önce Cafer Hoca da söylüyor. Ben de aynı şeyden müzdaribim. Şu anda 14 oyuncuyla çalışıyoruz. Evet. Gönül ister ki aslında 24 tane, 25 tane oyuncumla bu kampı yapıp Afyon'a hazırlık maçlarına çok hazır gidelim. Ama şu anda süreç maalesef bu rakamlar, bu menajerlik, işte bu kulüpleri birbiriyle karşı karşıya getirmek. Şu anda işte dediğim gibi bu grupta şampiyonluk adayı takımları birbirinin karşısına getirmek. Evet. Ondan dolayı da rakamlar yükseliyor. Transfer biraz tıkanıyor. Bir an önce bu kadroyu tamamlamak istiyoruz. Evet. Ki Afyon'da hazırlık maçlarına tam kadro çıkalım. Yani buradaki yani taraftarlarımızda Bitlis Spor'un çok seveni var. İstanbul, Türkiye'de çok takip eden Bitlisliler var. Evet. Onlar da merak etmesinler. En doğru kadroyu kuracağız inşallah. İyi bir grup. Çok rekabetin sert olacağı bir grup. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu, kupayı kaldırmak istiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Mutlu hafta sonları diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz İlker Avcıbay'dı. Bitlis Spor konuştuk kendisiyle. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra sevgili Burak Alaca Altıncı Alan programında sizlerle birlikte olacak. Ben de sizlere mutlu hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Radyo Spor!
6: Sen de katıl derim, katılın.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Bursa yarışları yorumlar için sizinleyim. 10 koşu var, 5. koşuyla günlük 2. altılı gemiye başlayacak. Bölünen Maiden dişi 3 yaşlı Arapların 1300 timde start alacağı çok zorlu bir yarışla başlayacak. Öncelikle 9 numara Roza Hanım koştuğu 3 yarışta gayet başarılı. 1 numara Efrani, 2 numara Nadide Kız, yine tabelalara olan daha tecrübeli isimler. Bu üçlü 9-1-2 kuponlarda olmalı. Geniş oyunlar için sürpriz isimler önereceğim. 8 numara Prenses Berlin, 7 numaralı İlter, 15 numaralı Yağmurcum, 12 numaralı Tek Sevdan, 13 numaralı Tumbul Nadide ve 10 numaralı Star Girl. İkinci ayakta 1500 çimde 3 yukarı İngiliz'in Handikap 15 yarışı. Yine zorlu bir yarış, bir handikap yarışı. Çimde koşulacak bu yarışta. Sırasıyla 9 numara Red Smoke önce yazılmalı. Koşunun tek 3 yarışçısı. 8 numaralı Mahsa, 13 numaralı Bebeğim Oldun, 3 numaralı Big Honey, 5 numaralı Dragon Bora ve 14 numara Golden Snow. Özellikle Dragon Bora için bu sabah Bursa'dan olumlu duyumlar aldım. Üçüncü ayakta 3 beykor İngilizlerin kısa vade 7 yarışı 1800 çimde koşulacak bu yarışta. 1 numaralı Brave Jumper'ın ben Bursa'da son 2 yarışını kazanan bu safkanın bir kez daha kazanmasını bekliyorum. Alternatif banko adayım. 3 numaralı Seliboy ve 2 numaralı Meryon rakipleri olacaktır. Dördüncü ayakta 4 yaşlı Arapların kısa vade 7 Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi koşusu 2000 çimde koşulacak. 3 numaralı Gür Ceyhun, 1 numaralı Fikret Abi, 2 numara Hasaybetli üçlüsü arasında birincilik mücadelesi bekliyorum. 5. ayakta 3 yaşlı Arapların bölünen meydanı dişi Arapların 1300 simdeki bu yarışında ilk yarışında daha çok etkili koşan 14 numaralı Uçan Dulo, Aman Dulo'nun kardeşi daha hazır gelecek. Daha etkili bir jokeyle koşacak. Ben bugün kazanıp meydana veda etmesini bekliyorum. Günün bankosu. Son ayakta satış koşusunda yine bir bankomuz var. O da gruptan çok kalite bir isim. 20 numaralı Daş Fatih yine bir banko adayımız olacak. Rakip yazmak isteyen öncelikle 2 numara Kaş Mürtay'ı değerlendirebilir. Biraz daha geniş oyunlar 7 numaralı Müzeyyen Abla ve 12 numaralı Siyah Kuş'ta da sürpriz arayabilirler. Akşam İstanbul yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
0: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri, hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber orijinal gün ve saatimizde her cuma olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca futbol gündemine minik bir virgül atıp biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Herkese keyifli günler dilerim. Öncelikle basketbol gündemi çok yoğun değil. Dün de konuşmuştuk, hani transferleri falan değerlendirdik. Avrupa çevresinden temsilcilerimizden Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko, Beşiktaş gibi temsilcilerimizin transferlerini, son gelişmeleri değerlendirdik. Dediğim gibi çok ağır, daha doğrusu çok yoğun bir gündem yok. Burada Avrupa çevresinden farklı öne çıkan haberleri değerlendirebiliriz. Yine sizlerden gelen mesajları burada masaya yatırabiliriz. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik mesaj, soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajları süremiz yettiği takdirde de değerlendirmeye gayret gösteriyoruz. Dün de gördünüz, sohbet ediyoruz. Yani sadece basketbol ekseninde değil, genel farklı konulara da girebiliriz. Dün mesela Odyssey filmiyle alakalı yorumlar gelmişti. Böyle şeylere de okeyiz. Biraz sohbet etmiş olalım, dediğim gibi hazır bir esnekliğimiz var. Çünkü Eylül'ün sonunda yaklaşık 1,5 ay sonra Euroleague'de sezonlar başlıyor. Basketbol Süper Ligi'nde başlamış oluyor. Bütün bunlar olduktan sonra biraz daha gündem ve maç eksenli gideceğimiz için hazır boşluk varken biraz hoşbeş etmek keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Burada bakalım gündemde neler var. Silvian Francisco transferinden bahsetmiştik. Dün 1 milyon euro gibi bir haber vardı. 450 bin euro karşılığında Azbel'den Panathinaikos kadrosuna katmış. Bu açıklandı resmi olarak. Francisco'nun açıklamaları var konuyla alakalı. Azbel'de oynamanın her Fransız çocuk gibi çocukluk hayali olduğunu belirtmişti. Bu çok gerçek olmadı. Kısa süreli bir deneyim oldu Azbel'deki. Maça bile çıkmadan ayrılmak durumunda kaldı. Ki yeni sezon Azbel'i heyecan vericiydi orada. Tony Parker'ın koçluğunda önemli oyuncular da transfer edilmişti. Orada da bir batan geminin malları durumu olabilir. Onu da konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Francisco demiş ki, kendimi çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Yunanistan'a dönmekten de mutluyum. Ama en önemlisi ki daha önce galiba Spanulis'in çalıştırdığı dönemde Peristeri'de oynayan bir oyuncuydu. Düzeltiyorum. Yunanistan'a dönmekten de mutluyum ama en önemlisi Avrupa'nın en büyük takımında olduğum için heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Her şey birkaç...

0: Evet, saat en fazla bir gün içerisinde tamamlandı. Temsilcilerimle birlikte gelebildiğim için çok mutluyum. Panathinaikos yönetimi mükemmel bir iş çıkardı demiş. Yani şu an kağıt üstünde en güçlü kadroyu belki Panathinaikos kurdu işte. Silvian Francisco, Kostas Loukas, Kendrick Nunn, Nigel Ace Davis, Gershon Yabusele, Juancho Hernan Gomez, Mustafa Fall, Matias Lezor, Jerian Grant, belki Rogavopoulos erken dönerse sakatlıktan. O yüzden gerçekten ilginç bir kadro oldu. Bunları tabii zapt etmesi çok kolay olmayacaktır Jake Obradovic için. Yani Partizan döneminde bu egosantrik topu elinde tutmak isteyen oyuncularla sıkıntı yaşadığını görmüştük ki. Hatta o dönemden bazı oyuncuların Jake Obradovic'e serzenişi vardı. Eğer iyi bir oyuncuysanız ve bunun farkındaysanız, bu galiba Carlick Johnson ifadesi miydi? Dwayne Washington'ın ifadesi galiba. Hızlı hücuma çıktığında kendine güveniyorsan o şutu kaldırıp atman gerekiyor ama bunu istemiyor diye Jake Obradovic'e serzenişte bulunmuşlardı. Burada Panathinaikos'ta bu kadar yüksek bütçeli, bu kadar egosantrik, bu kadar egosu yüksek oyuncularla nasıl bir iletişim kuracak, nasıl başarılı olacak bunu bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz. Kadro kağıt üstünde heyecan verici ama zapt etmesi, tımarlaması, kontrol etmesi zor bir kadro. Yani bu şey gibi, Jake Obradovic, F1 üzerinden benzetme yapalım mesela. Düzlükte çok, Jake Obradovic virajları çok iyi alabilen bir pilot iken burada düzlükte çok hızlı olan bir araba geldi elinin altına. Yani düzlükleri çok hızlı geçebilir ama virajlarda sıkıntı yaşayabilir. O temkinlilikten uzak bir malzeme var elinde Jake Obradovic için. O da Partizan döneminden sonra, biliyorsunuz, Euro Cup'tan itibaren Partizan'ın başına geçmişti. Partizan'dan itibaren ilk kez yine büyük bir takım çalıştıracak. Zor da bir göreve baş koyduğunu söylemek lazım hakikaten. Çok iyi bir takım, beklenti şampiyonluk, ikinci bir plan yok. Oaka'da kendi evinde Final Four'da ezeli rakibin Olympiakos şampiyon olmuş. Hakikaten bunlar kolay işler değil. Baskı fazla olacaktır. Jake Obradovic için baskı pek bir problem değil ama bunu sürdürmek, bunun altında başarılı olabilmek büyük soru işareti. Bakalım, zor bir challenge olacak Obradovic'e kariyerin ilerleyen döneminde. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak? Yani kariyerinin en zor kadrolarından biri olabilir. Çünkü mesela bakıyorsun işte 2009 Panathinaikos, en kariyer zirvesi diyebileceğimiz Sarunas Yasikevicius, Spanolis, Diamantidis, Mike Batist, Nikola Pekovic, Alvertis gibi önemli oyuncular vardı. Ama hepsi, birçoğu bunların Avrupalı oyunculardı ve sorumluluk sahibi oyunculardı. Avrupa basketbol kökeninden gelen oyunculardı. Şimdi burada Nigel Ace-Davis, Kendrick Nunn, işte her ne kadar Fransız olsa da Francisco, bu gibi oyuncuları Obradovic basketboluna ikna etmek kolay olmayabilir. Yine Fenerbahçe'de de benzeri bir kadro vardı, hatırlarsınız yani. İşte Gigi Datome'sinden Bogdanovic'ine, Veselis'ine kadar orada gerçekten planı uygulayabilecek iyi oyuncular vardı. Burada kendi başına var olmaya çalışan iyi oyuncular var. Çok plan dahilinde kısıtlayabileceğin tarzı oyuncular değil. Bakalım Obradovic bir dönüşüm yaşayacak mı yoksa son büyük deneyim mi olacak? Bunları yaşayıp göreceğiz. O da yıllık 4 milyon euroluk bir sağlam bir kontrat aldı Panathinaikos'tan. Artık emekli ikramiyesi mi olacak yoksa bir Euroleague kazanıp 10 şampiyonluğa ulaşacak ve asla kimsenin ulaşamayacağı yerde daha da yalnızlaşacak mı? Bunu bize zaman gösterecek diyelim. Bir mesajımız varmış, sonra Azvel'le alakalı bir haber var. Az önce de bahsetmiştim, ondan biraz daha bahsedeceğiz. Burak Bey kralsın, Özgür Bey yazmış, Özgür abi yazmış. Burak Bey kralsın, Azvel patates oldu. Azvel'den cacık olmaz, görüşüme katılır mısınız? Olmaz tabii. Yani cacık yapacak materyal bile kalmadı. Thais ayrılacak, Weilerbep ayrılacak, Armoni Brooks ayrılacak, Francisco gitti. Bir şey kalmadı. Ben bu sene ciddi playoff adayı olacağını düşünüyordum Azbel'in ama ya ben şöyle bir iddiada bulunayım. Bence koç Tony Parker da ayrılacak. Olay yerini terk edecek. Ki başkan aynı zamanda. O da enteresan bir pozisyon. Azbel cacık olduğu durumunuza, söyleminize katılırım. Bir reklamımız varmış, sonra Azbel tarafında Tony Parker'ın yaptığı bir açıklama var. Onları size aktaralım.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: Radyo Spor.
2: bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misin?

0: misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor!
6: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
7: Evet, 6. Adam'da minik bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. WhatsApp hattımızı paylaşıp Azrail Başkanı Tony Parker'ın demeçlerini hazır ve nazırsanız dönüyorum. Öncelikle 0538-052-1487. Bir daha söyleyeyim. 0538-052-1487 oğlu. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru görüşme önerilerinizi bekliyoruz. Biraz sohbet edelim, hoşbeş edelim. Gündem olur, gündem dışı olur, sanat olur, sinema olur, müzik olur. Her şeyi konuşabiliriz burada. Bugün dediğim gibi nispeten çok gündemimizin bizi boğduğu bir gün değil. Esnek hareket edebiliriz. Geçmiş basketbolu yad edebiliriz. Bunu pazar sabahları genelde yapıyoruz. 80'lerden 90'lardan, Larry Bird'den Dennis Johnson'ına tut da Bill Laimbeer'ına kadar bir sürü şey laflıyoruz. Geçmişi de yad etmiş oluyoruz ki dinleyici kitlemizin de büyük bir kısmı 35 yaş üzeri olduğu için sizler için de anlamlı oluyor diye düşünüyorum. Bir şekilde eşlik etmeye çalışıyorum. Bekliyoruz. Bakalım Azrail Başkanı ve koçu Tony Parker kulübün içinde bulunduğu finansal buhrana dair neler söylemiş. Birkaç yıldır, özellikle de son aylarda kulübümüz için iddialı bir proje üzerine çalışıyoruz. Bu kapsamda 2026-2027 sezonu için hedeflerimizle örtüşen bir bütçeye ulaşabileceğimize inandık. Bunun için ileri düzey görüşmeler yürüttük. Ne yazık ki bu görüşmelerin ve anlaşmaların sonuçlanması beklediğimizden daha uzun sürecek. Bu durum yeni sezon için maaş bütçemizi olumsuz yönde etkileyecek. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ancak Fransa ve Euroleague'deki hedeflerimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yaşanan bu gecikme projemizi sorgulanır hale getirmiyor. Aksine sadece gelişme sürecindeki bir aşamayı temsil ediyor. Aramıza katılmayı kabul eden bazı yatırımcılar bize olan güvenlerini yeniden teyit etti. Bu tür süreçler zaman alıyor. Planlanan işbirliğini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz demiş. Böylece kulübün gelişim planı doğrultusunda belirlediğimiz hedefleri koruyabileceğiz diye. Yani bu sene olmasa da önümüzdeki yıllarda biraz daha iddialı olacaklarının sinyalini vermiş. Yine Fransız bir gazeteci Tony Parker'la alakalı ciddi sert ithamlarda bulunmuş. Romain Molina

Tony Parker yıllardır Azbel'de birbiri ardına şaibeli işler yapıyor. Bununla birlikte tam olarak korkunç kaynak yaratma girişimlerine öncülük ediyor. Buna rağmen sırf adı Tony Parker olduğu için yaptıkları görmezden geliniyor. Bu saçmalığın artık sona ermesi gerekiyor. Oyunculara hiçbir zaman ödenmeyecek maaşlar, verilen boş vaatler ve söylenen yalanlar artık bitmeli diye Tony Parker'ın vaatlerinin samimiyetsiz ve güvensiz olduğuna yönelik bir yazı paylaşmış Fransız gazeteci. Ki Tony Parker Fransa ve Avrupa basketbolunda büyük bir isim. Yani isminin ağırlığından mütevellit biraz kendisine herhalde fazla bir güven var. Ama söylenenler o ki çok fazla güven yok ve bu projenin orta vadede de Tony Parker'ın vaat ettiği gibi gerçeğe dönmeme ihtimalini de tahmin ediyorum. Bütün bunlar ışığında diyelim. Mesajlara dönelim. Azbel konusunu yani yaklaşık 3 yılı bitirdim burada program yaparak. İlk kez Azbel'e bir 10 dakika falan ayırdım. Bugüne kadar hiç tık yoktu hep ligin sonuna demir attıkları için. Biraz ortalık karışmış. Herhalde uzunca bir sürede Azbel'e bir 10 dakika daha ayırmam. Bir saat diliminde bakalım. Burak Bey, Bill Laimbeer mi Ron Artest mi daha manyaktı demiş Özgür Meriç. Bill Laimbeer manyak değildi bu arada. Bill Laimbeer zorbaydı. Ron Artest manyaktır ama. Yani daha çılgındır diyelim. Meşhur Detroit Indiana Pacers maçı vardır 2004'te. Hakemi protesto etmek için hakem masasının üzerine uzanır. Adeta Kleopatra gibi. Sonra bir bardak fırladıktan sonra kendisine Stephen Jackson'ı, Jermaine O'Neal'ı da yanına alıp tribüne dalar Detroit Pistons tarafında. Taraftarlarla kavga eder falan. O dönem Indiana Pacers'ın genel menajeri de Larry Bird vesaire derken hani anlatıyı güçlendirecek çok fazla figür de var orada. Yani Bill Laimbeer zorba ve karşısındakine mental tahakküm kurmayı seven, fiziksel olarak yıpratmayı seven tırnak içerisinde pis bir oyuncuyken Ron Artest hakikaten ruh sağlığıyla alakalı ciddi sıkıntılar olduğunu düşündüm. Bir iyi de bir savunmacıydı. Sonrasında adını da değiştirdi Ron Artest'i. Meta World Peace. Dünya barışı üzerinden kendi bir isim güzellemesi yaptı bu problematik kişilik. Yani burada hangisi daha problemliydi sorusuna ben net Ron Artest derim. Çok iyi savunmacıydı ama çok aklı selim bir insan değildi. Burada Gilbert Arenas'ı da mesela bu mental problemlerin yanına ekleyebilirim. Orada da kapışır Ron Artest ismiyle Gilbert Arenas. Burak Bey iyi yayınlar. Ben İzmir'den Hakan. Açıkçası çok basketbolla ilgilendiğim söylenemez ancak sizin enerjiniz bizim programı dinlememize en büyük sebeptir. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrardan demiş. Çok teşekkür ederim güzel mesajınız için. Enerjimi bir şekilde sizi olumlu tesir ediyor ya da en azından geçiyor olması benim için mutluluk. İzmir'e de selamlar bu arada. Çok da severim İzmir'i. Dün sevgili Onur Kıran'la konuştuğumda İzmir'den de programın aslında bir ciddi bir kitlesi olduğunu duydum. Yani orada işte sevgili Onur Kıran'ın işlettiği restoranda insanların sürekli bir aşinalığı varmış. Orada Onur Kıran'la programın biraz meti geçiyormuş. Öte yandan işte alışveriş yaptığı çevre esnafta falan da sürekli Radyo Spor açık olduğu için. İzmir'de biraz daha bu programa karşı bir gönül bağı var. Teşekkür ediyorum. İzmir'e karşı benim de bir gönül bağım var bu arada. Çok keyif alıyorum İzmir'den. Ara ara söylüyorum yine. Ağustos'un 7'si ve 9'u arası İzmir'de olacağım. Yani İzmir'i seviyorum. İzmir halkının da bu programa ve Radyo Spor'a karşı bir sempatisinin olması da beni ekstra mutlu ediyor. Diyelim selamlarımı sevgilerimi ileteyim buradan. Dinleyicimize de iyi yayınlar Konya'dan Bekir. Sinema konuşmak istedim. Olur. Sizce Hollywood sineması ve dünya sineması artık konu bulamaz iken her türlü tarihi savaşı, her türlü zaferi anlatmışken İstanbul'un fethinin sinemaya aktarılmaması sizce politik ve dini nedenlerden midir? Evet. Yani politik tarafını bilmiyorum ama dini nedenlerden olabilir. Yani Hollywood sineması biraz daha Katolik, Ortodoks ağırlıklı gider ve Ortodokslar bu Bizans'ın fethinden ötürü 1453'ten genelde pek sevmezler. Ne bu anlatıyı, hikayeyi, destanı, zaferi ne de işte Türklere karşı hala Katı Ortodoks yerlerde bundan ötürü biraz antipati durumu vardır. O yüzden yapılmaması normal. Burada sürekli kendi tekrar eden işler görüyoruz artık dünya sinemasında. Burada Andy Warhol'un pop art başlığı altında popüler sanata eleştirdiği bir mesela sanat yaklaşımı vardır. Meşhur tabloları da vardır Andy Warhol'un. Burada eleştirdiği şey şudur mesela. 4 tane Marilyn Monroe koyar. 4'ü de farklı renklerde ama aynı Marilyn Monroe resmidir.
Eleştiri de şu. Aynı şeyi takla attırmak, aynı eserleri sürekli kendi tekrar eden, sanatın tıkanma noktasına gelmesine, popüler sanata eleştiri niteliğinde böyle bir tepkisi vardır Andy Warhol'un. Ama kendisi de popüler sanatın en büyük figürlerinden biri haline gelmiştir. Tarzıyla, tablolarıyla. Hatta çok meşhur da bir sözü vardır. Herkes 15 dakikalığına bir gün ünlü olacaktır diye. Velhasıl sinemadaki durum da bu. Artık yeni bir şey kalmadı. Modern sanatta da benzeri sıkıntılar var. Eskisi gibi çok böyle kıymetli eserler görmüyoruz. Artık görüyorsunuz işte bir tane mankenin ayağına ip bağlayıp tavandan sarkıtıp saçlarına boya sürüp bir yerde sadece ipi ittiriyorlar ve yere çizdiği şey modern sanat olarak, saçlarının çizdiği şey modern sanat olarak bize yutturulmaya çalışıyor. Bir yere muz kabuğu koyuyorlar müzede. İnsanlar modern sanat zannedip fotoğrafını çekiyor. Aslında çöpmüş falan. Yani sanat algısı tamamen yok olmuş. Kendini yenilemeyen bir kıvama gelmiş konumda. O yüzden burada sinemada farklı ne gibi inovasyonlar yapılabilir, sanatta, resimde, müzikte ne gibi inovasyonlar yapılabilir inanın bilmiyorum. Müzik tarafında da bence ciddi bir tıkanmışlık söz konusu. Ya ben rap müzik çok sevmeyen biri olduğum için kötü diye demiyorum. Belki ondan keyif almıyorum. Bana çok keyifli gelmiyor bilmiyorum ama genel sanatta bir tıkanmışlık, tükenmişlik var. Yeni bir vizyon ortaya koyan, yeni sanatsal anlayışlar ortaya koyan sanatçılar pek fazla çıkmıyor. Hepsi geçmişin maalesef farklı tezahürleri. Mesela şey vardı. Yönetmenin adına David Fincher'ın mesela Mank diye bir filmi çıktı. Geçmişteki galiba Citizen Kane'in çekim dönemini anlatıyor mesela. İkonik bir filmin çekim proses aşamasını anlatan bir film. İşte ne bileyim böyle bir sürü savaşlardan, destanlardan filmler çıkıyor. İşte Odysseus destanından şimdi Christopher Nolan bir film yapmış ki hiç beğenmemişler. Film sinematik olarak iyiymiş ama destandaki anlatı ve karakter gelişimlerinin çok aksi yönde mesela. Karakter tasarımları olduğu söyleniyor. Karakter yazımları olduğu söyleniyor ya da ki senarist de Nolan'mış. Normalde kardeşi Jonathan Nolan çok iyi bir senaristken burada kalemi kendi eline alıp biraz hikayeyi bozmuş gibi bir yorum var. O yüzden çok iyi yöne gittiğini düşünmüyorum genel sanatın katıları ama 1453 İstanbul'un fethiyle alakalı da dediğim gibi orada Ortodoksların ve Hristiyan aleminin çok hoşlanmadığı bir tarihe yazılan bir destan olduğu için, zafer olduğu için çok onu en azından dünya sinemasında görmemiz mümkün değil. Çekmesi de kolay olmayabilir. Çok yüksek bütçeli olabilir. Hani biz yapalım desek burada herhalde yine bir işte CGI'ler, görsel efektler, plato kurması, kostümler vesaire herhalde çok net söylüyorum bir 50-60 milyon dolara en azından patlar ki mesela bu Odysseus'u 200 milyon dolardan fazla bir bütçeye bildiğim kadarıyla ya da o civar bir bütçeye Nolan çekmişti. O yüzden kolay değil. Çok kolay değil. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin. Bu oyunun kurallarında 80'lerde serbest atışta birebir kuralı vardı. İlkini kaçırınca oyun devam ederdi. Keşke o kural geri gelse. Saygılarla demiş. Ya güncel serbest atış kuralına fitiz ya. Bilmiyorum ben kendi adıma çok bir problem görmüyorum. Hani farklı problem gördüğüm kurallar vardı. İşte bu faul alma floplar falan. Onlara da bir çözüm üretme noktasına geldi şu an FIBA. Yeni sezonda göreceğiz. Onun haricinde birebir kuralı yani... Burada o zaman şey var yani pivotlara sürekli faul yapabilirsin mesela. Yani %70'in altında atan herhangi bir pivota sürekli faul yapabilirsin. O da handikaplı bir durum olur. Yani bir sayı bile bazen çoğu zaman maçın kaderini etkileyebiliyor. WhatsApp hattımızı hatırlatayım. Güzel sorular geliyor. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajları burada süremiz yettiğince okumaya, seslendirmeye de gayret gösteriyoruz. İlginç bir Dennis Rodman hikayesi önüme düştü şu an. NBA'in en problematik figürlerinden biri. Gelinlik giyip kendiyle evlenen, işte takımdan 3 gün izin alıp 5-6 gün telefonlarına dahi ulaşılamayan, Vegas'a giden, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'la garip bir şekilde Kuzey Koreli olmayıp yakın ilişki kuran nadir insanlardan biri. Ki Kuzey Kore'ye giriş çıkışta çok fazla mümkün olmadığı için mesela Dennis Rodman gidebiliyor. Dennis Rodman demiş ki NBA'ye uzanan yolculuğundan önce onun biraz sancılı bir hikayesi var. Onu söyleyelim ki bu arada Detroit Pistons'a draft olurken de mesela NCAA'den Division 1'dan değil D2'dan draft oluyor vesaire. Yani orada da biraz ekstra bir durum söz konusu. Normalde D2'dan oyuncuların değil draft edildiğini, G League için bile kontrat bulduğunu çok kolay görmeyiz. Ben basketbolu şöhret için oynamadım. Amacım basketbol oynamak ve elimden geleni yapmaktı. Getto'dan çıkıp hayatımı değiştirmek istiyordum.
4 yıl boyunca sokaklarda evsiz yaşadım. Bunun nasıl bir his olduğunu gayet iyi biliyorum. New York'ta ya da başka yerlerde evsiz insanları görüyorsunuz. Hiç iyi bir his değil. Özellikle de sıcak havalarda ben o hayattan kendimi bir şekilde çıkartmayı başardım demiş. Jimmy Butler'ın da benzeri bir hikayesi var bu arada. Yani zor. Amerika'da bu arada hep böyle Amerika

Dream, işte ciddi istihdam kapıları, herkes bir gün zengin olabilir, çalıştığının karşılığı var gibi söylemler var ki genel itibariyle yüz ölçümü olarak çok büyük olması, çok farklı iş kolları olması itibariyle bir şekilde hayata tutunmak, bir konuma varmak mümkün. Ama homeless, yani evsizlik konusu Amerika'da çok büyük bir sıkıntı. Hep dışarıdan göze çok hoş gelse de Amerika'da jenerasyonlardır evsiz olan insanlar var mesela. Yani atıyorum homeless, ailece evsizsiniz, çocuklarınız evsiz doğuyor, büyüyor onların çocukları. Yani 3-4 jenerasyon, 3-4 nesil evsiz olanlar var. Orada da yani hayat çok zor değil, çok kolay değil. İmkanlar var ama her imkanı her zaman değerlendirebileceğiz diye bir durumda yok. O yüzden Deniz Radman'ın bu anlattığı da genel Amerika ile alakalı bu Hollywood algısının, American Dream algısının dışında bir şey. Bence kıymetli bir bilgi, bilmiyorum. Bakalım. Bundan birkaç sene öncesine kadar kimsenin tanımadığı, kendisi ile alakalı hiçbir fikrimiz yoktu ama artık o burada kimisinin kardeşi, kimisinin abisi, kimisinin evladı gibi gördü. Her şeyden önemlisi efendisi bilgi darcığı ile gönülleri fetheden, kimin burnunu kıvırarak baktığı, kiminin burnunu kıvırarak baktığı basketbolu sevdiren adam gibi adam Burak Alaca, Radyo Spor dinleyici kitlesini de arttıran isim oldunuz. Bu çizgiden dışarı çıkmayacağınızı çok iyi biliyorum. Başarılarınız katlanarak devam etsin demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Burada WhatsApp kutumuz açıldığından beri yine programlarımıza en çok en pozitif mesajları atan insanlardan biridir sevgili Mustafa Demirkaya. Bir Galatasaraylı olduğunu biliriz ama bunu şeyden söylüyorum. Hani Fenerbahçe ile Beşiktaş'la alakalı konularda da her zaman ılımlı mesajlar atan, her zaman güzel mesajlar atan, programın kalitesini arttıran, pozitif enerjik atan çok kıymetli bir dinleyicimiz. Güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum. Yani burada her şeyden önce yaptığım işten keyif alıyorum ama yaptığım işten keyif alma sebeplerimden biri bu WhatsApp kutusu, açıkça söylemek gerekirse. Yani oturup kendi başıma burada 1 saat, 2 saat, 3, 5 saat konuşulur belki ama çok keyif alacağımı zannetmiyorum. Burada hani bir şekilde sizlerle artık hani isim gıyaben de olsa sürekli olarak bir diyaloğumuz var. Sohbet etmeye geliyormuş gibi hissediyorum. Hani şey de var, dışarıda sosyalleşmek için sohbet etmeye gidersin ya, kahve de bedava şirkette. Gelip burada sohbet ediyorum, gayet iyi. Dışarıda 250 lira vereceğime buzlu Amerikano'ya, burada bedava içiyorum, hoşbeş ediyorum, spor konuşuyoruz. Benim için ama hoş yani, çok teşekkür ederim. Burada keyif alıyorum hayattan, bir şekilde sizlerle de temas kurmak, bağ kurmak da bu keyfin önemli unsurlarından biri. Merhaba, Gilbert Arenas ve T-Mac vardı bir NBA All-Star maçında, hatırlar mısınız? T-Mac de çok enteresan bir oyuncuydu. Bu arda arda üçlüklerin yağdığı bir sekans mıydı? Galiba 2005-2006 falan mı? Oğuzhan Bey yazmış. Bunu bir teyitleyebilirsek, ben bu arada söyleyeyim, hani takip ederim basketbolu, işte geri geldiğinde 80'lerden de 70'lerden de konuşuruz ama 2001'liyim. Hani All-Star'daki böyle nüansları bazen tam anımsayamadığım olabiliyor. O yüzden 2005-2006 falan mı? Bir dönem bir All-Star formatı vardı mesela. Oyuncular kendi formalarını giyiyordu. All-Star forması değil de takımlarının formasını giyiyordu. O bayağı ilginç gözüküyordu, karman çorman. Eski All-Star'lardı. Ben All-Star'ı sevmiyorum bu arada. Onu da açıkça söylemek isterim. Oyuncuların biraz daha aynı şey. Gidelim parkta arkadaşlarımızla oynayalım, takılalım modunda çıktığı bir organizasyon görüntüsü var şu an itibariyle. Ciddiye almıyorlar. Eskiden Kobe'ler, Garnett'ler, ne bileyim Duncan'lar vesaire varken kemik sesi çıkıyordu bence. Şu an gelinen noktada biraz daha takılalım, orta sahadan üçlük atalım, aleyüp kaldıralım, bir şeyler yapalım, işte sayı kastıralım, belki All-Star MVP oluruz, ödül alırız falan gibi gayri ciddi bir yaklaşım var All-Star'a karşı. Doğru hatırlamışım, evet, Gilbert Arenas, T-Mac. Arka arkaya üçlükler uzak mesafeden. Peki bir soru NBA tarihinde, hadi bu da size gelsin. NBA Türkiye'de çünkü 2000'lerin başına kadar çok ciddi seven bir kitlesi olduğunu biliyorum. NBA tarihinde hak ettiği değeri görmeyen en iyi oyuncular diye bir mesela konu başlığı açalım. Mesela Gilbert Arenas bence bunlardan biri. Kendi kaşındı bu arada, hani başına gelenleri hak etmedi diyemem. Ama böyle bir başlık açalım. NBA tarihinde hak ettiği değeri görmeyen oyuncular diye mesajlarınızı bekliyoruz. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı beklerim. Burak Bey, Olympiakos, Pana, Fener, Dubai F4 görüşme katılır mısınız? Güncel olarak katılırım. Özgür Bey yazmış. Fenerbahçe, Pana, Olympiakos, oraya Koti garanti yazarım.
Orada Dubai mi olur, Real Madrid mi?

0: atılım yapar mı? Onu bekleyip göreceğiz ama dediğim gibi bu görüşünüze güncel kadrolar itibariyle ki Şengelya'yı da aldı Dubai Basket, onu da söyleyelim. Katılırım. Şu anki görüntü bu şekilde. Kolay gelsin Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Bizim Çorum Spor'dan biraz bilgi verebilir misin? Küçük yorum yapar mısın? Teşekkürler demiş. Ya şu an Çorum Spor'da güncel gelişmeler ne bilmiyorum ama tabii aile durumundan ötürü Çorum Spor'un Süper Lig'de kalıcı olmasını isterim. İyi bir yatırım da var. Yatırımın da kalıcı olması gerekiyor. Sürdürülebilir olmayan yatırımların ne kadar göze hoş gelse de kısa süre içerisinde takımları felakete sürüklediğini yakın geçmişte Süper Lig'de ne yazık ki çok büyük kıymetli camialarda görmüştük. O yüzden ümit ediyorum yolları açık olur Süper Lig'de. Fırsat olursa bir maçlarına da gitmek isterim. Bir dinleyicimiz yazmış. İsminize bakalım. Reşat Bey. Helal sana dayı oğlu diye. Teşekkürler. Bir dinleyicimiz NBA'de hak ettiği değeri görmeyen oyuncular. Vidin Kalesi kullanıcı adı var. İsminiz Tugay Vidin Kalesi. Soy isminiz karakteristikmiş bu arada. Sahne ismi gibi de kullanılabilir diye düşünüyorum. Bu arada şey değil. Hani iltifat anlamında söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Mike Bibby demiş. Sacramento Kings'in Chris Webber'lı kadrosunda. Başka kim vardı o kadroda? Chris Webber'lı kadroda önemli oyunculardan biriydi. Mike Bibby 2000'lerin başında. Özel oyuncu ama fena bir şutör de değildi ama underrated kaldı ama çok hani süperstar mıydı? Bence değildi. Mesela Zach Randolph. Burada bence çok büyük bir oyuncu olmasına rağmen hak ettiği değeri görmeyen isimlerden biri. Onda Portland'dayken bazı skandalları vardı. Knicks'teyken ya da hatırlamıyorum. O da çok güzel yollardan geçmedi. Başına gelenleri hak etti mi bilmiyorum. Onunki biraz daha tartışmalı Gilbert Arenas'a nazaran. Mike Bibby sonra biliyorsunuz fitness kafasına sardı herhalde. Şu an bayağı kısa boylu, kütleli, ilginç bir fiziğe sahip. Mike Bibby iyi bir oyuncuydu ama hatırlarım kendisini. Sacramento Kings'de 10 numara mı giyiyordu forma? O takımda başka kim? Omri Caspi vardı mesela Avrupalılardan. Omri Caspi vardı, Mike Bibby vardı. Chris Webber önceki jenerasyon muydu? Son demleri olabilir Chris Webber. Kings döneminde. Başka kim vardı diye düşünüyorum. Yani Mike Bibby'yi de almış olalım. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. 0532 052 1487 oldu. Radyo Spor WhatsApp hattına. NBA tarihinde en underrated kalmış oyuncuları bekliyoruz. Biraz sohbet edelim. Iverson derim. Evet çok değer gördü ama bence çok daha büyük efsane olmalıydı. Yüzükle taçlandıramadı Allen Iverson ama mesela çok kötü bir Philadelphia 76ers kadrosunu finale taşımıştı. Sonrasında sakatlıklar peşini bırakmadı. Ne Nuggets ne Grizzlies döneminde. Beşiktaş döneminde de sakatlıktan sonra emekli oldu bildiğiniz gibi. Iverson The Answer lakaplı, yanıt lakaplı çok büyük bir oyuncuydu. Yani daha iyi olabilirdi işler onun için. Bunda bir şüphe yok ama maalesef onunki de erken biten bir kariyer oldu. Ömer Aşık, Ali G İzmir. Ali G diye de bir film vardı bilir misiniz? Sacha Baron Cohen'in. Bir rapçi olma hayalindeki bir Amerikalıyı, tabi burada biraz da şey var, neden ona karikatürize bir karakter, Amerikalıyı anlatan Ali G. Soyadınızı bilmiyorum ama Ali G'yi görünce filmle alakalı bir şey zannettim önce mesajlarda. Ömer Aşık fena bir kontrat da almamış New Orleans'a. Hak ettiği değeri gördü ya. Eğer erken kariyeri bitmeseydi, Crohn hastalığından ötürü çok geçmiş olsun kendisine tekrar. Ümit ediyorum şu an daha iyidir. Hak ettiği değeri görüyor NBA'de işte. Houston'da önemli süreler aldı. Pelicans'tan iyi bir kontrat aldı. Keşke daha uzun soluklu bir kariyeri olsaydı tabii ki. Bu bambaşka bir mesele. Devam edelim. Mike Conley, Mitch Richmond, Jrue Holiday. Mitch Richmond galiba Golden State Warriors'ta mı oynuyordu? Mike Conley'e katılırım. Sadece bir kere All-Star olabildi. Düz bir oyuncuydu ama katma değeri yüksekti. Akıllıydı. Jrue Holiday olimpiyat madalyası aldı. İki kere galiba NBA şampiyonu oldu. Jrue Holiday yapacağını yaptı. Daha fazla All-Star olabilirdi herhalde. Özellikle Pelicans döneminde çok iyi bir oyuncuydu. Çünkü Mitch Richmond tarafında dediğim gibi Golden State'in eski şutörgardlarından galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine onun da Sacramento Kings var. Hak ettiği değeri gördü mü görmedi mi o konuda emin değilim ama iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Burak abi bilsem basketi yazacağım ama bilmiyorum. NBA'yi daha yaş 20-21 abi demiş. Taner Kaya. Senin canın sağ olsun. Profil fotoğrafında Messi'yi gördüğüm için hiç önemli değil. Buradan Taner kardeşimize de selamlar, sevgiler. Profil fotoğrafında güzelmiş. Bunu ben de kullanabilirim. Yani bir ekran görüntüsü alalım. Yani teşekkür edelim. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Onur ben. Bence Michael Jordan jenerasyonundaki en büyük basketbolcular biraz Michael Jordan'ın gölgesinde kalmış olabilir. Bakınız Karl Malone, Gary Payton, John Stockton, Charles Barkley. Bunları da arttırabiliriz bu arada. Bakalım. Scottie Pippen belki diyebiliriz takım arkadaşlarından. Başka kim orada sayılabilir? Biraz daha ilerleyen dönemde belki David Robinson. Şampiyon oldu ama yani Jordan'ın gölgesinde belki o dönemin en iyi oyuncusu olabilecekken. Patrick Ewing. Başka. Xavier McDaniels. Bayağı da oyuncu aklıma geldi. Şu an düşünüyorum hala. Düşünmekteyim. O dönemin iyi takımlarından. O dönem çok orta sınıf oyuncular da çok iyiydi ya. Mesela Craig Elo varmış Cleveland Cavaliers'da. Tam düz adam ama şu an olsa mesela iş yapar, görev adamı der geçersin gibi. 90'lar daha renkli herhalde. 80'lerde biraz öyle. Şu an çok keyifli mi tartışılır. O yüzden geçmişi konuşmak daha iyi. Kısa bir araya gidelim. Bekliyoruz. NBA tarihinde en underrated kalmış oyuncular size göre. 0538-052-1487 diyelim. Minik bir araya gidelim. Birazdan buluşalım.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Murat Bey, peynirin delisiyim. Vurguya doyasım var.
8: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
9: Her öğün yesim var.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
11: Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlarımız geliyor. Bakalım neler varmış. Benim gençliğimde Manu Ginobili vardı. Ben en çok onu beğeniyordum ama değeri bilinmedi. Solaktır Arjantinli Manu Ginobili. Daha önce Kinder Bologna ile birlikte Danilovic'in de olduğu kadroyla 2001'de bir Euroleague şampiyonlukları vardı. Spurs'te de yapacağını yaptı. İşte yılın 6. adamı oldu. 2 defa All-Star oldu. Saha ortasında yarasa yakaladı eliyle. Havada uçarken yakaladı bir de. Sabitken değil. Özel bir oyuncu. O da basketbolun sanatçılarından biridir Manu Ginobili. O kadar zekiydi ki çok ağır aksak oynasa da bir şekilde işini yapıyordu. Hakikaten çok özel oyuncuydu. O Ginobili, Tony Parker, Tim Duncan üçlüsü. Spurs tarihinin en iyi üçlüsü olabilir ki geçmişte işte David Robinson'lar, George Gervin'ler falan, hani Spurs tarihinde de çok önemli oyuncular var. Sonrasında Kawhi Leonard da aynı şekilde. Öyle, o yüzden Ginobili benim için de çok özel bir oyuncudur, katılırım. Değeri neden bilinmedi? Amerika'da o dönem çok alfa oyuncular vardı. Yani bugünün şartlarında olsa işte Jokic'in, Embiid'in, Yanis'in, Doncic'in bu kadar ön planda olduğu, Avrupalı oyuncuların ya da işte genel Amerika dışı oyuncuların bu kadar göz önünde olduğu bir denklemde Ginobili daha farklı bir muamele görebilirdi. Daha farklı bir değer görebilirdi. Satılmış saat yazmış. Çorum Spor'la ilgili sorumu yanıtladım mı duymadım diye. Çorum Spor'un güncel durumunu çok takip etmiyorum. Dediğim gibi transferlerle alakalı. Ama ümit ediyorum bu güncel yapılan yatırımlar sürdürülebilir olur ve Çorum Spor kalıcı olur. Orada bir maç izlemek de isterim. Biz Kerim Abdülcabbar'la başladık demiş bir dinleyicimiz Halil Öves. 80'ler zannediyorum bu Magic Johnson'ın, James Worthy'nin, Kerim Abdülcabbar'ın, ne bileyim Kurt Rambis'in, Michael Thompson'ın olduğu meşhur Showtime Lakers kadrosudur diye düşünüyorum. Ya da geçmişte Milwaukee'de de başarılı dönemleri vardı ama Kerim'in herhalde pik noktası odur. Skyhook'u ile meşhur bir oyuncu, hala atması çok zor. Yani kulacı tam açarak parmak ucuyla bombeli bir şekilde topu çembere atmak sırtı dönük bir biçimde çok kolay değil. Hala çok

iyi yapanlar yok. İşte Hakim Olajuwon belki çok iyi yapıyordu o dönem. Karim Abdul-Jabbar farklı bir konu tabii ki. O Showtime Lakers'ı da ben çok sevmem. O dönemin Boston Celtics'i bana daha çok hitap ediyor. İşte Dennis Johnson, Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, Danny Ainge gibi oyuncuların olduğu Celtics'e biraz daha sıcağım. Çünkü biraz daha bana şey bir takım gibi geliyor. Hani sert bir takım gibi geliyor. Yani Showtime kafasında değil de biraz taşralılar. Ki lakabı da odur Larry Bird'ün. Hick from French League. French League kasabasından taşralı gibi. Biraz daha sert bir takım gibi geliyor. O yüzden o Red Auerbach dönemindeki Celtic benim için biraz daha farklıdır. Selamlar İstanbul Sarıyer'den selamlar. İbrahim Bulut, Beşiktaş taraftarıyım. Basket sizce nasıl takım kuruluyor? Bu seneden daha iyi yerlere gelinebilir mi? Şu ana kadar transferleri çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Hani biraz daha detaylı bilgilendirmek adına burada YouTube kanalımda, Burak Alaca YouTube kanalında transferleri değerlendirdiğim bir video var. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hani 15 dakikalık bir video ve birçok şeyi de açıklıyor. Onun haricinde dediğim gibi hani total bir yorum yapacak olursam transferler bana çok umut vermedi ne yazık ki. Bu şekilde söyleyebilirim. Bakalım. Ben de selam Burak kardeşim. Ben de İzmir'den Göztepe'li Burak. Denk geldikçe severek dinliyorum. Bu seneki Göztepe kadrosu hakkında fikrin nedir? Birinci lige çıkar mıyız sence? Teşekkürler demiş basketbol için. Geçen sene playoff yapmıştı Göztepe. Bu sene birinci lige çıkmasını isterim. Bir de şöyle bir durum var. Hani Karşıyaka'nın son yaptığı Nenad Markovic hamlesiyle birlikte üzülerek söylüyorum. Karşıyaka'nın Süper Lig'de kalıcılığı adına pek bir umudum kalmadı. Burada Göztepe Basketbol Şubesi'nin. İşte Ali Apetkim zaten orada kalacaktır diye düşünüyorum. Geçen sene teyit geçtiler ama Göztepe Basketbol Şubesi'nin gelmesini isterim. Burada yapılan hamlelerden Jamari Tyler mesela Arjantin'den geldi. İlginç bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu sene hayli dikkat çekebilir. Yine Isaiah Washington. Bence iyi bir skor silahı olabilir. Yerli rotasyonuna biraz daha bakmak lazım. Ben dediğim gibi ilerleyen dönemde basketbol Süper Ligi'ne çıkmasını istiyorum. Göztepe basketbolunun. Geçen sene Rüçhan Tam Söz'le birlikte fena bir sezon geçirmediler. Bu sene biraz daha üzerine koyarlarsa playoff'ta ciddi bir aday olabilirler diyelim. Canım abim iyi yayınlar. Ankara'dan Oğuzhan Felek ben. Türk Telekom haberi var mıdır? Kyle Olman yerine skorer guard yok. Büyük sıkıntımız var. Kyle Olman bu arada kiralanacak muhtemelen Partizan'dan. Onu da söyleyebiliriz. Türk Telekom açısından benim çok takdir ettiğim, çok sevdiğim bir kulüp. Çok kıymetli, sevdiğim insanlar da çalışıyor. Stuttgart noktasında Uroš Trifunović ile bir yola devam kararı alındı. Ve skorer guard konusunda bence Avrupa'nın Euroleague dışı en iyi oyuncularından biri geldi. Geçen sene FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Ritas Vilnius'un sayı kralı FIBA'da. Jerry Harding gelecek sezon Türk Telekom forması giyecek. Bence bu inanılmaz iyi bir hamle. Yine Tony Taylor geldi. Eski Telekomlu. Trabzonspor'da da oynamıştı. Forvet rotasyonuna Anthony Lamp geldi. Shaquem Kisik geldi. Anthony Lamp de bu arada özel bir oyuncudur. Benim Trento döneminde çok beğendiğim bir isimdi. Sonra Hapoel'de olmadı. Orada biraz daha farklı bir sistem olduğu için. Yine burada İsmail Bako uzun rotasyonda. Fransa milli takımında da geçmişte oynamış bir oyuncu. Tim Schneider. Kısalar çok iyi. Velhasıl hadi uzunları bir kenara bırakıyorum. Yine Chris Bankston takımda tutuldu. Burada Shaquem Kisik olsun, Tony Taylor olsun, Anthony Lamb olsun, Jerry Harding olsun. Gerçekten önemli oyuncular var. O yüzden ben Türk Telekom'un gelecek sezonundan hayli ümitli olduğumu söylemek isterim. İyi olacağını düşünüyorum Telekom'un. Eurocup'ta da şampiyonluk açısından favorilerden biri diyebilir miyim bilmiyorum ama şampiyon olmalarını çok istediğim bir takım. Bugüne kadar çok yüzüp kuyruğuna geldiler ve sanki vakti geldi. Ben Ahö Hakan Bey, galiba Ahmet Hakan soy isminizde de Ö harfi var, doğru mu düşünüyorum? Kesinlikle Tracy McGrady demiş underrated olarak. Sakatlıkların gölgesinde geçmiş bir kariyer. Aslında çok önemli bir oyuncuyken çok o ivmesini sürdürme imkanı olmadı ne yazık ki. Ben bu arada team'e karşı kuzeni Vince Carter'ı da çok beğenirim. O da mesela yüzük alamadığı için bence biraz underrated kalmış bir oyuncu. O familya çok iyi oyuncular yetiştiriyor ama bir genel kısmetsizlik var herhalde. Onu söylemek mümkün. Bana kalırsa Irvin Magic Johnson yaptıkları, spora getirdikleri, oyuna eklediği zevk, basketin Ronaldinho'su diye bir parantez açmış. Doğru bir yorum. Ve ilham olduğu oyunculara bakılırsa önemine göre yine underrated kalıyor. Barcelona'dan saygılar. Radyocumuza demiş.

İşte bu Showtime Lakers mahlası takıma Magic Johnson'dan geliyor. 1-2-0 bir boyunda bir uzun ilk çaylak sezonunda Sixers'a karşı, işte Sixers dediğimde Dr. J'in olduğu bir Sixers, hani iyi bir Sixers'a karşı Karim'in sakatlığından sonra final serisinde 5 numara oynayarak takımı şampiyon yapıyor. 1-2-3-4-5 her şeyi oynuyor. Takımı inanılmaz koşturuyor. Yani bu Showtime dedikleri biraz daha tempolu alley-ooplar, işte çılgın paslar Magic Johnson'ın attığı falan. O yüzden Showtime Lakers'ın mimarı olan Magic Johnson gerçekten basketbolun seyir zevkini ciddi anlamda, NBA'in seyir zevkini ciddi anlamda arttırdı diyebiliriz. Katılırım. Nöbetçi radyocu olarak da bir dipnot düşmüş. Yusuf Bey, selamlar sevgiler Barcelona'ya da. Güzel bir mesaj olmuş. Geçmişi de yad etmiş olduk. Bu arada Magic Johnson diye Red Hot Chili Peppers'ın da bir şarkısı var. Direkt şarkında da Magic Johnson, ki o grup işte Flayas'ından Anthony Kiedis miydi? O da mesela Los Angeles Lakers taraftarı, Los Angeles'ı, yine galiba Chet Smith de bir Los Angeles Lakers taraftarı. O yüzden onların da Magic Johnson'a yaptığı bir şarkı var. LA Lakers Fast Break Makers diye başlar. İşte bu az önce bahsettiğim tempolu Showtime oyununa binaen o güzel bir şarkıdır. Lakers sevenlere tavsiye ederim. Merhaba, ben Ali Kolçak, İzmir. Bence hak ettiği değeri görmeyen siz varsınız Burak Bey demiş. Estağfurullah. Yani tabii ki sektörde bana nazaran çok daha bilindik, çok daha başarılı insanlar var. Çok çalıştığımı söyleyebilirim. Onlar daha iyi yerlerde olabilir. Çalışıyoruz bir şekilde. Yani bu herkesin hayatında kırılma noktaları var. Belki Andy Warhol'un dediği gibi herkes bir 15 dakikalığına meşhur olacaktır diye bir söylem var ya. Bulunduğum yerde mutluyum en azından. Yani daha iyi şeyler de olacaktır. Daha farklı işler de yapabiliriz. Daha ne bileyim, daha göz önünde işler de olabilir ama yani bir şekilde bu bir süreç. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim bu arada Ali Bey'e de. Bence NBA tarihinde tek takımda Dallas Mavericks'te 21 sene oynayan tek oyuncu olan Dirk Nowitzki underrated'tır demiş. MVP oldu, defaatle All-Star oldu, şampiyon oldu. NBA tarihinin belki en iyi birkaç Avrupalı oyuncusundan biri. Yani underrated denir mi bilmiyorum ama daha fazla değer görebilirdi. Bilhassa Avrupa'da. Merhabalar. Dennis Rodman bence en iyi savunma oyuncusuydu. Ben de eski bir basketbol oyuncusu olarak örnek aldığım oyuncuydu. Bu arada şimdiden iyi tatiller demiş dinleyicimiz. Anda Çarşı'dan çok teşekkür ederim. Dennis Rodman'ı basketbol oynarken ben de örnek alırdım. Ama şeyden ötürü hani takımda hep şöyleydi. Ben de tıpkı Dennis Rodman gibi hücum anlamında çok kabiliyetli olmadığım için mesela savunmada uzun oynarken post-up'ta biri bana yanaştığında dizimle ittirirdim. İşte dirseğimin sivri kısmıyla sırtına bastırırdım falan. Hani öyle pisliklerimiz vardı. Ama bu takım kolektif sporlarda da pis işleri birinin yapması gerekiyordu. Ben orayla çok razıydım. Yapıyorduk da yani o konuda bir sıkıntı yoktu. O yüzden benim de örnek aldığım isimlerden biriydi. Merhaba adaşım, iyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Burak ben. 2000'li yılların Detroit Pistons'ı ile büyüdüm. Ben Wallace, Rashid Wallace, Tayshaun Prince ve Chauncey Billups. Ve Mehmet Okur diye ekleyebiliriz bunu. Hadi ben ekleyeyim. 2004 Bad Boys Pistons'ın yeniden küllerinden doğuşu. 88-89 ya da 89-90 mıydı? Üst üste iki şampiyonluğun ardından 2004'te buldukları jenerasyonla, dediğiniz gibi Tayshaun Prince, Rip Hamilton'ı da ekleyebilirim buraya. Rashid Wallace, Ben Wallace, ki ikisi de gerçekten yani yolda görsen kaldırımı değiştirirsin. Öyle belalı tiplerdi. Hakikaten çok iyi takımdı. Chauncey Billups yine hakeza. O takım 2004'te Shaquille O'Neal'ın, ki o Lakers'ı da dağıtan onlardı bu arada o mağlubiyetle birlikte. Shaquille O'Neal'ın, Kobe Bryant'ın, Karl Malone'un, Gary Payton'ın olduğu işte yıldızlar karması Lakers'ı 4-1 geçmişti finalde. Nefes aldırmamışlardı. Ondan sonra Shaq takaslandı vesaire Miami Heat ederken Lakers da dağılmıştı. Hakikaten çok iyi takımdı 2004 Pistons. Onu da güzel bir dipnot olarak ekleyelim konusu gelmişken. İyi yayınlar Burak kardeşim. Manisa Basket hakkında ne düşünüyorsun? Geçen sene fena değillerdi. Sanki bu sene de sürdürürler mi başarıyı? Faruk Bey, üzücü haber. Manisa Basket Kocaeli'ne taşındı Glint tarafından. Manisa Büyükşehir tarafı. Manisa için bütçe kısmak adına ikincilikte yeni bir serüvene girecekler. Glint sponsorluğunda da Manisa Basket Kocaeli tarafına taşınıp muhtemelen faaliyetlerini sürdürecek. Maalesef böyle basketbol adına kötü bir haber. Ege bölgesindeki takımlar renk katıyordu. Biraz Marmara'ya sıkışma durumu olacak gibi gözüküyor. Selamlar, Karşıyaka hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Ahmet Kandemir'e bence büyük ayıp edildi.

0: Bir koç tercihinde çok beğenmedim. Nenad Markovic son dönemlerinde hep gittiği yerlerde karavan atan, başarısı olan bir isimken burada Ahmet Kandemir'de devam etmektense Nenad Markovic ismi ortaya çıktı. Daha biten transferler de ortaya çıkmadı. Onlara da bakmak lazım ama Nenad Markovic hamlesiyle birlikte ben Karşıyaka'nın bu sezon düşme tehlikesini ne yazık ki tekrardan yaşayacağını düşünüyorum üzülerek. Baresi için bir dakikalık saygı duruşu. Bugün şöyle bir bilgi öğrendim. Baresi bu arada hani ben İtalyan futboluna özel olarak meraklı olduğum için ilgimi çeken oyunculardan biridir Franco Baresi. O dönemin işte Milan kadrosunda Baresiler, işte ne bileyim Van Basten, Gulli, Trey Cartuccio, Arrigo Sacchi döneminde çok şef İtalyan futbolunun Maldini'den önceki, Cannavaro'dan önceki şef stoperi gibi. O yüzden huzur içinde yatsın. İtalyan futbolunun mihenk taşlarından biri Franco Baresi. Galiba henüz 22 yaşındayken 82 Dünya Kupası'nda da bu Marco Rossi'li kadroda var mıydı onu düşünüyorum şu an ama İtalyan futbolu için büyük bir kayıp. Velhasıl sevgili Burak, bizim basketbol ve NBA, basket hangi tarihlerde başlıyor bilgilendirir misiniz? Korkut Konuralp Giresun, Euroleague tarafı 24 Eylül'de başlıyor, NBA tarafı Kasım'a doğru başlıyor efendim. İkisini de Esport, Esport Plus ekranlarından sezon boyu takip edebilirsiniz. Şu an basketbol anlamında Türkiye'nin açık ara en iyi spiker ve yayın imkanları Esport'ta. O yüzden ziyan olmamasına bir basketbol sever olarak memnunum Euroleague'in de NBA'in de. Burak Bey, Arjantinlilik var mı sizde? Batuhan Ergüven. Severiz. Ya burada şey var, Arjantin'de geçmişine bakınca futbolla çok özdeştir ya. İşte Kempesler, Pasarellalar, Maradonalar, Canigialar vesaire derken Arjantin futbolu estetik anlamda çok yaşatan bir millet olduğu için Arjantin'i bir futbol sever olarak sevmemek mümkün değil diyelim. Bu efsane Milan kadrosu gelmiş. Savunma. Galiba kaleciyi yazmamışsınız. Ancelotti, Gullit, Van Basten, Rijkaard, Donadoni, Baresi, Costa Curta, Colombo, Bergomi, Tasotti. Bu 88 mi? 87-88'de 2 sene Şampiyon Kulüpler Kupası zaferi var. Zannediyorum o kadro olabilir. Teşekkür edelim. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Sevgiler bu arada kendisine de. Efsane serbest atışı olan bir adamdı. Çok iyiydi. Sean Marion. Matrix lakabı vardır. Onun da serçe parmağı kırıktır. Bir parmağı bir yere bakarken serçe parmağı başka bir yere bakar. İlginç bir şut formu vardı. İyi de savunmacıydı. O da underrated'tır. Suns döneminde, Mavericks döneminde gerçi şampiyon oldu. Bir en azından nişane edindi ama Sean Marion da ilginç bir oyuncudur. Dediğim gibi Matrix lakaplı. Bu Mike D'Antoni'nin 2006 meşhur Phoenix Suns'ında Steve Nash, Amar'e Stoudemire, Joe Johnson, Sean Marion, Rajah Bell. Hakikaten ilginç bir takımdı. Orada da güzel hafızalarda kalmış bir isimdir. Son mesaj. Burak Bey, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Yayını dinledim ama işten fırsat bulup yazamadım. Selamlar, sevgiler. İyi çalışmalar diliyorum Harun Bey'e de. Gönüller bir olsun. Yarın telafi ederiz. Yine burada olacağım. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Keyifli bir sohbet oldu. Geçmiş NBA'yi yad ettik. Arada küçük futboldan alıntılar, sanat ve sinemadan alıntılar. Yine oldukça keyif aldığım bir yayın oldu. Katkılarınız için de hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Cumartesi ve pazar sabahları saat 10'da tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometre'ye hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Günlerden cuma dedik, Genco Boran'la birlikteyiz. Artık Temmuz ayının da son günü. Yazın ortasına gelmiş oluyor muyuz Genco?
1: Ben Eylül'de yaz sayarım ya. O yüzden ortası derim yani. Ama son ya yani 4'te 3'lük bölümüne girdik.
0: Evet. Ama o yüzden moralimizi bozmaya gerek yok.
1: Yok.
0: Daha
1: yok.
0: Tatile gitmeyenler var.
1: Tabii.
0: Tatiline devam edenler var.
1: Aynen öyle.
0: Evet, sen de gittin geldin Bodrum'a.
1: Aynen. Güzeldi, kısa. Hatta önümüzdeki hafta içi değil, bir sonraki hafta içi yine aynı muameleyi yapabilirim. Salı öğleden sonra çıkış, cuma sabahı geliş.
0: Valla zor bir hayat seninki. Arada Bodrum kaçamakları, böyle bir yayıncılık, bir hava, bir şey. zor yani. Arada maçlara gitmeler, Şampiyonlar Ligi'nde, Amerika tatilleri.
1: Maçlar güzel. Maç,

0: Keyifli.
1: Liverpool'da maç izlemeden. Çok zor
0: ya,
1: bir hayat
0: o
1: ya.
0: Güzeldi.
1: Çok zor bir hayat.
0: Ben şimdi heyecanla bakayım, bekliyorum.
1: Gıpta ile takip ediyoruz.
0: Ben de heyecanla bekliyorum. Bu sene Galatasaray kimlerle eşleşecek?
1: Var mı böyle kafanda gitmek istediğin bir şey? Hani şununla eşleşsin de gideyim diye istediğim bir deplasman var mı? Şehir olarak soruyorum sana.
0: Ya İngiltere her zaman isterim ama artık Liverpool tamam. Avrupa'da ya bir şeye gitsem kendim için böyle bir tik atmış olurum. Bir Real Madrid ya da Barcelona deplasmanları artık hani bir İspanya'da şu iki takımdan birinin de stadını ve deplasman atmosferini gördüm demek isterim açıkçası.
1: Barcelona'da Real Madrid. Evet. Olabilir, onlar eşleşebilir. Çok büyük bir şey olmaz yani. Uzak bir ihtimal değil.
0: Başka düşünüyorum, İtalyan olsa yani öyle...
1: Como deplasmanı.
0: Aa, Como güzel olur. Como iyi dönmem.
1: Olur. Aynen, Como deplasmanı.
0: Bir şey yapayım, tatile birleştiririm.
1: Fena olmaz yani Como'ya tabii, kadar tabii. Gitmişken. George Clooney'nin villada da kalırsın.
0: Ben kesin onu görürüm, bulurum, bir şey yaparım ben de bu şans aynen, varken.
1: He. Aynen öyle, güzel. Şimdi her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487 WhatsApp numaramız. Bu numarayı arayarak sizler de programa mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dün Beşiktaş için, Beşiktaşlılar için güzel bir gündü. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ikinci elemede dün rövanşta Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. İlk karşılaşmayı da temsilcimiz 1-0 kazanmıştı. Toplamda 3-0'la çok zor bir turu geride bıraktı Beşiktaş ve Çekya'dan Kralova ile eşleşti. Zaten sabah da biraz konuştuk. Dün zaten herkes baktı. Hani bir sonraki turdaki rakip Genco Midtjylland'e göre daha mütevazi,
0: kolay. Daha yani kolay diyebileceğimiz
1: bir takım gibi gözüküyor. Bu da tabii kuranın biraz şansıyla, biraz dengesizliğiyle alakalı. Ama tur öncesinde hani Beşiktaşlı taraftarların birçoğunda ya bu turu geçemeyebiliriz düşüncesi vardı açıkçası. Ama Beşiktaş turu geçmeyi başardı. Tabii iki karşılaşmada rakibin 10 kişi kalması da etkili oldu. Fakat dün ikinci yarı Beşiktaş başlangıçta, ikinci yarının başlangıcında iyi bir oyun ortaya koydu.
0: Bir soru sorayım mı sana?
1: Tabii.
0: Beşiktaş'ın rakibinin iki maçta da kırmızı kart görmesi tabii ki çok önemliydi ama bu bir tesadüf mü yoksa bunu çok sık görecek miyiz? Çünkü o hani Italiano'nun geldiği ilk tanıtım basın toplantısında Önder Özen Hoca ne demişti? Rakip sahada en fazla pres yapıp bu alanda top kapan takım istatistiğinde lider olacağımızı size şimdiden garanti veriyorum. Demişti. Ve gelen sarı kartlar da kapılan toplar neticesinde de var. Hızlı çıkışlarda var. Yani bunu sanki bir tesadüfi iki kırmızı kart değil de bunu bence daha çok sık Beşiktaş maçlarında Beşiktaş'ın rakipleri bu tongaya düşecekmiş gibi hissettiriyor bana.
1: Olabilir. Hani öyle çok fazla itirazım yok ama aynı zamanda tabii Midtjylland'in de oyunuyla da alakalı. Onlar da yüksek prese dayalı bir oyun oynuyorlar. Dün zaten ilk yarıda bayağı bir top havaya kalktı. Yere düştüğü anlarda da büyük bir mücadele vardı. Öyle olduğu noktada hani sen ona basmaya çalışıyorsun, o sana basmaya çalışıyor. Herhangi bir zamanlama hatasıyla beraber böyle kartlar ortaya çıkabiliyor.
0: Hele ikincisi.
1: Evet, ikincisi. Dolayısıyla bu olabilir. Mesela Midtjylland geçen sene basın toplantısında sormuşlar teknik direktörlerine. İşte kırmızı kartlarla alakalı olarak 5 kırmızı kart görmüş ligde.
0: Geçen sene.
1: Geçen sene Danimarka temsilcisi.
0: Ciddi bir rakam.
1: Ciddi bir rakam. 5 kırmızı kart. Biraz tabii onların da oyun anlayışıyla alakalı. Ama yani Beşiktaş'ta bu tur kaybedilse yine böyle çatlak sesler çıkacaktı. Yok işte İtalyan'ı şöyle yaptı. Takım hazır değil. Bu kadroyla böyle bir maça çıkılır mı?
0: Trossard niye gelmedi? Aynen. Agbadu acaba
1: niye yedek bıraktı?
0: Tabii şimdi o İtalyan'ın hani o bir soru işareti bıraktıran bir şey vardı ya kafamızda. Çok fazla
1: rotasyon.
0: Şimdi Agbadu ona mı kurban gitti? Yoksa ilk maçta bazı rakip 10 kişi kaldıktan sonra bile bulduğu pozisyonlardan dolayı ona ama şöyle bir uyarı mı?
1: İlk maçta yoktu ama. İlk maçta da tercih etmedi.
0: Aa, doğru.
1: İlk maçta da tercih etmedi.
0: Peki Şimdi ben bu maçtan önce Beşiktaş'ın, hatta yazımda da yazdım, Midland tarafından çok büyük bir baskı altında bırakılarak başlayacağını tahmin ediyordum. Şimdi hani kırmızı kartlar dedik ama sırf ilk 3 dakika içerisindeki yaşanan pozisyonlardan biri gol olsa, yine o çatlak sesler çıkacaktı büyük bir ihtimalle. Ama yani şimdi Beşiktaş'ın bu turu atlarken seni şöyle sorayım, çok tatmin etti mi? Özellikle ilk 15 dakikadaki verilen pozisyonlar çok bence hani konuşulması gereken, ve yani buraya artık bir takviye mi olur? İşte Nübel'in kurtarışları da vardı. Direkten dönen hemen maçın başında top da vardı. Yani buraya sence, ki savunma özelliği de çok iyi olan bir Salih Özcan da gelmişken, yani oraya nasıl bir dokunuş önerebilirsin Ali?
1: Yani dün Beşiktaş maçın başında pek oyuna giremedi. Bir de tabii şunu da düşünmek lazım. Hani bu adamın daha ikinci resmi karşılaşması. Dolayısıyla şu ana kadar direkt olarak tam oyunculara kendini anlatabilmiş değil. Zaten oyuncular da maçtan sonra dile getirmişler. Yani hocayı yeni yeni tanımaya başlıyoruz, anlamaya başlıyoruz demişler. Biraz bu sistemle oynayacak Beşiktaş. Biraz daha alışacak. Aynı zamanda bireysel performanslar da daha yükselecek. Çünkü sezonun çok başı. Neticede bunu tur öncesinde söylemiştik. Şimdi Mitchell'en Beşiktaş'tan 2 hafta önce çalışmalara başlıyor. 2 hafta da çok büyük fark yaratıyor. O yüzden Beşiktaş zaten turun genelinde Mitchell'en'in seviyesine çıkamayacaktı. Fiziki seviyesine çıkamayacaktı. Ama inanılmaz mücadele etti Beşiktaş. Ve o sezon başında olabilecek fiziki eksikliği de çok fazla hissettirmedi.
0: Bence de kapatabileceği en yüksek seviyede kapattı.
1: Aynen. O bir kere çok büyük bir artıydı. Hem Italiano için hem oyuncular için. Fakat onun yanında şunu da unutmamak gerekiyor. Mesela Beşiktaş'ın en önemli kesicisi Endidi bu turda oynamadı.
0: Evet, doğru.
1: Yani Endidi'nin oynamaması da Beşiktaş'ın dün özellikle maçın başında merkezden delinmesinde biraz etkiliydi. Endidi olsa biraz daha Beşiktaş'ın savunma güvenliği yüksek olabilirdi. Tabii hücuma çıkarken onun da zaafları var, biliyorsun. Dolayısıyla hani dün maça giremedi Beşiktaş. Ve turun genelde kırılma anlarında da şanslıydı.
0: Güzel söyledin.
1: Onu söylemek gerekiyor. Yani bu 2x2-4. Fakat hani daha iyisi zor olurdu bence Genco. Bizim takımları düşündüğün zaman, sezonun bu bölümünü düşündüğün zaman.
0: Tabii. Ya Benfica bile Sengalen'e maç kaybetti.
1: Aynen.
0: Hatırlıyor musun, ben çok kendi liginde şampiyonluğu oynayan takımları burada genelde görmüyoruz, görsek çok merak ediyorum demiştim. Ve gerçekten Benfica'yı ben belki de ilk kez ikinci öneleme turunda gördüm. Ve gittiler Sengalen'e yenildiler ama rövanşı 5-0 kazanmayı da bildiler. Şimdi böyle de bir gerçek var.
1: Aynen öyle. Yani biraz daha olmak gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Beşiktaş'la alakalı olarak, diğer takımlarla alakalı olarak.
0: Tekrar da hatırlatalım. Gerçekten çekilebilecek ikinci ön elemedeki en zor, en taş takımlardan biri çekildi yani. Onu hakikaten atlamamak lazım.
1: Evet. Şimdi mesajlara bakalım. Sizlerden neler gelmiş?
0: Bu arada maçta hani oyuncuların daha İtalyano'yu tam tanımadığı ile ilgili acayip güzel iki sahne yaşandı. Karbon kopyaydı. İlk yarıda 30. dakikalarda bir hücum pres yaptı. Kaleciye doğru koştu. Sola koştu. Soldaki oyuncu göbekteki stopere verdiğinde ortadan hiç kimse Oha yardıma gelmemişti.
1: Tek başına kaldı.
0: Evet, ve o bütün arkadaşlarına hani ne yapıyorsunuz, gelsenize. Ve bu iki kere yaşandı. O benim mesela çok dikkatimi çekti.
1: Evet, çok zor gerçekten o oyunu oynayabilmek. Hele sezonun bu bölümünde çok kolay bir iş değil. Ama şimdi bir dinleyici mesajı okuyacağım. Ben de katılıyorum ona. Dün akşamki maçta tur kadar takımın fizik olarak da karşılık verebilmesi beni çok umutlandırdı demiş. Ben de katılıyorum buna. Mitchell'in elenmesi Ozario ve Franculino transferlerinin daha rahat olmasını sağlar mı? Valla bu sorunun cevabı bence ortada. Sonuçta çok iyi iki oyuncu ve Mitchell oyuncuları satmak isteyebilir. Büyük ihtimalle alternatifleri de hazırdır. Eğer iyi teklif gelirse satmayı düşünebilirler. Ama ikisini aynı anda satıp tabii çok güç kaybetme ihtimalleri de var. Çünkü Aral'ı da sattılar.

0: Sadece bu iki oyuncu olarak düşünmeyin. Aral da Trabzon'a gitti. Aral da geçen sene bu takımın en iyi oyuncularından
1: Aynen,
0: biriydi.
1: aynen.
0: Hani bir anda geçen seneki yapıdan en iyi 3 oyuncuyu satmak ister misiniz? Genelde bu kulüpler çok böyle şey yapmıyorlar. Hani satışa karşı değiller ama aynı
1: Şimdi
0: sezonda üçünün satılması belki bir ihtimal olmayabilir.
1: ama yani Avrupa'da da yollarına devam etmemeleri hakikaten bu ihtimali yani ihtimal dahil içerisinde güçlendiriyor.
0: Olayta'nın asistlerini nasıl buluyorsunuz demiş dinleyicimiz. Valla Olaytan iki maçta da fena oynamadı. İki maçta da girdiği pozisyonları değerlendiremedi.
1: Ama ikinci maç bence biraz daha iyiydi
0: Evet.
1: sanki.
0: Çünkü bir tek pozisyona girdi.
1: Evet.
0: İkinci pozisyona girip onu da kaçırsaydı Olaytan'la ilgili
1: Aynen öyle.
0: farklı konuşurdunuz.
1: Aynen öyle.
0: Tek pozisyona girdi atamadı. Beşiktaş da 2-0 kazandı. Rahatladı. Yoksa gene adamı tefe koyacaklardı. Ama genel olarak iyi oynadı bu turda. Fizik olarak da iyi gözüktü. Çok hareketli bir oyuncu zaten. Ankara'dan Hasan, dün Beşiktaş'ın aldığı galibiyet içimizdeki İrlandalılara gelsin. Çünkü kuralar çekilir çekilmez Beşiktaş'ın Konferans Ligi hesaplarını yapmaya başladılar demiş. Evet yani burada az önce de söyledik, çok garip bir durum yok. Bunu Önder Özen de 1-0'ın revanşında Salah'la ilgili yaptığı basın toplantısında da söyledi. Yani 1-0 kazanmamıza rağmen tur hala ortada, %50-50 dedi. Gerçekten öyle bir turdu.
1: Evet.
0: Ve Beşiktaş'a doğru kırıldı. Hani bu Beşiktaş'ın çok iyi olduğu anlamına gelmez. Ama aynı zamanda bir umut verdiği anlamına fazlasıyla gelir. Çünkü bizde galibiyetle başlamak, o moralle başlamak, özgüvenle başlamak büyük takımları, taraftarları ciddi şekilde etkiliyor. Beşiktaş'ın iki maçını izleyen taraftarlar da genel olarak performanstan mutlu olmuşlardır. Bu takımın umut verdiğini düşünmüşlerdir. Öyle bakmak lazım.
1: Ya bak şimdi ikinci ön elemede Maccabi, Şerif, Tromsø, Pafos, Craiova, CSKA Sofia, Hammarby gibi takımlar varken hatta Saint Gallen'i bile sayarım, kesinlikle sayarım. Yani kalkıp da Midland seçmek çok ciddi talihsizlik yani.
0: Evet. Batuhan demiş ki abi siz futboldan çok tatil konuşuyorsunuz. Bu tatil firmaları nerede? Size reklam versinler. Daha iyisi yok bence demiş sizden. Bütün Radyospor ekibi sırayla vardiya usulü tatil yapıyor demiş ve
1: Yaz
0: gülmüş.
1: güzel fikir. Bir düşündün değil mi?
0: Yok şimdi demiş ki bütün Radyospor ekibi sırayla vardiya usulü tatil yapıyor. Yapacak tabii yani. İnsanların hakları ama yaz dönemi tabii üst üste
1: İşte ona
0: geliyor.
1: da diyeceğiz ki şu turla gidiyoruz tatile.
0: Aynen.
1: Ey
0: Ey
1: turlar.
0: turlar neredesiniz diye. Bakayım mesaj nasıl? Genco abi demiş. Bugün sabah sporu kapanışında Ali Erim ve Mert Elam'ın senin hakkında söylediklerini tekrar dinlemeni tavsiye ederim. Herkese rağmen inadına Genco Boran demiş. Sevgilerle demiş. Dinleyicimiz kim bakayım, ismine de bakayım.
1: Bloklayacağım mı?
0: Yok, Volkan Oğuz Bey zannedersem ismi. Ya sabah böyle Mert'le bir şey konuşuyorduk. İşte liglerin başlaması bitmesi muhabbeti oldu. Norveç Ligi'nin başlangıç tarihi Avrupa takvimine göre ters ya.
1: Evet.
0: Mart'ta başlıyorlar. Ben Rusya'nın da öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum.
1: Eskiden
0: Tamam mı?
1: öyleydi.
0: Heh. Ondan sonra ama işte senin gibi hatırlıyorum. Ne
1: Ha,
0: zamandı?
1: flu.
0: Neydi? Ne değildi? Bir şeyler hatırlıyorum. Bir şeyler biliyorum ama tamam mı? Hani Rusya Ligi mi? Ondan sonra başka lig mi?
1: Ukrayna mı? O civarda bir şey
0: Başladılar,
1: mi?
0: geri döndüler mi? Öyle mi oldu falan filan. Öyle olunca dedi ki tam Genco Boran gibi olduk dedik. Bir şeyler biliyoruz ama tam da bilmiyoruz. Neyse ondan sonra dinleyiciler yardım etti. Rusya Ligi işte 2010'ların başında takvimini Avrupa Ligi'ne uydurmuş.
1: Evet, aynen öyle.
0: Sonra değiştirmemiş bir daha. Ben
1: Evet.
0: geri döndürdüler diye hatırlıyordum işte. Frekanslar
1: Ben de
0: karışmış.
1: çok iyi biliyor gibi kafa salladım ama değil.
0: İşte şey o, olay o. O yüzden salladık yani
1: O da
0: arkandan.
1: şeyden dolayı oldu. Rus takımları ve Ukrayna takımları eğer Avrupa'da grup aşamasını geçtiği zaman
0: Bir buçuk ay mı ne,
1: ligleri
0: değil mi?
1: tatile giriyor ve o esnada onlar için bazılarına göre çok büyük handikap, bazılarına göre de çok büyük bir avantaj. Tamamen bir ay boyunca tek bir takıma odaklanıp çalışmak ama maç sürekliliğini kaybetmek de çok büyük bir dezavantaj diye bu epey konuşuldu, taşınıldı ve Avrupa'ya göre kış iklimini görmezden gelip bu takvime göre ayarladılar.
0: Evet, İstanbul'dan Erdal Dün senelerde

0: seneler sonra tekrar sizi dinlemeye başladım demiş. Mert'in tatile çıkmasından anladığım kadarıyla her şey tam bıraktığım gibi devam ediyor. Evet, Mert bugün itibariyle tatile çıktı.
1: Biliyorum.
0: Haftaya beraberiz. Biraz onun için de salladık sana. Yani genel olarak salladık sana sabah sporunu.
1: Güzel.
0: Öyle.
1: Tabii ben tatildeyken bana salacaksın. Aynen. Şimdi Mert gitsin, neler yapacağız?
0: 14-17 saatlerimiz. Radyo Spor'da Türkiye'nin en iyisinde Hattrick'i dinliyorsunuz. Aramıza gidelim. Aradan sonra mesajlarla devam edeceğiz. Başakşehir'den konuşacağız. Galatasaray'dan konuşacağız ama önce ilk aramız.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-20. Şimdi Musiala konusu çok ilginç bir konu haline geldi. Ve Galatasaray'dan da açıklama geldi. Resmi bir açıklama geldi.
1: Ki yine daha önce de gelmiştim ben gitmeden önce tatile.
0: Yani açıklama şu. Son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan, gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Profesyonel futbolcu Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Gerçek dışı olduğu açıkça ortaya konulan bu iddiaların ısrarla gündemde tutulması kamuoyunu yanıltmaya ve kulübümüzün transfer çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma çabasıdır. Bu spekülasyonların sahibi kişi ve mecraların geçen sezonda benzer gerçek dışı iddialarla derken reklam geldi üstüne.
1: Oluyor böyle bazen.
0: Abi tam bu da çok kötü bir şey ya. Gerçek dışı iddialarla kamuoyu karşısına çıkmış olmaları dikkat çekicidir. Galatasaray Spor Kulübü transfer çalışmalarını kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütmektedir. Gerçek dışı haberler ve spekülatif iddialar kulübümüzün çalışma prensiplerini ve hedeflerini değiştirmeyecektir. Kamuoyu ve Büyük Galatasaray taraftarının yalnızca kulübümüzün resmi açıklamalarını esas almasını, gerçeği yansıtmayan haber ve spekülasyonlara, bunları ısrarla dolaşıma sokan kişi ve mecralara itibar etmemesini önemli rica ederiz. Galatasaray'dan Musiala konusuyla alakalı olarak net bir açıklama geldi. Peki Musiala iddiasının sahibi kim? Burhan Can Terzi. O bir tweet atmış. Demiş ki yoldaydım, yeni gördüm. Kulüp profesyonellerini ayrı tutarak tenhada farklı, kalabalıkta farklı konuşanları biliyordum. Tescillenmiş oldu. Menajer yancısı, topçu yancısı neyiniz varsa azdan az, çoktan çok gider.
1: Nasıl bu iş bu kadar büyüdü acaba? Ya da böyle bir şeyin bu kadar büyümesine gerek var mı? Ben önce onu sorayım.
0: Yani işte bilmiyorum dinleyiciler ne düşünüyor.
1: Bir defa bir oyuncunun transfer ile ilgili haberlerinin çıkması bir itibarsızlaştırma nasıl oluyor? Ben onu da anlayamadım mesela.
0: Ya yani şöyle oluyor. Galatasaray şundan rahatsız. Şimdi Galatasaray diyor ki biz transfer yapacağız. Ama biz Musiala gibi bir isim demedik. Şimdi Musiala 100 milyon euroluk oyuncu. Şimdi sen taraftarın önüne Musiala dediğin zaman
1: Beklenti o kadar büyüyor
0: e
1: ki kim
0: tabi
1: alsan.
0: şimdi Musiala diyorsun sen 100 milyon euroluk oyuncu.
1: Ya onlar da Bruno Fernandes diyordu. O da 60 milyonluk oyuncu.
0: Bayern'in oyuncusu.
1: O da Manchester'ın oyuncusu.
0: Alman milli takımının oyuncusu.
1: Portekiz'in
0: Hayır,
1: oyuncusu.
0: şöyle söyleyeyim. Gencecik oyuncu.
1: Aa, orada yendin beni.
0: Yenme yenme meselesi değil. Ama şimdi sen bu ismi eğer kulüp ilgilenmediği zaman söylediğinde birincisi taraftarın beklentisi çok yükselerek sen kimi alsan o ismin altında eziliyor.
1: Hayal kırıklığı olacak.
0: İkincisi hani yönetimi de beceriksiz gösteriyorsun.
1: Peki biz bir kere bu oyuncuyla ilgilenmiyoruz dedi mi yönetim?
0: Dedi.
1: E tamam, bir daha gerek var mı acaba? Ya
0: devam ediyor Burhan Can da. Kellemi koydum dedi bu haber için.
1: Sakın Burhan Can yanlış anlamasın ama yani bir kişi istediğini söyleyebilir. Kulüp bir kurum olarak bir açıklama yaptığı zaman bence bir daha açıklama yapmasına gerek yok. Bir daha açıklama yaptığı zaman esas o zaman ben tam şüpheye düşerim. Ya şimdi bu konuda belki de çok farklı düşünürüz ama Ali, bir sportif bir konudan bahsediyoruz. Bir kulübün bir kişi tarafından ortaya çıkartılan bir transfer çabası, niyeti ve gelişmesinden bahsediyoruz. Doğrudur ya da değildir. Yani bu böyle bu kadar kamuoyunu sarsacak, tamam, söylediğini anlıyorum. Ama zaten o söylediğin şeye karşı gelmek ve engellemek için de Galatasaray Kulübü zaten bir kere bir açıklama yaptı. Şimdi Galatasaray böyle bir haberin defalarca karşısına çıkmaktansa o zaman yani şu ana kadarki çalışmalarla ilgili bir paylaşım yapsa. Ya biri de çıkıp tam isim vermesin. İsim verilince ortalık karışıyor. Desin ki ilgilendiğimiz bir tane isim var ya da iki tane isim var desin. Bu isimler ortaya çıktığı zaman transferin ne kadar zorlaştığını kamuoyu çok iyi biliyor. Taraftarımız da çok iyi biliyor. Sabretsinler. Bu isim Musiala değil ama çok önemli bir transfer çabamız var. Lütfen sabredin ya. Mesela böyle bir açıklama bile olmadı.
0: Ama geçen
1: ya, yüzeysel oluyor Ali. Bak bu açıklama, bak bu resmi, sert, tepkisel bir açıklama. Hı. Ya o zaman bak bunu yapıyorsun, buna tepki koyuyorsun, buna kurumun adını öne atıyorsun. Onun adına bir resmi açıklama yapıyorsun. Ama kurumunun adına biz transferde iki oyuncunun peşindeyiz. Lütfen sabredin demiyorsun ya dese yine ortalık çok rahatlayacak. Yani Galatasaray'ın şu konulardaki başarısızlığı, yanlış tutumu olmadık kadar geriyor. Peki, gazeteciyi de geriyor, taraftarı da geriyor, ortamı geriyor.
0: Divanda Dursun Özbek dedi ki hani ilk sene, göreve geldiğimiz ilk sene aynı şeyler söylendi. Biz transferler yaptık, şampiyon olduk. İkinci sene aynı şeyler söylendi. Planları, programları yok, futbol akılları yok, çok yavaş hareket ediyorlar. Biz transferleri yaptık, şampiyon olduk dedi. Üçüncü sene aynı şeyler söylendi. Biz transferleri yaptık, geç yaptık ama şampiyon olduk dedi. Dördüncü sene aynı hikaye oldu dedi. Hadi dedi ilk sene tesadüf oldu dedi. İkinci sene şans oldu dedi. Dört sene de şans mı dedi. Dört sene üst üste olması şans mı dedi. Ondan sonra dedi ki bakın dedi Icardi ve Osimhen Eylül ayında geldi dedi. Başkan. Oradaki tabii fark şöyle onu sabah.

0: Daha konuşmuştuk. Şimdi Icardi ve Osimhen geldiğinde Galatasaray zaten santrofor rotasyonunu aslında tamamlamıştı. Onlar ekstra oyuncu olarak geldi. Şimdi mesela 10 numara pozisyonunda Galatasaray'da bir eksik var. Hani rotasyonun üzerine gelecek bir transfer değil. Ama başkan dedi ki hani biz çalışıyoruz. Devam ediyoruz dedi. Aslında senin söylediğini ya da seni duymak istediğini başkan söyledi. Çok farklı değil mealen. Hani sen başka şekilde ifade ettin. O başka şekilde ifade etti. Hani başkan diyor ki bize güvenin. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Öyle dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Zaten öyle olsa nasıl 4 sene üst üste olacak diyor. Hani bir sene olur, 2 sene olur da anlarım da diyor. Nasıl 4 sene olacak? Dolayısıyla bize güvenin diyor başkan burada. Şimdi diğer tarafta şunu da ekleyeyim, sana sözü öyle bırakayım. Galatasaray bir kere cevap verdi diyorsun. Ondan sonra yeter diyorsun. Yani daha ne kadar bu konuyla alakalı olacak. Ama sen bana geldin dedin ki Ali işte şöyle şöyle bir durum var. Ondan sonra ben sana aynı şeyi 10 kere daha sordum. Her gün geldim sordum. Bunu gündem yapmaya devam ettim. Çok kolay mı onunla şey yapmak? Ne derler, mücadele etmek? Çünkü hayır diyorsun. Diyor ki kellemi koydum. Öyle bir şey yok diyor. Galatasaray ilgileniyor diyor. Ya hayır ilgilenmiyor. İlgilenmiyoruz diyorsun. Yok ilgileniyor diyor yani. Hani ve taraftar da böyle durumlarda tabii şeyi istiyor. Hani yüksek kulübün ilgilenmesini istiyor. Yani.
1: Profil.
0: Çok kolay değil bununla da baş etmek. Hani Galatasaray yönetimiyle alakalı olarak ben de baktığımda birçok olumsuzluk, birçok sıkıntı gördüm. Orada burada söyledim. Ama bu konu biraz enteresan geliyor bana.
1: Peki ben de sana benim açımdan hemen çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tamam Sayın Başkan, 4 senedir biz ana transferlerimizi ligin başlamasına çok kısa bir süre kala yaptık ve hepsinde şampiyon olduk diyor. Zaten şampiyon olmaları devam etmelerini sağladı. Hı hı, hı. Çünkü Galatasaray taraftarını geçtim. Bir futbol kulübü şampiyonluğa oynayan bir futbol kulübü transferlerini Eylül'e bırakmaz. Ben bir futbol sever olarak geçmişten bugüne kadar basın kimliğimi bırakıyorum. Bak basın olmak ne demek? Biz burada taraftarın sesiyiz. Yani ben internetten bakıyorum, etrafımdaki arkadaşlara konuşuyorum ve onlardan duyduklarımı kendi süzgecimden geçirip radyodan onların sesi olarak paylaşıyorum. Ben şimdi sana soruyorum, iki futbol sever olarak. Ya Real Madrid'in, Milan'ın, Juventus'un, Manchester City'nin, Barcelona'nın başa oynayan takımların transferi Eylül ayında majör oyuncuları yaparak bitirdiğini kaç kere görmüşüzdür? Bunlar hep erken yapılır. Erken planlanır. Şimdi Osimhen zaten bambaşka bir olayken Osimhen üzerinde de durmayalım. O 4 sene boyunca transferler geç yapıldı ama Galatasaray taraftarı ve bir futbol sever, futbolu biraz takip eden, Avrupa'yı takip eden bir futbol sever bunun doğru olmadığını bilir çünkü Avrupa'da bunun örneği yoktur. Hı hı. Belki de bir elin parmağını geçmez. Vardır da bu kadar azdır. Zaten Galatasaray taraftarı ve ben de diyoruz ki biz bundan memnun değiliz ama yaptınız ve şampiyon olundu. Zaten şampiyon olunmasaydı ne Dursun Özbek olurdu ne Okan Buruk olurdu. Birçok şey değişirdi. Yani %100 değişirdi. Hangi sezonun sonunda Galatasaray şampiyon olmasa işte Zaha Eylül'de geldi. Ben bak Baroş'un, Keita'nın, Elano'nun geldiği dönemi hatırlıyorum. O döneme yakın dönemlerde Galatasaray bir Yunan takımıyla eşleşmişti. Bir tane transferi haricinde Galatasaray hiç kimseyi oynatamamış. Çünkü işte Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için yeşil ışık bekleyen isimler vardı. Onları da alamadık. Büyük düşünüp büyük hareket etmek istediğimiz için Şampiyonlar Ligi'ne yetiştiremedik ön elemesine. Çünkü garanti istediler. Üzgünüz. Ha ne oldu? Şampiyonlar Ligi kaçtı. Hatırlamıyorum şampiyon oldu mu olmadı mı Galatasaray. Hı hı. Ama Yani anlatabiliyorum değil mi demek istediğimi?

0: bir futbol kulübü Tepe'ye oynayan transferini ya Oguçuklu haricinde Galatasaray'ın bir transferi yok. Ya bana bugün Galatasaraylı bir arkadaşım kongre üyesi hem de ya Genco gözünü seveyim bir şey var değil mi ya ne oluyor dedi. Mesaj attı bir şey var değil mi dedi. Sen duyuyorsundur dedi. Yok isim bile yok. Hadi yazdan önce bir Enciso falan Can Uzun kabul edilir mi edilmez mi? Onlar da yok. En bana gerçekçi Bruno Fernandes ile Bernardo Silva geliyordu. Bernardo Silva gitti Bruno Fernandes olursa bak dedim pazartesi yine söylüyorum susacağım. Bruno Fernandes'i susarım. Ama niye bu kadar geçe kaldı Bruno Fernandes'de? Şimdi mesela Beşiktaş taraftarı bak dün gördüm kaç tane. Beşiktaş eledi ama Ali. Elenseydi Messi Dünya Kupası finali oynadı. Inter Miami antrenmanlarına başladı. Trossar son 16'da elendi. Hala tatil yapıyor. Beşiktaş taraftarı yönetime hesap sormaz mıydı? Trossard niye gelmedi? Böyle tatil mi olur demez miydi?
1: Daha geçen hafta ben söyledim zaten nerede bu adam diye.
0: Yani bırakılmaz bu kadar. Dolayısıyla benim de Dursun Bey'e cevabım tamam şampiyon oldunuz tebrik ederim ama bu yaptığınız şeyin doğru olduğu anlamına gelmez diyorum.
1: Evet devam edeceğiz. 14.33 Galatasaray'ın Musiela açıklaması. Sizlerden de mesajlar geliyor. Mesajlarınıza da bakacağız. 0538 052 1487 aramıza gidelim. İkinci aramıza sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek.
3: Reklam.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: yesin var. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
4: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.35 Galatasaray'ın Musiala açıklaması dedik. Bakalım sizlerden nasıl mesajlar gelmiş konuyla alakalı olarak. Icardi gitti. Arkasına henüz bir transfer yapılmadı. Sezon uzun. Osimhen maç içerisinde çok çabuk öfkelenebilen, sinirlenebilen, kırmızı kart görme potansiyeli olan bir oyuncu. Sakatlanırsa Galatasaray sezon içinde sıkıntı yaşayabilir demiş. Osimhen'in arkasındaki eksiklikten bahsediyor bir dinleyicimiz. Galatasaray'ın sürekli oturmuş kadrosu var. 4 sene şampiyon oldu diyoruz ama bu kadroda bir doygunluk var. Başarılı olsa bile bence kademeli olarak eski kadroyu ikişer üçer değiştirmeli artık. Futbolcular sahada yürüyor demiş. Evet, bu genelde böyle üst üste başarı yaşayan takımların karşılaştığı problemlerden biri futbolda. Takım içerisindeki rekabeti yükseltmediğinizde, kadroyu gerçekten yavaş yavaş yenilemediğinizde böyle bir problem olabiliyor. Galatasaray'da var demiyorum ama bu Galatasaray'ın sezon içerisinde muhtemelen karşısına çıkabilecek problemlerden biri olabilir.
5: Benim çok şüpheyle yaklaştığım bir isim var bu sene takımda kalmasından dolayı. Çok şüphe duyduğum, yani yarardan çok zarar vereceğine inandığım bir isim var. Torreira mesela. Ya ben geçen sezonun sonlarına doğru da artık Torreira'da oynadığı oyun, vücut dili bana Galatasaray defterini kafaca kapattığı çok hissettirmişti. Ha, sen ne dedin şimdi? Oradaki rekabeti arttırarak seviye arttırabilirsin. Oraya Ugo Çukwu geldi, doğru. Hı hı. Ama Ugo Çukwu'nun gelmesine rağmen ben Torreira'nın kalması taraftarı değildim açıkçası.
4: Ama zaten o rekabeti arttıracak bir oyuncu değil. O rotasyona gelen bir oyuncu. Rotasyonu derinleştiren bir oyuncu. Yani ilk 11 bazında
5: ya tabii Lemine Torreira, ama şimdi ben
4: rekabeti arttıracak bir isim.
5: Şimdi bak, ben Premier Lig'ini çok takip ediyorum ama mesela Burnley'i izlediğim zaman bu sene, ki 20 küsur maçta ilk 11 başlamış, Ali, ben hiç Ugo Çukwu'yu
4: dikkat etmedim.
5: Yani bu kimmiş demedim. Ama bir istatistik gözüme çarptı ki hem Burnley'de hem bir önceki sene Southampton'da bu adam sakat olmadı, cezalı olmadı, hemen hemen her maç ilk 11 çıkmış. Hı. Yani bu da çok boş bir adam değil'i hissettirdi bana. Yani belki eğer Torreira benim beklediğim kafa yapısıyla hazırlanamadan ve verimli olamayacak şekilde başlarsa belki Ugo Çukwu yerini alabilir gibi bile düşünüyorum. Ama ya ben Galatasaray yönetimi olsaydım iki tane 6-8 numara karışımı oyuncu alırdım. Bir tane Ugo Çukwu ile kalmazdım. 10 numara zaten çok önemli. Ve biz Mert'le biraz tepki çektik Galatasaray taraftarları tarafından. Artık Icardi'ye güle güle zaman diye, ama geçen sezonun başında da sakatlanmadan önce, bir önceki sezon muydu? Yani ya geçen sezon ya da bir önceki sezon. İşte Icardi sakatlanana kadar nasıl bir katkı sağladığını da unutmamak lazım. Yani şimdi Osimhen öyle bir oyuncu ki birinci, ikinci, üçüncü hafta ondan böyle çok iyi verim alamayabiliyorsun. O da böyle hani işte bir Benfica, bir Galatasaray, bir Juventus sonradan açılan, daha sonradan o bütün teknik, taktik ve kondisyon, fizik yüklemesi, böyle Ağustos'ta çok iyi görmezsin bu takımları. Eylül'ün sonlarına doğru her şey rayına oturur. İşte Osimhen de bireysel anlamda böyle bir isim. O esnada gerçekten Galatasaray'ı Osimhen'den beklediği verimi alamazsa diye bir tane mutlaka bir alternatif bir golcün Eylül sonuna kadar seni idare edecek birini bulman lazım ama yani bilmiyorum Ali, Galatasaray bu konuda bak tatmin olacaksak bekleyeyim ama her geçen gün de transferi de zorlaştırıyor. Bence maddi anlamda da Galatasaray'ı yokuşa sürüyor. Yani bu işler ne kadar geçe kalırsa fiyat taksimetre gibi artıyor.
4: Dur ben seni araya gireyim. Sen çünkü kartopu gibi iyice olumsuz bir tablo çizmeye başladın. Bu yavaş yavaş büyüyecek. Çuğa dönecek şimdi. Şöyle bir mesaj gelmiş. Galatasaray'ları anlamakta zorlanıyorum. Sanki Türkiye'de bütün takımlar çok planlı. Fenerbahçeliler ne yapsın? Senelerdir Avrupa ön eleme turlarına santraforsuz çıkıyor. Türkiye'de bütün takımlar zar atıyor demiş.
5: Ama burada bak araya girmek durumundayım. Galatasaray'da 4 sene içerisinde 3 yönetim, 3 teknik direktör değişmedi. Galatasaray 5 senedir aynı yönetim, aynı hoca, aynı scouting ekibi beraber bir organik bir şekilde ilerliyorlar. Ben zaten hadi birinci sene şans, ikinci sene şans falan diyor Dursun başkanımız. Ama 5. sezona girdiğinde aynı ekip organiklikle zaten bu döneme kalmaması için daha planlı proje dahilinde olduğunu bize göstermesi gerekiyor. Yani 5. senenin sonunda birlikte hareket eden bir takımın transferi Ağustos ayında gerçekleşmediyse ya gerçekten vay bizim futbol aklımıza diyeceğim, vay halimize diyeceğim. Ya Türkiye olarak, Galatasaray kulübü olarak değil, Türkiye olarak diyeceğim.
4: Ali abi demiş, bence senin de kaçırdığın şu var. Galatasaray elindeki oyuncuların yerine aldığı hiçbir oyuncudan faydalanamıyor Osimhen dışında. Hepsini gönderdi demiş. Kadroda 4 sene önce gelen oyuncuların en az 5-6 tanesi duruyor. Yani Galatasaray yeni transferler konusunda çok başarılı olamıyor demiş. Bakalım başka bir mesaja. Neler söylemişsiniz? Bir dinleyici benim tezim şu demiş. Gerçekten futbol aklı ya da planlama yok. Ama bu sadece Galatasaray'da değil. Tüm Türkiye'de yok. Göztepe ve Samsun hariç. Galatasaray tamamen gardiya bağlı.
5: Trabzon'u da söyleyelim.
4: Doğru. Gardi kimi getirirse

0: onları alacak. Şampiyonluk olayı da tamamen Gardi ile alakalı. Gardi Trabzon'a adam getirdi, şampiyon yaptı o sene. Beşiktaş'a adam getirdi, şampiyon yaptı o sene. 4 yıldır Galatasaray'a adam getiriyor, şampiyon yapıyor. Asıl şampiyon yapan Gardi'nin kendisi Galatasaray'a göbekten bağlı diye böyle bir mesaj atmış. Batuhan demiş ki, bence Galatasaray'ın ilk açıklamasının kamuoyunda ciddiye alınmamasının sebebi Okan Hoca'nın söylediği "görüştüğümüz her oyuncudan haberiniz var" açıklamasıdır. İnsanlar bu sözden sonra her dedikoduya iyice sarıldılar. Bence güzel yakalamış Batuhan. Bunu tabii Okan Buruk şey olarak söylemedi. Aslında bir eleştiri olarak söyledi. Kendi kulübüne bir eleştiri olarak söyledi. Yani kimle görüşüyorsak haberiniz oluyor. Yani sızıyor anlamında aynen söyledi. Öyle. Dolayısıyla Batuhan'ın söylediği doğru. Şimdi hani Galatasaray'dan bu kadar fazla haber sızarken Musiala ismi çıktığında taraftarlar doğal olarak inanabilir. Yani orası çok bir şey değil. Garip değil. Medyadaki muhabirler de çalıştıkları kurumlara ve taraftara doğru haberi duyar duymaz söylemekle yükümlü demiş. Tabii ki öyle. Kulüpten para alıyorlarmış gibi davranmaları yanlış. Bunu yapmayan Burhan Can Terzi'nin yanındayız demiş. Tabii bu da böyle olması gerekiyor. Ancak hani Burhan Can'ın haberi kesin doğru mu? Onu işte bilemiyoruz. Yani Burhan Can çok iddialı. Umarım da hani bu kadar iddiasının arkası doludur. Doğrudur haberi. Galatasaray'da diyor ki öyle bir durum yok. Bir Beşiktaş taraftar dinleyicimiz. Bir spor muhabirinin herhangi bir transfer için kellesini ortaya koyması ne kadar doğru? Burhan Can kendi güven eşiğini düşürdü bence demiş. Ya tabii orada aslında haberine ne kadar inandığını söylemek için bir mübalağa yapıyor. Ama tabii çok büyüdü olay. Yani oyuncu büyük olduğu için Burhan Can da öyle çok iddialı bir çıkış yapınca olay bu noktalara kadar geldi. Enteresan bir konu oldu ama yani yaz transfer döneminin gerçekten ilginç bir konusu oldu. Hüseyin, öngörünüz ne demiş? Galatasaray kaç transfer yapacak? Düşünceniz ne demiş?
1: Kaç yapacak bilmiyorum ama 3 tane yapması lazım en az.
0: 3'ten fazla ya.
1: Ya işte yani nokta atışı ama kaç tane olabilir ki?
0: Nokta atışı şu dakikadan sonra. Rotasyonu da genişletmesi lazım Galatasaray'ın. Tabii. Şimdi Osimhen'in arkasında ikinci santrafor şart.
1: 1.
0: Kanatta 3 tane alternatif var. Galatasaray 2 kanatla oynuyor.
1: Ben kanatsızla şimdilik razıyım. Yani hani şöyle yani rotasyon senin anlamında söylüyorsun da ben takımı geliştirecek anlamda söylüyorum.
0: Tamam.
1: Mesela Osimhen'in yedeği 1, 10 numara 2, tamam. Ha benim de kanattı doğru 3.
0: Kanat şart Galatasaray'da. Yani şu an Barış Alper Sane var. Ondan sonrası yani Yunus var yani alternatif olarak.
1: Evet.
0: Mümkün değil yani.
1: Yürümez.
0: 2 kanatla oynayıp 3 oyuncuyla sezona başlamak, 2 kanatla oynayıp. Ondan sonra 10 numara pozisyonu var. Orası kesin zaten. Belki bir de santrafor. Şey düzeltiyorum, stoper. Stoper'e de Galatasaray takviye yapabilir. Yani 4 tane minimum Galatasaray oyuncu alır gibi gözüküyor.
1: Davinson Sanchez'le ilgili var mı bir gelişme?
0: Şu an için yok. En son okuduğumuzda bir ara Como şey çıktı ama şu an için yok. Evet, tablo bu Galatasaray'da. Bakalım nasıl devam edecek konu. İyi Galatasaraylılar bilir ki demiş Mehmet Ünlü. Galatasaray'ın her transfer dönemi böyle sancılı geçer. Transferin son günü yönetim 2-3 transfer yapıp taraftarın da kızgınlığını bir süre alır demiş. Onun da beklentisi demek ki geç son transfer. Evet, mesajlar genel olarak bu şekilde. Düşünceler bu şekilde. Şimdilik mesajlara bir ara verelim ve keskin bir dönüş yapalım. Ne yazık ki bir takımımız Avrupa'ya çok erken veda etti Genco.
1: Maalesef.
0: Ben ilk yarı izledim. Sen biraz daha karşılaşmayı daha dikkatli takip etmişsin.
1: Evet.
0: Inter Turku Finlandiya temsilcisi. Mütevazi bir takım. Finlandiya'da başarılı bir takım ama mütevazi bir takım. 4-5 milyon euroluk toplam bir bütçeye sahip Inter Turku. İlk karşılaşmayı çok iyi başlamışlardı.
1: Evet.
0: Sonra Başakşehir golü yedikten sonra üstünlüğü alıp baskıyı kurmuştu. Beraberlik golünü bulmuştu. Galibiyet gelmemişti. Ben dün rövanş öncesi bayağı rahattım açıkçası. Hani Başakşehir bir hafta daha çalıştı.

0: Şey, tatil gibi yani.
1: Bir şey yok
0: yani. Turistler gibi. Aynen.
1: Hava da güneşliydi. Bir şey yoktu yani. Havayla alakalı olarak da şikayet edebileceğin bir durum yok. Ama Başakşehir geçen sene de konferans ligine katılamamıştı.
0: Ya bir de Avrupa'da en fazla puan alınabilecek lig bu. Avrupa Ligi kategorisi bu. Yani iki senedir yani ihanete uğruyoruz bence.
1: Gene olmadı.
0: Yani
1: neden olmadı peki? Dün maçta ne eksikti? Başakşehir eksikti.
0: Başakşehir eksikti. Gerçekten Başakşehir eksikti. Yani ya ben Antalyaspor'un başındayken Nuri Şahin'e çok inanan bir futbol severdim. Keşke böyle Antalyaspor Nuri Hoca'nın arkasında uzun süre dursa. İşte çok önemli hocalarla çalıştı çünkü Nuri Şahin işte Liverpool'da Klopp sistemi falan, Avrupa'nın bütün önemli hocaları. Zaten kendisi de işte Alman ekolü. Yani önemli bir isim. Mutlaka böyle hocalığından böyle bir şeyler bekliyordum ben. Ama bir defa bak, Başakşehir'le ilgili önce bir şunu söyleyeyim. Taraftarı olmayan futbol kulübü ayakta kalamaz. Yani yok Başakşehir'in de kulübü. Yani aklıma bir Avrupa'dan bir kulüp düşüneyim dedim ama yani böyle taraftarı olmayan bir kulüp aklıma geldi sonra. Kim var biliyor musun? Bir kere aynı Başakşehir'in son yıllarda yaptığı gibi büyük bir yatırım aldı kulüp. Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Ama bu kulüp 10 bin kişiye normal sezonda ya oynuyor ya oynamıyor. Monaco. Hı. Yoksa taraftarın yoksa futbolda başarılı olamazsın. Yani
1: tamam, Monaco halkı da haklı be.
0: Ya haklı da işte
1: ne
0: ama
1: işin
0: yok.
1: Var Monaco'da maçta ya.
0: Prens Albert onları gaza getirdi. Her maça gitti atkılarla falan filan, yatırımını yaptı. Morientes'i
1: yani
0: aldılar.
1: Örneğin doğru ama insanları da tamam. Monaco'ya tutun diyemem ya. Monaco'da Monaco tutulmaz.
0: Yani evet.
1: Monaco'da futbolla ilgilenilmez.
0: Tabii. Bir, onu söylemek istiyorum. İki, şimdi ben bu maçı iki yazımda da yazdım. Bak şu gerçekten önemli bir faktör. Nisan'da başladı Finlandiya Ligi. Daha Türkiye Ligi başlamadı bile. Hatta bundan yola çıkarak muhtemelen Inter Turku Başakşehir'e bir tane gol atar dedim. Bizim Ali Efe Uysal yazları Finlandiya Ligi ile çok ilgilenir. Hmm. Acayip sever. Senin aynı Norveç gibi. Hatta biz 1-0-2 platformunda bu maçı konuşurken birbirimizden tamamen habersiz. Efe dedim ya, Nisan'da başlayan bir lig var dedim ya, bu takım gol atamaz mı dedim. Genco dedi, rakip kaleye şut çekemezler dedi.
1: O derece.
0: Bak yani normal gücü demek ki bu. Zaten 10. dakikada gol olduğunda yazıklar olsun bana diye mesaj attı. Şimdi o fizik gücü gerçekten önemli. Nuri Şahin de söyledi ilk maçın sonunda. Bak ben de ona aldandım. Dedi ki bu kadar fizik gücü, oyun, taktik, teknik yukarı seviyede bize göre bir takım tabii ki bazı alanlarda bizden daha iyi olacak. Bunu bekliyorduk dedi. Ama o bir haftalık ara bile bize antrenmanlar, kondisyon yükleyeceğiz, teknik taktik çalışacağız. Aradaki farkı kapatacağız. Rakip de bir de evinde oynayacak, üzerine gelecek diye düşündüm. Ama ya dün aslında demin şaka gibi söyledin ama gerçekten doğru. Dün Başakşehir yoktu.
1: Hani çok bak, kötü oyun gerçekten.
0: Beşiktaş reaksiyon verdi dedik. Fiziksel anlamda çıktı dedik falan. Ya Başakşehir, ben oyunun hiçbir anında, ya zap yapa yapa izledim. Ama ben hiçbir anında Başakşehir'in bir şey yaptığını görmedim. Yani tamam, anlıyorum 2,5 aylık bir erken başlama ve fizik taktik oturması farkı vardır
1: tamam
0: ama.
1: Tamam da rakibin gücüyle.
0: Ya, evet ya, rakibin gücüyle artık bunu böyle şey yapamazsın yani. Ben yani Başakşehir'i mutlaka seven o bölgenin taraftarı falan vardır ama ya vazgeçin demeyeceğim. Ama yani bir Göztepe, bir futbol şehri olarak, bir takım olarak, bir Samsunspor Avrupa'da oynasa bence çok daha ileriye giderler. Ya Başakşehir'in Inter Turku maçını bak ne dedin? Inter Turku'nun taraftarı hani hiç öyle Midland gibi şey, işte o Polonya takımı gibi değil. Başakşehir'in ya hatırlamıyor musun? Muhteşem bir şeyleri vardı. Pankartları vardı. Bize her yerde plasman. Hmm,
1: aynen.
0: Yani böyle bir takımdan bahsediyoruz yani.
1: Ama işte öyle bir takım sonuçta, o takım yani
0: yatırım alıyor.
1: 80 milyon euro'nun üzerinde ya, bir kadroya evet, sahip. Yani evet. Eksiği gediği yok. Bir derdi tasası yok.
0: Ya bu kulübe yatırım yapanlar

0: başka kulüp mü bulamadı? Bak Brescia battı. 20 milyon euro versinler, Brescia'yı alsınlar.
1: Dolayısıyla o bakımdan çok üzücü. Bir de işte şimdi bu tarz turları geçemediğimizde ülke puanın yükselmiyor.
0: Ya evet, bu çok en önemli kategori bu.
1: Kulüp puanın yükselmiyor. Normalde bizim konferans liginde çatır çatır puanları toparlıyor olmamız
0: çeyrek
1: lazım.
0: Çeyrek final minimum. Kim katılırsa.
1: İşte ondan sonra da bakıyoruz çeyrek finalde. Aa, bu takımlar ne kadar kötü takımlar. Biz burada olur.
0: Keşke olsaymışız.
1: Biz bu kupayı alırız normalde diye. Kendi kendimize saçma bir yorum yapıyoruz. Evet, Başakşehir'in elenmesi tabii oldukça sıkıntılı bir durum oldu bizler için.
0: Ve ikinci sene üst üste konferans liginde.
1: Aynen, konferans ligine giremedi, olmadı. Evet, hafta sonunda tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Kupaları oynadığı için dinlenecekler, antrenmanlarını yapacaklar. Galatasaray'da pazar günü Ren'le İstanbul'da bir hazırlık karşılaşması oynayacak. Galatasaray'ın da sezon öncesinde iki tane hazırlık karşılaşması kaldı. Diğeri de gelecek hafta cumartesi günü Villarreal'le olacak. Biz Galatasaray-Ren maçını vereceğiz, yayınlayacağız. Bakalım Galatasaray'ın Avusturya kampından sonraki performansı nasıl olacak? Fenerbahçe Sturm Graz'la eşleşti ve Sturm Graz eşleşmesinde ilk karşılaşmayı Fenerbahçe gelecek hafta içi ayın 5'inde iç sahada yapacak. Daha sonra ayın 11'inde Fenerbahçe deplasmanda Sturm Graz'la oynayacak ve artık playoff turuna yükselmeye çalışacak Şampiyonlar Ligi elemesinde. Beşiktaş'ta program içerisinde bahsetmiştik. Bu turu geçince Çekya'dan Kralove ile eşleşti. Beşiktaş ayın 6'sında, gelecek hafta içerisinde ayın 6'sında ilk maçı deplasmanda oynayacak. Daha sonra ayın 13'ünde Beşiktaş Kralove rövanşını oynayacak. Hemen akabinde de ayın 16'sında Eyüpspor'la lig başlangıcını yapacak siyah beyazlar. Beşiktaş'ın önündeki fikstür bu. Trabzonspor dün biliyorsunuz ikinci hazırlık karşılaşmasını oynadı ve Alsağ'da Firmino'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu Trabzonspor. İlk karşılaşmasında da Eintracht Frankfurt'a 3-0 kaybetmişti Bordo Maviller. Bir sonraki karşılaşması Trabzonspor'un Udinese ile ayın 2'sinde oynayacak Trabzonspor. Yani pazar günü Udinese ile 17.30'da karşı karşıya gelecek ve Trabzonspor'da 3 karşılaşmalık hazırlık kampı şeyini tamamlamış olacak. Etabını tamamlamış olacak. Dün Trabzonspor'da en iyi 11 sahaya çıktı. Ama Trabzonspor Al Saad karşısında istediği sonucu alamadı. Dün Mert Elam Başakşehir maçı yerine Trabzonspor karşılaşmasını takip etmiş. Trabzonspor'da özellikle yeni transferlerden öyle Mert'in çok gözüne batan bir oyuncu olmamış. Ama merkezde geçen sene gelen Bukhari'yi beğenmiş. Bukhari'yi beğenmiş Mert Elam. Onu söyledi. Mert'in de maçla ilgili görüşleri bu şekildeydi. Evet, böylece programın sonuna gelmiş olduk. Genco teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Az sonra Spor Kazanı Radyo Spor'da her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor!
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
7: Herkese iyi günler. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Spor kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. WhatsApp hattımız devrede. Bizlere WhatsApp üzerinden de ulaşabilirsiniz. Hemen hatırlatalım, 0538 052 14 87 WhatsApp hattımız. Soru, görüş, öneri, yorum hepsini bekliyoruz sizlerden. Ercan abi merhaba, hoş geldin.
8: Herkese iyi günler, merhaba, hoş bulduk.
7: Gündemde tabii ki dün oynanan maçlar var. Beşiktaş çok beğenildi, Başakşehir hiç beğenilmedi. Tam tersi iki senaryoyla karşı karşıya kaldık. İstersen Başakşehir'le başlayalım, sonra Beşiktaş'ı geniş konuşalım istiyorum.
8: Başakşehirli herkes ona örnek vermiş. Biz de bu karşılıklı konuşalım bence. Rakibin değeri 4 milyon 200 bin euro mu ne?
7: Evet, 4. O civar. 4-200.
8: Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Başakşehir 85 milyon euro civarında herhalde.
7: Tabii bir oyuncusuna mesela talip olsan 10-15'ten açıyor kapıyı.
8: Başka bir şey söylemeye gerek var mı?
7: Yok, niye böyle oldu?
8: Şuymuş, buymuş.
7: Yok, öyle bir şey olmadı.
8: Ya bu her şeyde sezon başına tamam doğru bağlanabilir. Fakat ben maçı da seyrettim. Ya ilk yarıda rakibin bir tane hata var, gol oldu. Hı-hı. Ama Başakşehir'in yok.
7: Başakşehir'in hata yok, işte sorun burada.
8: Yani net gol pozisyonu, hı-hı, denilen olay mevcut değil. O zaman ileniyorsun Mehmet. Başka yapacak bir şey yok.
7: Çok erken bir veda. Çok erken ya.
8: Beklenilmeyecek bir veda.
7: Konferansta da hani biz diyoruz ya, yani Türk kulüpleri hani bütçeler. Ya konferansta bir şeyler bekliyorsunuz yani. En kötü gruplar, ya en kötü maçlar şey çünkü en zayıf takımlar.
8: 10 takım UEFA sıralamasında bizim takımların puan alması gerekiyor ki Şampiyonlar Ligi'nde işte devam edeceğiz. Belki ikinci takıma çıkacağız. Sen bunu düşürüyorsun şimdi bir de.
7: Tabii.
8: Ya uğraşıyorsun. İşte Belçika'ya yaklaşalım diyorsun. Ama bunları düşürüyorsun. Ben şaşırdım açıkçası. Ya 2-0'da yeniliyorsun. Rakip bir de kırmızılı kart görüyor.
7: Yani bir anlam veremedim ben de açıkçası. Niye bu kadar kötüydü Başakşehir? Acaba... Şimdi şöyle de düşündüm Ercan abi, yani geçen sene özellikle ligin sonlarına doğru oturmuş bir oyun vardı Başakşehir'de ve gerçekten de iyi futbol oynuyorlardı.

0: Açık söyleyelim. Mesela Rams Park'a gelmişlerdi. İlk yarı çok iyi futbol oynamışlardı. Evet, belki 3-0 kaybettiler ama ikinci yarıda, ama ilk yarıda iyi bir futbol vardı. İşte diğer maçlara bakıyorum. Yani Nuri Şahin bir oyun kültürü yerleştirmişti. Ama aklıma şu geldi, yani bu kadar kötü görünce acaba Avrupa'yı istemiyorlar mı?
1: Sanmıyorum.
0: Aklıma gelmedi değil yani, sesli
1: Her
0: düşünelim
1: sene
0: şimdi.
1: Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bir takım. Ya şimdi kadroya bakınca tamam fena değil de artık şunları bulamıyorlar. İki isim söyleyeceğim. Birisi şu anda hala Başakşehir'de. Biri Visca. Mesela Adebayor.
0: Evet.
1: Bu tarz ligde de
0: Trezege.
1: Trezeguet. Bu tarz ligde sonuç değiştirebilecek, oyunda ön plana çıkabilecek,
0: Bireysel yetenek anlamında.
1: bireysel sonuca gitmesini sağlayacak oyuncu tiplerine şu anda uzaklar. Şamuradov gol atıyor da işte olmuyor.
0: Peki oyun olarak mı yani rakibin gerisindeydi?
1: Yo.
0: Teknik kalite olarak mı?
1: Bence neyin gerisinde olduğu, tabii bunu fizikle değerlendirmemiz lazım, belli oldu. Takım gitmiyor.
0: Yükleme zamanı mı acaba, bilmiyorum ki işte, yani ona göre de takımı hazırlamak lazım Avrupa'da
1: Bazı
0: istiyorsan.
1: ya bu arabalardan örnek verelim. İşte atmosferik motor var ya. Yokuşta öyle aslanlar gibi çıkmaz biliyorsun.
0: Evet.
1: Belirli bir standardı vardır. Hatta zorlarsan da bağırır
0: Bağırır.
1: motor. Ama o motora güç verdiğini zannedersin. Hayır, benden bu kadar diyordur motora yani. Fazla zorlama beni. Atmosferik motor tarzında, değil mi?
0: Benim limitim bu.
1: Yani limiti bellidir. Onu da ona göre kullanmak lazım. Bu takımın limiti de sanki bu mu?
0: İşte orada bir soru işareti var. Bu olmaması lazım. Ya
1: Yani
0: bu
1: tekrar
0: bütçeyle.
1: o zaman başa dönelim. Programımızı açtığımız konuya bakalım. Rakibin mali değeri 4 milyon euro. Hadi diyelim ki saha sentetik saha. O zaman kapanacaksın Mehmet. Gücün yoksa da. Top oynamaya değil ya, kapanmaya. Golümü atayım. Belki bir
0: Gurur
1: fırsat bulurum. Ya bu rakip zaten üstüne gelemiyor.
0: mu yaptılar acaba? Kapanmayalım. Anlamadım ben hiç. Hiç anlam veremediğim
1: Kapanalım derken yaslanalım demek istemiyorum. Şunu diyorum ya, kendi yarı sahanda oyunu kabul edip
0: maçlardan biri.
1: rakibin atak
0: Geçiş
1: yapmasına izin
0: beklersin.
1: vermeyeceğim.
0: Aynen.
1: Nasıl olsa
0: Gücü yok
1: sabırla
0: rakibin.
1: oynadığında demek ki yok.
0: Gücü yok zaten. Turku gelemez ki. Ya gelecek bir yeteneği yok. Hadi sen dedin ya hani bireysel yetenek. Yani yok, rakipte yok.
1: Yahu ikinci yarıya başlıyorsun. Dakika 46 ikinci golü yiyorsun. İkinci yarıya öyle mi başlanacak? Bence başlanmaması gerekiyor. Ya bunun izahı yok.
0: Gerçekten yok şimdi ben. Hani en absürt şeyleri de masaya yatırmaya çalışıyorum. İşte Avrupa'yı mı istemediler? Ne olabilir? Yani çünkü izah edemiyorum.
1: Ya sezonu da erken açtılar. Gittiler, kamp yaptılar, hazırlık maçları oynadılar. Sezonu da erken açtılar. Yok. Olmuyor.
0: Yani sezon erken açmak demek, ben Avrupa'da işte lige kalmak istiyorum.
1: E tabi.
0: Turu geçmek istiyorum demek. Yoksa hani diğer takımlar gibi geç de açabilirdin, daha geç de açabilirdin. Hani lige hazırlanmak istiyorsan.
1: Yani ben kesinlikle bu konuda bayağı şaşkınım. Mutlaka futbol takip edenler de gecenin bayağı bir sürpriz sonucu olarak değerlendiriyorlar.
0: Ben de öyle değerlendiriyorum Ercan abi, herkes gibi. Yani tamam, İstanbul'daki maç iyi gitmedi. Telafi etme şansın var. Rakibi de gördün. En azından gördün, hani çıplak gözle de görme şansına sahip oldun kendi takımına karşı. Artılarını, eksilerini bir şekilde önlem alıp bu turu geçmen lazımdı yani, bu kadar zayıf bir takıma karşı. Ha şöyle olaylarla biz geçmişte de karşılaştık. Mesela Galatasaray Tromsø'yü geçememişti ama olağanüstü hava koşulları vardı.
1: Yani dün
0: Mesela.
1: zemin güzel bir yerden girdi. Zemin sentetik ama nefis bir hava var Finlandiya'ya göre. Güneş var. İnsanlar palto giymemiş. Demek ki soğuk değil.
0: Evet.
1: Harika bir havada oynandı maç.
0: Hava da güzel. Zemin tam sentetik olabilir. Seni hadi %5, %10 etkilesin. Ama bu kadar bir etki olmaması lazım.
1: Bence de olmaması lazım.
0: Yani çünkü oralara Avrupa'nın diğer takımları da gidiyor, kazanıyor, geliyor. Yani sentetik zemin tamam ama
1: Ya en azından elenmiyor çoğu.
0: eğlenmiyor, evet. Şimdi puan, ülke puan açısından da büyük sıkıntı.
1: Bence de.
0: Yani büyük sıkıntı doğurdu konferans liginden, çünkü en zayıf ligden puan gelemeyecek olması büyük sıkıntı. Yani en çok puanı oralardan almayı planlıyoruz çünkü alt liglerden. Hem konferans hem Avrupa Ligi. Hani Şampiyonlar Ligi'nden daha az puan gelmesi doğal. Çok zor çünkü maçlar. Ama oradan, en zayıf ligden puan gelmeyecek olması kötü.
1: Bence de.
0: Çok kötü. Çok kötü gerçekten de.
1: Üzüntü verici oldu. Onu öyle değerlendirebiliriz.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki Başakşehir yetiştirici takım olmalı. Lige zarar vermeye başladılar. O kadar değil de lige niye zarar versinler? Öyle bir şey yok ama burada yani dünkü mücadele büyük hayal kırıklığı yarattı herkeste. Onu evet, söyleyelim evet. Yani. Ülke futbolu adına da büyük hayal kırıklığı yarattığını söylemekte fayda var. Şimdi Ercan abi bakıyorum başka. Mesajlar var. Beşiktaş'a geçeceğim zaten. Birazdan reklam arasından sonra. Şimdi hemen şöyle bir yorum geldi. Hatta az önce sevgili Burak da söyledi bunu. Keşke Göztepe gitseydi dedi. Dinleyicimiz de diyor ki Göztepe ile çekişiyorlardı. Göztepe'ye yazık oldu. Üzüldüm bir İzmirli olarak diyor.
1: Ya şimdi
0: biz gitsek daha iyi olurdu diyor.
1: O bunu taraftar baskısı. Tabii ki daha maçın sonucunu bilemezsin ama Göztepe o taraftarıyla İzmir'de bu Turku karşısında istediği sonucu alırdı gibime geliyor.
0: Bundan kötü olmazdı, bana da öyle geliyor yani. Yani elen tamam bir şekilde bu turu geçerdi en kötü. Ben öyle hissediyorum. Burada da dinleyicimiz biraz haklı diyebilirim. Doğru. Yani en azından düşünce olarak baktığımda ben de kendisine yakınım. Yani şimdi Başakşehir'in şu sonucu aldıktan sonra ancak bu yorumu yapabiliyoruz. Yani geçen sene sonuçta kim hak ettiyse o gitti.
1: Tabii.
0: Başakşehir hak etti. Başakşehir gitti. Ama iki oyunda bize gösterdi ki Avrupa'ya pek de hazır bir takım değil Başakşehir.
1: Tabii burada teknik direktörün değerlendirmesi önemli. Bundan sonraki haftalarda lig başlayacak. Belki transfere ihtiyacımız vardı. Transferler geç geldi diyebilir. Oyuncu almamız gerekiyordu. Ama takımın tümünde yok, bir güçsüzlük vardı. Bunu kabul edelim.
0: Evet. Bir dinleyicimiz çok enteresan bir yorum yapmış. Daha doğrusu bir fikir vermiş. Diyor ki Başakşehir'in ismi Tekirdağ Spor, Silivri Spor olsa taraftarı olur. Tekirdağlılar renkli insanlar, gider stadı doldururuz diyor. Kendi açısından değerlendirmiş. Teşekkür ediyoruz mesajı için. Mesela benzer bir yorumu bir başka dinleyicimiz yapmış. Ya taraftarı yok diyor.
1: Evet, binlerce kulübün taraftar tabii mevcut değil. Onu kabul edelim. Tıklım tıklım doluyor mu lig maçlarında?
0: Yok. Tribünlerde? Bir başka dinleyicimiz de demiş ki bu da doğru bir yorum bence. Ligin, Finlandiya'da ligin erken başlamış olması bir bahane değil, olamaz. Biz de halı saha maçı yapıyoruz sürekli. Biz de formdayız. O zaman Başakşehir'i bizim de elememiz lazım diyor.
1: O kadar değil
0: mi? Mantık olarak doğru. Yani mantık doğru.
1: Devamlı maç yapıyorsun, antrenman yapıyor musun tabii.
0: Evet. Yani fizik, onlar daha hazır demek bu elenmenin bahanesi olamaz diyor kısaca.
1: Ne olursa olsun bu takımın teknik, taktik ve kondisyon anlamında hazır olup bu rakibi elemesi lazım.
0: Kesinlikle.
1: Onu söylemem
0: kesinlikle lazım. Şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra Başakşehir'le ilgili mesajlar gelirse döneriz tabii ki ama Beşiktaş'ı konuşacağız.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.
4: Radyo Spor.
5: İş
4: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleri

0: ile fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Beşiktaş turu geçti. Midland karşısında 1-0, 2-0, 2 galibiyet. Gol yemeden turu geçti. Hatta istatistikler vardı. Bir 17 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Domenico Tedesco. Doğru. Her iki maçı da kazanıp gol yemeden turu geçen yabancı teknik direktör oldu. Ve çok fazla da, yani gazetelere baktığımda, övgü vardı.
3: Ya şöyle bir gerçek var. Maçın başında Beşiktaş'ın direncini hemen kırmak istedi Midland takımı. Hı hı. Öyle değil mi?
2: Sert oynadılar.
3: Sert başlangıç, direnci kırmak, iki topun direkten dönmesi. Fakat dakikalar geçtikçe buna cevap vermek isteyen bir Beşiktaş takımını gördük.
2: Fizik olarak ezilmedi.
3: Sen bana dedi, beni bu kadar yoramazsın, kıramazsın oyunun içinde dedi. Cevap vermeye başladı. Onlar faul yaptı, Beşiktaş da faul yaptı. Maçın ikinci yarısına da çok iyi bir başlangıç.
2: Korakor.
3: Çok iyi bir başlangıç ikinci yarıya. Sonra rakip gelmek istiyor. En büyük hataları tabii ki kırmızı kart görmesi. 10 kişi kalmaları artık bitirdi. Ondan sonra da Orkun'un tabii direkten dönen topu var. Hı hı. Daha önce de gol gelebilirdi, onu da söyleyelim. Ve bence herkesi yanılttı Beşiktaş. Çünkü hatırlasınlar, burada yorumlar yapılırken, burada dediğim Midland çıktığı zaman ülkede yapılan yorumlara baktığında ne deniyordu? Beşiktaş'ın işi çok zor.
2: Evet.
3: Ya konferans liginde de şu olabilir, bu olabilir. Hatta elendi gözüyle bakan çok insan yok muydu?
2: Vardı. Vardı tabii.
3: Neden? Geçtiğimiz sezon ortaya çıkan gösterge. Hı hı. Rakibin aldığı başarılı sonuçlar.
2: Çabuk kırılan bir takım.
3: Çabuk Beşiktaş takımı iyi sonuçlar alamıyor 4 yıldır. İşte teknik direktör değişimi. Onlarda fizik kondisyon bayağı iyidir, güçlüdür derken Beşiktaş'ın buna gayet iyi cevap verdiğini gördük. Bu tabii antrenman sistemi, çalışma, rakip analizi, oyuncuların İtalyano'nun istediği oyunu en azından uygulamaya çalışmaları. Ya belli, iyi ya da kötü, belli bir sistem var Beşiktaş'ın. Hı hı. Bu takımda bir de 6 kişi değişmedi. Kaleci Nübel, Salih, İlhan. Geçtiğimiz yıldan başka kim var farklı? Kimse yok.
2: Yok. Ama oyun anlayışı değişti, mantık değişti.
3: Oyun anlayışı ve mantık değişti. Ya elimde diyor ki teknik direktör, ben böyle teknik direktörleri gerçekten severim. Benim diyor elimde böyle bir oyuncu kadrosu var. Tamam, transfer yapılacak ama ben yine de bunlarla şunu oynayabilirim diyor, bu sistemi. Hı hı. Ben de mücadele ederim, ben de kapanırım, ben de pres yaparım. Bunu önemli olan diyor antrenmanlarda oyunculara anlatmak ve dün

0: röportajlarda şu dendi Beşiktaş takımı oyuncularına. Antrenman tempomuz çok yüksek. Demek ki önemli bir eksik vardı antrenman temposu Hı-hı. konusunda. Bunun da tabii oyuna pozitif yansıdığını görüyoruz.
1: Şimdi şöyle bir bakıyorum. En son Ben Schuster her iki maçında kazanıp turu geçmiş. Evet. Beşiktaş'ta 16 yıl önce. Şimdi de Vincenzo Italiano geçti. Şimdi Italiano'nun zaten Avrupa Kupalarındaki başarıları malum, daha önce söyledik.
0: İki finali var.
1: İki finali var. Avrupa'yı önemseyen bir teknik direktör. Ve yani takımı da yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor.
0: Geçen sene de bunu söyledi geldiğinde, sezon başını hatırlatmak isterim. Üç kulvarda mücadele etmeyi çok seviyorum diye. Neyi kastediyor? Avrupa'yı, ligini kupayı. Ve kendi ülkesindeki kupayı.
1: Evet, yani her
0: bu yüzden de diyor kadroda değişimler göreceksiniz diyor. Fakat diyor şimdi bir haftalık bir takım olduğu için geçen hafta kazandı. Ben de o takımı diyor ödüllendirdim. Çünkü bir tane maç yaptık diyor. Bu değişimler tabii ki olacak. Çünkü diyor ben de biyolojik ritmi biliyorum. Ben de oyuncuların kimin yorulduğu, kimin yorulmadığı, onları değerlendirebiliyorum. Ona göre değişimler olacak dedi.
1: Nübel'e bayağı övgü var Ercan abi.
0: Alman bir takımların kalecisi.
1: Nübel'i yani bayağı Noyer'le beraber, değil mi? Yazarları, evet.
0: Nübel bilinen bir kaleci.
1: Evet, bilinen bir kaleci.
0: Ya Stuttgart'ıyla, Monaco'suyla, Bayern'iyle bilinen bir kaleci. Ki benim en çok dikkatimi çeken kalede artık soğukkanlı eldivenler var. Panik yok. Kalede panik olmayınca kime yarıyor Mehmet? Önündeki
1: savunmacılara yarıyor.
0: Savunmacılara yarıyor. Öyle bir panik yok kalecide. Hani derler ya, abuk subuk çıkıyor topa, zamansız çıkıyor. Kornerlerde ya da kalesinde kalıyor. Öyle bir şey yok. Ne gerekiyorsa onu yapıyor. Görevini yapıyor.
1: Şimdi bu başarıyı çoğunlukla İtalyano'ya bağlıyor yazarlara baktığımızda. Yorumlar böyle. Ama tabii iki top da direkten döndü. O toplar bir kırılma da yarattı sanki mücadelede.
0: Futbolun içinde bu var tabii. Onu zaten Beşiktaş'ı değerlendirirken en başta söyledik. Futbolun içinde bu var. Belki başka bir maç izleyecektik.
1: Tabii. Olabilirdi.
0: Ya futbolun seyredilmesi niye zevkli? Bunlardan dolayı.
1: Bilemiyorsun, kestiremiyorsun. Bir sonraki dakikada ne olacağını. Ama golden sonra rahatlayan bir Beşiktaş. Kontrolü ele alan. İkinci yarıda kontrolü ele alan bir Beşiktaş
0: evet,
1: vardı.
0: Evet. İkinci yarı başlangıcını ben çok beğendim.
1: Rakibin her iki maçta da kırmızı kart görmesi işini kolaylaştırdı Beşiktaş'ın. Bunu da söyleyelim. Başarıyı küçümsemek için demiyorum tabii ki bunu ama Beşiktaş'ın da artıları oldu rakibin eksilmesi saha için. Evet. Bunlar futbolda var. Yani Beşiktaş eksilmedi, rakip eksildi. Demek ki rakip yanlış yapmış.
0: İlhan çok genç yaşına rağmen çok iyi bir penaltı aldı.
1: Evet.
0: Ya şimdi oraya Trossard da gelecek. Şimdi hücumda oyun kurma ve hücum zekasını çok iyi kullanma konusunda uzman bir oyuncu geliyor. Bu oyuna pozitif katkı verecek. Ama şunu merak ediyorum. Černý ve Rashica ile tamamen devam mı? Yoksa yine Trossard gibi hücum aklı yine yüksek bir sağ kanatla mı devam? Onu mu düşünüyorlar? Olaytan dün golün pasını verdi ama orta alana daha usta, daha çok iş bitirici başka bir oyuncu mu? Bir tane stopere daha ihtiyaç var mı? Bence var.
1: Var gibi, evet. O yönde çalışmalar da var.
0: Ve Oğla mı? Oğla devam etmez. Aynı mevkide bir sezon. Oraya mutlaka tahmin ediyorum başka bir oyuncu da gelebilir.
1: Şimdi baktığımızda Beşiktaş özellikle ikinci yarı çok iyi bir performans sergiledi. Kontrolü ele aldı dedik. Şimdi Rashica ve Černý aynı pozisyonda iki yabancı Ercan abi. Şimdi
0: Rashica, Černý dün vasattı.
1: Onu diyecektim. Rashica daha etkili sanki.
0: Ya Černý dün vasat kaldı.
1: Daha iyi gibi geliyor bana.
0: Ya iki oyuncu da esasında Mehmet Vasat'ın üstüne pek çıkamıyorlar. Ya orada biraz daha futbol zekası yüksek, oyun kurma yeteneği iyi olan bir sağ kanat daha fazla iş yapabilir gibi geliyor bana.
1: Şimdi Raşitsa'nın gol atması var artı olarak. İstatistiklerde Raşitsa daha az kaldı tabii sahada. Ama istatistikleri yüzdeye vurduğumuzda daha iyi.
0: Daha iyi tabii.
1: Çerni'yle kıyasladığımızda dünkü maç özelinde en azından. Yani oraya da bir transfer, mesela Salah ismi geçmişti. Demek ki Beşiktaş'ın aklında oraya da bir isim var. Monte etmeyi istiyor.
0: Yani bunu teknik direktör de herhalde istiyor. Onu söyleyebilirim.
1: Sağ öne de bir oyuncu gelirse bu iki oyuncudan biriyle vedalaşılacak demek ki. İlhan'ı biraz konuşalım. Çünkü İlhan da hani birçoklarına göre sürpriz bir transferdi. Ama süre aldığı dakikalarda ben gayet iyi buldum İlhan'ı.
0: Vazifesini gayet başarıyla gerçekleştirdi.
1: Penaltıyı aldı.
0: Tabii ki penaltıyı alması önemli. Çok genç bir oyuncu. Fransa 2. liginden gelmiş.
1: Evet.
0: Ve bir anda kendini bir Avrupa Kupası maçında 11'de buluyor.
1: Beşiktaş gibi takımda.
0: Beşiktaş'ta. Bunları gerçekleştirmek önemli. Kendini geliştirmesi için bazı daha en büyük eksiği bence deneyim. Onu da kazanacaktır. Ben de seninle aynı kanaatteyim. Ben de beğendim.
1: İlhan'ı beğendim gerçek. Yani daha da iyi olabilir ve olacaktır da daha genç, senin dediğin gibi çok genç bir oyuncu.
0: Tekrar söyleyeyim Mehmet, ikincilikten geliyor. Birincilikte lig birden de değil.
1: Evet.
0: Bulunmuş, alınmış, transfer
1: çok
0: edilmiş
1: iyi transfer
0: bir oyuncu.
1: Bence. Çok iyi transfer. İlhan Fakılı. Yani geldiği lige bakacak olursak, maliyetine bakacak olursak, şu ana kadarki oyununa bakacak olursak gayet iyi bir transfer gibi görünüyor İlhan Fakılı. Şimdi Ercan abi şu da var, az önce yine içeride de bunu konuştuk. Mesela gazeteci arkadaşlarımızın da yorumları hemen hemen aynı şekilde. Diyorlar ki rakip sertti. Sen de aynısını söyledin. Beşiktaş bu sertliğe aynı şekilde karşılık verebildi. Beşiktaş ayakta tutan da bu oldu. Ya bu şimdi sadece 3-5 kelimeyle anlatılabilecek bir şey değil. Ev sahibi takım. Şimdi geçen sene örnekleri var. Galatasaray mesela Şampiyonlar Ligi'nde Juventus deplasmanında o sertliğe karşılık veremedi.
0: Evet.
1: Liverpool deplasmanında 8-9 oluyordu maç.
0: Evet.
1: Yani Uğurcan o inanılmaz kurtarışları yapmasa o karşılığı veremedi. Şimdi tamam, biri Juventus biri Liverpool, kabul ediyorum ama bu karşılığı da saha içinde rakip kim olursa olsun vermek gerekiyor. Sinlemek gerekiyor. Beşiktaş bunu çok iyi yaptı.
0: Bence de. Ya bunu... Ama bunun karşılığı nedir Mehmet? Antrenman temposu, takımın çalışması, oyuncuların bu çalışmayı benimsemesi. Bu da bu takımın gerekli, az önce konuştuğumuz alınan oyuncularla, alınacak oyuncularla daha başarılı olacağı konusunda inançları pekiştiriyor.
1: Transfer çalışmalarına da değiniriz. Tabii ki Beşiktaş'ta. Biraz da yorumlara bakalım. Beşiktaş taraftarı takımı nasıl buldu merak ediyorum. Yorumlarda yazarlarsa biz de burada değerlendiririz. Bakayım dinleyicimiz. Bakıyorum. Ara ara yayın Mersin'de kesiliyormuş. Bunu iletelim teknikteki arkadaşlarımıza. İlk defa hiç acaba tur gidiyor mu demeden maç izledim diyor Ankara'dan Hasan Bey. Bu da güzel. Taraftar için çok değerli bir şey bu.
0: Tabii. Ve uzun süre maçı ne olursa olsun 0-0'da tutmak iyi olay. 0-0'a tur atlıyorsun.
1: İlk
0: ve her geçen dakika rakip endişeye kapılıyor. Ya gol atamıyoruz diye. Ve rakibi öyle bir hale getiriyorsun ki oyunun içinde. Sadece bu yüksek toplar ve kafayla belki gol atarım diyor ikinci yarı. Öyle organize atağa buna izin vermiyorsun. Rakibe aynı sertlikte, tabii oyun kurallarının müsaade ettiği ölçülerde karşılık veriyorsun. Ve bu da rakibin artık hücumda istediği organizasyonları yapmasına imkan tanımıyor.

0: Bunu da başardı Beşiktaş.
1: Şimdi dinleyicimiz demiş ki tamam Beşiktaş pres yapıyor. Kabul ediyorum ama haftada 3 maç yapacağız. Bu sakatlıkları da beraberinde getirebilir bu oyun. O yüzden 4-5 transfer şart demiş.
0: Hedef o zaten. O öyle konuşuluyor.
1: Geniş bir kadro kurmak.
0: Hem genç oyuncular hem de futbol dünyasının tanıdığı oyunculardan oluşan bir kadro ortaya çıkarmak. Bunu zaten futbol direktörü Önder Özen de söyledi. Yöneticiler de söylüyorlar. Hı hı. Herkes biliyor bunu. Öyle tek kulvarla bu iş olmuyor.
1: Olmaz. Zaten İtalyano'nun olduğu yerde tek kulvar olmaz.
0: Neden olmuyor? Oyuncu gayet rahatlıyor. Haftada bir maç. Yeri geldiğinde işte kupa. Kupadan da elendim zaten. Dükkanı kapatıyorsun. Türkiye Kupası'nı kastediyorum.
1: Evet.
0: Avrupa'da yoksun. Ligde de havlu attın mı herkese ne oluyor? Bir mesai oluyor değil mi? Normal geliyorsun sabah 9 akşam 5 gibi. Hafta sonu maçını oynuyorsun. Sonra önümüzdeki haftaya kadar bir iki gün istirahat ediyorsun. Önümüzdeki haftaki maçı bekliyorsun. O takımın fiziği gelişir mi?
1: Yok.
0: Maç kondisyonu gelişir mi? İmkansız. Olmaz. İmkansız.
1: Şimdi Beşiktaşlı Musa Bey demiş ki bence demiş hoca ve takımın kimyası çok iyi. Hoca Beşiktaş için biçilmiş kaftan. İnşallah biz taraftarlar olarak sabredip onun oyun sistemine oturtmasını beklememiz lazım.
0: Evet.
1: Yani burada demiş ki sabırlı olmalıyız biz Beşiktaşlılar. Sabretmeliyiz.
0: Hayır, kesinlikle öyle.
1: Ya sabırsızlık çok can yakabiliyor bazen.
0: Ya sabırsızlık ya da tamam başarı oldu şu oldu öyle bir şey yok. Sabır, sakin. Futbolda bunu sağlarsan ve taraftar da sana zaten inandı mı ki ben Beşiktaş taraftarı artık bana göre İtalyano'nun çalıştırdığı sisteme, oynattığı oyuna inanmış durumda.
1: Öyle bir görüntü var.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: 30 metre geride kaldı. Yine çıkıştan sonra gerileyen 6 numaralı İclal Hanım ve 9 numaralı Roza Hanım da 3'er boy geride kaldılar. 3 numaralı Çınar Altı Kızılider başladı yarışa. 5 numaralı Hifa Güzeli ikinciliğe sarktı. 1,5 boy kadar geride. 15 numaralı Yağmurcum var. Yağmurcum'un yarım boy kadar gerisine. 1 numaralı Eflani geldi dördüncülüğe. 2 boy kadar geride. 8 numaralı Prenses Berrin hemen dışında. 14 numaralı Turquoise var. 1,5 boy kadar geride dış kulvarda. 7 numaralı İlter. Yarım boy geride ortada. 2 numaralı Nadide Kız. Hemen içinde 13 numaralı Tumbul Nadide. 1,5 boy kadar gerilerinde 4 numaralı Elites. İçinde 12 numaralı Tek Sevdam sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 3 numaralı Çınar Altı Kızı düzlüğe lider çıktı. 5 numaralı Hifa Güzeli ikincilikte bariyer dibinde. 8 numaralı Prenses Berrin var daha geride. 15 numaralı Yağmurcum ve 1 numaralı Eflani sırasıyla son 400 metreye girdi. Farklar azalmaya başladı. 3 numaralı Çınar Altı Kızı lider orta kulvardan. 15 numaralı Yağmurcum içeri. 2 numaralı Nadide Kız daldı dışarıdan. 1 numaralı Eflani'nin ataklarıyla atlar son 200 metre ilerliyor. 3 numaralı Çınar Altı Kızı liderliğini sürdürüyor. 15 numaralı Yağmurcum'un 1 numaralı Eflani'nin içeriden 8 numaralı Prenses Peri'nin aradan Nadide Kız'ın çıkma çabaları var. 15 numaralı Yağmurcum son ataklarıyla koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Nadide Kız ikinci oldu. 8 numaralı Prenses Berrin ve 9 numaralı Roza Hanım 3.lük için fotoyu beraber geçerken 3 numaralı Çınar Altı Kızı da 5. kaldı. 15 numaralı Yağmurcum Recep Kesme ile son hatayla koşu 2 numaralı Nadide Kız önünde kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Reklam. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
7: Her adımda güven.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Birlikteliğimiz devam ediyor. Mesajlar geliyor. Çok teşekkürler Beşiktaş taraftarı Mutlu Ercan abi. Mesajlardan anladığım kadarıyla ki son derece de doğal mutlu olmaları. Bir tur geçtiler ve iki galibiyetle gol yemeden geçtiler. Bu son derece değerli. Üstelik geçen sene Avrupa'da ses getirmiş, iyi futbol oynamış.
6: Evet.
5: Aldığı sonuçlarla dikkat çekmiş bir takımı mağlup etti. Üstelik hazır olmadan mağlup etti. Her iki maçta da Beşiktaş güzeldi.
6: Bence de.
5: Beşiktaş taraftarı
6: için Beşiktaş'ı çok iyiydi. Tebrik etmek lazım.
5: Evet. Bundan sonrası için de konuşuruz devamını. Bir sonraki rakibi vesaire onları da konuşacağız tabii ki. Şimdi bakıyorum. 3-4 iyi transferle UEFA Kupası'nda ne gelir Beşiktaş'a? Yani nereye gidebilir diyor. UEFA Kupası'nda Beşiktaş.
6: Alacağı oyunculara bağlı. Bu erken bir soru.
5: Evet, alacağı bir rakipleri de görelim. Lige kimler katılacak, kimler olacak. Ama Beşiktaş'ın yani şimdiden bile söyleyebiliriz. Yani bu kadro mutlaka gruptan çıkmak zorunda. Zaten evet. Önce gruplara girmek zorunda, sonra gruplardan çıkmak zorunda. Devamında da kuraya bakacağız. Kim gelecek?
6: İyi sonuçlar alacaksın içeride.
5: Evet.
6: Dışarıda yenilmeyeceksin. Gruplara kalması bile bu kadro... Yani yıllar sonra evet bir şeyler olabileceğini gösteriyor. Her şeye adım adım gitmek lazım.
5: Adım adım derken Ercan abi şu mesajlar da bir hayli fazla. Diyorlar ki dinleyicilerimiz tamam doğru Beşiktaş iyi oynadı zaman zaman. İkinci yarı hakimdi bu da doğru ama 4-5 nokta transfer lazım ki şeyler hayal edebilelim.
6: Zaten onu vurguladılar. Haklısın. Hı hı. Dinleyicilerimiz de haklı. Arayış orada.
5: Birazdan geleceğiz transfer evet. Gündemine de Beşiktaş'ın. Transfer gündemine de geleceğiz. Beşiktaş kadroyu genişletmeye ve de kalitesini de artırmaya çalışıyor. Yani hem nitelik hem nicelik olarak büyümeye çalışan bir Beşiktaş var. Mesela dinleyicimiz Salah'ı sormuş. Niye uzadı bu kadar demiş. Galiba Önder Özen'in açıklamalarını kaçırmış olabilir.
6: Olabilir evet. Salah konusunda masadan kalktı Beşiktaş.
5: Evet masadan kalktı Beşiktaş.
6: Ve zaten. Şöyle haberler de var. El İhtiyat takımı yıllık 25 milyon euro veriyormuş kendisine. Beşiktaş o paralara çıkamaz. Eğer o haber doğruysa hayatta çıkamaz 25 milyon euroya yıllık. Mümkün değil.
5: Ya oralar o fiyatlar çok.
6: Menajer parasını bilmiyorum. Tabii
5: buraya uygun fiyatlar değil. Açıkçası. Yani
6: yıllık 25 ve oyuncu 34 yaşında 2 yıl 36. Süper bir emeklilik ikramiyesi bence kabul ederse.
5: Müthiş bir ikramiye olur Ercan abi. Ondan sonra süper yatıyla görürüz Salah'ı Bodrum kıyılarında.
6: Tabii.
5: Beşiktaş'ın Totti'si olabilir mi Orkun? Ne dersiniz?
6: Farklı oyun yerlerde oynuyorlardı tabii de. Neden olmasın? Beşiktaş'ın sembollerinden biri olmaya doğru şu an itibariyle isteği oydu. Zaten onun için geldi.
5: Evet.
6: Kendi istedi.
5: Başka takıma da gidebilirdi. Premier Lig'den ilgi vardı.
6: Orkun'a. Kendi istedi.
5: Kendi istedi.
6: Buraya Beşiktaş'ın geldi. Kaptanı şu anda sembol isimlerinden biri, neden olmasın?
5: Olabilir. Ama tabii Totti'nin hikayesi çok farklı. Başka hiçbir formayı giymemişti. Totti tabii, yani tabii. Altyapıdan çıktı. Ve
6: Real Madrid'in, Barcelona'nın transfer teklifleri, şu bu, hiçbirini kabul etmedi.
5: Evet, hiçbirini kabul etmedi.
6: Hep Roma'da oynadı, Roma'da kaldı.
5: Aynen öyle. Orkun hikayesi biraz daha farklı. Ama sembol, Ercan abinin dediği gibi sembol isimlerden biri olabilir mi? Daha yaşı genç, tabii ki olabilir. Gelir gelmez kaptanlığı aldı zaten.
6: Takımın içinde sevildiği de kesin. Öyle gözüküyor.
5: Çok da çalıştığını görebiliyoruz. Galibiyetten ve skordan ziyade demiş Mustafa Bey, oyuna hükmetmesi güven vericiydi. Güzel bir örnek.
6: Evet, evet. Oyuna hükmetmek önemli.
5: Yani oyunu kontrol etti. Hani bir dinleyicimiz demişti ya, başka bir dinleyicimiz, hiç acaba turu kaybeder miyiz düşüncesine kapılmadan izledim. Bunu pekiştiren bir yorum bu. Oyunu kontrol eden bir Beşiktaş vardı.
6: Evet.
5: Yani taraftarını hiç korkutmayan bir Beşiktaş vardı. Maçı Türk hakem yönetseydi ne olurdu bilemeyiz onu.
6: Şimdi ligler başlayınca bakacağız nasıl yönetecek maçlar hakemler, değil mi?
5: Evet. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki, biz 9 korner kullandık, adamlar 1 tane kullandı.
6: Evet. Bir maçın başında bayağı oyununa hemen golü bulalım düşüncesiyle hızlı başladılar. Onun dışında Beşiktaş takımı ikinci yarının başında oyuna tamamıyla yön vermeye başladı.
5: Galiba Başakşehir mücadelesi için.
6: Hmm.
5: İyi. Yazıyor bunu. Çünkü Beşiktaş maçında böyle bir istatistik yoktu.
6: Evet.
5: Başakşehir mücadelesinin istatistiklerine bakıyorum. 8'e 1 evet Başakşehir kullandı. Ama şimdi şu dinleyicimizin atladığı şu. Başakşehir'in 1 isabetli şutu varken rakibin 7 isabetli şutu vardı. Korner belirleyici olmuyor. Çerçeveye gideceksin.
6: Ve o arayışını göstereceksin. 7'ye 1 bayağı geride kalmışsın.
5: Tabii isabetli şutlarda 7'ye 1 rakibin üstünlüğü vardı. Skor olarak da rakip zaten kazanan 2-0'la kazandı. Tabii canım, tabii.
6: Olayın yani, gerçeği.
5: Demek ki oyun planını daha iyi kurgulamış rakip. Evet, bu da konuşulabilecek bir konu. Ercan abi, bunun önemine değinirler zaman zaman. Bazıları bu önemli değil der. Bazıları önemli der. Özellikle futbolun içinden gelenler biraz daha hani önemli olduğunu vurgular. Diyor ki dinleyicimiz, Sergen Yalçın elini kolunu bağlayıp maç izliyordu. Bu adam yerinde durmuyor, takıma etkiliyor.
6: Ya hocadan hocaya fark olur. Bir hoca öyle bakar, bir hoca da yerinde duramaz. Biliyorsun bunları.
5: Yani Ancelotti de mesela 5 tane kazandı Şampiyonlar Ligi ama sabit bir adam.
6: Tabii. Ya insanların huyu o. Öyle değil mi?
5: Tabii inanılmaz bir gol oluyor mesela. Duruyor böyle bakıyor.
6: Bakıyor evet. Değil mi?
5: Tabii tabii.
6: Yani ya, o
5: karakterle ilgili bir şey.
6: Tabii. Huyla ilgili. Yani evet, bazısı kanlı canlıdır.
5: Bazısı evet yerinde duramaz.
6: Bazısı sakince maçı izler.
5: Evet, sakindir.
6: Ona ben bir şey diyemem.
5: Ama ne kadar yansıyor, ne kadar etkiliyor? Bunu dediğim gibi, bununla da ilgili farklı yorumlar var. Bazılarına göre pek etkilemiyor oyuncuyu, bazılarına göre etkiliyor vesaire. Ya bununla ilgili bir bilimsel çalışma da ben hiç görmedim. İlhan'a tecrübe...
6: Fazla etkilemez bence Mehmet.
5: Evet, tecrübe değil güven lazım demiş İlhan Fakılı'ya.
6: Evet, o güveni de şu var.
5: Var gibi Ercan
6: bence
5: abi
6: görüyor,
5: ya.
6: Neden görüyor? Ya ikincilikten gelmiş. Avrupa Kupası maçı oynuyor. Az önce vurguladık bunu. Ya bir güven gelmiştir kendisine. Gelmemiş olsa oynayabilir mi? Mustafa'ya bu kadar şans verildi. Forvet Mustafa'ya. O güveni sağladı mı? Hissediyor musun?
5: Yok. Sağlamadı bence. Ben diyor 25 yıl önce İngiltere'ye geldim. İş vermedi.

0: Her tecrübem yok diye. Sonra bir kişi güvendi, bir daha da işsiz kalmadım diyor.
1: Evet.
0: İlhan'a da güvensinler diyor dinleyicimiz. Teşekkürler Erkan Bey'e.
1: Teşekkür ederiz.
0: Şimdi Odumlu görüyorum demiş dinleyicimiz Oğuzhan Bey. Beşiktaş'ın oyun gelişimini. DNA'mızda başarılı olmak ve takım oyunu var demiş. Doğru yolda olduğunu görmüş Beşiktaş'ın. Teşekkür ederiz mesaj için.
1: Bence de.
0: Evet. Lasciatemi cantare Ercan abi. İtalya evet. Ulusal marşı gibidir o şarkıda. Her yerde.
1: Toto Coutinho.
0: Evet, her yerde karşımıza çıkar. Özellikle sosyal medyada da çok kullanılıyor. Bunu diyor marş haline getirelim diyor.
1: Evet.
0: Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz. Hani aşkın olayım çalıyordu ya. Şimdi evet. Lasciatemi cantare mi çalsın? Olabilir, niye olmasın?
1: Her şey olabilir.
0: Olabilir. Öyle bir etki bırakabilir İtalyan'ı. Göreceğiz. Daha çok erken tabii. Şimdilik işler iyi gidiyor. İlerleyen haftaları da beklememiz lazım. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Valerian İsmail'in ilk geldiği maç. Şimdi yine karşılaştırma evet. yapıyorum ama yanlış anlaşılmasın. Karşılaştırmıyorum teknik direktörleri. Yarattıkları etkiye bakıyorum. Şimdi bir Trabzon deplasmanına gitmişti Beşiktaş. İnanılmaz top oynamıştı. Yani hatırlıyor musun o maçı Ercan?
1: Hatırlıyorum.
0: Ben dedim böyle oynarsa Beşiktaş dükkanı kapatsın, diğer takımlar gitsin ya. Acayip bir futbol oynamışlardı ama sonra devamı gelmedi o futbolun.
1: Burada her geçen hafta iyiye giden bir görüntü var.
0: Evet.
1: Tek maça bağlı değil olay.
0: O yüzden bakacağız yani. İşler tabii ki şu an için iyi gidiyor. İki resmi maç, iki galibiyet, gol yemeden kazanılmış bir tur. Ama daha yolun başı, lig daha başlamadı.
1: Evet.
0: Yani. Bir Beşiktaşlı olarak belirteyim, takım defans yapamıyor demiş dinleyicimiz. Var mı böyle bir tespitin Ercan abi?
1: Ya pek yok.
0: Rıdvan da olmaz diyor mesela.
1: Olabilir. Hocanın değerlendirmesine bağlı. Onu hep beraber göreceğiz.
0: Trossard neden oynamıyor?
1: Trossard daha yeni gelecek. 2 Ağustos'ta anca İstanbul'da olacak. Dünya Kupası iznini yapıyor.
0: İzinde Trossard. Bakıyorum. Evet, Baresi hayatını kaybetti Ercan abi.
1: Dünya Öncemiz futbolunda İtalya'da
0: hatırlattı.
1: Çok bilinen bir futbolcu, toprağı bol olsun. Dünya Kupası'nda, Amerika'da yapılan Dünya Kupası'nda ilk maçta menisküs olmuştu. Final maçında forma giydi. Ve savunma da bir üstattır kendisi.
0: Ya gelmiş geçmiş en büyük savunma oyuncularından biri olarak.
1: Milan altın kabul numaralı edilmiş. Formayı Baresi için emekli etmiştir.
0: Evet.
1: Daha ne diyelim mesela?
0: Evet, evet yani.
1: Bu bir efsane giydi bu formayı. Avrupa'nın en sevilen bir de bilinen döneminde oyuncularından biriydi.
0: Şimdi Baresi, o da aslında Totti gibi. Az önce konusu açıldı ya, bütün futbol kariyerini, 20 yıllık profesyonel kariyerini tek bir kulübe adamış.
1: Evet.
0: Sadakati ve kusursuz liderliğiyle Kaiser Franz benzetmelerine mazhar olmuş biriydi. Yani Franz Beckenbauer'den gelen bir benzetme. Milan taraftarı da Pişi'nin derdi kendisine, küçük olan lakabıyla anılırdı. Çok Franco Baresi.
1: Çok önemli bir futbolcuydu.
0: Evet. 10 yaşına kadar Ercan abi, hayat hikayesi şöyle. 10 yaşına kadar hiçbir, bir çiftlikte büyüyor ve 10 yaşına kadar hiçbir futbol maçını izlemiyor. Çok enteresan. Yani 10 yaşına kadar futbol izlememiş.
1: Her şey ondan sonra başlıyor.
0: Her şey ondan sonra başlıyor. 10 yaşından sonra. Hatta şöyle bir hikayesi de var. Benzer hikaye şeyde de vardır. Luka Modric'te de vardır. Pişinin derler, hani küçük olan derler dedim ya kendisi için. Müthiş bir savunmacıydı ama fizik olarak küçüktü. Abisi Giuseppe ile birlikte Inter seçmelerine gidiyor. Ama fizik olarak beğenmiyorlar. Sen küçüksün diyorlar. Yani senden futbolcu olmaz.
1: Fiziği beğenmiyor, evet.
0: Diyorlar. Çelimsiz ve ufak tefek olduğu için. Franco Baresi'yi reddediyor Inter. Onlar da Milan'a gidiyor ve işte Milan'da da efsane oluyor.
1: Ya benzer hikaye, az önce örneğini verdin. 1860 Münih

0: İlk olarak tokattan sonra. Bir tokat Bayern Münih'e doğru yönelme ve imparatorun hikayesi başlıyor. Doğuşu başlıyor. Evet.
1: Doğuş böyle başlıyor. 1980'lerin başında Milan küme düşürülüyor Serie B'ye şike skandalı nedeniyle. Daha sonra bunu Juventus'ta yaşamıştı. İtalya'da olağan durumlardan biri.
0: Evet.
1: Ama takımını bırakmamıştı. Sadakatini orada göstermişti. Juventus ve Serie B'de oynamaya devam etmişti. Milan'ın o muhteşem dörtlü savunması vardır Ercan abi. Maldini, Costa Curta, Tassotti ve Baresi.
0: Evet.
1: Geçilmez dörtlü. O dörtlünün yapı taşlarından biriydi kendisini. Sen de yani dedin.
0: İtalya'nın dünyada da kabul ediliyor bu. En önemli futbol sembollerinden biri.
1: Tabii tabii. 6 numaralı formayı 97'de futbolu bıraktığında emekli etmişti. Milan kulübü.
0: Bu, futbolda kolay kolay olmayacak bir olay.
1: Evet. Kesinlikle öyle. Şimdi Nedved'in de işte sözü aklıma geldi. Şimdi Baresi de Serie B'ye takım düşürüldüğünde takımı terk etmiyor. Milan'da kalmaya devam ediyor. 719 maçı çıkmış bu arada Milan'la 20 yılda. Nedved ne demişti o gün? Futbolcular gider, adamlar kalır. Demişti.
0: Evet.
1: Evet. Yani orada da takımı terk eden eski takım arkadaşlarına bir gönderme yapmıştı. Pavel Nedved.
0: O da uzun yıllar sonra kaldı. Yıldaydı. Tabii.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
4: Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Baresi'yi de almış olduk bu mesaj vesilesiyle. Ankara'dan Gürsel Bey demiş ki hani şu gitsin bu gitsin, Rıdvan bu takımın topçusu değil, bu işte Beşiktaş'ın ayarında değil demek kolay ama Real'de hayat öyle ilerlemiyor demiş.
0: Evet, doğru.
1: Yani evet, yani herkesi kafana göre gönderemiyorsun.
0: Nasıl göndereceğim?
1: Yani
0: ya onun formülü yok, belli. Ya parasını vereceğim göndermek için. İşin gerçekleri bu.
1: Evet. Kolay olmuyor. Aidiyet deniyorsa Rıza var, Necip var Beşiktaş'ta. Demiş.
0: Biz oynayanlardan şu anda bahsediyoruz. Evet. Tabii. Yani geçti. Onlar geçmiş dönemde. Tabii ki saygı ve sevgiyle değerlendirilecek isimler. Bugün konuşuluyor şu anda.
1: Biz çarşamba günü bu gelir adaletsizliğinden bahsetmiştik Ercan abi. Hani yayın gelirleri Türkiye'de çok düşük. Avrupa'yla işte özellikle beş büyüklükle mücadele etmek istiyorsak bunun artırılması lazım falan demiştik.

0: geçtik. Herhalde oradan yola çıkarak dinleyicimiz bir mesaj atmış. Diyor ki Süper Lig'in yıllık yayın geliri 182 milyon. Yani ligin tamamının 182 milyon.
1: Dolar mı, euro mu?
0: Dolar.
1: Dolar.
0: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Premier Lig'e yükseldiği için tek başına 300 milyon euro alıyor diyor.
1: Maalesef işte aradaki fark bu.
0: Şimdi bu takımlarla nasıl rekabet edeceğiz diyor.
1: Böyle giderse zor rekabet edersin. Onun bir sisteme oturması gerekiyor. Ya şöyle işler var. Şampiyonlar Ligi'nde de değiştirdiler. Şimdi 3 yılda bir ihale yenileniyor.
0: Hı hı.
1: O da paranın da oturmuş bir sistemi var çünkü. 3 yılda bir yapılıyor. Eskiden 5'ti biliyorsun.
0: 5'ti. 3'e düştü.
1: 3'e düştü. İyi mi kötü mü hala tartışılır.
0: Enflasyondan dolayı mı 3'e düştü acaba? Onu da bilmiyorum ki.
1: Enflasyon yüksek değil Avrupa'da.
0: İşte belli bir seviye. Pandemiden sonra belli bir seviyede. Onlar da bayağı zorlandılar ya birkaç yıl.
1: Ama hallettiler. Ama
0: hallettiler.
1: Bizde de eğer diyelim ihale oldu. Başka bir, diyelim ki başka bir kurum aldı. İhalenin süresinin 5 yıl olması lazım.
0: Minimum, evet. Minimum 5 yıl olması lazım.
1: Çünkü yeni kuruldu. Ya, ihaleyi aldı. Maçları yeniden verecek.
0: Belki 2 yıl zarar edecek.
1: Bunlar hayatın gerçekleri.
0: 2 yıl parasını çıkaracak. Son yıl belki kâra geçecek. Belki.
1: Ya da 3. yıl itibariyle başlayacak.
0: Bilmiyoruz tabii onu. Evet. Bunun yani gelir çok iyi... gelmez o parayı çıkarmak kolay değil. 3 yılda çıkarmak kolay değil. O yüzden Ercan abi dediğin de doğru. Çok yani risk de alamaz. Mesela bir ihaleye girecek A şirketi, A televizyonu. Ya 3 yıllık zamanda ben bu kadar parayı çıkarabilir miyim demek başka bir şey. 5 yılda çıkarabilir miyim demek başka bir şey.
1: Ya 5 yıllık plana bakış başka.
0: Evet.
1: 3 yıla bambaşka. Ne olduğunu anlamadan bir yıl geçiyor zaten.
0: E tabii kadronu kurana kadar, yayın sistemini oturtana kadar bir yıl kafadan gitti.
1: Kalıyor 2 yıl. E bir yıl daha yapıyorsun, bir yıl sonra ihale var. Gireceğim mi, girmeyeceğim mi? Bakıyorsun kârda mıyım, zararda mıyım?
0: Ya bir de sadece şey değil bunun... Tamam ben parasını verdim. Benim giderim o kadar değil. Bunun bir de sistemin yürümesi için harcamalarım var. İşte üreteceğin dekoder var. Örnek veriyorum, atıyorum. Hala dekoder sistemiyle mi devam edilecek bundan sonra bilmiyorum. İşte alacağın ekipmanlar var. Çalıştıracağın personel var. Yol giderleri var.
1: E tabii.
0: Bunların da hesaplanması lazım.
1: Ya bu tamamıyla tutacağın personelle dışarıdan yine iş yaptıracağım personel de var ama onların da hepsinin otel masrafı, yemek, aylık o kazanç, bunların da düşünülmesi gerekiyor.
0: Planlanması lazım. Yani 300'e alıyorsun, örnek veriyorum, ama o 300'le sınırlı kalmıyor.
1: Ya bunu tabii ki bunu komple bana şu kadara mal olur, kar edebilirsem şöyle kar etmem gerekiyor diye düşünülmesi gereken bir sistem. Ve kulüpler de az önce dinleyicimiz yazdı. Bu konuda gelir elde edemiyorlar.
0: Fizibilitesi iyi yapılması lazım bunun ama 3 yıl olmaz yani. Ben de seninle aynı görüşteyim. Mercan abi 5 olması çok daha mantıklı geliyor bana. Van Bronckhorst da iyi başlamıştı. Galatasaray'ı 5-0 yenmişti ama sezonun geri kalanı iyi gitmemişti diyor bir başka dinleyicimiz. Örnek vermiş yani. Biraz ayaklar yere bassın demek istemiş anladığım kadarıyla.
1: Aynı kanaatteyim. Bunu söyledik zaten. Ben sadece takımın oyun disiplinini beğeniyorum. Van Bronckhorst'un oyunu da geçişe dayalıydı. Kontra hata. Hı hı. Çabuk hata. Beşiktaş'ta öyle bir şey yok şu anda.
0: Evet, daha farklı.
1: Rakibin üstüne gidiyor.
0: Evet.
1: Tamamen teknik direktörlerin oynattıkları sistemler arasında fark var.
0: Evet, Satılmış Bey'i öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ederim demiş. Çok güzel bir galibiyet aldılar. Ama biraz fazla abartmadık mı galibiyeti? Bana mı öyle geliyor demiş. Yok biz...
1: Ben abartmadım mesela. Yok,
0: gördüklerimizi söyledik.
1: Evet. Eksikler olduğunu da söyledik.
0: Şunu da diyelim işte, bir çiçekle bahar gelmez derler ya. Aynen beklemek öyle. Lazım yani. Tamam, iki maç güzel futbol, belki galibiyet ama her şey dört dörtlük... Diyemeyiz Beşiktaş için.
1: Beklemek lazım tabii.
0: Tabii ki bekleyeceğiz. Ya
1: oyuncu alacaklar, daha kendileri söylüyorlar zaten.
0: Transfer çalışmaları devam ediyor hala. İşte dinlenen oyuncuları var. Beşiktaş'ın trosları var. Başka bir Yani bir ay sonra daha başka bir şey konuşacağız belki Beşiktaş için.
1: Evet.
0: Tigana gelmiş aklına. Kenardaki teknik direktör deyince ağzında kürdan vardı ya. Tigana'nın, evet. O gelmiş aklına.
1: Sakince seyrediyordu.
0: Sakince seyrederdi. Daha Dybala haberleri çıkmadı. Ne olacak demiş.
1: Dybala imzaladı.
0: İmzaladı Dybala.
1: Onun ama için evet, çıkmıyor.
0: Her sene çıkardı ama bu sene hiç çıkmadı.
1: Hemen imzaladı çünkü.
0: Evet. Dybala haberleri. Musiala'yı bir kez daha yalanlandı bugün Ercan abi.
1: Hala konuşuluyordu. Yok gelecek.
0: Evet hala diyor Galatasaray.
1: Artık üçüncü defa herhalde bir daha çıkmaz.
0: Evet. Yani bir daha konuşmayın artık bunu diyor. Öyle bir şey yok diye ikinci kez yalanladılar. Alakamız yok dediler.
1: Ya böyle bir şey yok dediler.
0: Evet. Orada da hala akılların kalması büyük enteresan yani.
1: Yalanlama böyle bir şey yokken akılların kalması ne kadar garip değil mi?
0: Evet. Ben anlamadım onu. Şimdi bugün yine yorumcuları da dinledim. Galatasaray bölümünde konuşuruz ayrıntılı. Bir komplo olduğuna inanılıyor. Galatasaray yönetimine giremeyen insanların, girmek isteyen giremeyen insanların böyle bir haber sızdırdığı ve Galatasaray yönetimini zorda bırakmaya çalıştığı
1: iddia ediliyor. Hayır bu zaten ama çıkarsın, açıklarsın biter. İkinci defa da hala devam etmesi de enteresan.
0: Evet. Bakalım. Orada da bir sessizlik var. Bu sene Beşiktaş Mayıs'a kadar şampiyonluğu kovalar mı? Çok erken ama ya.
1: Yapılacak transferlere bağlı o.
0: Daha çok erken.
1: Bayağı erken, hem yapılacak transferlere bağlı.
0: Daha bir Ağustos'a bir girelim.
1: Girelim görelim değil mi?
0: Evet, bir Ağustos'a girelim. Bir lig başlasın. Bir transfer dönemi bitsin. Takımların oyunlarını görelim. Biraz erken. Ama soruyu da anlayabiliyorum. Çünkü son 3 yıldır çok erken veda eden bir Beşiktaş var.
1: Evet.
0: Bu yüzden bir çekince de olmuş olabilir dinleyicimizden. Teşekkür ediyoruz Mersin'den Mustafa Bey'e mesajı için. Salah gelmesin, takım oyuncusu değil demiş. Keşke Musiala gelse Beşiktaş'a demiş dinleyicimiz. Teşekkürler mesaj için. Ama ya Musiala enteresan ya. Çok gündem oldu Türkiye'de. 100 küsür milyonluk oyuncu.
1: Tabii canım. Ya bu sosyal medya olduğu sürece böyle fısfıslar. Messi bile gündem olur bir anda, bir saatte.
0: Olur.
1: Yapacak bir şey yok. Ne diyorduk biz bunlara? Fıs fıs haber.
0: Teknik direktörün duruşunun bir önemi yok. Bir önemi olsa Hikmet Karaman ve Yılmaz Vural hocalar.
1: Tabii canım. Onu söyledik zaten.
0: Demiş bir başka.
1: Tabii. Onu her sene dinleyicimiz. Biliyorsun söyledik.
0: Evet. Bunu dile getirmiştik. Zaten. Bakalım. Solskjaer hoca da Avrupa'da Atletik Bilbao'yu 4-1 yenmişti.
1: Ama geçen senede Shakhtar'a antrenman temposunda 4-7.
0: Evet.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Koşusu başladı. Rakiplerinin iki boy gerisinde başladı yarışa. 6 numaralı Stain Free ve yanındaki 10 numaralı Zoatan Eyo. Koşunun liderliğini 5 numaralı Dragon Bora üstlendi. 15 numaralı Monty Sister dıştan artırıp ikinciliğe sokuldu. İçeride 16 numaralı Mr. Shorty var. Bir boy kadar geriden ortadan dördüncüde 8 numaralı Masla gelirken yanına 3 numaralı Vikani sokuldu. İçeride 4 numaralı Angel Quest var. Bir boy kadar gerilerinde 13 numaralı Bebeğim oldu. Yanında 2 numaralı Gravity of Love. Onların bir boy kadar gerisinde 12 numaralı Lord of North belirdi. 2 boy geride 11 numaralı Golden Apple dışında 2 numaralı Gravity of Love. 1 boy geride 1 numaralı Bıçkı Dereli Ege dışında 14 numaralı Golden Snow. Musafkan'ın hemen dışına doğru 10 numaralı Zuatan Eo geldi. 2 boy geride dışta 7 numaralı Alps Wild. Yarım boy geride içeride 17 numaralı Hero Wind. 2 boy gerisinde 9 numaralı Red Smoke. Yanında 6 numaralı Stain Free sırasıyla son 600 metreye girildi. 5 numarada Dragon Bora düzlüğe çıkılmak üzereyken 1,5 boy farklı önde. 15 numaralı Mantis Sister ikincilikte içeride. 16 numaralı Mr. Shorty var geride.

0: dışından 3 numarada Big Honey'nin, ortalardan 4 numarada Angel Quest'in çabalarıyla atlar son 200 metreye doğru ilerliyor. Liderlik 5 numarada Dragon Bora'da, fark 2.5 boy kadar. Orta kulvarda 3 numarada Big Honey gerilerden, 14 numaralı Golden Snow da geliyor. Farklar azalsa da 5 numarada Dragon Bora önde, dışarıdan 14 numaralı Golden Snow, içeriden de Bıçkı Derelege geliyorlar. Liderlik şimdi 14 numaralı Golden Snow'a geçiyor ve koşuyu kazanıyor. İkincilik için 3 safkan. 5 numaralı Dragon Bora, 1 numaralı Bıçkı Derelege ve 13 numaralı Bebeğim Oldun. Fotoyu beraber geçti sayın yarışseverler. Yarışı 14 numaralı Golden Snow Mahmut Turan'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, yeni saat dilimindeyiz. Yarış arasından sonra. Şimdi evet, dinleyicilerimiz çok haklı. Galibiyeti çok fazla da büyütmemek lazım işte diyorlar. Geçtiğimiz sezonlardan örnekler veriyorlar.
6: Aynı şekilde evet. Ben de aynı kanaatteyim, sen de öyle.
5: Aynen, kesinlikle öyle. Ama bir dinleyicimiz de demiş ki psikolojik olarak önemli. Çünkü Avrupa'ya veda ediyorduk, lige sirayet ediyordu.
6: Tabii.
5: Ama şimdi turu geçtik, bu bizim için önemli diyor.
6: Yani, psikolojik olarak. Teknik direktör de söylüyor bunu. Üç kulvarda mücadele etmek istiyoruz diyor.
5: Evet.
6: Bunu mücadeleden kaçınmıyoruz. Açıklamaları öyle.
5: Evet. Beşiktaş'ta transfer gündemi dedik. Transferde de Beşiktaş'la ilgili gelişmeler var. Biraz oraya da değinmek istiyorum. Şimdi savunmaya da bir takviye yapmayı planlıyor Beşiktaş, Ercan abi. Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi Jeff Szabo gündeme geldi. Şimdi de daha önce birlikte çalışmıştı bu ikili ama şu anda Stuttgart'ın oyuncusu Jeff Szabo. Şimdi Italiano diyor ki ben bu oyuncuyu istiyorum. Evet. Diyor. Fransız asıllı Alman stoper. Stuttgart forması giyiyor. Udokai'nin yerine. Yeni sezon planlamasında Udokai düşünülmüyor. Şimdi Szabo bildiğim bir oyuncu mu? Önce bunu sorayım. Ya benim çok aklıma gelen bir oyuncu değil. Yani anlattığım maçlardan dikkatimi çekmemiş.
6: Görev adamı olarak değerlendiriyor demek.
5: Bir lider bir figüre ihtiyaç var demiş Italiano. Yani o evet. Lider figür olabileceğini düşünüyor Szabo'nun.
6: Savunmada.
5: Evet, savunmada. Savunmada liderliğini yaptı.
6: Öyle düşünüyorsa demek ki bir bildiği var.
5: Bir de tanıdığı için, eskiden de beraber çalıştığı için. Şöyle bir durum var. 2028'e kadar sözleşmesi devam ediyor oyuncunun. Beşiktaş'a da sıcak baktığı söyleniyor Jeff Szabo'nun.
6: Evet, bu tabii bir bonservis problemi ortaya çıkaracak.
5: 10 milyonluk bir teklif hazırlamış Beşiktaş habere göre.
6: Evet.
5: Savunmada görev yapan Jeff Szabo Stuttgart forması giyiyor. Spezia'da çalışırken Italiano, Jeff Szabo kendi oyuncusuydu, oradan tanıdığı bir isim.
6: Tanıdığı ve beraber çalıştığı ve oyuncudan eğer memnun kaldıysa istemesi gayet doğal değil mi?
5: Doğal. Yani herkes aslında bunu şey yapar.
6: Düşünür değil mi?
5: Çünkü ben daha önce çalıştığım bir oyuncuyla faydalandım. Şu anki kadroma bakıyorum. Böyle bir oyuncuya da ihtiyaç var. O zaman bildiğim oyuncuya gideyim. Yani riske girmeyeyim demiş olabilir Vincenzo Italiano.
6: Evet. Hiç boşu boşuna hazır oyuncuyu alayım, oynatayım. Ya yani bu oyuncu zaten benim oyun sistemimi biliyor.
5: Evet.
6: Ona göre ben de Szabo ile beraber demiş yola devam edebilirim.
5: Beşiktaş'ın yeni bir sonraki rakibi de belli oldu. Hradets Kralove, Ercan abi.
6: Kralove, evet. Bu Thompson'u elediler. Onlar da

0: bence başarılı bir sonuç aldılar. Oyun sistemleriyle ilgili bilgilerim var. Daha çok ani atak ve iyi defans yapan bir takım. Oyun sistemleri, oyunu kendi yarı sahasında rakibi bekleme ve daha sonra da kontra atağa çıkma olarak değerlendiriyorlar. Midland mı daha iyi takım? Craiova mı diye sorarsan Midland daha zordu. Fakat onlar da Tromsø'yu elediler. Ya her rakibe saygı duymak gerekiyor. Hı-hı. Bu yüzden de her maç önemli. Beşiktaş'ta oyuncular ve teknik direktör zaten bunu biliyor. Oyuncularını anlatıyor. Umarım Beşiktaş tur atlar.
1: Teknik direktörleri David Horeis diyor ki Beşiktaş'ı biliyorum. Takip de ettiğim takımlardan biri. Hatta Muhammed Salah transferiyle ilgili de bir konuştu. Hala kadrolarına katabilirler. Yani bu tarz oyuncuları alabilecek bir ekiple oynayacağız. Ama biz pes etmeyeceğiz. Tur geçmek için oynayacağız diyor. Trossard'ı yine sormuşlar. Trossard herkesin bildiği çok iyi bir oyuncu. Beşiktaş'ın gücünü de gösteren bir transfer diyor.
0: Evet.
1: Trossard için de. Arsenal'den transfer oldu. Çok büyük bir transfer diyor Trossard için de. Krala ve teknik direktörü. Türkiye'nin devlerinden biri diyor. Yıldızlarla dolu komple bir takım. Tanınmış bir kulüp. Ama onlarla başa çıkabiliriz. Zor olacak ancak silahlarımızı bırakmak veya korkarak oraya gitmek için bir nedenimiz yok. Açıklama böyle. Turdan sonra sorulan başka sorular karşısında.
0: Ya evet, çıkacağız, eleneceğiz diyecek. Değil mi? Hayır.
1: Çıkacağız, oynayacağız diyor.
0: Oynayacağız. Bakalım ne olacak, değil mi?
1: Aynen. Beşiktaş çıktı, elendik diyemeyeceğine göre bu tarz açıklamalar yapması da son derece normal. Bir başka haber yine Beşiktaş'la ilgili. Nicholas Jackson, Chelsea'nin Senegalli forveti, Beşiktaş'a önerildi haberleri gördüm Ercan abi. 24 yaşında Jackson.
0: Olur mu? Yoksa fıs mı?
1: Şimdi sözleşmesi 2033'e kadar devam eden oyunculardan biri. Yani Chelsea'nin uzun sözleşmelerinden bahsettik. Piyasa değeri 40 milyon euro. Bilmiyorum yani.
0: Ya Mehmet.
1: Kolay değil.
0: Buradan şöyle gidelim bence. Benim düşüncem. İngiltere Premier Ligi'nin bazı oyuncularının fiyatları çok şişik.
1: Evet. Oraya gitmek artı 10-20 zaten. Ya biz çok transfer şişik olsak 20'den açılır kapı.
0: Öyle değil mi?
1: Evet evet.
0: Ya bir okuyorsun, hiç beklemediğin bir oyuncuya 86 milyon euro bonservis veriliyor. Valtemade diye bir santrafor geldi Almanya'dan, Newcastle'a. Evet. 75 milyon euroya. Santrafordan ne beklersin? Gol atmasın leblebi gibi. O evet, kadar da para veriyorsun.
1: 75 vermişsin.
0: Bu sene kiralayacak kulüp arıyorlar şu anda.
1: Valtemade değil mi?
0: Valtemade'ye kiralayacak kulüp arıyorlar şu an itibariyle.
1: İşte Alman milli takımının oyuncusu diye aldılar ama
0: ya Bayern Münih de para. Bayern Münih de onursal başkan Rummenigge bu inanamadım paraya diyor.
1: Evet.
0: Valtemade'yi Newcastle transfer ettiğinde verilen paraya inanamadım diyor. Doğru mu duydum diye sağdan soldan bir araştırma yapmış hatta. Bu yüzden diyorum bayağı şişik.
1: Yani 75 olduğuna emin misiniz? 7,5 olmasın.
0: Öyle bir espri yapmış olabilir.
1: Evet. Bakalım yani geçtiğimiz sezonu Münih'te kiralık geçirmişti Bayern Münih'te Nicholas Jackson. Ne kadar süre aldığına baktım. 34 maç 1320 dakika Ercan abi. Bayern'de
0: geçen fena değil değil mi?
1: 1320 fena değil. Piyasa değeri 40 milyon euro. Tabii maaşı ne kadar Beşiktaş karşılayabilir mi? Onu bilemiyorum. Ama böyle bir haber de var, dinleyicilerimizle paylaşalım.
0: Kendisiyle de Chelsea bitmeyecek bir sözleşme imzaladı.
1: 2033. Yani 26'dayız. 7 yıl daha sözleşmesi var. Chelsea ile. Nicholas Jackson'ın. Yine Beşiktaş'ta ön hatta, forvet hattına adı geçen isimlerden biri. Mourinho'nun açıklamaları var. Bizim diyor hedefimiz belli diyor Mourinho. Gruplara kalmak istiyoruz. Bu yüzden önümüzde evet, kim geçerse geçsin fark etmeyecek. Bizim tek bir hedefimiz var. Turu geçeceğiz. Bir sonraki turu da geçeceğiz ve grup aşamasına kalacağız.
0: Mesele bu zaten. Önce bir Avrupa'da gruplara kalacaksın. Ona göre mücadeleni yapacaksın. İşte başarılı olmak her takım ister. Ama Beşiktaş'ta o üstündeki başarısızlık gömleğini çıkartıp atmalı.
1: Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları var. Diyor ki Kralov ve maçı kolay olmayacak diyor. Zorlanacağımız bir eşleşme bizi bekliyor demiş. Kendi performansını da şöyle değerlendirmiş. İlk yarıda kötüydüm Midland maçında. Ama ikinci yarı biraz daha toparlandım. Daha iyi olduğumu düşünüyorum diyor. Her gün gelişmeye devam edeceğiz diyor. Takımda çok güzel bir hava var. Çok çalışıyoruz. Bu havayı bozmak istemiyoruz. Güzel bir galibiyet aldık. Güzel bir tur. Kralova eşleşmesi de kolay değil. Dersimizi çalışacağız. Elimizden geleni yapıp turu geçmek için oynayacağız.
0: Hemen Rıdvan zaten Yılmaz'ın ayın 6'sında maç.
1: Tabii yani. Maçlar çok uzak değil birbirinden.
0: Evet.
1: Tarihler birbirinden uzak değil.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
5: Next. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
11: Radyo Spor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dün Salih'in açıklamaları da vardı. Açıklamalar zaten benzer. Hepsini burada dile getirmeye gerek yok. Herkes işte mutluyuz. Bir sonraki turu da geçip gruplara kalmak istiyoruz diyor genel hatlarıyla, ama Salih mesela Orkun'u da değerlendirdi. Orkun'un özellikle önde oynamasının takımın işini daha da kolaylaştırdığını söyledi. Bu bence dikkat çeken noktalardan biriydi. Orkun golleri atsın diyor. Onun adına çok seviniyorum. Çok kaliteli bir oyuncu. Çok iyi şutu var. Önde çok iyi işler yapıyor.
0: Önemli.

0: Ne şansı şu oldu Beşiktaş'ın. Milli takımımızda oynayan iki oyuncu orta alanda görev yapıyor. Orkun ve Salih.
1: Evet.
0: Bu orta alanı tabii ki güçlendirdi. Yayının başında belirttiğimiz gibi ya olayı tam fena değil ama çok daha agresif ve iki yönde daha iyi bir oyuncuyla orta alan bayağı korkutucu olur Beşiktaş'ta. Çok rakiplerini üzerler.
1: İyi bir orta sahası var. Değil mi?
0: Evet.
1: Ama bir tane daha orada bir 8
0: üzerler. Evet. Ya o 8'in hem savunma anlamında katkısı ve hücumu da tabii iyi olacak. İki yönlü.
1: Box to box dediğimiz.
0: Evet. Onu buldukları takdirde öyle bir arayış iyi sona ererse bence bu orta saha korkutur rakipleri.
1: Yani yabana atılacak bir orta sahası yok Beşiktaş'ın. Özellikle Salih geçen sene süre bulmakta çok zorlanmasına rağmen
0: kendine çok iyi bakmış belli.
1: Kendine bakmış. Milli takımda da süre aldığında sırıtmadı.
0: Evet.
1: Ve Beşiktaş'ta yerli ve milli bir oyuncuyu kadrosuna katmaktan çekinmedi. Doğru olan da bu. Yani milli oyuncuyu boşta bulursanız bence alacaksınız kim olduğuna bakmadan.
0: Milli oyuncular öyle evet.
1: Evet yani milli oyuncuyu alacaksın.
0: Milli takımda kendini göstermiş, kanıtlamış bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet kesinlikle. Beşiktaş da kısa sürede bitirdi bu transferi. Diyelim Beşiktaş'la ilgili bakıyorum notlarıma. Başka bir haber var mı? Şöyle bir haber çıktı bugün Salah'la ilgili. Beşiktaş bundan sonra ekstra bir teklif yapmayacak. Salah olumlu dönerse Beşiktaş ancak o zaman yeniden masaya ayrıntılar için oturacak şeklinde bir
0: Beşiktaş
1: haber
0: teklifini
1: var.
0: Zaten yaptı.
1: Yani son tek bir daha zaten masadan kalktık demişti Önder Özen. Ama şimdilik demişti. Yani olumlu bir dönüş olursa mesela Salah dedi ki tamam ya dedi. Sizi kabul ediyorum dedi. O zaman tekrar Beşiktaş masaya dönebilir.
0: Evet. Öyle bir hava yok yalnız.
1: Ama öyle bir hava yok.
0: Öyle bir hava oluşursa sürpriz olur.
1: Orada içinde, o bölge içinde Beşiktaş çalışmalara başladı.
0: Ya her işte bir hayır vardır mantığıyla düşünelim.
1: Tabii.
0: O yatırım çok önemli. Gerçekten bu neslin çok iyi tanıdığı oyunculardan biri Türkiye'ye gelecekti. Ayrı bir hava verecekti. Ama dediğim gibi erişte bir hayır var. Tam olarak bu sahaya nasıl yansırdı bunu bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Hı hı. Takım içi dengelere nasıl yansırdı hiçbir zaman bilemeyeceğiz.
1: Şimdi ülke puanlarına bakalım. Ercan abi 47.175 puanla Türkiye 9. 8. Hollanda 51.145. Bizim arkamızda da Çekya var. 43.625. Yani bizim Hollanda ile aramızdaki fark kadar Çekya ile de aramızda fark var.
0: Var, evet.
1: Çok sıkıntılı bir durumda değiliz. Ama yani, Başakşehir umarım bizi sıkıntıya sokmaz.
0: Bu saatten sonra Beşiktaş tur atlamaya devam edip gruplara da kalırsa Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde devam ederse kalırsa Galatasaray, Fenerbahçe bence gayet iyi olur.
1: Evet iyi noktadayız şu anda. Ülke puanını merak edenler için şu anda.
0: Tabii Trabzonspor da vardı oynayacak.
1: Trabzonspor var. 9. sıradayız. Trabzonspor'la da ilgili konuşuruz. Bugün seninle. Ülke puanında da son durum bu.
0: Ya 5 neden olmasın Başakşehir'de devam edebilirdi diye düşünüyorum. O zaman puanlar çok iyi olacaktı. Ama elendi.
1: Şimdi Fenerbahçe'ye gelelim yavaş yavaş. Fenerbahçe diyor ki Fenerbahçe ile ilgili dinleyicilerimiz diyor ki Semedo fiziken bitmiş, İrfan Can yok, Kerem out. Şimdi çok keskin eleştiriler görüyorum ben. Biraz erken evet onu diyecektim.
0: Sanki ligin 24. haftası oynandı gibi. Her şey yeni başlıyor. Her şey yeni başladığı için ne yapacaksın?
1: Acele etmemek lazım.
0: Bu yüzden Fenerbahçe'de de aynı şeyler ya. Galatasaray da çok iyi değildi hazırlık maçlarında.

0: Fenerbahçe'ye tur atladı. Elenmedi ki.
1: Evet. Özellikle Kerem konusunda çok eleştiri gördüm. Şimdi Leao isimleri de gündeme gelince tabii acaba Kerem'i gözden mi çıkardı Fenerbahçe yorumları var. Hiç zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu.
0: Ya, milli takım oyuncusu niye gözden çıkarsın?
1: Hiç zannetmiyorum. Ha, talibi vardır.
0: Olabilir, o ayrı.
1: O ayrı bir şey. O
0: Kerem istiyordur.
1: Kerem istiyordur. İşte bir Arap kulübü gelmiştir. Yıllık 15 veriyordur. Örnek veriyorum tamamen. Şu anda bilgi değil bu. Tamamen bir işte örnek.
0: Tabii.
1: O zaman Fenerbahçe'nin de doğal olarak o bölgede Leao gibi bir isme yönelmesi normal. Ama bayağı bir eleştiri gördüm fizik olarak. Özellikle o karşı karşıya pozisyonunda gidememesi, kaleye vuramaması eleştirilmiş yorumlardan gördüğüm kadarıyla.
0: Ama o çok, dün de konuştuk bunu Ahmet'le. O tamamıyla o kadar çok çalıştı ki. Savunmaya geldi, top çıkarttı, pres yaptı. O kondisyonu ayarlayamadı. O kadar da olacak. Ya bir bek gibi geldi, savunmadan iki defa top çıkarttı, üç defa. Koşu yaptı. Mücadele yaptı, ikili mücadele. Ben gördüğümü söylüyorum. E tabii ki yorulacak.
1: Bu arada Beşiktaş'ta unuttuğum bir haber. Trossard 3 gün erken dönecekmiş Ercan abi. 6'sına kadar izin vermiş Beşiktaş ama demiş ki ben 3'ünde döner, takımla çalışmalara başlarım.
0: Önemli.
1: Bu bilgiyi de verelim dinleyicilerimize. 3 Ağustos'ta Trossard gelecek. Belki bir taraftarla buluşma organizasyonu da olabilir.
0: Olabilir. 6'sında da maç var.
1: Evet. 6'sında da maç var.
0: Belki hazırsa, kendini hissediyorsa ikinci yarıda bazı bölümlerde yer alabilir. Mesela.
1: Mesela olabilir. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili yorumlara baktım ben. Bütün yorumları mümkün olduğunca derledim, topladım. Yorumcular birçok konuda fikir beyan etmişler. Fizik olarak Fenerbahçe'yi mesela bir numaralı madde fizik olarak hazır görmemişler. Katılır mısın Fenerbahçe?
0: Sezon başı olduğu için katılırım.
1: Sezon başında doğal bir görüntü bence yani.
0: Katılırım. İlk evet. Maç 3-0 bitse ne olacaktı?
1: Evet, bitebilirdi. İki top direkten döndü. Evet. Bitebilirdi. Evet.
0: Buna katılırım. Neden olmasın?
1: Birinci eleştiri bu. İkinci eleştiri, forvet yok, pres zayıf. Yani Talişka'nın önde oynaması tam olarak Fenerbahçe'nin o santrafor ihtiyacını karşılamıyor.
0: Talişka tam bir santrafor değil ki Mehmet. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Talişka forvet arkası bir oyuncu.
1: Evet. 9.5 diyebileceğimiz. Evet. İkinci forvet diyebileceğimiz. Evet. Çabuk skora gidebilen, yüzünü kaleye dönükken çok iyi oynayabilen bir oyuncu.
0: Öyle bir oyuncu.
1: Evet.
0: Bu yüzden de hayır, Talişka pres yapacak, koşacak, çalışacak. Yine elinden geleni yapıyor bence ama tabii yeterli değil. Dinleyiciler tabii. Ya da eleştirilerin o bölümüne katılmamak mümkün değil. Yani, çünkü tam bir santrafor değil.
1: Sırtı dönük oyuncu değil bence. Yüzü dönük oyuncu.
0: Evet.
1: Kaleye yüzü dönük olacak ki her yerden
0: İş yapacak.
1: Bu iş yapacak. Presi zayıf mı buldun? Pres zayıf diyorlar.
0: Pres tabii rakibin birinci bölgesinden başlar. Orada Kerem uğraştı. Talişka, Asensio güçlerini tam olarak prese yakın tutamazlar. Öyle o tip oyuncular değil. Bu iki oyuncu. O yüzden de ileride birinci bölgede başlayacak pres başlayamıyor.
1: Bir de çok erken daha, yani takımın fizik olarak iyi olmaması, hazır olmaması, bunlar doğal şeyler gibi geliyor bana. Çünkü şu anda tam kapasite bir takım olmaması lazım zaten.
0: O var. Bir de ikincisi tribünlere,
1: daha erken düşersin çünkü.
0: Tribünlere dikkat ettin değil mi? Havai fişeklerden, o dumanlardan oyundu. Acayip bir taraftarı var.
1: 8 dakika durdu evet.
0: Oradan tabii etkilenmemek de mümkün değil.
1: O da etkilemiş olabilir. Bir başka eleştiri, özellikle Guendouzi ve Fred çok geniş alanlarda yalnız kaldılar. Çok geniş alan savunmak zorunda kaldılar.
0: O ayrı. Var. Fred istenileni yapıyor mu? İsmail Kartal performansından memnun mu? Bunu kendi cevap verecek.
1: Her iki maçı da 11 başladı.
0: Evet. Guendouzi tek kaldı çok.
1: Çok tek kaldı.
0: Onu gözlemledim mesela.
1: çok geniş alanlarda tek başına kaldı.
0: O yüzden de etkili olacaksa bile etkili olamadı. İsmail de golcü, yani skora katkı yapmaya son oyuna girdi. Orta alan biraz daha rahatladı diyebiliriz.
1: Hı hı.
0: Ama o skorada, orta alandan da skora katkı gelmesi gerekiyor. İşte Fred'den bu bekleniyor, olmadı. İsmail'in karşı karşıya kaldığı pozisyon var, olmadı.
1: Olmadı.
0: Çünkü golcü bir skorer, bir orta saha değil İsmail.
1: Şimdi pas bağlantıları zayıf eleştirisi de gördüm.
0: Tabi rakip de biraz gelince ve arkaya yaslanınca, iyi, zaten iyi pas yaparsan rakip seni arkaya yaslatamaz. Öyle olmaz oyun. Burada eleştiri konusu, bunu teknik direktör de istememiştir. Bir anda arkaya yaslanıp 4-5 dakika rakibin üstünlüğüne izin veriyorsun. Eleştirilecekse bu konuşulmalı.
1: Şimdi diyorlar ki orta sahada oyuncular aynı bölgede toplandı. Pas bağlantıları bu nedenle zayıfladı. Kanatlar genişlik sağlayamadı. Hücumlar merkezde sıkıştı. Rakibin işini kolaylaştırdı.
0: Çizgiye basamadı kanatlar.
1: Çizgi, evet, bölümünde. Oyunu genişlemedi.
0: Rakip oyunu genişletemedi. Bu yüzden de rakip baktı ki gelemiyorsun. Ben geleceğim senin üstüne dedi. Gornik takımı. İlk yarıda da geldi. Maçın ikinci yarısında
1: da. İkinci yarıda da geldi.
0: Evet. İkinci yarıda da geldi. O son bölümler Fenerbahçe ceza sahası çevresindeydi oyun. Ya Mert çok formda bir günündeydi. Onu da kabul etmemiz gerekiyor. Kaleye giden bazı toplar ağlara gidebilirdi.
1: Geçiş hücum savunmasında ciddi boşluklar vardı. Topu çabuk geri kazanamadı Fenerbahçe. Yani geçişlerde...
0: O zaman rakip üstün oluyor.
1: Evet. Öyle bir durum var. Çok önde basınca da, kalabalık basınca da oradan çıkan rakip bu boşlukları değerlendirdi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Dragon sırasıyla 1200 metre start yerinden çıkıyor safkanlar. Süratli isim 4 numaralı İspanos 3 boy farkla yarışı önde götürüyor. 1 numaralı Brave Jumper ikincilikte, 1 boy kadar geride içeride 2 numaralı Marion, dışında 5 numaralı Ohio Man, 1,5 boy kadar geriden 7 numaralı Lord of Dragon öne yanaştı. Onun 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Erduman var, son 800 metreye girilmek üzere. 4 numaralı İspanoz liderliğini sürdürüyor. Fark yine 2 boy kadar. 1 numaralı Brave Jumper ikincilikte bekliyor. Hemen dışında 5 numaralı Ohio Man var. İçeride 2 numaralı Marion. 2 boy geride 6 numaralı Erdoğan'ın dışında 7 numaralı Lord of Dragon sırasıyla. Atlar son 600 metreye girmek üzere. 4 numaralı İspanoz lider Brave Jumper dışa açıldı. Oldukça enteresan bir an yaşandı. Şu anda geriledi. Lider 4 numaralı İspanoz. 2 numaralı Marion takibe geldi. Hatta bunun yetinmedi düzlüğe çıkılırken ortadan gelen 2 numaralı Marion liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. İçeride ikincilikte İspanoz var. 4 boy kadar geride de 6 numaralı Erduman. Son 200 metreye girilirken 2 numaralı Marion yarışın lideri farkı 4 boya kadar çıkardı. İkincilikte 6 numaralı Erduman var. Son 100 metreye girilirken de liderliğini 2 numaralı Marion sürdürüyor. Fark 3 boy kadar, 2 numaralı Marion lider. 6 numaralı Erduman önünde Marion kazanıyor. 7 numaralı Lord of Dragon 3. 5 numaralı Ohio Man 4. 4 numaralı İspanoz da koşudan 5. olarak ayrıldı. Günün 7. koşusunu 2 numaralı Marion Muhammed Mir Bilgin'le kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikimi.

0: biriminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya katılım var.
2: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, Fenerbahçe ile ilgili yorumları değerlendiriyorduk burada. Futbol yorumcuları neler söylemişler Fenerbahçe ile ilgili. Biz de burada üstünden geçiyorduk. Geçiş hücumlarını en son konuşmuştuk. Orada büyük boşluklar verdiğini söylüyordu yazarlar. Bireysel performanslar içinde Mert, Nathan Ake, Skriniar ve Guendouzi dışında kendi standardının altında kalan bir takım vardı diyorlarmış.
3: Evet, bireysel performansların şimdi ağır antrenmanlar yapılıyor sezon başında. Bu bütün takımlar için de geçerli. Sonra oyuncuların kendine gelme süreci. Hangi oyuncularla da yola devam edilecek? O bir soru işareti kocaman. Hı hı. Ve elinizde çok şişkin bir yabancı kadro var. İşte onlar da antrenmanlarda ne yapıyor? Kim gidecek? Bunlar tabii ki dile getirilmesi gereken problemler. Nasıl çalışıyorlar? Hı hı. Hangi oyuncu gidecek? Bir an önce bunların belli olması gerekiyor.
2: Çok fazla yabancı var.
3: Aşırı.
2: Fenerbahçe'de. Birazdan Fred'in durumuna değiniriz. Atletico Mineiro yakından ilgileniyor. Osterwolde'nin gitme ayrılma durumu var Fenerbahçe'de. Bunları değerlendiririz.
3: Biz senin göndermek istediğin oyuncular olabilir. Bir de hayır ben gitmek istiyorum diyen ayrı bir oyuncu olabilir. İşte Osterwolde'den bahsediliyor. Fred'le ilgili olarak hep bu yazılıyor. Kendisi de bu konularda bir açıklama yapmadığı sürece bir değerlendirmede bulunmak suya imza atmaya benziyor.
2: Hmm. Evet.
3: Ya da buza. Eriyip gidiyor çünkü eriyip olmuyor. Gidiyor.
2: Şimdi İsmail Kartal'ın değişiklik tercihleri de konuşulmuş. Oynayan ve oynamayan oyuncular. Artı rotasyon konusu. Yine eleştirilen noktalardan biri olmuş. Ana hatlarıyla yazarların üzerinde durduğu konular
3: şu
2: böyle.
3: Şu var benim gördüğüm Asensio formda değil yalnız.
2: Evet, geçen safta mesela hoca biz hazır gördüğümüzde oynatırız dediğinde eleştirilmişti. Gereksiz bir eleştiri olduğunu söylemiştik. Oynadı, ilk 11 oynadı ama kötü oynadı.
3: Formda değil.
2: Formda değil yani. Demek ki hoca haklıymış.
3: Demek, haklı tabii. Hazır değil anlamına geliyor.
2: Evet, hoca haklıymış yani. Demek ki eleştiriler boşunaymış. Alın dedi size Asensio, ilk 11 başlatıyorum dedi. Gördük Asensio'nun formda olmadığını. Hoca da haklılığını ispatladı burada. Yani bazen eleştiriler evet oluyor ama bilmeden olunca hoca da zor durumda kalabiliyor. Çünkü yani yazarlar bilemez antrenmanda durum nedir. Yani oyuncunun formu nedir. Teknik direktörü bilir bunu.
3: Antrenmanda gösterdiği performansla 11'e giriyorsun. Şimdi biraz daha hazır olarak gördü. Aldı 11'e zaten ama 45 dakika etti o da. Aynen. 45 dakika sonrasında İsmail girdi yerine. İlk yarıda kayboldu oyundan. Top ayağına gelmedi. İki defa kesinlikle, ben gördüm.
2: Kesinlikle sahanın kötülerinden biriydi Asensio. Atletico Mineiro konusu var dedik Fred'le ilgili. Şimdi Fred anlaşmış haberlere göre tabii ki. Biz haberleri burada değerlendiriyoruz. Hatta Atletico Mineiro takım temsilcileri ve Fred'in menajeri de yaklaşık 10 gündür İstanbul'dalarmış. Transferi bitirmeye çalışıyorlarmış. Bitmesi an meselesi deniyor. Hatta Fred alacaklarından vazgeçebilir. Atletico Mineiro'ya gitmek için haberleri de var.
3: Uzun yıllar Fred'le çalışmayacağına göre
2: 33 yaşında tabii gitmesi daha mantıklı. Bir de kalabalıksın. Orta sahan çok kalabalık.
3: Bu karara bir an önce varmak gerekiyor. Bir karar vereceksin. Bir yaş 33.
2: Çıkabileceğin yabancılardan biri Fred. Yani çıksan kimse niye çıktın demez.
3: Yani oturup yeni sözleşme yapar mısın 3 yıllık Fred'le?
2: Yok yok. İstatistikleri de şöyle. 127 maç, 12 gol, 21 asist Fred için.
3: Daha çok asistleriyle ön plana çıkan bir Fred var.
2: ve her geçen gün yaş alıyor. Performansı da çok tartışılmıştı geçen sezon.
3: Geçen sezon iyi değildi.
2: Evet. Demek ki vedalaşılabilir oyunculardan biri. Dediğim gibi çok yabancısı olduğu için Fenerbahçe'nin hani Fred'den çıkmak iyi de gelebilir Fenerbahçe.
3: Evet. Ya bu mesela Şerif çok genç bir oyuncu. O artı dörtte fayda sağlayacak bir oyuncu olarak geliyor bana. Tabii buna en iyi teknik direktör karar verir. Elinizde böyle bir oyuncu var.
2: Şimdi 17 yabancısı var Fenerbahçe'nin. Artı 4'te de 6 tane var. 23 yabancısı varken yani Fred çıkılabilecek isimlerden biri bana tabii. Kalırsa. Bana kalırsa. Bir başka isim Osterwolde. Osterwolde'nin de talipleri var deniyor Ercan abi.
3: Ya Osterwolde'ye dikkat ediyor musun? Sol kanat savunma oynamaktan sanki pek memnun değil gibi.
2: Ve de son maçta ya hep bıçak sırtısı bir oyuncu. Son maçta kendini attırabilirdi. Ya
3: ne sarı gerek plus. Var mesela bir anda sarı gördüm.
2: Sarı plus.
3: Sarı plus tabii. O değişik olabilirdi o kart.
2: Evet. Kırmızı da olurdu o kart. Olabilirdi yani.
3: Zaten maç zor geçiyor. İyice evet. Zora girerdi.
2: İşte sadece bir maçta da böyle değil. Yani biraz o konularda sınırları zorlayan bir oyuncu. Bu nedenle
3: hani ona aşırı sinirli geliyor oyun içinde.
2: Evet, o Starvold'de de sanki yani bazı yabancılardan mecburen vazgeçeceksin. Çıkılabilecek yabancılardan biri diye düşünüyorum. Bir de bonservis geliyorsa neden olmasın? İki tane talibi var mesela Starvold'de. Deniyor.
3: İstenilen rakamı verdikten sonra tabii ki neden olmasın.
2: Roma ve Crystal Palace.
3: Evet.
2: İki tane rakip, iki tane takım. Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk bir beklentisi varmış Osterwolde için. Biraz fazla bulunabilir. Ama bir ilgi olduğu da
3: kesin.
2: Kesin yani Osterwolde'ye. Zaten İtalya Ligi'ne aşina bir oyuncu. Parma'dan gelmişti. 6 milyon euro bonserviste 2023 yılında.
3: Tabii bu 25 milyon euroya Roma tarafı, İtalya tarafı nasıl? İngiltere'den o para çıkar da.
2: İngiltere'den çıkar da Roma'dan çıkmaz o para. Bence.
3: İtalya'da öyle muazzam işte 25 ona oyuncunun maaşı yapmıyorlar öyle. 15, öyle bir anlayışları yok.
2: Çıkar da.
3: Ha 20'ye yaklaşabilir belki. Ha,
2: 25 yani Roma için zor bir rakam olur. Fenerbahçe ile ilgili mesajlara da döneyim bir dinleyicilerimiz. Mesela bir dinleyicimiz diyor ki ya Semedo çok sakatlanıyor. Mimović'e şansı verilsin.
3: Ya Mimović olsa kendini gösterebilse teknik direktörün ne derler dikkatini çekse teknik direktör onu oynatır zaten. Demek ki olmuyor. Böyle banko 11'de başlayan bu sene Mimović'i işte Avrupa maçı kaç saniye, ne kadar süre aldı hiç? Bu teknik direktör kararı.
2: Süre alamıyor evet.
3: O da ben Mimović işte ben o oyuncudan bir beklentim yok mesajını vermiyor mu? Teknik direktör veriyor bence. Ne olursa olsun bir süre verirsin. Hiç kimse de vermedi o süreye dikkat edersen.
2: Mimović'i evet kimse süre vermedi.
3: Yani işte sadece şimdiki teknik direktör değil hiç kimse süre vermedi.
2: Fenerbahçe'ye bu kadar eleştiri doğru mu demiş. Daha sezon başındayız demiş Akın Bey. Kayseri'den. Kayseri'ye de selam olsun.
3: Selamlar sevgiler.
2: Evet doğru olmadığını düşünüyoruz biz de.
3: Evet onu vurguladık. Sezon başı diyoruz.
2: Evet.

0: Yani şu şöyle eksik, bu böyle, bu olmaz. Biraz beklemek lazım. Daha lig başlamadı. İlk maçlar oynanmadı, değil mi?
1: Tabii. Bursa 2 gündür bizi dinleyemiyormuş. Evet, yetkili arkadaşlara buradan bunu iletelim. Uygulamamızdan bizi takip edebilirsiniz tabii ki. Radyo Spor uygulamasından.
0: Onu da belirtelim.
1: Onu da belirtelim. Evet, bakıyorum. Bir hafta sonra Fenerbahçe çok önemli bir maça çıkacak ama hala sezon başı diyorsunuz. Fizik olarak hazır olmaması doğru mu demiş Fenerbahçe'nin?
0: Ya bizim takımların talihsizliği sezonu çok erken açmaları. Sezonu erken açtığı zaman hangi takım erken açsa hemen forma giremez. Üst seviyeye çıkamaz. Bu herkes için geçerli. Beşiktaş için de, Galatasaray için de, Fenerbahçe için. Sezon başında böyle maçlar oynadığın zaman öyle mükemmel bir oyuna yaklaşamıyorsun çoğu zaman.
1: Şimdi
0: daha erkenden sezon açınca böyle oluyor.
1: Evet. Ligi başlamış takımlar için belki. Eğer onlarla karşılaşıyorsanız onların sizden daha iyi olması doğal. Ama biz şunu diyoruz. Sizin kaliteniz, oyuncu kaliteniz çok yüksekse bunu bir şekilde saha içinde bertaraf edebilecek yeteneğe sahipsiniz demektir.
0: Evet.
1: Fizik olarak hadi o kadar iyi değilsiniz.
0: Ama teknik kapasite olarak bir şeyler, evet, göstermeniz lazım.
1: Onu yapamıyorsanız orada da bir sorun vardır.
0: Sabır her şeyin başında, futbolda da öyle. Ve sakin olmak lazım.
1: Evet. Kerem pres yapıyor, savunmaya geliyor, rakibi yıpratıyor ama çok eleştiriliyor.
0: Çok. Gol bekleniyor. Fakat gol olması için de santraforun, merkezdeki santraforun biraz kanatlarla iyi anlaşması gerekiyor. Tekrar az önce vurguladığım gibi Tarişka tam 4-4'lük bir santrafor değil. Mevkisi o değil zaten.
1: Ya geçen sene yeterli gol asist katkısını bence verdi Kerem Aktürkoğlu sayı olarak.
0: Tabii.
1: Ama yine de eleştirilerden kurtulamamıştı.
0: Büyük takımda oynayınca eleştiriliyorsun böyle, değil mi?
1: Aman işte ne kadar doğru eleştiri, ne kadar yanlış eleştiri, onun da ayrımını yapmak lazım. Şimdi bakıyorum Kerem Aktürkoğlu istatistiklerine bakayım. Geçtiğimiz sezon yani bayağı gol asist katkısı var Ercan abi.
0: Olmaz mı?
1: Gol asist katkısı var. 15 gol, 10 asist. 25 gol katkısı
0: bir
1: var.
0: Bir anda unutuyoruz geçtiğimiz sezonda mesela ne yaptığını. 15 gol, 10 asist az mı?
1: 25 gol katkısı.
0: Az mı?
1: Değil. Mesela Barış Alper Yılmaz'ın daha az gol asist
0: daha az, katkısı evet.
1: Var.
0: Geçen sene pek iyi geçmedi Barış için.
1: Evet, esasında. Daha az gol asist katkısı vardı. Yani aynı bölge oyuncularını kıyaslayacak olursak. Ama Barış bu kadar eleştirilmedi. Kerem kadar.
0: Ya Fenerbahçe'de tabii büyük takımda oynamanın handikaplarını yaşıyor diyebiliriz.
1: Evet. Evet. Kondisyonları her türlü iyi olmalı demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe ile ilgili konular da mesajınız varsa buradan değerlendirebiliriz sevgili dinleyiciler. Biraz Galatasaray'a da değinelim Ercan abi.
0: Hay hay.
1: Çünkü Galatasaray'da da
0: transfer bekleniyor şu anda. Transfer bekleniyor. İster istemez.
1: Şimdilik bir gelişme yok. Bugün yine Musiala yalanlandı, yayının başında söyledik. Tekrar tekrar gündeme gelmesi Galatasaray cephesini rahatsız etmiş olacak ki ikinci kez bu haberi yalanlama gereği duydu.
0: Evet.
1: Sarı kırmızılılar. Şimdi Franculinoğlu hala Galatasaray'ın gündeminde. Bugün birkaç muhabir birden aynı ismi dile getirdi. Beşiktaş'a karşı da izledik. Bir topu direkten döndü.
0: Evet.
1: Cu'nun İlk hafta da Galatasaray'ın takip ettiği, bu maçta da takip ettiği

0: Ve
1: Midland'lı oyuncu.
0: Evet, Midland'lı oyuncu. Artı 4 kontenjanına da uyuyor. 34 maçta 22 gol attı geçtiğimiz sezon. Ceza sahası içinde yetenekli, hareketli. Ceza sahası dışından da şutu var bu arada. Dikkat çeken noktalardan biri de bu. Ben beğendim oyuncuyu. Yani bir yedek oyuncu olarak gayet yeterli buldum şahsen. Yani,
1: iş yapabilecek. Hatta maçta zor durumlardayken de
0: ikinci oyuncu olarak
1: ortaya çıkabilir.

0: Evet.
1: Yıpratıcı. Yani ben beğendim. 20 milyon talep etmiş. Danimarka ekibi Galatasaray daha az bir maliyetle bitirmeyi hedefliyormuş. 22 gol 3 asist geçtiğimiz sezon 34 maç.
0: Ya Türkiye'deki bu rakamlar tabii ki Avrupa'da çok iyi bilindiği için kapı oradan açılıyor.
1: Hülle olur mu hülle?
0: Olmuyor.
1: Önce küçük bir takım üstünde.
0: Yok, olmuyor.
1: Oradan Türk takımlarına. Ben birinci forvet için yeterliliği tartışılabilir Galatasaray seviyesinin altında. Ama ikinci forvet için 22 yaşında hani artı dörde de uyduğu için bence neden olmasın? Benden olumlu rapor aldı.
0: Tartışılması gereken tabii rakamlardan bahsediyoruz.
1: Evet, rakamlara bakmak lazım.
0: Sadece 20 milyonla olay bitmiyor. Oyuncunun da tabii alacakları
1: var.
0: Maaşı var. Yani neye mal olacak? Bu teknik direktör ve yönetimin yapacağı görüşmeler sonrasında ortaya çıkabilir. Ve oyuncudan ne kazanacağım? Kazanabilir miyim? Bunlar etkenler değil mi?
1: Tabii ki.
0: Ya oyuncuyu aldın ve kulübede oturttun. Fazla da şans bulamadı. Değeri düşer.
1: Dediğin gibi yani ikili de oynayabilirler. Bence oynama şansı bulur ya. Frank Rino ile boş bir oyuncu gibi gelmedi bana.
0: Ben beğendim oyuncuyu.
1: Evet, ben de beğendim. Galatasaray taraftarı da tekrar maçın özetine bakabilir, izleyebilir. Her iki Beşiktaş maçında da sahadaydı ilk 11 maçında.
0: Şimdi bir gelişme var, onu haber olarak verelim. Fenerbahçe Sturmgaz maçı öncesi listeyi değiştiriyorsun ya, UEFA'ya bildirmiş. Vedat Muriç listede, Levent çıkmış kadrodan. Bunda evet. Bir gelişen haber olarak söylememiz lazım.
1: Levent Mercan listeden çıkarılmış. Sturmgaz maçı öncesinde Vedat Muriç sakatlığı geçti. Listeye dahil edilmiş.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Enciso uzun süredir gündemdeydi, Paraguaylı oyuncu Ercan abi. Galatasaray'ın resmi teklif ilettiği haberleri var.
0: Enciso'yu Dünya Kupası'nda izledik. Hı
1: hı. Nedir senin düşüncen?
0: Galatasaray gibi hazır bir takımda

0: CISO iş yapma ihtimali yüksek.
1: Olur diyorsun yani.
0: Yani kadro şu anda Galatasaray'da hazır değil mi?
1: Bir 10 numarası yok Galatasaray'ın. İlk 11 hazır diyelim, kadro değil de.
0: Heh, ilk yani 11'i. 11 diye doğru. Enciso fena olmaz gibime geliyor. Hı-hı. Ya Paraguay çok kuvvetli bir takım mıydı?
1: Değil.
0: Dünya Kupası'nda ama en çok dikkat çeken isimlerinden biriydi Enciso.
1: Artı 4'e de uyuyor. Haberin sahibi de Ertan bu arada. Ertan Süzgün.
0: Evet. Ya bu
1: teklifi sundu diyor.
0: Paraguay'ın bence en iyi oyuncusuydu. Bak bunu kabul edelim.
1: Strasbourg'a teklif de şöyleymiş. Kiralamak istiyor Galatasaray. Ben burada doğru yolda olduklarını düşünüyorum. Yani büyük paralar verip alıp oyuncu elinde patlamasın istiyor Galatasaray. Kiralayalım. Beğenirsek alalım. Mantığı var.
0: O mantık iyidir ama tabii rakip kabul ederse. Yani rakip dediğim
1: takım.
0: Takım kabul ederse.
1: Ertan diyor ki 5 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Galatasaray teklifini sundu
0: o
1: diyor.
0: O zaman zorunlu satın alma tapuyu alacaksın demek.
1: Belki maça bağlıdır. 15 maç. Yani Angelinho'da olduğu gibi örnek veriyorum. Ya da işte Oguchukwu'yu da öyle yapmışlar. Evet. Bir sayıda maça çıkmazsa o madde devreye girmiyor.
0: Tabii oyuncunun bakışı neden olmasın? Eğer Strasbourg bunu kabul ederse alınacak bir oyuncu olarak ben değerlendiririm. Strasbourg bunu kabul ederse. Ki bu şartlarda kabul ederse.
1: Birebir de mesela yeterince etkili mi? Bence etkili. Enciso. Birebir etkinliği de var. Şutu var.
0: Her şey var.
1: Enciso.
0: Hırslı mı? Hırslı. Oyunun içinde hırslı.
1: Hırslı.
0: Ya öyle gördük Dünya Kupası'nda.
1: Tabii Dünya Kupası'nda hırslıydı. Galatasaray'da da devam eder diye düşünüyorum. Piyasa değeri 25 milyon, 37 milli maç, 5 gol. Şimdi kanatlarda oynayabiliyor mu diye ona baktım. 10 numara asıl mevki ama kanatlarda da oynamış Ercan abi.
0: Yalnız kanatta iş yapmayabilir, ben sana söyleyeyim.
1: Kanatta da sol kanatta oynamış.
0: Ha bilemem ama 10 numara pozisyonuna göre kanatta biraz geride kalabilir.
1: İşte Premier Lig'deki maçlarına bakıyorum şimdi. Premier Lig'de de 57 maç oynamış. 6 gol 7 asist. 2437 dakika Premier Lig tecrübesi var.
0: Fena değil değil mi?
1: 1900 dakika Lig 1 tecrübesi var. 22 yaşında fena değil.
0: Yaş 22. 2 lig, 2 önemli lig. Premier Lig. Fransa Ligi. Ve Dünya Kupası'nda seyrettik kendisini.
1: Ama gol asist katkısı 10 numara için bana düşük geldi. Ne diyorsun? Mesela Lig 1 27 maç 3 gol 6 asist bence düşük 10 numara için.
0: Strasbourg'un oyun yapısı. Ya 10 numara zaten şunu diyorum ben de senin tezine karşı. 18 gol 11 asist olsa fiyatı ne olurdu?
1: 55.
0: Oyuncunun yaşı kaç?
1: 22. O 75 oldu.
0: Değil mi? 75 evet. Oldu. Bu tarzda da oyuncuyu bir denemek lazım o zaman.
1: Evet. O da var tabii. Genç oyuncu. Çünkü
0: ya iş yapar mı? Buna tabii Okan Buruk da mutlaka onay verecek ya da verdi.
1: Baktılar.
0: Ben teknik direktöre bakarım bu konuda. Onay verdikten sonra. Ya teknik direktörün haberi olmadan transfer yapılmıyor.
1: Şimdi Bruno Fernandes vardı. Çok maliyetli bir transfer. Can Uzun çok maliyetli bir transfer. Enciso'ya Galatasaray'ın yönelmesi benim için şaşırtıcı gelmedi. Ya şimdi, yani maliyetler de önemli.
0: Tabii Can değil mi? 60 milyon euro.
1: Can maliyetli bir oyuncu. Hadi 40'a ikna ettin diyelim. 40. 40 da çok. Çok yani. Ama şu var Ercan abi, bir de bugün mesela hani belli bir gole ulaşman lazım ya şampiyon olmak için.
0: Evet.
1: Ya da başarı yakalaman için. Şimdi Sané de Barış da o skor katkısını geçen sezon veremediler.
0: Şimdi Sané, Enciso, şöyle bir bakalım.
1: Sané, Enciso, Barış.
0: Mesela.
1: Örnek.
0: Osimhen. Sarı'nın da anlaşacağı...
1: Yani bu oyuncuların tamamının bir 60'ın üstünde çıkması lazım bu 4 tabii. oyuncunun.
0: Öyle bakmak gerekiyor.
1: Gol katkısı olarak. Gol artı asist.
0: Torreira mesela golcü değil. O attığı goller önemliydi Torreira'nın.
1: Evet, kritik goller attı geçtiğimiz ama golcü değil.
0: Geçtiğimiz dönemlerde golcü değil. Bazen sıfır da çekebilir gol sayısında.
1: Tabii öyle sezonları da var sıfır çektiği. Lemina değil. O da değil. Çukwu da değil. Niyaga da değil.
0: Orta alandan gol katkısı da alman gerekiyor.
1: Yani golcü kanatları yok gibi Galatasaray'ın. Yani Barış da golcü bir kanat değil. Sané de değil. Osimhen de hadi 25 Osimhen attı diyelim. Geri kalan 40 golü kim atacak?
0: Orada bir duruma başlıyor değil mi?
1: Evet.
0: Matematiksel olarak arayışa geçiyorsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Beyaz bayrak kaldırıldı, saat verildi ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi koşusu başladı. Bir numarada Fikret abi bir boy gibi geride kaldı. Yarışın idealini 6 numarada Mendak Kaduka aldı. Bir boy gerisinde 2 numarada Hasebetli, yarım boy geride içeride 5 numaralı Hızlı Eren, bir boy geride 7 numarada Sancar Efes, hemen dışında 3 numarada Gürceyhun, 1,5 boy geride 4 numarada Tercan Hanun, yarım boy gerisinde ortadan 1 numarada Fikret abi geliyor ve 1600 startına ilerliyor atlar. 6 numarada Mendak Kaduka yarışın lideri, 1600 startı geçilirken Musafkan bir boy farklı önde. İkincilikte 2 numarada Has Heybetli var, yarım boy kadar geride 3.lükte 5 numaralı Hızlı Eren, bir boy geride 7 numarada Sancar Efes'i, dışında 3 numarada Gürceyhun ki çok süratli o. Şimdi geliyor ve öndeki tempoyu yükseltiyor. İlk 429 geçilince tempoyu beğenmedi ve öndeki Safkan'a pres yapmaya başladı ama 6 numarada Mendak Kaduka da liderliği vermedi rakibine. Tempoyu yeniden artırdı, farkı bir boya kadar çıkardı. 3 numarada Gürceyhun ikincilikte, 2 boy geride dışta 7 numarada Sancar Efes'i, bariyer dibine yakın 5 numarada Hızlı Eren hemen yanına, 2 numarada Asayibetti geldi, hemen arkalarında 1 numarada Fikret abi, 1,5 boy kadar gerilerinde 4 numarada Tercan Han sırasıyla Safkanlar 1000 metre start yerinden çıkmak üzere. 6 numarada Mendak Kaduka yarışta lider. Yarım boy gerisinde 3 numarada Gürceyhun var. 1 boy kadar geride 5 numaralı Hızlı Eren. Yarım boy geride 2 numarada Asayibetti. Hemen dışında 7 numarada Sancar Efes'i. 2 boy geride 1 numarada Fikret abi. Ondan 2 boy geride 4 numarada Tercan Han sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 6 numaralı Mendak Kaduka yarım boy farkta önde. 3 numarada Gürceyhun onu sıkıştırmaya devam ediyor içeride. 5 numarada Hızlı Eren var. 1 boy kadar geride 2 numarada Asayibetti. Bariyer dibinde 1 numarada Fikret abi, dışarıda 7 numarada Sancar Efes'i, 1,5 boy geride 4 numarada Tercan Han sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe 6 numaralı Mendak Kaduka lider çıktı. Orta kulvardan 3 numaralı Gürceyhun yüklendi. Yol arıyor 1 numarada Fikret abi, içeriden 5 numaralı Hızlı Eren'in ataklarıyla son 200 metreye girilirken içeriden Hızlı Eren geldi. Liderliğe el koymaya çalışıyor. Bunu başardı. Bariyer dibine doğru 1 numaralı Fikret abi giriyor. Geriden Mendak Kaduka'nın da tekrar atakları var. Son 100 metreye girildi. 5 numaralı Hızlı Eren önde. İçeriden Fikret abi, dışarıdan Mendak Kaduka gelse de 5 numaralı Hızlı Eren kazanıyor yarışı. 1 numaralı Fikret abi ve 6 numaralı Mendak Kaduka ikincilik için fotoyu beraber geçtiler. 2 numaralı Hasebetli 4. 4 numaralı Tercan Han da yarışı 5. olarak tamamladı. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi koşusunu 5 numaralı Hızlı Eren Oğuz Eren'le kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bu akşam İstanbul yarışları var. Onlar için yine sizinleyim. İstanbul'da 8 koşu var. 3. koşuyla gün 2. altılık ayarı başlayacak. 3 karın izlerin 1400 içinde start alacağı bu yarışta bir bankomuz olacak. 2. altılığa bankoyla başlayabiliriz. Son yarışlara özellikle çıkış yakalayan çok formda ve gruptan kalite isim 3 numara Prince of Darkness bu formuyla bu rakiplerini geçer kazanır. Bankoyla başlayabiliriz 3 numara Prince of Darkness ile. 2. akta 2 açtı İngilizler şartlı bir yarış. Abbas koşusu 1200 içinde koşulacak. Hayatlarının ilk startına çıkacak.

0: Taylar ayakları düz bassın tüm tayların. İki safkan orijin ve galoplarıyla idman durumlarıyla ön plana çıkıyor. 4 numaralı Golden Monarch ve 3 numaralı Galip Han Bey 4-3 yazarak bayağı geçebiliriz. 3. ayakta kısa vade handikap 24. Nedim Ekmen koşusu 4 kör Arapların 1900 çimde start alacağı bir yarış. Yine son yarışları çok çok parlak. 1 numaralı Sıkı Dost ve 3 numaralı Atabeyli öne çıkıyor. Bu ikili kendi arasında birincilik mücadelesi yapacaklar. 1-3 küçük oyunlara yeterli. Geniş oyunlar 2 numaralı Ersan Şah, 7 numaralı Erişmiş ve 5 numaralı İlle de Doru ile sürpriz arayabilirler. 4. ayakta kısa vade handikap 24. Yaz handikapı koşusu 3 kör İngilizlerin 1400 üstünde start alacağı bir yarış olacak. 3 numara Masterpiece, 2 numara Magic Weapon ve 1 numaralı Subutay. Bu üçlü ön planı çıkıyor. Masterpiece ekip avantajıyla biraz daha önde ama 3-2-1 bu ayakta yazılırsa daha sağlam olur. Hatta geniş oyunlar 4 numaralı Bolt Lion ve 6 numaralı Loret ile de sürpriz arayabilirler. 5. günün en zor yarışlarından birisi şartlı 4-4 tükör Arapların 1300 sentetikte koşacağı bu yarışta. 3 numaralı Oy Bir Çelik, 7 numaralı Namsal ve 10 numaralı Erksan üçlüsünü biraz daha ön plana çıkaracağım. Bu üçlü dışında yine geniş oyunlar sürpriz aramak isteyenler için 9 numaralı Sancar, 4 numaralı A Talip, 6 numaralı Lucia ve 12 numaralı Sarafim'i önereceğim. 3-7-10 küçük oyunlara yeterli. 9-4-6-12 geniş oyunlara. Son ayakta yine dişi 4 yaşlı Arapların handikap 14 yarışı zorlu bir yarış. 2000 sentetikte koşulacak. 3 safkan yine ön plana çıkaracağım. Küçük orta ölçekli hatta misli oyunlar için 3 numaralı Kıvırcık Kız, 6 numaralı Mevhibe Hanım ve 2 numaralı Luna'yı yeterli görüyorum. 1 numaralı Efsane Hanım, 5 numaralı Mah Çiçek ve 4 numaralı Piyango'da sürpriz aramak isteyenlerin kuponlarında bulunabilir. Pazartesi yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Son bölüme girdik. Galatasaray için Reinders gündemi var Ercan abi.
4: İsimler çok. Fakat şu ana kadar gelen net bir imza yok.
3: Şimdi diyorlar ki Reinders için hani Saray'a bir teklif gelirse bir şekilde Saray'dan çıkıp Reinders'i kadroya katmayı çok istiyor Galatasaray.
4: Saray'a teklif geliyor. Geçen röportajını seyrettim Saray'ın. Sakatlığından dolayı kadroda yer almadığını belirtti Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda. Saray'a iyi bir teklif gelmesi, yani Galatasaray'ın beklediği teklifin gelmesi için şu olması lazımdı. Saray Brezilya milli takımının Dünya Kupası kadrosuna girecek. Hı hı. En azından bir maç forma giyecek Dünya Kupası'nda. O zaman Galatasaray'ın beklediği teklif Saray için gelirdi.
3: Gelirdi.
4: Ama şu anda beklenen işte 25-30'lar arasındaki teklifin gelme ihtimalini ben çok düşük olarak değerlendiriyorum. Reinders. Bir teklif mutlaka vardır. Hı-hı. Fakat o rakamlara ulaşır mı? Bu sanmıyorum ben.
3: Peki Reinders'i alıp çift 8'le oynama planı olabilir mi Galatasaray'ın? Reinders de kiralık alabilir ancak bu arada. Öyle bir formülle.
4: Kiralık olursa olur.
3: Evet, öyle bir formülle olur.
4: Ya şimdi Okan Buruk'un sevdiği oyun rakibin birinci bölgesinde hemen baskıya başlamak, topu geri almak, çok kısa sürede geri almak, hücumun değişik varyasyonlarını denemek, özellikle iç saha maçlarında bunu uygulamaya çalışmak. Bu yüzden ya 2-8, forvet Osimhen zaten presi çok seven bir oyuncu. Barış da öyle mücadeleci. Sané bile her zaman elinden geleni yaptı geçtiğimiz yıl forma giydiğinde. Neden olmasın sorusu akla geliyor.
3: Bir de Galatasaray'a uygun bir oyuncu diye düşünüyorum ben.
4: Reinders tabii. Evet, ya kime gitse uygun bence.
3: Herkes uygun. Herkes de oynar. Öyle bir oyuncu. Çok riski olmayan oyunculardan biri. Bazı oyuncular evet. Riski vardır. Leao'yu ben riskli bulurum. Çok söyledim burada. Ama Reinders bence riski olmayan oyunculardan biri.
4: Leao'yu Milan'da riski bulduğu için şu anda o pazarlıklara izin veriyor.
3: Tabii ilk sözleşmesinde 160 milyon euro serbest kalma bedeli vardır Leao'nun. Yani bu ne demek? 100 milyondan aşağı bir teklifle bana gelmeyin demekti 2 yıl önce.
4: Aradan 2 yıl geçince inanılmaz bir, bence çok yetenekli olduğu zaten aşikar. Buna bir şey demiyorum. Ama oyuncu düştü.
3: Evet, bayağı düştü. Şu anda 50'yi masaya koy hemen. paketleyip verir Minan.
4: Bu tabii ki bazı soru işaretlerini de ister istemez ortaya çıkartıyor.
3: İşte topsuz oyunda olmaması özellikle günümüz fiziksel futbolunda büyük bir handikap olarak değerlendiriliyor.
4: Bir koridoru eğer yoksa bir koridoru futbolda her koridor dolu artık. Herkes hareket halinde. Bir koridoru kaybediyorsun. Mesela sol kanadı savunma anlamında kaybettin demektir o.
3: Evet orayı işte ya orta saha kademesinde.
4: Bizimlikte iş yapar kesin de.
3: Yapar çok maç çözer. Ama şimdi Galatasaray için gündeme gelmesi herkesi şaşırttı. Beni de acaba dedim Barış mı gidiyor? Şimdi sesli düşünüyorum. Barış'ın arkası Leao gibi bir oyuncu olmaz. Leao gelirse 11 oynar.
4: Ya Barış da beklerini Dünya Kupası'na veremedi ama.
3: Veremedi.
4: Yani yüksek bir bonservis nereden gelmiş olabilir teklif? Ben hiç sanmıyorum onu.
3: Yani geldiyse yine Arabistan'dan gelmiştir.
4: Aynı takımda.
3: Ama Leao'nun gündeme gelmesi çok enteresan. Galatasaray'ın çünkü ihtiyacı olan yer orada bir ihtiyaç var ama Leao kalibresinde değil. Aral mesela Aral'ı alsaydın kimse bir şey demezdi ama Leao'nun gelmesi orada iki tane senin ilk 11 oyuncun var demek. Tabii. Nasıl paylaştıracağız?
4: Barış mı Leao mu? Sıkıntı çıkarır. Ya da Barış'ı bekletip işte Osimhen'le çift santrafor mu düşüneceksin? Ya öyle oyun kombinasyonlarına gidebiliriz.
3: Şöyle o zaman ben de geliştireyim. Acaba Sani'yi ona çekip Barış'ı sağa atıp Leao'yu mu sola koyacaksın?
4: Mesela. Her şey olabilir. Ben de böyle karşılıklı beyin fırtınası yapıyoruz konuyla ilgili olarak. Evet kağıt üzerinde olabilir. Neden olmasın?
3: Yapılabilir. Onda oynar Sani. Oynamışlığı var.
4: Tabii canım.
3: Onda oynar. Böyle bir formül mü düşündüler bilemiyorum ama Leao'nun Fenerbahçe'nin gündemine gelmesi de ilginç. Çünkü orada Kerem var. Bu sefer Kerem'i ne yapacaksın? Kerem'e mi bir teklif var? Acaba?
4: Kerem'i ya da milli takımda oynadığı gibi öyle deneyip santrafor'da da mı düşüneceksin? Aşırı lüks mü?
3: O da lüks bence zor. Yani muhtemelen hep aklımda hani Kerem için de Barış için de birileri gidecek mi acaba sorusu var. Leao çünkü öyle bir oyuncu. Yani geldi mi ilk 11'e koyacağım bir oyuncu.
4: Ha bir de şu var tabii. Ben kalıyorum dedi mi sözleşmesi devam ediyor.
3: Evet o da var. Ben Milan'da yere... sözleşmesi devam eden bir oyuncu sonuçta.
4: Ben hiçbir yere gitmiyorum. Yani ne zaman bitiyor sözleşmesi net olarak baktığımızda Leao.
3: Bir bakayım hemen.
4: Ya Leao çünkü enteresan bir oyuncu. Yani Milan'ı da bırakmak istemeyebilir. O yani yönde.
3: Milli takımda da süre almakta zorlanıyor artık.
4: Evet Portekiz milli
3: çok takımda. Çok düştü.
4: Çünkü bir süreklilik kazanamadı Milan'da geçtiğimiz sezonda.
3: 2028. Sözleşme bitiş tarihi.
4: Ya iki yıl. Var.
3: İki yıl daha sözleşmesi var.
4: Ya bu sene de ben kalayım artık seneye bakarız düşüncesine de sahip olabilir. Ya da ben bu sene oynayacağım diyebilir. Milan zaten fiyatı belirlemiş durumda.
3: Hı hı.
4: Biz konuşuyoruz ya böyle 160 milyon euro diyorsun. İki senede düştü. Evet. 50 milyon euro az para mı? Değil mi?
3: Evet 50 milyon euro.
4: 50 milyon eurodan bahsediyoruz.
3: Aşağıda inmiyorum diyor Milan ama tok satıcıyı oynuyor. Fakat faydalanabileceği de bir oyuncu mu artık Leao? Bilemiyorum. Ya kalitesine bir şey demiyorum ama savunmasının olmaması problem. Yani benim çok dikkatimi çekiyordu ya, maçlarını
4: Süper
3: anlatırken.
4: Süper Lig'de kesinlikle iş yapar.
3: Fizik var 1.88 yaş. İyi 27. Evet. Yaşlı da değil.
4: Fakat sen 50'ye aldın. 27. Şöyle gidelim. 29. 30 yaşına geldi. O rakamları bir daha göremezsin.
3: Yok.
4: Milan da biliyor bunu.
3: O yüzden kiralama daha mantıklı olabilir. Tabii ki kiralamayı da Milan istemiyor. Yani hala belli bir değeri varken elimden çıkarayım.
4: Neden? Çünkü kritik bir yaş. Hadi.
3: Noktasında.
4: Değil mi? 27.
3: E tabii.
4: Sen aldın 3 yıl sözleşme yaptın 30.
3: 30 oldu. Geçmiş olsun.
4: Büyük geçmiş olsun.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
2: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Handi Kredi. Radyo Spor.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
13: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
14: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
15: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Imar Sancaktepe'de.
16: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
17: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor. Reklam.
18: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor!
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam ediyor.
3: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, Leao'yu bu sene Milan sattı yoksa satamaz. O yüzden zorluyorlar demiş dinleyicimiz.
4: Bu kadar yükseğe satamaz. Ya dinleyicimiz haklı.
3: 50'ye satamaz hemen.
4: Geçmiş olsun olur. Ya düşün, bir sene sonra diyelim ki Leao Milan'da kaldı. İyi kötü biraz şans buldu. Hadi bir sene sonra bir teklifte bulunacaksın. Milan ne kadar isteyecek bonservisine? Bir senesi var şu sözleşmesinin bitmesine. 15'e razı olur.
3: Olur. Evet. Lig için biçilmiş kaftan olabilir Leao.
4: Yani zaten tartıştığımız konu bu. Var.
3: Evet. Leao Encisso nasıl olur demiş dinleyicimiz.
4: Lig için bayağı korkutucu olmaz mı? Osimhen, Leao, Encisso.
3: Sané.
4: Sağda Sané, daha ne olacak?
3: Öyle fena değil mi? Olmaz tabii. Ama bir süre daha bekleyecek transfer için Galatasaray taraftarı anladığımız kadarıyla. Ama çalışmalar hız kazandı. Bir de bugün yani akşam pazarına kalmak her zaman iyi değildir. Seçil işte iyi malzeme seçilmiştir. siz geriye kalandan ancak seçim yapabilirsiniz diyen bir yorumcu vardı.

0: biraz da hani Galatasaray taraftarı da bir transfer en azından 10 numarayı görmek istiyor anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Lig başlamadan 10 numarayı görsek iyi diyorlar. Leslie'yi nasıl buldunuz demiş dinleyicimiz. Ben de bir fikir uyandırmadı hala Ercan abi.
1: Ben de şu anda beklemedeyim.
0: İzlediğim kadarıyla bir fikrim oluşmadı.
1: Ben beklemedeyim.
0: Sadece şunu gördüm. Risk almıyor. Yani genelde yan pas geri pas. Hani evet. Risk almadan oynamayı tercih eden bir oyuncu ama ileriye doğru çok fazla aksiyon alan bir oyuncu gibi gelmedi bana ilk izlenimim.
1: Dikine oynamak her zaman iş yapar.
0: İşte evet. İlk izlenimim bu. Burada
1: onu beklersin değil mi? Hı-hı. Belki şimdi alışma süreci.
0: Evet, o yüzden bekleyelim diyorum.
1: Ben zaten de beklemediğim dedim.
0: Evet. Ama yani gördüğüm bilmiyorum yanlış mı yorumladım Ercan abi, sen de izledin.
1: Doğru
0: ama
1: doğru.
0: Genelde yani ne derler, güvenli pası seçen, tercih eden bir oyuncu gördüm.
1: O riske girmeyen.
0: Bir de arkadaşlarını tanımıyor şimdi. Ben buraya atarım topu ama oraya gider mi gitmez mi?
1: Birlikte biraz daha oynamaları lazım.
0: Evet yani savunma arkasına atarım koşar mı? Onları da düşünüyor olabilir. Biraz zaman alışma süreci ister. Ortadaki oyuncu. Yani orta sahadaki oyuncu. Nelson ne olacak demiş dinleyicimiz.
1: Nelson bonservisini almak istiyor.
0: Bumerang gibi gönderiyoruz geri geliyor demiş.
1: Evet, Nelson bonservisini almak istiyor ama bir bedel istemiyor. En son bu duyduğumuz kadarıyla.
0: Tabii evet duyduğumuz bu. Tabii.
1: En son final bu. Ya Galatasaray bonservisini verecek, gönderecek.
0: Evet, bonservisimi verin demiş haberlere göre tabii. Nelson. Orada bir bekleme süreci var. Bir Beşiktaş taraftarı da dün izlerken hani Franculino'cu Galatasaray'ın gündeminde, hatta teklif de yapılmış dedik ya.
1: Evet.
0: Ben diyor Beşiktaş taraftarıyım ama maçı izlerken diyor Oh'la beraber Franculino'nun hayalini kurdum diyor. İyi oyuncu diyor. Beraber olmaz mı demiş.
1: Buna teknik direktör karar verir.
0: Yani İtalyan odayız dedi. Eğer bir ışık gördüyse.
1: Evet ya, benim işime yarar mı? Yaramaz mı? Ona oyuncunun performansı gayet iyi. Ama teknik direktörün oyun yapısına, ben bunu böyle kullanırım ya da kullanırsam ne elde ederim? Bunlar önemli değil mi Mehmet?
0: En önemli şeyler bunlar zaten.
1: Ya da Beşiktaş'ın daha görüşüp belki de prensip anlaşmasına vardığı başka bir aday var.
0: O da olabilir.
1: Daha iyisi var belki.
0: Belki daha iyisi var dediğin doğru Ercan abi. Ya transfer çok zor bir süreç. Biraz sabır istiyor takımlar. Şimdi bugün bir haber vardı. Sabah gazetesinde 10 numara için... Yani Okan Buruk'un ağzından yazılmış. 10 numara için artık bu transferi bitirelim başkanım demiş.
1: Güya.
0: Sözde evet Okan evet. Buruk. 10 numaranın adaptasyonu için az da süre kaldı lige. Tabii yani şu haliyle de Galatasaray lige başlayabilir.
1: O kadar zor ki 10 numara bulmak. Hiç de kolay değil. Bulduğun 10 numaralar da şu rakamlar tabii.
0: El önce yakıyor Ercan abi. Dokunamıyorsun.
1: 60 diyorlar mesela.
0: Hı-hı. Ki Can'a 60 diyorlar. Can 60.
1: Can'da tam bir 10 numara mı?
0: Değil.
1: Değil.
0: Ama az önce mesela hani iyi konu da denk geldi. Dedim ya Galatasaray'ın bir gol eksikliği olacak gibi şu anki görüntüde.
1: Tabii tabii.
0: O eksikliği çözebilecek oyunculardan biri ama Can. 10 numara değil ama gol atar.
1: Evet.
0: Yani 9.5 kullanırsın.
1: Fakat o rakama gidilir mi aynı taraftan?
0: Ha yok, o rakama gidilmez. 60'lık bir oyuncu bence değil. Can Uzun. 60 edeceğini düşünmüyorum. Biraz Trabzonspor diyelim. Trabzonspor çünkü iyi işler yapıyor. Hatta Fulham'la anlaşmak üzereydi Envaivu için. Trabzonspor ama olmadı.
1: O haber gelişmedi.
0: Olmadı o iş. 30'a evet. Gidiyor dendi.
1: Haberleri vardı. Gelişmedi haber.
0: Evet. Yani orada bir noktada tıkandı iş ve kaldı.
1: Evet.
0: Envaivu. Yani o
1: kalması da kötü değil Trabzonspor için. Çünkü geldi bayağı o mevkide başarılı bir performans gösterdi.
0: Ama işte 30 da iyi paraydı. Yani ucuza aldığın kaça almıştı?
1: 5.
0: 5'e almıştı değil mi? 30'a evet, da evet. Gidiyor haberleri çıkmıştı. Hatta imzalar atıldı atılacak. Kalemler elde.
1: Dendi.
0: Dendi ama olmadı.
1: Ama transferin o vazgeçilemeyen gerçeği ortaya çıktı. Islak imzayı göremedik.
0: Evet, ıslak imzayı göremedik. Bu transfer gerçekleşmedi. Son hazırlık maçında da 1-0 mağlup oldu Trabzonspor. Değil mi?
1: Evet.
0: Suudi Arabistan
1: ekibine. Asat takımına yenildi.
0: Firmino'nun penaltı golü vardı evet. Orada. Şimdi Trabzonspor'da da çalışmalar devam ediyor. Yani takımı daha da iyi hale getirmeye yönelik transfer çalışmaları. Ama alsat dengesine baktığımızda Trabzon'un da gerçekten iyi işler yaptığını herhalde kesinlikle söyleyebiliriz Ercan abi.
1: Yani kadro
0: ucuza alıp pahalıya satma konusu.
1: Strateji bu.
0: Verim alma. Verim
1: en azından onu gördük. Strateji bu ve bu takımda elinden geleni yapacak. Bunu da kabul etmiş. Takımı ona göre hazırlayan bir teknik direktör var. Fatih Tekke. Bu yüzden de Trabzonspor'un mesela bir oyuncu gelir, şaşırmamak lazım. Ya da bir oyuncu gider. Çünkü stratejileri bu.
0: Ve de genç oyuncu alıyorlar ve oynatmaktan çekinmiyorlar. En büyük özelliklerinden biri bu olmaya başladı Trabzonspor.
1: Onun bir dezavantajı olabilir Mehmet. Bazı oyuncular hiç tutmayabilir.
0: Evet, tutmayabilir.
1: Eğer bu çoğunlukta kalırsa tutma oyuncu sayısı, o zaman işte istediğin sonuçları alamazsın.
0: Ama işte gençse oyuncu ve belli süreleri alıyorsa bir şekilde dikkat çekiyor Ercan abi.
1: Evet.
0: Çok iyi mi diye bakılmıyor. Dikkat çekiyor oyuncu. Yani
1: dikkat
0: çekti
1: mi de o zaman senin avantajın oluyor bu.
0: Tabii yani mesela işte örnek verdik geçtiğimiz haftalarda da Ozan Kabak örneği, Yusuf Akçiçek örneği. Yani genç oyuncu
1: hemen dikkati çekiyor.
0: Hemen dikkat çekiyor. Yani düzenli süre bulmaya başlamış bir oyuncu var deniyor. Infantino'nun futbolu sattığı yönünde iddialar var. Ne diyorsun? Evet.
1: UEFA ve CONCACAF diğer yine Amerika'daki federasyonlar da buna karşı çıktı.
0: Evet.
1: Bu yüzden Infantino'nun ki bir hayalden öteye gidemez bence. Öyle gözüküyor şu an itibariyle.
0: Hı hı.
1: Yani %20'sini bunun verelim, şirketleşelim, ona göre bir organizasyon yapalım düşüncesi kabul görmedi. Hatta iş Dünya Kupası'na boykota kadar gidebilirdi.
0: Düzenleyici ve yayın haklarını satış konusunda değil mi? Bir
1: evet.
0: Yeni bir yapılanma istiyor.
1: Kabul etmedi.
0: Infantino. Kim mesela Formula 1'de bu var. FIA.
1: Evet.
0: İşte en tepedeki organizasyon. Futbolun FIFA'sı gibi ama satış işlemleri ve düzenleme.
1: Ayrı bir şirket.
0: Liberty Grup mesela örnek veriyorum.
1: Bunu kabul etmediler.
0: Motosiklet yarışlarında tabii. İşte FIM. En mesela. Büyük federasyon. Dünya Federasyonu FIM. MotoGP, Superbike yarışlarını düzenleyen ve satışını gerçekleştirense işte Dorna örnek veriyor.
1: Ama böyle bir yapıya
0: gidelim deniyor. Ama konfederasyonlar buna karşı çıkıyor.
1: Ve kesin red.
0: Öyle kesin çıkıyor. Red yani evet.
1: Evet. Veto yedi.
0: Böyle bir şey olmaz diyorlar onlar da. %20'lik bir pay verelim dedi Infantino.
1: O da red.
0: O da. Kabul görmedim.
1: Evet.
0: Evet, ağzına sağlık Ercan abi.
1: Herkese iyi hafta sonları, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimiz

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Bu gerisinde koşuya başlayabildi. Koşunun liderliğine orta kulvardan gelen 5 numarada Çenger üstlenmişti. Hemen dışına çıktı 3 numarada Altın Ançer. Şimdi dıştan gelen 3 numarada Altın Ançer en önde. Fark 1,5 boy kadar. 5 numarada Çenger ikincilikte. 1,5 boy kadar gerisinde 13 numarada Tokat'ın Gülü ve 2 numarada Zorlu Hayat birlikte geldiler. Onların dışında 10 numarada Leyla Reis içeride. 12 numarada Refiye var. Yarım boy geride 14 numaralı Uçan Dudo. 1 boy geride 4 numarada Bangu. Yarım boy gerisinde 8 numarada Hüma Petra. Dışında 1 numarada Fırtına Biçen. 2,5 boy kadar gerilerinde bariyer dibine yakın 11 numarada Öz Yağmur, yanında 15 numaralı Uçan Kübra. Onların bir boy kadar gerisinde 9 numaralı Kutsiri, dışında 7 numaralı Gümbür Ateşi, bir boy geride 6 numaralı Gül Mevsimi. Son viraj dönülmek üzere 3 numaralı Altın Ançer yarım boy farklı önde. 5 numarada Çenger ikincilikte. 3.lükte iç kulvarda 2 numarada Zorlu Hayat. 4.lükte 13 numarada Tokata'nın Gülü hemen yanlarında ortada 14 numaralı Uçan Dolu sırasıyla safkanlar son 400 metre ilerliyor. 3 numaralı Altın Ançer 2 numarada Zorlu Hayat yakaladı. En iç kulvardan 14 numaralı Uçan Dolu da onlara katılmaya çalışıyor. 2 numaralı Zorlu Hayat liderliği aldı. İçinden de 14 numaralı Uçan Dolu geliyor dışarıdan 13 numaralı. Tokata'nın Gülü'nün de çabaları var. Son 100 metre yaklaşılırken 14 numaralı Uçan Dolu liderliği aldı. Gerilerden 15 numaralı Uçan Kübra ve Tokat'ın Gülü geliyorlar. 14 numaralı Uçan Dolu önde. Uçan Kübra geliyor. Uçan Kübra uçtu geldi. Uçan Dolu'yu yakaladı. 13 numarada Tokat'ın Gülü yarıştan 3. olarak ayrıldı. Yuma Petra, Zorlu Hayat ve Bangu. 4, 2 ve 8 numaralı safkanlar da tabelanın geri kalan kısmı için fotoyu birlikte geçti. Uçan uçana bir mücadele. 15 numaralı Uçan Kübra mı, 14 numaralı Uçan Dulo mu kazandı? Karar varış hakemlerinin.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Nesine saatlerinden herkese mutlu günler diliyorum. Ben Umut Canüren. Bugün yaklaşık 1 saat boyunca sizlerle birlikte günün ve hafta sonunun çıkan karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Yoğun bir hafta içi bülteni geride bıraktık. Temsilcilerimizden bizi sevindirenler oldu. Fakat beklentimiz altında kalan bir Başakşehir de vardı açıkçası. Birazcık buraları konuşarak başlamak istiyorum. Özellikle Fenerbahçe'nin deplasmanda Gornik karşısında ben sahadan galibiyet darmasını bekliyordum ki pazartesi günü yaptığımız yayında da bunu belirtmiştim ama oyun gücü bakımından beklentimin çok altında kalan bir Fenerbahçe olduğunu belirteyim. Rövanş karşılaşmasında yani Gornik, Zabrze ve Fenerbahçe arasında çok ciddi bir kalite farkı var. Her ne kadar Fenerbahçe'nin şu anki kadrosu

normal sezonunda kullanacağı kadrodan çok farklı olsa da buna rağmen ben Fenerbahçe'nin turu birazcık böyle şüpheye düşürmesini beklemiyordum açıkçası. Biz maçın bazı bölümlerinde acaba bir Gornik Zarbi'ye golü gelirse Fenerbahçe sıkıntı yaşar mı sorusunu bence çok fazla düşündük. Bu da Fenerbahçe'nin bize düşündürtmemesi gereken bir unsurdu diye düşünüyorum. Bir sonraki turda 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi bu kez Avusturya temsilcisi Sturm Graz olacak. Sturm Graz da Gornik Zarbzi oranında bence çok daha etkili gol yollarında potansiyeli olan bir ekip ve Fenerbahçe zorluk çıkartmaları muhtemel. Hatta bir önceki tura bakmam gerekirse Sturm Graz Hearts karşısında ilk maçta çok ciddi fark yaratmıştı. Bol skorlu bir karşılaşma sonucunda kazanarak aslında ilk maçta turu geçmişti diyebiliriz. Çünkü ikinci karşılaşmaya baktığımızda yine kazanan bir Sturm Graz var ama ilk karşılaşmada buldukları 4 gol onlar adına oldukça değerliydi ve iki maçta buldukları toplam 6 golle Fenerbahçe karşısında ne kadar tehditkar olacaklarını bence bir kez daha gözler önüne serdi. Yani Fenerbahçe için daha zorlu bir tur olacak ama yine de şunu söylemek lazım. Yani Fenerbahçe ile Sturm Graz'ın kalitelerini kıyasladığımızda ben Fenerbahçe'nin çok sürprize izin vermeyeceğini düşünüyorum. Yani düşüncem bu yönde. Tur genelinde de zorlansa bile böyle bazı bölümlerde bazı sekanslarda yine turu geçmesini bekliyorum. Ve hani şunu da belirtmek lazım bence son yıllarda görece en kolay sezon diyebiliriz Şampiyonlar Ligi elemeleri için, elemelerden gidecek ikinci takımımız için ve bence Fenerbahçe bu sezon bunu başarıp ikinci takım olabilir Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray'ın yanında bir Türk takım daha görebileceğimizi düşünüyorum. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta beklentimi olumlu anlamda en çok aşan takım oldu açıkçası. Çünkü Midtjylland ekibi hani deriz ya biz kuzey ekipleri Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya takımları fizik kapasitesi yüksek, mücadele delici sert oynayan takımlardır deriz. Ben Beşiktaş'ın maçın hiçbir bölümünde, turun hiçbir bölümünde geri adım attığını görmedim ve hani bence fiziksel oyunda böyle kafa kafa oyunda çok iyi performans gösterdiğini düşünüyorum ve şunu burada bence dikkate almak lazım. Beşiktaş'ın bu sezonki ikinci resmi karşılaşması. Ona rağmen fizik kondisyon bakımından hazır, dirençli bir Beşiktaş olduğunu da bir kez daha söyleyeyim. Burada bu arada Vincenzo Italiano'nun da Bologna'da yaptığı gibi birazcık fazla oyuncu rotasyonda kullanması bence sezon içerisindeki Beşiktaş için de bizlere çok fazla ışık tutuyor. Sezon içinde de muhtemelen rotasyonu geniş bir Beşiktaş izleyeceğiz. İki karşılaşmada da Midtjylland'ın kırmızı kart görmesi tabii Beşiktaş'ın bir artısı oldu, bir avantajı oldu ama maç 11-11 devam etseydi dahi ben Midtjylland'ın turu çok geçebileceğini düşünmüyordum. Çünkü ya Beşiktaş oyunun her anında maçın içindeydi. Maçın içinden hiç kopmadı. Bu da aslında bence ne kadar tur hak ettiğini bir kez daha bizlere gösterdi. Bir de bu sezonun, daha doğrusu bu haftanın bizim takımlarımız özelindeki hayal kırıklığına değinmek istiyorum. Başakşehir Inter Turku ile oynadı. Inter Turku karşısında beklentilerin çok çok altında kaldı açıkçası. Yani iki karşılaşmada zaten kalesini gole kapatamadı Başakşehir. Bu işin ayrı boyutu. Deplasmandaki karşılaşmada skor dahi bulamadık ki yani bu benim beklentimin çok tersinde bir durumda açıkçası. Tabii ki Inter Turku kendi gücü ve potansiyeli ölçüsünde iç sahada tehditkar bir ekip. Hani zorluk çıkartabilecek güçte bir ekip ama yani Başakşehir'in senenin başı olmasına rağmen böyle bir deplasmanda, böyle bir hedef maçta bu kadar etkisiz kalması yani çok fazla düşündürücüydü. Birazcık daha Nuri Şahin'in gelecek sezon adına takımın içeriğinde bence birazcık daha transfer ihtiyaç olduğunu gözler önüne serdi bu performans. Başakşehir'in ben birazcık daha hareketlenmesini bekliyorum. Ayrıca şunu da değinmek istiyorum. Bence hücum hattı geçen seneye oranla iyi bir Başakşehir vardı. Yani Selke olsun mesela çok fazla iyi performans vermedi ama bence Bertu da kaliteli bir isim. Hatta hatırlarsınız Bertu transfer döneminde Türk takımlarıyla başka takımlarla adı anıldığında Başakşehir'in kapıyı 10 milyon eurodan açıldığı söyleniyordu. Hani bu mu acaba 10 milyonluk Bertu? Ben bir kez de bunu sorguladım açıkçası iki turda. İki maçta da onu da söylemiş bulunayım. Yani tamamıyla beklentimizin altında kalan bir
performans oldu. Beşiktaş'ın bu gücüyle birlikte, bu kadro kalitesiyle birlikte Avrupa Ligi'ne kadar gitmesini beklerim. Hani olur da bu turu geçtikten sonra, mesela ikinci eleme turunu geçti Beşiktaş. Üçüncü eleme turundaki rakibi Çek ekibi Krilove oldu. Beşiktaş Krilove'yi geçerse zaten konferans ligi gruplarına kalmayı garantileyecek. Yani playoff'ta kaybetti dahi konferans liginde gruplara girecek. Onun için bu tur, bu karşılaşma önemli. Beşiktaş'ın ben Krilove'ye de geçebilecek güçlü olduğunu düşünüyorum ama Krilove'de bence yani dirençli bir ekip, yine dikkat etmemiz gereken bir ekip olarak belirteyim. Biraz bugünün bültenine dönmek istiyorum. Bugünün bülteninde de tabii çok fazla karşılaşma var. Çünkü yeni başlayan ligler var. Hali hazırda devam eden ligler var. Hazırlık maçları var. Yoğun bir bülten var. Bu noktada sizlere döneyim birazcık. Sizler, yani Radyo Spor dinleyicileri, Nesne Saatleri dinleyicileri, bugünün bülteninden hangi karşılaşmaları ön plan çıkarttı? Yorumlarınızı açıkçası WhatsApp hattından bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87 0538 052 14 87. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Şu ana kadar gelen yorumları da gördüm. O yorumları da birazdan sizlerle paylaşacağım. Hatta hemen paylaşmış bulunayım. Alanya'dan İlter Bey, yine önündeki maçta Beşiktaş ikinci yarı tamamen düştü oyundan fiziksel olarak, nasıl hazır olabilir? İki maçta da 10 kişi kalınca alındı maçlar bence demiş. Ya şöyle, şu bence hani değindiğim nokta şu aslında. Maçtan düştüğü noktası, tabii ki oyunun tamamında yüksek tempolu oynayan Beşiktaş yoktu. Özellikle rövanşta da ilk yarıda birçok pozisyon verdi. Ama buna rağmen pozisyonlar da buldu. Net pozisyonları da var Beşiktaş'ın. Yani fiziksel mücadeleden bahsediyorum. Tamam, takım savunmasında eksikler var mı? Var. Ama mesela Salih Özcan, Orkun Kökçü ve hani Olaytan üçlüsünün ben Süper Lig'de fark yaratacağını düşünüyorum. Mesela fiziksel olarak da geride kalmadım Cinat takımından. Bence sezonun ilk ve ikinci resmi maçı için bu dikkate değer bir durum. Yani takdir edilesi bir durum. Çünkü bir benzeri mesela Fenerbahçe maçıyla kıyaslayacağım şu anda. Fenerbahçe'deki orta saha denklemini düşündüğümde, Beşiktaş'ın maçın içinde kalma becerisini düşündüğümde, bir de rakiplere bakalım. Bir tarafta Gornik Zarp'ta, bir tarafta Midtjylland var. Ben Beşiktaş'ın bu performansından açıkçası bir futbol sever olarak memnun kaldım. Dolayısıyla orada kendi yorumumu belirttim. Bugün hangi maçları ön plan çıkardığı şöyle bülteni hızlıca tarayacağım sizler için. Tabii gelmeden birazcık baktım ama gözümden kaçan maçlar olmasın diye hemen hızlı bir şekilde bir kez daha bakıyorum. Rusya Premier Ligi'nden bir maç var 8'de. Yine dikkat çekici maçlardan birisi 19'daki Vitzev-Lotz karşılaşması. Vitzev Lotz çünkü ilk maçta benim beklentimin çok üstünde performans göstermişti Rakov karşısında. Hatta bu maçtan başlayalım çünkü bence Polonya ekstra klasa da bu sezon lige renk katacak takımlardan birisi Vitzev Lotz olacaktır. Vitzev Lotz sezonu Rakov deplasmanında açtı. Tabii Rakov ligin güçlü takımlarından birisi. Ofansif gücü yüksek takımlarından birisi. Wisła Płock da bu sezon yükseldi Polonia Ekstraklasa'ya. İlk maçta Wisła Płock birazcık daha savunmada bekleyen tarafta ama geçişlerden, kontrollerden baya böyle pozisyon yakaladılar. Hatta oyunun 5-10 dakikalık dilimlerinde, böyle 5'er dakikalık dilimlerinde yine oyun üstünlüğünü ele aldığı sekanslar dahi vardı. Ve bunun neticesinde ilk yarıda bir gol buldu ve öne geçti. İkinci yarıda ise hani maçı yine tempolu başlayan bir Wisła Płock vardı. Rakov kalecisinin hatasından dolayı bir gol daha buldular. Rakov kalecisi 2008'deki hani bizim maçımız vardır ya, Türkiye Çek Cumhuriyeti. Peter Cehlin'den top kaçırmıştı. Tam olarak öyle olması da aynı benzer pozisyonda Rakov kaleci top elinden kaçırdı ve yani Wisła Płock yine kolay bir gol buldu. 2-0 üstünlüğünü aldı. Sonrasında Rakov bir gol buldu, farkı indirdi ve hani bir de kırmızı kart görünce Wisła Płock ilk maçtan, ilk hafta maçından galibiyetle ayrıldı. Şimdi iç sahada oynayacak. Ben iç sahada da oldukça dirençli olmalarını beklerim açıkçası. Rakip kim olursa olsun. Bugün iç sahada da dirençli bir Wisła Płock beklerim. Diğer taraftan Vitzev Lotz'la sezonun ilk karşılaşmasında Motor Lublin'le karşılaşmış ve yine gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bugün bu maça döndüğümde ben kağıt üzerinde Vitzev Lotz'un taraf noktasına önüp çıkabileceğini düşünüyorum. Bunu sürpriz denemek isteyenlere önereceğim açıkçası. Vitzev Lotz kazanır 2.55 ki bence çok cazip bir oran. Ama tabii ki riski barındıran bir tercih. Bunu da altını çizeyim. Çünkü ilk maçta izlediğim takım çok iyi bir takımdı ama bugün iç sahada daha iyi bir takım görmek bekliyorum açıkçası. Ama yine de hani alt ligden çıkan bir ekip, kadro gücü ne seviyede, birazcık bunları da düşünmek lazım. Onun için ideal bahiste kalacağım öncelikli olarak. İdeal tercihim de
Wisla Plock Vitsev Lod karşılaşmasında karşılıklı gol var. Çünkü ilk haftadan iki gol bulan Vitsev Lod'un bu karşılaşmada gol bulması da bence olağan karşılanabilir. Bu noktada ilk tercihim karşılıklı gol var. Taraf tercihinde maç sonucu bile daha yakınım. Yüksek oran denemek isteyenler varsa gol bahislerinde bence şu da güzel duruyor. 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Yine bu maç için yani gidebileceğimiz yüksek oran denemelerinden birisi olabilir ki 2.5 üst karşılıklı gol var. Bu maç özelinde sadece 2.33 seviyesinde bir orana sahip. Bu oranın iyi noktada kaldığı.

olduğunu düşünüyorum. Yine bültenden ilerleyeceğim. Yine 20 senesine geldim. Valerenka-Hamkam karşılaşması. Valerenka'nın son maçını 90 dakika takip ettim. Brand karşısında mücadele gücüyle ön çıkan bir Valerenka vardı ki ilk yarıdan tam 3 gol buldular. Bu benim beklentimin çok aksineydi. Brand deplasmanında. Brand'ın da birazcık Avrupa uygun olmasını iyi değerlendirdiler açıkçası ama yine de fark etmez. İlk yarıda 3 gol buldular. İkinci yarıda ise 10 kişi kaldıktan sonra bir penaltı golü yediler Brand'dan. Bir golle 80'e yakın yediler ama ona rağmen karşılaşmayı 10 kişi kalmasına rağmen kazanan bir Valerenga vardı. Son 2 haftada oynadıkları karşılaşmalarda toplamda 9 gol atarak kazandılar. Ve hani bu da onların bir anlamda çıkışa geçtiğini gösterebilir. Diğer taraftan Hamar Kameratani ise Hamkam ekibi ise onlar da oldukça formsuz görünüyor. Ligde oynadıkları son 3 karşılaşmayı da kazanamazken hatta son 3 maçtan da mağlup ayrılırken sadece 1 gol kaydedebilirler ki bu da beklentinin çok altıydı. Ama şunu belirtmek lazım, Hamkam son 3 maçını kaybetti diyoruz ama buradaki yani rakiplerine bakmak lazım. Tromsø, Bodø Glimt ve Sarpsborg deplasmanı yani görece çok zor bir süreçten geçiyorlar. Çok zor bir takvimleri, fikstürleri vardı. Bu karşılaşmada yani ister istemez reaksiyonları eşitinde olacaklardır. Ben taraf noktasında kaldım. Burada birazcık daha Valerenga'nın iç sahada serisinin sürdürülmesinin daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ve önerim burada benim maç sonucu 1 olacak. 1.41'lik bir oran var maç sonucu 1'de. İdeal noktadan değerlendirebileceğimiz bir tercih olacağını düşünüyorum. Keza yanı sıra İlk yarı bir Valerenga golüyle 1.35 seviyesinde bence hani bu oranda gidebileceğimiz, değerlendirebileceğimiz bir diğer seçenek olarak dikkat çekiyor Valerenga Hamkam karşılaşmasında. Bültenden devam ediyorum. Çok fazla hazırlık maçı var da bugün özelinde hazırlık maçlarına bulaşmayı pek tercih etmeyeceğim. Daha çok yeni başlayan liglerde yeni başlayan maçlar olsun, ikinci haftalar oynanan karşılaşmalar olsun birazcık daha dikkat çekiyor bana kalırsa. Avusturya Süper Kupası'nda bir maç var ki bu zaten final karşılaşması. Kulüp Brugge ile Saint-Gilloise karşı karşıya gelecek. İki ekip zaten hem Kulüp Brugge hem de Saint-Gilloise son 2-3 yıldır sanırım Belçika Süper Kupası'nda sürekli karşı karşıya gidiyorlar. Bu kez ben Kulüp Brugge'un bir adımdan çıktığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Saint-Gilloise'ın hazırlık sürecindeki performansını pek beğenmemiştim. Her ne kadar gollularında etkili olsalar da birazcık da hani bu maçta en azından zorlanmalarını bekliyorum. Aslında diğer taraftan Kulüp Brugge ekibi de hazırlık sürecinde oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başaramamıştı. Mesela bugünkü maç özelinde belki bu da bir anahtar nokta olabilir. Gol bahislerinde hareketli bir karşılaşma beklediğim için hem 2.5 üste varım hem karşılıklı golü varım. Çünkü iki ekibin de sezona iyi başlamasını bekliyorum. Karşılıklı gol var 1.50 bandında. 2.5 üst tercihden itibaren esine de yine 1.62 seviyesinde seyrediyor oran bakımından. Bence ideal oranlar yani buralara da gidip hani goller, karşılıklı gol, 2.5 üst tercihleri değerlendirilebilir düşüncesindeyim. Bültenden devam ediyorum. Bugün özelindeyim. Yine bugündeki karşılaşmaları sizlerle paylaşıyorum. İrlanda Premier Lig'de Dundalk Sligo Rovers karşılaşması ki nesine de bu maçı ben yorumladım. Takımları da aslında birazcık hakim. Özellikle Dundalk'ın bu sezonki ben performansını çok başarılı, çok beğeniyorum. Sezon başından bu yana kim de oynarsa oynasın da rakip kim olursa olsun skor bulabilen bir Dundalk var. Son karşılaşmalarında da St. Patrick's karşısında keza maça iyi başlamışlardı bence ve ilk yarıdan gol bulmuşlardı ve maç sonrasında 1-1 sona erdi. Dundalk için şunu söyleyebiliriz, gollularında çok etkililer. Hani çok etkileri de şöyle vurgulamam lazım. Yani rakip kim olursa olsun gol bulabilen bir Dundalk var. Ama parantezin diğer tarafında da şu var, kalesini gole kapatmakta yine zorlanan bir Dundalk ekibi var. Yani çok basit goller yiyorlar, takım savunmasında aksayabiliyorlar, özellikle kenar toplarını savunmakta zorluk çekiyorlar. Gol yollarında etkili olsa da savunması problemli Dundalk maçında benim ilk tercihim karşılık gol var oldu ki nesnede yorumumda da bunu kullandım, bunu tercih ettim. Sligo Rovers da ligin her ne kadar dibine demir atmış olsa da, ligin son sırasında bulunsa da son haftalarda gol yollarında etkili olabiliyor, skor bulmakta pek zorlanmıyor. Mesela son maçlarına bakalım hemen sizlerle birlikte. Özellikle ligde oynadığı karşılaşmaları burada baz almak istiyorum. 2-2 kalmışlar Drogheda'yla. Hemen bir öncesinde Galway deplasmanında 3-2 kaybetmişler. Sligo Rovers Shamrock karşısında 2-1 kaybetmiş. Shelburne'le 2-2 kalmış. Yani buralarda kazanamasa dahi, berabere kalsa, kaybetse dahi skor bulabilen bir Sligo Rovers var. Bu akşam da açıkçası Dundalk deplasmanında
gol bulmaları benim adıma sürpriz olmaz.

0: 7 puanlık da bir avantajları var şampiyonluk yarışında. Shamrock için en düşündürücü nokta şu. Sezonun bu bölümünde Avrupa maçları oynuyorlar. Özellikle Ararat'la çok yoğun bir Şampiyonlar gelinmesi fikstüründen çıktılar ve açıkçası Şampiyonlar yine veda ettikleri için moraller birazcık bozuk. Bence tek düşündürücü nokta bu ve birazcık da yorgun olmaları tabii ki kuvvetle muhtemel. Drogheda tarafı içinse aslında aynı Dundalk için söylediklerimi söylememiz mümkün diyebilirim. Çünkü savunması problemli bir Drogheda ekibi var ama yani onlar da yine skor bulabiliyorlar. Özellikle iç sahadaki maçlarında gol ya da goller bulabiliyorlar. Bu karşılaşmada da Shamrock karşısında bulabilecekleri bir golün oranı ve daha doğrusu maçta karşılıklı gol varın oranı 1.56 bandında 1.56 bandından karşılıklı golle giderim. Ben dün nesnede yorum yazdığım dakikalarda bu karşılıklı gol var bahsi 1.62 bandındaydı. Şu an 1.56'ya kadar düşmüş seviyede. Ama ben 1.56'dan da burada karşılıklı gol bahsini öneririm açıkçası. Bence güzel bir bahis olarak dikkat çekiyor. Bir diğer maçım Norveç Elit Seriyen'den gelecek. Bugün özelimde Bodø/Glimt-Lillestrøm karşılaşması olacak. Bodø/Glimt Norveç Ligi'nin hatta son zamanlarda Avrupa'dan çok tanıdığımız takımlardan birisi. Ligi zaten domine ediyorlar. Onda pek bir sorun yaşamıyorlar. İç saha karşılaşmalarında oldukça ön çıkıyor bir Bodø/Glimt karşılaşmalarda. Hatta bu sezon ilk oynadıkları 7 iç saha maçının 6'sını da kazanmış durumdalar. Lillestrøm de yine benim yakından takip ettiğim takımlardan birisi açıkçası. Çünkü geçtiğimiz sezon bir alt lige düşmüştü. Bu sezon yeniden yükseldiler. Ve hani yükseldikleri gibi çok iyi performans gösterdiler. Her ne kadar son zamanlarda Lillestrøm formu düşmüş olsa da ben onların sezon genelindeki performansından oldukça memnunum. Bu karşılaşmada tabii ki Bodø/Glimt taraf noktasında ön çıkan ekip. Bundan dolayı ben birazcık daha Bodø/Glimt tarafında ve gollerinde kaldım. Önerim ilk yarı bir yönünde olacak. Tercihim ilk yarı bir. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ufak bir reklamımız var. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
2: Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. Çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlenmenin ilk adresi
7: Milyoner. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: At yarışı heyecanı yeniden Milyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Milyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporla eğlendiğin ilk adresi
5: Milyoner. İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ana kadar bugün ön çıkarttığımız karşılaşmaları sizlerle değerlendirdik. Yine kalan karşılaşmaları aktaracağız. Sonrasında da yarının bültenine geçeceğiz. Son olarak Bodø/Lillestrøm karşılaşmasını konuştuk. Bodø/Glimt tarafında kaldığım ilk kere bir seçeneğin önerdiğimi sizlerle paylaştım. Yine bugün özelinde ön çıkarttığımız maçlardan devam edeceğim. 22 senesinde bugün başlayacak maçlardan birisi. İskoçya'da sezon başlıyor. Dundee United Rangers müsabakasıyla. Dundee United hazırlık sürecinde oynadığı karşılaşmalarda nispeten gol yollarında etkili olsa da yine bazı maçlarda beklentilerin çok çok altında kaldı. Dolayısıyla zorlandığı maçları da geride bıraktı. Rangers ise hazırlık sürecinde West Ham maçı haricinde böyle nispeten iyi sonuçlar aldı ama Rangers için de İskoçya kupası birazcık daha sorunlu başladı bu sezon özelinde. Bakalım ilerleyen turlarda nasıl ilerleyeceklerini göreceğiz. Maça döndüğümde ise her ne kadar taraf noktasında Rangers ön çıksa da ben birazcık daha yine gollerde kalarak riski azaltmak istiyorum açıkçası. 2.5 üst tercihi 1.39, Rangers galibiyeti yine 1.39 seviyesinde. Ben burada 2.5 üste gitmeyi çok daha mantıklı buldum, çok daha makul buldum. Burada da 2.5 üst tercihine gittim. Dundee United Rangers mücadelesinde. Hemen sizlerden gelen yorumlara bakacağım hızlıca. İstanbul'dan Murat Bey kuponunu yorumlamış demiş. Hemen bakalım kuponunuza. Yine yüksek oranlı bir kupon olduğunda paylaşım. Bugün aslında LASK maçı da vardı. Biz atladık o karşılaşmayı ama sizlerle birlikte biz de döneriz o maça. Avusturya Ligi de başlıyor bugün. LASK'la Grazer karşılaşıyor. Ben de birazcık daha LASK tarafında kaldım açıkçası. İlk yarıda bir LASK golü güzel bir oran verirse gidilebileceğini düşünüyorum. Bununla birlikte LASK'ın ilk yarıyı kazanması da bence güzel görünüyor. Murat Bey de LASK'ın maçı kazanarak üste götürmesini beklemiş. Bence mantıklı görünüyor açıkçası. Değerlendirilebilir güzel bir tercih olarak dikkat çekiyor. Puşkaş Akademi Kisvar'da karşılaşmasında ev sahibi 1.5-6 tercihi gelmiş burada. Puşkaş Akademi'nin şu anki form durumunu, güncel kadrosunu tam bilmediğim için pek yanıltıcı konuşmak istemem de geçen senelerden bildiğimiz Puşkaş Akademi çok iyi kadrosu olan yine hücum potansiyeli yüksek gençlerden kurulu bir ekipti. Ben ev sahibi 1.5-6 almazdım. 1.5 üste gitmeyi daha mantıklı bulurdum. Onu paylaşmış olayım. Kulüp Brugge Saint-Gilloise 2.5 üst bence mantıklı görünüyor. Ben mesela böyle final karşılaşmasında 2.5 üstte de giderim bu arada. Karşılıklı gol var da giderim. Bunda sıkıntı yok ama önceliğim benim karşılıklı gol var olur. Birazcık daha rekabetçi bir karşılaşma beklediğim için buna gittim. Bodø/Glimt-Lillestrøm maçında da maç sonucu 1 ve 4.5-6 seçeneğini işaretlemiş keza burada Murat Bey. Bol şanslar. Yani güzel bir kupon ama yine biraz zorlu bir kupon olduğunu söyleyeyim. Özellikle ben bu karşılaşmaları birazcık da altıdan ziyade üstten bakma taraftarıyım. Onu da belirtmiş bulunayım. Bugün özelinde öne çıkarttığım bir kuponumu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Birçok maçı konuştuk, birçok tercihi ön plana aldık. Şimdi öne çıkarttığımız tercihleri hemen sizlerle bir kuponla birleştirelim istiyorum. İlk karşılaşmam 19 seansından gelecek. Wisla Plock, Vitzev, Lodz karşılaşması olacak. Karşılık golü var zaten söylemiştim. Yine bugün özelinde öne çıkarttığım tercihlerden birisi oldu. Bunu listeme aldım. Bir diğer maçım Vålerenga, Hamkam karşılaşması. Burada da ben doğrudan maç sonucu 1 aldım kuponumu. Çünkü dediğim gibi Vålerenga'nın daha istekli olmasını beklerim burada. Çok daha tempolu oynamasını beklerim. Yanına aldığım bir diğer tercih Kulüp Brugge, Union Saint-Gilloise karşılıklı gol var. Bir de Dundalk Sligo Rovers karşılıklı gol var. 4 tane maç oldu kuponumda. Bunu hemen sizlerle paylaşmış olayım. Hatta buradan Vålerenga'yı kaldıralım. Çünkü 1.41'den ziyade güzel oranlar zaten yakaladık. Kulüp Brugge, Saint-Gilloise karşılıklı gol var. Wisla Plock, Vitzev, Lodz karşılıklı gol var. Dundalk Sligo Rovers karşılıklı gol var. Toplam oran 3.63. Bence bugün özelinde bir karşılıklı gol var kupon yapmak isteyenler varsa. İyi bir öneri olarak görünüyor. Dileyenler varsa yanına maç sonucu 1.41'den Vålerenga tercihini de alabilir. O zaman 5 küsuratlık bir oran oluyor ama ben dediğim gibi bu oranları, bu kuponu da beğendiğim için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Biraz da hafta sonu döneceğim. Hafta sonu özelinde de çok fazla karşılaşım var bültende. Seçe seçe ilerleyeceğim açıkçası maçlardan. Ama öncesinde bir Johan Cruyff Kupası'na gitmek istiyorum. Hollanda Süper Kupası karşılaşmasına değinmek istiyorum. PSV Azakmar karşılaşması. Ligi kazanan PSV, Hollanda Kupası'nı kazanan Azakmar'la Hollanda Süper Kupası'nda, Johan Cruyff Kupası'nda karşı karşıya gelecek. PSV'nin bu sezon hazırlık maçlarında bir maçını takip edebildim baştan sonra. O da kaybettikleri Villarreal maçıydı. Bu maçı tabii değineceğiz, PSV'ye aktaracağız ama öncesinde ufak bir yarışarımız var.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Start verildi ve Bursa'da 10. koşu başladı. Gayet toplu bir çıkış oldu 20 safkan için. Liderliği 3 numaralı Moğoloğlu üstlendi. Farkı yarım boya kadar çıkarmıştı ama 7 numaralı Müzeyyen Abla ve 16 numaralı Aksoy Lücan'da tempo artıran atlar onların 2 boy kadar gerisinde. 12 numarada Siyah Kuş 4.lükte belirdi. 1 boy geride orta kulvarda. 11 numarada Gülümse biraz yarım boy kadar gerisinde. 4 numarada Belli Bey ilerliyor hemen yanlarında. 15 numaralı Kırkpınar Bey geldi içeride. 10 numaralı Ayca Sarışlarına. 20 numaralı Daş Fatih onların da 1.5 boy kadar gerisinde. 18 numaralı Datça ilerliyor. Yanında 5 numarada Kaya Şah ve onların da 2 numarada Kaşmirtay sırasıyla safkanlar bu şekilde son 800 metreye girmek üzere. 16 numaralı Aksoylu Can bir boy farklı lider. 7 numarada Müzeyyen Abla ikincilikte dışta. Yarım boy kadar geride içeride 3 numarada Moğoloğlu. Bir boy kadar geride dışta 4 numarada Belli Bey. 5.lükte içeride 12 numarada Siyah Kuş 6.lükte ortada. 2 numarada Kaşmirtay yarım boy geride 7.lükte. Orta kulvarda 10 numarada Ay Casa sırasıyla safkanlar virajı dönmek üzere. 16 numaralı Aksoylu Can virajı yarım boy farklı lider döndü. İkincilikteki 7 numaralı Müzeyyen Abla düzlük başında onu yakaladı. Ona hakim olma çabasında. Ortada 3 numaralı Moğoloğlu var. Geriden 12 numarada Siyah Kuş'un. Onun dışından 2 numaralı Kaşmirtay'ın en dıştan 20 numaralı Daş Fatih'in çabalarıyla son 200 metreye giriliyor. Pistin ortasından gelen 12 numaralı Siyah Kuş liderliği almaya çalışıyor. Hemen dışında 2 numaralı Kaşmirtay'ın. Onun dışından 20 numaralı Daş Fatih'in çabaları var. 12 numaralı Siyah Kuş rakiplerinin önünde fark 1.5 boy kadar. Kaşmirtay geliyor, Daş Fatih geliyor, Siyah Kuş kazanıyor. 20 numaralı Daş Fatih ikinci, 2 numaralı Kaşmirtay üçüncü, 5 numaralı Kaya Şah dördüncü, 10 numaralı Aycasa da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 12 numaralı Siyah Kuş kapanışı Ercan Çankaya ile yaptı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Attığımızda da Türkiye'de atlıklar denince akla gelen ilk isim var. Devrim abi var. Devrim Çetin var. Hoş geldin Devrim abi.
1: Hoş bulduk. Çetinler diliyorum.
0: Nasılsın abi, iyi misin?
1: Teşekkürler, sizi sormalı.
0: Ben diyeyim abi, çok teşekkür ederim. Bu sezon özellikle birincilikte ya çok böyle hareketli bir geçmeye aday sezon var. Özellikle alttan gelen Bursaspor gibi takımların renk katacağı fikstürdü. Üstten de Kayserispor gibi aslında son yıllarda Süper Lig'de görmeye alışkın olduğumuz takımlardan da geldi. Yani birazcık daha böyle karmaşık bir birincilik var abi. İstersen böyle takım takım ilerleyelim, birazcık daha takımları değerlendirelim. Nasıl bir birincilik bekliyorsun? Genel
1: Tamam.
0: konuştuktan sonra takımları değinelim abi. Mesela
1: Ya şimdi
0: buyur abi.
1: buyur. Tamam.
0: Tamam. Birazcık daha hani genel değerlendirme istemiştim senden. Bu sezon nasıl birincilik bizleri bekliyor? Hani geçen senelerde şey olur ya, mesela birincilikte bir takım böyle alır götürür bir noktaya kadar ve o takım genelde hani en kötü ikinci olur diyebiliriz. Bu sezon sanki birazcık daha karmaşık geçecek gibi görünüyor.
1: Yani şöyle Umutcan, şimdi mesela geçtiğimiz sezon başında Çorum Futbol Kulübü çok ciddi transfer yapmıştı. Hani birçok kişinin direkt çıkmasını bekledi. Buna ben de dahilim tabii. Takımlardan bir tanesiydi. Tam playoff'tan çıktı ama en sonunda çıktı.

0: Bir önceki sene Kocaeli Spor çok belliydi. Hani çok iyi transfer yapmıştı. Sezon öyle başlamıştı. Onlar da çıktı. Aslında hani bu sene evet böyle takımlar var mı? Var yine ama hani senin de en başta söylediğin gibi aslında yani yukarıdan düşen, yani Süper Lig'den düşen takımlar, aşağıdan gelen takımlar hakikaten bu sene bir farklılık yaratabilir. Mesela örnek verecek olsam mesela Karagümrük. Yani Cenk Tosun gibi, Emre Akbaba gibi bu lig için marka isimlerden transfer yaptı. Yani böyle birçok transfer yaptı da Pesic eski oyuncusu, Robin Yalçın gibi ve hani iddialı transferlerle az çok belli etti. Yani ben düştüm ama tekrar çıkacak bir kadro kuruyorum havasını verdi. İşte aşağıdan gelen Bursa Spor, Lincoln Erdike gibi, işte Elitim gibi ki yetenekli bir oyuncu. Eskiden Trabzonspor'da oynayan Becker gibi, işte Fransa 2. liginden Butrak, böyle birçok transferler yaptı. Yine iddialı olduğunu geçen sene çıktı ve üstüne güzel eklemeler yaptığını belli etti. Aşağıdan gelen yine Batman Petrol bana göre kötü transferler yapmadı. İyi takım oluşturuyor. Tabii henüz bazı takımların eksiği var. Mesela Bursa Spor dedik ama mesela bana göre bir stoper eksiği var. Stopere mutlaka oyuncu olması lazım. İşte Batman Petrol bana göre iyi takım kurdu, iyi transferler yaptı ama hani bir iyi bir santrafor alması gerekir. İşte Mardin yeni çıkan takımlardan bir tanesi. Bana göre yine sürpriz olacak takımlardan bir tanesi. Geçen seneden Esenler Erok var. Yine iddialı olacaktır. Yukarıdan gelen işte Antalya Kayseri, her ne kadar maddi sıkıntılar yaşasa da Antalya Spor mesela. Ama yine elinde bir mevcut kadro var. Ama tabii lig başlayınca transfer bitene kadar birçok şey değişebiliyor. Buna en basit örnek geçen sene Hatay Spor Umutcan. Sezona çok böyle üst düzey bir kadroyla başlamıştı. Süper Lig'den düşen takımla başlamışlardı. Hatta tüm neredeyse hani işte 14 yabancı varsa işte 8 tanesi kalmıştı. Ve eldeki o Süper Lig oyuncuları da duruyordu ama belli bir hafta sonra transfer bitiminden de sonra özellikle ikinci yılda siyahla beyaz gibi komple takım değişti ve ligden küme düştüler. Hani bunun gibi daha transferler devam ettiği için takımlar bir şeyler yapabilir. Mesela Van Spor kriz, maddi kriz yaşıyor. Bolu Spor yavaş yavaş daha takım kurmaya çalışıyor ve lig başlıyor. Hani böyle sıkıntılı takımlar da var tabii. Ama ben keyifli bir lig bekliyorum. Mesela Iğdır Futbol Kulübü bu lige çıktığından beri hep üst düzey isimler kadrosuna katıyordu. Daha çok böyle bilinen oyuncular kadrosuna katıyordu ve büyük bütçelerle transfer yapıyordu. Bu sene onun biraz dışına çıktılar. Farklı bir takım oluşturdular. Onlardan da hani bu sene daha iyi şeyler bekliyorum açıkçası.
1: Biraz maç maç gitmek ister misin abi? Karşılaşmalar 1. Lig bu sezon 7 Ağustos'ta başlayacak. Daha bir haftamız daha var maçları ama birazcık maç maç takım takım değerlendirelim. İlk hafta ne olur ne biter?
0: Evet, olur.
1: Bolu Spor Manisa FK maçıyla başlayalım abi istersen.
0: İşte iki takım da mesela hani bu sezon iddialı olarak gördüğüm takımlardan değil. Hani Bolu Spor yıllardır bu ligde ne Süper Lig'e çıkıyor ne düşüyor. Ama bu sene henüz böyle bir takım oluşturabilmiş değil. Elde pek geçen seneden çok oyuncu kalmadı. Çok farklı bir teknik adam, yabancı bir teknik adam getirdiler. Yani daha transfer çok ihtiyacı var ve yani şu andaki haliyle, bugünkü konuştuğumuz haliyle bana göre küme düşme adayı. Manisa Futbol Kulübü de direkt hani bu playoff içinde playoff yarışında olmasını beklediğim takımlardan değil. Ama dediğim gibi onlar da transfere devam ediyor.
1: Bir diğer maça geçelim abi istersen. Bandırma Spor, İstanbul Spor.
0: Valla Bandırma Spor bir takım değişiklikler yaptı. Ertuğrul Aslan'ın takım başına getirdi. En sonunda Bruno'yu istiyorlar. Iğdır Futbol Kulübü. Daha önce Eyüpspor'da oynamıştı. Yaşı var ama 35-36 yaşında ama bu ligin ustası diyebiliriz. Daha önce Bandırma Spor'da Pajar'da oynamıştı 40 yaşında. Bruno'yu almak üzerelerdi işte. Bugünlerde bir haberler de çıktı. Eksikleri var mı? Var. Ama yani yine bu ligde özellikle son 3-4 senedir hep playoff'u zorlayan, playoff'un içinde olan, hatta geçen sene saymazsak ondan önceki 2 sezon üst üste finalde kaybeden, Süper Lig şansını yitiren

0: takımlardan bir tanesi. Diğer takımı söyledin ama şimdi unuttum. Bak,
1: İstanbulspor abi. İstanbulspor'da bir önceki sene çok iyiydi ama geçtiğim sene çok çok iyi değildi açıkçası.
0: Ya İstanbulspor belli bir futbol kültürüne sahip. İstanbulspor belli bir transfer sistem, transfer politikasına sahip. Yani çok böyle büyük bütçeler takım kurmuyorlar. Daha çok böyle potansiyelli genç oyunculara yer veriyorlar ve hani alıp satıyorlar. Bu mesela Trabzonspor'dan da çok genç oyuncu alıyorlar mesela. Hani onların ligdeki konsept çok farklı. Hani düşer demem, çıkar da diyemiyorum. Çok enteresan bir takım çünkü hakikaten yani.
1: Aslında kapalı kutu. Şu an için bilinmezlik var diyelim, değil mi abi?
0: Evet, diyebiliriz.
1: Diğer maçımız Sivas Spor, Esenler Erokspor. Burada abi Sivas Spor'un geçen seneki performans çoğu kişi aslında hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu sene sanki birazcık daha iyi olacaklar gibi bir izlenim var da sen ne diyorsun?
0: Valla çok da ben yani büyük umutlar bağlayamıyorum. Geçen sene ben de umutluydum ama bir türlü olmadı. Elde mevcut bir kadro var. Yani elde yani işte Harisistir, ne bileyim işte örnek veriyorum işte Uğur Çiftçidir, Apundon Gaya duruyor, işte Murat Polili'dir. Hani orta sahadaki yine Kamil duruyor, işte Manay duruyor ama hani bu kadro sadece ilk 11 düzeyinde. Alternatif anlamında çok zengin değil kadro. Alternatif üretmeleri için transfer yapmaları lazım. Bu yüzden hani Sivasspor'un transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İsmet Taşdemir de devam ediyor bu arada.
1: Esenler Erokspor da abi geçen sene yine playoff'tan dönmüştü. Bu sene de iddialı olacaklar gibi görünüyor. Onlar nasıl bir hazırlık süreci geçirdiler şu ana kadar?
0: Valla ben playoff'un içinde yer alabileceğini, ilk iki iddiasında olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir takımları var. Samudio'yu aldılar mesela. Yusuf Erdoğan'ı aldılar. Zaten elde bir iyi bir kadro vardı. Tabii giden oyuncular da var ama Bandırma Spor'dan Mustafa Hoca'yı getirdiler takımın başına. Yani bu sene yine iddialı olur diye düşünüyorum.
1: Bir diğer maçımız Antalya Spor Keçiören Gücü maçı olacak. Aslında burada konuştuk. Antalya Spor'un yine bir board sıkıntıları var aslında ama elde de iyi bir kadro var. Ne yapacakları birazcık daha ligin standardı belirleyecek bence Antalya Spor'un nerelerde olacağını. Ama yine ben üst bölümlerde en azından playoff hattı ve çevresinde olacağını düşünüyorum abi.
0: Aynı fikirdeyim. Eldeki mevcut kadro kötü bir kadro değil. Yani işte giden oyuncular da oldu. Mesela Bahadır stoper Ero gitti. Direkt rakibe gitti. Ama Bahadır da çok istikrarlı bir oyuncu değil. Yani sakatlık çok çok sık sakatlık yaşayan bir oyuncu. Elde işte hani Bünyamin duruyor. İşte Güray eski oyunculara çok yaşı da var ama tecrübeli oyuncu tekrar geri geldi. Onlar bir maddi sıkıntı çekiyor. Çok ciddi bir borç var ama yani yine de eldeki mevcut kadronun iyi iş yapabileceğini düşünüyorum ben de yani.
1: Ben de öyle düşünüyorum abi. Keşiören Gücü'nde konuşacağız ama öncesinde ufak bir reklamımız var. Reklamın ardından devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası,
11: dünya katılım var.
12: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
13: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
14: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
15: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
16: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta.
3: Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Reklam.
17: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
18: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesine Saatleri'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Attığımızda da sevgili Devrim Çetin var. Devrim Çetin'le birlikte birincilik maçlarını değerlendireceğiz. Hatta burada şöyle bir hatırlatma da yapayım. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Nesine Saatleri dinleyicileri, Devrim Çetin'e gerek birincilikten gerekse 2 ve 3.likten soru sormak isterse sorularını bizlere yazabilir. Son 5 dakikada bu sorulara dönebiliriz. Bunu da belirtmiş olayım. Son olarak Antalya Spor Keşörengücü maçını konuştuk. Antalya Spor tarafından değerlendirmeler aldık. Keşörengücü de abi sana sormadan ben şöyle bir girizgah yapayım. Birazcık böyle ortada kalmış bir ekip bence Keçiörengücü. Yani iyi bir kadroları var ama o kadro Süper Lig'e çıkmak için yeterli değil ama çok aşağılara inmek için de kaliteli bir kadro. Sen ne düşünüyorsun abi?
0: Ya geçen sene ilk defa playoff oynadılar. Belki tarihinde ilk defa. Yalçın Koçkabak idaresinde. Şimdi Yalçın Hoca Muğla Spor'a gitti. Yalçın Hoca bir sene önce de Bolu Spor'u uzun süre sonra playoff oynatmıştı. Direkt playoff oynar diyebileceğimiz bir takım değil. Çıktığımdan beri ama bu lige çıktığımdan beri her zaman iyi işler yapabilen, eldeki kadroyu doğru kullanabilen bir takım. Direkt iddialı olur diyemem. Yani playoff'u zorlar da diyemem. Ama hani düşer dediğim takımlardan bir tanesi de değil en azından. Şimdilik bunu söyleyebilirim. Orta sıralar için bir takım gibi görünüyor şu anda.
1: Abi bir diğer maçımız Bodrum Spor Bursa Spor karşılaşması ki Bursa Spor da benim bu sezon özelinde en çok merak ettiğim iki takımdan birisi. Diğerini de birazdan belirteceğim zaten. Bursa Spor bu sene ne yapar abi? Çünkü 3. ligden çok ivmelenerek geldiler. Şu an borç sen daha iyi bilirsin tabii ki ama çok böyle hani idare edilebilir seviyede bir borcu var Bursa Spor'un ve bundan dolayı da kuvvetli hamleler yapabiliyor aslında. Yani yeni çıkmış olmasına rağmen yine ligin güçlü takımlarından birisi olacaktır. Sen aslında daha iyi hakimsin oraya. Sen nasıl Bursa Spor'u bekliyorsun bu sezon özelinde?
0: Şimdi Bursa Spor kurduğu takımla iddialı olabileceğini gösterdi. En başında söyledim Karagümrük konusuyla aynı aslında. Karagümrük'te düştü bu ligi ama bir yaptığı transferlerle tekrar çıkacağım imajını verdi. Bursa Spor da yeni geldi bu lige. Hani yeni geldi derken tabii yıllarca Süper Lig'de oynamış, Süper Lig şampiyonu olan bir takım. Üçüncü ligde şampiyonluk ta 3'e kadar düşmüştü. 2'de ard arda. Birinci ligde de çok beklemek istemiyor. Evet iyi transferler yaptı. Lincoln Adike, işte Elitim, Baker, işte en son Zeki Yavru transferi, Butrah Fransa'dan ki İnaçu var, iyi bir oyuncu. Yani kariyeri çok iyi. Celtic'ten geldi.
1: Fark yaratabilecek yani, bir oyuncu abi, evet.
0: Yani evet, yani kağıt üzerinde iyi isimler ama eksikleri var mı? Var. Bence eldeki stoperler işte Ertuğrul, Alperen olsun, Batuhan olsun. Yani bir de genç Emir var ama bence o bölgeye yabancı, ben öyle düşünüyorum, şart. İşte sağ bekte Zeki ile Rahmetullah var. Genç Hüseyin Maldar aldılar. Sol bekte Toral'la, Toral Bayramov ve Barış Gök var ama hani bilemiyorum yani yabancı hakkını çok Türkiye Cumhuriyeti'nden belki öyle bir kural çıkabilir tekrar eskisi gibi ama şu anda öyle bir kural tekrar gündemde, yani bir görüşülmüş bir kural yok. Yabancı hakkını sol bekte kullanmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Bu spor kenar oyuncularının katkısı çok önemli olacak. Çünkü bu ligde şampiyon takımların dikkat ettiğimizde kenar oyuncuların işte çift haneli sayılara ulaştığını hep görürüz. Asiste, golde. Hani Bursa Spor'un şimdi kenarlarına bakıyorum. Halil, İlhan Bepe, diğer tarafta işte İdris, Ertuğrul İdris Fırat, Butrah, şimdilik Salih Kavraz'da ama yani bu saydığım oyuncuların çift haneli rakama ulaşabileceğini ben düşünmüyorum. En büyük sıkıntıyı orada yaşayabilirler. Belki transfer eksiği, yani transfer yapabilirler. Ama İddialı olacaklarını düşünüyorum eksikleri tamamlayınca. Bodrum Futbol Kulübü'ne gelince, Bodrum Futbol Kulübü gayet mütevazi bir takım. Mütevazi derken çok böyle kendi bütçelerini aşmayan ama iyi yerlere gelen, işte daha önce Süper Lig gördü bir sene, yine Süper Lig'de de çok büyük bütçeleri zorlamadı. Tekrar küme düştüler ama yine playoff oynadılar. Yine de kötü bir takım olduğunu düşünmüyorum. En kötü ihtimalle playoff'u zorlayabileceklerini düşünüyorum tekrardan.
1: Abi burada şeyi sormak istiyorum. Ali Habaşoğlu sence Bodrum Spor'da kalır mı bu sene? Çünkü Trabzonspor'un

0: ilgilendiği konuşuluyordu ama Ali Abaşoğlu Trabzonspor'da 4. santrafor olmak istemediği yönünde haberler vardı. Mutlaka başka takımların da ilgisi vardır. Burada bir bilgim var. Metin'in düşüncesine göre sorayım ben. Ali Abaşoğlu bu sezonda Bodrum'da kalır mı sence?
1: Vallahi yani çok isteyen kulüp var. Bunu bizzat biliyorum. Ben Ali Abaşoğlu'nu çok daha da takviye ihtiyaçları var. Bunu da söyleyeyim. Sarıyer özelinde bu dediğini Sarıyer'e söyleyebilirim. Mesela Sarıyer geçen sene özellikle ilk yarıda kötü bir süreç geçirmişti ama ikinci yarıda Servet Çetin'le çok ciddi çıkış yakaladılar ve rahat bir yerde bitirdiler. Yani diyebiliriz çok da rahat değil ama hani ligde kalmaya başardılar ilk senelerinde. Bu sene daha iddialı bir takım oluşturdular. İyi oyuncular da takıma kattılar. Hani İbrahim Seyiç bunu buna bir örnek mesela çok tecrübeli bir kaleci. İşte Doğan Can Davas Bolu Spor'dan aldılar. Geçen sene çift hanelere ulaşmıştı orta saha oyuncusu. Yani geçen sene kalan oyuncuları da var. İşte Ezra tekrar takımla anlaştı. Çoluspor'dan kiralık gelmişti. Yani eldeki malzeme gayet iyi bu sene. Bu sene Sarıyer'in üst sıralarda olmasını bekliyorum yani.
0: Bu arada abi yorumlarda da birçok izleyicimizin, dinleyicimizin yorumları var. Devrim Çetin özellikle Batman Petrol çok fazla sorulmuş. Onu sorayım sana. Sen de zaten girizgâhta söylemiştin iyi geliyorlar diye.
1: İyi geliyorlar. Santrafor açıkları var. Yalnız santrafor eksikleri. Yani mesela orta saha anlamında, savunma anlamında bana göre kaleci anlamında yeterli transfer yaptılar ama hani santrafor anlamında hani yakın bir zamanda bir hamle yapmaları gerekir. Belki bugün yarın gelebilir. Tabi bilemiyorum diye.
0: Abi sosyal
1: Ama
0: medyada çok fazla bir Jack Nismi geçmişti de sen biliyor musun? Bilgin var mı bu yönde? Bir duyumun var mı?
1: böyle bir duyumum yok henüz.
0: Ama orada diyorsun Santrafor'a bir ekleme yapılacak. Çünkü kadroya baktığımda Kerim Fıray falan böyle iyi isimler var şu an Batman'da da.
1: Kerim Fıray'ın kalacağını düşünmüyorum. Bak Kerim Fıray kamptan sonra ayrılabilir. Ama hani yapılan transferler gayet iyi. Geçen seneden kalan işte mesela orta saha Emirhan var. İşte Rahman Buhra var. Bunlar iyi iş yaptı. Gökhan Karadeniz devrasına gelmişti. Bu saydığım 3 oyuncu bile şu andaki yapılan transferlerle alternatif oyun isimler oldular. İşte kenar oyuncusu da Beni aldılar Ümraniye'den iyi oyuncu. Diğer kenara yabancı bir oyuncu aldılar. O da bildiğin bir oyuncu.
0: Pedrinho.
1: Pedrinho Konyaspor'dan geldi iyi oyuncu. Onun dışında savunma hattında Doria var. Ondan sonra Ömürcan var, Metehan var. İşte Yasir Subaşı, Kaleci Çağlar. İyi kadro. Bu kadro iyi kadro yani. Onu söyleyebilirim.
0: Ya bu sezon aslında renk açacak takımlardan birisi diyorsun.
1: Evet.
0: Peki yine sorulan sorulardan bir Eskişehir sorulmuş. En son Eskişehir'e değiniriz. Yine birincilikten birazcık daha devam edelim istiyorum abi. Van Spor Kayseri Spor karşılaşması var. Van Spor bu sezon bildiğim kadarıyla en son okuduğum haberi paylaşayım ben. Akhisar'da iç saha maçları oynayacak diye bir haber okudum. Bunun bir doğruluğunu sana sorayım abi. Bir de Kayseri
1: Evet.
0: Spor'dan bu sene ne bekleriz?
1: Valla Kayserispor'un ne olursa olsun üst sıraları zorlayacağını düşünüyorum. Evet geçen sene Sivasspor belki böyle bir beklenti vardı ama hani Sivasspor'un ismi bile playoff'u zorlar diyorduk ama o beklentimizi karşılamadı. Kayserispor için aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir şekilde üst sıraları zorlayacaktır. Van Spor'la ilgili çok olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. Hakikaten ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Hem maçların evet Akhisar'da oynanacağı söylendi. Yani hem o anlamda hem maddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Geçen sene ilk çıktıkları sene iyi iş yapmışlardı bana göre ama hatta playoff'u bile kalabilirlerdi ama bu sene şimdilik en azından şu an itibariyle konuşuyoruz. Belki transfer bitimine kadar yine değişik şeyler yapabilirler ama şu anda iyi durumda değiller yani.
0: Abi değinmediğimiz 2-3 takım kaldı. İlk maçımız Iğdır Karagümrük maçı olsun.
1: Valla Iğdır dediğim en başına söyledim. Yani Iğdır yıllarca bu lige çıktığından beri üst düzey kadrolar, üst düzey bütçelerle bir türlü başarıyı sağlayamıyordu. Bu sene bir Hikmet Karaman CEO oldu. Geçen sene de öyleydi. Geçen sene gelmişti. Takımın başına gelmişti. Bu sene CEO oldu. Yani bu sene farklı bir takım oluşturdular. Ben bu sefer hani üst sıraları zorlayabileceklerini düşünüyorum. Karagümrük'le ilgili de çok bir söylememe gerek yok. Zaten şampiyonluk adaylarından olduğunu söyledim en başında.
0: Bir daha bir istersen Eskişehir'e değinelim. Eskişehir'de geçen sene playoff'ta Ayvalık Gücü'ne elenmişti. Açıkçası beklentinin altında kalmıştı playoff'larda Eskişehir'de. Bu sezon ikinci lige çıkarlar mı sence? Ne düşünüyorsun? Ne bekliyorsun
1: Onlar
0: orada?
1: gruptaki en ciddi rakipleri şu anda gözüken Balıkesirspor. Balıkesirspor'la beraber ciddi bir mücadeleye girerler. Karşıyaka zorlayacaktır işte. Başka takımlar da zorlayacaktır ama ben hani Balıkesir ile Eskişehir'in şu an itibariyle çünkü onların çok var da umutacağım transferlere
0: Evet
1: yani ligi
0: abi.
1: başlamasına.
0: Sezon Eylül'le başlayacak.
1: Evet şimdi mesela

0: bana soruyorlar, biz hani daha önce çekim de yaptık mesela nesne de biliyorsun. Bundan atıyorum işte 15 gün önce. Çok önce şimdi o hani atıyorum lig devam ederken bak sen şu takıma bir şey olmaz demiştin. Şöyle ya hani adam benim çekim yaptığımdan sonra adam 12 tane transfer yapmış mesela.
1: Yani diyorsun hani, ki aslında transfer döneminin bitmesini beklemek lazım. Bir kadroları çok, görmek lazım.
0: Yani kadroyu görmek lazım. Şimdi Balıkesir'le Eskişehir evet erkenden takımını kurdular ama daha sıkıntılarla uğraşan, sıkıntıları tam çözülmek üzere olan takımlar var. Hani bir anda transferde özlenecek takımlar var. Değişebilir. Yani şu anda gözüken Eskişehir'de Balıkesir Spor bu grupta en ciddi aday gibi gözüküyor yani.
1: Abi çok teşekkürler. Değerli vaktini ayırıp yayınımıza renk kattığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere Umutcan.
1: Teşekkürler abi. Devrim Çetin'le birlikte de birincilik karşılaşmalarını, ilk hafta maçlarının takımların güncel durumlarını sizlerle birlikte paylaştık. Ve bugünlük de aslında yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Pazartesi günü aynı saatte kaldığımız yerden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
7: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
8: TEP o kadar iyi ki TEP.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
12: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
13: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: gün yesin var.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.
2: Akıl var, mantık var, GetMobil var.
3: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Haftanın, ayın son günü bugün. 31 Temmuz Cuma, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca bugün sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz. Yorumlayacağız değerli dinleyenler. Oldukça da hareketli bir gündem var. Son 72 saattir FIFA'nın Dünya Kupası'nı ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı bir şirket üzerinden pazarlama girişimi önce UEFA'dan büyük tepki çekmişti. UEFA'nın FIFA'yı boykot kararının ardından CONCACAF, Kuzey Amerika Futbol Birliği de bu karara destek verdi. Ardından sabah saatlerinde Asya Futbol Federasyonu da FIFA'ya karşı çıktı. FIFA'da değerli bir spor adamı, futbol adamı istifa etti bugün. Tüm bunları konuşacağız. Ne anlama geliyor bundan sonra? Zaten bu girişim başlamadan sona erdi ama Infantino için bir son olur mu bu hamleler? Ülke, özellikle kıta birliklerinin, futbol birliklerinin açıklaması. Birazdan bir telefon bağlantısıyla sevgili Okay Karacan'la bu konuyu konuşacağız. Kulüplerde de hareketlilik söz konusu. Hafta içerisinde 3 takımımız Avrupa'da sahne almıştı. Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında Gornik Zagreb ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Rakip de Sturm Graz. Sarı-lacivertlerde Sturm Graz maçı mesaisi başladı. Bir yandan da transfer hareketliliği var. 19-15'te Fenerbahçe'ye dair bir telefon bağlantımız olacak. Hem transfer gündemini hem de yine Sarı-lacivertli takımın Gornik Zagreb maçlarındaki oyunun camiada nasıl yankılandığını konuşacağız. Galatasaray'ın Avusturya kampı bugün itibariyle sona erdi. Sarı Kırmızılar hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü Fransa Lig 1 takımlarından Rennes'le bir hazırlık maçı var Galatasaray'ın. Haftaya da Cumartesi günü Villarreal'le hazırlık maçı yapacak ve artık Süper Lig'de sezonun ilk haftasında oynayacağı Çorum maçını beklemeye başlayacak Galatasaray. Transfer konusunda Galatasaray yönetimi bugün bir kez daha Jamal Musiala iddialarını yalanladı. Aslında hafta başında Bayern Münih kulübü yetkilileri de ve Alman basını da bu transferin imkansız olduğunu paylaşmıştı ama yine de Galatasaray bugün medyada çıkan haberlerden dolayı bir yalanlama yaptı. Peki Galatasaray transferde nasıl bir yol izleyecek? Taraftarın tepkisi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde hangi oyuncular Galatasaray'a daha yakın? Program içerisinde konuşacağız. Beşiktaş'a Muhammed Salah'tan kötü haber diyebiliriz. Çünkü bugün İngiliz basınından dikkat çekici bir haber vardı. Muhammed Salah Suudi Arabistan'da bir kulüple temas halinde. El Ahli'ydi yanlış hatırlamıyorsam, 25 milyon euroluk bir teklif gelmiş oyuncuya İngiliz basınında çıkan haberlerden kaynaklı bunu söyleyebilirim. Ve büyük ihtimal Suudi Arabistan'a gidecek gibi. Beşiktaş'ta dün akşam Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Zor bir eşleşmeden iki maçta iki galibiyetle kalesinde gol görmeden tur atlamayı başardı. Beşiktaş'ın yeni rakibi 3. elemede Çekya takımı Hradec Králové takımı. İlk maç Perşembe günü Çekya'da, 6 Ağustos Perşembe günü oynanacak bu maç. Rövanş 13 Ağustos Perşembe İstanbul'da oynanacak. Başakşehir'in dün Inter Turku'ya elenmesi bugün çok büyük tepki çekti diyebilirim sosyal medyada, hem futbol severler hem basın mensupları. Çünkü Başakşehir'den beklenti yüksekti. Tabi bütçe üzerinden değerlendirmek ne kadar doğru bilemiyorum ama 4,5 milyon euroluk bir takımmış Inter Turku. Başakşehir'i 70-80 milyon euro bandında. Nuri Şahin gibi çok şey beklediğimiz bir hoca var Başakşehir'in başında. Onun da kariyeri yine soru işaretleriyle dolu. Sonuçta işte hani şimdi Nuri Şahin'i kimle kıyaslayabiliriz? Arda Turan'la kıyaslayabiliriz. Arda Turan geçen sene o yokluklar içerisinde takımıyla yarı finali görmüştü Konferans Ligi'nde. Ukrayna'da şampiyonluk elde etmişti. Eminim Nuri Şahin de tabii ki başarılı olmak istiyor ama O istek arzuyu sahada göremiyoruz takımında. Nuri Şahin'e de eleştiriler var. Trabzonspor'a dair transfer iddiaları söz konusu. Bordo Mavri takım dün hazırlık maçında Elsa'da 1-0 mağlup oldu. Frankfurt'a da 3-0 yenilmişti. Tabii yeniden bir takım kurdu gibi artık Trabzonspor. Çok fazla yeni transfer var. 12 yeni transfer var. Trabzonspor'un ne bekliyor bu oyunculardan? Fatih Tekke nasıl bir takım ortaya çıkaracak? 20.10'da da bir telefon bağlantısıyla biraz Trabzonspor konuşacağız bugün. Sizler de WhatsApp hattından soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. 0538 052 1487 soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz değerli dinleyenler. FIFA UEFA arasındaki gerilimle başlayalım hemen. Spor spikeri, spor yazarı, spor yorumcusu sevgili Okay

0: Karacan telefon attığında. Okay abi merhaba.
1: Ayhan'cığım merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Herkese bizi dinleyen sevgiler, selamlar.
0: Çok teşekkürler abi vakit ayırdığın için. Senin de paylaşımlarını takip ediyorum sosyal medyada. 72 saat içerisinde Infantino'nun hayalleri artık suya düştü diyebiliriz herhalde. Çünkü çok büyük tepkiyle karşılaştı. Ben önce şunu sormak istiyorum Okay abi. Yani FIFA başkanı da olsa, işte 10 yıldır orada, Trump'ın ciddi bir desteği de olsa buna nasıl cüret etti diye sormak isterim sana.
1: Yani işte güç zehirlenmesi diye buna diyoruz. Düşünsene, Dünya Kupası'nı izlerken uçağa biniyor, bir maç izliyor. Onun 40. dakikasında çıkıyor, öteki maça çıkıyor. Oradan oraya gidiyor. Bayağı bir karbon gazı salınımı yarattı dünyaya. Onun cezasını da işte Allah veriyor. Ya da işte karmaya inanıyorsanız kainat veriyor diye. Hani neye inanıyorsanız inanın, bir şekilde eden buluyor. Çok şey, garip bir şey var Ayhan Şensoy. Az önce operasyonlardan sorumlu icra kurulu başkanının açıklaması var. AP'ye düştü birkaç dakika önce. Dediği şu: bu tek adamın kararı, FIFA çalışanlarının bu konuyla ilgili hiçbir bilgisi yok. İşimden olabilirim bu açıklamayı yaptığım için ama doğrusu budur dedi. Yani ne FIFA içinde hiç kimsenin haberi var, ne UEFA'nın bilgisi var, ne CAF'ın bilgisi var, ne CONCACAF'ın bilgisi var. Şu ana kadar sustuklarına göre Güney Amerikalıların galiba haberi vardı. Herhangi bir tepki gelmedi şu ana kadar. Enteresan bit yemeği olaylar var. Sonra sen anlatayım ben hikayeyi. Çok acayip bir hikaye gerçekten.
0: Peki bu, yani Trump'ın tek başına, Trump'ın, Trump diyorum artık çünkü Trump'la yan yana takıla takılar her şeyi beraber alıyorlar gibi.
1: Oraya gelecek zaten konu.
0: Ya Trump'tan aldığı destekle mi diyorsun abi sen, yani böyle bir hamlede bulundu?
1: Şimdi benim anladığım bu, kimsenin haberi yok. 28 Temmuz günü bütün üye federasyonlara bir mail gidiyor. 60 gün içerisinde size eğer onaylarsanız FIFA'nın ticari haklarını satacağımız ve oradan alacağımız parayı dağıtacağım diyor. 2030'a kadar size önce bir peşin 20 milyon dolar vereceğim diyor. Arkasından 2 sene sonra 20 milyon dolar daha vereceğim. 30'dan sonra 34'e kadar 22 vereceğim. Arkasından da 24 milyon dolar vereceğim. Böylece diyor ki 8 yıl içerisinde sizi 64 milyon dolarla coşturacağım diyor. Bu birçok federasyon için müthiş bir şey, para aslında. O konuya da geleceğim. Ondan sonra bunu Times alıyor ve haber yapıyor. Ondan sonra şeyi kopuyor, hikayenin ipi kopuyor. Bu konuya sokaktaki bir insan bile UEFA'nın okey demeyeceğini biliyor. Çünkü FIFA'nın gövdesinin %70'ini UEFA oluşturuyor. Yani UEFA olmasa kimse Dünya Kupası falan izlemez ki. Yani İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, bu tip takımların olmadığı bir Dünya Kupası kimin umurunda olur? Brezilya ile Arjantin sabaha kadar oynasınlar. Kimse. Yani bir maç izlenir bırakır. Dolayısıyla hikaye oradan kopuyor ve kontrolden çıkıyor. Yani UEFA'nın sert bir tepki vereceğini düşünemeyecek kadar bir güç zehirlenmesi demek istiyorum. Ama değil. Ama çok enteresan bir ipucu var. Bir kere ben bunu sürekli olarak yazdım. Bizim Sports Company dergisinde de işledik. Garip bir şekilde FIFA'nın hukuk servisi Miami'ye taşındı Mart ayında. FIFA orada örgütlenmeye başladı. Ticari çalışmalarla alakalı. Yani denildi ki FIFA'nın ticari ilişkilerinin Güney Amerika bölgesinde hesapta hukuki yazışmaları, sözleşmeleri buradan yönlendirilecek. Biraz muallaktaydı o. Yani İsviçre mi burası mı, ama durup dururken niye Miami'ye taşıyorsun? Soranlara da şu deniliyordu. Ya Dünya Kupası organizasyonu buradan monitör edilecek. Tamam, mantıklı. Dünya Kupası'nın ne olup ne bittiğini oradan monitör edebilirsin. Ama ciddi bir 8 katlı binaya insanların yığılması durumu vardı. Aynı tarihlerde Kyiv Capital Nisan ayında, ki bu Jared Kushner'a ait, Trump'ın damadının kardeşi, Kyiv Eternal diye bir şirket kuruyor. Kyiv Eternal adlı şirket burada Trump'ın daha doğrusu Infantino'nun, özür dilerim, Infantino'nun bahsettiği ticari hakların satışını üstleniyor. Söylenen o. Satışı onlar yapacaklar. Yani Trump'ın damadının kardeşi yapacak. Ticari hakların satışını yapacak. JP Morgan daha önce Avrupa Süper Ligi için devreye girmişti, biliyorsun, Avrupa Süper Ligi, evet, kurulması konusunda. JP Morgan işin finansal tarafında etkin olacak. Ve yine bir başka enteresan

0: orada da Infantino'yu görmüştü herkes. Ne alaka kardeşim demişti. Bugün ikisini bir araya getiren bir danışman var. Eski Amerika Birleşik Devletleri'nin federasyon başkanı. O da FIFA'nın parası var, FIFA'nın gücü var. Bunun ne olduğunu anlamıyorum ben diyerek istifa etti. Yani şu anda Trump'la ikisini bir araya getiren adam da istifa etti.
1: Tam oraya gelecektim. Kıdemli danışman Carlos Cordeiro.
0: Cordeiro evet. Cordeiro istifa etti.
1: Hatta şöyle diyor, bu öneri FIFA'nın geleceğini belirleyecek bir konu haline geldi. Konuyu dikkatle değerlendirdikten sonra FIFA başkanının kıdemli danışman olarak görevime devam edemeyeceğime karar verdim. Bu nedenle görevimden derhal geçerli olmak üzere istifa ediyorum diye de bir açıklama yapmış.
0: Evet, yani bu düşünsene, Beyaz Saray'da üçünün fotoğrafı var. Beyaz Saray'da bunları bir araya getiren, ilişkileri güçlendiren birisi. Ve bu adamın enteresan bir de özelliği var. Amerika'daki, dünyadaki finans çevrelerinin hepsiyle ilişkisi çok güçlü. Yani finans dünyasında neyin ne olduğunu bilen birisi. Çok net bir şekilde görüyor. Anladığım kadarıyla şu, JP Morgan'ın iştahını gördü. Şu anda dünyada spor yatırımları için korkunç bir para var ortalıkta dolaşan. İnanılmaz fonlar var. Bunların iştahını gördü ve burada bir yönlen... Ya işi hiç uzatmak istemiyorum açıkçası. Trump Infantino'ya gel bu işi yapalım demiş, yapmışlar. Bir son nokta bu, yani bir dedektif gibi izliyoruz, takip ediyoruz olayı. Ama olay bu. Bu net bir şekilde o ya. Kushner isminin orada olması, Nisan ayında, Mart ayında hukuk bölümünün oraya taşınması, Nisan ayında şirketin açılması, Dünya Kupası'nın hemen ardından New York'ta toplanılması, New York'ta hiç kimseye hiçbir şey söylenmemesi. Dünya Kupası'ndan sonra New York'ta bir toplantı yapıyor bütün üyelerle, hiç kimseye bir şey söylenmiyor konuyla ilgili. Herkes eve geçtikten sonra 15 gün sonra bir tane mail geliyor. Tık, diyorlar ki bunu kabul edin. Kabul etmezseniz %25'ini alırsınız bu paranın. Çok acayip bir şey hikaye. Özetle benim anladığım işin siyasi tarafı bu. Trump'tan herhalde bir açıklama gelmedi ama bu kadar FIFA'nın içindekilerden, danışmandan, UEFA'dan, CAF'tan, CONCACAF'tan, dünyadaki hemen hemen herkesten tepki geldiğine göre şu anda Infantino yapayalnız kaldı. Ve işin en de enteresan noktası, diğer dünya başbakanlarından bir cevap geldi mi bilmiyorum ama İngiltere Başbakanı açık açık Durham, biliyorsunuz da yeni bir İngiltere Başbakanı, evet, istifa etsin dedi. İstifa. Futbol halkındır dedi ve resmi olarak istifa istedi.
1: Tam oraya gelecektim Okay abi. Şimdi Gianni Infantino'yu ne bekliyor ki? Önümüzdeki yıl seçim var ama sana da küçük bir katkı yapayım. Şu an spora yatırım için çok büyük bir fon var demiştin ya. O fonu da abi bahis parası oluşturuyor bu arada. Dünyada global ölçekte inanılmaz bir pazara dönüştü bahis ve kumar sektörü. Onlar da her gün her saat maç olsun istiyorlar. Ne kadar fazla turnuva maç olursa o kadar ceplerine fazla para giriyor ve bu organizasyonlara da yatırım yapıyorlar açıkçası.
0: Tabii bu senin uzmanlık alanın olduğu için yani bunu detaylandırman doğru. Yani yüzde kaçıdır bu rakam bilmiyorum ama tabii milyonlar, yani çok maç, çok bahis, yasal olmayan bahis, karanlık offshore işleri, çok büyük bir para, bu parayı spora yatırma aşkı. Ama genellikle şöyle deniliyor, Amerikan fonlarının mesela Bordeaux'u batırdılar. Fransa'nın Bordeaux efsane bir takımdır. Yüz küsur yıllık bir takımdır. Batırdılar. Neden batırdılar? Dediler ki fonlara, gelin buraya yatırım yapın siz. Burada futbolcu yetiştiriliyor, forma satılıyor, ticari kazançlar var ve bunun sayesinde kısa vadede kar elde edeceksiniz. Bordeaux battı. Üç tane takım var. Bir tane adam gidiyor, diyor ki fonlarla ilişki kuruyor. Bu işleri yaparsanız böyle böyle para kazanır. Herkesi, daha doğrusu Amerikalılar Avrupa'daki her takımı, ismi bilinen her takımı Real Madrid'miş gibi pazarlıyorlar. Onlar da bunu çok, affedersiniz izleyicilerden de özür dilerim, yiyorlar. Ve sonra batıyorlar. Çünkü bilemiyorlar yönetme hikayesini. Yani işi temiz olarak bakıp yatırım yapan olanlar da var. Özetle 20 milyar dolarlık bir değerleme nedir? 1.2 milyar dolarlık bir Real Madrid cirosundan bahsediyoruz biz. Gelirinden bahsediyoruz biz. Yani Real Madrid tek başına 1.2 milyar ciro yapıyorsa, 3-5 Avrupa takımının 20 milyar dolarlık cirosu varsa, 20 milyar dolara Dünya Kupası'nı nasıl pazarlarsınız siz? Artı, anladığım kadarıyla oturup ofiste kalem oynattılar ve şöyle dediler. Şimdi abi, gelecek seneler itibaren YouTube, Netflix, Amazon, Disney bu işe büyük para yatıracaklar. 2 milyar dolardan filan bahsediliyor. Yani bu iş için yatırılacak rakamın. Böyle olunca bölgesel olarak

0: Artacak, rakamlar artacak. Bir, oradan para gelecek. İki, Dünya Kupası'ndaki görüntülenmeler açıklanan rakamların çok üzerinde. Yani Dünya Kupası'nın 2 milyar kişi tarafından canlı izlendiği, kümülatif olarak bunun 4,5-5 milyar kişiye çıktığı söyleniyor. Düşünsene, oradaki bir reklam tabelasının reklam değeri ne kadar büyük. Bu 2030'da daha da büyük bir noktaya gidecek. Artı 2030 Avrupa'da yapılıyor, daha çok seyirci gidecek, çok yakın. Bugün Amerika'ya giden seyircileri, uçakları hepsini kontrol ettiler ve data var ellerinde. Avrupa akın akın oraya gitti. Büyük para harcadılar. Hatta ben eminim ki Hollanda'nın, Almanya'nın filan elenmesi, yani Avrupa'dan para götürecek, paralı insanların orada para alacak ülkelerin elenmesi çok üzdü onları. Yani düşünebiliyor musun? Hani Mısır'la Fas finale, yarı finale çıksalar çok büyük bir para harcanmaz. Ama Almanya ile Hollanda olsa dehşet para akar oraya. Bunu gördüler. Avrupa'ya da gidecek bu para. 3 tane şehre, 3 tane ülkeye ve korkunç olacak. Yani siz bu kulüp bu şeylere 20 milyon dolar vereceksiniz. Sonra da 20 daha vereceksiniz. 2030 geldiğinde zaten siz bunu 60, 70, 80'lere çıkartacaksınız gelir olarak. Artı 2034'ün bir başka şeyi var. Suudi Arabistan'da yapılacak. Oradan da bir gelir elde edeceksiniz. Yani akıl almaz bir 8 sene parası kazanacaksınız. Sonra da çekip gideceksiniz. Özetle oturup bir ofiste bunları, belki de oval ofiste oturup kararlaştırdılar. Hadi bunu yapalım dediler. Yaptılar ve ummadıkları bir karşılıkla buluştular. Ama şey çok garip. Yani UEFA bu iş olursa biz yokuz diyor. Dolayısıyla 2030'da yok o zaman. Portekiz'de, İspanya'da yok ev sahipliği olarak. Yani 2030'un ev sahipliği de ortadan kalkmış oluyor. Bu durumda dönüp dolaşıyor Ayhan'cığım. FIFA başkanının acilen istifa edip futbola derin bir nefes aldırması lazım.
1: Bu durumdan sonra kalabilir mi peki Okay abi? Yani şu an Asya, Kuzey Amerika Avrupa'dan tamamen desteğini kaybetmiş durumda.

0: demek için bu işin içerisine girdik söylemi var. Yani futbolun daha gelişeceği bir yer yok. Yani futbol oyununu biraz daha kurallarıyla oynarsanız futbol olmaktan çıkar. Zaten futbol oyununun genetiğiyle oynadınız Amerika'da oynayabileceğiniz kadar. Para kazanılacak her tarafını zorladınız. Adamlara 300 dolara otopark sattınız. Bilmem kaç bin dolara bilet sattınız. Sosisli sandviç sattınız. Korkunç paraları zaten oradan elde ettiniz. Dörde böldünüz futbolu. Oyunun akışını yok ettiniz. Kırmızı kart iptal ettiniz. Sayılmaz dediniz. Zaten gene daha nereye genişleteceksiniz futbolu? Geliştirebileceğiniz şey. Zaten bu kurallar 100 yılda ancak öğrenmiş insanlar. Hala offside'in ne olduğunu bilmeyen, hakem kararlarında neyin penaltı neyin penaltı olmadığını bilmeyen milyar insan var. Diyor ki medya bunu çarpıtarak anlattı diyor. Yine medya suçlu. Benim gördüğüm, takip ettiğim gazeteciler BBC'den, Times'tan, bayağı önemli Financial Times'tan, baba gazeteciler yani İngiltere'den, Fransa'dan, Amerika'dan önemli gazeteciler bunlar. FIFA'ya birileri bunun şeyin bilgisini vermiş gazetecilere FIFA'dan. Bunlar da yayınlamışlar. Yalan dolan bir şey yok. Kalması çok zor, çok büyük bir politik manevra yapması lazım. Bunu yapacağını zannetmiyorum ama başka bir soru işareti daha var kafamda.
1: Nedir o abi?
0: Şimdi vaat edilen para iyi bir para. Düşünsene. Türkiye açısından düşün. Her yıl 10 milyon dolar geliyor. Durup dururken kasana 10 milyon dolar geliyor. Büyük rahatlama. Çek Cumhuriyeti hemen kabul etti, imzaladı, gönderdi mesela. Çok garip bir şekilde. Çünkü şahane bir para. 8 senede korkunç bir paraya, 12 milyon dolara falan ortalaması geliyor yıllık. Hemen kabul etti. UEFA 55 üyeyle okey deyince o öldü. Yani mesela Afrika'daki bazı ülkeler bu rakamla çok şeyi değiştirebilirler. Sadece Yeşilburun Adaları'na 5 milyon dolarlık bir FIFA Forward kapsamında destek verdiler. Deplasmana gidecek parası yoktu. Mauritius'a gidecek parası yoktu elemelerde Yeşilburun Adaları'nın. Gittiler, rakiplerini yendiler. Hatta statlarının elemelere uygun olması için de bir para ödendi onlara FIFA'dan. Ve buraya Dünya Kupası'na geldiler. Zaten kafalarında bu var. Biz bunlara diyor ki biz Yeşilburun'a para verdik. Bak Yeşilburun geldi. Yoksa kim bilecekti Yeşilburun'u diyorlar. Yeşilburun üzerinden dünyayı yönetmeye kalkıyorlar. Oysa Yeşilburun'un oyuncuların hepsi Avrupa'da oynuyor. Bu iş. Bu Avrupa futbolu. Bu oyun Avrupa oyundur. Ha, deminki soru işaretini açıklayayım. Bir uzlaşma masası oluşturularak, tavan rakam belli olarak, kontrollü, herkesin şeffaf olarak görebileceği bir yatırım modeliyle FIFA Dünya Kupası'nın desteği alınabilir. Çünkü FIFA'nın en önemli aseti reklamlardır ve dünyadaki bütün şirketler buraya girmek istiyor. 1974'te Adidas'la Coca-Cola ile başlayan, arkasından kontrolden çıkan bir yükseliş var. En son Orta Doğu'dakiler girdiler. Arkasından Çin girdi, daha önce Güney Kore girdi, Japonya girdi. Yükselen bütün sektörler giriyor buraya. Özetle FIFA değil de UEFA'nın öncülüğünde FIFA'da bir yeni chapter açabilirler ve rakamı yüksek seviyeye çıkarıp ama aradan da az önce bahsettiğim kişileri çıkararak bu işi yapmaya çalışabilirler. Yani özellikle hani 10 milyon dolar sen İngiltere Federasyonu'na versen ne olur, vermesen ne olur, İspanya'ya versen ne olur, vermesen ne olur. Ama bir oy hakkı var onların da. Bir oy hakkı da Andorra'nın var. Andorra'ya 10 milyon dolar muazzam bir sonuç getirir. Onların da kafasındaki soru işaretlerini yok etmek açısından önümüzdeki dönemde futbola finansman sağlayacak bir opsiyon yaratabilirler. Yani çünkü 2030'da hem büyük OTT şirketleri muazzam paralar harcayacaklar yayın hakları için, hem reklam verenler korkunç paralar harcayacaklar bu iş için, hem çok fazla izleyici takip edecek bunu. Dolayısıyla 2030'un Haziran Temmuz ayında futbolda büyük bir kıyamet kopacak. Orada çok büyük para var. Belki kendi aralarında oluşturacakları bir şirket üzerinden bunu yapacaklar. Geçmişte ISL batmıştı. 2018'de bunu yapmaya çalıştı. 2018'de UEFA buna karşı çıktı, durdurdu. Burada da patladı iş. UEFA'sız hiçbir şey yapamazsınız özetle. Benim anladığım bu.
1: Konuğumuz Okay Karacan. Okay abi çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Herkese selamlar.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde.

0: Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
7: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Radyo Spor.
10: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
13: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
14: Derin Pas'a devam ediyoruz. Saatler 18.58 oldu. Hakikaten Okay abi, Okay Karacan az önce telefon bağlantısında her yönüyle FIFA'nın ne yapmak istediğini, oradaki bağlantıları, UEFA'nın diğer federasyonların neden buna karşı çıktığını çok detaylı bir şekilde bizlerle paylaştı. Doğru konuyu aldım, almışım diye düşündüm ya Okay abi dinlerken. Şimdi Galatasaray'dan haberlerle devam edeceğim. Jamal Musiala son 2 haftadır Galatasaray'ın gündemine gelen bir isimdi. Ama gördüğüm kadarıyla Bayern Münih'in böyle bir gündemi yok. Jamal Musiala'nın da böyle bir gündemi yok gibi. Yani şimdi Galatasaray'dan ikinci kez yalanlama açıklaması geldi. Şu şekilde paylaşıldı. Profesyonel futbolcu Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Gerçek dışı olduğu açıkça ortaya konulan bu iddiaların ısrarla gündemde tutulması kamuoyunu yanıltmaya ve kulübümüzün transfer çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma çabasıdır diye bir açıklama geldi Galatasaray. Bu haberi Burhan Can Terzi yapmıştı Galatasaray'a anlaştığına dair. Sonrasında tabii bu ikinci yalanlama, ilk yalanlamadan sonra Burhan Can'a tepkiler olmuştu. Burhan Can bugün Rafael Leao konusunda bir haber yaptı. Diyor ki Galatasaray'da Abdullah Kavukçu Rafael Leao ile anlaştı. Finansal konularda Dursun Özbek'ten izin bekliyor diye. Leo konusunda Fenerbahçe'nin de teklifi var. Galatasaray'dan şu ana kadar Milan'a yapılmış bir teklif var mı onu çok net bir şekilde bilmiyorum ama oyuncunun menajeriyle ve oyuncuyla bir temas kurulduğunu birçok arkadaşımız yazdı. Galatasaray'a dair birkaç gündür konuşulan isimlerden biri de dün Midtjylland'da da izledik. Forvet oyuncusu. Hemen ismini söyleyeceğim. İsmi de çok uzun bir isim. Birazdan paylaşacağım sizde. bu oyuncunun yani Kopenhag Midtjylland'ın forvetiyle bir temas kurulmuştu. Midtjylland da elendi. Konferans liginden devam edecek yoluna. Acaba Galatasaray'ın bu işine gelebilir mi diye düşünmedim değil. Francolino dün de çok güzel bir sol dış şut attı. Direkten dönmüştü ilk yarıda. Fizikli bir forvet. 20 milyon euro beklentisi vardı Danimarka kulübünün. Galatasaray'da kiralayıp bonservisi önümüzdeki yıl yani zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden bir transfer teklifi sunmuş. Burada bakalım Midtjylland nasıl bir yanıt verecek Galatasaray'a. Ama konferans liginden devam edecekleri için satabilirler düşüncesi var. Bende Midtjylland'da Osario'yu da Trabzonspor istiyor biliyorsunuz. Zaten Aral Şimşir'i Trabzonspor'a satmışlardı. Onlar da ellerindeki kaliteli iyi teklifler gelen oyuncuları çıkarıp yerlerine yeni isimlerle yeni bir oluşuma gidebilirler. Genelde zaten yönetim şekilleri de bu yönde. Yani tarzları bu şekilde. Eder'i bulduğunda bir oyuncuyu beklemiyorlar, satıyorlar. Leo konusu bu şekilde Galatasaray'da. Şimdi Como'nun bir transfer girişimi var. Bugün dikkat çekiciydi o. Çünkü Como stoper arıyor ve Çolaba transfer etmek için Chelsea ile temasa geçmiş. Chelsea ile kontratı 2028'e kadar sürüyor 27 yaşındaki savunma oyuncusunun. Como Davinson Sanchez'i de istemişti ve mali açıdan şartlar oluşmamıştı. Bu oyuncuyu transfer ederse Davinson da artık takımda kalır diyebiliriz. Çünkü başka isteyen kulüp de yok. Davinson Sanchez de sanki Dursun Özbey'e daha önce kalmak istediğini paylaşmıştı. Bu yönde haberler de okumuştuk. Dolayısıyla savunmada bir değişiklik olmayacak gibi Galatasaray'da. Abdülkerim'de Davinson Sanchez'i göreceğiz. Bir takviye isteği vardı Okan Hoca'nın. Davinson giderse iki tane takviye düşünülüyordu. Şu anki durumda bir takviye ile Galatasaray devam edecek gibi. Muhtemelen onu da kiralık düşünüyor Galatasaray. Çünkü oraya bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Bonservis bedelini 10 numara ve sol açık mevkisine kullanacak Galatasaray büyük ihtimal. Yedek forveti de yine ayni şekilde Leslie Gochukwu'da olduğu gibi bu yıl kiralayıp satın alma opsiyonu koyup önümüzdeki sezon bonservis bedelini ödeyecek gibi. Birkaç gündür Barış Alper'in satılma ihtimali üzerine birçok meslektaşımız yazdı. Hatta Rafael Leao gelirse Barış Alper satılabilir diye. Ama ortada bir teklif de yok gördüğüm kadarıyla. Lig biterken birçok isim birçok kulüp yazılıyordu ama şu an için Barış Alper'e de bir teklif yok gibi. Yarış vakti gelmiş, yarışın ardından devam edeceğiz.
13: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
9: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
12: Liderliğini 7 numaralı Mamba Forever alıp bir boy farklı öne geçti. İkinciliğe 3 numaralı Prince of Darkness girerken yarım boy geride iç kulvarda 4 numaralı Sheer Force. Yarım boy kadar gerisinde dışta 9 numaralı Rushmore. Bir boy geride 6 numaralı Dissonant Man ortada 5.likte. Dissonant Man'in 1.5 boy gerisinde 5 numaralı Consultant. 1.5 boy geride 1 numaralı Philos Ventus. Onun dışında 10 numaralı Flying Joe 2.5 boy geride. İçeride 2 numaralı Grey Ghost dışında da 8 numaralı Pro Sangue sırasıyla atlar son 600 metreye yaklaşıyor. 7 numaralı Mamba Forever 1.5 boy farklı önde. İkincilikte 3 numaralı Prince of Darkness var. 2 boy geride 4 numaralı Sheer Force. Ondan 1 boy geride 9 numaralı Rushmore düzlüğe 4. sırada çıktı. 1.5 boy gerisinde 5.likte 6 numaralı Dissonant Man. Dışta 5 numaralı Consultant ortada da 10 numaralı Flying Joe. Daha sonra 8 numaralı Pro Sangue ve 2 numaralı Grey Ghost sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. Yarışın liderliğini Mamba Forever sürdürüyor olsa da dışına gelen 3 numaralı Prince of Darkness onu yakaladı. Onun dışından da Distant Man'in en dıştan da Consultant ve Pro Sangue'nin çabası var. Son 200'e yaklaşılıyor. İçeride 3 numaralı Prince of Darkness lider. Dışından Distant Man, onun dışından Consultant geliyor. Son 20 metre. 3 numaralı Prince of Darkness lider. Distant Man geliyor. Prince of Darkness yarışı kazanıyor. 6 numaralı Distant Man ikinci oldu. 5 numaralı Consultant da yarışı 3. bitirdi. 3 numaralı Prince of Darkness hışman çizikle kazandı.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Radyo Spor'da saatleri 19.06 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Galatasaray'ın gündemini aktarıyordum sizlere. Barış Alper Yılmaz'da kalmıştık ki şu ana kadar resmi bir teklif yok. Sanki olursa da Arap Yarımadası'ndan olacak gibi. Avrupa'da pek ilgi yok Barış Alper Yılmaz'a. O başarılı geçen Şampiyonlar Ligi sezonunun ardından Dünya Kupası'nda biraz performans ortaya koyabilseydi belki dikkat çekebilirdi devamı olarak, ama onun da hemen hemen tüm takım gibi Dünya Kupası performansı kötüydü. Ve Galatasaray oyuncu da satması lazım. Çünkü sezon bittiğinde birkaç oyuncuyu satıp alınacak yeni oyunculara bir bonservis bedeli yaratma düşüncesi vardı. Orada da beklentiler oluşmadığı için şu an biraz daha opsiyonlu. Yani bonservisini önümüzdeki yıl ödeyecek şekilde girişimlerde bulunuyor Galatasaray. Bu yüzden de transfer yavaş ilerliyor. Reinders ismi de Galatasaray'ın orta sahaya düşündüğü oyunculardan biri. Manchester City'de yeni sezon planlamasında olmayacağı zaman zaman yazılıyor İngiliz basınında. Şu ana kadar da Maresca henüz bir karar vermiş değil. Bugün İtalyan basını Juventus'un da Reinders'ı yakından takip ettiğini yazdı. Reinders de 2024-25'te Milan'da muazzam bir sezon geçirmişti. Zaten o performansı onu Manchester City'ye taşımıştı. Piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray bu oyuncuyu alma düşüncesi varsa muhtemelen yine kiralık yöntemiyle alacaktır düşüncesindeyim. İtalya'da pazarı olan bir oyuncu Reinders. Bugün Ertan Süzgün'ün yaptığı bir haber var Galatasaray'a dair. Aslında isim yabancı değil. Daha önce de burada konuştuk. Yine birçok arkadaşımız yazdı. Üzerine konuşuldu. Paraguaylı Julio Enciso. Dünya Kupası'nda Paraguay'la da dikkat çekici bir performansı vardı. Geçen sezon Strasbourg'da da iyi işler çıkarmıştı. Galatasaray'ın teklifi 5 milyon euro kiralama bedeli, 15 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu şeklindeymiş Ertan'ın haberine göre. 10 numara kanatlarda görev yapabilen bir oyuncu. 22 yaşında, 10 artı 4'e uyuyor. Strasbourg bu rakama bırakır mı tabii onu bilemiyoruz. Ama oyuncuya şu ana kadar böyle Galatasaray dışında pek ilgilenen takım varsa da ben duymadım ama böyle çok büyük tekliflerde gelmedi gibi. Bu belki biraz Galatasaray'ın elini güçlendirebilir. Genç bir oyuncu, potansiyeli bir oyuncu. Tabii Jamal Musiala, Can Uzun gibi isimler, Bruno Fernandes gibi isimler konuşulduktan sonra Enciso gelirse taraftar ne düşünür? Taraftarı da her şeyi bırakmamak lazım. Yani burada oyuncuda bir potansiyel görüldüyse, sonuçta geleceğe yatırım da yapmış oluyorsunuz. 22 yaşında bir oyuncu. Transfer edilebilir. Ama o bölgede de Galatasaray hiç hata yapmak istemiyor yönetim. Çünkü en ufak bir yanlış tercih dediğim daha doğrusu. Taraftar tepkisi, camia baskısı artacaktır. Çünkü Galatasaray Mertens sonrası 10 numara mevkisinde bir boşluk yaşadı ve sezon biterken de tüm planlar, düşünce, ana hedef oraya ne alacağını kestirebildiğiniz bir transfer yapmaktı. Dediğim gibi birçok isim gündeme geldi şu ana kadar. Jamal Musiala yalandığı için onu devre dışı bırakalım. Can Uzun ve Bruno Fernandes konuşulmuştu. Enciso şu an biraz daha öne çıkmış gibi

0: Zaten Musiala da yalanlanmıştı değerli dinleyenler. Galatasaray kısmını yavaş yavaş noktalayacağım. Notlarıma da bakıyorum bir yandan. Paylaşmadığım bir haber var mı diye sizlerle. Bir kez daha hatırlatayım. Pazar akşamı Ren'le bir hazırlık maçı oynayacak Galatasaray İstanbul'da. 8 Ağustos Cumartesi günü bu kez rakip Villarreal ve 14 Ocak Cuma günü de Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla Süper Lig'de sezona merhaba diyecek. Bir dinleyicimizin sorusu vardı. Levent Bey'in sorusu. Salah haberi doğru mu Trabzonspor için diye. Trabzonspor'da bugün bir kez daha bu iddiaları yalanladı. Sanırım Yakup Çınar yapmıştı haberi. Trabzonspor'un Muhammed Salah'la anlaştığını ve pazar gün resmi açıklamayı yapacağını duyurmuştu ama Ertuğrul Doğan Haber 61 yayın organına Salah'la bir ilgimiz yok. Bir kez daha yalanlamak zorunda kaldık diye bir ifade kullanmış. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde sanırım hiç devreye girmedi. En azından başkan nezdinde en üst perdeden bir açıklama geldiği için bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Başkanın açıklamasına itibar etmeyip de kime edeceğiz? Şu an için Trabzonspor'un gündeminde yok Muhammed Salah. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Reklama gidelim, ardından Fenerbahçe ile devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
7: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Radyo Spor'da saatleri 19.14 yaptık daha doğrusu. Ahmet Bey'in mesajı var. Trabzonspor Başkanı Uğurcan Çakır takımda kalacak demişti diye böyle esprili bir mesaj atmış. Hani bugün Muhammed Salah transfer iddialarını yalanladı dedim ya. Yani Trabzonspor mali açıdan bir düzlüğe çıkmışken, borcu 3-4 milyar seviyesine indirmişken böyle bir bütçenin altına yani çok yüksek maaşlı bir transfer yapar mı onu kestiremiyorum ama Trabzonspor'a da böyle bir üst düzey oyuncu lazım gibi yani yıldız anlamında. Şu an için gündemimizde yok diyor ve başkanın açıklamalarını da dikkate alıp itibar etmemiz lazım düşüncesindeyim. Bakalım ilerleyen günlerde yeni bir gelişme olacak mı? Muhammed Salah haberini de paylaşayım sizlerle hemen yeri gelmişken. Bugün İngiliz basının yazdığı haber şu şekilde. Beşiktaş defterinin kapandığını, sorunun sportif değil tamamen maddi şartlar olduğunu yazmış İngiliz basını. Ve 34 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun Suudi Arabistan takımı El İttihat'la anlaştığını paylaşmış. Beşiktaşlı yetkililer de pazartesine kadar süre vermişti kendisine. Yani önümüzdeki 3 gün içerisinde durumunu öğreneceğiz Muhammed Salah'ın. Tabi haberde dikkat çekici bir rakam var. El İttihat Kulübü 34 yaşındaki Muhammed Salah'a senelik 25 milyon dolar teklifte bulundu. Oyuncu bu teklifi kabul ettiği ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu paylaşılmış. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Şu an için El İttihat'la Beşiktaş daha ön plana çıkıyor. Ben de Trabzonspor'a dair hiçbir girişim görmedim. Yani duymadım da. Başkan da yalanlıyor. O yüzden bu konuyu da böylece tamamlamış olalım. Sözcü gazetesinden İrfan 25 telefon attığında. İrfan abi merhaba.
4: Merhabalar Ayhan, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. İrfan abi, Fenerbahçe turu geçti ama iki maçta da oynanan futbol, hücum konusundaki, hücumda üretkenlik konusundaki sıkıntılar biraz böyle taraftarın gardını çabuk düşürdü gibi. Daha sezon başı olmasına rağmen, yapılacak transferler olmasına rağmen herhalde bu da geçmişten gelen o sıkıntılarla alakalı diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
4: Evet, aslında dediğim gibi Gornik-Zabze maçında aslında ilk maçı dışarıda bırakabiliriz. İlk maçta daha fazla pozisyona girdi Fenerbahçe. Kaçırdığı pozisyonlar vardı. Direkten dönen pozisyonlar vardı. Ama ikinci maçta beklentiden çok ama çok uzağında bir Fenerbahçe izledik. Yani şimdi eğer bir maçta bir maçın adamı kaleci seçiliyorsa yani o maçta demek ki bir sıkıntı var. Mert Günok 5 tane net gol pozisyonu çıkardı. Kritik kurtarışlar yaptı. Ake'nin kritik pozisyonlarda engellediği rakip hücumları vardı. Şikrinyar'ın yine keza öyle. Gendouzi iyi performans sergiledi. Ama onun dışındaki oyuncular bireysel performansları beklentiden çok ama çok altındaydı. Evet, sezonun hemen yüzbaşı doğru. Daha bir iki transfer daha yapılacak. Ama ne olursa olsun karşınızdaki rakip de Gornik Zabrze. Yani ve bir aydır neredeyse Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takımdaki oyuncular döndü. Milli takımdaki oyuncular zaten o süreç içerisinde yaz boyu yazı antrenmanlarla geçirdiler. Yani yerli futbolcular anlamında söylersek. Dolayısıyla henüz hazır değil. Şeyine ben çok fazla katılmıyorum. Yani Fenerbahçe bu şekilde oynaması bence tabii taraftarlar da bir mutsuzluk yarattı ama yani Fenerbahçe'nin yedek kadrosunun dahi Gornik Zabrze karşısında daha iyi futbol sergilemesi gerekir. Yani bu anlamda Fenerbahçe'de belki umutsuzluğa kapılmış olabilir ama herkes işin ciddiyetinin farkında şu aşamada. Yani şu Tümgraz maçının daha ciddi geçeceğini, daha zor geçeceğinin bilincinde. Fenerbahçe yönetimi de Gornik Zabrze karşısında oynanan futboldan memnun değil. Sayın Aziz Yıldırım Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veriyor. Bu takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması gerektiğini vurguluyor ve katılacağına da inanıyor. Bu takıma güveniyor. Dolayısıyla yönetimi ve başkanın bu güveninin inancını boşa çıkarmaması lazım Fenerbahçe'nin. Ne olursa olsun hazır evet diyorsun transfer ama sonuçta şu anki kadrodaki isimlerin hepsi de birer yıldız isim aslında. Yani dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu hazır değil bahanelerin bahaneleri bence Gornik Zabze maçı için geçerli olacağını düşünüyorum ben. Yani karşısındaki rakip Gornik Zabze.
3: Şimdi daha güçlü bir takım olacak. Sturm Graz'da Hearts karşısında çok iyi iki maç çıkardı. Maçlara biraz bakma şansım oldu. Vedat
4: daha
3: için...
4: genç bir takım.
3: Evet
4: bir
3: evet.
4: Yaş ortalaması var. Yani daha genç, daha mücadeleci bir takım. Daha
3: ve yetenek daha... olarak da Gornik Zabze'nin önünde bir takım Sturm Graz.
4: Abi şöyle söyleyeyim, daha kaliteli ayaklar evet. Var. Yani şöyle söyleyeyim, şu Gornik Zabze'li girdiği pozisyonlar Sturm Graz'a böyle savunma anlamında böyle açık verirseniz veya pozisyon verirseniz Sturm Graz bunu da çok değerlendirebilecek bir takım. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin çok daha dikkatli olması gerekiyor.

0: Vedat Muriç kadroya eklendi. Levent Mercan çıkartıldı. Vedat Muriç oynayabilecek mi Sturmgraz maçlarında?
1: Tabii şu anda Fenerbahçe bugün izinle biliyorsun. Bugün dün dönüşte Polonya dönüşü bir antrenman yaptı. Ardından takıma bir gün izin verilmişti. Bugün izinle. Vedat Muriç tabii izin önünde de bireysel olarak çalışmalar sürdürüyor. Yarın da takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Sakatlığını tamamen atlattı. Yarın 1 Ağustos, 4-5 Ağustos gibi tabii Sturmgraz maçı var. Dolayısıyla 3-4 gün takımla beraber çalışacak. Sakatlığından herhangi bir sıkıntı yok. Ama hani ilk 11 oynar mı? Sonradan bu oyuna dair olur. Ona da teknik heyet karar verecek. Şu anda herhangi bir şey yok. Ama tabii sakatlık süreci oyuncunun hemen %100 performans sergilemesini bekleyemezsiniz. O da ciddi bir sakatlık atlattı. Dolayısıyla ben ilk maçta hani belki sonradan oyuna dahil olur veya ilk yarı oynarsa da belki 55-60 dakika oynar. Son oyundan çıkabilir veya ikinci yarı oyuna dahil olabilir ama ikinci maçta 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelecek Sturmgraz karşısında.
0: Kante'yi de merak ediyor dinleyicilerimiz. Kante diyor ne durumda, o oynayabilecek mi diye sormuştu.
1: Kante şöyle söyleyeyim. Kante zaten Fransa milli takımında o süreci, yaz sürecini tamamen Fransa milli takımı dünya şampiyonası antrenman yaparak geçirdi. Tabii milli takımda yani bir dakika dahi süre almadı ama sonuçta o süreci antrenman yaparak geçirdi ve milli takım dönüşünde de tüm milli takımdaki futbolculara verilen işte 10 günlük izni kullandı. İzin sonrası takıma dahil oldu ve yarından itibaren de takımla birlikte çalışmalara başlayacak Kante. Kante şu anda oynayabilecek düzeyde. Yani teknik heyetler görev verirse oynayabilir. UEFA listesinde biliyorsunuz şu anda bugün listede Vedat Muriç girdi. Levent Mercan çıkartıldı. Ama maçtan 24 saat öncesine göre yine değişiklik yapabilir. Belki teknik direktör İsmail Kartal da Kante'nin bu 3-4 günlük süreç içerisindeki antrenman performansına bakıp UEFA listesinde son 24 saat kala bir değişiklik daha yapma ihtimali söz konusu.
0: Levent Mercan'ı uzun vadede düşünmüyor mu hoca, yoksa bu maç için mi böyle bir tercih yaptı? Buna dair bilgin var mı?
1: Ya bu maç için böyle bir tercih yaptı. Ben Levent Mercan'ın takımdan gönderme gibi bir düşünce bulunmuyor, onu söyleyeyim. Yani şu aşamada çünkü Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı nedeniyle bazı oyuncuların ayrılma ihtimali söz konusu olabilir. Mesela Osterwolder'in ayrılma ihtimali söz konusu olabilir. Archie Brown'a gelen teklifler var. Archie Brown'un ayrılması söz konusu olabilir. Dolayısıyla hem Osterwolder'in hem Archie Brown'un ayrıldığı bir senaryoda Levent Mercan takımda kalır. Levent Mercan'ın bence hani hocanın tercihi, hocanın tercihine saygı duyuyorum ama hem kamp sürecindeki performans, hem oynadığı hazırlık maçlardaki sergilediği performans, Bonnik Zabze ile oynanan ilk maçın ardından ilk maçta ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve ikinci yarıda oyuna girdikten sonra sergilediği performans. Tabii hoca bir tercih yaptı ama hani Levent Mercan mı çıkartıldı o kadroda, o biraz da bir soru işareti.
0: Fenerbahçeliler Rafael Leao'yu da merak ediyor. Can Bey'in bir görüşmesi oldu İtalya'da Milan'la. Oyuncuyla temas kuruldu. Bir ilerleme var mı transfer görüşmelerinde?
1: Böyle söyleyeyim. Milan'la resmi temas kuran takım Fenerbahçe. Evet, Galatasaray'ın bir ilgisi var. Galatasaray oyuncu cephesiyle görüşmelerde bulunuyor menajer aracılığıyla.
0: İrfan abi çok özür dilerim. Az önce bu bilgiyi ben de paylaştım yayında. Galatasaray şu an Milan'a bir teklif yapmadı. Yani Fenerbahçe'nin temaslı olduğunu söylemiştim. Senin de eklemen güzel oldu bunu.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Milan'la resmi temas kuran Fenerbahçe. Fenerbahçe Sayın Cihan Kemal Milan kulübü yetkilileriyle görüştü ve Fenerbahçe'nin teklifini iletti. Milan'ın beklentisi 50 milyon euro'nun üzerinde bir bonus respektive işte 50 ile 50 milyon euro üzerinde. Fenerbahçe ise 40 milyon euro'nun altında bu bonus 40 milyon euro'nun altındaki bir bonus servisle bu transferi bitirebileceğini inanıyor. Aslında bugünden yarın olabilecek bir hani süreç değil. Greenwood transferi gibi uzayabilir. Pazarlıklar devam ediyor. Fenerbahçe'de Greenwood transferinde biliyorsun Marsilya 56.5 milyon eurodan açmıştı kapıyı. Fenerbahçe bu transferi 39 milyon euro bonservis bedeliyle bitirmişti. Pazarlıklar devam ediyor. Hatta Fenerbahçe yönetimi şöyle düşünüyor. Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray yönetimi, Galatasaray bu transferde çok yani biraz daha transferi zorlaştırmak veya fiyat artırma için belki o transfere girdiğini düşünüyor. Dolayısıyla bir herhangi bir bonservis konusunda herhangi bir şey olmayacak. Yani Fenerbahçe Galatasaray işte 50 milyon işte veriyor. Fenerbahçe 40 milyon, Galatasaray 40 milyon. Fenerbahçe bunun üzerine çıkacak. Böyle bir yarış içerisinde olmayacak Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bir önerdiği rakam var. Bu teklife pazarlıklar sonucu bu teklifle bitirebileceğine inanıyor bu transferi. Önümüzdeki günlerde de daha fazla yoğun temas olacaktır.
0: Forvet transferi konusu ne aşamada? En son Serge Gerasi, Ola Watkins gibi isimleri konuşmuştuk. Fenerbahçe şu an bu oyuncularla görüşmelere devam ediyor mu? Yeni isimler gündeme geldi mi?
1: Her iki isim de gündemde, onu söyleyeyim. Yani özellikle Gerasi için Fenerbahçe yeniden bir temas kuracak. Önümüzdeki günlerde Gerasi transferi için daha sıcak gelişmeler yaşanabilir Fenerbahçe adına.
0: Ve herkesin merak ettiği çok fazla yabancı oyuncu var Fenerbahçe'de. Şu ana kadar da ayrılmış bir isim yok. Satılacak oyunculardan az önce bahsettin. Osterwolde ve Archie Buran'ın satılabileceğini söyledin. Gönderilecek birçok oyuncu var. Onlara gelen teklifler var mı?
1: Hepsine teklif var. Yani ama tabii şurada söyleyeyim. Şimdi yani teklif getiren kulüpler de şunun farkında. Fenerbahçe yabancı kontenjanının ne sıkıntı yaşadığını biliyorlar. Fenerbahçe'nin bu oyuncuları göndermek istediğini biliyorlar. Dolayısıyla ya bonservis bedeli ödemek istemiyorlar ya da beklentilerin altında çok düşük bonservis teklif ediyorlar. Oyuncular da işte yönetime ben şu kulüple anlaştım. Göndermek istiyorsanız ben bu kulübe gitmek istiyorum. Yoksa oynarım şeklinde yönetime baskı yapıyor. Yani böyle bir süreç var. Fenerbahçe oyuncuları bedelsiz göndermek istemiyor. Değerin altında satmak istemiyor ve isteyen kulüplere de bunu net bir şekilde iletti. Bu aşamada Diego Carlos'un Como ve bugün de İngiltere basında, bugün işte İtalyan basında çıktı. Bologna, Telesco'nun çalıştığı Bologna kulübü de Diego Carlos'u istiyor. Hem Como'nun hem Bologna'nın ilgisi var. Diğer taraftan Amrabat için Real Betis ve El Ittihad kulüplerinin, Suudi Arabistan'dan ekiplerinin ilgisi söz konusu. Livakovic, Dinamo Zagreb'de her konuda anlaştı. Artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Bekao için Süper Lig'den, İtalya'dan ve ülkesi Brezilya'dan teklifler söz konusu. Amrabat'ı söyledik. Diğer konusu. Livakovic'i söyledik.
0: Fred'in ayrılması gündemde mi?
1: Efendim?
0: Fred.
1: Fred de Atletico Mineiro ile anlaştı. O her konuda anlaştı. Artık orada da o da kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Tabii teknik direktör İsmail Kartal oyuncunun takımda kalmasını istiyor. Ama benim aldığım bilgilerde Fred'in hocayla görüşüp çocukluk hayali olarak değerlendirdiği Atletico Mineiro'ya gitmek istediğini ve hocadan izin istediğini söyledim. Yani bu belki Sturm Graz maçları sonrası burada denklik kazanır. Orada da aynı şekilde Atletico Mineiro bonservis bedeli ödemek istemiyor. Çünkü Fenerbahçe'den ayrılacağını biliyor oyuncunun. Fred'in menajerinin bir tanesi de 2 haftadır İstanbul'da görüşmeler devam ediyor Fenerbahçe yönetimle.
0: Son olarak da Asensio konusunu sorayım. Bir dinleyicimiz de sormuş. Asensio'nun bu motivasyon kaybını neye bağlıyor diye sana sormak istemiş İrfan abi.
1: Ya şimdi oyuncu ciddi bir sakatlık yaşadı. Sakatlıktan çıktı. Yani motivasyon kaybı var mı? Yani şimdi oyuncu oynamadığı için belki bir mutsuzluk yaşamış olabilir ama bundan sonraki süreçte Asensio'yu daha fazla oynarken göreceğiz. Ve zaten Asensio bu takımın değişmezi. Herhangi bir satılma veya ayrılma gibi düşünce şeyi yok yönetimin. Ve Fenerbahçe'nin hücum hattındaki önemli oyuncusu olacak. Maç oynadıkça ritmini bulacaktır. Daha iyi performansa girecektir. Ben Sturm Graz maçlarında da Asensio'nun ilk 11'de oynayacağını
0: Konuğumuz Sözcü Gazetesi'nden İrfan 25'te. İrfan abi Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor ve Fenerbahçe'ye dair tüm sorularımızı yanıtladı. İrfan abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar.
0: Evet değerli dinleyenler, Fenerbahçe'de de durum bu. Osterwolde'nin satış ihtimali her geçen gün biraz daha güçleniyor. Aziz Yıldırım takıma oyuncu satıp biraz para da koymak istiyor. Çünkü Fenerbahçe şu ana kadar Vedat için 18 milyon euro bandında bir bonservis yükümlülüğünün altına girdi. Yarış başladı mı? Yarış başlamak üzereymiş. 39'da Mason Greenwood, 57 yani totalde ciddi bir bonservis bedeli çıkacak Fenerbahçe'nin kasasından. Satışlar da bu yüzden çok önemli.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var, radyo, spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Henüz yerini almadı 3 numaralı Galip Han Bey.

0: Şimdi Galip Han Bey de yerini aldı. 10 sayı koşu için hazır. Bu koşu Beşli Ganya'nın ilk ayağı olacak. Start verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini dıştan atağa kalkan 8 numaralı Şahi alıp 1,5 boy farklı öne geçmişti ama temposunu artıran 3 numaralı Galip Han Bey onu yakaladı. İkisi son 800 metreye yaklaşılırken yüksek tempoda liderlik için çekişiyor. 5 boy geride 3. sırada 4 numaralı Golden Monarch. Golden Monarch'tan 2,5 boy geride 6 numaralı Mark Avelisan var. Ondan 1,5 boy geride 9 numaralı Victorman 5.likte. Yarım boy gerisinde hatta yanında şimdi 10 numaralı Alamayer 4 boy kadar geride 1 numaralı Can Han Bey sırasıyla safkanlar koşu da son 400 metreye yaklaşıyor. Arayı 4 boya kadar çıkaran 8 numaralı Şahi virajı önde döndü. İkincilikte 3 numaralı Galip Han Bey var. Galip Han Bey'den 2,5-3 boy kadar geride 4 numaralı Golden Monarch, ondan 5 boy geride de 9 numaralı Victorman sırasıyla Taylor son 200 metreye girdi. 8 numaralı Şahi 3 boy farklı önde. İkincilikte 3 numaralı Galip Han Bey var. Ondan 2,5-3 boy kadar geride de 3. sırada da 4 numaralı Golden Monarch son 150 metreye 3 boy farkla 8 numaralı Şahi önde girdi. İkincilikte 3 numaralı Galip Han Bey var. Yarışın son 50'sinde önde olan 8 numaralı Şahi kazandı. 3 numaralı Galip Han Bey ikinci. 4 numaralı Golden Monarch üçüncü. 1 numaralı Can Han Bey dördüncü. 9 numaralı Victorman da beşinci oldu. Yarışı 8 numaralı Şahi İsmail Yıldırım'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: TEP o kadar iyi ki TEP.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Radyo Spor'da saatleri 19.33 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Gündeme dair olur, farklı konularda olur. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu bölümde biraz Beşiktaş haberleri aktaracağım ama öncesinde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'la oynayacağı maçın hakemi belli olmuş. Hemen onu paylaşayım sizlerle. Fenerbahçe Sturm Graz'la ilk maçı içeride oynayacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ilk maçı sahasında oynayacak ve bu maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. İngiltere Premier Lig'de de çok maç yöneten deneyimli bir hakem. Temsilcimiz 5 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da ilk maçı oynayacak. Rövanş 11 Ağustos Salı günü deplasmanda Fenerbahçe turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde playoff'a adını yazdıracak. Fenerbahçe ile ilgili bir iki soru var, onları da yanıtlayayım. Sezon başı sadece 45 dakika oyunda kalan, sezon başı olduğu için bir çok futbolcunun olduğu gibi hazır olmayan takımın en önemli oyuncusu için motivasyon düşüklüğü olduğunu söylemenizin mantığını paylaşır mısınız demiş dinleyicimiz. Biraz daha ben onu ruh halinden kaynaklı söyledim. Yani

Geçen seneki o işte hatırlayacaksınız, İstek, Arzu saha içinde işler kötü gittiğinde arkadaşlarını işin içine dahil etme isteği. Tamam, yaz aylarındayız ama Fenerbahçe için de Şampiyonlar Ligi son derece önemli. Ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım göstermesi için de bu tip oyuncuların, özellikle Asensio gibi takımda en yüksek maaş alan oyunculardan biri Ederson'dan sonra, insanlar saha içinde tabii ki daha fazla sorumluluk almasını bekliyor. O maçın önemini daha fazla hissetmesini, yaşamasını bekliyor. Mesela Orkun Kökçü'de onu görüyoruz. Orkun Kökçü Beşiktaş'a karşı kendisini mahcup, borçlu hissediyor geçen seneden dolayı. Geçen sene hem ligde hem Avrupa'da Beşiktaş çok gerilerde kaldı. Taraftar çok büyük bir beklenti içine girmişti. Tabii bir oyuncu her şeyi değiştiremez ama o kalibredeki oyuncuların da bu tip maçlarda yani isteği hırsıyla daha fazla ön plana çıkması lazım. Fiziken yetmiyorsa bile bunu bir lider gibi sahada yapması lazım. Ben onu göremedim Asensio'da. Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar önemli olduğunu herhalde benim anlatmama gerek yok. 2008-2009 sezonuydu Fenerbahçe'nin son Şampiyonlar Ligi serüveni. İstanbul'da Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam o maça da gitmiştim. Üzerinden 18-19 yıl geçmiş. Hem kulübün mali açıdan biraz rahatlaması, ferahlaması için son derece, hatta bir numaralı gelir kapısı Şampiyonlar Ligi. Hem ezeli rakibinizi, siz orada yalnız değilsiniz diyeceksiniz, biz de buradayız diye bir mesaj sezon başında. Taraftarın o büyük desteğini arkanıza almak için en büyük aşılması gereken eşik diyelim. Orada da bu tip oyunculardan daha fazla performans bekliyorum ben. Eminim birçok Fenerbahçe taraftarı da, hatta Fenerbahçe değil de orada Beşiktaş'ta, Galatasaray'da da olsa bekler o performans. O yüzden bunu paylaşmak istedim. Yani burada birini kötülemek için değil. Şimdi Beşiktaş'tan haberlere geçeceğiz. Muhammed Salah konusunda çok fazla soru vardı. Salah kısmını artık bir kez daha kısa bir özet geçeyim. Oyuncu El Ittihad'la anlaştığına dair bir haber geçti İngiliz basını. Ve Salah'ın yıllık 25 milyon dolar alacağını yazdı. Transferin gerçekleşmek üzere olduğu yazıldı. Beşiktaş son teklifini yapmış. Pazartesiye kadar süre istemişti Salah'ın menajeri Rami Abbas. Trabzonspor iddiaları vardı. Trabzonspor'da Sayın Başkan Ertuğrul Doğan bugün biz Muhammed Salah'la görüşmedik, gündemimizde yok, bir kez daha yalanladık, yalanlamak zorunda kaldık dedi. Salah konusu bu. Forvet transferini de bekliyor Beşiktaş. Oh, çok mücadele yönüyle ön plana çıksa da. Geçen sene gol vuruşları da dikkat çekiciydi. Çok üst perdeden bir giriş yapmıştı. Neredeyse ilk 5 turundan 4'ü gol olmuştu Beşiktaş kariyerinde. Tabii bu sezonun başı olması itibariyle oyuncu hakkında çok fazla böyle hani negatif bir görüntü yok ama hem Olayta'nın hem Oh'un ceza sahasında böyle fırsatları değerlendirememesi. Dün bir de ikinci yarıda 78 miydi 80 miydi pozisyon vardı 2-0'dan sonra sağdan bir orta geldi. Oh, bir adım geç kaldı. Yani zamanlamasında problem vardı. Orada da biraz daha böyle ceza sahasında yüzdeli bir forvet arayışı var Beşiktaş'ın. Taraftar da bekliyor bunu. Dušan Vlahović bir süredir konuştuğumuz isimlerden biri. Şu ana kadar Juventus'ta dahi birçok kulüp Vlahović'le bir temas kurmuş ama Beşiktaş'ın yaptığı teklifi de kimse yapmadı deniliyor. İtalyan basında Tuttosport da böyle bir haber yaptı. Hatta Juventus CEO'su şu an için Vlahovic'in gündemlerinde olmadığını paylaştı. Barcelona da düşünmüyor. Barcelona düşünse şu ana kadar imzayı attırırdı. Barcelona orada daha yüksek profilli bir oyuncuya gidecek. İşte Julian Alvarez ismi gündemde. Yani Dušan Vlahović Beşiktaş'ın teklifini kabul etmese bile Juventus, Barcelona, İşte Manchester City, Arsenal, Manchester United, Bayern Münih, Dortmund seviyesinde bir takım olmayacak gibi. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımla devam etme isteği var. Dušan

0: Vlahovic transferi de transferinde ibre Beşiktaş'a dönüyor diyebiliriz. Beşiktaş her geçen gün biraz daha iddialı konuma geliyor burada. Her ne kadar işte geçirdiği sakatlıklardan dolayı bir soru işareti olsa da makul bir maaş ve çok yüksek böyle imza paraları ödenmeden takıma katılırsa Önder Özen de hafta başında açıklamıştı. En iyi sezonunu Vincenzo Italiano ile Fiorentina'da geçirmişti. Dušan Vlahović 21 maç 20 golle. Beşiktaş'ta yeniden çıkış yakalayabilir. Daha 26 yaşında Beşiktaş'ın hedeflerine ulaşma noktasında büyük katkı sunabilir. Şu anda da bu transferde hani Muhammed Salah cephesinde Beşiktaş'ın istediği gibi gitmiyor işler ama Dušan Vlahović konusunda da Beşiktaş'ın eli her geçen gün biraz daha güçleniyor. Çünkü transfer döneminin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ama hala o Avrupa'daki hepimizin beklediği forvet sirkülasyonu yaşanmadı. Yine dündü yanlış hatırlamıyorsam bir haber okudum. Gökereş artı belli bir 30-40 milyon euro mu yazıyordu Julian Alvarez'e karşı. 40 milyon euro artı Gökereş'i teklif etmiş Arsenal. Tabii Twitter'da gördüm. Bir basın yayın organına da bakmadım. Hani doğru olup olmadığına çok emin değilim ama hala bir böyle forvet sirkülasyonu bekleniyor Avrupa'da. Orada oluşacak boşluklarda Dušan Vlahović ismi biraz daha bazı takımlar için favori konumuna gelebilir. Şu an o da bireysel olarak çalışmalarına devam ediyormuş. Sosyal medyasında da zaman zaman paylaşıyor Vlahović. Milot Rashica dün oyuna girdi. Golünü de attı ama Beşiktaş'ın sağ açık mevkisi için ne A planında var ne B planında var diyebiliriz. Şu an Vaslav Serni'nin gerisinde düşünülen bir oyuncu. Beşiktaş oraya bir transfer yapacak. O zaman 3. sıraya düşecek ve Milot Rashica'yla da yollar ayrılacak Beşiktaş'ta. Çaykur Rizespor'un transfer listesine girmiş. Bugün Rize'de yerel basın yaptı bu haberi. 30 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüren Karadeniz ekibi Beşiktaş'a kiralık ya da bonservisiyle alma konusunda teklif yapacak denilmiş. Milot Rashica'nın ise ilk etapta transfere sıcak bakmadığı menajerle bir temas kurmuş Çaykur Rizespor. Ama Kosovalı oyuncu pek oralara sıcak bakmıyor gibi çünkü Ahmet Spor da istedi Milot Rashica'yı. Ahmet Spor'un teklifini de kabul etmedi. Ya İstanbul'da bir takım olur ya da işte Almanya'dan ya da Avrupa'nın farklı ülkelerinden bir takıma gidebileceğini paylaşmış. Bunu da Beşiktaş yönetimine iletmiş. Hemen bakıyorum Milot Rashica'nın kontratı ne kadardı? Çünkü Beşiktaş'ta 3. sezonu geride kaldı. 4 yıllık bir kontrat mıydı Beşiktaş Milot Rashica arasında? Ama gönderilmesi sorun olmayacak oyunculardan biri Rashica. Çünkü birçok takımın isteyebileceği bir oyuncu. Büyük bir yıldız olmasa da Anadolu takımları için büyük katkı verme ihtimali yüksek bir oyuncu. Bir yıl daha kontratı var. Bitiyormuş. 30 Haziran 2027'de bitiyor. Beşiktaş'ın kolay gönderebileceğini düşünüyorum. Milot Rashica'yı tabii sağ açık kalmadan da göndermez. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ın ne A planında ne de B planında yok. İlerleyen günlerde de bir ayrılık söz konusu. Bakalım Çaykur Rizespor bu girişimlerden sonuç alabilecek mi? Jeff Chabot diye mi okunuyor? Ben böyle okudum artık. Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi Stuttgart'ta kariyerine devam ediyor. 28 yaşında stoper ve Beşiktaş'ın da şu an stoper mevkisinde düşündüğü oyuncular arasında ilk sırada yer aldığını söylemek mümkün. 2 yıl daha kontratı varmış Alman kulübüyle ve Beşiktaş 10 milyon euro bir bonservis bedeli teklif yapmış. Felix Udogai'yi gönderecek Beşiktaş ve Jeff Chabot'u kadrosuna katma isteği var. Burada Stuttgart'ın ne kadar transferde bonservis beklentisi olduğu paylaşılmamış haberde. Ama Beşiktaş 10 milyon eurolara çıkacak deniliyor. Yani çıkmış daha doğrusu. Teklifini yapmış. Bakalım siyah beyazlar bu transferi gerçekleştirebilecek mi? Şu ana kadar Vincenzo Italiano 7-8 oyuncu verdi aslında. Beşiktaş Transfer Komitesi'ne alınmasını istediği. İtalya'dan, Almanya'dan, eskiden farklı takımlarda çalıştığı oyuncular. Tabii burada hoca da haklı. Hayatında ilk kez yeni bir ülkeye gitmiş. İtalya dışına çıkmış. Oyun planını her geçen gün biraz daha geliştirmeye çalışıyor. Çok da iyi başlangıç yaptı. Midtjylland gibi Avrupa'da son dönemde takım kimliğiyle ön plana çıkmış bir ekip elemeyi başardı. İki maçta gol yemeyerek. Burada oyun planını biraz daha böyle kısa sürede taraftara sunmak için de ister istemez geçmişte birkaç bildiği oyuncuyu takıma katmak istiyor. Bu gayet anlaşılır bir durum. Hani Vincenzo Italiano olunca insan kefil de oluyor yani kendisine. Şu ana kadar birçok oyuncu Beşiktaş'a gelmek istemedi. Türkiye Ligi'ne pek sıcak bakmadı. Italiano'nun verdiği listedeki isimlerden bahsediyorum. Bakalım Jeff Chabot bu teklifi kabul edecek mi? 28 yaşında stoper fiziğiyle dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta da gelecek sezon izleyebileceğimiz oyunculardan biri olarak karşımıza çıkıyor değerli dinleyenler. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibi Hradec Králové Çekya temsilcisi ve Çek takımının teknik direktörü David Horeš açıklamalarda bulunmuş. Ne diyor bakalım. Salah konusunda ne olur bilmiyorum demiş. Yani Salah'a sorulmuş. Rakibiniz Salah'ı almayı düşünüyor. Güçlü bir takıma karşı oynayacaksınız diye. Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Trossard gibi önemli bir oyuncuyu aldı. Rakip özgüvenli bir oyun oynuyor. Yeni hoca gelmesine rağmen gayet iyi bir başlangıç yaptılar diyor David Horeš, Hradec Králové teknik direktörü. Devamında şöyle söylemiş. Yıldızlarla dolu bir komple takımı var Beşiktaş'ın diyor. Türkiye'nin devlerinden tanınmış bir takım ve bizi zor maçlar bekliyor. Zor olacak ancak silahlarımıza odaklandık. Korkarak gitmeyeceğiz oraya. Burada bulunmamızın bir nedeni var ve biz de onlarla başa çıkabilecek oyunu oynayacak durumdayız diyor Hradec'in teknik direktörü. Beşiktaş'ın maçı da 6 gün sonra. Bu dönem hem Fenerbahçe hem Beşiktaş için oldukça yoğun geçiyor. Malum eleme turlarından dolayı. Hatta temsilcilerimiz umarım turları geçerler. Ki geçemeseler de bir alt liglerde devam edecekler ama hani işte Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden, Beşiktaş da Konferans Ligi'nden devam edecek. Temennim Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde playoff'a kalması, Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi'nde playoff'a kalması. Playoff'ta biraz daha böyle zorlu rakipler olacak. Onu da paylaşmış olalım. Şimdi bir reklam aramız var. Reklama gidelim. Ardından yine soru ve görüşlerinizi paylaşacağım.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
7: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, radyo

0: Telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
1: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
2: Radyo Spor'da saatleri 19.51 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Sorularınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Beşiktaş sağ kanat transferi Salah olmayacak. Onun yerine herhangi bir oyuncu ismi geçmekte mi acaba diye bir soru sormuş dinleyicimiz. Roma'nın oyuncusu Şule gündeme geldi. Arjantinli sağa çık ama orada da Roma'nın 30 milyon euroluk bir bonservis beklentisi vardı. İtalyan basını da yazdı bunu. Roma kiralık göndermeyi düşünmüyor. Dolayısıyla şu an yeni bir isim yok bende. Beşiktaş sanki biraz böyle pazartesiye kadar bekleme kararı da aldı. Hani son teklifini sundu. Hala her ne kadar masadan kalktık diye paylaşsa da küçük de olsa bir şey var gibi. Yani Muhammed Salah acaba olur mu düşüncesi var gibi. Çok bir şey kalmadı dediğim gibi. Pazartesiye kadar belki Salah erken bildirecek kararını. Suudi takımı El Ittihad'a imzayı atacak. Ya da Beşiktaş'ın teklifini kabul edecek, bilemiyorum. Olmazsa tabii yeni isimler mutlaka gündeme gelecektir. Ama baktım şöyle, bizim meslektaşlarımız da yazmamış Beşiktaş'a dair sağ açık konusunda yeni bir isim. Yine bir bakarım. Fenerbahçe'de herkesin gidebileceği konuşuluyor ama Semedo'nun adı hiç geçmiyor. Bence takımdaki en kötü yabancı oyuncu, oynadığı sürece şampiyonluk hayal demiş. Semedo Fenerbahçe'de bir türlü o beğeniyi toplayamadı. Yani güven veremedi daha doğrusu. Portekiz milli takımında ikinci sağ bek konumunda. İşte kariyeri muazzam iyi takımlarda geçti. Fenerbahçe'nin oyun planına uygun bir oyuncu olamadı şu ana kadar. En azından tepkilerde bu da etkili oldu kanaatindeyim. İsmail Kartal hakkında olumlu düşünüyor. Yine geçen haftalarda yaptığı açıklamada Semedo için güzel sözler söylemişti İsmail Hoca. Ama bir sağ bek arayışı da var Fenerbahçe'de. İşte Arda Okan Kurtulan ismi yazıldı. Farklı isimler var. Semedo da yüksek maaş alan oyunculardan biri Fenerbahçe'de. Yaşı da belli bir seviye. 32-33 yaşında var mı Semedo? Var galiba. Bakalım Fenerbahçe sağ bekteki tasarrufunu ne yönde yapacak? Mimović, Mert Müldür de orada bulunuyor. İşte Arda Okan'ın transferi gündemde. Semedo da satılabilir. Ama Fenerbahçe taraftarında böyle çok güven veren bir oyuncuya dönüşmedi. Bir mesaj daha var. Dikkate aldığınız için teşekkür ederim yazmış bir önceki mesaj için. Zaniolo olmaz mı sağ kanada demiş. İtalyan malum diyor. Zaniolo Udinese'de, Udinese Milan arasında bir transfer görüşmesi oldu. Ama orada anlaşamadılar sanırım bonservis konusunda. Şu an Udinese'nin oyuncusu, hatta %50'sini aldı Udinese bonservisinin Galatasaray'dan. Burada Galatasaray'da pek bir şey demez diye düşünüyorum Beşiktaş'a. Ama Zaniolo da çalışmadı. Vincenzo Italiano. İşte oyuncunun Roma'dan o işte kaprisli böyle altyapı oyuncuları yaşadığı problemden dolayı gönderildiğini hatırlayacaksınız. Biraz problemli oyuncuyu da sevmiyor gibi Vincenzo Italiano. Yani iş ahlakının biraz daha üst seviyede olduğu isimlere gitmeyi düşünüyor gibi. Bildiği oyuncular derken onu kastetmiştim. Tabii o da İtalyan vatandaşı ama Zaniolo'nun sicili biraz bu konuda şey, yani karmaşık bir sicili var. Düşüneceğini zannetmiyorum. Zaten gündeme de gelmedi. Başka soru var mı? Galatasaray İlkay Gündoğdu, Ahmet Kutucu ve Kaan Ayhan'la yolları ayırmalı mı? Artık çünkü takıma hiç katkı sağlamıyorlar demiş Hasan Bey'in mesajı. Ahmet Kutucu zaten gözden düştü. Kaan Ayhan'ın da ben oynayacağını zannetmiyorum. Yani şu an Ziraat Türkiye Kupası futbolcuları gibi. İlkay Gündoğan Süper Lig'de oynar zaman zaman ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde asla oynayabilecek bir oyuncu değil. Yani geçmişiyle alakalı hiçbir problemimiz yok. Bugünkü halinden bahsediyoruz. Kaan Ayhan 2,5-3 milyon euroya yakın yıllık maaş alıyor. Ahmet Kutucu 2 milyon euro. İlk

0: İlkay Gündoğan da 5 milyon euro alıyor. 3 oyuncunun Galatasaray'a yıllık maliyeti 10 milyon euro. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nı alsa alacağı para 3,5 milyon dolar seviyesinde kupayı alsa. Totalde alacağı para. Ziraat Türkiye Kupası için 3 oyuncu kadro tutmanın bir anlamı yok. Bence burada bir tasarruf yapması lazım Galatasaray'ın. Çünkü Ahmet Kutucu B planında da yok. A planını geçtim. Kaan Ayhan da öyle. Hadi İlkay kalır. Zaten bir yıl daha kontratı var. Galatasaray'ın da işte dün Eşref Bey de bahsetti. Galatasaray eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu. Bugün de sosyal medyada çok konuşuluyor onun açıklamaları. Böyle çok yüksek maaşlar vererek kulübün borcunun 1,5 yılda 13'ten 29 milyara çıktığını görüyoruz. Şu an 3 oyuncunun işte az önce dinleyicimiz de paylaşmış İlkay Gündoğan, Ahmet Kutucu ve Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a yıllık maliyeti 10 milyon euro. 550 milyon yapıyor. 550 milyon TL yapıyor bu 3 oyuncunun yıllık maliyeti. Galatasaray bu 3 oyuncudan ne alabilir önümüzdeki sezon? Yani biraz belki ilk aydan o da Süper Lig'de. Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Geçen sene de gördük. Fiziken çok zorlandı İlkay Gündoğan. İşte bu yanlış planlamaları da gözden kaçırıyoruz. Yani hep transfer bekliyor taraftar, camia, genel kurulu üyeleri ama yapılan transferlerden ne kadar verim aldığı kısmı sonra unutuluyor. Şimdi Kaan Ayhan'ı nereye göndereceksiniz yani? Asla kimse o parayı vermez Kaan Ayhan'a. Ancak Suudi Arabistan işte. Başka bir yerde yok. 2,5 milyon euro yıllık para maaşı kim verir Kaan Ayhan'ı? Galatasaray göndermek ise Süper Lig'de bir takıma bu oyuncuların muhtemelen Süper Lig'de de şu an 700-800 bin euro seviyesinde kabul eder herhangi bir kulüp. Onlarda da zaten çok büyük sıkıntı var. Zaman zaman onların Süper Lig kulüplerinin başkanlara, yöneticilerine de bağlıyoruz. Onlar da paylaşıyorlar zaten bu sıkıntıları. Saklamıyorlar. Gönderdiniz. 1,7 milyon eurosunu siz vereceksiniz maaşın. 700 bin eurosunu oynatan takım verecek. Yine zarar. Aslında şu 10 artı 4 kuralını bir yerde de yani çünkü yöneticiler daha doğrusu kulüpler yönetmeyi beceremiyorlar. Görüyoruz işte yani. Federasyon keşke biraz daha böyle uzun vadeli böyle, kulüplerin yararına sağlıklı kurallar ve bir genelge hazırlasa daha sağlıklı bir futbol ortamımız olabilir. Ben hala şey kısmındayım ama yani kim bu kulüplere dur diyecek Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'a özellikle. Üçünün toplam borcu 85 milyar TL. Ve hala işte biz Muhammed Salah'ı konuşuyoruz bugün. Rafael Leao'ları konuşuyoruz. Ya Fenerbahçe'yi de çok merak ediyorum ben. Fenerbahçe'deki gidişat da çok soru işareti yani. Şimdi Aziz Yıldırım geldi bir şey var. Biraz daha böyle işte Mason Greenwood transferi, Rafael Leao konuşuluyor ama sahadaki oyun tekrar moralleri bozdu. Sezon başı da olsa. Fenerbahçe içinde ciddi bir soru işareti var şu an. Sturm Graz maçlarında alınacak kötü sonuçlar, o biraz böyle motivasyona dönüşen tabloyu da tekrar sıfırlayabilir. Çok çetin ve dikkat edilmesi gereken haftalardan geçiyor. Fenerbahçe özellikle sportif açıdan Galatasaray'ın elinde biraz daha işte rahatlık var. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı için. Oğuz Aydın'ı almak için tüm şartları zorlasın bence diyor Beşiktaş. Oğuz Aydın'ı da İsmail Kartal bırakmayacağını açıkladı. Şu ana kadar gündeme gelmedi. Yarışa gidelim ardından devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var, radyo, spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitalih sunar.
3: O geride 3 numaralı Atabeyli. Atabeyli'den yarım boy kadar geride. Hatta yanında 5 numaralı İlle de Doğru ondan bir boy kadar geride. Dışta 8 numaralı Tumbul Kara Üzüm sırasıyla atlar 1200 metre start yerine yaklaşıyor. 4 numaralı Girdab'ın oğlu 1,5 boy farklı önde. İkincilikte dışta 6 numaralı Metincim var. Yarım boy gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Sıkı Dost. 1,5 boy geride. Dışta 8 numaralı Tumbul Kara Üzüm. Yanında 10 numaralı Sözü Geçer. Sözü Geçer'in dışında 7 numaralı Erişmiş. 2 boy kadar geride iç kulvarda 2 numaralı Ersan Şah. Yanında da 5 numaralı İlle de Doğru sırasıyla atlar son 800 metreye yaklaşıyor. 4 numaralı Girdab'ın oğlu 1 boy farklı önde. İkincilikte 6 numaralı Metincim. Dışında 7 numaralı Erişmiş üçüncülükte. 1,5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Sıkı Dost. Yarım boy geride ortada 10 numaralı Sözü Geçer. Dışında 8 numaralı Tumbul Kara Üzüm. Yarım boy geride iç kulvarda 2 numaralı Ersan Şah. Yanında 5 numaralı İlle de Doğru. Onun dışında 9 numaralı Abdi Baba son sırada da. 3 numaralı Atabeyli sırasıyla atlar son 400 metreye yaklaşıyor. Yarışın liderliği 4 numaralı Girdab'ın oğlunda. İkincilikte düzlüğü 6 numaralı Metincim çıktı. İçeriden 1 numaralı Sıkı Dost atağa kalkarken ortada 2 numaralı Ersan Şah yol arıyor. Dışta da 7 numaralı Erişmiş sırasıyla safkanlar son 200 metreye yaklaşıyor. 4 numaralı Girdab'ı doğru koşudaki liderliğini 1,5 boya farklı sürdürüyor. Dışarıdan 6 numaralı Metincim, içeriden 1 numaralı Sıkı Dost, daha geriden 8 numaralı Tumbul Kara Üzüm'ün çabasıyla safkanlar son 200 metreye girdi. Yine de lider Girdab'ın oğlu. Dışarıdan Metincim, en dıştan da İlle de Doğru geliyor son 50 metre. Dışarıdan gelen 5 numaralı İlle de Doğru tüm rakiplerini geçip kazanıyor yarışı. 4 numaralı Girdab'ın oğlu ikinci, 1 numaralı Sıkı Dost üçüncü, 6 numaralı Metincim dördüncü, 5.lik ise 10 numaralı Sözü Geçer'in olduğu. Nedim Ökmen koşusunu 5 numaralı İlle de Doğru Akın Sözen'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Radyo Spor.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Radyo Spor.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
8: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bakırköy'den Deniz Bey'in mesajı. Bir sorum olacak size diyor. Nübel ve Salih Özcan bence turun geçilmesinde etkili olan iki oyuncumuzdu. Sergen Yalçın'ın elinde olsaydı yine aynı etkiyi ve oyunu görebilir miydik Beşiktaş'ta? Diğer konu, madem Salah işi olmuyor, Midtjylland'ın genç sahaçı Osorio tam Beşiktaş'ın profiline uygun bir futbolcu demiş. Osorio Trabzonspor'un da gündeminde biliyorsunuz. Trabzonspor 15 milyon euro olarak da çıkmıştı. Midtjylland 20 milyon euro istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Trabzonspor kanatları geçen sene Midtjylland'da oynayan iki oyuncuya teslim etmek istiyor Aral'la Osorio'ya. Beşiktaş'a da uyabilir. Yani şu an için Beşiktaş'ın gündeminde yok. İlk kısma gelecek olursak, yani Sergen Hoca'yı da tabii ki çok seviyoruz. Değerli bir futbolcuydu. Hocalık kariyeri Beşiktaş'taki şampiyonluk dışında pek de böyle parlak olmasa da. Ama hoca çok bahane üretiyordu yani Beşiktaş'taki ikinci döneminde. Her transfer dönemi sürekli bir transfer dönemine ihtiyacımız var. Bu takım baştan yapılıyor. Yani geçen sene şu kadar oyuncu gitti. Ve Beşiktaş da işte yani Okan Hoca'yı da zaman zaman bu konuda eleştiriyorum. Eldeki oyunculardan maksimum verim alabiliyor musun? Hadi alamıyorsanız da eldeki oyuncuların performansını bir 60'a 70'e çıkarmak bile başlı başına bir fark yaratıyor zaten. Bugün Vincenzo Italiano'nun yaptığını ben hiçbir şekilde şu ana kadar şey duymadım Italiano'dan. Yok bu takımın bir transfer dönemine daha ihtiyacı var. İşte dün Beşiktaş kazayla elenseydi çıkıp İtalyan'a şunu söylemezdi. Transferlerde geç kaldık da işte yeni bir takımız. Şöyleydi böyleydi. Bahane üretmiyor hoca. Ve işi teknik olarak açıklamaya çalışıyor. Beşiktaş'ın da şu an elinde 25-30 tane futbolcusu var. Beşiktaş bu oyuncuları aldıysa demek

0: o seviyeye gördü ki, Beşiktaş kendi seviyesini gördü ki aldı. Burada bence hocalara şey konusunda prim vermemek lazım. Yani bahane üreten hocaya prim vermemek lazım. Hele bunu sürekli işte alışkanlık haline getirirse, burada taraftarın, yöneticilerin, eski yöneticilerin, camianın bir devreye girip bunu alışkanlık haline getirmemesi lazım. Çünkü o bir böyle sığınma mekanizması haline dönüşüyor ve sonra bu oyunculara da sirayet ediyor. Oyuncular da oradan, yani nasıl olsa hocamız böyle düşünüyor, ya biz de buradan yırtarız düşüncesine kapılabilir. Vincenzo Italiano'nun yaptığı bu. Yani elindeki kaç oyuncu var? İşte 35. Şu an kamptan sonra biraz eksilme oldu. Hadi 26 diyelim. 26 oyuncudan ne alabilirim kısmına yoğunlaşmış durumda. Ben dün maçı izlerken son bölümde Beşiktaş'ta işte Yasin Özcan, Taylan oyuna girdi. Hekimoğlu oyuna girdi. Beşiktaş, Midtjylland gibi bir takımla oynuyor Avrupa Ligi'nde. Midtjylland geçen senenin çeyrek finali oynayan takımlarından biri UEFA Avrupa Ligi'nde. Her ne kadar bir iki oyuncuyu kaybetseler de bir takım hüviyeti oluşmuş. Ve burada 3 tane oyuncuyu artık işi garantileyip rövanş maçında sahaya sürmüşsün. Yasin Özcan'ı, işte Taylan da pek hocanın, Sergen Hoca'nın düşünmediği bir oyuncuydu. Mustafa Hekimoğlu'nu. Bu bile bir veridir, bir gösteridir yani. Dolayısıyla bahane üretmeden elindekinden maksimum verimi alan ve planına güven hocalara artık daha fazla alan açılmalı. Türkiye'de de maalesef işte Nuri Şahin'den bahsettim yayının başında. O da yine dünkü maçtan sonra tabii ki mutsuzdu, sorumluluğu üzerine aldı ama bazı bahaneler sıraladı. İşte oraları o şansı vermememiz lazım. Sonuçta Türk kulüplerinin şu an imkanı Midtjylland'dan da çok iyi, Inter Turku'dan da çok iyi. Görüyoruz yani. Midtjylland'ın, Inter Turku'nun borcu yoktur tamam ama harcadığı paralara bakıyoruz. Talep etmemiz lazım bizim ya. Yani hocaların bahanesinden ziyade hocalardan bizim istememiz lazım. Ya biz bunu niye yapamadık kısmında yoğunlaşmamız lazım. Taraftar da talep etmesi lazım. Yok, camiamızın evladıydı. Geçmişte bize şunu yapmıştı. Geçmişte yaşanmıyor işte. Bakıyorum başka soru var mı? Birazdan Trabzonspor gündemine geçeceğiz. Fenerbahçe'de Musabay'ı alırım Beşiktaş'a demiş. Eğer sahada oynarsa, hatta Mirot Raşit ile takas. Mirot Raşit ise Fenerbahçe'nin gündemine gelir mi? Gelmez tabii ki. Musaba tamam, iyi oyuncu ama o tempo olarak Vincenzo Italiano'nun beklentisini karşılayabileceğini zannetmiyorum Musaba'nın. Biraz işin savunma yanını da yapmasını istiyor hoca. Baskıda topu rakipten geri almada, rakip geriden oyun kurarken rahatsız etmede. Musaba o konularda çok başarılı bir oyuncu değil. Ya Fenerbahçe'de de iyi maçları var ama benim nezdimde durum bu değerli dinleyenler. Bugün İtalyan futbolunun efsane isimlerinden biri Franco Baresi 66 yaşında hayatını kaybetti. Son derece önemli bir isimdi. 1977'den 1997 yılına kadar kesintisiz Milan forması giymişti. 719 maça çıktı. 6 Serie A, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 kıtalar arası, 4 İtalya Süper Kupası. Hakikaten efsane tanımının eşittir, karşılığıydı Baresi. Özellikle Arrigo Sacchi ve Capello dönemlerinde Milan savunmasının merkezinde. Tabii Milan da o Milan değil artık. Hatta Diego Armando Maradona da kendisini en çok zorlayan stoperlerden biri olduğunu söylemişti Franco Baresi için. Dönemin sağlam oyuncularından biriydi ve 2020 yılından itibaren de Milan kulübünün onursal başkan yardımcılığı görevini yapmış. 66 yaşında dünyaya yaşama veda etti. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Reklama gidelim, ardından Trabzonspor'la devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
0: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

Radyo Spor'da saatleri 20.13 yaptık. Trabzonspor'un gündemiyle devam edeceğiz. Andre Onana açıklamalarda bulundu kampta ve şöyle diyor, Fatih Tekke arasındaki ilişkinin çok iyi olduğuna, taktiksel anlamda çılgın biri demiş Fatih Tekke için. Geçen sene yaptıklarıyla beraber bize kupa kazandırdı diyor. Anadolu Ajansı'nda konuşmuş bu arada. Çok yoğun antrenmanlar yapıyoruz. Takımımız birlik olmuş durumda. Bu da çok önemli. Önümüzde zorlu uzun bir sezon olacak. Gayet iyi çalışıyoruz ve burada olmaktan dolayı mutluyum demiş Nijeryalı kaleci. Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgi için teşekkür ediyorum. Eğer bir başarı elde edildiyse bu onların sevgisi ve desteği sayesinde mümkün oldu. Sezon sonunda görev tamamlandı demiştim. Çünkü geçen sezonki hedefimiz başarılı olmak ve kupa kazanmaktı. Geçen sezonu hiç de fena geçirmedik diyor. Maç içerisinde boş alanlara yoğunlaşma konusunda açıklaması var ve Uğurcan Çakır sonrası Trabzonspor'da kaleye geçmenin zorluğuna dikkat etmiş ama şöyle bir ifadesi var. Futbolda hiç kimsenin yeri doldurulamaz değil. Bunda da Uğurcan olsun, Onana olsun ya da benden sonraki gelecek kaleci olsun. Herhangi bir oyuncunun ya da herhangi bir pozisyondaki ismin yeri doldurulabilir. Ama bunu söylerken şunu da ifade etmem gerekir. Uğurcan gerçekten çok beğendiğim, saygı duyduğum amili takımın kalesini koruyan ve bu takımda çok önemli başarılara imza atmış büyük bir kaleci. Kendimi değerlendirecek olursam ben de kariyerimde önemli başarılar elde etmiş bir kaleciyim. Ancak ne Uğurcan ne de başka biri vazgeçilmez değildir. Ben bu takımdan ayrıldığımda mutlaka yerimde olacaktır diyor Uğurcan Çakır sonrası. Hakikaten pek de böyle şey olmadı. Aranmadı Uğurcan Çakır Trabzonspor'da. Andre Onana da yüksek profilli bir kaleci olarak geldi. Sonuçta 2023'te Şampiyonlar Ligi finali oynayarak gelmişti. Tabii şey kariyeri çok iyi olmamıştı. Manchester United kariyeri pek parlak olmamıştı. O da bir yıl daha Trabzon'da devam edecek. Çubuke konusunu soran dinleyicilerimiz var. Niye satmadı Trabzonspor diye. Hazırlık maçlarında da oynadı Çubuke. Fulham'la görüşmeler devam ediyor ama Crystal Palace'ın da devreye girdiğini yazıyor Trabzon basını. Trabzonspor'un da maksimum parayı kazanmak için sonuna kadar pazarlık yapacağını söylüyor. Çıkan haberler bu şekilde. Trabzon basında çıkan haberler bu şekilde. Satılmazsa stoper alınmaz büyük ihtimal. Midtjylland'ın elenmesi sonrası Osasuna'nın satışına yine kolaylık sağlayabilir demiş haber 61 bugün Trabzonspor'la ilgili yaptığı haberde. Trabzonspor yönetimi Danimarka kulübüyle bonservis bedeli konusunda yeni bir görüşme daha yapacak ve belki de biraz fiyat arttıracak. Fatih Hoca'nın çok istediği, beğendiği bir oyuncu. O soruyor. Şu ana kadar da çok fazla alternatif isim gündeme gelmedi Trabzonspor'da. Sağ açık mevkisi için Trabzonspor bu transferi bitirmeye yakın. En azından şu anki durumda hani çıkan haberlere de bakıyorum, medyayı da takip ediyorum. Bu oyuncu için başka bir kulüple yarışmıyor transferde. Trabzonspor'la ilgili başka hangi notum vardı onlara da bir yandan bakıyorum. Hazırlık maçlarındaki oyun üzerine eleştiri var. Ama dediğim gibi çok fazla yeni transfer var. Hocanın bu bazı oyuncuları farklı farklı mevkilerde denediğini görüyoruz. Rustam Molinovski'nin Trabzonspor'a katkı sağlayabileceğini düşünüyor musunuz diye bir soru sormuş dinleyicimiz. Şu an tabii hazırlık maçlarında çok bir yorum yapmamız mümkün olmuyor bu oyuncu hakkında ama geçmişini bildiğimiz için sezon içerisinde mutlaka çok büyük katkılar verecektir. 11'de başlar, sonradan girer. Sakatlık sorunu yaşamazsa ve takıma, şehre adaptasyon konusunda bir sorun yaşamazsa çünkü çok değerli bir oyuncu. Yani maç alabilecek bir oyuncu Rustam Malinovski. İşte Trabzon'da
Geçen sene bunun sıkıntısı çok yaşandı. Biraz Muçi'ye yük bindi. Onaçu Muçi üzerinden gidiyordu. İşte Felipe Augusto. Skor üretebilecek dördüncü bir oyuncu bulamadı Trabzonspor geçen sezon. Bazı maçlarda da işte rakipler bu üç oyuncuya çok iyi önlem aldığında Trabzonspor'un duran toplarla etkili olmaya çalıştığını gördük. Zaman zaman başarılı olsalar da kilidi açmakta zorlandığı çok maç da oldu Trabzonspor'un. Malinowski bunları yapabilecek bir oyuncu. Sağ tarafta Osorio gelirse tabii Osorio, Aral, Onaçu'nun yeri garanti gibi en azından şu anki tabloda. Orada Saviolo da bir alternatif olacak. Geçen sezon kanat oyuncusu bulamıyordu Fatih Tekke. Orada bir zenginlik var. Ama Olayi'nin yerine yapılacak transfer de biraz belirleyici olacak Trabzonspor için. Çünkü ben bu Bucciari ve Falcarelli ile Ozan'la Süper Lig için daha yeterli olmayacağı kanaatindeyim. Böyle kötümser bir tablo çizmiş gibi olabilirim ama Olayi de geçen sezon çok büyük fark yarattı o mevkide. İşin hatta hücum hattı zenginleşti bayağı Trabzonspor'da. İşte Ernest Muçi, Malinowski, Saviolo, Aral Şimşir, Osorio, yeni forvet de var. René Mitingo, Onaçu'nun arkasında. 6 numara biraz daha böyle işin savunma yönünde fiziksel tarafıyla ön plana çıkan biraz daha böyle işte Bucciari ve Falcarelli'de o sertlik var ama işin sertlik boyutunda takım savunmasına katkı konusunda biraz daha fizikli bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var Trabzonspor'un bence. Eminim Fatih Tekke de bunu hesaba katıyordur. Şomurodov iddiası gündeme geldi. Birkaç gündür Trabzonspor'a yazılıyor. Tabii burada da şu aklıma geliyor. Hani Onaçu var. René Mitingo acaba kiralık mı gönderilecek bir yere? Daha çok genç bir oyuncu. Tabii yani Onaçu'nun arkasında direkt Mitingo'ya da güvenemeyebilir Fatih Hoca. Kariyeri

de üst seviyede çok az maç var yaşından dolayı. Onu kiralık gönderip Şomurodov, Onacho ikilisiyle sezona başlayıp zaman zaman çift forvet, zaman zaman işte birinin yedek beklediği bir denklem ki Trabzonspor Avrupa'da da olacak önümüzdeki yıl. Playoff'ta elenmesi halinde bile Konferans Ligi'nden devam edecek. Umarım Avrupa Ligi'nden devam eder çünkü orada gelirler daha yüksek. Tüm kulüplerimizin de UEFA'dan alacakları o milyon eurolara ihtiyacı var. Şomurodov transferi konusunda acaba işte Başakşehir Avrupa'da yok satabilir mi diye düşünmeye başladım. Bilgiden ziyade kendi kendime böyle fikir üretmeye çalışıyorum. Şomurodov, Onacho ikilisi de sağlam ikili olur yani. Hani forvette artık bir soru işareti kalmaz Trabzonspor için. Trabzonspor'la Başakşehir'in ilişkileri de iyi. Bu transferi önümüzdeki günlerde olma ihtimalini yüksek buluyorum. Trabzon basını da sık sık yazıyor. Çünkü Başakşehir tek kulvarda kaldı artık. Davide Selke var orada. Belki bir forvet takviyesi daha yapar ki Bertu da var Başakşehir'de. Mithat Pala transferinde uzun süredir görüşmeler vardı ama Beşiktaş'ın da araya girdiği yazıldı bugün Karadeniz basınında. Ve Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin istediği bir oyuncuydu. Şu ana kadar sonuç alamadı bu girişimlerden. Bordo Mavililer. Trabzonspor hafta sonu bir hazırlık maçı daha yapacak ve pazar günü kampı tamamlayacak. Udinese ile 2 Ağustos pazar günü saat 17.30'da hazırlık maçı yapacak Avusturya'da. Ardından Trabzon'a dönecek ve hazırlıklarını da Trabzon'da sürdürecek değerli dinleyenler. Avrupa'da da bugün birkaç transfer iddiası vardı. Bayer Leverkusen, Napoli forması giyen sol bek Miguel Gutierrez için bir teklif sundu. Leverkusen hatırlayacaksınız. Grimaldo'yu Atletico Madrid'e satmıştı. Ve yerine Gutierrez'i düşünüyor. Chelsea deyince aklımıza ne geliyor? Transfer yasağı geliyor tabii ki. Çünkü sürekli limitleri aşıyorlar. Dolayısıyla yine bu konuda bir ceza aldı Chelsea. 2009-2022 yılları arasında transferdeki ihlallerden dolayı kaç milyon? 10 milyon sterlin ve iki transfer dönemi transfer yasağı cezası verildi Londra kulübüne. Chelsea'nin transfer yasağının 30 Haziran 2027'de tamamlanacağı paylaşılmış. BBC'de yer alan habere göre Chelsea 2011 ila 2018 arasında menajerlere kayıt dışı olarak 47 milyon sterlin ödemiş. Bu konu çok mühim. İşte Sayın Önder Özen de pazartesi yaptığı basın toplantısında aktardı. Yani biz eğer Rami Abbas'ın teklifini kabul edersek kayıt dışı bir iş yapmış oluruz dedi. Chelsea 2011-2018 yılları arasında 47 milyon sterlin kayıt dışı menajer ödemesi yapmış. Chelsea'ye 6 puan silme cezası verildiydi ve iptal edildi bu itiraz üzerine. Ama şu an ciddi bir denetimden geçiyor maviler. İlerleyen günlerde artık çok daha temkinli adımlar atmak zorunda. Şimdi bir dinleyicimiz hatırlattı. Başakşehir Umut Bozok'u da transfer etti de. Evet yani doğru, Umut Bozok da geldi. Şu an 4 forveti var Başakşehir'in ve sadece Süper Lig'de yoluna devam edecek. Dolayısıyla Şomurodov gidecek herhalde. Belki de Fenerbahçe'nin de gündemine gelebilir. Çünkü Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la yaptığı görüşmede oyuncuyu beğendiğini, İsmail Hoca'nın da olumlu rapor verdiğini birçok arkadaşımız yazmıştı. Muhtemelen Şomurodov'u satacak Başakşehir. Bakalım Trabzonspor mu, Fenerbahçe mi alacak? Fenerbahçe'de işte çok isim yazıldı. Watkins'ler, Sergio Girasi'ler. Acaba o isimlerden sonra bir soru işareti yaratır mı diye düşünmeye başladım ama Fenerbahçe'de asıl parayı Rafael Leao'ya yatırmak istiyor. Kanatları sağlam almak istiyor. Forvet transferinde de biraz daha böyle düşük profile gidebilir. Vedat Muriç de var elde. Önümüzdeki bir hafta hareketli geçecek gibi transferde.
Fenerbahçe Sturm Graz maçını yine aynı

şekilde mi oynar? Tabii ki her maçın havası farklı olur, taktiği farklı olur. Sezon başı olması hasebiyle Fenerbahçe de biraz düşük tempoda. Öne de geçti deplasmanda. Biraz daha böyle kontrollü bir oyunu tercih etti. Bunu anlayabiliyorum ama ikinci yarı işte birbirinden sonra rakibin baskı kurduğu anlarda biraz yanıt vermekte zorlandı. O konuda soru işareti doğurdu. Ama şu an Fenerbahçe'nin temposu çok düşük.

başarır ligde de 3-4 haftalık periyodu kayıpsız geçerse zaten İsmail Hoca önemli bir eşiği geçmiş olur. Bugünün son mesajı da Selim Bey'den, Antalya'dan Selim Bey yazmış. Devre arasından bu yana Fenerbahçe 180 milyon euro harcamış. Galatasaray 0, Fenerbahçe kimi sattı da bonservisler ödeyebiliyorken kaç senedir şampiyon olan ve gelirleri hep yüksek denen Galatasaray futbolcu satmadan oyuncu alamıyor demiş. Abdullah Kavukçu da 500 milyon euro bütçeye çıkacağız demişti, hatırlatmış. İşte ben de onu anlamıyorum. Yani Galatasaray'da da bir mali kriz olduğunu sürekli Eşref Hamamcıoğlu dile getiriyor. Birileri bizi kandırıyor galiba Selim Bey, bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'de de şu an mali durum ne boyuta geldi herhalde yıl sonundaki bütçelerde göreceğiz. Sayın Aziz Yıldırım da geçmişte çok büyük bir borç bırakarak Fenerbahçe'yi bırakmıştı. 2018'de sonrasında Adi Koç yönetimi UEFA ile anlaşmalar yaparak belli bir süre istediği transferleri yapamadı. Fenerbahçe yine oralara mı gidecek? Zaman gösterecek ama ben burada takım ayırt etmeden söyleyeyim ki ne Beşiktaş, ne Fenerbahçe, ne Galatasaray mali açıdan kötü, yani iyi yönetilmiyor. Kötü yönetiliyor. Çok net kötü.

0: Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Şu sırada Masterpiece'in hemen yanında 2 numaralı Magic Weapon. 1,5 boy geride 7 numaralı Lover Spirit. Ondan yarım boy geride iç kulvarda 5 numaralı El Gladiador. 2,5 boy geride son sırada 9 numaralı Hardhold sırasıyla. Atlar son 800 metreye girdi. 1 numaralı Subutai 1 boy farklı önde. İkincilikte 4 numaralı Bold Lion. 2 boy geride iç kulvarda 8 numaralı Turkish Punch. Hemen dışında 6 numaralı Loreat 4. sırada son 600'e girdi. 2 boy geride 5. ilikte 2 numaralı Magic Weapon. Dışında 3 numaralı Masterpiece. 1,5 boy geride 5 numaralı El Gladiador. Dışta da Lover Spirit ve Hardhold sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 1 numaralı Subutai son 400 metreye az farkla da olsa önde girdi. Dışından 4 numaralı Bold Lion. Onun dışından 3 numaralı Masterpiece atağa kalkıyor. Son 200'e gelinirken 1 numaralı Subutai 2,5 boy farklı önde. Dıştaki 3 numaralı El Gladiador'un onun dışından Masterpiece'in çabası var. Son 100 metre Subutai önde. 3 numaralı Masterpiece geliyor. 1 numaralı Subutai kazanıyor. 3 numaralı Masterpiece ikinci oldu. 5 numaralı El Gladiador yarısı üçüncü olarak bitirirken dördüncülük için Turkish Punch, Magic Weapon ve Hardhold fotoyu beraber geçti. 1 numaralı Subutai Vedat Abiş ile yaz handikapı koşusunu kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
5: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Yaklaşık 2 günlük bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Çarşamba günü Fenerbahçe'nin mücadelesi vardı biliyorsunuz. Deplasmanda 1-1'lik beraberlik vardı ve temsilcimiz 3. tura yükseldi. Bu maç dolayısıyla Sport Plus ve Radyo Spor'dan nakden yayınlandığı için sizlerle birlikte değildik. Ve dün de siyah beyazlar Midtjylland deplasmanında 2-0 kazanaraktan üst tura yükseldi. Yine o mücadelede Sport Plus ve Radyo Spor'dan nakden yayınlandığı için yine sizlerle birlikteydik. Şükür kavuşturana diyelim. Ve şu anda beni kimler dinliyor bir merhaba desinler. Birazdan devam edelim. Evet, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sondan başlayalım. Yoluna devam ediyor siyah beyazlar. Dün Midtjylland deplasmanında Danimarka'nın güçlü takımı, son 4 yılın 3 yılında şampiyon olan, geçen senede son hafta şampiyonluğu kaçıran Danimarka'nın şu andaki en iyi takımlarından birisine karşı deplasmanda 2-0 kazandı ve 3. tura yükselmeyi başardı. 3. turda da Çek Cumhuriyeti'nden Hradec Králové ile mücadele edecek siyah beyazlar. Bu maçı biraz enine boyuna konuşacağız ama dediğim gibi bakalım bizi kimler nereden dinliyor? Bir merhaba diyeyim ya da bir artı bir yazın. Biz buradayız deyin. Kim var? Kimler varsa. Üzerine bir konuşalım. Bu maçı sizler nasıl değerlendiriyorsun? Sonrasında Başakşehir mücadelesini konuşacağım. Ve tabii çarşamba gününe Fenerbahçe'nin mücadelesini yine konuşuyor olacağız. Fenerbahçe'de üst tura yükselmeyi başardı. Çok da iyi oldu. Avrupa'da bir şekilde devam ediyor olmamız gerekiyor. Kim olursa olsun, hangi takımımız oynuyorsa olsun, yereldeki rekabeti bırakıp bir şekilde Avrupa'da devam ediyor olmamız gerekiyor. Buna seviniyor olmamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Ve Başakşehir'in elenmesiyle de tabii üzüldük. Çok üzüldük. En azından bu takıma elenmemesi gerekiyordu. Başakşehir, bunu da birazdan konuşacağız. O mücadeleyi de takip ettim. Evet, Beşiktaş'ta başladım. Neden? Çünkü hani şu UEFA Avrupa Ligi'nin dün oynanan, hani şöyle takımlarına baktığım zaman herhalde en güçlü takımlarından birisiydi bana sorarsanız. Avrupa Ligi'nin Benfica ile beraber, hani belki Benfica'dan sonra en güçlü takımlarından birisiydi. Anderlecht var, işte henüz daha ligi başlamadığı için hazır değil. Fenerbahçe, Twente var, işte onlarda da benzer bir durum var. Yine henüz ligler başlamadığı için hazır değiller. PAOK var Yunanistan'dan, onlar da yine aynı şekilde henüz hazır olmayan takımlardan bir tanesi. Neden hazır değil diyorum? Çünkü Danimarka'da ligler başladı biliyorsunuz. Ve Midtjylland'da Beşiktaş'tan yaklaşık 2 hafta önce hazırlıklara başladı. Yani sadece UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci ön eleme maçı için değil, kendi ligi için hazırlıklara başladı. Ve geçen hafta da kendi deplasmanda kendi liginde 3-2 kazanmayı başarmıştı. Sondariska karşısında 3-2 kazanmayı başarmışlardı. Gerçekten önemli bir takıma, diri bir takıma ve hani 3-4 yıldır Avrupa'ya sürekli giden bir takıma karşı, bir kuzey ülkesinin takımına karşı siyah beyazlar iyi bir performans gösterdi. Ben açıkçası özellikle ikinci yarıdaki oyunu beğendim. İlk yarıda rakibin sertliğine sertlikle karşılık veren bir Beşiktaş vardı. Bu önemliydi. Çünkü faullerle bir şekilde Beşiktaş'ı sindirmeye, yıldırmaya çalıştılar. Sürekli hakeme oynadılar. Hakemin gerçi ilk yarıda Beşiktaş da faul yaptı ama yani bir şekilde rakibin oyununa, benzer bir oyununa karşılık verdi siyah beyazlar. Gol de yiyebilirdi tabii ilk yarıda. Yani çok iyi oynadığını düşünmüyorum ama en azından korakor bir mücadele vardı. Sinmedi. Geri adım atmadı onların sertliğine karşı. Onların hakemin üzerine oynama çalışmalarına, daha doğrusu çabalarına çok ortak olmadı. Bir şekilde sağ içinde kalmaya çalıştılar ve ikinci yarıda bulduğu gollerle, rakibinde 10 kişi kalmasıyla turu geçmeyi başardı siyah beyazlar. Dün tabii Beşiktaş'ta hani çok böyle öne çıkan oyuncu kim diye sorarsanız bence Orkun yine fena bir futbol oynamadı. Salih'i yine beğendim. Nübel özellikle savunma arkası atılan toplarda sürekli öndeydi ve her defasında bir şekilde bir libero gibi, bir savunma oyuncusu gibi çıktı ve uzaklaştırmayı başardı. Hata da yaptığını düşünmüyorum. Dün hem uzun attı hem de isabetli uzun paslar attı. Ve hani takımın en azından kontratak yemesini engelledi.
Yine dün Beşiktaş'ta öne çıkan oyunculardan bir tanesi Rıdvan da çok eleştirilen bir oyuncu. Benim de zaman zaman eleştirdiğim oyunculardan birisiydi. O da dün başarılı bir performans sergiledi. Biliyorsunuz ligimizde de Trabzonspor'un transfer listesinde olan Osorio'yu hem sahadan sildi, neredeyse top göstermedi, hem de sinirlerini bozdu. Osorio iki maçta da çok etkisizdi ki genç bir oyuncu. Geçen sene Midtjylland'ın Aral Şimşir ile beraber en önemli oyuncularından birisiydi. 8 gol 10 asisti vardı. Bir önceki sezon yine biraz daha belki daha az başarılıydı. 7 gol 2 asisti vardı. Ama geçen sene çok başarılı bir performansı vardı. Şilili oyuncu dünkü mücadelede Rıdvan karşısında ya da o bölgede Rıdvan'a üstünlük sağlayamadığını söyleyebiliriz. Rıdvan'ın özellikle yakın oyunu ve Osorio'nun ki maç bitimine doğru sert fauller de yaptı Rıdvan'a, hatırlayın. Baya bir gerginlikle çıkarmaya çalıştı Osorio. Dün ama özellikle aldığı faullerde de zaman zaman yine hakemi bir şekilde etkilemeye çalışan bir Osorio vardı. Evet, 0538 052 1487 dün Beşiktaş'ın oyunu nasıl buldunuz? Bu galibiyeti ve üst turlar için, bundan sonrası için siyah beyazlar size umut verdi mi? Bu kadar eksik kadroyla ya da henüz daha tam kadrosunu oluşturmayan Beşiktaş'ta teknik direktörün oynattığı oyun, özellikle önde oynama isteği, ikinci yarıda en azından bunu fazlasıyla yapmaya çalışan bir Beşiktaş vardı. İlk yarıda her ne kadar topu tutamasa da 45'te 58-59 arasında çok ciddi bir üstünlük sağladı. Rakibe, özellikle rakibin birinci bölgesinde çok fazla topla buluşan bir Beşiktaş vardı. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. İlk yarıdaki oyuna isyan eden bir teknik direktör vardı. İlk yarıdaki rakibin baskısına direnç gösteren, takımının soyunma odasında ikinci yarıya bu oyunu oynamaması gerektiğini anlatan bir İtalyano vardı. Bu oyun Beşiktaş taraftarını en azından mutlu etti mi? İzleyenler yazabilir mesajlarını. Sevgili Aydın abine demiş, kolay gelsin, Beşiktaş'ı kutluyorum. Başakşehir'e de bir daha Avrupa'ya gitmesin demiş. Yani bu takıma da elenmesinler ya, ayıptır demiş. Sevgili Aydın abi, valla yani üzülün mü? Yani oturup ağlayalım mı? Şimdi hani değerlendirmeler de vardı efendim. İşte Inter Turku, Finlandiya'nın en iyi takımlarından birisi. Adı üstünde, Finlandiya'nın en iyi takımlarından birisi. Yani şu Inter Turku'ya öyle ya da böyle Başakşehir'in üstünlük sağlaması gerekiyordu. Şimdi sezon başıdır efendim. Hani Midtjylland'da oynamıyorsunuz, PAOK'ta oynamıyorsunuz, efendime söyleyeyim Anderlecht'te oynamıyorsunuz, Benfica ile oynamıyorsunuz. Finlandiya'nın hani Finlandiya Ligi özelinde iyi takımlarıyla birisiyle oynuyorsunuz ve aranızda çok ciddi bir bütçe farkı var, oyuncu kalitesi farkı var. Hani burayı da geçmeniz gerekiyor. Hiç kusura bakmayın. İstanbul'da neredeyse 10 tane pozisyon bulup oyuncularınızın belki kafasını kaldırmayıp birbirine pas vermediği ya da pas vermeme yarışına girdiği bir mücadele sonunda birlik beraberlik ve sonra da dün deplasmanda 2-0'lık mağlubiyet. Tabii ki Avrupa'ya gitsin Başakşehir. Ben böyle bir şeyi tabii ki yani kendi adım en azından doğru bulmuyorum, ama yani burada da elenmeyelim ya. Ya bunun bedelini gerçekten ödüyoruz. Yıllar içinde ödeyeceğiz. Bakın bundan sonraki dilerim ki 4 takımımızda şu anda, yani Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'nde direkt katıldığı için söylüyorum, Trabzonspor playoff'u geçer. Fenerbahçe ve Beşiktaş da 3. öneleme ve sonrasında playoff'u geçip işte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne, Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'ne katılır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bundan sonra toplayacağımız her puan maalesef 5'e bölünecek. Şey bitene kadar. Yani bu büyük bir haksızlık bence. Yani ülke futbolu için söylüyorum haksızlık. Elenmemek lazım. Yani şurada elenmemek lazım. Inter Turku'ya elenmemek lazım. Başka takımlar olabilirdi. Yine söylüyorum. Daha güçlü bir takım gelirdi. İşte dünkü hani Danimarka işte şampiyonu değil ama ikincisi gelebilirdi. Hani çok böyle güçlü bir ülkenin bir takımı gelirdi ya, tamam derdim, olur. Yani sonuçta hani Başakşehir'den güçlü bir takım, ama Başakşehir'in de Inter Turku'ya elenmemesi gerekiyor. Ya bunun mazereti olamaz. Bunun bir açıklaması da açıkçası olamaz. Dediğim gibi ben çok üzüldüm. Bakıyorum. Sevgili Caner abi, Esenyurt'tan Türkmenistan vatandaşıyım. Madem Salah olmadı, ona vereceğimiz parayı iyi bir forvete verelim. Ben Murat demiş. Beşiktaşlıyım. Sevgiler, saygılar Caner abi demiş.
Sevgili Murat Bey'e selamlar, sevgiler. Bir Türkmenistan vatandaşı, kıymetli dinleyicimiz bizim memlekette yaşıyor. Esenyurt'ta yani. Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, buralar bizim memleket artık. Oralarda yaşıyoruz biz de. Yani Salah'ın olup olmayacağı henüz belli değil. Salah henüz bir yanıt vermedi. Ama o transferin olmama ihtimali yüksek gözüküyor. Çünkü biliyorsunuz çok büyük bir para istedi ve Beşiktaş'ın da bu parayı şu anda verecek gücü demiyorum ama en azından Salah'a bu kadar para verip diğer bölgeleri eksik bırakmama gibi bir planı var. Çünkü formalardan, reklamlardan, her yerden Salah bir şekilde bir para sayma makinesiyle beraber Beşiktaş'ı olmaya çalışıyor. Tırnak içinde söylüyorum. Ne var ne yok almak istiyor. Biraz geri adım attılar. Olur olmaz bilmiyorum. Olursa şahane olur. Olmazsa da dünyanın sonu değil. Sonuçta Salah iyi bir futbolcu. Doğrudur. Ama Beşiktaş da büyük bir takım. Ne Salahlar geldi ne Salahlar gitti bu ülkeden. Hiçbir zaman futbolcular yani kulüplerden büyük değil. Kendisi bilir. Türkiye Ligi'nde gelip oynayacaktı. Müslüman bir ülkede oynayacak. Baktığın zaman onun da çok isteyeceği bir şey, bir ortam. Ya da bir şehir İstanbul. Bir kulüp Beşiktaş taraftarı onu bağrına basacak ama şu dakikadan sonra artık biraz o enerji koptu diye düşünüyorum. Gelir gelmez bilmiyorum ama Beşiktaş'ın ikinci yani 15 Ağustos'a kadar Sayın Önder Özen'in dediği gibi transferdeki ikinci fazı tamamlaması gerekiyor. Yani fırsat transferlerine henüz yönelmeden Eylül ayında biliyorsunuz Eylül ayının başında Avrupa'da transfer sezonu sona eriyor. Oraya kadar eksiklerini bir şekilde tamamlaması gerekiyor. Yani Salah'ı bekleyip bir şekilde o eksik gidebileceği oyuncuları da kaçırmaması gerekiyor. Bunu daha çok şu ana kadar hep Galatasaray üzerinden eleştirdik ya da Galatasaray üzerinden okuduk. Birçok fırsat transferini zamanında yapmadıkları için elden kaçtı dedik. Şimdi Beşiktaş'ın da ilgilendiği oyuncuları en azından önümüzdeki haftaki maça kadar olmasa da yani Radek mücadelesine yetiştiremese de lige yetiştirmesi gerekiyor. Yani 15 Ağustos'a kadar Beşiktaş'ın en az 2-3 oyuncu alması gerekiyor diyelim. Evet, mesajlarınızı 0538 052 1487'den gönderebilirsiniz. Beşiktaş'ın dünkü oynadığı oyunu beğenenler, beğenmeyenler neyi eksik gördünüz? Sizce bundan sonraki turlarda siyah beyazlar daha başarılı olur mu? Tur atlar mı? Bunu sizler de değerlendirirseniz sevinirim izleyenler. Caner abi Eskişehir'den ben Burak. Beşiktaş güçlü bir takımı yendi. Turu geçti ve Başakşehir ilk maçta gol atsaydı ikinci maçta gol atamadı. Elendi. Ben Başakşehir'in katılmasın artık diyorum demiş. İyi yayınlar sevgili Burak Bey Eskişehir'den. Başakşehir'in elenmesine gerçekten şu anda birçok insanın tırnak içinde söylüyorum. Çok böyle sinirlendiğini düşünüyorum. Yani şu takım elenmesini hiç kimse kabul etmiyor. Bugün yine gördüğüm birçok Galatasaraylı, Fenerbahçeli dostum vardı ve hepsi aynı şeyi söylüyor. Yani şu takıma da elenmezsin abi diyor. Tamam elen ama hani iyi bir kadron var. Sene başında iyi bir kadro kurdun. İyi bir hoca getirdin. Inter Turku da senin rakibin değil. Tamam Avrupa'da onların ligi devam ediyor. Daha hazırlar. Hepsine eyvallah. Ama arada da çok ciddi bir kalite farkı var. Hani bu kalite farkını bir şekilde sahaya yansıtıyor olması gerekiyor diyen birçok dostum vardı bugün. Ben de aynı fikirdeyim. Yani Başakşehir'in hani evet yıllardır Avrupa'ya geçen sene de bildiğim kadarıyla elendi. Bu sene de yine aynı şekilde elendi. Hani Sayın Göksel Gümüşdağ diyor ki bizim bir Avrupa kültürümüz var. Ama hani şu anda ben göremiyorum o Avrupa kültürünü. Bilmiyorum yani hazırlıklar mı geç başladı, daha iyi bir kadro kurulabilir miydi, bir konsantrasyon problemi mi yaşadı, Başakşehir neden böyle oldu, bunun mutlaka irdelenmesi gerekiyor. Nuri Hoca için üzüldüm yani bu maçtan önce kendisiyle özel bir röportaj yapılmıştı ve yani gruplara kalmak istiyoruz, Avrupa'da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz gibi ifadeleri vardı. Bir şekilde hedefi Avrupa olarak koymuştu ama
Henüz ilk adımda da maalesef tökezleyip düştüler. Can sıkıcı biraz bir mağlubiyet oldu, bir elenme oldu. Sanırım birçok kişi aynı düşüncede zaten. Az önce bahsettiğim gibi işte sıkıntı biraz şu. Bundan sonraki yani 4 takımımız katılırsa gruplara kendi liglerini, kendi katıldıkları liglere katılırsa ya da 3 takım neyse 4 takım inşallah 4'e katılır. Bundan sonra puanlar, topladığımız bütün puanlar maalesef 5'e bölünecek. Şu anda da ülke puanında yarıştığımız birçok takım var. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani Yunanistan gümbür gümbür geliyor. Hatta belki yakın bir zamanda bununla alakalı da bir yayın yaparız. Ülke puanıyla sevgili Caner'le bir sohbet ederiz. Hani Başakşehir'in elenmesi, bundan sonra nasıl bir başarı elde etmeliyiz ki aşağıdaki takımlara yakalanmayalım, bizi yakalayamasınlar. Bunları bir konuşuruz belki birkaç gün içinde ya da hafta sonu olabilir. Hafta içinde bir yayında olur. O biraz daha derin bir analiz yapıyor. Ama şu anda hani bu elenme çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Gerçekten iyi olmadı. Bilmiyorum neler olacak.

0: başarı elde edecekler. Bunu hep beraber göreceğiz. Ben bir taraftan da şeye bakmaya çalışıyorum. Hani güncel puanlara bir bakmaya çalışıyorum. Nedir durumumuz? Kimle bu sene rekabet edebiliriz? Ona bir bakmaya çalışıyorum da şöyle bir bakıyorum. Evet, yani son 5 sezonu bir değerlendirmek lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bu seneki hedefimizin, daha doğrusu rakibimizin Hollanda olması gerekiyor. Evet, bir dakika, hemen şöyle buldum. Sizlere de bir aktarım. Evet. Şu anda biz başlarken lige 9. sırada başlıyoruz. Doğru mu? Evet, bir bakalım. 2026-27. Doğru. 9. sırada ve evet, rakibimiz Hollanda. Doğru hatırlıyorum. 8. sırada Hollanda gözüküyor. Neden Hollanda? Çünkü Hollanda'nın geçen seneki, yani 2021-22'deki 19 puanı silindi ve 2023 2022-23'te Hollanda'nın 13,5 puanı vardı. Bu da bize yakın bir puan. Sonraki sezonlar hemen hemen başa baş, bazen biz fazla, bazen onlar biraz daha fazla puan topladılar. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda biz 5'te 4'te gidiyoruz. Onlar 6'da 6 ile devam ediyorlar. Böyle bir durum var. Hani bundan sonraki süreçte Hollanda'nın takımlarının elenmesini bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Bu arada yine bize yaklaşan takımlardan, ülkelerden birisi de Polonya. Onlar da 43 0-25 puanda. Onlar da Fenerbahçe eledi ama Gornik devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde yine elemelere devam edecek. Temennim gruplara kalamamaları, elenmeleri. Onların da 43,025 puanı var. Onlar da bize çok yakınlar maalesef. Yine Çek Cumhuriyeti, Beşiktaş şimdi Hrathek'le eşleşti. Hani orada Beşiktaş'ın ne yapıp ne edip bir şekilde Hrathek'i geçmesi gerekiyor. Ve o Çekya'nın da 42,425 puanı var bu sezona kadar son 5 sezonun ortalaması. Bu sezon tabii daha henüz başlamadı ama son 4 sezon artı bu sezonun ortalaması 42,425 puan. Onlar da yine 5 takımla yollarına devam ediyorlar. Yunanistan gümbür gümbür geliyor maalesef. Şöyle maalesef, önümüzdeki sene muhtemelen Yunanistan, eğer biz bu sene çok iyi puan toplayamazsak önümüzdeki sene bizi geçebilir. Neden geçebilir onu söyleyeyim. Bu sene Yunanistan'ın İlk başlangıç puanı 2,125. Yani 2022-23 sezonunda sadece 2,125 puan toplayıp totalde de son 3 sezonda, yani 23-24, 24-25 ve 25-26 sezonunda topladıkları puanlarla beraber 41,112 puandalar. %99 önümüzdeki sene bizi geçecekler gibi gözüküyor. Çünkü bizim o periyotta şöyle bakıyorum, 22, 33 puanımız var. Onların 26, 37 puanı var. Yani bu sene Yunanistan'ın çok çok üzerinde, çok etkili bir performans sergilemeliyiz ki seneye Yunanistan bizi geçmesin gibi durumlar var. Danimarka'dan evet bir takım eledik ama yine 4'te 4 devam ediyorlar. Onlar Midtjylland Konferans Ligi'ne yine elemelere devam edecek. Yani Başakşehir'in elenmesinin böyle bir sıkıntısı oldu. Yani elenmese, Avrupa Ligi'ne gidip de elense konferansa devam edebilir. Ama konferansa bu turda elendiği anda kupadan elenmiş oluyor. Şu anda şöyle tekrar bir bakmak gerekirse 7. Belçika, 8 Hollanda, 9 Türkiye, 10, 11, 12, 13, 14, evet. 15-16 sadece Kıbrıs ve Macaristan'dan bir takım elemiş. Yani ilk 17'ye kadar Türkiye dahil olmak üzere sadece Kıbrıs'ın ve Macaristan'ın bir takım elenmiş. Onun haricindeki bütün takımlar Avrupa kupalarına katıldığı sayıyla devam ediyorlar. Gerçekten sıkıntı. Yani bunu bir şekilde bundan sonraki senelerde artık nasıl bir şekilde daha önemli bir hale getireceğiz? Takımlarımızın buralarda elenmesini engelleyeceğiz. Bunu hep beraber oturup konuşmamız gerekiyor. Kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Prest

0: Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
7: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
8: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
9: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
10: Radyo Spor!
11: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
10: Radyo Spor!
5: 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
10: Radyo Spor.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Sonra filmde şimdi yerini aldı. 12 at koşu için hazır, start verildi, başladı yarış. Koşunun liderliğini işten atağa kalkan 5 numaralı Kılıçibo almaya çalışırken yanında 12 numaralı Sarafim var. Şimdi o öne geçti, onun dışına da 8 numaralı Dilan Kız geldi. Dilan Kız'ın dışına da 11 numaralı Big Berk. Yarışın liderliği 8 numaralı Dilan Kız'da. Dışında 3 numaralı O Bir Çelik ikincilikte. Üçüncülükte kaldı 11 numaralı Big Berk. İç kulvarda 4. sırada 5 numaralı Kılıçibo var. 2,5 boy geride. 10 numaralı Erşan 5. sırada, içinde 12 numaralı Sarafim. 2,5 boy geride. 4 numaralı A Talip, yanında 2 numaralı Gümbürhan. 1,5 boy geride 1 numaralı Orçuntay, 2 boy gerisinde içeride 7 numaralı Namsal, dışında 9 numaralı Sancar sırasıyla atlar son 600 metreye girmek üzere. 8 numaralı Dilan Kız yarım boy kadar gerisindeki 3 numaralı O Bir Çelik'le liderlik için çekişiyor. 3 boy geride 5 numaralı Kılıçibo düzde 3. sırada çıktı. 4 boy geride ortada 11 numaralı Big Berk, yanında 10 numaralı Erşan, dıştan Gümbürhan'ın, onun dışından da 4 numaralı A Talib'in çabasıyla Safkanlar son 300 metreye girdi. Dışta 3 numaralı O Bir Çelik, içeride ise 5 numaralı Kılıçibo var. İkisi son 200'e girilirken yan yana geldiler.

Daha geriden bir numaralı Orçuntay'ın da çabası var ama ön gruptaki atlar arkadan 4 boy önde. Dışta 3 numaralı O Bir Çelik az farklı önde. İçinden 5 numaralı Kılıç İbor'un dıştan da Erkşan'ın çabası var. Son 50 metre 3 numaralı O Bir Çelik öne geçiyor. O Bir Çelik kazanıyor. 5 numaralı Kılıç İbor ikinci oldu. Üçüncülüğü 10 numaralı Erkşan, dördüncülüğü de 1 numaralı Orçuntay elde etti. 9 numaralı Sancar da 5. olarak yarışı tamamladı. 3 numaralı O Bir Çelik Tolga Yıldız'la kazandı.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse Gireriz programı ile karşınızdayım. Caner Aydaş ben. Saatler 22.30'a kadar mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Evet tabi dün Beşiktaş'ın dediğim gibi Midtjylland karşısındaki galibiyeti önemliydi, değerliydi. Hem yarıştığımız rakiplerden birisi hem de bize ters gelen ülkelerden birisi, yani Danimarka'dır. İşte İsveç'tir, Norveç'tir, maalesef bu takımlara karşı, bu ülkenin takımlarına karşı bir şekilde problem yaşıyoruz. Dün buna Finlandiya da eklendi biliyorsunuz. Inter Turku ve Başakşehir eşleşmesiyle beraber. Bu arada hakkını yemeyelim. Dün değildi herhalde, dündü. Hani kulüplerin UEFA Avrupa, daha doğrusu UEFA Avrupa diyorum, Avrupa'da topladığı puanlara baktığımız zaman Başakşehir, Fenerbahçe 1. sırada 55 puan son 5 yılda. Galatasaray sanırım 44 puan ve sanırım değil, öyle bir şey olması gerekiyor. Başakşehir'de 21 puan ya da 22 puanla Avrupa'da en fazla puan toplayan 3. takım sıralamasına. Yani Başakşehir'in Avrupa'ya gitmesin vesaire şeylerine katılmıyorum ama sadece hani bu takımlara da eğlenmemesi gerekiyor Başakşehir'in, artık rica ediyoruz. Bir şekilde daha mı önce başlamalılar, daha mı iyi planlama yapmalılar, ne bileyim. Yani Nuri Hoca'yı eleştirmek için söylemiyorum. Daha tecrübeli bir teknik direktörle mi başlamalılar ama bir şekilde buralarda eğlenmek aslında ülke futboluna az önce bahsettiğim gibi uzun vadede maalesef yara veriyor, yara açıyor. Az önce ifade etmeye çalıştım. Yani şu anda 9. sıradayız ama bu sene 9. sırada kalamayabiliriz. Özellikle bunu söylüyorum. Çünkü Polonya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, hani böyle gümbür gümbür demiyorum yani, nefesleri ensimizde. Her an eğer devam ederlerse, 5 takımla katıldıkları takım sayısıyla devam ederlerse muhtemelen bizi geçecekler. Bu da önümüzdeki yıllarda bizim 12. sıraya, 13. sıraya düşmemize neden olabilir ki yani Norveç ve Danimarka'yı da buraya katıyorum. Yani geçen sene Bodo'nun geldiği seviyeyi, geldiği yeri gördünüz. Çok ciddi puan topladı. Yani geçen sene Norveç 8.050 puan topladı. Bir önceki sene 11.812 puan topladı. Bir önceki sene 8, tam 8 puan topladı. Yani Avrupa'da, Avrupa'ya katılan ülkeler hani bu maçları önemsiyor. Öyle diyelim. Bizim de biraz katılan tüm takımlarımızla beraber buraları daha fazla önemsiyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Az önce baktım, evet 45.975. Polonya'yı geçebiliriz ama aşağıdan birileri de bizi geçebilir. Böyle de bir risk var. Şey, Polonya diyorum, Hollanda'yı geçebiliriz. Öyle gözüküyor. Onların işte Twente'si dün yanlış hatırlamıyorsam elendi UEFA Avrupa Ligi'nden ama Konferans Ligi elemelerine devam edecek. Ya da Şampiyonlar Ligi, yok sanırım UEFA Avrupa'dan elendi. Bir daha bakıyorum. Komple elenmediler. Tabii öyle bir durum var. Yani Avrupa'dan elenmediler. Sadece katıldığı kupadan elendi. Bir sonrakine devam edecek. Bir dakika. Twente, evet, Ferencvaros'a

0: elendi. UEFA Avrupa Ligi'nde. Şimdi Konferans Ligi'nde oynayacak. Oradan da elenirse en azından Hollanda'dan bir takım bir şekilde gitmemiş olur. Bu da bizim için bir avantaj olabilir yarıştığımız ülkelerden birisi. Yine aynı şekilde Polonya ve Çekya ve Yunanistan'dan da benzer şeyleri bekliyoruz. Yani oradaki takımlardan da birilerinin elenmesini bekliyoruz. Hatta şöyle bir bakalım kim kimle oynayacak. Örneğin şu anda yarıştığımız ülkelerden birisi Hollanda. Twente mesela bir sonrakinde kimle oynayacak? Bir bakalım. Yani çok değişik bir takımla oynuyor. Bir bakalım hangi ülkenin takımı? Slovakya takımı Donetsk'a ile oynuyor. Muhtemelen iki maçta da yenip playoff'a kalacaklardır. Öyle gözüküyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Sonra kim vardı? Midtjylland'a bir bakalım. Onlar kimle oynayacaklar? Dün Beşiktaş'a yenildiler ama devamında konferans ligi için Bohemians'la oynayacaklar. Ya onlar da iki maçta kazanıp üst tura çıkarlar. Yani playoff'a çıkarlar. Playoff'taki eşleşmeleri henüz belli değil gördüğüm kadarıyla. Evet henüz düşmemiş. Ama oradaki rakibe göre de yine konferans ligine kalabilirler gibi gözüküyor. Polonya'da Fenerbahçe'ye elenen Gornik'e bir bakalım. Onlar Avrupa Ligi'nde kimle oynayacaklar? Ya bir de şöyle bir durum var. Yani bu takımların şansı mıdır? Bizim şansımız mıdır? Bilmiyorum. Hani bize böyle gider işte ne bileyim ya, Avrupa'nın o anda en böyle karşılaşmak istemeyeceğimiz soğuk ülkelerinden takımlar gelir. Onlara gelmiyor işte. Örneğin evet Ferencvaros'ta oynayacak. Gornik elenebilir burada. Eğer Gornik elenirse en azından böyle bir şansımız var. Polonya'yı 4 takımda bırakabiliriz. Yani 5 takımda katılıp 4 takımda devam etmesini sağlayabilir Ferencvaros. Twente'yi eleyen Ferencvaros bence Gornik'i de eleyebilir bana sorarsanız. UEFA Avrupa Ligi'nde öyle düşünüyorum. Sonrasında kim var? Şöyle tekrar bir bakıyorum. Lech Poznan var. Onlar da Aarhus'a elendi biliyorsunuz. Polonya'da penaltılar sonucunda elendiler. Ama evet penaltılar sonucunda elendiler. Onlar da bir sonraki turda Aarhus'ta bu arada Danimarka şampiyonu. Onlar da Klasvik'le oynayacaklar. Yine playoff'a kalırlar Lech Poznan. Aarhus kimle oynayacak? Hemen Danimarka. Onlar da 35 puanda. Aarhus da Sabah'la. Azerbaycan şampiyonu Sabah'la oynayacaklar. İnşallah tabii Sabah burada tur atlar. Ama Aarhus daha güçlü gözüküyor. Burada bu arada İsviçre'de nerelerde bir bakacağım ama İsviçre 28'de. Onlar da birkaç sene içinde yavaş yavaş artık yukarıyı biraz tehdit etmeye başladılar üst tarafı. Ama benim tabii ki şu andaki en büyük korkum Norveç, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan. Yunanistan'da bir dakika şöyle bir bakıyorum. Evet Çek Cumhuriyeti'ne baktık. Danimarka'ya, Çek Cumhuriyeti değil. Polonya ve Danimarka'ya baktık. Onlar muhtemelen playoff'a kalacak iki takımı da öyle gözüküyor. Sonra kim var? Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlara baktık. Şimdi UEFA Avrupa'ya bir bakalım. Orada kimler var? Evet Hıratek Beşiktaş'ın rakibi oldu zaten Avrupa Ligi'nde. Eğer elenirse konferansa devam edecek. PAOK Dinamo Kiev'i eledi Yunanistan'da. PAOK'a bir bakalım. Onlar Anderlecht'te eşleşti. Belçika nerede? Belçika bizim üstümüzde. Burada Belçika'nın kazanması daha iyi olur. Zaten Belçika'yı yakalama şansımız yok. En azından PAOK. Gerçi PAOK'un Avrupa'ya gitmesi, Avrupa Ligi'ne gitmesi daha iyi. Konferansa daha fazla puan toplayabilir. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
1: Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Tabii şöyle yorumlar da var. Buna da katılmıyorum. Yani Beşiktaş şansa çıktı yukarı. Yani ne oynadı ki kardeşim? Adamlar ilk yarıda 20 dakikada 2 gol kaçırdı falan. Olabilir yani. Maçlarda goller kaçıyor zaten. Önemli olan o topu o kale direğinin içinden içeri atmak işte. Bunu atamadığınız zaman bir şekilde rakip biraz daha güçleniyor. Biraz daha psikolojik olarak bu turu geçebileceğine inanıyor. Öyle bakmak lazım. Beşiktaş'ın da pozisyonları vardı. Ben katılmıyorum. Yani Beşiktaş'ın kötü oynadığını düşünmüyorum. Muhteşem bir futbol oynadı demiyorum. Kesinlikle buna katılmıyorum. Yani iyi, çok iyi bir futbol oynadığını düşünmüyorum. Ama ikinci yarıda özellikle ilk yarıdaki o nispeten silik görüntü, önde top tutamayan Beşiktaş ikinci yarıda daha değerli topla bir giriş yaptı. Sonrasında da Erliç'e bir ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi ve sonra da maçı zaten koparmasını bildi. Koparacaktı da zaten, çok bariz belliydi. Ama hani kendisinden çok daha hazır olan bir takıma karşı kazandı. Ona bakmak lazım. Şu anda ligi başlayan, geçen hafta ligi başlayan, sizden en az 2 hafta daha önce çalışmaya başlayan, öyle bir değerlendirme yapalım. Hani burada başka takımla olabilirsiniz, başka renge gönül verebilirsiniz ama nihayetinde bir Türk bayrağını Avrupa'da temsil etmeye çalışan bir takımın oyunundan bahsediyoruz. Fanatizmi bir kenara bırakın. Hani bu takımla ancak bu kadar oynayabilirsiniz. Bu fizik kaliteyle sizden çok daha önce çalışmaya başlayan, neredeyse boy ortalaması 1.90 ve üstü olan bir takıma karşı, bu kadar fizikli bir takıma karşı, sürekli sizi sertlikle yıldırmaya çalışan bir takıma karşı, sürekli bir hani ne yaparsanız yapın mutlaka sizi bir şekilde hırpalayan bir rakibe karşı gol yemeden şu mevsimde eğer iki maçı da kazanıyorsanız bu bir başarıdır. Çok büyütülecek bir şey anlamında söylemiyorum ama bir başarıdır. Hakkını da vermek lazım. Burada siyah beyazlarım. Seattle der ki elenirse konferans ligine devam edecek demekten kurtulalım. O an o ligi düşünüp orada başarı isteyelim. Bu arada konferans ligi finali Tüpraş Stadyumunda, hani bir grup Beşiktaş taraftarı da böyle değerlendiriyor. Acaba hani eğlenip konferans ligine mi gitmek daha mantıklı olur? Bilmiyorum, hani yanlış anlamayın da çok özür dileyerek söylüyorum. Tırnak içinde söylüyorum. Bunun büyük bir vizyonsuzluk olduğunu düşünüyorum. Yani UEFA Avrupa Ligi varken Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsunuz. Avrupa Ligi'nden elenelim efendim. Biz konferansa devam edelim. Orada daha başarılı oluruz. Yani bir kere daha prestijli bir lig. Daha fazla geliriniz oluyor. Daha iyi takımlarla oynuyorsunuz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Dediğim gibi benim için, benim değerlendirmem şu. Hani böyle bir yorum eğer samimi ve içten geliyorsa yine söylüyorum. Tırnak içinde söylüyorum. Bu bir vizyonsuzluktur. Daha iyisi varken neden daha kötü takımları tercih edeyim? Orada hani şey mi olacak? Yani biz efendim konferans liginde 6 maçı da kazandık ve üst tura yükseldik. Sonuç? Zaten oynadığınız takımlar kötü takımlar. Yani sizi oynadığınız kötü takımlar geliştirmez. İyi takımlar sizi geliştirir. Kendinizi zorlamanızı, limitlerinizi zorlamanızı, belki daha iyi hazırlanmanızı sağlar. Ve Avrupa'da daha fazla izlenirsiniz. Sene sonunda oradaki başarıya göre, gittiğiniz yere göre oyuncu satışınız olur. Daha fazla PR yaparsınız. Tanınırlığınız daha fazla artar. Neyse artık, nasıl değerlendirirseniz değerlendirin ama dediğim gibi yani böyle düşünen arkadaşlarla kesinlikle aynı fikirde değilim. Inter Turco ile Başakşehir'i yer değiştirirsek demiş. Malum adamlar Türk demiş sevgili Mehmet. Peki Seattle'dan. Vallahi üzüldüm sevgili Mehmet, ne yalan söyleyeyim. Yani çok kabullenecek bir eleniş değil. Keşke elenmeseydi, çok daha iyi olurdu ama açıkçası ben üzüldüm. Olmaması gerekiyordu. Yani şurada ne olursa olsun bizim takımlarımızın elenmemesi gerekiyordu. Az önce de söyledim. Büyük bir talihsizlik oldu. Umarım bundan sonra fire vermeyiz. Ne olursa olsun takımlarımız önemser. Lokali daha fazla önemsemezler. Lokaldeki başarıyı daha fazla önemsemezler. Lokaldeki o baskıyı biraz daha bertaraf ederler. Ve bir şekilde Avrupa'da daha üst seviyelere çıkmaya çalışırlar. Sizce vizyonsuzluk demiş, bizce gerçekçilik, iyi yayınlar demiş avukat sevgili Muhammed Ali Bey. Yani şöyle Muhammed Bey, az önce de bahsettim, doğru da anlattığımı düşünüyorum. Yani daha iyi bir lige katılmanız sizi daha çok geliştirir. Madem Burayı bir gelir kapısı olarak görüyorsanız ya da burada bir başı hedefliyorsanız burada başarılı olun. UEFA Avrupa Ligi'nde gidin Aston Villa ile oynayın. Örnek veriyorum, bu sene kimler varsa. Gidin işte Benfica ile oynayın. Gidip de işte Serkeyle oynamayın. Yani Slovakya'nın 7. 6. 5. sırasındaki bir takımla oynamayın. Ne bileyim Beyaz Rusya'nın işte Dinamo Minsk ile oynamayın mesela. Çok daha iyi takımlarla Harst'da oynayın, işte Sturm Graz'da oynayın. Değil mi? Yani Avusturya'nın bir takımıyla baktığınız zaman şampiyonluğu son hafta kaçıran ya da şampiyonluğu oynayan bir takımıyla oynayın. Yani bu takımlar sizi biraz daha geliştirir. Bunun hani benim söylemim de açıkçası sizin gerçekçiliğinizden ya da hani bu düşüncenizin çok uzağında olmamakla beraber, eğer siz Beşiktaş'sanız, siz Trabzonspor'sanız, neyse artık siz Fenerbahçe'yseniz daha iyilerini istemeniz gerekiyor. Çünkü ülkenin büyük takımlarısınız. Şampiyonluğu oynuyorsunuz. Avrupa'da önemli başarılar elde etmek istiyorsunuz. Başarı elde etmek istiyorsanız tamam, zorunluluktan konferansa gidebilirsiniz. Karşınıza çok güçlü bir takım çıkar. Elenirsiniz, gidersiniz. Buna bir şey demem ama ya biz UEFA Avrupa'ya inşallah gitmeyiz. Konferansa gidelim, bizim için daha iyi. Ben açıkçası doğru bulmuyorum bunu. Ben Başakşehir'in geçmişten günümüze yetiştirici takım olarak kalmaları derim. Her sene kazanılan puanları geri veren onlar zira. Yani az önce de söyledim, haksızlık yapmak istemiyorum. Neden? Başakşehir bu sene ve geçen sene elendi, doğru. Ama aslında son 5 yıla göre de en fazla puan toplayan 3. takımımız, öyle bakmak lazım. Yani hakkını da vermek lazım. Diğer takımlarımız maalesef özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor'un son yıllarda Avrupa'da çok başarısız olduğunu net bir şekilde söylemek lazım. Hemen şöyle bir bakayım hatta sizler için. Madem buraya konu buraya açıldı. Bir dakika, hemen bakacağım. Fenerbahçe 30. sırada ve 52.750 puan toplamış son 4 sezonda, bu sezon hariç. Yani şu anda ülkemizin en fazla puan toplayan takımı son 5 yılı baz alırsak, işte 2021-22'den itibaren baz alırsak, UEFA'nın sıralamasına göre şu anda söylüyorum. Her sezon ortalama 9.195 puan toplamış. Yine ülkemizdeki takımlara şöyle bir bakıyorum. Fenerbahçe 30. sıradaydı. Galatasaray 51. sırada. 38.5 puan toplamış son 5 sezonda. Tabii Galatasaray'ın 21-22'de ya da 22-23'tü, değil mi? Pardon, değiştiriyorum. Evet, 22-23'te Avrupa'ya katılmadığını da söyleyelim. Yani bir sezonla eksik, o sezon Avrupa'ya gidememişti Galatasaray, hatırlarsanız. Onun verdiği bir sıkıntı var. Yani orada da iyi bir puan toplasaydı sarı kırmızı takım 50'lere yakın olabilirdi mesela. Geçen sene 17.750 puan toplamış. Bir önceki sene 12.750 puan toplamış. Bir önceki sene 8 puan ama 2022-23'te 0 puan toplamış. Eğer oraya ortalama 9.195 yazsanız yine 47-48'e yakın bir puan olacaktı. Çok daha yüksek olacaktı sarı kırmızılı takım. Sonra şöyle devam ediyorum yine kulüplerin son 5 yılda topladığı puanlara bakarsak. Başakşehir'in gelmesi gerekiyor. Bir dakika. Şimdi mesajlarınızı birazdan okuyacağım. Mesajlarınızı yazabilirsiniz siz de. 0538-052-14-87 Başakşehir. Bir dakika. Burada görmüştüm ama az önce. Tekrar bir bakacağım. 92. sırada Başakşehir. Evet. Son 5 sezonda 21 puan toplamış. Orada da şöyle bir şey var. 2022-23'te 12 puan, sonraki sezon Avrupa'ya katılamamış. Sonraki sezon 5 puan, sonraki sezon 2.5 puan ve bu sezonda 1.5 puan da maalesef bitirdi Avrupa serüvenini. Toplamda da 21 puan toplamış şu ana kadar. Devam ediyorum. Bakın Beşiktaş ve Trabzonspor'u henüz sayamadım. Yani az önce yazılan mesajlara neden katılmadım, o yüzden söylemiştim. Yani şu anda bulunduğumuz ülke sıralamasında Başakşehir'in de çok ciddi payı var. Onların topladığı puanlarda ülke puanına pozitif anlamda katkı sağlamış. haklarını yemeyelim. Evet, bu sene kötü oldu. Geçen sene kötü oldu. Doğru. Ama işte aslında iyi oldukları senelerde var. Beşiktaş 2022-23'te 0 puan, hiç katılamamış. Sonraki sezon 23-24'te 3 puan, 24-25'te 6 puan ve geçen sezonda yani 25-26'da da 2,5 puan toplamış. Toplamda 11,5 puan toplamış. Çok düşük. Görüyorsunuz hani Beşiktaş gibi büyük bir takımın açıkçası hani bu puanlarda olmaması gerekiyor. Haliyle ve 136. sırada. Yani Beşiktaş'ın buralardan acilen 50'lere, 40'lara inmesi gerekiyor. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a yakın olması gerekiyor. Ve aynı şekilde Trabzonspor'un. Çünkü hani bu takımların şuradaki hiçbir takımın ya da birçok takımın bizim takımların ölçeğinde olmadığını söyleyebiliriz. Örneğin Beşiktaş'ın üzerinde olan takımlara bahsediyorum. Kupio, Astana, Puynik, Balkani, Borac, Vikingur, Dirita, Gil Vicente, bakın Gil Vicente, devam ediyorum, Bran, Dinamo Kiev, Circle Brugge, bir sezon katılmış ama 12.750 puan toplamış. Yani Beşiktaş'ın 3 sezonda topladığı puandan daha fazla puan toplamış. Twente aynı şekilde 40 yılda bir katılıyorlar. 13.5 puan toplamışlar. Apoel takımı ona 14.750. Geliyorum ilk 100'e geliyorum. Mainz mesela bir sezon katıldı geçen sene. 17.5 puan topladılar. İşte kim var? Rakow mesela Polonya'dan 19.750. Bir sezonda katılmamışlar. Bu sene katılacaklar. Yani Başakşehir'in 92. sırada ve 21 puanı var. Bir de Trabzonspor'a bakalım. Hani göklere, yerlere, göklere sığdıramıyoruz takımlarımızı. Uçuyorlar, kaçıyorlar diyoruz ama işte görüyorsunuz topladıkları puanlar. Maalesef bu da ülkenin gerçekleri. Samsunspor geçen sene katıldı. 141. sırada ve 11.125 puan topladılar. İyi bir puan topladı Samsunspor. Onları da geçen sene zaten bol bol tebrik etmiştik biliyorsunuz. Sivasspor'un yine 2022-23'te 10 puanlık bir katkısı var. Sonraki sezonlar zaten alt lige düştü biliyorsunuz. Sivasspor topladığı bu 10 puanla 152. sırada kulüpler sıralamasında ve Trabzonspor 61. sırada ve son 5 sezonda sadece 9.195 puan topladılar. Onun da ilki, yani topladıkları 5 puanın ilki 2022-23 sezonunda 6 puan toplamışlar. Sonraki sezon Avrupa'ya katılamadılar. 2023-24-25'te 2,5 puan topladılar katılıp. Geçen sene katılamadılar. Bu sene de bakalım playoff'tan Avrupa'ya girebilecek mi Trabzonspor? Ama hani Trabzonspor ve Beşiktaş'ın çok daha fazla puan toplaması gerekiyor. Trabzonspor'dan sonra Adana Demirspor var 2,5 puanla ve sonra da Konyaspor var 2 puan. Onlar da 2022-23'te yine Avrupa'ya katılmıştı. Yani bazı şeyleri de kabul etmek lazım. Maalesef Avrupa'ya katılan takımlarımız da en azından son yıllarda çok iyi sezonlar geçiremiyorlar. Fenerbahçe'yi ayırıyorum. Galatasaray'ın bir sezonu hariç. Bu sezon en azından önümüzdeki senenin o 0 puan silinecek. Biraz daha rahatlayabilir Galatasaray. Avrupa'da biraz daha üst basamaklara çıkabilir. Bu sene iyi puan toplarlarsa. İyi yayınlar. Başkent'ten selamlar Ankara'dan. Dün de birisi de diyordu işte rakip ilk dakikalarda atsaydı ve kırmızı görmeselerdi yenilirdik. Beşiktaş şansa aldı diyordu. Bu kulüp fanatikliğinden ne zaman kurtulacağız? Ya öyle oluyor maalesef işte insanlar böyle değerlendiriyor. Öyle bakmak lazım. Yani az önce de bahsettim bu kulüpçülükle bir alakası olmayan bir şey. Yani nihayetinde Avrupa'da takımlarımız topladıkları herkesin topladığı puana göre ülke puan sıralaması yapılıyor. Ve sizin işte sıralamanızı bir şekilde belli ediyor. Kaç takımla katılacağınız belli oluyor. Kendi topladığınız puanlarla beraber seri başı olup olmadığınız bir şekilde belirleniyor. Artık bırakalım. Yani Kuzey'in en iyi takımlarından birisi son 5 sezonun Danimarka'nın en iyi performans gösteren takımına karşı 2 maçta 0 golle yiyip eleneceksin. Şansa oldu efendim. Yani şansa, yoksa hani Midtjylland 10 gol atardı zaten Beşiktaş'a. İsteseydi. Hakem olmasaydı maç 5-0 falan biterdi Miçtat lehine. Olmasaydı yani o zaman ne yapalım yani şimdi. İki maçta da işte hakem kırmızı kart verdi. Ne yapalım şimdi yani, vermese mi yani, vermemesi için mi bir temennide bulunsaydık, yoksa hakem gördüğünü çaldı İngiliz hakem ve adamların kasti hareketlerine sarı kart verdi. İlk harekette karnına tekme atıyor. Ha, tekmenin Türkiye'de karşılığı sarı kart mı dünyada? Sarı kart. İkinci de bileğe topsuz alanda net bir tekme var. Şimdi ne yapsın yani hakem? Yani Premier Lig'de maç yöneten bir hakem ve o bile artık kafayı yedi. Artık o kadar faul yaptı ki Erlic en sonunda artık ikinci sarı karttan atmak zorunda kaldı. Yani o olmasaydı öyle olurdu. Bu olmasaydı böyle. Sonuç, Beşiktaş 2 maçta da 0 gol yiyerek 3 gol atarak şu an yaklaşık 38 maçtır 38 maçtır 2 farklı yenilmeyen bir takımı 2-0 yenerek, yani 38 maçtır 2 farklı yenilmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Bir. İkincisi, 3 yıl sonra Avrupa Kupalarında evinde ilk kez gol atamadı. İlk kez 3 yıl sonra, yanlış anlamayın. 3 yıldır Avrupa'da oynadığı maçlarda ki 3 yıldır katılıyor. Yani 4-5 yıldır sürekli Avrupa'ya katılan bir takım. Hani böyle muhteşem bir şekilde anlatmıyorum Miçtant'ı ama içeride ne kadar etkili olduğunu söylüyorum. Oynadıkları tüm takımlara gol atmışlar. 3 yıl sonra Avrupa'da ilk kez bir farkın üstünde kaybetti. Yani 2-1 kaybetmişti mesela. 3-2 kaybetmişti, örnek veriyorum, ama 2-0, 3-1 hiç kaybetmemişti. Bir kere bu var. Ayrıca 5 yıl sonra da kendi sahasında, değil mi? Evet, pardon. 5 yıl sonra Avrupa'da oynadığı herhangi bir eşleşmede ilk kez bir rakibine gol atamadan o şeyi bitirdi Miçtat. Hani bunu kabul edelim, söyleyelim. Evet, bundan sonra gider gitmez ayrı konu. Ama nihayetinde iyi yedi, iyi diyelim. Bir şeyleri iyi yaptı, siyah beyazlar ve eledi. Peki, devam ediyorum. Maalesef yapıyoruz kulüpçülük. Yani bunu yapacak çok... Ya benden sonra sevgili Görkem yapıyor. Görkem'in ismini sormuşlar. Görkem, sevgili Görkem yayın yapıyordum. Abi, yayınlar. Sizce Avrupa'da 4 büyükten başarılı olduğu sezon mu, yoksa Anadolu takımlarının güçlendiği bir lig mi? Benim fikrim, lig güçlensin, zaten Avrupa'ya yansır. Kim yazmış? Hemen şöyle bir bakalım. Sevgili Abdurrahim Erdem Bey. Valla şöyle, hani ligimiz güçlense de ben Avrupa kültürü olmayan takımların Avrupa'ya gittiği zaman maalesef sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Bunun bir şekilde sürdürülebilir olması gerekiyor. Bir yarışa gidelim, devam edelim.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: Vitali 4 numaralı Piango alıp 1,5 boy farklı öne geçti. İkinciliğe 2 numaralı Luna girmişti. Luna temposunu artırdı. Viraja yaklaşılırken koşuda lider o. İkinciliğe Ekürilerden 8 numaralı Sevtaha girdi. 1,5 boy geride 4 numaralı Piango dışına. 9 numaralı Derenimo gelirken 2 boy geride 3 numaralı Kıvırcık Kız 5.likte. Ondan 2,5 boy geride dışta 5 numaralı Mahçiçek içinde. 6 numaralı Mefide Hanım 1,5 boy geride Ekürilerden 12 numaralı Sırtaşı dışında. 10 numaralı Türk Ören sırasıyla... Kısraklar 1400 metre start yerine yaklaşıyor. 2 numaralı Luna 2,5 boy farklı önde. İkincilikte 8 numaralı Sevtaha var. Sevtaha'nın 1,5 boy gerisinde 9 numaralı Derenimo 3. sırada. Yarım boy geride iç kulvarda. 4 numaralı Piango 4.lükte. Piango'dan yarım boy kadar geride dışta. 12 numaralı Sırtaşı 5. sırada. 3 boy geride 3 numaralı Kıvırcık Kız 1,5 boy gerisinde. 5 numaralı Mahçiçek sırasıyla kısraklar 1000 metre start yerine ulaşmak üzere. 2 numaralı Luna bir boy farklı önde ama şimdi o fark yarım boya kadar düştü. Dışında 9 numaralı Derenimo var. 1,5 boy gerisinde Derenimo'nun iç kulvarda 8 numaralı Sevtaha 3.lükte. Onun 2 boy gerisinde Ekürisi 12 numaralı Sırtaşı. 1 boy geride iç kulvarda 5.likte 4 numaralı Piango. Piango'nun 1,5 boy gerisinde 5 numaralı Mahçiçek. 1 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Kıvırcık Kız. Sağrısında dış kulvarda 10 numaralı Türk Ören. 2 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Mefide Hanım. 1,5 boy gerisinde Mefide Hanım'ın 7 numaralı Tusem Kız. Son sırada 1 numaralı Efsane Hanım sırasıyla Kısraklar son 600 metreye giriyor. 2 numaralı Luna 1,5 boy farklı düzlüğe çıkılırken de önde. İkincilikte 9 numaralı Derenimo düzlüğe çıktı. Üçüncülükte iç kulvarda 8 numaralı Sevta, hayarında 4 numaralı Piyango var. Dışta da 5 numaralı Mahçiçek ve 12 numaralı Sırtaşı. 2 numaralı Luna son 400 metreye de 2,5 boy farklı önde girdi. Dıştan sağ kalkan 10 numaralı Türkören ikincilikle de yetinmedi. Şimdi Luna'yı yakalayıp liderliği 10 numaralı Türkören ele geçirdi. Dışarıdan ikinciye 3 numaralı Kıvırcık Kız girdi. Daha geride de 7 numaralı Tusem Kız var. 10 numaralı Türkören son 100 metre 4 boy önde girdi. İkincilikte 3 numaralı Kıvırcık Kız var. Dıştan Tusem Kız'ın da çabası var. 10 numaralı Türkören kazandı. 3 numaralı Kıvırcık Kız ikinci, 2 numaralı Luna üçüncü, 7 numaralı Tusem Kız da yarışı dördüncü bitirdi. 10 numaralı Türkören Müslüm Çelik'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programına. Caner Aydaş ben. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Bugün herhalde işler kesat ya da bizi çok az dinleyen var. Dinleyenler yazabilir 0538 052 1487. Nereden dinliyorsanız yazın. Sessiz çoğunluktan olmayın, ısrarla söylüyorum. Ses çıkarın, ses verin. Mesajlarınızı yazın, fikirlerinizi yazın. Bizler de okuyalım ama tabii ki küfür hakaret olmasın kimseye. Bunu yazanları okumuyorum. Bilginiz olsun. Benim yayınıma da yapmayın böyle şeyler. Yıllardır sizinle iyi sohbetler yapıyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum sevgili Abdurrahim Bey, özür diliyorum, düzeltiyorum. Anadolu takımları güçlenirse işte ne demiş? Anadolu takımların güçlendiği bir lig mi yoksa dört büyüklerin Avrupa'da başı? Ben şöyle düşünüyorum, yani Anadolu takımlarımız güçlense de maalesef yani birincisi sürdürülebilir bir şey model olmuyor. Yani şöyle bakalım. İşte Sivasspor birkaç sene üst üste Avrupa'ya katıldı. Sonra yok, ne oldu? Alt lige düştü. Adana Demirspor başladı. Montella'yla uçuyor, kaçıyor, bir anda ne oldu? Bitti gitti. Yani yok şu anda Adana Demirspor. Samsunspor geçen sene evet güzel bir başarı elde etti Konferans Ligi'nde. Mesela ligde başarısız oldu ve katılamadı. Başakşehir bir anda böyle Nuri Hoca ile beraber koptu geldi. Avrupa'ya katıldı. O kadar efor sarf ettiler de ilk turda gitti. Yani dört büyüklerin Avrupa'ya katılması gerekiyor ve mümkünse de hani orayı her yıl en az 11-12, 13-14 puan toplaması gerekiyor ki bizim bundan sonraki yıllarda bir şekilde Avrupa'da takımlarımız Şampiyonlar Ligi'ne ya da diğer liglere hem direkt katılabilsin hem playoff'tan başlasınlar. Böyle Temmuz'da, Haziran'da falan sezon açmayalım. Yani gerçekten yakışmıyor bize, yanlış anlamayın ama hani bu kadar paralar harcayıp gidip de Haziran'da falan maç oynamayalım ya. Ben hakikaten artık söyleyecek söz bulamıyorum. Hakem ne mi yapsın? Bizim lige ihraç edelim. Bizim ligde hakemlik yapsın. Zira o penaltıyı bizim hakemler vermezdi. Daha önce örnekler fazlasıyla ortada. Ya işte o penaltıyı vermese de fark etmez. Beşiktaş zaten o turu geçmişti 1-0 olduktan sonra. Yani o penaltıyı versen olur, vermesen olur. Çok önemli değil. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani İlla da bir kulp bulacağız diye işte efendim Beşiktaş çok iyi oynamadı ama hakem Beşiktaş'ı kolladı. Tabi İngiliz hakem, hani Sayın Serdar Adalı tırnak içinde söylüyorum, kesin şey söyledi yani işte gitti dedi ki ya hocam lütfen hani biz ilk turda eğlenmeyelim, zaten Muhammed Salah'ı da alamadık, biraz kinaye yapalım. Taraftar ciddi bir tepki gösteriyor bize. Bu maçta biraz bazı şeyleri görmemezlikten gel, biz faul yaparsak sarı kart verme, onlar yaparsa sarı kart ver. İşte hatta mümkünse bir kırmızı kart ver. Biz zaten şu anda hani biraz çalkantılı bir sezon geçirebiliriz. Bir transferimiz vardı. Çok böyle sükse yaptı. Herkes istedi ama şu anda olmadı. Oyuncu da bütün kulübü isteyince biz de vazgeçtik. Biraz taraftarın modu düştü. Yani İngiliz hakem herhalde böyle dediler. Yoksa İngiliz hakem niye versin orada şey yani? Kırmızı kartı Erli'yi. Yani niye illa da bir şeyi böyle çok şey göstermeye çalışıyoruz. Yani kabul edelim Danimarka'nın, hani biz hatırlayın yani gittik hani bunların daha kötüsü özür diyerek söylüyorum. Nöşeland'dan Fenerbahçe'nin oynadığı maç. Hatırlayın Danimarka'da Galatasaray'ın keza Trabzonspor'un işte Başakşehir'in Kopenhag'da oynadığı maçları hatırlayın. Ya, bu takım son 5 sezonun 3'ünde şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyorum. Danimarka Ligi'ni domine eden bir takımdan bahsediyorum ve mevsimde henüz Türkiye Ligi'nde resmi maç oynamamışsınız. Hazırlık maçlarında dökülmüşsünüz. Beşiktaş'tan bahsediyorum. Trossard en iyi transferiniz dediğiniz transferiniz, yıldız transferiniz kadroda yok. Neredeyse kurmak istediğiniz kadronun yarısı daha henüz gelmemiş. Gol yemeden ediyorsunuz. Efendim hakem olmasaydı zaten nerede hakem, baya bir şey yaptı yani, Beşiktaş'ı kolladı. Tabi öyle devam edelim. Bunları kızıyorum. İnanılmaz kolay gelsin Caner'cim demiş. Başakşehir hayal kırıklığı oldu. Nuri Şahin yakıştıramadım demiş. Hatta ne demiş? Vallahi yani gerçekten üzüldüm. Ben de çok üzüldüm. Maçı izledim, Başakşehir mücadelesini. Her an gol gelecek. Hadi şimdi atacağız. Birazdan atacağız. Atmak üzereyiz diye maç bitti. Hani böyle çok özür dileyerek söylüyorum.
Genelde çok maç izlediğim için evde çok maç izlemiyorum. Yani işimi hayatıma bulaştırmamaya çalışıyorum. Çünkü hafta sonu hafta içi malum bundan 15 gün sonra ligimizde ve dünyada her yerde lig başlayacak. 5 televizyon, 1 laptop, üzerine 1 telefon, 6-7 ekranla beraber haftanın en maç gündeminin olduğu hafta sonu ve cuma ve pazartesi yayında olduğum için artık böyle maç izlemekten bıkmış durumdayım. Sadece işim icabı izliyorum. Hani evde izlememeye çalışıyorum ama Başakşehir maçını açtım izledim. Gerçekten izledim. Ya hadi hocam, hadi olacak, hadi olacak yenildik. Yani böyle ekran başında dondum kaldım. Nasıl ya dedim kendi kendime. Ki ben hani dediğim gibi yani burada yıllardır profesyonelce izleyen, hani duygularını asla belli etmeyen, ne olursa olsun hani bu iş gereği artık bazı duyguları belki körelen bir basın çalışanıyım. Bakıyorum ya böyle kaldım ekran başında. İnşallah dedim bari Beşiktaş elenmesin, konferansa gitmesin. Çünkü hani bu da olmaz dedim ya kendi kendime. Yani bu takıma elenmemeliyiz. Yine söylüyorum, elenmemesi gerekiyordu. İnanılmaz rüzgar var. Radyo spordan çıkmaca derim demiş. Tabii abi, yarın bizim de bir ailemiz var abi. Yapacak bir şey yok. Burada da çok rüzgar var ama rüzgara karşı yürüyenler var biliyorsun. Mesela onlardan birisi biziz. Bu arada dün de geçen haftaydı. Tam radyoya gelirken Beylikdüzü'nde bir rüzgar çıktı. Yani bir anda böyle günlük güneşlikken bir anda böyle sanki ne diyorlar ona, dönerek giden şeyin adı neydi? Görkem, hayır, dönerek giden neydi o? Böyle Amerika'da hortum gibi bir şey böyle. Bir anda böyle sis falan çöktü. Ne oluyor ya falan dedim böyle arkadan. Metrobüse yürümeye çalışıyorum. İnanılmaz bir rüzgar. Böyle itiyor. Yani yürüyemiyorum yolda. Yan yan yürümeye çalışıyorum falan böyle. Aa, inanılmaz. Hemen eşimi aradım. Dedim ki sakın dışarıya çıkmayın. Bir de felaket bir toz şeyi. Gözümde gözlük, güneş gözlüğü, kafamda şapka. Ona rağmen gözlerim böyle kapatıp yürümek zorunda kaldım. O kadar toz. İşte bir şeyler uçuyor sürekli etrafımda falan. Yani daha kötüsünü gördüm sevgili Yunus abi. O yüzden bir şekilde gideriz herhalde. En kötü taksiyle gideriz. Neymiş? Rakip 10 kişi kalırsa kalmasaymış. Direklerden dönmeseymiş. Mişmişmiş. Gerçekten mahsus mu yapıyor bazı insanlar? Ben anlamıyorum demiş. Beşiktaş Galatasaray olarak, bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Tüm takımlarımıza, Türk takımlarına başarılar diliyorum demiş sevgili Yunus abi. Haklısınız, ikna oldum demiş az önceki dinleyicimiz. Yani büyük takımların Avrupa'ya katılması üzerine bir yorum yaptığım için. İsmail Kartal'ın İrfan'ı, Jayden'ı ve Fred'in sevdasına ne diyorsunuz? Ankara'dan sevgiler sevgili Fehmi Demir. Valla Fehmi Bey, ben tekrar söylüyorum. Şu anda dinliyorsunuzdur. Fenerbahçeli dostlar kızmasın bana. Ben gördüğümü söyleyen bir insanım. İster kırılın, ister darılın ama darılmayın. Gerçekler bunlar. İsmail Hoca'nın bir şeylerden vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin hata yapma lüksü yok. Fenerbahçe'nin elindeki yabancıları kimlerle vedalaşacaksa onlardan bir an önce vedalaşmalı ve geçmişte performans veremeyen, Fenerbahçe'nin oyununu bir tık yukarıya çekemeyen, performansı dalgalı, sakatlık problemi yaşayan, işte zaman zaman performansında inişli çıkışlı hani durumları olan oyuncularla yolları ayırmalı bir an önce. Bu Jaden mi, Fred mi, işte İrfan Can Kahveci mi bilemem ama İsmail Hoca'nın geçmişte çalıştığı oyuncular eğer takıma katkı sağlamayacaksa, bakın İsmail Hoca'nın, Sayın Aziz Yıldırım'ın sadece bir yılı var. İsmail Hoca'nın sadece bir yılı var. Yarın divan kurulu var Fenerbahçe'de bildiğim kadarıyla ki orada muhtemelen olacaktır tartışmalar. Ve bu bir yıl içinde Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız dedi. Ya Fenerbahçe henüz yabancı oyuncu göndermedi. Ben gerçekten anlayabilmiş değilim. Fenerbahçe'nin 23 yabancısı, 17 yetişkin, 6 da 6 oyuncu da 2003 ve sonrası doğumlu. Yani orada da 4 gibi bir kota var. Yani bu durumda Fenerbahçe'nin 9 oyuncu göndermesi gerekiyor. Bu arada yetişkinleri gönderecek ve yani 7'sini yollayacak. Üzerine daha fazla yollayıp yeni oyuncular alacak. Ki son dakika bir bilgi, Fenerbahçe'nin Leo'ya teklif yaptığı Milan'dan. Tamam, Leo gelecek. Kim gidecek? Birincisi bu. İkincisi, ya Fred'in daha iyisi var bu dünyada. Nedir bu Fred sevdası? Fred'i kötülemek için söylemiyorum. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ama hocam,
Fred geldiği Fred, sizin zamanınızdaki Fred değil. Yaşlandı. Hani insanlar yaşlandıkça saha içinde yapabilirliği de azalıyor. Futbolda bunlardan, bu sporlardan birisi. Daha iyisi varsa gidin alın. Elinizde varsa elinizdekini tutun, Fred'i gönderin. İrfancan Kahveci başarılı olduğu sezon vardı. Siz varken başarılıydı. Yerli için tutmanız gerekiyor. Anlıyorum. Hepsini anlıyorum. Saygı da duyuyorum. Ama artık bir karar verin. Kim kalacak? Kim gidecek? Yani bilmiyorum. Çok zor. İsmail Hoca biraz sanki duygusal davranıyor. Zaman içinde bunu göreceğiz. Ama yine Oster bol diyorum. Asensio ile alakalı bir şeyler duyuyorum. İsmail Hoca'nın oyun sistemine uymadığı falan. Gerçekten kendi adıma bu değerlendirme ve kendi düşüncemdir. Kendi kendime düşünüyorum. Nasıl yani? Asensio falan hani gitse olmaz. Olmamalı. Asensio'yu 8 numara oynatacaksın. Bu kadar 4-1-4 oynuyorsan 2-8'di. Yanına da bir tane dinamik bir 8. Yani böyle kıpır kıpır tuttuğunu koparan bir 8. Ya kimse artık, bu benim problem değil, bulacaksınız. Fred'i gönderip alacaksınız oraya bir tane. Gör bakalım o zaman Asensio. Ya illa da onu oynatmak zorunda değilsin. Kenar oynatmak zorunda değilsin. Ama Asensio falan gitmemeli yani. Oyun sistemime falan uymaz, olmaz. Bence. Yani böyle şeyler duyuyorum. Ve umarım yanlış duyuyorum. Yani bir sadece birileri öylesine ortaya atıyordur. Bilmiyorum. Bayağı tartışılabilir. Caner abi, yayınlar. Sen tıpkı dünkü olduğu gibi bugün de dünyanın en güzel şehri Antalya Spor'dan dinliyorum. Dün yoktum ben ama sevgili Selim, dünyanın en güzel şehri biliyorum. Sen bunu kabul etmiyorsun ama bir gün edeceksin. Söyleyeceğim o şehrin neresi olduğunu ama bir gün edeceksin. Artık başka şeyler söyle. Dünyanın en güzel, sen bir kere Ispartalısın. O yüzden dünyanın en güzel şehri Antalya olsa bile sen Antalyalı değilsin. Bir kere geçelim onu. Yönetime sinirliyim. Hiçbir planı, programı yok. Biz de övünerek her sene Eylül'de transfer yaptık diyoruz. Diyor, Galatasaraylı dinleyicimiz sevgili Selim. Zaten anormal olan bu duruma eleştiriyoruz biz. Yeni transferlerimiz hiçbir sene tam kamp yapamıyor. Bunu bir de övünerek, övünecek şeymiş gibi lanse ediyor. Her sene 4 Eylül'de Osimhen Icardi düşmez diyor sevgili Selim. Selim, bir şey söyleyeceğim sana. Ya sen gerçekten realist bir Galatasaraylısın, bir taraftarsın. Çok da saygı duyuyorum. Birçok zaman diğer takımlarımızı da, fikirlerini açık açık yazıyorsun. Bazen eleştiriyorsun, bazen aynı fikirde oluyoruz, bazen olmuyoruz ama hep böyle objektif davranmaya çalışıyorsun. Ya ben bir aydır diyorum burada. Neden transfer yapmıyorsunuz? Niye açıklama yapmıyorsunuz? Sorun nedir? Problem nedir? Lütfen açıklayın. Galatasaray ne zaman transfer yapacak? Ve niye yapmıyor? Hani ligin şampiyon takımı ve her sene hani Galatasaray taraftarı dediğin gibi Eylül'ü beklemek zorunda mı? Hani diğer takımlara karşı çok ciddi avantajların var. Bir kere şampiyonsun. Kadronu yıllardır koruyorsun. Efendime söyleyeyim, üzerine elinde çok aset oyuncuların var. Şampiyonlar Ligi'ne katılacaksın. Yani zorluk seviyesi en üst düzey ligde oynayacaksın. Kadronu güçlendirmen lazım. Eksiklerin de belli. Yani santroforun yok şu anda. Osimhen çık. Santroforun yok. Hani bunu söyleyince bazen burada bilmiyorum, garip yorumlar alıyorum. Ya efendim söylemiyor, niye söylüyorsunuz? Yani yönetimimiz her şeyi biliyordur. Zamanı gelince yapar. Ne zaman gelecek o zaman? Ben merak ediyorum yani. Mesela şu anda Real Madrid 6-7 oyuncu alarak yanlış mı yaptı mesela? Onlarda bir zamanlama yok mu? Onların ligi de bizden sonra ya da bizimle beraber başlıyor. Şampiyon da olamadılar. Değil mi? İyi de bir kadroları var. Yani Galatasaray'dan daha güçlü bir kadroları var. Değil mi? Ama 6-7 oyuncu aldılar. Ya da işte İngiltere'de transfer yapan takımlar, Bayern Münih 2-3 oyuncu aldı mesela. Değil mi? Yani ihtiyacınız olan bölgelere belirlediniz. Listede kimler var? Ahmet, Mehmet, neyse artık kimse. Gidiyorsunuz ve alıyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Olmuyorsa B planınız neyse oraya gidiyorsunuz. Ya da C planınız neyse oraya gidiyorsunuz. Yani bu konuda en rahat kulüp Galatasaray. Transfer yapmayan da Galatasaray. Ya bunu da dillendiriyoruz burada. Ki işimiz de bu. Ya bazı arkadaşlar rahatsız oluyor. İlginç. Neden diyor, dillendiriyorsunuz? Ne yapalım? Ben de mesela diyorum ya, Ultra Hasan her gün yazıyor bunu. Girin okuyun o zaman. Tepkinize gidin oraya koyun madem. Bu kadar yönetimi savunacaksanız. Ve artık
Hani yönetimi savunabilirsiniz. Buna saygı duyuyorum. Tabii ki savunabilirsiniz. Galatasaraylıysanız yönetiminizi savunabilirsiniz. Ben yönetiminizi, Galatasaray yönetimini geç kalmakla demiyorum. Yani şu ana kadar henüz eksik bölgelerin hiçbirini tamamlamadığı için neyi bekliyorsunuz ve açıklama, yani Galatasaray taraftarına açıklama yapması gerekiyor yönetimin. Ya biz son dakikada olsa gereğini yaparız. Olmadan yapın, en azından belli bölgeleri yapın. İyi oyuncular kaçıyor. Yani ortada çok iyi bir oyuncu var ya da birkaç oyuncu var. Sizin ilgilendiğinizde başka takımlar da ilgileniyor. Siz iyi bir kadro kurmak istiyorsunuz ya, örnek veriyorum. 6 ay, 3 ay Bernardo Silva geliyor, geldi uçağı orada burada, ne oldu Real Madrid? Hiç düşünmeden ne alıyorsun? 5. Tamam, ben 7 veriyorum, gel bana dedi, bitti gitti. Bunu yapmanız gerekiyor. Devam ediyorum. Kolay gelsin. Caner Bey Ankara'dan, Murat ben demiş. Üşenmeden büyük bir emekte istatistikleri veriyorsun. Teşekkürler. Canlı maçları söyleme imkanınız var mı? Tabii ki, hemen şöyle bir bakalım. Sevgili Murat Bey, tabii ki üşenmeyiz. Niye üşenelim? Seviyoruz istatistiği. İstatistik her şey olmasa da önemli bazen. Hemen şöyle bir bakalım. Bugün açıkçası tabii ligler tam başlamadığı için de benim de çok modum yok. Kendi ligimizi bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Avrupa'da yine sevdiğim ligler var. Onları da bekliyorum. Birkaç haftaya biraz daha biz de tam olarak şeye gireriz, moda gireriz. Belçika'da kulüp yürüyüş, Union Saint mücadelesi var. Süper Kupa mücadelesi ve 0-0'lık beraberlik var. Polonya'da Motor Lublin Bystok mücadelesi 0-0. Avusturya'da doğru şampiyon Linz Grazer'a karşısında 2-0 önde. Onların da biliyorsunuz pandemi zamanında çok büyük hakkını yedi Avusturya Futbol Federasyonu. Buradan gerçekten kınıyorum. Geçen sene LASK'ın şampiyon olması için çok dua ettim. Kendi adıma diyorum. Çünkü hakkını yemişlerdi maalesef. Şampiyonluklarını ellerinden almışlardı. Rusya'da Rostov Rodina karşısında deplasmanda, Rodina Moskova karşısında 3-2 önde deplasmanda. Sparta Prag Zilin karşısında Çek Cumhuriyeti'nde 3-1 önde. Norveç'te de HamKam deplasmanda Vålerenga karşısında 3-0 önde. Bodø Lillestrøm maçı var. Artı 6 maçı oynayın. Benden size bir hediye olsun. 3,5 gol üstü deyip. Ama artı 6 da olursa bu mücadele şaşırmam diyeyim. Birazdan başlayacak. Levent Bey ne demiş? Türk takımları genelde şu var. Mutlaka 10 numara pozisyonda lider bir oyuncu alması lazım. Alınabilen başarılara bakacak olursak hepsinde mutlaka bir lider oyuncu olmuştur. İstanbul'dan sevgili Levent Bey yazmış. Evet, doğru. Genelde bir lider oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Her yerde, her işlerin mutlaka bir lider olması gerekiyor. Çalıştığımız şirketlerde de iş. Futbolda da bu biraz daha özellikle saha içi organizasyonu anlamında. Bence bazen bir değil birden.

da bir süre tepki gösteremedim. Hani ne diyeceğimi, ne düşüneceğimi, nasıl reaksiyon göstereceğimi bilemedim. Kalktım, gittim, su içtim, böyle kendi kendime sinirlendim. Bak, doğru tektir. Acaba bu fikirlerimizde yalnız mıyız diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim demiş sevgili Fehmi Bey. Yani İrfan, Jaden ve Fred sevdası ne olacak İsmail Bey'in, İsmail Hoca'nın, İsmail Kartal'ın demişti. Ben onu söylüyorum. Ya Fenerbahçe'nin acaba oyuncusu olmaması gerekiyor. Tartışılmayacak bir kadro kurması gerekiyor. Elindeki zaten 3 oyuncu aldı Fenerbahçe. Ake, Vedat Moriç ve Osterwold diyorum, Greenwood. Yani bu 3 oyuncuya dokunamaz. Şikrin yana dokunamaz. Asensio bence dokunulmaz. Etti 5. Diğer 5 oyuncu İsmail Hoca'nın bir an önce seçmesi gerekiyor. Hatta 5 oyuncu değil, daha azını seçmesi gerekiyor ki Fenerbahçe yeni oyuncu alabilsin. Yetişkin oyuncudan bahsediyorum. Daha azını seçmeli. Yani örnek veriyorum, orada 3 oyuncu seçmeli ya da 4 oyuncu seçmişse Genduzi bence kalması gerekiyor. Etti 6. Bu durumda o diğer 4 oyuncu kendisi belirleyecek. Hatta 4 değil, daha az belirlemeli ki en az 2 oyuncu daha alması gerekiyor Fenerbahçe. Bir sol öne istiyorlar. Bir de hani ben sol bekte falan idare edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Archie Brown ve şeyle beraber, Archie Brown da 23 yaş kuralına uyduğu için Levent'te idare edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka çok iyi bir santrafor ve sol önede skor katkısı yapacak Kerem'in daha iyisi, Kerem'in daha önünde, Kerem'de tutulmak şartıyla mutlaka bir oyuncu alması gerekiyor. İşte Talisca mı gidecek, Kante mi gidecek, Semedo mu gidecek, Osterwolde mi gidecek, ama artık İsmail Hoca'nın bir an önce karar vermesi gerekiyor bence. Asensio bize gelsin, Orkun'la birlikte uçarız demiş sevgili Mehmet. Bağla bırakmazlar yani, olma, Fenerbahçe bırakmaması gerekiyor. Bence şu anda Fenerbahçe bırakırsa Galatasaray, Beşiktaş herkes alır. Asensio çok önemli bir oyuncu. İyi bir takımda, iyi bir rolle beraber o rolünü doğru organize ederseniz saha içinde bence 25 gole doğrudan katkı yapacak bir oyuncu. Ama tabii doğru kullanmanız gerekiyor. Onu mümkünse bir 8 olarak kullanmanız gerekiyor. Öyle düşünüyorum. İsmail Hoca'ya bakıyorum. İyi yayınlar. Çok yakın zamanda İsmail Hoca bu seçimleri nedeniyle görevinden ayrılabilir diyor Mahmut Bey. Yani umarım tabii ki böyle bir şey olmaz ama İsmail Hoca'nın karar vermesi gerekiyor. Bir de şimdi reklam arasına gideriz ama dönüşte önemli bir şey söyleyeceğim. Bakalım aynı fikirde olan dinleyicilerimiz var mı?

0: Maç Merkezi devam edecek.
1: Reklam.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Enerjik bir ses tonuyla girmeye çalıştım ama olmadı. Sanırım papatya çayı bozdu bizi reklam arasında. Çok içtik herhalde. Sevgili Ali Cemal'e de buradan selamlar olsun. Caner iyi akşamlar. Senin tereddütün vardı hatırlarsan, ben rahat tur atlarız demiştim. Bu turda atlarız diyorum. Ayrıca çok iyi bir hocamız ve kalecimiz var. Selamlar demiş sevgili Hüseyin Şener. Hüseyin abiye de mi? Buradan selamlar sevgiler tüm taksici esnafına. Esnafına oldu. Esnafına da selamlar sevgiler. Zor bir iş yapıyorlar. Onlara da kolaylıklar diyorum. Trafikte insanlarla, ışıklarla neyse artık. Trafikte, İstanbul trafiğinde özellikle çok zor. Ona da sevgiler. Valla şöyle, ben maç önünde 2-0 Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyordum. Eşime de söyledim hatta. Hatta o da böyle söyleme, ne zaman söylesen bir şekilde Beşiktaş yeniliyor dedi. Aşırı totem davrandı ama 2-0 oldu maç. Öyle düşünüyordum. Beşiktaş'ın daha iyi bir organizasyon olduğunu düşünüyordum kendi adıma. Hatta dün sabah sevgili Burak Alaca, sevgili Aydın, Aygün Özpekin, Aygün abinin yayınını yapıyordu sabah. Ona da mesaj göndermiştim. Beşiktaş'ın tur atlayacağını söylemiştim. Şöyle, Miştant heyecanlı bir takım, dinamik bir takım, fizikli bir takım ama bence kalite olarak Beşiktaş'ın altında. Hani ne kadar da kendi ligini domine etse de olabilir. Beşiktaş'ın şu andaki kadrosunun yine daha iyi bir takım olduğunu düşündüm. O yüzden de böyle bir skor önermiştim kendi kendime. Daha doğrusu düşünmüştüm ve o da oldu. Ne demiş? Evet sevgili Yunus abi de benim resmi bana göndermiş, sağ olsun. Abi biliyorum, kendi resmi bana yollamışsın. Federasyona kızmış. Bakın Chelsea'ye ceza geldi demiş. Nasıl Elinoğlu ceza veriyor? Biz de düzeltmek yerine bazı şeylerin üzerine örtüyoruz. Yunus abi biraz değiştirdim mesajını ama böyle bir mesaj şekline döndürdüm. Caner Bey yayınlar. Bu takım geçen seneden 3 oyuncu değişti demek ki, neymiş? Hoca farkı varmış. Agba da oynamıyor. Defans ikilisi tutturduktan sonra yaz boz olmazmış anlayana demiş. Sergen Hoca'ya da selamlar olsun. Ya şöyle, bir kere Beşiktaş'ın çok iyi bir sol stopere ihtiyacı var sevgili Serkan Bey. Emirhan iyi bir oyuncu ama Emirhan'ın yerine çok daha iyi bir yabancı oyuncu gelmesi gerekiyor. Bir ikincisi, hocanın o ısrarı önemli. Çünkü o hoca bozan bir santrafor. Ön tarafı karıştıran bir santrafor istiyor. Yani çok statik bir santrafordan ziyade koşan, mücadele eden, aralara giren, o bağlantı oyununda önemli, daha doğrusu önemli işler yapan bir santrafor istiyor. Muhtemelen santrafor almayabilir Beşiktaş. Alırsa da bu çerçevede bir santrafor alacaktır. Ayrıca şunu düşünüyorum. Salih çok iyi bir transfer. Bir kere çok iyi bir kaleci aldılar. Kabul edelim. Gerçekten Nübel çok iyi bir kaleci. Hani daha önce Bayern Münih'te de, Alman milli takımında belki çok göremedim ama Stuttgart'ta izlediğimiz gerçekten önemli bir kaleci. Konsantrasyonu yüksek bir kaleci ve güven veriyor kalede. Çok rahatlıkla geri pası atabiliyorsunuz. O geri pasını da taca atmıyor mesela. Bu çok önemli. Yani rakibe tekrar o topu vermiyor. Ya da sol, eğer sağına baskı geliyorsa sol ayağını alıp yine kendi arkadaşına uzun atabiliyor. Oyunu, topu kontrol ettikten sonra, bakın önemli bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli. Büyük takımlarımızda, Türkiye'de 4 tane büyük takımımız var. Bu takımları şöyle bir değerlendirin. Büyük takım taraftarı, özür diliyorum, kalecisi zaman geçirmez. Bakın herkes geçirebilir ama büyük takım kalecisi zaman geçirmez. Ne olursa olsun, geçmişte de izledik, şimdi de izliyoruz. Nübel'e bakın, dün maç 1-0, maç 2-0, adam topu tutuyor ve saniyesinde koşan bir adamı arıyor ve saniyesinde eliyle topu başlatıyor. Yani yıllardır biz dünya futbolunda Neuer gibi bir, tırnak içinde söylüyorum, bir başarıya doymayan bir kaleci izliyoruz. Başka bir şey söyleyecektim, o yüzden değiştirdim, tırnak içini kaldırıyorum. Yani adam maç 5-0, 6. gol için koşarak gidip topu, avuta çıkan topu koşarak alıp geliyor ya, saniyesinde. Şimdi hani Beşiktaş'ın artık böyle bir kalecisi var. Bu arada bütün büyük takımlarımızın kalecisinde böyle olması gerekiyor, onu da söyleyeyim. Yani baskı anında ya da bir avuta çıkan, bir de öndeysen hani konçlarını falan çekmesinler. Çünkü büyük takım zaten Türkiye'deki 4 kendi aralarında oynamadıkları bütün maçlarda zaten %80, %90, %95 favori çıkıyor içeride dışarıda. Bir de bunlar yapınca çok bazen böyle biz de tahammül edemiyoruz. Çok iyi bir kaleci aldığını söyleyelim. Sarı iyi bir transfer. Ne oynadığını biliyor, bakarak oynuyor. Orkun onun gelişiyle beraber performansını yükseltti. Beşiktaş'ın bence önemli eksiklerinden bir tanesi Olaytan gibi dinamik ama Olaytan'ın daha kaliteli halini alması gerekiyor Beşiktaş'ın. Yani ileride top tutacak, bazen gol atacak, iyi şutları olan, yani o yine söylüyorum, Olaytan'ın daha bitirici versiyonunu alması gerekiyor. Pas kalitesi daha yükseğini alması gerekiyor Beşiktaş'ın. Olaytan iyi bir yedek olabilir Beşiktaş'ta şu andaki görüntü. Trossard'ın varlığıyla beraber biraz daha önde top tutan, biraz daha takım olarak öne çıkan bir Beşiktaş izleyeceğiz, öyle gözüküyor. Sevgili Ankara'dan Ahmet Bey yazmış. Madem böyle olacaktı İsmail Hoca niye geldi, bir sonraki turda da Fenerbahçe eğlenir bence. Valla zor bir takımla işte Gornik mücadelesinde Fenerbahçe'nin oyunu çok beğendiğimi söyleyemem. Ben beğenmedim. Daha iyi bir futbol oynaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ama İsmail Hoca'nın dediğim gibi karar vermesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin şu anda 4 takım çıkarabilecek kadrosu var. 42 kişiye yakın bir kadrosu var. Yani İsmail Hoca'ya şöyle hak veriyorum. Kiminle çalışacaksın? Yani çift kale dersen 2 takım çıkıyor. 4 takım çıkıyor pardon, yani 2 takımla beraber 11-11 oynayabilirsin. Yani İsmail Hoca'nın karar verip bir an önce yönetimin, neyse oradaki profesyonellerin bir an önce karar verip kadroyu ideale indirmesi gerekiyor. Gönderecekleri oyuncular, alacakları oyuncular, kimlerle devam edecek, o kadro planlamasını, mühendisliğini, takımın birbiriyle uyumunu bir arada götürecek, sezonu tamamlayacak oyuncular, her kimse, yerli yabancı, karar vermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu bence yansıyor şu andaki saha içi görüntüsüne. Şimdi zor bir takımla eşleşme, yani çok da kolay bir eşleşme olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Kesinlikle Gornik mücadelesinin üzerine çıkmalı, içeride dışarıda. Bu maçın performansı o mücadele için, o tur için yeterli olmayabilir. Daha iyisini oynamak zorunda. İyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Bunu kabul etmek lazım ama bu kadroyu iyi harmanlamak lazım. Doğru oyuncularla bir şekilde Fenerbahçe, Sayın İsmail Kartal'ın harmanlaması gerekiyor. Yani şunu söylüyordum reklama gitmeden önce. Yani bunu söylemekte bir bahis görmüyorum. İsmail Hoca neden maçlardan sonra sürekli kendini anlatma ihtiyacı hissediyor? Yani ben onu çok anlayamadım. Zaten Fenerbahçe teknik direktörüsünüz. Yani artık bence buraları biraz geçmesi gerekiyor. Bu biraz geçmişteki şeyler gibi olma, dejavu yaşıyormuşum gibi, o sürekli ben öyle yaptım, böyle yaptımdan ziyade hani biz takım olarak, yani o biz kavramı biraz daha ön plana çıkmalı. Bir de hep kendini anlatmaya çalışıyor. Bunu çok anlayamıyorum. Yani Fenerbahçe güvenmiş ve teknik direktörlük görevini getirmiş Sayın İsmail Kartal. Artık hani bir şekilde o minvalde açıklamalar yapmalı bence. Hani sürekli birilerine sanki kendini kanıtlama derdinde Sayın İsmail Kartal. Bence burayı biraz, iletişim dilini belki bir tık daha Fenerbahçe teknik direktörü olduğunu bilerek yapmasında fayda var. Sonuçta hani kendisine güvenilmiş ve o görev verilmiş. Artık bu konuda dediğim gibi böyle açıklamalar yapmaması gerekiyor. Benim naçizane tavsiyem. Biraz çünkü taraftar da bunu çok istemiyor. Kalitesine laf yok. Leo çok sorunlu bir futbolcu diyor dinleyicimiz. Şöyle bakıyorum. Bak. Dünyada tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu demiş Napolyon Bonaparte. Evet. Leo sorunlu bir oyuncu. Ben de bugün bir YouTube kanalında bunu söyledim. Konuk olduğum bir YouTube kanalında. Yani sezonun yarısında bu inişli çıkışlı bir grafiğini izleyebilirsiniz Leo'nun. Ama hani maç kazandırabilecek gerçekten aset bir oyuncu, değerli bir oyuncu. İşte o konsantrasyonu, yaşantısını bir şekilde kontrol altında tutmak lazım. Yoksa zaten Avrupa'nın her takımında oynayabilecek kaliteye, fiziğe, teknik kapasiteye sahip bir oyuncu. Ama en büyük problemi istikrar maalesef. Evet, kısa bir reklam arasına gidelim, devam edelim.
0: Maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz. Maç merkezi Caner Aydaş ben ve birazdan sizlerden ayrılacağım. Yaklaşık bir 12-13 dakikam var. Mesajlar da var. Hepsini okumaya ve yanıtlamaya çalışacağım. Selamlar. Kim demiş? Selamı gönderen sevgili Murat Bey. Murat Bey'e de selamlar. Sevgiler olsun. İstanbul'dan yazmış bizi. Peki, sevgilerimizi iletiyoruz sizi. Sayın Özbey'in bu seneki tavırları normal geliyor mu size demiş. Özellikle transferde yaptıkları Ren maçında protesto olabilir demiş sevgili Murat Bey. Ayrıca taraftarı kale almaması Sayın Başkan'ın biraz ilginç geliyor. Valla ben burada dilim döndüğü kadar, dediğim gibi hani bir Galatasaray yayıncısı değilim. Bütün Türkiye'ye yayın yapıyoruz ama dilimin döndüğü kadar tüm takımlarımızdaki bazı şeyleri, özellikle iletişimle alakalı konuları aktarmaya çalışıyorum. Burada Galatasaraylı dostlarımız hakkını versin. Desin ki hayır yapmıyorsun desin. Hayır yapıyorum. Yani yaklaşık bir aya kadar sustum ama bir aydır sürekli konuşuyorum. Ya çıkın bir açıklama yapın. Daha gerçekçi bir açıklama yapın. Yani bir sebep varsa bunu taraftarın bilmeye hakkı var. Ya bu takım yıllardır şampiyon oluyor. Kadrosunu koruyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Bir açıklama yapılması gerekiyor ki kombine çıkar çıkmaz tükenen bir kulüpten bahsediyoruz. Yani arkadaşlarımın ki basında çalışıyorum, yani Galatasaray yöneticilerini de tanıyoruz, her yere ulaşabiliriz ama kombine bulamadığımız, hatta yani arayıp da ya efendim kesinlikle kombine isteme, talep etme, hani çok hatırı sayılır birileri bile araya koysak. O bir noktada bu kadar yıllardır bu şampiyonluğun doğrudan etkileri olan bir paydaştan bahsediyorum, taraftardan. Haklı olarak neden gelmiyor bu transfer diye soruyorlar. Ama hani gelecek, ecek, acak ekleriyle beraber dinliyoruz, bakıyoruz, bekliyoruz. Dediğim gibi kendi ablam soruyor yani Galatasaraylı ve niye gelmiyor diyor. Bilmiyorum abla diyorum, yani ben de senin gibi takip ediyorum ya, her yere bakıyorum, konuşuyoruz, ediyoruz. Hani var herhalde bir neden var ama o nedenin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani geç kalmıyor muyuz diyor. Yine cevap veremiyorum. Veren varsa bilmiyorum yani. Verenler de herhalde ya bir şekilde kendine sosyal medyada gündem yaratmaya çalışıyor. Ya da duyumculuk yapıyor. En azından ben böyle bir şey yapmamaya çalışıyorum. Şu anda taraftarın, Galatasaray taraftarının sesi olmaya çalışıyorum. Ama henüz somut adımlar yok. İyi yayınlar, ben Ankara'dan Tuğluhan. Beşiktaş sezonu eksik başladı. O eksiklikler de giderilince izlemesi büyük keyif verecek bir takım olacağını umut ediyorum ki ilerleyen günlerde göze hoş gelen bir futbol oynayacaktır demiş Tuğluhan Bey. Peki, sevgilerimizi iletelim başkentimizi, sevgili Tuğluhan Bey'e. Yani şöyle, Beşiktaş önde oynamaya çalışan bir takım. Bunu gördük dün, özellikle Midtjylland maçının ikinci yarısında hocanın isyanı vardı. Ki eminim oyuncular da bu isyandan bir pay almıştır. Yani ilk yarıda özellikle önde top tutamayan Orkun'un, Salih'in, Olaytan'ın, işte yani orada Trossard olsa başka bir şey konuşurduk. Tabii İlhan'ın genç olması, önde top tutamaması, Çerni'nin kötü plus oynadığı bir günde, kötü demiyorum, kötü plus oynadığı bir günde hani ilk yarıda ancak bu kadar olabilirdi. İkinci yarıda ama bir şekilde hoca herhalde soyunma odasında iyi bir konuşma yapmış. Belli ki 45-60 arasında tek kale oynanan bir mücadele vardı. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda Beşiktaş'ın daha ofansif bir görüntüde olacağını, daha dinamik bir oyun oynayacağını, daha tempolu bir maç oynayacağını, daha dar alanda oynayacağını, daha agresif olacağını düşünüyorum. Hocanın da zaten buna göre bir oyun planı var. Sadece bu oyuna uygun transferlerin yapılması gerekiyor Sayın Tuğlan Bey. Burada Sayın Önder Özen'in makro mikro planlarında özellikle ikinci faz dediği 15 Ağustos'a kadar hani takımın eksikliğine yönelik transferleri yapacağız, bitireceğiz diye anladım ben basın toplantısında. En azından Beşiktaş taraftarı bunu bekliyor. Sonrasında da fırsat transferlerini kovalayacağız dedi. Bu da 3. fazdı. Faz 1 bitti. Şimdi faz 2 bekleniyor. Eğer bu faz 2'de iyi transferler gelirse, yani takıma doğrudan katkı sağlayacak ki böyle olması gerekiyor. Yine söylüyorum, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin hata yapma lüksü sıfır. Zero hata, sıfır hata kesinlikle olmaz. Yani kimi alacak dersen nokta atışı transfer yapmak zorunda. Çünkü Fenerbahçe seneye seçime gidiyor. Beşiktaş'ta da eğer bu sene yine başarısızlık olursa bence yer yerinden oynar. Yine söylüyorum. Önder Hoca'yı getirmişsin. Bu sene işte gelirken Kasım'da havlu atmayacağız, Ekim'de havlu atmayacağız gibi iddialı söylemler var. Üzerinden neredeyse 2 yıl geçecek. Hala ortada somut bir başarı yoksa taraftar Beşiktaş kongre üyeleri mutlaka bunun hesabını Sayın Başkan'dan soracaklardır. O da ciddi bir sıkıntı yaşayacaktır. O yüzden Beşiktaş'ın hata yapma lüksü yok. Bunu da söylüyorum. Hani önümüzdeki sene şampiyon olur olamaz bilemem ama en azından şampiyonluktan kopmayan bir Beşiktaş izletmek zorunda Sayın Önder Özen ve Sayın Serdar Adalı, Sayın Italiano. Şu ana kadar yapılan transferler başarılı, iyi transferler ama hala çok eksik var. Ankara'dan selamlar. Takımını ve seni tebrik ediyorum demiş Aziz Bey'in en büyük hatası Sayın İsmail Kartal demiş sevgili Ali abi. Kante, Tarişka, Gendouzi, Greenwood, Asensio, Bonjour'un hepsi bir yıldız. Sence İsmail Hoca bu kadroyu yönetebilir mi? Bence çok zor demiş sevgili Ali abi, böyle bir çekincesi var. Valla yönetmesi gerekiyor. Sonuçta bu görevi kabul ettiyse, yani kadro belliydi zaten. Bunların hepsi gökten inmedi. Sonradan da olmadı yani. Bu oyuncuların yüzde, hani bir Greenwood geldi. Onun haricinde diğer oyuncular zaten geçen sene Fenerbahçe kadrosunda vardı. İsmail Hoca da ben bunu yaparım diye geldi. Ben de açıkçası biraz hani o özgüvenli konuşmaları bekliyorum Fenerbahçe'de. Örnek veriyorum, son mücadelede Asensio kötü gözüktü. Oynatma hocam, hazır değilse oynatma. Asensio taraftarın sevgilisi, sevdiği bir futbolcu, gerçekten keyif veren bir futbol oynuyor. Geçen senede yaptıkları ortada. O olmadığı zaman Fenerbahçe'nin bayağı zorlandığını da gördük. Bu sene daha iyi bir kadroyla, daha doğru bir rolle beraber çok daha etkili olabilir. Adaptasyon sürecinde tamamen açtığını da düşünürsek. Hazır değilse oynatma hocam ya. Asensio ile ilgili söylemleri vesaire bilmiyorum. Yani İsmail Hoca'nın level yükseltmesi lazım. Kendi adına en azından iletişim kısmında diyelim. Ve bazı kararları da alabiliyor olması lazım. Yani Asensio kötüyse oynatma hocam. Kimse sana Asensio oynat demiyor. Böyle bir baskı yok. Yani henüz daha hazır değilse oynatma. Yani Asensio kötü gözükmesin. Çünkü takımın en iyi oyuncularından birisi. Bir dinleyicimiz demiş ki sevgili Abdurrahman ve Sayın Başkan istifa etmeli demiş Sayın Dursun Özbek. Galatasaray'ın şu andaki kadro olarak çok geride kaldı demiş. Yani ben o kadar beklemiyorum ama Galatasaray taraftarına açıklama yapmaları gerekiyor. Ve transferleri de artık zaman azalıyor, lig başlıyor. Şimdi iyi bir başlangıç yapamazsa Galatasaray çok fazla sorgulanır. Öyle düşünüyorum. Ya bir kere sevgili Abdurrahim Bey, ya şu santrafor konusunu artık halletmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Hani kimi alacak derse artık gidip net bir santrafor almaları gerekiyor. Icardi gideli bir ay oldu. Dünya Kupası bitti. Dünya Kupası biteli 10 günü geçti. 12-13 gün geçti. Öncesinde düşünce işte Beşiktaş getirdi Dünya Kupası'nda oynayan bir oyuncuyu. Henüz kadrosuna katmasa da getirdi. Bakın Trabzon'a getirdi. Yani yapan yapıyor yani. Ya Ake geldi Fenerbahçe'de. 2 maça çıktı. Hollanda'da direkt oynayan bir oyuncuydu. Yani Galatasaray bunu neden yapmıyor kısmını bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Herkes bir şey söylüyor ama söylemlere çok bakmıyorum. Sadece bu konuda biraz daha taraftar bilgilendirilmeliydi. İyi yayınlar Caner Bey. Beşiktaş bu sene çok iyi takım olacak. Yaz bunu bir kenara demiş sevgili Hasan Koyuncu Hasan abi. Ya şöyle, dünkü oyunu gördükten sonra kolay pes etmeyen, yani yenilse de en azından mücadele etmekten çekinmeyen bir takım görüntüsü vardı. Her şeyden önemlisi sevgili Hasan abi. Sizin lideriniz sizin kadar heyecanlıysa, sağ kenarında en az sizin kadar koşuyorsa bu sizi motive eder. Bakın bu çok önemli bir görüntü. Eğer bir işte çalışıyorsanız sizin size liderlik eden her kimse Ahmet Mehmet önemli değil. Sizin kadar o işi önemsiyorsa, sizin enerjiniz kadar bir enerji ortaya koyuyorsa, her pozisyona bir şekilde sizinle alakalı, organizasyonla alakalı bir şey varsa, fikri varsa sağ kenarında görüyorsunuz bunu, enerjisine yansıyor. O zaman siz de oynarsınız, daha fazlasını oynarsınız. Bence en önemli kazanç Beşiktaş'ta Italiano. Çünkü yıllar içinde kaybolan bence bir enerji düşüklüğü vardı Beşiktaş'ın. Bunu sanki Italiano giderecek gibi gözüküyor. Gerçekten dün sağ kenarında özellikle Reji'nin gösterdiği zamanlarda sürekli onu izlemeye çalıştım. Yani maşallah beyefendinin enerjisi sağ içindeki bazı futbolculardan daha fazlaydı. Ya da dün en az oyuncular kadar vardı, haksızlık etmeyeyim hadi. İyi akşamlar Ankara'dan, Işık Taksi'den Serdar ben demiş, Galatasaray taraftarıyım. Okan Hoca'nın konuşmalarında sanki Galatasaray'da yönetimde görev yapıyormuş hissi veriyor. Sanki ya da bize mi öyle geliyor? Yani evet, Okan Hoca çok fazla sahiplenen bir teknik direktör görüntüsü var. Bu iyi mi kötü mü? Bunun değerlendirmesi size ait. Dediğiniz gibi sanki bir yönetici gibi konuşuyor. Böyle olması istenmiş olabilir. Sorumlu kalması istenmiş olabilir. Böyle konuşması talep edilmiş olabilir. Edilmese de kendisi böyle bir misyon yüklenmiş olabilir. Belki taraftarın işte ne diyelim, transfer gelmediği için bazı çatlak sesleri önlemek için hani kendisini öne atmış olabilir. Çünkü Okan Hoca sonuçta şampiyon hoca, öyle bakmak lazım. Hani bu bilmiyorum, rahatsızlık verir mi taraftara? Uzun vadede olabilir. Ama kısa vadede dediğim gibi yani biraz daha içselleştirmiş olabilir Okan Hoca. O da çünkü bence şu andaki transfer gelmemesinden memnun değildir. Ama bunu tabii çok söyleyen de bir hoca değil. Okan Hoca benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla yönetimle tam uyumlu çalışıyor. Hani çok böyle yönetimle ters düşecek bir hoca profili yok benim gördüğüm kadarıyla. Antep'ten sevgili Ali Rıza Bey. Asensio konusunu fazla büyütüyoruz. Yavaş yavaş oynatıyor işte demiş. Bu arada Leo kesin Fenerbahçe'ye gelir. Sayın Yıldırım hiçbir transfer savaşını kaybetmedi. Bilmiyorum, bekleyip göreceğiz hep beraber. Bakalım kime gelecek. Merhabalar, ben Fenerbahçe en büyük yanlışı bence Sayın İsmail Hoca'ya getirerek yaptı demiş. Sol bek, sağ bek, bir forvet gelmez ise İsmail Hoca'yla konuşulmazsa hocanın şu anda ısrar ettiklerinden vazgeçmesi konusunda başarı çok zor demiş. Kimse konuşmuyor ama Trabzonspor'da bu sene çok can yakacak, iyi yayınlar demiş sevgili Aziz Bey. Trabzonspor'u çok değerlendirdim. Ben de aynı fikirdeyim. Trabzonspor geçmiş yıllara göre çok daha başarılı diyelim. Yani transferde en azından başarılı ama orada da çok gelen giden oldu. Yine bir adaptasyon süreci olabilir. Sene başında eğer kaybetmezlerse, iyi başlarlarsa devamını getirebilirler kazandıkları sürece. Yani 13-14 oyuncu aldılar. Bir 5-6 oyuncu daha alınacak ya da 3-4 oyuncu daha alınacak gibi gözüküyor. Şöyle bakıyorum. Ali abi demiş ki bu sene Jesus gelseydi Fenerbahçe kesin şampiyon olurdu derdim diyor sevgili Ali abi Ankara'dan. Bakalım, artık böyle bir seçim yapıldı. Hani bunun üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok. Peki ben bitiriyorum. Sevgili Görkem birazdan sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 19'da tekrar Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu Radyo Spor frekanslarında olacağım. Öncelikle sürçülisan olduysa affola herkesiyle, herkes ailesiyle, sevdikleriyle beraber güzel bir gece temenni ediyorum. Hoşçakalın.

0: Maç merkezi sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor! 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Güzel bir gün değil mi? Evet, gelen mesajlar, dinleyicilerimizin enerjileri oldukça yüksek. Ben keyif aldım. Sevgili Caner abi, Caner Aydaş'ın yayınında da güzel katılımlar vardı. Güzel konulara değindi kendisi. Katılıyorum. Beşiktaş hak ederek bir üst tura çıkmayı başardı. Dünkü yayınımda da tabii bazı dinleyicilerimiz, bazı taraftarların hakem tarafında da yorumları dikkat çekiciydi. Ben katılmıyorum. Rakibimize bakalım. Rakibimiz geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nin önemli takımlarından biriydi. Sükse yapan takımlarından biriydi. Yani son 5 yıl içerisinde Danimarka Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan bir takım. Sezona başlayan bir takım. İlk maçını kazanan bir takım kendi yerel liginde. Beşiktaş ise ilk resmi maçlarına çıktığı hazırlık kampı sonrasındaki ilk karşılaşmalarıydı, resmi maçlarıydı. Hazır mı değil mi, yeni bir antrenör, yeni bir oyun felsefesi, yeni oyuncu grubu, değişkenlikler var tabii ki oyun anlamında. Bunlar birbirini tamamlayacak mı diye endişeler vardı birçok futbol severden. Yani abartı mı olur bilmiyorum, ben Beşiktaş'ın futbol dersi verdiğini düşünüyorum. Futbol dersi verdiğini düşünüyorum hazır rakibine karşı. Fenerbahçe'yi şimdi burada tabii eleştirmek istemiyorum ama hepiniz biliyorsunuz, sizler de eleştiriyorsunuz aslında. Ben haddimi bilerek söylemeye çalışacağım. Ya Beşiktaş'ın oynadığı maça bakıyorum, futbola bakıyorum. Bir de Fenerbahçe'nin oynadığı futbola baktım. Ya Beşiktaş'ın futbolu daha keyifliydi. Daha iyi bir takımla karşılaştı ve daha iyi bir skorla bir üst tura çıkmayı başardı. Öyle kolay değil sezon öncesi böyle maçları oynayabilmek. Daha önce İskandinav ülkesindeki takımlarla yaptığımız bir karşılaşmalara bakalım. Eleme maçlarına bakalım. Zor. Zor. Elendiğimiz birçok karşılaşma var. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un, hatta evet Trabzonspor'u da dahil edebilirim. Birçok enteresan takıma elendiğimizi hatırlıyorum. Ya da kötü bir oyun, kötü sonuç, grup aşamasında, lig aşamasında sonuçlar aldığımızı ben hatırlıyorum. O yüzden Beşiktaş'ın zaferi bence hafife alınmaması gerekiyor. Beşiktaş önemli bir başarıya imza attı. Ama dediğim gibi umarım takımlarımız artık playoff maçına çıktı ya da lig aşamasına katıldı diye sevinmekten vazgeçeriz. Biz yarı finallere alışmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Yarı finaller, en kötü çeyrek final oynama alışkanlığı kazanması gerekiyor takımlarımızın. Benim fikrim bu. Baksanıza daha kurallar çekildiğinde Beşiktaş elenir. Yorumları vardı sosyal medyada, YouTube üzerinde, bazı yayınlarda. Dikkat ettim bunlara. Sizler de dikkat etmişsinizdir herhalde. Adımlarımızı yavaş yavaş, sakin sakin atmamız gerektiğine inanıyorum ki bir gün Türk futbolu hak ettiği noktaya gelecektir. Ama hepimize iş düşüyor. Evet, sana da yanındaki arkadaşına da büyük bir iş düşüyor. Birlik ve beraberlik içerisinde bunu başarabiliriz diye öngörüyorum. Peki lafı uzatmayalım. Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Dün akşam aldığı sonuçtan ve oynadığı futboldan dolayı. Buraya da bir nokta koyalım. Şimdi dinleyicilerimiz mesajlar göndermeye başladı. Kimler nerelerden dinliyor? Hadi bakalım WhatsApp üzerinden mesajlarınızı göreyim. Yoksa yok, canlı skor ver abi, canlı karşılaşma ver. Bir totem ihtiyacımız var abi. Hadi bakalım şu maça gol attır. Önce açılışımızda kimler dinliyor? Onu bir göreyim ben. Bulunduğunuz şehri ve adınızı soyadınızı da mesajlara eklerseniz çok ama çok memnun olurum. Tanışmış oluruz. Sessiz dinleyicilerimi çok merak ediyorum. Zaman zaman Instagram'dan yazıyorlar. Yayına mesaj attınız mı diyorum. Yok, hiç atmadım abi. Ama Instagram'dan sana mesaj atabilirim diyor. Hiç mesaj göndermeyenlerin de mesajını bu akşam itibariyle bekliyorum. Sadece isminizi ve bulunduğunuz şehirleri yazmanız yeterli olacaktır başlangıç için. Sonrasında Süper Lig tarihine gideceğiz. Yine güzel bir konumuz var. Onunla alakalı da yorumları bana WhatsApp üzerinden iletebileceksiniz. Diyelim ve şöyle canlı skorlarımı ben yavaş yavaş açayım. Birçok hazırlık karşılaşması dikkatimi çekiyor. Benim birazdan sizlere önereceğim yine çok güvendiğim maçlardan biri. Bahis anlamında o karşılaşma canlıya düşer düşmez sizlere iletmiş olacağım. Sponsorumuz o karşılaşmayı üyeleriyle paylaşmış olacak. Bu bilgiyi de hatırlatayım. Güvendiğim karşılaşmalardan biridir. Dundee United 0, Rangers 0.
Şöyle bir skorlarımıza bakalım değil mi? Güzel karşılaşmalar var dedik. Goller de var aynı zamanda. Ben gollü maçları ilk olarak anons etmek istiyorum. Nasıl başlarsak öyle gidermiş ha. Öyle derler ya büyüklerimiz. Ben de o yoldan ilerleyeyim. Crystal Palace 2, Al Ula 1, 44. dakika CSK Sofia 2, Kardzhali 1, Bulgaristan 1. ligindeki şu an 60. dakikayı geride bıraktığımız bir karşılaşma. Hırvatistan Ligi Dinamo Zagreb 2, Slaven Belipo 0, burada da 73. dakika oynanmakta. Şöyle geçelim diğer maçlarımıza. Çok maç var. Hani ben bu karşılaşmaların skorlarını size aktarana kadar yayın biter mi bilmiyorum. Bitebilir de. Siz yine de mesajları göndermeye devam edin. Kimler nerelerden dinliyormuş göreceğiz. Sizlerden gelen mesajlar sonrasında. Briton Ferry 1, Amoford 1. Burada da yine Galler Premier Ligi 1. aşama mücadelesi. Calvi Trafelin'le karşılaşıyor. 2-0 ev sahibi Calvi'nin üstünlüğü vardı. Bu mücadelede Galati 0, Dinamo Bükreş 1. Romanya 1. Ligi dikkat çeken maçlardan bir tanesi. Macaristan Ligi'ne dönecek olursam da Puskas 0, Kisvarda 2. Burada da 76. dakikadan çıkmak üzereyiz. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Griens 1, yine Vitenhurt takımı 0, İsviçre Challenge ligindeki bir mücadelemiz. Son olarak Polonya 2. ligini sizlere aktaracağım. Stalowa Wola 0, Tichy 0. İlk yarı tamamlandı. Polonya 2. ligine döndüğümüzde bu karşılaşma oynanmakta. Son maçımız dedik ama olmazsa olmazlarımdan Bolivya Premier Ligi tabii ki. Haksızlık olmasın. Bolivya benim en sevdiğim liglerden biri. Orada da bir karşılaşma dikkatimi çekiyor. Şu an 35. dakikası oynanan bir mücadele. Universitario'da Vinto 0, Guabira 0. 34. hatta 35. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Diğer maçlardan goller geldikçe sizlere bu skorları aktarmaya devam edeceğim. Aa, unutmuşum. Bodø Glimt 2, Lillestrøm 0. Norveç ligindeki bir mücadelemiz de bu şekilde devam etmekte. Belçika Süper Kupası Kulüp Brugge 0, St. Gilloise 0. İlk yarı tamamlandı. Bakalım ikinci yarı KG var gelecek mi? Bir ipucu mu verdim acaba? Canlıdan maç bekleyen dinleyicilerimize. Olabilir, olabilir. Şimdi mesajlara dönelim bakalım kimler bana kulak vermekteymiş, nerelerden dinliyorsunuz demiştik dinleyicilerimize ve mesajlar evet birikti, birikmiş daha doğrusu. Bayrampaşa'dan Volkan, hayırlı yayınlar Görkem Bey, teşekkür ediyorum. İsmail, ben selamlar Tekirdağ'dan yazıyorum demiş dinleyicimiz. Onun dışında şöyle bir bakalım, iyi yayınlar Ankara'dan Tuğluhan Güller. Size de selamlarımı ileteyim, başkentimize de selamlar olsun. Radyo Spor'un yayın yapmadığı dönemde de neredeyse ben bölge sorumlusu gibi etrafındaki kişiler hep bana sormuştu. Yayınlar ne zaman başlayacak demiş aynı zamanda sevgili Tuğluhan Bey. Büyükçekmece'den Aytaç Celenk ben yazıyorum, İstanbul'dan yazıyorum demiş. Peki Büyükçekmece'ye de selamlarımızı iletelim. Antalya'dan Sıdık, ben Sıdık-ı Şerif diyecek sandım dinleyicimiz ya. Kusura bakmayın, isminizi bir an futbolcuya benzettim. Yani gözümde Şerif canlandı. Hiç kusura bakmayın. İsmim Sıdık yazmışsınız ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Sidiki Şerif diyecektim. Şu an İstanbul'dan Sidiki Şerif beni dinliyor diyecektim. Kusura bakmayın. Tabii ki. Şöyle bakalım diğer mesajlarımıza. Nereden aklıma geldi? Bu akşamın konusunu artık belirledim mi abi demiş. Evet belirledim. Sosyal medya hesabımdan paylaşacaktım ama dinleyicilerimin de duymasını istedim. Süper Lig tarihiyle alakalı bir soru. Yine katılımlarınız çok ama çok kıymetli. Size göre Süper Lig tarihi dendiğinde en güzel gol hangisiydi? Türkiye Süper Lig'in en güzel golünü seçiyoruz bu akşam. Süper Lig'de unutamadığınız en güzel golü soruyorum. Yabancı ya da Türk fark etmiyor. Hangi takımda oynadığının da bir önemi yok. Anadolu takımı ya da 2. Lig, 3. Lig'deki bir takımın oyuncusunun da golünü yazabilir dinleyicilerim. Süper Lig dendiğinde şöyle bir geçmişe döneyim. Aa, bu maçta şöyle bir gol olmuştu dediğiniz o golü bana lütfen WhatsApp üzerinden iletin. Adınızı ve bulunduğunuz şehirleri de eklemeyi unutmayın. Şehirleri unutun canım. Anket yapar gibi hissettim kendimi. Lütfen anketin sonunda adınızı, soyadınızı ve bulunduğunuz şehirleri, telefon numaranızı yazmayı unutmayın der gibi oldu.
Sadece adınızı yazsanız yeterli. Peki, teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerime. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Totem ihtiyacı olan bir dinleyicim. Şöyle bakayım. Rangers'ın ikinci yarıda ben bir golünü bekliyorum. İkinci yarıda atması gerekiyor ama ben ikinci yarı bir golünü oynamıştım demiş dinleyicimiz. Peki, şu an 35. dakikadan çıktık. 36. dakikadayız. Dundee United 0, Rangers 0. Karşılaşmanın 36. dakikasına girmiş bulunmaktayız. İskoçya Premiership karşılaşmalarından biri. Dikkat çeken maçlarından biri. Bakalım neler olacak. Bodo Glimt'in ilk yarı bir golünü daha bekleyen dinleyicim. Şu an 2-0'lık bir skor var. Bodo Glimt, Lillestrøm önünde 2-0 önde olan taraf. Rakibinin şutu yok. Lillestrøm takımının henüz bir şut girişimi bulunmuyor. Ev sahibi Bodo Glimt 6 şut denemesinde bulunmuş. Bunlardan 4'ü isabetli. 2 tanesi de kaçan net pozisyon. Hani gollerin yanı sıra kaçan 2 tane de net pozisyonu var ev sahibi Bodo Glimt takımının. Şu an 39. 40. dakika. Son 5 dakika desek gelir mi? Neler neler geldi. 44'ten sonra bile biz gol getirdik. Hadi bakalım. Gelmez gelmez demeyelim. Umudumu kaybetmiyorum. Hadi bakalım. Ben buradan 3. golü bekliyorum.

Hayır, Sıddıkı Şerif beni andı da diyemiyorum. Evet, bir dinleyicim abi çok güldüm, İstanbul'da İstanbul'dan yazıyorum. Sıddıkı Şerif esprine çok güldüm demiş. Ya espri değil gerçekten, öyle görünce ismi bir an aklım futbolcu Şerif'e gitti. İstanbul'dan dinliyorum Sıddıkı Şerif ben diyecektim ya. Öyle diyecektim neredeyse. Yani ucundan döndüm, ucundan döndüm. Onu anlatmaya çalışıyorum. Peki ben de terledim biraz, evet terledim. Teşekkür ederim dinleyicimize. İsmini paylaşmış mı şöyle bakayım. Tekirdağ'dan yazan İsmail Bey değil mi? Doğru. Evet, İsmail Bey'e de selamlarımızı iletmiş olalım. Motor Lublin mücadelesi 2,5 gol üstü olur mu? İyi yayınlar diyen dinleyicimiz sevgili Kaan Bey bu soruyu gönderdi. Motor Lublin, Jagiellonia Białystok'la karşılaşıyordu değil mi bugün? Polonya Ligi'nde konuk ekibin favori olarak çıktığı maçlardan biri. 32. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçmiş. Pireles topu ağlara gönderen isim olmuş Białystok takımında. Ya Motor Lublin kendi sahasında biraz açık oynamayı seven takımlardan, öyle ifade edeyim. Ama kadro kalitesi puan alma anlamında sorun yaşatıyor. Şu ana kadar sorun yaşattı. Ha kötü bir kadrosunun olduğunu düşünmüyorum ama orta sahada, merkez orta sahada ve kanat bölgesinde eksiklerinin olduklarını ben düşünüyorum. 2,5 gol üstü olur mu? Şimdi 49. dakikadayız. Białystok şöyle 60'a kadar bir gol daha bulursa Motor Lublin daha da açılacaktır. Ki kalesinde 2 gol gördükten sonra enteresan hatalar yapabilen takımlardan biri. Ya 2,5 gol üstüne gidebilir. Bir 10-15 dakika daha zaman bekleyeceğim ben. 10-15 dakika daha bekleyeceğim. Şöyle bakacağım 60-65'e kadar neler olacak mücadelede. İkinci yarı henüz daha yeni başladı. Takımlar risk aldı mı? Oyun dizilişlerine bakacağız. Karşılaşmayı takip etmeye çalışacağım. Sonrasında da size olur ya da olmaz diyeceğim. Evet. Selamlar kardeşim. Hoş geldin. Derfin Yunus'tan ne? Peki. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Bir dinleyicimiz. Kulüp Brüj'ün ikinci yarıda iki gol bulmasını bekliyorum diyor dinleyicim. Ya şu maç 2,5 gol üstüne bile gidebilir. Ya, bakmayın ilk yarıdan 0-0 bittiğine. İki takım da çok ofansif oynayan takım. Ha tabii Süper Kupa final mücadelesi olması biraz işin bu boyuta gelmesini sağladı. İlk yarı risk almadı iki takım da. Ama Sencilioas takımı şu an geride. Geride olduktan sonra risk alacaktır. Yani en azından bir gol bulmak zorunda. Yoksa kupa gidiyor. Kulüp Brugge zaten ofansif gücü iyi olan takımlardan biri. 1-0 oldu şu an. 50. 51. dakikaya girdik. Daha uzun bir süre var. Buradan 2,5 gol üstü bile çıkabilir. Ha ben KG var çıkacağını düşünüyordum. 2,5 gol üstüne de gidebilen maçlardan biri. Yine ilerleyen dakikalarda gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Süper Lig tarihinin en iyi golünü soruyorum dinleyicilerime ve mesajlar geliyor, şöyle bir bakalım. Bence sezonun en iyi golü, ya bu sezonun değil bu arada, yanlış anlaşılmasın. Yani bu sezonu sormuyorum. Tarih anlamında. Yani sizin hatırladığınız belki bundan 10 sene önceki bir goldür. Bir dinleyicimizin hatırladığı da 6 ay önce atılan bir goldür. Yani o konuda özgürsünüz, hiç sorun değil. İstediğiniz sezona ait bir golü yazabilir dinleyicim. Bana göre sezonların en iyi golü Mauro Icardi'den gelmişti. Hatırlar mısın bilmiyorum. Drogba'nın golüne çok benziyordu demiş dinleyicimiz. Ya tabii ki attığı gol hangi takıma karşıydı onu da yazsaydı dinleyicim daha sağlıklı bir yorum yapabilirdim. Hani Mauro Icardi'nin çok golü var ya, o yüzden attığı golü takımını da yazmanız gerekmekte. Tadic'in orta sahadan attığı gol bence en güzel gollerden biriydi demiş İlyas Bey. Adana Demirspor'u attı değil mi o golü? 70. dakika, yani o civarlardaydı yanılmıyorsam. Doğru. Ki Adana Demirspor o dönem genç kadrosuyla mücadele ediyordu. Fenerbahçe'de Tadic'in attığı golle skoru 3-1'e getirmişti. Hafızam beni yanıltmıyorsa ve kalecinin bir hatası yine orta alana çıktı Adana Demirspor kalecisi, ki burada çok basit bir hata gelmişti. Savunmayla bir anlaşmazdı. Kafasıyla topu indirmeye çalıştı ama Tadic akıllı bir oyuncuydu.
Yani belki becerileri son dönemde istenilen noktada değildi ama çok tecrübeli ve çok zeki futbolculardan biriydi. İnanılmaz bir müdahaleyle topu kaptıktan sonra kalecinin önde olduğunu gördü. Sol ayağıyla müthiş bir vuruşa imza attı. Orta sahadan kaydetmişti o golü. Dinleyicimize teşekkür ediyorum. Benim de hafızamda bu golü canlandırdığı için. Onaçu'dan gelen güzel bir gol vardı diyen dinleyicim. Lütfen maçları da yazsın. Dinleyicilerim, onu da söyleyeyim. Hangi takıma karşı atılan bir golü yazıyorsunuz? Hani hafıza olarak bulmaca çözüyormuş gibi hissettim şu an. Dinleyicim diyor, Onaçu'nun attığı gol müthişti ama hangi gol müthişti? İşte onu da bana yazsanız çok iyi olacak. Yoksa sudoku bulmacası çözüyor gibi hissediyorum. O mesajı okurken diyorum Onaçu. Hangi gol güzel olabilir? Tüm golleri gözümün önüne getiriyorum ve içinden bir gol seçiyorum ya. Yapay zeka bile bunu yapamaz. Yapay zeka bile size tekrardan sorar. Size daha net cevap verebilmem için lütfen hangi takıma ve kaç yılında attığı golü de yazabilir misiniz? Böyle yazar yapay zeka. Tabii canım. Sen bütün bilgileri veriyorsun. Ondan sonra bak yapay zeka müthiş ya. Bütün her şeyi biliyor. Ya bilmiyor. Bilene kadar sana 15 tane soru soruyor zaten. Ondan sonra senin verdiğin bilgilerle ortaya bir cevap çıkartıyor. Zaten sen o bilgileri verdin karşı tarafa. Sonra yapay zeka benim her şeyimi bildi. Bilmedi. Sen söyledin yapay zekaya. Yapay zekayı da eleştirdik. Peki tarihe not düşülsün. 31.07.2026. Semih Kılıçsoy'un deplasmanda kime attığı gol demiş dinleyicimiz. Kasımpaşa deplasmanında Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içerisinde çalımlarla attığı gol. Heh işte o müthiş bir goldü. Belki de top 5'e yazabilirim ben de. Ya müthişti gerçekten. 3 Kasımpaşalı savunma oyuncusunun arasından sıyrılıp da kaydettiği bir goldü. Ki tek ayağıyla çalım attı. Böyle enteresan, tarif edemiyorum ya. Açın izleyin. Semih Kılıçsoy Kasımpaşa çalım yazın. YouTube'a çıkar diye düşünüyorum. Gerçekten son yıllarda gördüğüm, izlediğim, tanıklık ettiğim en güzel gollerden biriydi. Sol ayağıyla ceza sahası içerisinde müthiş bir bitiricilik ürünü olan gollerden biri. Diğer dinleyicilerimize bakalım. İyi yayınlar Görkem Bey. Ankara'dan selamlar. Erdal ben demiş. Peki Erdal Bey'e de selamlarımı iletiyorum. Alex'in Samsunspor'a attığı rövaşata golüdür İsmail ben. Alex'in Samsunspor'a attığı gol. Güzel. Bugün Ankara'dan çok mesaj geldi. Benim neyim eksik dedim. Doğru. İstanbul'daki dinleyicilerim de lütfen mesajlarını sıklaştırsın. Bakın Ankaralı dostlarımız şu an ön alanda baskı kurdu. Tüm dinleyicilerimin ortak noktası sanki Ankara'dan yazıyorlar. Aralarında konuşmuş gibiler. Hadi bugün Radyospor'a mesaj atıyoruz. Sadece Ankara ismi duyulacak. İstanbul'un önüne geçeceğiz dercesine Ankaralı dostlarımızdan mesajlar geliyor. Ha, hoşuma gidiyor. O ayrı. Tabii ki atabilirler. Atsınlar. Ama İstanbul, İzmir, Trabzon'dan bir dinleyicim yazsın bakalım. Evet, sizden bahsediyorum. Ben mi diyor taksici? Trabzon'da şu an arkadaşımız. Ben miyim o diyor. Evet, sizden bahsediyorum. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Benim neyim eksik? Bence Süper Lig'in en iyi golü 8'de kapanır, 18'de lafını boşa çıkarmayan Galatasaray Başakşehir Feguli'nin rövaşata golüdür. O da çok enteresandı. Yani tam maç gidiyor, şampiyonluk gidiyor dediği anda Galatasaraylı taraftarların Feguli'nin enteresan bir golü. Devreyi de 1-0 geride kapatmıştı değil mi? Başakşehir şampiyonluk maçı canım. Galatasaray kazandığında şampiyon olacak. Başakşehir puan aldığında Başakşehir şampiyon olacak. Öyle atmosferde oynandı. Ve ilk yarı 1-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle sonuçlandı. Hatta 2'yi de bulabilirdi Başakşehir. Öyle kötü bir kabus gibi geçen 45 dakikanın ardından Feguli'nin kaydettiği bir rövaşata golü vardı. Galatasaray'ı o maçta uyandıran oyunculardan biriydi. Teşekkür ediyorum sevgili Eren Bey'e. Metin Oktay'ın 1959 yılında Fenerbahçe'ye karşı attığı ve ağları delen golü. Ben unutamadım onu demiş. 59 yılından bu yana o golü unutamadıysanız, yani merak ettim burada dinleyicimizi. Maçı da Galatasaray 1-0 kazanmıştı diyor sevgili Osman Bey. Soy ismini yazmamış, İstanbul'dan, Eyüp'ten yazıyorum diyor. Sevgili Osman Bey'e de selamlarımızı iletelim. Güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de değil ancak milli maç. Ne demiş? Şöyle bir bakalım. Belçika'ya atılan gol. Ha, Maradona stili olan gol. Peki onu da ben 3. sıraya yazarım.
Onu 3. sıraya yazarım. 89 yılında 103 gollü sezonda tüm sezonların, tüm zamanların en iyi futbolcusu Rıdvan. 80 dakika direnen Altay'ı orta sahanın gerisinden önüne geleni çalımlayarak, bakın tabire bakın ne güzel yazmış. Önüne geleni çalımladı. Müthiş bir goldü. Unutamadığım an çalımlardı. Golü bir kenara bırakalım. Öyle ya, mesajın anlamı ona geliyor aslında. Çünkü skoru en son yazmış. Altay'ı orta sahanın gerisinden önüne geleni çalımlayarak attığı ilk gol. Sonra da maç 3-0 bitti zaten demiş. Peki. Süper Lig'de unutamadığınız ve size göre en iyi gol hangisiydi? Süper Lig tarihinden bahsediyoruz ama az önce sevgili Osman Bey gibi, Osman Özütler gibi lütfen 1959 yılına gitmeyin. Hani benim de hatırlayabileceğim maçları versin dinleyicilerim, ya da yeni gençlere şu an ne Z kuşağı, L kuşağı, ne kuşağı diyorlardı ya. Z kuşağıydı değil mi? Yeni neslin de aslında hatırlayabileceği, onların da takip ederken evet ben o maçı hatırlıyorum diyebileceği golleri yazarsanız daha memnun olurum. 59 yılı. Şimdi korkuyorum 36 yılına gidecek diye, 37 yılındaki golü söyleyecek diye sevgili Osman Bey. Bir de fotoğraf göndermiş, çok şık giymiş. Sevgili Osman Bey'e selamlarımı iletiyorum. Acaba nereye gidecek yarın? Güzel. Damat gibi olmuşsunuz ya. Çok güzel bir kıyafet giymiş dinleyicim. Da bu fotoğrafı bana niye gönderdiniz? Yanlış mı gönderdiniz acaba? Şöyle bakalım diğer mesajlarımıza. Ne demiş? Biz Radyo Spor'u severiz. Her zaman da dinleriz. Sizi yalnız bırakmadık demiş dinleyicimiz. Yazmaya devam ediyor. Bakalım dinleyicimizin en son olarak yazacağı şey ne olacak? Sevgili Emirhan. Konya Spor'da

Offside mı değil mi bir tartışma oldu. Maçın hakemi 3-4 dakika izledi. Kazanılan bir maçtı. Galatasaray zaten farklı öndeydi ama Victor Osimhen enteresan ilk attığı gol o goldü. Ama hangi takımı atmıştı? Onu da yazsın bir dinleyicim. Bak hatırlayamadım onu ya.

0: Dün paylaştığın kupon için teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Dün akşam tabii yine güzel tahminlerde bulunduk. Sponsorumuza teşekkür ediyorum buradan. Uğur Böceği Şans Oyunları firması. Yani ne zaman kupon göndersem kuponları paylaşıyor. Müthiş bir ekibi var. Ekibe de selamlarımı ileteyim. Şu an dinliyorlar mı bilmiyorum. Dinliyorlarsa selamımı almışlardır diye düşünüyorum. Sizler de benim kuponlarıma iddiadan ulaşmak istiyorsanız şimdi iddia.com'a giriyorsunuz. Zaten bildiğiniz gibi en yüksek oranlar iddia.com'da kral oran farkıyla sizlerle buluşuyor. Kayıtlıysanız şayet ana sayfada yer alan adınız ve soyadınızın bulunduğu o bölüme tıklıyorsunuz. Sağ üst köşe. Nerede bu bölüm diye bakmayın telefondan. Evet, acaba şurasını mı söylüyor? Hayır. Sağ üst köşeye bak. ATMT yazar. Ben de GT yazıyor. Oraya tıklayın. Seçenekler oluşacak yine. Evet, kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra da kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Buraya kadar tamam değil mi? Her şey anlaşıldı. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra il seçin, ilçe seçin, haritalar vesaire. Hiç orayla işimiz yok. Orası biraz yolu uzatıyor. Mesafeyi uzatıyor. Gideceğimiz yere bizi daha uzaktan götürüyor. Onların yanında bir büyüteç var. Büyütece tıklıyorsunuz ve arama çubuğu karşımıza çıkıyor. Oraya da bayimizin kodunu yazıyoruz. 30 çift 0 97. 30 çift 0 97. Benim rakamlarla aram yok Görkem diyorsanız da saygı duyuyorum. Ortaokulda, lisede benim de yoktu. Üniversitede zaten hiç yoktu. Uğur Böceği Şans Oyunları yazmanız da yeterli olacaktır. O arama kısmına yazıyorsunuz ve enter'a basıyorsunuz. Sonrasında kayıtlı bayim olarak eklediyorsunuz Uğur Böceği Şans Oyunları'nı. Yapmanız gereken işlem bu kadardı. Yaklaşık olarak 20-25 saniyenizi alabilecek bir durumdan bahsettim. Buraya kadar yaptıysanız her şeyi 0540 300 çift 0 97 0540 300 çift 0 97 bu numaraya yayından geliyorum demeniz yeterlidir. Görkem'in kuponunu görmek istiyorum demeniz yeterli. Bakın birazdan çok güzel bir maçım var. Saatler 23'ü gösterdiğinde hazır ol da bekliyorum ben burada şu an. Hani pustum ya, bekliyorum o maçı vereceğim. Bekliyorum. Oranların açılmasını bekliyorum. Maçın teke düşmesini bekliyorum. Bu numaraya mesaj gönderenler o kupona ulaşacaklar. Tek maçlık bir kupon ki bence gelecek. Ben kesin konuşmuyorum ama bence gelecek. Ben böyle söyleyince geliyor ki güvendiğim maçlardan biridir. Cımbız da çektim neredeyse. 0540 dediğim gibi 300 çift 0 97 bu numaraya yayından geliyorum. Görkem'in kuponunu görmek istiyorum demeniz yeterli. Bir de sponsorumuzun size güzel bir jesti olacak, sürprizi olacak. iddia.com Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi ve Milli Piyango'nun İşbirliği diyebiliriz. Sponsorumuz da bu numaraya iddianın dışında kayıt olmasanız bile mesaj gönderdiğiniz takdirde her mesaj gönderene dinleyicime bir sürprizi olacak. Hoşunuza gidecektir o sürpriz, eminim eminim. Hiç kötü bir geri dönüş almadım çünkü. Sürpriz nedir diye de yazabilir dinleyicilerim. 0 540 300 çift 0 97 bu numaraya yayından geldiğinizi belirtmeniz ve benim adımı vermeniz yeterli olacaktır sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Kısa bir araya gitmeden önce konumuzu tekrar hatırlatıyorum. Süper Lig tarihinde size göre atılan en güzel gol hangisiydi? Aklınızdan çıkmayan, hafızanızda hala yer edinen o golü bana Radyo Spor WhatsApp hattından iletebilirsiniz diyorum ve çok kısa bir araya gidiyorum.
1: Çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87.

0: geldi. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 0530-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süper Lig tarihinde size göre atılan en güzel golü sorduk ve mesajlar geldi. Hepsine yer vermeye çalışıyorum. Sohbetimize sizler de dahil olabilirsiniz. Şöyle maçlarıma döneceğim. Canlı skorlarımı sizlerle buluşturacağım. Belçika Süper Kupası'nda dakikalar 70'i gösteriyor. Kulüp Brugge 1, Sencilova 0, Motor Lublin 0, Bielstok 1, Polonya Ligi'ndeki bir mücadele. 2,5 gol üstü, evet, şu dakika itibariyle biraz riske girmiş gibi gözüküyor. Ama Polonya Ligi belli olmaz, yine de kötü düşünmeyelim değil mi? Negatif enerjiyi göndermek istemiyorum sizlere. 80'den sonra bile ben arka arkaya 2 golü gördüm, birçok kez gördüm. Polonya Ligi dendiğinde benim aklıma goller geliyor. Hele hele Motor Lublin ve Bielstok maçı ise bu karşılaşma. Ev sahibinin bir golüne bakar. Şu bölümde bir gol gelse Motor Lublin'den, Bielstok o ikinci golü de bulacaktır diye düşünüyorum. Bodo Glimt-Lillestrøm karşılaşmasında ilk yarı tamamlandı. Bodo Glimt ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan taraftı. Hazırlık maçlarına dönelim. Crystal Palace El Ula takımıyla karşılaşıyor. 53. dakika ve 2-1 Crystal Palace önde olan taraf. Sporting Lisbon-Nottingham Forest mücadelesi 1-1 devam ediyor. Burada da 56. dakika oynanmakta. Birmingham 1 Barcelona 1, 57. dakikası oynanan bir karşılaşma. Lancy 0 Saint'a 0. Şöyle bakalım. Torquay United 2 Exeter City 0. Bu mücadelemizi de geçelim. Gollü devam eden maçlardan biri. CSKA Sofia 2 Kardzali 1. 89. dakikanın içerisindeyiz. 2-1'lik ev sahibi CSKA Sofya'nın üstünlüğü devam ediyor. Romanya 1. Ligi'nde bir karşılaşmamız var. Galati 0 Dinamo Bükreş 1. 65. dakikaya da girmiş bulunmaktayız bu mücadelede diyelim ve şimdi sizlerden gelen mesajlara dönelim. Kimler nerelerden mesajlarını göndermiş bakalım. Unutamadığınız golleri sordum dinleyicilerime. Süper Lig'den bahsediyoruz. Sessiz dinleyicilerimin de mesajlarını, katılımlarını bekliyorum. Ha bir de kuponumuz vardı. Söz verdiğim gibi sponsorumuz tarafından sizlere gönderilecek bir kupon vardı. Bir saniye hemen o kuponu hazır bir hale getirelim. Oradaki arkadaşlarımız da hemen sizlere cep telefonunuza göndermiş olsun. Şöyle bir sayfamı açayım. Bir saniye. Güvendiğim bir kupon, yani güvendiğim bir maç diyeyim. Tabii gelir gelmez ona kesin gözüyle bakamıyorum. Sizleri de yanıltmak istemem bu konuda. Hiç kimsenin yapmış olduğu kupon garanti değildir. Ya bahis anlamında, iddia konusunda hiçbir karşılaşmayı garanti olarak görmeyin. Yani siz üzülürsünüz canım. Ondan sonrasına bakarız. Ya olabilecek senaryolar üzerinden ben biraz ilerlemeyi seven futbol severim. Ha, gollü deriz, golsüz geçer. Bu maçta gol bile olmaz deriz, 5 gol çıkar. Futbolun doğasında olan durumlar bildiğiniz gibi. Garanti kesin demiyorum ama benim güvendiğim karşılaşmalardan biri. Kadınlar futbolundan bir mücadele. Ne olduğunu merak ediyorsanız da iddia.com üzerinde kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Ve kayıtlı bayimi değiştir deyip 30-0-97 bu kodu birleşik olarak yazıyorsunuz. Sonrasında da kayıtlı bayim ekle diyorsunuz ve 0540-300-0097 bu numaraya yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli. Zaman zaman sürprizlerimiz oluyor. Hediyelerimiz oluyor. Forma hediyesi gibi önemli hediyeleri de zaman içerisinde sponsorumuz sizlere ücretsiz olarak gönderiyor. Yani o nasıl oluyor derseniz de bir yayında konu belirliyorum. Atıyorum bir soru soruyorum ve o soruya doğru cevap veren ilk iki dinleyicim. Evet, ilk mesaj gönderen iki dinleyicim. Hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyor. Sadece hızlı olarak mesajı gönderdiği için ve kayıtlı bayim bölümüne de Uğur Böceği şans oyunlarını eklediği için hediye kazanabiliyor. Bunu da hatırlatayım. Bitti mi bitmedi. Yine bir jesti var şu an sponsorumuzun. Dediğim gibi 0540-300-0097. Bu numaraya da WhatsApp üzerinden mesaj gönderdiğiniz takdirde yani hoşunuza gidecek bir gelişme olacaktır diye tahmin ediyorum. Benim hoşuma gitti. Benim hoşuma gitti. Ne olduğunu söylemiyorum, merak edin. Mesaj gönderin. Yayından geliyorum. Görkem'in yayınından geliyorum demeniz yeterli olacaktır. Şu an itibariyle kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği'ni tercih eden iddia.com üzerindeki dinleyicilerime güzel bir kupon oluşturdum. Tek maçlık dediğim gibi bir kombin. Yanlış mücadeleyi seçmeyelim. İlk yarıda ben işi bitireceğimi düşünüyorum. Oran sizi cezbeder mi bilemem, orası ayrı bir konu. Ama benim güvendiğim seçimlerden biri olacaktır. Peki bahisi de böyle noktalayalım. Birazdan devam ederiz. Sizlerden gelen mesajlara şimdi dönelim. Unutamadığınız Süper Lig'deki gollere bir bakalım. Kimler hangi golleri hatırlıyormuş? Hacı'nın Trabzonspor'a attığı aşırtma golü. Bence sezonun değil, Türkiye liglerinin en güzel gollerinden biriydi demiş. Peki teşekkür ederim. Şöyle bakalım. Drogba'nın Gençler Birliği'ne attığı topuk golü. Real Madrid'e attığı golü bana hatırlatıyor. İki gol de bence tarihin en güzel golü demiş Erdem Bey. İzmir'den yazıyor dinleyicimiz. İzmir'e de selamlarımı göndereyim. İzmir dendiğinde aklıma boyoz geliyor. Şimdi hiç kimse kusura bakmasın ama hiç yemedim. Çok da merak ediyorum. Yani tadı neye benziyor boyozun? Poğaça gibi mi? Çok merak ediyorum. Hiç yiyemedim. Yeme fırsatı bulamadım. Boyoz. Peki. Bir gün belki. Umarım ya bir gün biz de boyozumuzu yeriz. Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisinde attığı şampiyonluk golü benim unutulmazlarım arasındadır demiş bir başka dinleyicim. İsmine bakalım. Paylaşmamış ama ben bulmaya çalışacağım. Kazım Ozan. Kazım Ozan yazıyor profilinizde, bilmiyorum. Kazım Bey'e de selamlarımı ileteyim. JJ Okaça'nın attığı derbi golü. Derbi deyince zaten diğer takım taraftarları anlar demiş dinleyicim. Hatta böyle dememiş de ben biraz yumuşattım. Evet, ben biraz yumuşattım. Anlayan olduğumu bilmiyorum. JJ Okaça'nın hangi derbi maçında hangi takıma attığı golden bahsediyor buradaki dinleyicim. Şöyle devam edeyim. Ankara Işık Taksi'den Serdar Süzgen ben. Görkem abi, Antalya Spor'a attığı rövaşata golüydü Osimhen'in demiş. Evet, doğru. Birçok dinleyicim yazmış. Tarihe tanıklık etmiştim o zaman. Tribündeydim. Ankara Cebeci Stadyumu. Beşiktaş'ın hakemden yediği gol. Ankara'dan Tuğluhan Güler mesajını gönderdi. Hızlı hızlı okumaya çalışıyorum çünkü birçok mesaj birikti. Okunmayı bekliyor şu an mesajlar. 2010 yılında Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye attığı gol unutulmazdı. O golle Bursaspor şampiyon olmuştu. İyi yayınlar demiş. Aa evet, enteresan maçlardan biriydi. Yani olmayınca olmuyor derler ya. O maçı hatırlıyorsunuz değil mi? Fenerbahçe Trabzonspor. Bir diğer tarafta da Bursaspor Beşiktaş mücadelesi. Yani çok enteresan iki karşılaşma. Bursaspor istediğini aldı. 2-1 bitti. Maçı kazanan taraf oldu. Ya Fenerbahçe o kadar şut, o kadar net gol pozisyonu kendi sahasında. Ya Trabzonspor kötü gidiyor. Öyle şampiyonluk mücadelesi falan da vermediği bir sezon. Ama 1-1 berabere bitti ve ardından şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı. Ya da ben bıraktı diyorum. Bırakmıştı. O da enteresan karşılaşmalardan biri. Burak Yılmaz'ın attığı gol demiş dinleyicimiz. Antalya'da atmıştı o golü Osimhen diyen dinleyicime teşekkür ediyorum. Görkem iyi yayınlar. Alex'in Gençler Birliği'ne attığı rövaşata golü. Anadolu Hisarı'ndan sevgili Levent Bey bu şekilde gönderdi mesajını. Katılımlar güzel ama İstanbul yazan dinleyicim yok. Lütfen, İstanbul'daki dinleyicilerim de gönderiyorlardır da lütfen bulunduğunuz şehir kısmına İstanbul yazsınlar. İstanbul'daki dinleyicilerimi merak ediyorum. Sabri'nin Bursaspor'a attığı gol. Herkesi çalımlayıp defanstan topu alıp gol atmıştı. Bursa'dan Güven. Güven Bey'e de selamlarımı ileteyim. Daha önce siz Çanakkale'de değil miydiniz ya? Ne oldu? Hangi ara geldiniz Bursa'ya? Hani gömlek değiştirir gibi şehir değiştiriyor bu dinleyicim. Şimdi kusura bakmayın Güven Bey. Ben bu kadar gömleği aynı anda değiştirmiyorum ya. Gerçekten söylüyorum bunu. Bir gün Çanakkale'den selamlar, bir gün Adana'dan selamlar. Bunu misal olarak söylüyorum. Bugün de Bursa'dan yazıyorsunuz. Yani her gün farklı bir şehirde. Ne işle meşgulsünüz çok merak ediyorum. Şu an dinliyorsanız, dinlemeye devam ediyorsanız lütfen cevabınızı yazın. Ankara'dan Cem ben demiş dinleyicimiz Miroslav Stohun 2012 yılında Fenerbahçe formasıyla Gençler Birliği'ne attığı muhteşem vole golü. FIFA'nın zaten Puskas ödülünü kazanmıştı. Doğru diyor dinleyicim. Bence unutulmazlar arasında yer alıyor demiş. Yarı sahadan alıp kaleye kadar gitti ve çaprazdan vurduğu bir gol. Unutamadığım gol Anelka'nın Beşiktaş'a attığı gol. İstanbul'un her yerindeyim yazmış dinleyicim. Taksici herhalde. Bir tane gol var öyle az önce dinleyicim Sabri'nin golünü anlattı ya. Çalımlayarak girdi, herkese çalımladı vesaire vesaire. Buna benzer bir gol var. Çok enteresan bir oyuncunun, savunma oyuncusunun attığı bir gol vardı. Bakın ben onu aklıma getirdim ama henüz bir dinleyicim onu yazmadı. Bekliyorum ya arka arkaya şöyle bir arka arkaya yazar mısınız o golü? Hatırladınız değil mi hangi gol olduğunu? İpucu vermeme gerek yok. Herkesi çalımlayarak kendisinin de şaşırdığı aslında. Ya ben bu kadar adamı nasıl geçtim ya? Dediği ve savunmadan çıkıp hücuma katıldığı enteresan gollerden biriydi. Ha, fizik olarak da imkansıza yakındı ama enteresan çalımlar, bilek hareketleriyle kaydettiği bir gol vardı. Onu hatırlayan var mı? Bak ismini vermiyorum oyuncunun. Anadolu kulüplerinden birinde oynuyordu o oyuncu. Savunma oyuncusuydu. Ülkemizde, ligimizde gerçekleşen bir gol. Savunma oyuncusunun attığı golü de yazsın dinleyicilerim. Bak daha ne ipucunu vereyim yani ipucu sormayın. İpucu var mı? Yok daha ne ipucunu vereyim? Oyuncunun adını söylemem gerekiyor. Bundan başka ipucu verirsem. Aqua'da demiş dinleyicimiz. Florya tarafında müşteri beklemekteyiz. Peki iyi yolculuklar müşteri gelirse lütfen radyonuzun sesiyle oynamayın. Ayarlarıyla oynamayın. Arabanıza bir yazı yazmamız gerekiyor. Yolcularımızın dikkatine lütfen radyomuzun ayarlarıyla oynamayın. Rahatsız olan lütfen arkada kulaklığını takıp sessizce yolculuğuna devam etsin diye böyle bir yazı çıkartıp A4'ten size teslim etsem yapıştırır mısınız? Sevgili Serdar Kantık, taksici dostlarımızdan en çok duyduğum. Müşteri yokken dinliyorum ama müşteri gelince biraz sesini kısıyorum ya da müzik kanalına geçiyorum. Yapmayın, yapmayın. Teklif dahi edilemez. Radyonun sesinin kısılması, radyo sporun kapatılması, başka bir kanala geçirilmesi teklif dahi edilemez. Bu konuda hassasım. Bu konuda hassasım. Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen'den sevgiler Görkem kardeşim. Evet sağlar. Neden sordunuz ki acaba ya? Enteresan sorular da bugün. Peki Ankara'dan yazıyor bir dinleyicim yine. Görkem abi şu oyuncu olabilir mi? Evet o oyuncudan bahsediyorum. Abi Sabri'nin golü olabilir mi bahsettiğin gol demiş. Hayır Sabri'nin golünden bahsetmiyorum. Bir dinleyicim daha doğru cevabı bilmiş. Ankara'dan yazan dinleyicim. Peki teşekkür ederim. Serdar Bey hayır o gol değil yanlış. Savunma olarak belki doğru bir isme yönelebilmişsiniz ama... Benim söylemek istediğim oyuncu ta o değil, o değil. Yani öyle söyleyip de aradan sıyrılayım. Josef de Souza'nın Beşiktaş formasıyla attığı vole golüydü. Josef de Souza Beşiktaş'ın çocuğudur demiş dinleyicimiz. Neden böyle gaza geldi bilmiyorum ya durduk yere. Değil mi? Cenk Tosun'un Fenerbahçe derbisindeki kafa golü bence en iyiler arasında ama ismi Cenk Tosun olduğu için pek fazla kişi bu golün önemini bilmezler. Onlara versen yabancı futbolcu isimlerini saysınlar demiş. Tüm dinleyicilerime bir tepkide bulunmuş. Anılcan Bey, hadi bakalım. Şimdi dinleyicilerimden cevap gelir sana. Ondan sonra bak Görkem niye beni dinleyicilerin önüne attın demek yok. Değil mi? Niye önüne attın demek yok. Şöyle bakalım neler geliyor. Rafa Silva'nın klas bitirişiyle attığı, Galatasaray'a attığı gol bence en güzel goldür. Anlamı da büyüktür. O maçta Galatasaraylı taraftarları susturan gollerden biri oldu demiş. Motor Lublin mücadelesi için teşekkür ederim diyen dinleyicim. Ya KG var olabilir demiştik de oldu mu acaba ya o maçta? Bakayım. Evet şu an 1-1'e gelmiş. Güzel. 82. dakika Motor Lublin 1, Bialystok 1. Ha, bir gol daha çıkabilir bakın bu karşılaşmada. Böyle söylüyorum lütfen yatırım tavsiyesi olarak anlaşılmasın. Dakika 82-83 artık maçın son bölümündeyiz. Ne olacağı belli değil. Ha oran yüksek hadi böyle küçük meblağla bir heyecan olsun diyorsanız şansımızı deneyeyim diyorsanız da evet deneyebilirsiniz. Motor Lublin Bialystok mücadelesi 83. dakika 1-1 devam ediyor. 2,5 gol üstüne de 2,64'lük bir oran açılmış. Bence muazzam bir oranı bulunuyor şu an. Ki dediğim gibi yani ben bahis anlamında kendime güveniyorum. Kuponlarıma güveniyorum. Gelir gelmez o ayrı bir konu ama bayağı bir inceliyorum. Yani hava durumuna kadar, ülkedeki o şehrin hava durumuna kadar bakıyorum. Sahanın zeminine bakıyorum. Bunları da inceliyorum. Ona göre bir tercihte bulunuyorum. Yani öyle hadi bu maçı oynayın bence bu gelir demiyorum. Onu ifade edeyim. Sizler de bunlara ulaşmak istiyorsanız yayından sonra ya da gün içerisinde öğlen saatlerinde, akşamüstü oynanan canlı karşılaşmalarla alakalı benim kazandıran kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem çok basit. Her zaman ifade ediyorum bunu. iddia.com'a girin, sağ üst köşeden profilim sekmesine tıklayın, kayıtlı bayim bölümünü açın. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Sonrasında da kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra orada bir büyüteç var. Büyütece yani arama tuşuna tıklıyorsunuz. 30-0-97. 30-0-97 bunu yazıyorsunuz ya da Uğur Böceği şans oyunları diye aratmanız da yeterli olacaktır. Sonrasında kayıtlı bayim ekle diyorsunuz. Aramıza hoş geldiniz. 0-540-300-0-97 bu numaraya da ben kayıt oldum yayından geliyorum demeniz yeterli olacaktır. Bir de sponsorumuzun size güzel bir jesti olacak. Hani onun da altını çizeyim. 0-540-300-0-97 yayın saati boyunca bu numaraya mesaj gönderdiğiniz takdirde yüzünüz gülebilir. Ha onu söyleyeyim. Nedir ne değildir bir şey söylemek istemiyorum, ipucu vermeyeceğim. Merak edenler bu numaraya mesaj gönderebilirler. Sadece bu bilgiyi paylaşmış olayım.

Bence Süper Lig'in en güzel golü Hacı'nın Kocaelispor'a attığı füze. Hala açıp izlerim. O vuruşun benzeri hiçbir zaman yaşanmadı. Yaşanması da çok zor gözüküyor demiş sevgili Rıfat Bey. İstanbul'dan, güzel İstanbul'dan yazan bir dinleyici. Bu arada Bielstok mücadelesi az önce 2.87'lik orandan 2.5 gol üstü olabilir demiştik, hatırlıyorsunuz. Ya ben söylediklerimin arkasındayım. Yani güveniyorum. Güvenmeden sizlere bir maç önermem. Ya da şöyle olabilir, o maçta bir şey çıkabilir demem. Ama oldu. Motor Lublin 1, Bielstok 2. Ne dediysem çıktı. İlk yarısı belki tatmin etmedi. Ama dedik Bielstok yeter ki kalesinde bir gol görsün. Devamında ikinci golü de bulur dedik. Az önce 83. dakikada da 2.5 gol üstü denenebilir cüzi rakamlarla demiştik. Bunun hemen ardından 3 dakika içerisinde Bielstok ikinci golü bulmayı başardı. Şu an deplasmanda Motor Lublin karşısında 2-1 öne geçti. Oynayan, bana güvenen, aramıza katılan Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak ekleyen dinleyicilerimizi tebrik ediyorum. Dediğim gibi bu tarz maçlara ulaşmak istiyorsanız da iddia.com'da Uğur Böceği Şans Oyunları'nı kayıtlı bayim olarak eklemeniz yeterli olacaktır. Şöyle bir bakalım. Görkem, Anadolu Hisarı hangi ilin muhiti demiş dinleyicimiz. Siz yazın, bilmiyorum. Anadolu Hisarı. Hiçbir yorum yapamam bu konuda. Hiçbir yorum yapamam. Yanlış olur, yanlış çıkar. Saygısızlık olarak adlandırılabilir. Bilmiyorum. Belki yanlış bir ifade kullanmış olabilirim. O yüzden siz yazın. Siz yazın. Maksat gırgır olsun demiş. Yani ben bilmiyorum. Bilmiyorum demeyi öğrenmeye çalışıyorum. Bu da sizin mesajınızın ardından tekrar tekrar yapıyorum. Yani gündelik hayatımda hayır diyemiyorum. Evet, bunun zaman zaman zararını görüyorum maalesef. Maalesef bunun zararını yaşıyorum. Hayır demeye yeni yeni başlıyorum, yeni öğreniyorum. Şöyle bir bakalım ne demiş dinleyicimiz. Savunma oyuncusunu hatırlamadım diyor dinleyicimiz. Ya savunmadan aldı topu, ceza sahası içine kadar girdi, enteresan hareketlerle çalım attı. İri bir yapısı var, boylu poslu. Bak nasıl tarif ediyorum futbolcuyu ya. Çok enteresan. Şu an kendime şaşıyorum. Savunma oyuncusu Anadolu takımında oynuyor. Savunmadan topu alıyor. Normalde iki pas yapamaz, uzun pas atamayacak bir oyuncu. Yani kötü bir oyuncu değil ama öyle bir yeteneği yok. Onu söylüyorum. Ama savunmadan çıkıp hücuma kadar gitti ve Messi'nin attığı gol gibi ya. Messi'nin attığı gole benzetiyorum. İlk çıkışı, Pierre'ını gerçekleştiren gol var ya Messi'nin. Herkesi çalımlayayım. Savunmadan geçiyor. Adamı sağından atıyor, solundan geçiyor. Önüne çıkan oyuncuya bilek hareketleriyle çalımlıyor. İki kişinin arasından çıkıyor ve güzel de bir gol atıyor. Savunmaya çarpan bir gol. Şu an o golü yaşadım. O oyuncunun adı. Yazsın bakalım bir iki dinleyicim daha neler olacak. Bodo maçından bir gol daha çıkması gerekiyor. İyi yayınlar, umarım gelir. Totemlerimi yapacağım. Ben sizin tarafınızdayım sevgili Emrah Bey. Siz ne oynadıysanız ben sizi destekliyorum. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Savunma oyuncusunu hatırlamadım diyen dinleyicim bakalım. Bir milli maçta Oktay'ın 5-6 futbolcuyu çalımlayıp attığı golü söyleyebilirim demiş. Evet, güzeldi.

bir yandan maçları gönderiyor dinleyicilerim de o karşılaşmaları bültenden bulmaya çalışıyorum. Bakalım Bodo maçıyla bıraktık. Şimdi diğer maçlarımıza dönelim. 2,5 gol üstü yaptıracağım o Bodo Glimt maçını. Lillestrøm'la karşılaşıyor. Hatta 2,5 gol üstü ve KG var yaptıracağım ya. Çok iddialı bir açıklamada bulundum. Bakalım neler olacak. Görkem Bey iyi yayınlar. Ben İzmir'den Çorumlu Mustafa demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. İzmir'e gelirseniz beklerim. Sabah kahvaltısında boyoz yumurta yeriz. Konu gene yemeğe geldi gördüğünüz gibi. Yani 23-30 civarı bu dakika aralığına yaklaştığımızda dinleyicilerim sağ olsun böyle bir yemek konusuna giriş yapıyor. Ama az önce boyozdan ben bahsettim. O yüzden suçlu benim şu an. Sabah kahvaltısında boyoz yumurta yeriz. Bendensin abi demiş. Gece işim bitti ve eve gitmedim. Seni dinliyorum araç içerisinde. Bir de fotoğraf göndermiş. Fotoğrafa baktım ama video yakışırdı. Bulunduğunuz yerden bir video gönderebilirdiniz dinleyicimiz. Size bunu söyleyeyim. Osterwolde'nin böyle bir golü vardı Avrupa maçında diyen dinleyicim. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Yerli bir oyuncu. Yani enteresan, o da şaşırdı çalım atarken ki bence komik bir goldü. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani komik gollerden biriydi. O fizikte bir oyuncunun o kadar adam çalımlaması yani çok enteresan geldi. Hala gözümün önüne geldikçe yüzümde bir tebessüm oluşturan gollerinden biri. Bakalım kaç dinleyicimiz o golü bulabilecek. Ama buna yönelmeyin. Size göre Süper Lig tarihinin Türkiye Ligi dendiğinde aklınıza gelen en güzel golünü bana yazmaya devam edin. Acaba sizin düşündüğünüz golle benim o aklımdaki gol uyuşacak mı? Benim düşündüğümü yazan bir dinleyicim olacak mı diye ben merak ediyorum. Radyosunu yeni açan dinleyicilerim Süper Lig tarihinde unutamadığı golleri bana yazmaya devam edebilirler. Şöyle bir bakalım. Ben Nazım. Salladım abi demiş. Evet, iyi sallamışsınız ama ya. Güzel, doğru. Osterwolde diyen bir dinleyicim. Hayır, Osterwolde değil. Onu ifade edeyim. Alex de Souza'nın frikikleri tam bir sanat eseriydi. Topun kaleye gidişini izlemek bile ayrı keyifti demiş dinleyicimiz Rıdvan Bey. Selamlarımızı iletelim. Yurt dışından bana ulaşan dinleyicilerimizden biri. Amerika'dan yazıyorsunuz değil mi? Daha önceki mesajlarınızda Amerika diye belirtmişsiniz. Çünkü Quaresma'nın Trivala gol, bak söyleyemedim. Quaresma'nın Trivela gollerini görünce futbolun neden güzel oyun olduğunu bir kez daha anlıyorum demiş. İsimsiz bir dinleyicim. Ya Quaresma'nın evet estetik golleri vardı, kabul ediyorum. Ha bana katılacak olan bir dinleyicim var mı acaba bu konuda? Ya biliyorsunuz ben doğrudur yanlıştır bir iddiam yok. Ya kendi düşüncemi beyan ederken sizlere aktarırken yorumum doğrudur. Ben ne diyorsam odur. Ya sizin söylediklerinize katılmıyorum. Eleştirileri hiç kabul etmiyorum. Düşüncesine sahip bir insan değilim, bir futbol sever değilim. Yanlış düşünebilirim ama benim doğrum budur, onu da ifade edeyim. Quaresma'nın ben çok başarılı, çok önemli dünya yıldızı bir oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş'a da öyle çok ama çok ciddi katkılar verdiğine de inanmıyorum. İzledim Beşiktaş'ta oynadığı dönemde. Portekiz çetesi vardı hatta, Fernandes hatırlayın. Yani çalım atıyordu, güzel golleri vardı ama çoğu maçta bu golleri sadece ön plana çıkıyordu oyuncunun. Yani sana kazandırdığı maç sayısından çok kaçırdığı maç sayısı da lazım. Oynamadığı ya da kötü oynadığı birçok maçı hatırlıyorum. Çok bireysel oynayan oyuncuları ne bileyim ben bir türlü bu futbol camiasında sevemedim. Hani yetenekli görüyorum. Evet, çok iyi çalımları, çok iyi vuruşları var. Kabul. Estetik hareketleri var. İzlerken keyif veriyor. Ama bitiricilik olarak süreklilik anlamında bence Quaresma benim futbola bakış açımla uyuşmuyor. Öyle ifade edeyim. Dinleyicim de Quaresma ismini ön plana çıkarmış. Mario Jardel'in rövaşatasını izlediğim günü hiç unutmuyorum. Resmen donup kalmıştım demiş dinleyicimiz. Peki Schneider'in uzaktan attığı goller bana göre Süper Lig'in en klas golleri arasındaydı. Hani bir sağa bir sola attığı golden bahsediyorum. Fenerbahçeli arkadaşlarım iyi hatırlar o golleri demiş. Bir göndermeli mesaj. Şimdi de bir Fenerbahçe taraftarından göndermeli mesaj gelirse ben iki dinleyicimizin mesajlarıyla bırakırım şu an. Yayını çekirdeğim falan var zaten. Biraz oturup izlerim. Güzel, güzel bir atışma olur.

Okaça'nın attığı frikiklerden sonra kalecilere üzülüyordum. Çok sert vuruyordu demiş. Evet öyle gerçekten de aklınıza nereden geldi ya? En güzel gollerden bahsederken Okaça'nın kullandığı frikikler çok sert vuruyordu abi. Kaleci olmak istemezdim demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Ben Alex diyorum. Samsun'a attığı rovaşata güzel. İyi yayınlar, selamlar. Bahsettiğiniz oyuncu sanırım. Evet doğru. Benim için Vida'nın Fenerbahçe'ye attığı kafa golü. Geriden gelip unutamadığım gollerden biriydi demiş yine dinleyicim. Abdülkerim Bardakçı diyen bir başka dinleyicim. O savunma oyuncusu değil. Benim aklımdaki savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı değil. Biraz daha gerilere gitmemiz gerekiyor. Yani şu an günümüzde oynayan bir futbolcu değil. Emekli oldu. Teknik direktör oldu. Takımından da ayrıldı. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. İstanbul'dan mesajlar geldi. Peki onları kabul ediyorum. Şu an Ankara'daki dinleyicilerim biraz sustu. Ankara'daki dostlarımız da biraz mesajlarla yayına katılım sağlasınlar. İzmir'den zaten gelmeye devam ediyor. Şöyle bir bakayım. Canlı skorlarımızda neler oluyor? Bu arada ben maçı paylaşmadım. Az önce dedim ya saatler 23'ü gösterdiğinde bir Uğur Böceği şans oyunlarını tercih eden dinleyicilerimize özel kupon paylaşacak oradaki arkadaşlarımız dedik. Onu paylaşmadım. Onu ben biraz erteledim. Saat 01'e doğru bir kupon paylaşacağım. Çünkü yağışlı gösteriyor. Bir yandan konuşurken hava durumuna baktım, saha zeminine baktım. Canlıdan illa paylaşayım diye paylaşmak da istemiyorum. Yani sizleri yanıltmak istemiyorum. Ben kaybedeyim ama sizler kuponlarınızda başarılı olun. Benim tek temennim budur. O yüzden riske atmak istemedim. Yani şimdi bana güvenip de 50 kişi, 100 kişi o maça bahis alırsa ben üzülürüm gelmediği takdirde. Riske atmak istemedim. Onu söyleyeyim baştan. Yayından sonra bir kupon paylaşacağım. Sponsorumuz WhatsApp üzerinden size kuponu iletmiş olacak. 0540 300 0097, bu numaraya yazmanız yeterlidir. Görkem'in kuponunu görmek istiyorum ve bir de sürpriziniz varmış. Acaba bu sürpriz nedir diye de yazabilirsiniz. Sponsorumuzun size küçük bir sürprizi olacak. Ha kime göre küçük, kime göre büyük tabii o da tartışılır. Florida'dan selamlar. Peki size de selamlarımı ileteyim. Florida'ya da selam söylemedim demem yarın arkadaş grubu içerisinde sohbet ederken. Güzel. Kanada'dan Ahmet ben. 3-0, 4-3 Antep maçı. Rapay için attığı gol. O maçta tribündeydim. Unutulmazdı bence demiş. Güzel. Geçenlerde de benim çok yakın arkadaşlarımdan biri Kanada'ya yerleşti. Ne yapıyorsun dedim. İyi, hiç tatile gidemiyorum diyor. Peki ne yapacaksın diyor. Kökünden çözdüm olayı. Ne oldu diyorum. Kanada'ya yerleşiyorum. Bundan sonra hep tatildeyim diyor. Sakın beni arama, ulaşamazsın diyor. Bak bak bak. Kanada deyince aklıma o geldi. Peki Kanada'ya da selamlarımı ileteyim. Simao'nun Volkan'a attığı gol bence en iyi goldü demiş yine sevgili Nazım Aygün mesajı gönderen dinleyicim. Merhabalar İzmit'ten Onur ben. Quaresma'nın Travella'la attığı Fenerbahçe'ye gol. Bir de Fink'in Fenerbahçe'ye attığı gol demiş. Güzel. Hacı'nın 99'da Fenerbahçe'ye attığı ikinci gol. Maç 2-1 bitmişti. O seneden sonra Galatasaray 20 sene Kadıköy'de maç kazanamadı demiş. Sevgili Cesur Bey. Çay içiyor musunuz acaba bu akşam? Benim de canımı çektirdi ya dinleyicim. Dün akşam balkonda sefa sürüyorum dedi. Bir yandan oyun oynuyorum, bir yandan radyoda seni dinliyorum, bir yandan da çay içiyorum dedi. Yeni demledim dedi. Peki afiyet olsun. Bu akşam ben de eve gidince yapsam mı kendime bir çay ya? Canım çekti. Ankara'dan Hakan ben. Evet doğru. Hakan Bey. Doğru benim hakkımdaki oyuncunun adı odur. Söylemeyeyim. Daha başka dinleyicilerim de yazmaya devam ediyor çünkü. Herkes kendi tuttuğu takımın gollerini söylüyor. Kimse objektif değil demiş dinleyicim. Peki bir de Çorum leblebisi göndermiş bana. Fotoğrafını göndermiş. Teşekkür ediyorum dinleyicimize.

Instagram'dan mesajlar geliyor. Onlara şu an için yer vermiyorum. Bir yandan telefonum titriyor. Ne oluyor dedim. Bir telefonu, cep telefonumu çıkardım cebimden de mesajlar geliyormuş. Dinleyicilerim oradan da mesaj gönderiyor DM üzerinden. Yani iddia ediyorum en çok gelen mesajlara cevap veren radyo tarihindeki tek insan olabilirim. Yani sizlerden gelen yorumlara, mesajlara, isteklere sosyal medya hesabımdan geri dönmeye çalışıyorum. Emek veriyorsunuz, yazıyorsunuz, ediyorsunuz. Ben de saygımdan dolayı, emeğinizden dolayı geri dönmeye çalışıyorum. Gördüğüm takdirde Instagram adresim de Görkem Tezer. Adımı, soyadımı yazmanız yeterli olacaktır. Kapalı bir profilim var. Kapalı değildi gerçi onun adı. Neydi ya? Gizli profil. Ha, tamam. Eskilerde çok kullanmazdım da son aylarda biraz daha aktif olmaya başladım. O yüzden tabirlere alışık değilim. Şu an gizli bir profilim bulunuyor. Peki oradan mesaj göndermeyin. Yok, Instagram'daki yazan dinleyicilerime söyleyeyim. Lütfen mesajlarınızı bana nereden ulaştırıyorsunuz? Radyospor WhatsApp hattından ulaştırıyorsunuz. Bu hatırlatmayı da yapayım sizlere ve döneyim tekrardan gelen mesajlara. Az önce bir dinleyicim göndermişti ya. Ne göndermişti? Fotoğrafın içerisinde bir de Çorum leblebisi. Peki ya, Çorum leblebisi var ama araya tuzlu fıstıklar da karışmış sanki. Ama leblebi. Poşetin içerisinde leblebi yiyor. Peki afiyet olsun. Yani ben de yiyecektim leblebi. Hatta hep birlikte yiyecektik ama yiyemedik. Nasip olmadı. Ne diyelim? Belki ilerleyen günlerde. Çorum'u da seviyorum. Çorum Spor'a da başarılar diliyorum. İlk karşılaşması Galatasaray deplasmanı. Umarım güzel bir maç olur. Onlar da emek verdi. Yani kocaman bir sezon. Belki haksızlıklar oldu, değil mi? Olmadı da değil. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Playoff maçlarında haksızlıklar oldu. Hakem hataları oldu. İptal edilen golleri vesaire. Ama sonunda benim her zaman söylediğim bir şey. Daha lig devam ederken Çorum girecek mi, o potanın içerisinde yer alacak mı, playoff'ta yer alacak mı derken her zaman söylediğim bir yorum vardı. Çorum Süper Lig'e çıkacak. İlk ikiye girer ya da beşinci olur. Onu bilemem. Ama Çorum FK Süper Lig'e çıkacak dedim. Ve dinleyicilerim bana Çorumlu demeye başladı. Ki gurur duyarım, Çorumlu olayım ne olacak? Yani Çorum'da önemli takımlarımızdan biri. Leblebi'den nerelere geldik bak. Dinleyicimizin gönderdiği Leblebi'den Çorum FK'nın tarihine kadar geldik. Onlara da başarı dileklerimi ileteyim. Evet, benim unutamadığım gol, az önce bahsettiğim gol Servet Çetin'in golüydü. Onu yazan dinleyicilerimi tebrik ediyorum. Şimdi sizlerden neler gelmiş? Şöyle bir dönüyorum, artık az bir sürem kaldı. 20 dakikanın içerisindeyiz. Henüz katılım sağlamadıysanız ya da radyonuzu yeni açtıysanız bu akşamın konusu Süper Lig'de sizin unutamadığınız bir gol. Ama güzel olacak gol. Öyle kendi desteklediğiniz takımda sırf kendi takımınız diye bir gol yazmayın. Lütfen. Objektif mesajları bekliyorum. Son 20 dakikanın içerisindeyiz. Sessiz dinleyicilerimin katılımlarını özellikle bekliyorum. Merhaba demeniz de yeterli olur. Maksat sohbetimize sizin de dahil olması. Ve dönelim mesajlarımıza ya da mesajlara dönmeyelim. Öncesinde bir skorlarımı hatırlatayım, olur mu? Çünkü mesajlar bitmez. Yani oku oku bitmeyecek şu an mesajlar. Canlı skorlarımızı hatırlatayım. Sonra dönerim ben sizlerden neler gelmiş diye. Birmingham 2, Barcelona 2. Ya burada Barcelona galibiyeti bekleyen acaba kaç milyon insan vardı? Hazırlık mücadelesi, bir kere güvenmeyin. Hazırlık karşılaşmalarında hiçbir takıma güvenmeyin. Hani kesin burada Barcelona kazanır, 3,5 üst olur diye düşünüp oynayan vardı eminim. Ya bir bekleyin. Ya da siz beklemeyin. Zaten ben bunları araştırıyorum. Sponsorumuz tarafından da yine size iletiliyor. Ben araştırıyorum. Öyle sırf takımın adından dolayı bahis almayın. Kadrosu çok iyi diye bahis almayın. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. İşte Birmingham 2, Barcelona 2, 90. dakika hazırlık karşılaşması. Şöyle bakalım diğer maçlarımıza. Sporting Lisbon 4, Nottingham Forest 1. Burada da 90. dakika. Neler var? Mare 0, Golsti 0. Yine ilk yarısı tamamlanan karşılaşmalardan biri. Salisburg 2, Havant 0. İlk yarı tamamlandı. Adını bile zor söylediğimiz takımlara bahis almayın. Havant'tan gol bekliyorum diyor sevgili Rıdvan. Yani Havant hangi ülkenin takımı desem bir, acaba hangi İngiltere abi? Böyle cevap vereceksiniz ama Havant'tan gol bekliyorsunuz. Umarım gelir. Yani işinizi şansa tabii ki bırakın. Şans önemli bir faktör. Şans oyunu.

adı üzerinde ama biraz araştıralım. Yani üşeniyorsanız, vaktiniz yoksa da bana bırakın. Ben araştırıyorum gün içerisinde. 24 saatlik zaman diliminin yarısını ben iddiadaki karşılaşmaları analiz etmekle geçiriyorum. Ha yine de başarılı mıyım, başarısız mıyım bilmem. Onun takdirini dinleyicilerim yapar. Ben başarılıyım, çok iyiyim demiyorum. Ama başarılı olduğumu da düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi de emeğime tabii ki burada bir şey söyletmek de istemiyorum. Zaman zaman gelmeyen kuponlarım da oluyor. Ama gelmemesi adına da yoğun bir şekilde çalışıyorum. Bu kuponlara ulaşmak istiyorsanız da 0540-300-097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Kurumsal bir numaradır. Uğur Böceği Şans Oyunları'nın sponsorumuzun kurumsal WhatsApp numarasıdır. Oradaki sosyal medyacı arkadaşlarımız sizlere en hızlı bir şekilde geri dönüş sağlayacak. Diyelim ve şöyle diğer maçlarımıza bakalım neler oluyor. Calvi Bay 2 Trafelin 0 90. dakika Galler Premier Lig 1. aşama mücadelesi. Brighton Ferry 2 Amenfort 1 90. dakika Brighton 2 Cameron Clydech 1 burada da 90. dakika. Gollü geçmiş değil mi? Galler Premier Lig 1. aşama maçları baksanıza. 2-2, 2-1, 2-1, 2-0 yani en az minimum 2 gol atılmış bir mücadele sadece. Diğerleri tüm karşılaşmalar 2,5 gol üstü ve KG var olmuş 90. dakikaya girilirken. Güzel. Kulüp Brugge Saint-Gilloise mücadelesi dedim. Ben KG var olma ihtimali yüksek. Orada da bir başarı yakaladık. Oynayan dinleyicilerimizi, bahisseverleri tebrik ediyorum. Bode Glimt Lillestrøm önünde farkı 4'e çıkardı. 79. dakikaya da girdik yine bu karşılaşmada. Gitmeden bir riske daha girelim ya. Sizlere canlıdan bir maç vereyim mi? Rangers mücadelesi 1-1 devam ediyor. 80. dakika. 2,5 gol üstü diyelim mi Rangers mücadelesine? İzlemedim ne yalan söyleyeyim ama takımların performanslarını az buçuk tahmin edebiliyorum. Geçtiğimiz hafta oynadıkları maçları, hazırlık karşılaşmaları hepsini izledim. Sezonun ilk maçı Rangers genelde savunmada sorun yaşayan takım ama gol yollarında sorun yaşamayan bir takım. Ya iki takımın da gol atabilmesi için birçok sebep var. 80. 81. dakika. Şöyle bir riske girilir mi ya? Ben riske giriyorum. Yani benimle birlikte gelmek isteyen dinleyicilerim de gelebilir. 2,5 gol üstü diyorum ben. İskoçya Premiership. 81. dakika.

Evet, Levent Bey yine güzel bir sofra hazırlamış. Yemek yerken bana kulak veriyormuş. Bir de sofranın fotoğrafını bekliyorum Levent Bey. Güzel. Neler yediğinizi yazmışsınız da şimdi onları söylersem birçok dinleyicimin canı çeker diye tahmin ediyorum. Yani başta ben olmak üzere. Afiyet olsun. Fotoğraf gönderin, ben tek gözümle bakacağım böyle. Gözümü kırparak bakacağım. Merak ettim, merak ettim. İzmit'ten Onur ben. Balotelli'nin Beşiktaş'a attığı Rabana gol çok iyiydi. Beşiktaşlıyım bu arada demiş. Ha evet, Balotelli'nin Beşiktaş'a attığı gol Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'a değil mi? Ki Sergen Yalçın daha önce yorumculuk zamanında Balotelli ile alakalı yaptığı açıklamaları biliyormuş Balotelli. Artık kim söylediyse maç öncesi kendini kurmuş Balotelli. Golü attıktan sonra da Sergen Yalçın'a bir harekette bulunuyor. Bir harekette bulunuyor. Onun intikamını alan gollerden biriydi. Abi Balotelli kendini futbola vermedi. Şimdi kabul edelim. Yani gır gır şamata derler ya. Evet, aynen öyleydi. Yani enteresan hareketleri olan futbolculardan biriydi. İyi futbolcu muydu? Ben beğeniyordum. City dönemindeki performansı iyiydi ama sorumsuz futbolcuydu. Yani tanımıyorum, etmiyorum. Çok net konuşmak da istemiyorum da uzaktan gördüğümüz, maçlarda yaptığı hareketlerden gördüğümüz, vurduğu şutlardan gördüğümüz kadarıyla biraz tabii ki futbolda eğlenmeye çalışan isimlerden biriydi. Ama böyle bir potansiyeli yüksek oyuncunun da bu duruma gelmiş olması ya bende hayal kırıklığı yarattı. Adana Demirspor'a geldiği için söylemiyorum. Balotelli Adana Demirspor öncesinde çok daha kötü takımlarda mücadele etti. Adana Demirspor kötü bir takım değil. Ama kariyerine baktığımızda şu an daha üst seviyelerde oynayabiliyor.

gidecek potansiyelde olan oyunculardan biriydi. Onu kullanamadı. Geçelim sizlerden gelen yorumlara devam ediyorum. Sevgili Semih Bey, Eren derdi yok. Ravaşatası der susarım. Semih ben İstanbul'dan yazıyorum demiş.

Süper Lig tarihinde unutamadığınız ya da size göre en güzel gol hangisiydi? Lütfen yazın ama adınızı da yazın. Adınızı bulmaya çalışırken bayağı bir zaman kaybediyorum. Teşekkür ederim anlayışınızdan dolayı. İlyas Bey'in şöyle bir mesajına dönelim. Ne demiş hemen? Şöyle bir bakalım. Benim oyum tartışmasız Hacı'nın tüm golleridir. Tamamen tarafsız bir yorum yapıyorum. Galatasaray taraftarıyım demiş. Peki dinleyicimize teşekkürlerimi iletiyorum. Süper Lig çok güzel goller gördü ama Alex, Hacı, Okaça, Sergen ve Quaresma'nın attıkları her gol benim için ayrı bir yerde olacak. İyi yayınlar diliyorum. Aslanım benim demiş. Bir de böyle beni sırtına vururlar ya. Aslanım benim. Müthişsin. Kendimi öyle hissettim bir an. Arkamda biri varmış gibi sırtıma vuracak hissettim biri ya. Peki aslanım benim bu goller unutulmaz diye yazınca. Neyse güzel mesajlardan biriydi. Şöyle bakalım neler var. Tabii okuyamadığım bazı mesajlar var. Hani bilerek mi yazıyorsunuz bilmiyorum da. Neyse benden kaçmaz öyle söyleyeyim. Hani boşuna yazmayın. Sov'un Manchester United'a attığı rovaşata golü diyen bir başka dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum kendisine. Sevgili Onur Bey bu mesajı gönderen dinleyicimiz. Onun dışında bakalım. Birmingham beni yaktı abi demişti. Birmingham mı Barcelona mı acaba? Yani burada Birmingham'ın iki gol atması zaten olası bir durum değildi. Sürpriz sonuçlardan biri. Sizi yakan bence Barcelona cephesi. Ben öyle düşünüyorum. Ya Birmingham'ın galibiyetini bekleyen biri var mıydı burada acaba? Çok merak ettim ya. Dinleyicim beni yaktı diyor da. Bence Barcelona sizi yaktı. Siz farkında değilsiniz. Ya da fanatik Barcelona taraftarısınız. O da olabilir. Dundee United Rangers mücadelesinden bir gol daha bekliyoruz. Bakalım gelecek mi? Şu an 85. dakikaya girdik. Oranlara baktığımızda tabii oranlar yükseldi. Rangers'a 3.96'lık bir oran, ev sahibi Dundee United takımına da 6.72'lik bir oran açıldı. İddia.com üzerinde beraberliğin oranı ise 1.17 olarak karşımıza çıkıyor. Kral oran farkıyla tabii ki bu oranlar diğer bayilerde, sanal bayilerde daha da düşük seyredebilir ki düşük seviyelerdedir diye düşünüyorum. Ben bir golün daha çıkacağını düşünüyorum. Altıncı isim bakalım beni yanıltacak mı?

Numaranın sonunu tekrar söyleyebilir misin diyen dinleyicim. Ya sen bana Instagram'dan yaz, ben sana söyleyeyim. Şimdi sen numarayı gidersin bayi kısmına yazarsın. Bayi numarasını WhatsApp'a yazarsın falan. Biraz karışık. Gönderdiğim mesajı okudum da. Tekrar ifade edeyim. Ben Instagram'da Görkem Tezer. Adımı soyadımı yazdığınızda yine zaman zaman oradan da paylaşımlar yapıyorum. Kupon paylaşımları yapıyorum. Yine gece seansındaki maçları, canlı izlediğim maçları yine sizlerle buluşturuyorum. Bir Instagram'dan bana bakabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Radyospor'u da takip etmek şartıyla. Radyospor'u da tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Dinleyicimizin sorusuna gelecek olursam da iddia.com'a gir, sağ üst köşeden profilim sekmesine gel, kayıtlı bayim olarak Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını ekle. Zaman zaman hediye veren bir bayidir sponsorumuz. Yani bu konuda hiç çekinmiyor. Dinleyicilerimize, oyuncularına hediyeler gönderebiliyor. Çok güzel de hediyeler verdik zamanında. Orijinal milli takım forması buna dahildir. Tişört de verdiği dönemler oldu sponsorumuzun. Yani yapıyor. Eli açık sponsorlardan biri. 20 saniyenizi ayırıp hem benim kuponlarıma ulaşıp hem de zaman zaman bu önemli hediyelerden yararlanmak isterseniz kayıtlı bayim bölümünde

Uğur Böceği şans oyunlarına siz de kayıtlı bayim olarak ekleyebilir. Devamında da 0540 300 0097 bu numaraya WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Yayından geliyorum, Görkem'in yayınından geliyorum derseniz oradaki arkadaşlarımız yardımcı olacaklardır. Bir de şu an mesaj gönderen herkese bir sürpriz olacak kendisinin. Onu da hatırlatmış olayım. Dundee United 1, Rangers 1 gelir dedik ama yok. Dakikalar su gibi hızla ilerlemeye devam ediyor. Şu an 88. dakikadayız. Henüz o beklediğimiz gol gelmedi. Birmingham mücadelesini kapatıyorum. Yani kara bir tablo var şu an ortada. 2-2 Barcelona. Yani böyle bir karşılaşma, hazırlık mücadelesi neticede de yani nasıl 2-2 bitebilir değil mi? Enteresan. İşte bahis. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Bayrampaşa'dan yazan dinleyicimize bakayım. Benim için Galatasaray'a atılan bütün goller güzeldir demiş. Size teessüflerimi iletiyorum sevgili Volkan Bey. Benim yayınlarımda böyle şeyler konuşmayalım. Ben tüm takımlarımıza aynı ölçüde yaklaşmaya çalışan bir futbol severim. Zaten sosyal medya hesabım dedim ya. Oradan beni takip eden dinleyicilerim benim ne olduğumu az buçuk biliyorlar. Nasıl futbolu takip ettiğimi biliyorlar. Geçtiğimiz gün ben Galatasaray'ın başkanı Sayın Dursun Özbey'in de açıklamalarını eleştirdim. Yine aynı dakikalarda Fenerbahçe'nin Gornik deplasmanında aldığı 1-1'lik netice ve sonrasında Sayın İsmail Kartal'ın açıklamaları vardı. Ben ayrı ayrı hikaye attım. Bahane herkeste bulunur dedim. Evet, iki tarafın da yaptığı açıklama bence bahaneydi. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz yıldız oyuncularımızı Eylül ayında aldık daha önce. Zaten yanlış bir durum işte bu. Daha önce Osimhen'i ya da Icardi'yi Eylül ayında almış olmanız yanlış. Hani yanlışın üzerinde doğru aranmaz mantığıyla hareket ediyorum ve eleştirdim. Sayın İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamaları yine eleştirdim. Yani kötü bir oyun var. Rakibinden çok daha iyisin. Yapılan değişiklikler tamamen yanlış bana göre. Bilmiyorum, belki taraftarlar doğru bulabilir. Bana göre yanlıştı. Bunları eleştirdim. Çünkü geçiştirme üzerine kurulu açıklamalar olduğunu düşündüm ben. Hem Galatasaray cephesi hem de Fenerbahçe teknik direktörünün o gün yaptığı açıklamalar bence durumu toparlama açıklamalarıydı. Yani Galatasaray yönetimi evet transfer olmadı işte. Bir hata var ortada ya da burada ben taraftar gibi düşünmüyorum, istifa edin. Tabii ki haddime değil, hani onu söyleyemem. Galatasaraylı taraftarlar söyleyebilir. Neticede kombine alan, cebinden para veren insanlar söyleyebilir ki eleştirme kültürü hakaret olmadığı sürece, içerisinde olmadığı sürece yapılabilir. Yani bunda bir sorun yok. Ben de şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yanlış varsa, ben bana göre yanlışsa onu ifade etmeye çalışıyorum. Takımların renginin bir önemi yok benim açımdan. Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru. Şimdi ben Beşiktaşlı mıyım? Fanatik Beşiktaş taraftarı mıyım? Beşiktaş'ı övüyorum. Çok güzel işler yapıyor. Ama 1,5-2 ay öncesine kadar Beşiktaş'ın başkanı istifa denmiyor muydu? Ne oldu birdenbire? İyi oyuncular arka arkaya doğru hamleler gelince çok iyi başkan oldu değil mi? İşte ülkemizin gerçeklerinden biri bu maalesef. Şimdi Sayın Dursun Özbek eleştiriliyor ama bir hafta içerisinde iki tane önemli dünyaca ünlü yıldız oyuncuyu transfer ederse ne olacak? Hadi kenetlenin, bu sene de şampiyon biziz diyecek taraftarlar. Ama ben düşündüğümü her zaman ifade edeceğim. Çünkü yapılan transferler yıldız oyuncuymuş, ne zaman geldi ben ona bakarım. Doğru bir hamleyse tabii ki takdir ederim. Ben Galatasaray'ı çok övdüm. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u çok övdüm. Ben bir ayın sonrası fanatik Galatasaraylı dendi. Fenerbahçelisin, Beşiktaş, Trabzonsporlusun dendi. Bu benim için güzel. Demek ki doğru bir şey yapıyorum. Yani herkes tarafından, her takıma beni uygun görüyorsanız, yakıştırıyorsanız demek ki doğru bir şey yapıyorum. Söylediklerimde bir yanlışlık yok mantığı çıkıyor. Son 3 dakikam kaldı sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şu an konumuzu bir kenara bırakacağım. Son mesajları okuduktan sonra şu ana kadar mesaj göndermeyen dinleyicilerim mesajlarını gönderebilirler. Sadece onlardan mesaj bekliyorum. Dinlediler ama katılım sağlamadılar. Peki işte o dinleyicilerim kimmiş? Mesajlarını gönderebilirler şu an itibariyle. İzmir'den Halil Kabakoğlu ne demiş bakalım? 2006 Galatasaray Bursaspor maçı. Sabri Sarıoğlu'nun golü, 60-70 metre topu sürdü. Kalecinin üzerinden aşırttı. Peki. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Şöyle bir bakalım. Radyo çıkışı ne? Çay sohbeti devam ediyor herhalde ya. Çay, bisküvi.

0: En iyisi ben iki tane, iki bardak şöyle bir sallama çayımı içeyim gece. Peki teşekkür ediyorum. Abi buradaydım, iyi yayınlar, seviliyorsun demiş. Peki Özcan Bey, bugün mesaideydim. Yoğun, kalabalık olduğu için kulaklık takarak dinliyorum. Mesaj gönderemedim ama seviliyorsun, kral demiş. Peki teşekkür ederim. Çalışan tüm dinleyicilerime de kolaylıklar diliyorum. Bir kez daha Radyo Spor mikrofonlarından takip gönderdim abi demiş. Birazdan bakarım. Takip isteklerinizi onaylamaya çalışacağım. Yayından sonra şöyle bakalım. Sponsorun hayırlı olsun abi demiş. Yani uzun bir süredir sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları firması. Sizler de avantajlardan faydalanmak istiyorsanız dediğim gibi iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına şans vermeniz yeterli olacaktır. Ekstra olarak da benim kazandıran kuponlarıma ulaşmış olacaksın. Yani yayın sonrası mesela güzel bir maç paylaşacağız. Ben arkadaşlara göndereceğim, onlar da sizlere gönderecek. Hani iddiadan kuponları yapıyorsanız iddia.com üzerinden, daha doğru ifadeyle 0540 300 0097, bu numaraya Görkem'in kuponunu bana gönderir misiniz diye yazmanız yeterli olacaktır diyorum ve son mesajları okuyorum. Sonrasında da yayına veda edeceğim. Boyozcu'nun önünden geçiyorum şimdi Görkem Bey demiş. Fotoğraf gönderirsiniz. Instagram'dan gönderin ama. Buradan göndermeyin, göremeyeceğim çünkü. Adımı soyadımı yazarak bana ulaşabilirsiniz. Instagram'da Görkem Tezer diye aratmanız yeterli. Her zaman Beşiktaş, Çanakkale'den selamlar. Bora Ayhan ben. Peki teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerime gönderdikleri mesajlardan dolayı, katılımlardan dolayı teşekkürlerimi ifade edeyim. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım ama pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Pazar günü haricinde cumartesi günü de yine kuponlarım sponsorumuz tarafından düzenli olarak sizlere iletiliyor olacak. Bu hatırlatmayı da yapıyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kazanan dinleyicilerimi tebrik ediyorum. Bu akşam itibariyle güzel maçları seçtik canlıda ve kazandıkları için ben de ayrıca mutlu oldum. Çalışan dinleyicilerime kolaylıklar diliyorum. Tatil yapacak olan, hafta sonu tatile çıkacak olan dinleyicilerime de iyi tatiller diliyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün akşam oynanan maçlarla başlayacağız. Dün iki temsilcimiz sahadaydı. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Midtjylland deplasmanına çıktı. İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanmıştı Beşiktaş. Rövanşta da 2-0'lık galibiyet aldı. Toplamda 3-0'la Beşiktaş turu geçmeyi başardı. Gol yemeden turu geçti Beşiktaş ki Midtjylland gerçekten tehlikeli bir takım. Dün maç başlangıçları da gayet iyiydi. İlk bölümde Midtjylland de gol bulabilirdi. İki topları direkten döndü. Ama maç 0-0'da kaldı. Beşiktaş dişini gösterdi. Ve bu karşılaşmada da Beşiktaş'ın rakibi kırmızı kart gördü çift sarıdan. 10 kişi kaldı ve Beşiktaş da bunu çok iyi değerlendirdi. Milot Rashica oyuna girer girmez golünü attı karşı karşıya da. Ardından penaltı İlhan Fakılı penaltıyı aldırdı. Ve Orkun Kökçü'nün golüyle de Beşiktaş maçta farkı 2'ye çıkardı. 6 dakika içinde Beşiktaş tur biletini cebine koydu. Son bölümde değişiklikler geldi siyah beyazlı ekipte. 4 oyuncu birden değişti. Önce Amir girdi, ardından Taylan, Mustafa ve Yasin maçı da soğutmayı başardı siyah beyazlı ekip. Adını 3. eleme turuna yazdırdı. 3. eleme turundaki rakibi ise Kralove oldu. Çek temsilcisi Tromsø'yü 2. maçta da 3-1 mağlup etti. Ve adını bir sonraki tura yazdırdı. Toplamda 4-1 ile ilk maçı da deplasmanda 1-0 kazanmıştı Hradec Kralove. Bu maçı da kendi evinde 3-1 kazanmayı başardı. Tabii ki güç dengesi olarak Midtjylland'den çok daha zayıf bir ekip Hradec Kralove. Beşiktaş'tan yine beklentimiz bu turda da playoff turuna kalmak olacak. Bol şans dileyelim. Zaten çok ara vermeden hemen gelecek hafta ile birlikte 3. eleme turu karşılaşmaları da başlayacak. Günün diğer maçı temsilcimiz Başakşehir 1-1'in rövanşında Inter Turku deplasmanına gitti. Finlandiya'daydı karşılaşma. Başakşehir'e bir galibiyet gerekiyordu. Beraberlikte uzatmaya gidilecekti her türlü. Inter Turku galibiyetinde de onlar turu geçecekti ve nitekim Inter Turku mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı. Başakşehir baştan sona pek maçın içine giremedi karşılaşmadan sonra. Teknik direktör Nuri Şahin de benzer bir şeyi söyledi. Turu Inter Turku'nun hak ettiğinden bahsetti. Geçen yılın emeğinin bir anlamda boşa gittiğini dile getirdi. Başakşehir açısından da felaket bir karşılaşma. Rakibi Inter Turku hem 2 gol attı, 7 isabetli şut gönderdi Başakşehir kalesine. Başakşehir'in tek bir isabeti olabildiği karşılaşma boyunca. Sonda rakibi 10 kişi kaldı 88'de ama tabii artık o dakikadan sonra çevirmek çok kolay değildi ve 2-0'la Başakşehir Konferans Ligi'ne 2. eleme turunda veda etti. Yani Avrupa'dan elendi. Şu anda bizim Süper Lig'de 4 temsilcimiz kaldı. Avrupa'da mücadele eden Beşiktaş'ta eğer bir aksilik olmadı.

olmazsa lig aşamasına kalacaktır. En kötü Konferans Ligi, büyük ihtimal Avrupa Ligi, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray'la, yani dört büyüklerle bir Avrupa macerası olacak gibi gözüküyor. Başakşehir bu sezon ikinci eleme turunda elendi. Geçen yıl playoff turunda elenmişti. Ondan önce lig aşamasında Konferans Ligi'ne veda etmişti. Yani gitgide sezonlar ilerledikçe daha kötü bir performans görüyoruz Başakşehir Futbol Kulübü'nden. Bakalım bunun bir geri dönüşü, bir karşılığı, bir yaptırımı olacak mı Nuri Şahin'le alakalı veya kadro planlamasıyla alakalı, onu da merak ediyorum. Peki bunlar dün oynanan maçlardan bizim takımların sonuçlarıydı. Avrupa Ligi'nde diğer sonuçlara bakacak olursak benim en merak ettiğim karşılaşmalardan biri Benfica-Saint-Gallen mücadelesiydi. Saint-Gallen ilk maçı kendi evinde 2-1 kazanmayı başarmıştı. Fakat rövanşta, deplasmanda facia bir skor aldı onlar da. Benfica 5-0 kazandı. İlk yarıda skor 1-0'dı. İkinci yarıda 2-0 oldu. Kırmızı kart gördü Saint-Gallen. Sonrasında 3-0, 4-0, 5-0. Pavlidis 4 gol attı Benfica'da. Son gol Langley'den geldi. Benfica ikinci yarıdaki oyunuyla rahat bir şekilde adını 3. eleme turuna yazdırdı. Karabağ CSKA Sofya deplasmanındaydı. İlk maç 0-0 bitmişti. CSKA Sofya'nın ev sahipliğindeki maç da 0-0 bitti. Uzatmalar da 0-0 bitti. 210 dakika boyunca bu turda gol sesi çıkmadı. Penaltılara gidildi. Penaltılarda da maalesef CSKA Sofya Karabağ'ı eleyen taraf oldu. Karabağ geçen yıl çok iyi bir Şampiyonlar Ligi hikayesi yazmıştı. Ama ligi kaybettiler sabaha ve şimdi de Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turunda veda etmek zorunda kaldılar. Büyük bir hayal kırıklığı olsa gerek. Onun haricinde karşılaşmalarda Anderlecht turu geçmeyi başardı. PAOK Dinamo Kiev'i eledi toplamda 5-2'lik skorla. Bakıyorum, Pafos 2-0 kaybetti ilk maçtan sonra, kendi evinde 4-0 kazanıp Hajduk önünde turladı. Bunlar öne çıkan sonuçlar Avrupa Ligi'nde. Konferans Ligi'nde de Ajax ilk maçı 4-1 kazanmıştı, rövanşı da 4-1 kazandı. Norjalen ilk maçta sürpriz şekilde Gais'e 1-0 kaybetmişti, rövanşı 6-0'la aldı, turlamayı başardı. Ve günün en sürpriz ya da en gollü maçı Zalgiris karşılaşmasıydı. Zalgiris ilk maçta Dinamo Tiflis'e deplasmanda 3-0 kaybetmişti. Dün rövanşta kendi evinde rakibini 7-2 mağlup etti. Ve toplamda 7-5'lik skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Konferans liginde 7-2. 90 dakika içinde bu arada 7-2'lik skor oldu, uzatmalarla değil. Olağanüstü bir geri dönüş 90 dakika içerisinde. Penaltılara giden yine çok sayıda maç görüyorum. Çok maç vardı dün Konferans Ligi'nde. Ama öne çıkan ya da benim öne çıkaracağım maçlar bunlar oldu. Peki başka neler konuşacağız bugün? FIFA'nın yeni projesiyle alakalı olarak dün hem UEFA'dan hem CONCACAF'tan yine çok sert açıklamalar geldi ve bu projenin reddedildiğini, kabul edilmeyeceğini ortaklaşa bir metinle iki konfederasyon da duyurdu. Bununla ilgili tartışmalar herhalde uzun bir süre daha devam edecek. Bundan bahsedeceğiz. Transfer konusunda haberler var. Beşiktaş'tan Taylan Bulut'un takımdan ayrılma ihtimali konuşuluyor. Trabzonspor bu arada dün hazırlık maçında Al Sadd'la karşı karşıya geldi. 1-0 kaybetti. O maçın da ilk 30 dakikasını takip ettim. Maç önü yayınını da takip ettim. Salih Malkoçoğlu, onun da takımdan ayrılması gündeme gelmiş. Dün maç kadrosunda yoktu. O da El Cezire takımına transfer olabilir. 4.3 milyon euroluk bir teklif almış Trabzonspor. Masadaymış teklif. Değerlendiriliyormuş. Bakalım orada yine bir satış olabilir. Trabzonspor'da durum bu. Beşiktaş'takini söyledim. Galatasaray'da Reinders gündemdeki orta saha adaylarından biri, dün haberi yapıldı. Fenerbahçe'de ayrılık haberleri İrfan Can

0: Eri Bayat'ın Gençlerbirliği'ne transferi konuşuluyor. Artık anlaşmanın sağlandığı söylendi. Osterwolde için yurt dışından iki farklı takımdan teklif gelmesinin beklendiği söyleniyor. Ve Fred'le olası yol ayrımında da Hakan Çağanoğlu'nun transfer edilebileceği konuşuluyor. Bertu Yıldırım yine Fenerbahçe'nin santrfor adaylarından birisi. Dün Salim'in haberi bir görüşme olmuş taraflar arasında. Bunlar şimdilik transferde özet olarak söyleyeceğim gelişmeler. Bir şarkı ve reklam arasında gidelim. Aradan sonra da önce Beşiktaş'ın Midtjylland deplasmandaki maçıyla yorumlara başlayacağız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.16 saatlerimiz Sabah Sporu'nda Midtjylland Beşiktaş maçını konuşmaya başlayacağız. Günaydın Ali abi, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Beşiktaş 1-0 kazandığı maçın rövanşında 1-0'ın avantajıyla Midtjylland deplasmanına gitti. Teknik direktör Vincenzo Italiano ilk maçın 11'ini tercih etti. Herhangi bir rotasyon, bir değişiklik görmedik. Farklı opsiyonları vardı aslında yapabileceği, Agbadu'yu sahaya sürmek gibi, ama geçen haftaki kadroyu ödüllendirmek istediğini söyledi Vincenzo Italiano. Rotasyonu genelde lig maratonu da işin içine dahil olduğunda yaptığını ve bu sezonda sık sık yapacağını da dün sanıyorum maçtan sonraki röportajında söyledi hoca. Şu anda lig olmadığı için de aynı kadroyla Beşiktaş'ı sahada gördük. Tabii maçın başlangıcı biraz korkutucuydu Beşiktaş açısından. Midtjylland henüz ikinci dakikada Osorio'yla bir pozisyon, bir plase şut buldu. Bir dakika sonrasında Franculino'nun direkten dönen topuyla beraber bir açıkçası ben izlerken ne oluyoruz dedim. Ama ona tepkiyi de karşılığı da hemen verdik. Olaytan'la bu sefer biz net bir pozisyon bulduk. Maalesef Olaytan yine iyi bir son vuruş yapamadı. Topu yandan out'a gönderdi ama orada dişimizi göstermek bence olumluydu. Onun haricinde tabii ilk yarıda Midtjylland daha iyi baskı yapan, topa daha fazla sahip olan, daha fazla rakip kaleyi yoklayan taraftı. Beşiktaş da tabii ki ön tarafta birebir baskı yapmaya çalıştı. Önemli bir efor harcadı. Ama Midtjylland daha organize gözüktü açıkçası. Ama skoru tabii 0-0'da tutabilmek başarıydı Beşiktaş açısından ve o maçın başlangıcındaki pozisyonlardan sonra da bir Franculino'nun yine direkten dönen şutu var ayağının dışıyla vurduğu. Orada da kalemizi gole kapadık. Devreye 0-0'lık eşitlikte girdik. Ve ikinci yarıda da Oh'un gösterdiği kırmızı kartta, ki Oh ilk yarıda da Erliç'e sarı kart göstermişti. İkinci yarıda da gösterdi ve rakip bir kez daha 10 kişi kaldı. Ve 10 kişi kalmayı da Beşiktaş çok iyi değerlendirdi. Bu sefer herhangi bir stres yaşamadı. İlk golü direkt olarak Raşit Say'la buldu. Skoru 1-0'a getirdi. O golden de birkaç dakika sonra kazandığı penaltıyla Orkun'la 2-0 oldu. Turun skoru 3-0'a geldi. Bir kişi fazla ve maçın geri kalan bölümünde de dediğim gibi çok fazla problem yaşamadan karşılaşmayı bitirdi. Bazı oyuncularını son bölümde oyundan aldı. İtalyan'ı sonuçta oynattığı oyun gerçekten yoğun bir efor isteyen oyun. Beşiktaş dün önde basmaya gayret gösterdi. Birebir baskıları yapmaya çalıştı. Skor da almışken, bir kişi fazlayken o rotasyonları, maçın başında yapmadığı rotasyonu maçın içinde yapmayı tercih etti. Çok fazla kullanmadığı, belki sezon içinde de kullanmayacağı oyuncuları tercih etti. Vincenzo Italiano iyi de yaptı skor aldıktan sonra.
2: Emirhan İtalyan'ın yıldızı olur mu?
0: Evet, ilk yarıda çok top kazandı ön tarafta.
2: Birebir baskı yeni yapan oyunculardan biri, belki de en iyisi Beşiktaş'ta.
0: Evet. Agbadu da aslında bunu iyi yapan bir oyuncu ama Agbadu'yu nedense iki maçtır tercih etmiyor. Mesela Fenerbahçe'de Ederson neden oynamıyor diye sorulabilirdi. Beşiktaş'ta da Agbadu neden ilk 11'de tercih edilmiyor diye sorulabilirdi. Dün okuduğum kadarıyla böyle bir açıklaması yok Vincenzo Italiano'nun. Dün oyuna dahi sokmadı. Agbadu'yu tercih etmedi. Ama Emirhan dediğin gibi bu anlayışın yıldızı olabilir dün. Genelde ilk yarıda o baskıyla orta sahanın da önünde topları kaptı. Birinde şut çekti. Çok kötü bir şut. Tabii direkt kalecinin kucağına gitti. Isındırma şutu gibi oldu. Ama oralarda kaptığı toplarla etkili oldu ama tabii bu iyi senaryo. Kapamadığı toplarda da geride tabii çok boşluk verme ihtimali var. Emre'nin oyunu bu açıdan riskli. Daha önce de yani geçen sezon Sergen Yalçın'a da zaman zaman Beşiktaş önde basıyordu. Orta sahaya kadar savunma hattını çıkarıyordu. Ama işte o topu kapamadığında da geride büyük boşluklar veriyordu.
2: Jalo'yu mu acaba biraz daha dengeli gördüğü için Agbadu'ya göre Emirhan'ın oyununu da tercih ediyor acaba?
0: Ben açıkçası Dünya Kupası dönüşü falan diye hani tam hazır değil herhalde Agbadu diye yani bu kadar yatırım yaptı ve takımın da en iyi stoperi gibi gözüküyordu geçen sezon. Yedek bırakacağına pek ihtimal...
2: Sen Dünya Kupası ile alakalı diye
0: düşünüyorsun. Bilmiyorum. Yani öyle olduğunu ya da olmaz ama hani bir transferi mi var? Hani takımdan ayrılacak da o yüzden mi oynatmıyor? Aklıma gelen
2: herhalde ya.
0: Yani işte
2: çok ekstra bir şey olması lazım. Beşiktaş'ın herhalde aldığından değil mi? Daha fazla bir teklif gelmesi lazım. Hemen bir B planın hazır olması lazım o seviyede bir oyuncu için. Sonuçta Beşiktaş Premier Lig'den getirdi o oyuncuyu. Daha bana düşük ihtimal gibi geldi ama.
0: Yok ben de fikir olarak söylüyorum. Yani bana da seninki düşük geldi. En mantıklı yüzde olarak bende yüksek olan Dünya Kupası sonrası tam adapte olamaması. İşte daha az antrenman yapması takımla. Emirhan'la belki Jalo'nun uyumunu daha çok beğendi. Jalo herhalde daha önce başlamıştır antrenmanlara. Daha fazla birlikte çalışmışlardır. Fizik olarak çünkü bu oyun yüksek efor istiyor. Stoperlerde de istiyor. O yüzden belki Jalo'yu daha hazır gördüğü için onu tercih etmiş olabilir ama kalede mesela öyle bir şeye ihtiyacı olmadığı için direkt olarak Nübel'i sahaya atabildi. Gerçi tabii ki alternatife göre değişir. Mesela Oh da Dünya Kupası'ndan döndü ama direkt ilk 11 başlatıyor. Mesela onu da ilk maç erken çıkardı görece. 60'ların başı ya da 50'lerin sonuydu çıkardığında. Semih oyunu aldığında. Öyle düşündü. Alternatifi daha güçlü olsa Jalo gibi belki Oh'u bile oynatmayabilirdi ama stoperde Jalo'yu belli ki beğeniyordu, tutuyordu. O yüzden onu tercih etti. Ve genel olarak Beşiktaş dün çok iyi mücadele ettiği bir karşılaşma oynadı. Yine rakibine kırmızı kart gördürttü. Hakem şansı da hani Beşiktaş'ın yanında bu turda. Yani penaltıda mesela İlhan'ın aldığı penaltı bir İngiliz hakemin çalacağı bir penaltı değil bence. Akan oyunda. Ne dersin, katılır mısın?
2: Ya işte bu seninle hep konuştuğumuz tarzda şeyler. Şimdi orada İlhan topu çekiyor. İlhan topu çektikten sonra rakibin kaptanı İlhan'a müdahalede bulunuyor. Şimdi İlhan'a müdahale bulunduğu anda, o müdahaleyi aldığı anda İlhan duruyor. Şimdi o seni bozma yeter mi? Ben hep buna bakıyorum. Ama oyuncularda o darbeyi alıp durma refleksi var. Şimdi hakem de o pozisyonları izlerken ona göre kararını veriyor. Hani normalde verir misin o penaltıyı?
0: Ben vermem.
2: İşte vermezsin. Veren de çıkıyor. Hakem verdiği için var zannedersem çok şey yapmıyor, devreye girmiyor.
0: Yok var bir şey.
2: Alakalı olarak. Yani hep söylediğim gibi bunlar bana şey geliyor futbolda. Yani futbolun doğasına ters geliyor. Orada devam etmek istese mesela hani Skriniar'ın pozisyonunu düşün. Şimdi Skriniar'ın pozisyonunda oyuncu Skriniar'a tek elle sarıldı. Ama Skriniar öne doğru gitmek istiyor. Yani orada hareketini devam ettiriyor. Hatta gidemediği noktada düşüyor mesela. O daha normal bir şey. Hı. Ama burada hani elini kaldırdı, dokundu, şey yaptı. Oyuncu bıraktı kendini. Bunlar bana pek geçmiyor açıkçası. Daha önceden defalarca söyledim yani.
0: Ben de Murat Fevzi'den şüpheleniyorum bu hakem konusunda.
2: Ya, maçın başındaki.
0: Yok ben maçın başını bilmiyorum da maç sonu fotoğraflar paylaşıyor. İlk maçtan sonra da hakemle galiba fotoğraf çekilmiş.
2: Pardon, bizi de önceden paylaştı. Tamam, belki seninle sonradan paylaştı. Bizim grubumuz var, onlar orada ya.
0: Ben ondan Twitter'da sonra takip ediyorum.
2: Bize attı fotoğrafı. Biz de onun esprisini yaptık. Sen de öyle deyince yani maçtan önce aslında fotoğraf maçtan önce çekildi.
0: Tabii öyledir. Öyledir, onu anlıyorum ama maçtan sonra paylaştı. Hatta ne yazdı ya? Ona da bakayım da okuyayım. Tebrikler ve teşekkürler John. Adada bu sezon görüşmek üzere. Tebrikler Beşiktaş büyük iş demiş. Hakemle hem birebir de fotoğrafı var hem hakem ekibiyle, beşli ekiple birlikte fotoğraf çekmiş. Eski bir hakem tabii Murat Feyz Tanırlı. Bilmeyenler için söyleyeyim. Esport'un da yorumcularından biri. Dün o da karşılaşmada görevli isimlerden birisiydi. İşte ilk maçta da kırmızı kart. İşte bu karşılaşmada kırmızı kart, penaltı. dediğim gibi hakem

0: konusunda da şansımızın yanında olduğu bir turdu. Tabii ki sadece bununla açıklanması mümkün değil. Beşiktaş böyle erken bir dönemde fizik olarak da olabileceği en iyi seviyede gözüktü. Organizasyon olarak rakibin de gücü düşünüldüğünde iyi bir seviyede gözüktü.
1: Mesela Midtjylland geçen sene ligde 5 kırmızı kart görmüş. Yani kırmızı kart sayısı fazla bir takım. Biraz belki oyun anlayışıyla da alakalı olabilir. O da önemli. Yani oyuncu şimdi bizim ekip bas bas bağırdı. Mesela hani sarı kart olması çok büyük avantaj, çok büyük avantaj, çok büyük avantaj dedi. İlk sarı kartta söylediler bunu. Dikkat et, spiker Cem Odabaşı da söyledi, Doruk da söyledi. Mesela ikinci yarıya o oyuncularla çıkması, yani oyuncular bir de biraz bizim şey gibi. Necip İsmail Yüksek tarzı oyuncular. Hani sarı kartı görüyor. Ondan sonrası çok riskli gerçekten oyuncular için. O mesela teknik direktör tercihi oluyor. Teknik direktör hatası oluyor. Aslında bir anlamda da. Sana hep söylüyorum ben mesela şimdi Necip'le oynadığın zaman Necip ilk sarı kartı gördükten sonra maçı tamamlaması mı daha yakındı? Kırmızı kart görmesi mi daha yakın? Yani ben teknik direktör olsam kırmızı kart görme ihtimali daha yüksek diye düşünüp kenara alırım. İlk sarı karttan sonra. İsmail Yüksek o tarz oynayan bir oyuncu. Ama geçen sene örneklerini verdim. Mesela Osimhen inanılmaz agresif başlıyor maçlara. Sarı kart gördükten sonra süt dökmüş kedi. Osimhen bir anda başka bir oyuncu haline geliyor. Osimhen de ilk sarı karta kadar öyle. Ama bazı oyuncular devam ediyorlar. Mesela dün ikinci sarıyı gören oyuncu öyle o tarz bir oyuncu.
0: Sol stoperi Sorensen de ilk yarıda kart görmüştü.
1: Evet.
0: İşte ikinci yarıda herhangi bir değişiklik olmadı. Tam kırmızı karttan önce kenarda oyuncu değişikliği hazırlığından bahsetti herhalde Cem, maçın spikeri. Fakat oyuncu değişikliği olana kadar Erlic ikinci sarı kartı gördü. 10 kişi kaldı. Oyuncu değişikliklerini de aynı şekilde yaptı galiba o 3 oyuncu. Birden oyuna dahil oldu 57. dakikada. Oh da Düdün iyi isimlerinden bir tanesiydi. O da tabii üçlü bir stoper hattına karşı tek santrfor oynamak kolay değil ama çok da uzun top geldi. O uzun topların bir kısmını indirdi, tuttu. Takım arkadaşlarının oyunun içine sokabildi. Özellikle Erlic de çok iyi fiziki mücadeleye girdi. Boy olarak bir dezavantajı var. Ama güç olarak bir avantajı da vardı. Dün bunu kullandı Yang Yuo. O da maçın iyilerinden, hani görünmeyen kahramanlarından birisiydi. Sonuçta gol ve asist yapamadı o karşılaşmada. Ama performansıyla dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Olaytan bu takımın orta sahada en hareketli ismi. O hareketliliğinin karşılığını da maçın başındaki pozisyonda aslında alıyordu. Savunma arkası koşusunu attı. Ama işte onun da dezavantajı son vuruşlarının pek iyi olmaması. Onu da yapsa zaten çok farklı noktalarda olur. Onun da kariyeri Beşiktaş'ta tutamaz. Ama o konuda biraz zayıf gözüktü. Diyeyim, sana pas atayım. Boğazım biraz kurumaya başladı. Zorlamayayım.
1: Valla Beşiktaş açısından bence müthiş bir tur skoru. Çok zor bir eşleşmeydi. Yani sezonun bu bölümünde teknik direktör değiştiren ama teknik direktör değiştirirken de anlayışını ciddi anlamda farklılaştıran bir takım Beşiktaş. Yaptığı en önemli transfer bu turda kadroda yok Beşiktaş'ın. Bunlar ciddi bir dezavantaj henüz sezonun bu bölümünde. Ve rakip, yani rakibin işte ne kadar tehlikeli olduğunu, potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu eşleşme öncesi burada anlatmaya çalıştık. İşte geçen sene Avrupa Ligi'ni, lig aşamasını 3. sırada bitirdiğini dile getirdik. Tempolarını, fizik güçlerini anlatmaya çalıştık. Aslında iki karşılaşmada 11-11 oynanan bölümlerde bunu da gördük. Yani dün Beşiktaş'ın tabii maç başlangıcı iyi değildi. Ama maç başlangıcını hani atlattıktan sonra Beşiktaş o bölümde kalesinde golü görmedikten sonra bayağı kıran kırana bir mücadele oldu. Bayağı iyi bir mücadele oldu. Beşiktaş buna karşılık verebildi. Mesela bu umut verici Beşiktaş adına. Evet, orada bir gol çıkabilirdi. Beşiktaş geriye düşse farklı bir hikaye olabilirdi. 11-11 devam etse farklı bir hikaye olabilirdi. Bunların farkındayım. Fakat futbolda bunlar var.

0: Az önce anlattık. Şimdi mesela hocanın açıklamalarına baktım. İşte o da demiş ki, yani rakip takımın hocası, sezon başında problemler yaşıyoruz. Kırmızı kart gören oyuncudan bahsediyor. Martin adı. Dünya Kupası'ndan döndükten sonra Beşiktaş maçına kadar sadece bir ya da iki antrenman yapabildi diyor. Sakatlıklar sebebiyle onu tekrar oynatmak zorunda kaldık. Aslında lig maçında oynatmayacakmış oyuncuyu. O yüzden sakatlıklar sebebiyle onu oynatmış. Daha akıllıca davranmalıydı diyor. Fiziksel olarak olması gereken seviyede değil. Çok yorgundu. Biraz da hani fiziksel olarak hazır olmamasına o faulü ve yorgun olmasına bağlıyor teknik direktörü. Biraz da tabii diyor oyuncuyu korumam gerekiyordu. İşte bunlar zaten oyunun fiziksel anlamda ne kadar üst seviyede oynandığını, fiziksel olarak geride kaldığınızda bu hataların artabileceğini her anlamda dile getiren bence güzel bir teknik direktör açıklaması. Yani fizik gücü yüksek olan bir oyuncu belki orada o faul yapmak zorunda kalmıyor ve kırmızı kart görmüyor. Fizik gücü yüksek olan bir oyuncu o lig maçını oynadıktan sonra bu karşılaşmada onun etkilerini hissetmiyor. Ama adam diyor ki Dünya Kupası'ndan sonra 1-2 antrenman yaptı. Hazır değildi. Onun hazır olmaması bu tarz bir sonucu beraberinde getirdi. Bence güzel bir teknik direktör yorumu. Aynı şey senin takımın için de geçerli. Yani senin takımında fiziksel anlamda oyuncular ne kadar üst seviyedeyse, ne kadar o mücadeleye girebilirlerse, o zaman o hep bahsettiğimiz kalite faktörünü, kalite farkını ortaya koyabiliyorsun. Yani Beşiktaş maça giremedi ama Beşiktaş maça ilk 10. dakikadan sonra yavaş yavaş hani girmeye başlayınca o zaman baktık ki Beşiktaş iyi hazırlanmış gerçekten. İyi mücadele etti. Hani bayağı bir gerçekten hava topu oynandı. Top gerçekten gitti geldi. Hani topu alan bir pres gördü karşısında. Böyle organize bir şey göremedik. O bölümde tabii Beşiktaş'ın yapması gereken topa daha fazla sahip olup İtalyano'nun istediği gibi biraz rakibin temposunu öldürmek ve o tempoyla beraber Beşiktaş'ın da set oyununda belki biraz daha hücumda etkili olması gerekirdi. O beklenirdi. Bunları pek ilk yarı boyunca göremedik ama ikinci yarının başlangıcı Beşiktaş adına 10 numara 5 yıldızdı. Ondan sonra kırmızı kart geldikten sonra da zaten az önce sen söyledin maç Beşiktaş için ciddi anlamda kolaylaştı. Fakat kırmızı kart gördükten sonra da hani Beşiktaş'ın gol atması, goller atması, pozisyonlar bulması bunlar çok değerliydi. Onu da es geçmemek gerekiyor. Şimdi geçen hafta kendi sahasında müthiş bir taraftarla oynarken Beşiktaş kırmızı kart daha erken geldi. Tüm avantajlara rağmen Beşiktaş bir gol çıkarabildi. Bu karşılaşmada kırmızı kart geldi. Beşiktaş gol attı, bir gol daha buldu, bir gol daha bulabilirdi çok rahat bir şekilde.
1: Orkun'la direğe takıldı herhalde.
0: Orkun'la direğe takıldı.
1: 0-0'da.
0: İşte mesela 0-0'da Çenli'nin Orkun'a vermediği bir top vardı.
1: Evet.
0: Orada galiba 11-11'di oyun. Daha kırmızı kart gelmemişti ama mesela o da çok iyi pozisyondu. Normalde yani Orkun tam kendi istediği yerde konumlanmıştı. Çenli normalde Orkun'a vermesi lazım o pozisyonda. Yani Beşiktaş ikinci yarıda ilk yarıya göre çok daha iyi gözüktü. Bu da umut verici Beşiktaş açısından. Bunun yanında geçen hafta seninle konuştuk. Maçtan sonra dile getirdik. Şu an Beşiktaş'ın çıkan kadrosu çok kötü bir kadro değil fakat yedek kulübesiyle alakalı olarak bir yani giren oyuncularla alakalı olarak Beşiktaş'ta bir sıkıntı gözüküyor dedik. Orada da Raşitsa normalde biliyorsun öyle pek tuttuğum adam değil, oyuncu değil. Hatta olmaması gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş kadrosunda. Fakat geçen maç oyuna girdikten sonra sol kanatta bence etkiliydi. Bu karşılaşmada da golü atarak gidişatı değiştirdi. Bu da son derece önemli ve değerli. Yani yedek kulübesinden de beklenmedik ekstra bir katkı geldi Beşiktaş'a diye düşünüyorum. Ondan sonra senin dediğin gibi biraz fizikle alakalı olarak yapılan değişiklikler geldi Beşiktaş'ta. Kısaca ben Beşiktaş'ın büyük iş başardığını düşünüyorum. Yani sezonun bu bölümünde Midtjylland gibi ters olabilecek bir takımı Beşiktaş'ın elemesi biraz da evet hakem şansı da olabilir, futbol şansı da olabilir ama dediğim gibi bunlar futbolun içinde var. Zaman zaman bize de tam tersi oldu. Şanssızlıklar yaşadı bizim takımlarımız. Bu kez de şans bizim yanımızda olsun. O yüzden bence büyük iş başardı. Şimdi gerçekten herkesin ortak fikri herhalde buna çoğu kişi de katılıyordur. Yani bir sonraki rakip daha şey gözüküyor. Uygun gözüküyor. Hani
1: Tabii.
0: onlar da mutlaka bir şeyleri var. Sonuçta Tromsø'ylediler. Mutlaka bir güçleri var. O anlamda söylemiyorum ama Midtjylland'le kıyasladığın zaman daha mütevazi bir takım daha rahat geçebileceğim bir takım gibi gözüküyor. Bu da zaten hani Beşiktaş'ın oynadığı turun ne kadar zor olduğunun bence bir göstergesi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
3: 7.38 saatlerimiz Mitchell'den Beşiktaş maçını konuşuyoruz. Mesajlarla devam etmek istiyorum bu bölüme. Kahraman dinleyicimiz, bence bu kadroyu hala Sergi Yalçın çalıştırıyor olsa Eddie Mitchell'e karşı elenip gelmişti. Teknik direktörün dokunuşu bariz görünüyor. Ama burada kritik olan bu tempoya dayalı oyun sezona yayılabilir mi? Fenerbahçe Jesus zamanı bunu sezona yayamamıştı demiş.
0: Yani burada bütün oyuncular neredeyse aynı şeyi söylüyorlar. Çok iyi çalıştıklarını dile getiriyorlar. Mesela Rashica şu an rotasyonda. Rotasyonla birlikte işte takımdan ayrılması da gündemde. Mesela o da benzer şeyi söylüyor. Yani her oyuncuya şans gelecek ve çok iyi çalışıyoruz.
3: Her oyuncuyu hazır tutuyor dedi.
0: Hazır İtalyan. Tutuyor dedi. Ama rotasyon başladığı zaman bu oyuncular daha fazla forma şansı bulacaklar. Yani bu oyuncular derken ilk 11 olarak düşünülmeyen oyuncular mutlaka daha fazla şans bulacak. Bunun da bence oyuncu için bir şeyi var. Karşılığı var. Oyuncu olarak oynayacağını bilmekle sürekli olarak yedek kalacağını bilmek arasında ciddi bir motivasyon farkı olduğunu düşünüyorum ben. Kendini hazır tutmak zorundasın. Görev geldiğinde yapamazsan o zaman şansını kaybediyorsun ama görev de sana geliyor. Bunu bilmek oyuncu açısından son derece iyi. Eğer Beşiktaşlı oyuncular bunun karşılığını verirse o zaman Beşiktaş'ta hazır oyuncu sayısı hani 12-13 değil 15-16'ya kadar çıkar. O da etkiler. Takım performansını etkiler. Bakalım bunu tabii zaman gösterecek. Yani dün senle maç önünde konuşurken bu karşılaşma için İtalyan'ın öyle çok rotasyon yapmasını gerektirecek bir durum olmadığını anlatmıştık. Bir hafta önce oynadığı için. Zaten maç sonu o da benzer şeyi söyledi. Yani lig başlayınca farklı bir kere. Öyle olur zaten. Normali de bu. Fakat takımın da işte onun karşılığını vermesi lazım. Yani bizde rotasyona bana sorarsan öcü gibi bakılmasının sebebi yedek oyuncuların performansı. Ben öyle düşünüyorum. Yani yedek oyuncular daha iyi performanslar gösterse, daha hazır gözükseler insanlar bence rotasyonu bu kadar böyle tabulaştırmaz. Ama öyle kötü performanslar izledik ki zamanında. 3 oyuncuyu değiştiriyorsun. Takım bambaşka bir oyuna dönüyor. Şimdi öyle olduğu zaman insanlar diyor ki kardeşim yani bu niye oynuyor yani? Oynayamıyor çünkü. Mert'i koyuyorsun. Bambaşka bir takım. Ali'yi koyuyorsun. Bambaşka bir takım. O kadar geniş bir performans aralığı olduğu için bence biraz böyle rotasyonla alakalı şey oluştu bizde.
3: Bir de biraz daha herhalde bireysel bir performansa dayalı olduğu için bizim oyunlar. Takım oyunu ön plana çıkmadığı için de.
0: Aynen öyle.
3: Olabilir. Yani bunu Avrupa'daki diğer takımlar yapsa oyun çok farklılaşmayabilir. Ama bizde daha çok bireysellik ön planda olduğu için.
0: Aynen. Belki de benim söylediğimden daha önemli şey olan bu. Yani bireysel performansa dayalı oynadığımız için bireysel performanslar değişince ortaya garip bir şey çıkıyor.
3: Ama İtalyano hani bireyler tabii ki yine önemli bu arada. Kalite önemsiz demiyorum ama İtalyano'nun oyununda da takım oyunu, takımın işte birlikte hareket etmesi savunmada, hücumda organizasyonlar daha önemli olduğu için rotasyon korkulduğu kadar kötü olmayabilir. Kağıt üzerinde tabii bu. Yani,
0: umarım öyle olur. Umarım öyle olur. Neticede ihtiyacın var. Ona ihtiyacın var. Hep söylüyorum ben eğer oynatmayacaksan mesela oyuncuyu tercih etmeyeceksen kadroda niye tutuyorsun? Hani kadronun illa şunu sana demiyorlar ki 25 tane oyuncu olacak. Öyle bir şey yok. Zorunluluk yok. Tamam bunun antrenman şeyi de var farkındayım. Antrenman tarafı da var ama yani senin mevkinde sana görev geldiğinde ben sana güvenemiyorsam o zaman gerek yok sana. Kusura bakma.
3: Durmuş Deniz demiş ki kalede Neuer'in kardeşi varmış gibi gelmiyor mu size de? Neuer'in kardeşi varmış gibi gelmiyor ama güven veriyor.
0: O ne demek? Neuer'in kardeşi. Ha Neuer'in kardeşi. Neuer'in şey kardeşi.
3: Sima tamam. Olarak mı söylüyor artık performans olarak mı bilmiyorum da performans olarak 2 maçtır. Güven veriyor. Dün kurtarış olarak böyle çok iyi kurtarışı
0: yok çok iyi kurtarışı
3: direkten
0: yoktu.
3: Dönen toplar ama genel olarak top ayağına geldiğinde de güven veren bir isim.
0: Şey de çok iyi. Bazı yan toplara çıkışı, ondan sonra savunma arkasına atılan
3: toplarda,
0: yani kaleyle savunma arkasına atılan toplarda müthiş uyanık.
3: Aynen.
0: Artı

0: Bunu ilk maçta biri söylemişti, hatırlayamıyorum Twitter'da, özür dilerim. Dikkat edin, kaledeki pozisyonunu çok iyi aldığı için çoğu topa dokunmuyor kaleye giden. Hani mesela böyle bazı kaleciler arada derede kalır ya, out'a gidecektir, dokunur. Böyle top biraz risklidir, dokunur. Neuer'e dikkat edin, hiç o toplara dokunmuyor. Bunu ilk söylemişti biri ilk karşılaşma sonrasında. Ben
1: Dikkat
0: dikkat
1: ediyorum.
0: etmemiştim. Dün dikkat ettim. Siz de dikkat edin. Bu ne demek? Çok iyi pozisyon alıyor demek. Kalede çok iyi pozisyon aldığı için öyle riskli toplara dokunmasına gerek kalmıyor. Biliyor yani o top
1: Out'a
0: nereye gidecek,
1: gidecek.
0: ben neredeyim, dokunmama gerek var mı yok mu? Bir o gözle izleyin. Ben dün o gözle izledim. O bakımdan da çok etkileyici. Yani Beşiktaşlılar bu sezon kalede rahat olacak gibi. Öyle bir çok kuvvetli sinyaller geldi iki karşılaşmada. Yani Beşiktaş uzun süre sonra kaleci katkısı alabileceği, kaleciden ekstra sıkıntı yaşamayacağı bir sezona başlamış gibi gözüküyor.
1: Dünün peki zayıf noktası, zayıf karnı Beşiktaş'ta kimdir desem, ben aklımda bir isim var da,
0: İlhan Rıdvan kanadıydı bence.
1: İlhan Rıdvan kanadı.
0: Yani
1: Benim
0: ilk
1: aklımda Çerni vardı.
0: yani Çerni'nin
1: Çerni de çok ağır kalıyor. Şut tercihleri sıkıntılıydı dün mesela. İşte pas tercihleri sıkıntılıydı. Sanki takıma ayak uyduramadı gibi geldi. Maçın başında da ilk yarıda da Doruk Muriya'ya çok takıldı. Birebir baskıda hep adamına, sol kanat beki Bisko muydu, ona uzak
0: uzak kaldı.
1: kalmasına çok takıldı ki sen de savunmasının hep Muriya'nın iyi olmadığını söylüyordun. Bende de daha çok o kanatla ilgili şey oldu.
0: Yani aslında nasıl söyleyeyim, maç başlangıcında o ilk Beşiktaş'ın ilk 10 dakikalık yediği baskıda kendi sağ taraflarından bayağı iyi etkili geldiler. O bölümde mesela İlhan topla hiç buluşamadı. Hani oha uzun top attılar, oh girdi araya ama İlhan hiç oyunda yoktu. Mesela Çerni gene biraz daha oyunun içindeydi. Ama İlhan'ın oyuna girmesi bayağı uzun sürdü. Aynı zamanda Rıdvan da o tarafta savunmada böyle bayağı bir çok zorlandı. O da bence kime alayım şeyine girdi. Hani çünkü oraya destek veriyorlar. Artı bir oyuncu geliyor. Rıdvan teke tek kalıyor. Ötekine mi gideyim, ona mı gideyim? Yani oralarda bayağı bir problem yaşadı Beşiktaş.
1: Kendi de söylemiş. İlk yarıdaki oyunum iyi değil
0: Evet
1: demiş
0: evet
1: dedi.
0: yani o hissedildi bence de. Ondan sonra biraz daha toparladı Beşiktaş. Ama mesela Ouattara'nın olmayacağını ben dün tahmin etmiştim. Yani o ilk maçta oyuna girdikten sonra pek yani Rıdvan'ın şu an seviyesinde değil gibi gözüküyordu. Normal. İlhan da çok genç oyuncu. O da normal. Zaten hani Beşiktaş'ta oraya sezonun transferi gelecek. Önemli olan İlhan'ın orada alternatif olabileceğini gösterip göstermemesiydi bu karşılaşmalarda. Bence onu gösterdi. Yani İlhan'dan beklenti bu turu al, taşı, Beşiktaş'ı farklı bir noktaya çıkar değildi. Yani Trossard olmadığı zaman orada Beşiktaş İlhan'a güvenebilir mi? Şu an onu o sinyali veriyor.
1: Beşiktaş'ın son yıllardaki en büyük problemlerinden biriydi yerli rotasyonunun diğer rakiplerine göre geride olması. Bu sezon zaten geçen sezondan Orkun var. Salih dün genelde defansif müdahaleleriyle herhalde ön plana çıktı diyebiliriz. Oyun kurulumunda çok dikkatimi çekmedi açıkçası.
0: Çok çok şey vardı.
1: Pas bağlantısı, iyi baskı vardı
0: İyi
1: Mitchell'lerden.
0: baskı vardı. Çok top kaybı oldu. Çok hava topu oynandı.
1: Ama savunma da işte ön plana çıktı. İlhan bir iyi rotasyon adayı olabileceğini gösterdi. Rıdvan büyük ihtimal ilk 11 olur gibi gözüküyor Ouattara'nın önünde. Kaç oyuncu saydım? 4 oyuncu saydım şu anda Beşiktaş'ta. Emirhan da dün maçın iyilerinden biriydi. Ama yedek olur Emirhan. Çok büyük ihtimalle. O sayının artması iyi Beşiktaş açısından.
0: İyi tabii ama işte performansların da devamlı olması lazım. Beklenti o yönde. Şimdi asıl belirleyici olan böyle bir iki maç değil, sezon boyuna yayılan performanslar oluyor. Mesela Emirhan belli olmaz. Çünkü aradığı tarzda bir oyuncu. Yani rakibe yakın kalabiliyor, o baskıyı yapabiliyor Emirhan. O yüzden belki favori oyuncularından biri olur. Sağlıklı kalırsa, çünkü Emirhan da biliyorsun zaman zaman sakatlık problemi yaşıyor. Savunmada da o bireysel hatalardan uzak bir sezon geçirebilirse ya da biraz daha minimize ederse favori oyuncularından biri olabilir. Orada belli olmaz diyorum ben. Rıdvan için zaten geçen sene de çok kötü değildi Rıdvan. Onu

0: Senle beraber burada defalarca söyledik. Hatta ilk sen dikkat çekmiştin Rıdvan'a. O belli bir seviyede devam ediyor. İşte zamanla beraber oynamaya, daha doğrusu teknik direktör isteklerine daha çok alıştıkça belli bir kadro istikrarı da gerekiyor, o da kesin. Onu da sağladıkça daha iyi olabilirsin.
1: Peki mesajlarla yine devam edeyim. Bu penaltı pozisyonu ilgili hani vermeyiz falan dedik de ayağa müdahaleyi kaçırmışsınız sanıyorum diye yazan birkaç dinleyici oldu, işte Mustafa Demirkan onlardan biri. Başka bir dinleyicimiz daha yazmış. Olabilir. Bilmiyorum, ben kaçırmış olabilirim ama ben izlerken çok kolay bir penaltı düdüğü diye düşünmüştüm. Sonrasında yorumlara bakmadım. Benim eksikliğim. Öyleyse tekrar kontrol edeceğim. Hakem adamdır diye bir mesaj gelmiş. Orkun gol atar. 4.28 orandan almıştım diyor. Orkun da evet, iki maçta da golünü attı. İlk maçtaki golü tabii çok daha güzeldi. Penaltıda da iyi bir penaltı attı. Bu turda Talişka da hata yapmadı. Penaltıda Orkun da hata yapmadı. Bu da bizim adımıza. Avrupa Kupalarında iyi bir sinyal. Onun haricinde yeni gelen mesajlara bakayım. Fenerbahçe ile ilgili şimdi konuşmayacağız. Beşiktaş'tan devam ediyoruz. Ankara'dan Kaya, Beşiktaş'ın hocası bana Obradovic'i anımsatıyor. Onun gibi hiç yerinde durmuyor. Sürekli oyun içinde demiş. Fenerbahçe'de bir taraftarımız herhalde. Yoksa Beşiktaşlı olsa Alimpiyeviç'i anımsatıyor derdi diye düşünüyorum. Beşiktaşlar çünkü Alimpiyeviç'e de benzetiyordu. Onun kenardaki tutkusunu, enerjisini. Dün yine yani bazen yakın çekimde ekrana geliyor. Kimle konuşuyorsa karşısında o kişi olmak istemezdim yani. Çok agresif de bir tonu var. Alışmıştır herhalde ekibi de. Dışarıdan görünce de insan korkuyor yani. Size bir şey sormak istiyorum demiş Serdar Bey. Bu sene niye Beşiktaş'ı çok över duruma geldiniz? Beşiktaş o kadar da iyi değil. Fenerbahçe aynı durumda. Fenerbahçe acayip şekilde eleştiriyorsunuz demiş. Bununla ilgili hadi Ali abi bir şey demedi. Ben aklıma ilk geleni
0: Yo, ben
1: söyleyeyim.
0: sana bıraktım, ben söyleyeceğim şimdi, sen
1: Ha,
0: söyle.
1: söyleyecek misin? Önce sen söyle o zaman.
0: Burada iş beklenti ve sahaya çıkan 11 ile alakalı,
1: Aynen, ben de onu diyecektim.
0: artı rakiple alakalı.
1: Hı.
0: Yani eğer siz Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyuncular artı Beşiktaş'ın kadrosundaki oyunculara baktığınızda hani bir fark görüyorsunuz herhalde. 11 bazında şu an. Artı gelecek ve gidecek oyunculardan bahsediliyor. Şimdi böyle olunca Fenerbahçe'deki beklenti daha yüksek. Artı Gornik'le, yani Fenerbahçe'nin ilk turda oynadığı rakiple Beşiktaş'ın oynadığı rakip arasında Mitchell'in lehine çok ciddi bir fark var. Yani siz Mitchell'le Gornik'i eşleştirseniz Mitchell büyük ihtimalle iki maçı da kazanır ve turu geçer. Dolayısıyla eleştiriler bununla da alakalı. Beşiktaş turu çok ortadaydı. Ortada bir tur oynadı Beşiktaş. Mitchell'in geçen sene yaptıklarıyla. Gornik'e baktığın zaman 38 sene sonra bir kupayla bu şeye gelen bir takım. Ne derler? 38 yıl sonra kupa kazanmış. İşte ligde derece yapmış bir takım ama daha yeni yeni kıpırdanan bir ekip olduğunu görüyoruz. Mitchell'in öyle değil yani. Onlar anlattım. Geçen hafta söylemiştim. Son 8 senede bir sezonu ayırıyorsun. Ya birler ya ikiler. Kendiliklerinde bir istikrar yakalamış durumdalar. Fiziki olarak çok üst düzey bir takım. O yorumlardaki fark da genel olarak bununla alakalı.
1: Mesela Fenerbahçe'den tek tek kıyaslarsan hani solda Kerem oynuyor, Beşiktaş'ta İlhan Fakılı. İkinci ligden Fransa'dan gelen bir oyuncu. İşte önde Talişka var ne olursa olsun. Arkada işte Asensio, Guendouzi, İsmail gibi isimler. Beşiktaş'ın da fena değil ama
0: Yani Fenerbahçe'de mesela bu karşılaşmalarda Mason Greenwood oyuna girdi.
1: evet, yani Çerni oynuyor bir tarafta, işte Raşitsa
0: Yani Beşiktaş'ta Raşitsa
1: oyuna
0: girdi
1: giriyor.
0: oyuna mesela. Kanat alternatif olarak Fenerbahçe'de Mason Greenwood girdi. Beşiktaş'ta Raşitsa girdi.
1: Stoper rotasyonu Şikrinyar Ake. Dünya cünlü iki isim. İşte sağ beki Semedo, Portekiz milli takım oyuncusu. Mourinho'ya göre daha popüler, daha kaliteli bir oyuncu. Sol bekler belki de. Kalede Beşiktaş'ı ön plana çıkarsın. Orkun'u orta sahada
0: Ben
1: farklı
0: size
1: bir yere
0: kestirmeden
1: koyarsın.
0: sorayım. Şu an iki takımı da izledin. İkişer maçını izledin. Kim daha dinamik gözüküyor? Fenerbahçe, Beşiktaş mı?
1: Beşiktaş.
0: Tamam. Yani neden övüldüğünün de bir şeyi budur. Daha güçlü bir takımla karşılaştı. Daha şey bir kadrosu var rakibine göre. Geride olan bir kadrosu var. Kimin daha dinamik olduğunu gördün? Beşiktaş'ın gördün. Ha, kırmızı kartlar çok mu önemli? Çok önemli. Kabul. Ona hiç itirazım yok. Ama az önce bahsettik yani şimdi adam kırmızı kart gösterdi kabul etmem gibi bir durumu yok herhalde.
1: Yok, bir
0: O
1: de
0: şekilde oynayacaksın maçı.
1: kırmızı kartın gösterilme sebebi de aslında mesela bu karşılaşmadaki Oh'un da iyi performansı. Hani durduk yere mesela ilk maçtaki biraz talihsiz bir pozisyondu bence. Hani ortada bir pozisyonda kırmızı kart gördü ama burada Oh'un gösterdiği kartlar da oyunun Oh'un fiziksel kalitesinin bir farkı. Yani onu da ayırabilirim ben bu kırmızı kartı diğer kırmızı karta göre.
0: Aynen. Dolayısıyla hani Fenerbahçe'deki beklentiyle Beşiktaş'taki beklenti arasındaki farktır yorumlardaki şeyde. Hani dinleyicimize geçtiği kısmı.
1: Bir sonraki turda Hradec, Kralove önünde Beşiktaş oldu yani çok iyi gözükmedi. Bu sefer Beşiktaş daha fazla eleştirilebilir rakip çok zayıf olduğu için.
0: Aynen
1: Bu
0: öyle.
1: sefer de beklenti yüksek.
0: Aynen öyle olacak.
1: Öyle olabilir yani senaryo olarak
0: Yani bu
1: eğer.
0: turda Beşiktaş net favori diyemiyorduk.
1: Evet.
0: Şimdi bir sonraki turda ilginç şekilde Beşiktaş net favori diyeceğiz.
1: Baktım ben reklam arasında Transfermarkt'ta işte milyon euro üzerinde değeri olan iki oyuncusu var
0: Evet.
1: sadece.
0: Yani mesela aynı şey az sonra konuşacağız. Başakşehir için de geçerli.
1: Yani.
0: Yani Başakşehir'in elendiği rakibin mütevaziliğiyle Başakşehir'in kadrosu arasında çok büyük fark var. O yüzden böyle olmamalı. Hani daha ilk turda olsa böyle olmamalı. Dolayısıyla kimle oynadığınız, hangi şartlarda oynadığınız da hangi oyunu oynadığınız da tabii o rakiplere karşı eleştirilerin dozunu değiştiriyor.
1: Sinan Bardak ilk maç öncesi de belirtmişti. Michelin iyi takım ama çok abartıyorsunuz. İngiltere'de, İspanya'da ilk 6'yı oynayan bir takım gibi değerlendirdiniz. Yetiştiricinin yetiştiricisi olan bir kulüp demiş. Peki. Bize Çern yerine Gezal gibi biri lazım demiş.
0: Var o Trossard işte.
1: Volkan Topuz ama sağ kanada istiyor.
0: İkisi de aynı olmaz bence. O şekilde olmaz. Yani çünkü mesela Trossard da çok hızlı oyuncu değil. Şimdi mesela Çerni ile Trossard aynı anda oynadığı zaman biraz böyle el freni çekilmiş gibi görebilirsin. O zaman daha çok sırıtacak Çerni.
1: Burada Çerni'yi kurtaran noktalardan biri işte etrafında Olaytan gibi belki bir harekette 10 numaranın olması. Bir de Mourinho'nun bu maçta gerçi çok destek veremedi ama ilk maçtaki görüntüsüyle onun destek veren, hücumu seven bir bek olması. Aslında Çerni bu takımda bence yine iş yapabilir. İlla hızlı olmasına gerek yok. Etrafındaki oyuncuları koşturup Oh da hareketli bir oyuncu. Orkun da dün işte direğe takıldı pozisyonda oralara o koşuları atan bir isim. Ya da ceza sahası yayında bekleyen, pas isteyen bir isim. Çerni aslında iyi kullanabilir de şu ana kadar bilmiyorum. Tercihleri çok iyi gözükmedi Çerni. Ben de çok beğenmedim.
0: İşte zaten mesela Trossard'la Çerni'yi ayıran da biraz o olacak biliyor musun? Hani mesela Trossard o pozisyonlarda gol çıkartabiliyor, isabetli şut çıkartabiliyor, doğru pası veriyor, doğru tercihleri yapıyor. Çerni de hepsi tartışmalı oluyor. Zaten problem oradan çıkıyor. Yoksa ağır olması o tercihleri doğru yaptığın sürece hiçbir şeyi
1: Tabii
0: değiştirmez.
1: tabii yani illa her oyuncunun hızlı
0: Uçman
1: olmasına
0: gerekmiyor
1: gerek
0: yani
1: yok tabii canım.
0: kanat takıp.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: Yeni saatteyiz. Ahmet Tarin Beşiktaş'ı tebrik etmiş. Vincenzo Italiano camiada iyi bir kredi kazandı diye düşünüyorum. İlk maçta rakibin kırmızı kart görmüş olması takımı çok iyi hazırladığı gerçeğini değiştirmez. Tebrik ederim demiş. Evet yani ben de sevindim bu arada şu açıdan. İtalyanoyu da beğenen yani okuduklarımdan beğenen biriyim. Beşiktaş sürekli hoca değiştiriyor. Burada elense Beşiktaş hocanın kredisi yine çok azalacak. Tartışmalar olacak. Lige belki kötü başlayacak. Yine İtalyano gitsin. Hoca değişecek. İşte Serdar Hoca bir daha mı gelecek tekrar geçici olarak? Kim gelecek? Kim gidecek? Yani o kaosun içine girmesini açıkçası Beşiktaş'ın pek istemiyorum. O yüzden bu turun geçilmesi gerçekten iyi oldu. İyi bir kredi kazandı Beşiktaş. Şu ana kadar hani Nübel'in transferlerden çok iyi bir kredi kazandı. İlhan Fakılı sol tarafta yani adını sanı duymadığımız bir isimdi açık söylemek gerekirse ama o da yerli olarak iyi bir opsiyon olabileceğini gösterdi. Tek tek bakınca hani benim Çerni diyorum biraz sanki kredisini yedi gibi. Ama onun haricinde Salih'tir, işte Orkun'un performansı. Olaytan da bitirici noktada yine eleştirildi ama genel kredi kazanarak Beşiktaş bu iki karşılaşmayı bitirdi. Şimdi önündeki maç hemen bir hafta sonra lig daha başlamamış olacak. Yine sadece bu maçlara konsantre olabilecek Beşiktaş. Yani bu turdan da güçlenerek, daha da güçlenerek, daha da kredi kazanarak çıkabilir siyah beyaz ekip. Öyle olursa kendi işini kolaylaştırır. Aksi olursa biraz daha yine zor yoldan gitmesi gerekebilir. Yani bu havayı bulmuşken Beşiktaş'ın bunu kaybetmemesi lazım. Çok büyük bir fırsat var önünde şu anda.
0: Doğru, fakat işte bu kadar skorlar üzerinden gitmek de doğru değil. O senin söylediklerini Beşiktaş zaten skordan bağımsız yapmalıydı. Bunu biz de söyledik. Şöyle bir Beşiktaş'a bakan çoğu yorumcu da aynı şeyi dile getirdi. Bugün Beşiktaş'ın teknik direktörü İtalyano olmasaydı, farz et ki başka bir teknik adam olsaydı, başka bir teknik adam gelmiş olsaydı, örnek veriyorum Nuri Şahin olmuş olsaydı Beşiktaş'ın teknik direktörü, aynı şeyler söylemeliydi. Nuri Şahin, Midtjylland'a elendi Beşiktaş. Gene bu teknik direktör değiştirme sarmalından uzak kalması gereken bir kulüp Beşiktaş. Yani seçtiği teknik direktöre güvenmesi gereken, yani böyle çok ekstra şeyler olmadığı sürece, yani adam geldi mahvoldu takım, öyle bir hani oyuncularla anlaşamıyor, öyle ekstra bir şey olmadığı sürece, yani geldi normal adam işini yapıyor. Hı hı. Ama sağ sonuçları henüz gelmedi. Sağ sonuçları biraz ertelendi Beşiktaş'ın. Biraz daha zamana ihtiyacı olan bir teknik direktör olduğunu aldık. Ama ortada hani çok şey bir durum yok. Teknik direktör için diyorum ya, garip bir durum yok. Kimse yukarılık yapmıyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor. Bir problemi yok, bir şey yok. Adam normal işini yapıyor. Takım da çalışıyor ama henüz sonuçlar gelmedi. O zaman da Beşiktaş aynı şekilde yaklaşmalı teknik direktörüne. Çünkü başka yolu yok Beşiktaş'ın çıkış için. Artık seçtiği teknik direktöre güvenmesi gereken bir kulüp Beşiktaş. Güvenmesi gereken bir camia. Biraz zaman vermesi gereken bir camia. O yüzden de yarın öbür gün İtalyano yani her maçını kazanmayacak. Beşiktaş belki her turu geçmeyecek. Beşiktaş belki ligde istediği gibi olmayacak bir süre. Ama güvenmesi lazım artık. Güvendiği zaman ancak doğru yolu bulacak. Yoksa İtalyano gidecek, başkası gelecek. Gene aynı hikayeler, gene aynı hikayeler. Ben de, biz de diyoruz ki bunu gören. Yani kaç kere izleyeceksiniz filmi? Bu film iyi başladı mesela Beşiktaş'ın. Hatta belki beklentilerin üzerinde iyi başladı. Ama sonucu odaklı, tam olarak sonucu odaklı düşünmemek gerekiyor. Şimdi yazıyor işte insanlar, kredi kazandı ya. İki maçla yeni teknik direktör kredi mi kaybedecekti mesela? Öyle mi bakacaktınız o zaman da? Anlıyorum tabii, o işin içinde oyunu da gördükleri için böyle söylüyorlar. Yani oyun güven verdiği için. Ya da oyun umut verdiği için bu yorumlar yapılıyor. Farkındayım ama farz et bu oyunu oynadın, kaybettin turu. O zaman konuşulmaması gerekirdi işte İtalyan. Şimdi Fenerbahçe turu geçti. Mesela İsmail Kartal'la. Dün yazıyorlar, bir süre sonra kayıt takımın başına gelir. Ya bu kadar olmamalı. Ortada çok büyük, çok büyük sıkıntılar yoksa. Oradan sıyrılırsak daha iyi takımlar izleriz. Sıyrılamazsak hep aynı hikaye, geri döner izleriz gene.
1: Bu arada Beşiktaş mesela hazırlık dönemindeki rakiplerinin gücünü ve alınan skorları düşündüğünde aslında senin kafanda belki kredi kaybetmiyordu ama bir soru işareti.
0: Çok büyük soru işareti
1: yaratıyordu Beşiktaş çok takım büyük, olarak. İtalyan üzerinde değil. Ama bu maçlara gelindiğinde herhalde görüşün haliyle değişti.
0: Yani tabii.
1: Maçlardaki görüntüden
0: ama sonra. Mesela orada da anlayamamıştım yani Beşiktaş neden o tarz takımlarla oynuyor. Oynuyor, bir de iyi de oynamıyor yani. Hani oynuyor, bir şey de yok ortada. Normalde çok farklı mağlup edilmesi gereken takımlar. Çok da bir şey yok ortada. Orayı anlayamadım. Ama mesela onu anlayamamam demek işte İtalyan'a gitsin demek değil. Anlamaya çalışıyoruz yani ne oluyor, neden böyle oldu. Hala anlamadım mesela. Hala orası bende şey karanlık. Neden öyle rakipler seçildi ya da işte rakip mi bulunamadı sezonun o çok erken döneminde. İstenilen seviyede olmadı. Orayı bilmiyorum. Ama şu an gördüğümüz umut veriyor gerçekten.
1: Fenerbahçe'de tam tersi. Hazırlık döneminde daha güçlü rakipler, daha farklı galibiyetler. Genel olarak Beşiktaş'a kıyasla daha iyi bir görüntü. Ama resmi maçlara geldiğinde de orada da Beşiktaş'ın yine tam tersi. Özellikle ikinci maçtaki görüntüsü pek yani daha farklı bir tur olmalıydı Fenerbahçe adına hazırlık dönemini görünce. Bir de şey aklıma geldi. İtalya

0: Milano ile ilgili en çok söylenen işte çok tempolu antrenman yaptırıyor. Pestili çıkıyor takımın. Şu ana kadar Endi Darci bir sakatlık sıkıntısı oldu mu
1: Olmadı.
0: Beşiktaş'ta?
1: Yok.
0: Ki bizde böyle çok yoğun antrenmanlar da her zaman eleştiri konusu olur sakatlıklarla tabii ki devam ederse süreç. Şu ana kadar benim de hatırladığım düşünüyorum. Endidi haricinde
1: Yok yok, bir sakatlık yok.
0: bir sakatlık şeyi görmedik.
1: Dün ilk 10 dakikada Ndidi aradım ama gene.
0: Salih orada biraz ağır kaldı
1: Üst
0: sanki
1: üste
0: ben de.
1: gelirken
0: Evet.
1: o geçişleri yaparken.

0: dedim. Salih bir yerde böyle çok yavaş kaldı, durdu, pozisyonu da takip etmedi. O direkten dönen topun öncesi galiba. Aynı şeyi düşündüm de sonra çok gerek kalmadı. Peki yine birkaç mesaj okuyalım. Sonra Başakşehir maçına geçiş yapacağız. Mehmet Ünlü, gurbetçi futbolcuların Türkiye'de çok fazla başarılı olamadığı gibi gurbetçi teknik direktörler de Türkiye'de çok başarılı olamıyor demiş Nuri Şahin'e. Burada kastediyor birazdan.
1: Mehmet Ünlü sevmiyor Nuri Şahin'i. Takık ona.
0: Mehmet Ünlü kime takıktı bir de? Sürekli bir şey üzerine mesaj atıyordu hep. Neydi o?
1: Bilmiyorum, şu an
0: Yaz
1: aklıma
0: döneminde.
1: gelmedi. Ama Nuri
0: Transferle
1: Şahin'le
0: ilgili mi?
1: ilgili bir şey var kafasında. Soru işareti var.
0: Abartıldığını düşünüyor olabilir. İşte bir ara Çağdaş Atan çok popülerdi. O da kayboldu gitti şu anda. Nuri Şahin de maalesef aynı yoldan gidiyor. Mert Alem'e çok teşekkürler diye mesaj gelmiş. İlk maç Beşiktaş bir tane kesin yer dedi. 1-0 yendik. İkinci maç iki tane yer dedi. 2-0 kazandık demiş. Dün iddiada ben Beşiktaş en az 2 gol yer demedim. İlk 30 dakika gol olur dedim. Maç öyle bir başladı ki ah dedim çok rahat gelecek ya. Direklerden dönüyor. Olaytan karşı karşıya. O soruya vuruyor. 4 dakikada 3 net pozisyon oldu neredeyse. Ama gol çıkmadı. Benim bahsimde yine yattı. Tutturamadık Beşiktaş maçlarında bir türlü. Ama ben kendimi kazanmış sayıyorum. Gidişatı tutturdum bildim. Hızlı başlangıç olur dedim.
1: Doğru.
0: Hızlı başlangıç oldu. Yani oyuncuların beceriksizliğinden
1: Galiptir bu
0: kaynaklı.
1: yoldan ama Alp diyorsun.
0: Bazen böyle oluyor abi. Yapacak bir şey yok. Takımlarımız sıradaki turdan sonra mı gruplara kalacak? Bir eleme daha mı vardı yoksa demiş. Basit bir soru ama evet cevaplayalım. Bir eleme daha var. Playoff turu var. Yani 4 maç daha yapması gerekiyor lig aşamasına kalabilmek için. Calo harika oynadı demiş dinleyicimiz Kerem Bey.
1: İyiydi, doğru.
0: Calo'yu da sayabiliriz. Emirhan biraz daha iyiydi ama Calo da iyiydi.
1: Peki mesela acaba benim o baktığım sitede Beşiktaş'ta en fazla oyu kim almıştır?
0: En
1: Dünkü
0: fazla
1: karşılaşmada.
0: oyu oh almıştır.
1: Arada bunu merak ediyorum. Bakayım kime vermişler en fazla
0: Ben
1: oyu.
0: oh diyorum.
1: Hayatta tahmin edemezsiniz.
0: Emirhan da değil o
1: Hayatta
0: zaman.
1: tahmin edemezsiniz.
0: Raşitsa.
1: Uzatmayayım, söyleyeyim. Rıdvan.
0: Rıdvan mı? Allah Allah.
1: Rıdvan
0: Edemez.
1: 8,1 almış. Nübel 7,7 ile ikinci. Orkun Kökçü gol de tabi etkili 7,6. Emirhan 7,5. Bunlar en yüksek reytingler. En düşük
0: Murillo.
1: İlhan 6,3. Oh 6,4. Jalo
0: Oh
1: 6,5.
0: nasıl 6.4? Adam kırmızı kart aldı başlı başına
1: Kırmızı
0: yani.
1: kart aldırtmak demek ki şeylerden biri değil. Ne derler? Kriterlerden biri değil demek ki. 6,4 almış. İlhan 6,3 almış. Raşitse oyuna sonradan girdi. 7,7. Mesela Cahmet Hoca da alması enteresan değil mi?
0: Kartal yedekteydi. Bak yine ona niye bakmadım? Kartal bir önceki maç Kartal girdi çünkü.
1: Evet. Gidecek oyunculardan
0: Dün
1: biri
0: Kartal kadroda.
1: olarak gözüküyordu.
0: Mesela ilk maç Semih aldı. Bu maç Mustafa'yı aldı değil mi?
1: Mustafa'yı aldı. Tabii Semih ile Mustafa arasında hücum presi konusunda çok ciddi bir fark var. Mustafa lehine. Orada da Mustafa girdikten sonra zaten dikkat etmişsindir nasıl bir pres yaptığını.
0: Mesela sol öne Yasin Özcan'ı attı. Ouattara'yı mesela atmadı.
1: Evet.
0: O da değişik bir tercih.
1: Doğru.
0: Agbadou'yu almadı. Farklı yani bunlar sorulabilirdi belki hocaya ama bilemiyorum. 8-11 birkaç mesajla yine araya gidelim. Bayrampaşa'dan Ramazan yeni transferlerde ilk izlenim çok önemli. Nübel ilk iki maçında gol yemeyerek müthiş başladı. Yıllardır en büyük sorunumuzu bence hallettik. Bu sezonun en fazla clean sheet yapan kalecisi olur demiş. İddialı bir yorum olabilir ama tabii ki.
1: Orada tabii takım savunması da desteklemesi gerekir. Onu unutmamak gerekiyor. Yani kalecinin clean sheet yapması, yani bir maçı gol yemeden tamamlaması için direkt olarak takım savunmasının desteğine ihtiyacı var. Yoksa dünyanın en iyi kalecisi de olsa öyle bir şansı yok.
0: Akın Yanık son zamanlarda yapacağınız yorumlardan çok sabah çalan şarkıları merak eder oldum. Yorumculuğunuzun önüne geçecek gibi demiş. Beşiktaş'ımızı da tebrik ederim diye eklemiş. Enteresan ilk defa böyle bir mesaj geldi. Mehmet Ünlü Tedesco'ya takıktı diye yazmış biri. Mehmet Ünlü kendisi de Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan demiş.
1: Doğru, İlkay var. İlkay'a fena takık.
0: Evet.
1: Hakan'a da fena takık. Doğru.
0: Şimdi dün Hakan'la ilgili Murat Aşık'ta Fred giderse kalmayacak.

0: Levante giderse miydi ya? İşte biri giderse Hakan Çağanoğlu transfer edilebilir Fred'le yollar ayırması halinde. Hakan transfer edilebilir. Bu konuşuluyormuş camia içerisinde. Valla bir daha konuşulursa böyle ciddi ciddi. Bir de olmazsa valla
1: yeter artık deyip isyan
0: yani
1: mı edeceksin?
0: Ben bile isyan edeceğim artık yani Hakan Çağanoğlu adına. Yani bir süreç bu kadar zaten şu ana kadar kötü yönetilir. Bir daha böyle bu dedikoduların içinde yalıp bir de yine gelmezse yani neye yarıyor gerçekten? Hani orada daha fazla mı maaş koparıyor? Hani bir şeye hizmet ediyor olması lazım bu kadar haberin.
1: Yani gelmek istediği belli Hakan'ın buraya.
0: Herkes geliyor. Kerem döndü, Orkun evet, döndü.
1: Hakan'ın geldi. Gelmek istediği belli. Ama nereye gidecek? Hani o çok ortada gözüküyor.
0: Ortada mı? Şu an Galatasaray kabul eder mi mesela Hakan'ı?
1: Yani bilmiyorum tabii Galatasaray'da şartlar ne ama bir şey sonra 6 ay sonra ya da gelecek sezon için olabilir.
0: Sözleşme uzatmadığı gündeme gelebilir. Değil mi? Sözleşmesi bitiyor.
1: Tabii sözleşmesi bitiyor gelecek sene. Gündeme gelebilir Galatasaray'da.
0: Peki bir araya gidelim. 8-13 saatlerimiz. Aradan sonra da Başakşehir Inter Turku maçıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8-17 saatlerimiz Başakşehir'le devam ediyoruz. Başakşehir'de Konferans Ligi ikinci eleme turu revanş maçına dün akşam çıktı. Inter Turku deplasmanındaydı. İlk maç İstanbul'da Başakşehir 1-1 berabere kalmıştı rakibiyle. Bu maçta da galibiyet gerekiyordu. Aradaki güç farkını düşündüğümüzde tabii ki Başakşehir'den biz bir galibiyet bekliyorduk. İddiada daha favori olan taraftı. Rakibinin tabii avantajı neydi? Onların devam eden bir sezonu var Finlandiya Ligi'nde Başakşehir'e göre. Fizik olarak daha hazır bir takım ama kalite olarak Başakşehir'in yanına yaklaşabilecek bir takım değil. Fakat fiziksel kalite belki organizasyon normal kalitenin önüne geçti dünkü karşılaşmada ve turun genelinde diyebiliriz. Başakşehir Inter Turku önünde gol atamadan ikinci maçta 2-0 kaybederek Konferans Ligi'ne ikinci eleme turunda veda etti. Maçtaki ben maçı izlemedim. Hiç bakmadım. Biraz sığ olacak belki yorum ama rakibi 7 isabetli şut çekmiş karşılaşma boyunca. 10 şutun 7'si isabetli. 1.43 xG. Başakşehir 12 şut çekebilmiş. Tek isabet bulmuş. 0.90 xG. Topa biraz daha fazla sahip 59'a 41 ama öyle rakibi boğduğu bir şey yok. Inter Turku 2 gol atıyor. Bir de kaçan net pozisyon var. O istatistik Inter Turku 2, Başakşehir 0. Yani nereden baksan elinde kalan bir maç geçmiş. Hani ilk maçtaki gibi belli bir noktadan sonra baskı altına alırsın, şut atarsın, atarsın, girmez, maç şanssızlığı dersin, geçersin. Ama hani bunun çok fazla açıklaması yok. Nuri Şahin de söylemiş zaten gerçekten bir açıklaması yok diyor bu oyunun. Hak eden taraf Inter Turku'ydu diyor. Valla ben inanamadım ya 2-0 gol atamadan bir de. Hadi ben karşılık gol var yiyeceğini tahmin ediyordum Başakşehir'in de. Gol atamadan elenmesi böyle bir takıma karşı olacak iş değil. Yani her geçen sezon çıtayı daha da düşürdü Başakşehir Konferans Ligi elemelerinde. Yani ikinci turda elenmek. Hani bizim takımların böyle şampiyonluk hayali kurduğu Konferans Ligi'ne sen ikinci eleme turunda veda ediyorsun. Olacak iş değil.
1: Aynen yani nereden tutsan elinde kalan bir eşleşme oldu Başakşehir adına. Dün ben ilk yarıyı izledim. Saat 19'da başladı karşılaşma. Açtım.
0: Trabzon'u açtım bu arada.
1: Ne?
0: Ben Trabzon'u açtım.
1: Bak açmaz olaydım. Açmaz olaydım. Hani dün burada konuşurken karşılaşmayı... Tamam ilk karşılaşmada evet Inter Turku fizik olarak daha hazır gözüktü. Ama hazır gözükmesine rağmen ne kadar mütevazi bir takım olduğu ortada. Başakşehir de golü yedikten sonra bir tepki verdi. Rakibi baskı altına aldı. İşte beraberliği yakaladı. 2-1'i yakalayamadı ama çok büyük problem değil. Sonuçta Başakşehir bir hafta daha çalıştı. Biraz daha diri olacaktır. Finlandiya takımları mütevazi ekipler. En iyisi de mütevazi. İşte bu kupaya katılan da mütevazi. Çok büyük bir atmosfer olmayacak. Karşılaşmadaki öyleydi. Başakşehir turu geçer. Hatta kazanarak geçer turu. Beklenti bu şekildeydi. Ama maçı açıyorsun Mert. Yani kötü oğlu kötü. Hiçbir şey yok yani. Hani Başakşehir toplu oynuyormuş gibi gözüküyor da mış gibi yapıyor. Karşılaşmadaki.

0: bu boyunca. Ben inanamadım. Ondan sonra bir de üstüne golü yedik. Ondan sonra Beşiktaş maçına geçtim. Tak bildirim geldi. Tek Başakşehir maçının bildirimleri açık. Ha dedim 1-1 oldu. Baktım 2-0 yani. Ondan sonra tamam dedim artık yani. Buradan o ilk yarıdaki oyunda dönmeyeceği belli. Ama yani kulüp olarak da çok felaket bir sonuç. Skandal bir sonuç. Türk futbolu olarak da çok felaket bir sonuç. Nereden tutsan dediğim gibi elinde kalıyor. Şimdi nasıl değerlendireceksin? Ne söylemen lazım? Çünkü rakip o kadar şey ki, mütevazi ki. Yani takımın toplam değeri 3-4 milyon euro civarında. Ya yani senin sadece dün baktım açtım Muhammed Cengiz'e 3,5 milyon euro civarında gözüküyor. Kalecinin değeri. Ama hani nasıl açıklıyor Başakşehirli oyuncular? Mesela tam olarak teknik direktör olarak da düşünmüyorum ben. Hani teknik direktörün tabii ki sorumluluğu var burada. Anlıyorum ama sadece teknik direktör de olmaz. Yani oyuncunun mesela utanması lazım. Ben ne yaptım diye. Yani bu Şampiyonlar Ligi elemesi olur. İkinci turda olur. Hadi gücüm yetmedi dersin. Avrupa Ligi'nde şu an bakıyorsun elemede oynayan takımlara. Hadi dersin. Avrupa Ligi'ndeki takımlar da genelde kalbur üstü takımlar. Elemeye katılan takımlar. Ama Konferans Ligi'nde dün sen diyorsun ki Konferans Ligi'nde o kadar çok maç varmış ki diyorsun. Konferans Ligi'nin elemelerini söylerken. Artı takımların çoğunu da hani sıradan bir futbol sever duymamış olabilir. Bu da son derece normal. Hadi Inter Turku'yu duyduk ettik falan ama yani seviye olarak gerçekten kıyas kabul edemeyeceğim bir seviye. Problem ne mesela? Hani Başakşehir'de problem neydi de Inter Turku karşısında bu takım turu geçemedi? Önemli bir sakatlık mı var? Önemli bir eksik mi var? Bakıyorsun çıkan kadroya. Yo.
1: İlk maç Operi cezalıydı sol bekte. Bu maç döndü,
0: Aynen.
1: oynadı. Yeni transfer Emin
0: Emin
1: sağ
0: oynadı.
1: stoperde yine oynadı.
0: Yani Yusuf
1: Yusuf var.
0: Şumuradov, Selke oynuyor.
1: Bertuğ giriyor
0: Aynen.
1: ikinci yarı hemen.
0: Feyzullah
1: Feyzullahev oyuna giriyor ikinci
0: sonradan
1: yarı.
0: giriyor.
1: Brniç'in yerine.
0: Yani nasıl açıklayacaksın bunu? Hem Başakşehir adına tekrar söylüyorum. Skandal bir sonuç. Hem Türk futbolu adına skandal bir sonuç. Ondan sonra zaman ilerliyor, zaman geçiyor. Bir bakıyoruz Konferans Ligi çeyrek finallerine adını duymadığın 3 tane takım. Ondan sonra diyorlar ki ya biz bu kupayı kazanırız. Yani nereye kazanıyorsun işte? Geçen sene Beşiktaş giremedi bu kupaya. Başakşehir giremedi. Bu sene Başakşehir giremedi. Yani normalde bu kupaya girip puanları toparlayıp bizim hani lig statümüzü de biraz daha yukarı çekmemiz lazım. Takımlar da kendi UEFA puanlarını yükseltmesi lazım bu kupada. Hani bu kupayı al demiyorum ama yani turları geç. Daha doğrusu eleme turlarını geç. Kupaya gir. Orada 6 maçta puanları al. Sonra artık neye kadar gidebilirsen. Hani UEFA'nın bu kupayı neden yaptığı ortada. Biz bu kupaya girmekte zorlanıyoruz.
1: Başakşehir ikinci eleme turunda elendi. Geçen sezon playoff turunda elendi. Ondan önceki sezon lig aşamasında ilk 24 takım arasına giremedi ve elendi. Yok yani Başakşehir 3 sezondur ki gitgide de geriliyor farkındaysanız. Önce girdi lige ama ilk 24'e giremedi. Sonra giremedi. Playoff turunda elendi. Bu sezon playoff'a bile kalamadan ikinci eleme turunda elendi.
0: Artı üzücü bir şey. Hani geçen sene Başakşehir ligin son bölümünde Göztepe ile mücadele etti. Bu kupaya girebilmek için. Göztepe'yi geçti. Hakkı kazandı. Hakkı kazandığı gibi kaybetti. Mesela Göztepe olsa Göztepe geçerdi diye düşünüyorum. Bir Göztepe'nin anlayışıyla beraber.
1: Kupayı eğer Konya alsaydı Beşiktaş bugün Başakşehir'in yerinden gidecekti. Hani Mitchell'den eşleşmesine bakarak Beşiktaş'ın da devam edebileceğini söylerdi. Konya'da zaten tek tur oynayacağı için geçen sezonki Samsun gibi en kötü konferansa
0: Aynen.
1: kalacaktı. Trabzon'da Beşiktaş'ın şu anki olduğu durumda olup 5 takımla katılma ihtimalimiz daha fazla olabilirdi. Şu anki tabloya kıyaslayınca.
0: Çok yani
1: Şu an 4 takıma düştük.
0: üzücü oldu. Çok erken düştük.
1: Evet, bir de erken düştük
0: Yani
1: yani.
0: bir takımın Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi elemelerinde elenmesiyle Konferans Ligi'nde elenmesi arasında çok büyük fark var. Çok büyük fark var. Tekrar söylüyorum. Inter Turku 3-4 milyon euro civarında bir kadroya sahip değer olarak. Bu

0: oyunun söylemiyorum. Mütevaziliğini söylüyorum kulübün. Başakşehir 80-85 milyon euroluk bir kadro oluşturmuş durumda. Hani sadece Inter Turku'yla değil, şu an kupaya katılan takımlar arasında bir sıralama yapsan Başakşehir ilk 5'te çıkar. Kadro değeri olarak. Daha bu ikinci tur. Yani Başakşehir bunu geçecekti. Üçüncü tur, sonra playoff, sonra girecekti kupaya. Yani o kadar da yolu vardı daha Başakşehir'in. Çok büyük kredi kaybı Başakşehir adına. Bakalım bundan sonra ne olacak?
1: Hani kim eksikti diye sordun ya az önce. Kemen dün yokmuş sakatlı sebebiyle ilk maçtan farklı olarak. Soru da şöyle gelmiş anladığım kadarıyla. Onun olmamasının elenmede belirleyici olduğunu düşünüyor musunuz diye. Sadece Kemen'le alakalı bir konu değil demiş Nuri Şahin. Evet, Kemen bizim için çok önemli bir oyuncu ama olsaydı maçı kazanırdık diyemeyeceğim. Çünkü maçın başından sonuna kadar hiçbir zaman seviyemizi yakalayamadık. Oynayan oyuncuların elinden geleni yapması lazım. Maçın hiçbir anında ne yazık ki yoktuk diyor.
0: Vallahi en azından gerçekçi açıklamalar yapmış Nuri Şahin. Yani burada çok da fazla saklanmamış. Çünkü çok daha yuvarlak konuşabilirdi. En azından onu yapmamış.
1: İletişimi doğru yapmış bence de.
0: Evet. Hani Nuri Şahin'le alakalı olarak ben de öyle müthiş pozitif değilim. Fakat tekrar söylüyorum, yani burada oyuncular da sorumluluk alacak. Yani oyuncu da kimle oynadığını, hangi şartlarda mücadele ettiğini bilip artık bunu sadece hocanın verdiği teknik ya da hocanın çalıştırmasıyla alakalı olarak söylemek direkt olarak teknik direktörü suçludur demek hata olur. Teknik direktörün tabii ki sorumluluğu vardır. Ancak işin diğer tarafını da es geçmemek gerekiyor. Oyuncuların da burada ciddi bir hatası oldu.
1: Konuyla ilgili bakalım dinleyiciler neler demiş. Başakşehir'in elenmesinin tek sebebi benim Beşiktaş 14 şut çeker dedim, Başakşehir yener dedim, olan bana oldu demiş. Dün sen de Başakşehir yener.
0: Ben tabii canım, ben direkt iki yazdım hiç şeysiz, yabancım olmadan.
1: Ben KG var yazdım, yani ben de gittim. Yani ben daha yakındım. 2-1 de bitebilirdi ama olmadı mesela. O bile gol atamadan elenmesi bile çok büyük olay Başakşehir'in. Acaba lige girmek istemiyor olabilir mi diye mesaj gelmiş. Mehmet.
0: Şimdi lige girmek istemiyor olamaz. Çünkü Konferans Ligi zaten ilk aşamada Ziraat Türkiye Kupası grup maçları gibi. Yani öyle çok anormal bir seni zorlayacak rakiple oynamıyorsun. Artı 8 maç değil 6 maç yapıyorsun. Ve ilk 24'e girmen gerekiyor. Hani normalde şunu çok sıradan bir takım bunu yapabilir. Çok sıradan bir takım. Zaten o yüzden Konferans Ligi'nde diyoruz yani eleme turları başlayınca biz burada kupayı alırım takımlara bak falan bu kim diyor insanlar. O yüzden söylüyor yani çok sıradan normal bir futbol takımı şu söylediklerimizi yapabilir. Ligle beraber götürebilir 6 maç sonunda. Zaten 2-3 galibiyet aldığında ilk 24'e giriyorsun. Çok ortada garip bir durum yok. Bu Avrupa Ligi standartı ya da Şampiyonlar Ligi standartı değil. Gerçekten standart çok düşük.
1: Ya bir de Nuri Şahin mesela burada oynayıp kendini de Avrupa piyasasına tekrar göstermek isteyebilir. Geçen sezon işte Arda Turan Shakhtar Donetsk'te yarı finale kadar çıktı. Hani oradaki performansı ne kadar ileri gidersen o kadar çok da yakından takip ediyorsun. Futbolcular için de aynısı geçerli.
0: Katılıyorum.
1: Hedefi olan futbolcular için de bir vitrin Konferans Ligi. Kendini göstermek için orada çeyrek final, yarı final, final yapsan ya da işte turnuvanın güçlü takımlarıyla oynayıp kendini göstersen transferde bir sana itici güç olabilirdi. Nuri Şahin için de çok önemliydi onun kariyerini yukarı çekmek açısından. Yani en çok bence Nuri Şahin istiyordu Konferans Ligi'ne katılabilmek. Öyle istemiyor durumu olduğunu ben zannetmiyorum. Bir sebebi yok turnuvaya katılmak istemesinin. Dinleyicimizi de anlıyorum, hani neden bu kadar kötü oynayabilir? Bu kadar kötü oynayamaz bir takım. Ancak istemediği zaman oynar diye düşünüyor. Farkındayım. Ama başka bir şey var demek ki burada. Onu da Nuri Şahin herhalde en yakından bilen isimdir diye düşünüyorum. Benim aklıma şey geldi, hani çok erken çağırmış oyuncular, tatilden çok erken dönmüşler. Onun bir moral bozukluğu mu ya da çok yoğun antrenmanlar yaptı, fizik olarak bu maçlara iyi seviyede çıkılmadı mı? Yoksa takım içinde belli huzursuzluk mu var? Ödemelerle ilgili bir sıkıntı var?
0: Ya işte hani, onların hiçbiri yoktur diye düşünüyorum yani.
1: Başka bir şey de olabilir ya.
0: Ödemelerle alakalı.
1: Tabii. Burada mesela seni güvenli kılan ne? Başakşehir kesin zamanında ödüyordur her şeyi diye.
0: Hiçbir problemi olmayan bir kulüp olması.
1: Başakşehir de çok para harcıyor kendi bütçesine göre ve muhabir olmadığı için bence çıkmıyordur bu haberler. Başakşehir'in bir Göztepe gibi bir ne bileyim Samsun'da falan yoktur diye düşünüyorum. Onlar gibi olduğunu ben zannetmiyorum ya.
0: Sen normal diğer Anadolu kulüplerine mi daha yakın görüyorsun?
1: Ben evet onları daha yakın görüyorum.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Ben de hiç alakaları yok diye düşünüyorum yani.
1: Takır çok takır diyorsun.
0: Takır takır işlerin yürüdüğü, problemleri olmayan. Zaten dün onu yazdım. Şimdi Başakşehir'e proje olarak anlatılıyor. Biliyorsun. Bir proje takımıyız. İşte mesela Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarına baktım. İşte bu kulübün DNA'sında Avrupa var diyor mesela. Göksel Gümüşdağ. Bunları söylüyor.
1: Haklı bu arada.
0: İşte bu mu yani mesela?
1: Şey olarak sürekli Avrupa'dalar adamlar. Ama eğleniyorlar 2 sezondur.
0: Ama yani mesela Avrupa'da ne yaptı Başakşehir? Avrupa kupalarına katılma şeyi var. O da ligdeki durumla alakalı olarak. Şimdi ligde kabul etmek gerekir ki imkanlarınız diğer takımların çok ötesinde.
1: Ali abi ama bence eleştirmeden önce bence hakkını ver. Sonuçta takımlardan sen de şey beklemiyor musun? Her sezon bir istikrar. Başakşehir Avrupa istikrarını sağlayan bir takım. Öyle veya böyle. Bence bu takdir edilmesi gereken bir durum.
0: Avrupa bileti konusu alması konusunda haklısın. Ama
1: yani bir var bir yok, bir var bir yok değil.
0: Doğru. Yaptıkları konusunda bence çok büyük bir şey var. Yani o zaman söylem biraz şey oluyor. Yani bu kulübün DNA'sında Avrupa var dediğin zaman ben belki çıtayı biraz daha yüksek olarak düşünüyorum. Hani Avrupa kupalarına katılma değil de Avrupa kupalarında istikrarlı bir mücadele etmek. Çünkü şimdi yani Konferans Ligi'nin ikinci elemesinde elendiğin zaman DNA'nda pek Avrupa varmış gibi hissetmiyorum ben. Hı hı. Ya da geçen sene Konferans Ligi'ne giremeyince pek DNA'mda Avrupa varmış gibi hissedemiyorum. Hı hı. Nasıl hissederim biliyor musun? Elemeleri geçer. Ben hep onu anlatmaya çalışıyorum. Elemeleri geçer. Atar kendini lig aşamasına. Orada mücadelesini eder. Kendi güç standartına göre yapması gereken minimumu yapar. O zaman DNA'mda var şeyini kabul ediyorum ben. Hı hı. Mesela büyük takımlar için de benim standartım o. Hep onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sen minimumunu yapıyor musun? Minimumunu yaptıktan sonrasına bakmak lazım. Minimumunu yaptığın zaman o zaman diyebilirsin ya ben DNA'mda var. Ben her sene gruplarda mücadele ediyorum. Gruplarda mücadele ettiğin noktada mesela bir sene gruplarda ilk 24'de giremedin. Ondan sonraki sene girdin. O zaman okey. Kötü bir sezon geçirebilirsin çünkü. Ama elemelerde başarılı olamayan bir kulübün DNA'mda Avrupa var demesinin bence pek bir mantığı yok. Yani ben Şampiyonlar Ligi'ne eleme hakkı kazanıyorum. Sürekli Şampiyonlar Ligi elemelerinde eleniyorum. DNA'mda Avrupa var mı? Bence yok. Yok. Yani söyleyemezsin. Sen Avrupa hakkı kazanan bir kulüpsün ama Avrupa kupalarında mücadele edemiyorsun. Elemelerde eleniyorsun. Yani nasıl DNA'mda var diyebilirsin? Bence fark o. Hı hı. Bu konuyla alakalı olarak. Ama onun dışında hani genel olarak ben çok çok rahat olduklarını düşünüyorum. Yani İstanbul'dalar. Hiçbir kamuoyu baskısı yok. İşte az önce sen de söyledin. Muhabir yok. Anladın mı? Ne olduğunu bilmiyorsun. Yani dünyanın en büyük kavgası çıksa Başakşehir'de haberimiz olmayabilir. Kimse
1: neler olmuştur zaten yıllar içinde. Anladın mı? Neler olmuştur?
0: Birbirlerine girse oyuncular soyunma odasında Melo Riera kavgası tarzı bir şey olsa hani beyler bunu sızdırmıyoruz dedikleri söyleyecek. Dünyanın haberi olmayabilir yani. Kuzey Kore gibi bir yer. Anladın mı? Öyle. Kapalılık konusunda. O bakımdan ben rahat olduklarını düşünüyorum. Yani oyuncuların üzerinde bir baskı olmaması, bir stres olmaması. Ben ekonomik olarak rahat olduklarını düşünüyorum. Sen olmayabilir diyorsun.
1: Olmayabilir diyorum.
0: Tamam, ona çok itiraz etmeyeyim. Sonuçta bilgiye dayalı söylemiyorum. Dışarıdan hissettiğimi söylüyorum. O yüzden de daha iyisi olması lazım. Getirdikleri oyuncular, eldeki kadro, teknik direktör seçimleriyle daha iyisi olması lazım.
1: Bir de sempatik bir takım değil. Yani insanlar... sen de ben de büyük ihtimalle çok ortadan da bakamıyoruz Başakşehir'e. Geçmişten ya bir sempatik takım değil. Türkiye'de sempati topladığı dönemler oldu. Neyle oldu? İşte taraftar grubuyla bir ara oldu Bozbaykuşlar. Tahsin Asoğlu'nun o tribünle ilgili çektiği videolarla oldu. Zaman zaman sosyal medya paylaşımları iyiydi Başakşehir'in. Yani en iyi şeyi belki sosyal medya hesabı kullanımı. Ama insanların gözünde öyle çok sempatik bir takım değil. Haliyle çok eleştirilen bir takıma dönüştü. Ama mesela hani proje takımı

0: konusunu eleştiriyorsun. Yıllar içinde aslında transfer konusundaki bakışı da değişti Başakşehir'in, olumluya doğru bence. Şu an o eskideki gibi dört büyüklerin kötü oyuncularını alıp işte yaşlı yıldızlarla başarı kovalayan bir takım değil. Feyzullah gibi bir oyuncuya yatırım yapan bir kulüp. Daha genç oyuncular buluyor. Savunmaya Emin Bayram, Opoku Bağ gibi isimler katıyor. İşte kalecisi yerli bir kaleci. Beke yine Operi geçen sezon geldi. Bu sezon yeni bir transferi var. Sağ bek işte Ömer Ali zaman zaman oynuyor. Orta sahadaki oyuncular öyle. Hani o eski görüntüsünden de aslında kulüp olarak biraz uzaklaştı. Ama bu da çok hissedilmedi sanki. O bakışla birlikte, o ön yargı belki demek lazım Başakşehir'e. Yoksa şu anki tarzları bence kötü bir tarz değil. Yani sürdürülebilir bir tarza yakın Başakşehir'in şu anki planlaması diye düşünüyorum.
1: Yani hem evet hem hayır. Dediğin gibi bir o şeyden kurtulmaya çalıştılar. Herkesin hani büyük takımların istemediği yerli oyuncuları alan kulüp imajından biraz çıktılar. Oraya katılıyorum. Fakat hala ellerinde bence bu kadar imkan varken mesela o çok örneklediğimiz, övdüğümüz kuzey takımları tarzı bir şey görüyor musun?
0: Oyun olarak mı?
1: Oyun olarak da, anlayış
0: Oyun
1: olarak
0: olarak
1: da.
0: görmüyorum ama kendi oyuncusuna değer katmaya çalıştığını
1: Evet,
0: düşünüyorum
1: orada işte o
0: Başakşehir'in.
1: değişim olduğu için evet. Ama öteki taraftan da hayır.
0: Oyun
1: Yani bu
0: olarak da
1: kadar
0: olmadı.
1: fırsat varken öyle bir şey. Yani lige değer katan bir takım oldu mu mesela Başakşehir?
0: Yani ne Emre Belezoğlu'yla son dönemde, ne Çağdaş Atan'la, ne Nuri Şahin'le. Sonuç teknik direktörü aklımda olanlar bunlar. Çok fark
1: Evet,
0: yaratamadılar.
1: şimdi Göztepe o farkı yarattı mı?
0: Net.
1: Göztepe mi daha çok para harcıyordur? Başakşehir mi daha çok para
0: Başakşehir,
1: harcıyordur?
0: Samsun o farkı yarattı.
1: Evet. Aynen. Şimdi o istediğimizde o
0: Yani
1: biraz.
0: Kocaeli bile belki
1: Evet.
0: önüne koyarsın.
1: Yani Başakşehir bunları yapabilecek imkanlar olan bir kulüp bana göre. Ben öyle görüyorum. Eğer proje takımıysan işte Göztepe gibi bir fark yaratman gerekiyor. Şimdi Göztepe'nin oyununu seversin sevmezsin ama lige bir fark yarattı, lige bir değer kattı kesin Göztepe'nin. Seyircisinden bağımsız söylüyorum. Sadece sahadaki oyuna bakın. Getirdiği yabancılar, oyun anlayışı, teknik direktör istikrarı, ne yapmaya çalıştığı hepsi ortada Göztepe'nin. Başakşehir'e baktığında hala buraların çok uzağında. Belki o yola girmiş olması senin dediğin gibi umut verici ama hala çok uzakta gözüküyorlar.
0: Bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
0: 8.41 saatlerimiz. Özgür Ak hayırlı yayınlar demiş. DNA'sında Avrupa olan takım Braga gibi olur. Her sezon bir kupaya gidiyor. Çeyrek, yarı final veya final yapıyorlar demiş. Bir de Cengiz Ünder transfer yapmazsa Başakşehir maddi zorluk yaşayabilir demiş. Senin geçmişte bir tweetin vardı. Çok popülerdi değil mi o tweet?
1: Aynen. Başakşehir'in Cengiz Ünder transferiyle yaptıkları.
0: Kaç sene oldu acaba o
1: Çok
0: transfer olur
1: olmuştur.
0: değil mi? Çok yıllar geçti üzerinden. Hat-trick'in 7-8 yılı vardır belki o dönemden sonra. Tabii yani DNA konusu Ali abin dediği gibi yani DNA deyince çok iddialı bir şey oluyor. Yani burada şey demesi daha doğru olurdu Göksel Gümüşdağ. Yani her sezon Avrupa'ya katılma hakkı
1: Avrupa
0: elde
1: için
0: eden
1: rekabet ediyoruz.
0: evet
1: Tabii.
0: oralardayız hep. Elemelere katılma hakkı elde ediyoruz. Öyle bir takımız desem. Şu anki tabloya bakınca yani son iki sezon elenen bir Başakşehir var. Daha doğru gözüküyor. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ne tek başımıza gideceğiz. Fenerbahçe bu oyunda Sturm Graz'ı yenemez demiş Galatasaraylı Eyüp Bacaksız. Böyle demiş. Yani şu anki görüntüye bakarsak evet. Ama hani Beşiktaş'la ilgili yorumlarımız da Fenerbahçe ile ilgili yorumlarımız da bu iki maça bakarak yapılıyor. Ama sonraki turlarda rakipler değişiyor. Takımlar üzerine bir haftalık antrenman koymuş oluyorlar. Belli şeyler değişebiliyor mesela işte program içerisinde konuştuk. Beşiktaş'ın hazırlık maçları çok iyi değildi. Hem oyun olarak değildi hem rakiplerin gücü düşünüldüğünde çok iyi değildi. Ama resmi maça çıkıldığında daha başka bir Beşiktaş gördük. Fenerbahçe'de tam tersi oldu. Tekrar bu terse dönebilir. Yani çok iyi görmediğimiz Fenerbahçe'yi Gornik maçlarında Sturm Graz eşleşmesinde daha iyi görebiliriz. O yüzden hani o kapıyı da bence açık bırakmak lazım. Yani keskin bir yorum yapmak için ben hala erken olduğunu düşünüyorum. Ama dinleyicimiz böyle görmüş.

0: İzmit'ten yazan bir dinleyicimiz. Ben Onur mu demek istemiş? Olur ben demiş. Onur ya demek istemiş. Oh çok iyi değil mi ya demiş. Sanki forvet alsak da mücadele edip formayı alacak gibi geliyor bana demiş. Valla dün ben de izlerken ya bu adama yazık olacak gibi düşündüm.
1: Yazık olmayacak. Böyle düşünmeyin.
0: Şöyle yani formayı kaybedecek gibi ilk 11'deki önüne bir oyuncu alınacağı için kastım o benim.
1: Arkasına bir oyuncu alamazsın ama. Yani arkasına alacağın oyuncuyla beraber kadro kaliten yeterli seviyede olmayacaktır.
0: Ya bu da rakiplerine baktığında herhalde söylüyorsun. Yani
1: Tabii ama
0: yoksa
1: standart için de
0: Ohla
1: aynı şey.
0: olabilir birinci santrfor.
1: Şimdi
0: Başka bir evrende.
1: yani ikinci santraforun kim olacak o zaman? İkinci santrafor nasıl bir profil olacak? Şimdi o çok faydalı, geldiğinden beri çok faydalı. Faydalı olmaya da devam edecek. Bence kesin orası. Ancak İtalyano'nun şu anladığımız düzeninde bayağı bir forma şansı da bulacak. Yani ikinci santrafor da işin içinde bayağı olacak. Belki 11 başlamayacak ama işin içinde çok olacak. Yani bunu şeyden ayırabiliriz. Bence net şekilde Osimhen artı Galatasaray'ın yeni yabancı santraforundan ayırabiliriz. Şimdi Osimhen varken ikinci santraforla Beşiktaş'ın alacağı santraforla ikinci santraforun görevi paylaşma, maçı paylaşma, sezonu paylaşması arasında ciddi bir fark olacak. O yüzden oha yazık olacak diye düşünmeyin. Oh belki sadece ilk 11 başlayacağı maç sayısı azalacak. Ama baya baya bir süre alacak. Yani sezon bittiğinde ligde Oh'un 27-28 maçını görürsünüz diye düşünüyorum. İlk 11 olarak başladığı değil toplamda. Süre aldığı, başladığı beraber olarak söylüyorum bunu.
0: Bir dinleyicimiz 10 numarada da oynayabilir hani o santrforda gelse demişti program içerisinde.
1: İkinci
0: Tarz
1: santrafor
0: olarak
1: olarak oynar.
0: yani 10 numara değil ama ikinci santrfor gibi geriye gelip sırtı dönük oynayabilir. Hani Şomurodov'un yaptığı gibi yapar mı tabii bilmiyorum. Şomurodov daha iyidir o konuda da. Oh da
1: O
0: çift
1: ayaklarına
0: santrfor.
1: daha hakim.
0: Evet Şomurodov böyle. Oh da yani belli bir ölçüde yapabilir eğer isterse İtalyano. Bakıyorum mesajlara. Başakşehir yerine Bursa Spor olsaydı turu çok rahat geçerdi demiş. 1-6 kümede olmasına rağmen turu çok rahat geçiyorsa cümle devamı düşük olmuş okumayacağım. İyi bir Göztepe'li olarak Göztepe semtinde doğmuş büyümüş biri olarak bu sezon Başakşehir Federasyon tarafından aşırı derecede kollandı demiş. Bütün maçlarını çok iyi takip ettim rakibimiz olduğu için. Çok üzgünüm demiş. Yıllar sonra Avrupa'ya gitmeye çok istedik. Fakat federasyon ve İstanbul lobisini geçemedik demiş. Başakşehir'in maçlarını bir Başakşehir'den herhalde daha fazla izlemiş. Göztepe'li dinleyicimiz. İlginç bir tercih olmuş. Bayağı kulübü sahiplenmiş demek ki Başakşehir'in maçlarını izlemek hepsini iddialı bir söylem. Yani Başakşehir'in dediğim gibi kendi taraftarı o kadar maçını izlemiyordur.
1: Ya tabii orası da tartışılır. Hani direkt olarak kollandı, öyle
0: Ben
1: oldu, böyle
0: bilmediğim için
1: oldu.
0: şimdi hiç Başakşehir maçını ben de aralıklı
1: Göztepe'de
0: takip
1: çok
0: etmedim.
1: fazla puan kaybetti. Çok gereksiz haftalarca kazanamadı. Orayı da unutmamak lazım.
0: Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Bu oyunda ligde dördüncü oluruz. Geçen sene daha iyiydi diye bir mesaj gelmiş dinleyicimizden. Doğan Üzüm sonraki tur 40 gün sonra değil 6 gün sonra. Fenerbahçe'nin turu geçme ihtimali sıfır görüyorum demiş. Yani bana cevaben bunu yazmış dinleyicimiz. Ben değişebilir demiştim bir haftada ama dinleyicimize göre değişecek bir hava yok Fenerbahçe'de. Anladığımız kadarıyla Başakşehir'e kızma hakkımız bile yok diye bir mesaj gelmiş. Büyük harflerle yazmış ama neden bunu yazmış onu
1: Ne
0: anlamadım.
1: yokmuş?
0: Göztepe'li bir taraftar da anlamadım ya neyse geçtim. Mustafa Demirkaya Inter Turk en son 21 yıl önce tur atlamış. 21 yıl sonraki en farklı galibiyetini dün almışlar. Onlar da iki farklı galibiyette. Dün Michelin hocasının da Michelin başındaki ilk iki farklı mağlubiyeti olmuş. 40 küsür maçta ilk
1: Yani onu
0: kez.
1: Doruk söyledi değil mi? Doruk söyledi
0: Evet.
1: maç içerisinde
0: Dünkü
1: doğru.
0: diyorum. Geçen haftaki maçtan sonra galiba böyle iddialı şeyler söylemiş. Biz nasıl kaçırdık onu? Bir sıfır kaybettik. Ben bilirim işte kariyerimde birden fazla bir sıfırdan işte bir farktan daha fazla mağlubiyetim yok böyle bir şeyler söylemiş hoca aslında ilk karşılaşmadan sonra ben kaçırmışım. Dün de iki farklı mağlubiyetten sonra o açıklamayı hemen sosyal medyada paylaşmışlar. Gol atamadan elendi onlardan. Yalova'dan Harun, Oh'un arkasına mesela demiş, Umut Nayır gibi yerli bir forvet olamaz mıydı? Benim aklıma Bertu geldi Umut Nayır'dan ziyade. Şu an Fenerbahçe'yle ilgilendiği söyleniyor ama işte rakipleriyle kıyasladığında olamazdı. İşte o yüzden dedim başka bir evrende olabilirdi diye. Bu evrende pek mümkün gözükmüyor. Yani Osimhen artı yabancı bir yedek santrfor. İşte Vedat Muriç artı Talişka ya ama da bakın, genç bir forvet.
1: Şimdi şöyle bunlar olabilir. Bunlara itiraz yok. Fakat dün siz Beşiktaş'ın müthiş mücadele ettiği, rakibi baskı altına almadığı, topun ortada olduğu, topun daha fazla rakipte olduğu bir karşılaşma izlediniz ve Oh'un fiziki performansını övüyorsunuz. Şimdi yarın öbür gün Beşiktaş iç sahada ya da deplasmanda baskı altına aldığı bir takımla oynayacak. Şimdi orada hava toplarında Oh mesela yeterli mi? Sağdan soldan rakibi çözemediğinde orta yapacak bir takımda Oh'un hava topu performansı yeterli mi? Artı şimdi Oh mücadele ediyor, topu alıyor. Topu aldıktan sonra kullanımı çok iyi mi? Kendi takım arkadaşlarını işin içine sokuyor mu? İşin o tarafını da düşünmek gerekiyor. Yani siz mücadelesini överken itirazım yok. Ama işin diğer taraflarını da yapan bir santrafor profiline de ihtiyacınız var. Türkiye'de. Mesela Onuachu niye çok büyük fark yaratıyor? Çünkü ceza sahası içerisinde çok etkili. Müthiş etkili Onuachu. Havadan atıyorsun, adam kafayı müthiş vuruyor ve seni skor olarak öne geçiriyor. İşte beraberliği yakalattırıyor. 0-0'ı bozuyor. Onun dışında yerden atıyorsun. Yerden vücudu çok büyük olduğu için, size'ı çok büyük olduğu için savunma oyuncusunu yaklaştırmadan topu kaleye atabiliyor gene. Ve vuruşları da belli bir seviyenin üzerinde. Ama mesela şey kadar Oh kadar hareketli mi? Oh kadar dolaşabiliyor mu? Oh kadar mücadele içine girebiliyor mu? Olmuyor. Yani o yüzden de Süper Lig'de bizim büyük takımlara ceza sahası içerisinde de etkili olabilecek. Mesela neden Fenerbahçe ile alakalı olarak hep Vedat Muriç tarzı bir santrafor konuşuldu? Çünkü hava toplarına hakim. Sırtı dönük oynayabiliyor. Sırtı dönük oynayabildiği gibi yanındaki arkadaşlarını da işin içine sokabiliyor. Öyle santraforlara da ihtiyacınız var Süper Lig'de. Osimhen niye fark yaratıyor? Osimhen hava toplarında etkili mi? Çok etkili. Ceza sahası içinde etkili mi? Etkili. Fiziki mücadeleyi ortaya koyabiliyor mu? Koyabiliyor. Yani Osimhen bütün bir paket. Neredeyse bütün istediklerin var Osimhen'de. Biraz belki sırtı dönük oyunu söyleyebilirsin. Arkadaşların işin içine katmasını söyleyebilirsin ama yani Osimhen'e de 50 metre pas gidiyor. Top kornere, taca doğru giderken Osimhen'e topu koşuyor. Onu alıyor. Ondan sonra pasını veriyor. Topu tekrar alıyor. Gol atıyor yani adam. O da böyle bir adam. O yüzden Oh'ta belli özellikler var. Kabul. Fakat mutlak surette diğerlerine sahip olan bir santrafora da ihtiyacım var ki o rotasyon tam olsun. O rotasyon tam olmadığın sürece sorun yaşarsın. Sadece senin oynadığın karşılaşmalar, hatta çoğu açmaya çalıştığın karşılaşmalar, mücadeleler olacak.
0: Orada o zaman Bertu'nun fizik olarak saydığın özelliklere yakın. Uzun, kafa toplarında görece etkili. Yedek santrafor gibi olmaz mı? Bir de Oh'un hani bence eksik bıraktığı noktalarından biri, Beşiktaş performansı için söyleyeyim, sağıyla soluyla ceza sahası için acayip bitirdi. Çok iyi bitirdi. Geldiği takımda bitiriciliği eleştiriliyordu yorumlarda sanki gelirken. Ama Beşiktaş'ta hiç öyle bir Oh görmedik sanki. Genel sağıyla soluyla zımba gibi şutlar çıkardı. Yani o da Süper Lig için iyi bir oyuncu. Bu şeyi devam ettirebilirsin.
1: Yanlış anlamda kötü demiyorum bakın. Ama gönlüyor, yeterli olmayabilir diyorum tüm sezon boyunca. Yani eğer onun altına bir tane oyuncu düşünürseniz seviye olarak, o zaman rotasyonunuz zayıftı. Üstüne düşünürseniz çok güçleniyor.
0: Zaten şu an üstüne düşünüyor. Hani biz altına olur mu acaba dedik de genel beklenti üstüne bir oyuncu gelmesi yönünde. Agbado'nun oynamaması çok şaşırtıcı değil mi diye bir mesaj gelmiş. Evet, şaşırtıcı ama bir sebebi olmalı diye düşünüyoruz. Program içerisinde biz konuştuk. Olaytan'a bir daha laf söylemeyeceğim diye mesaj gelmiş Kadir Bey'den. Can da başta çalışıyor. Çok da güzel bir asist yaptı. Oh da demiş, sanki Harry Kane tarzı bir profile evriliyor gibi demiş dünkü maça baktığında. Evet, Raşitsa'nın bu arada golünde Olaytan'ın çok hızlı topu ayağından çıkarması, iyi de pas vermesi olumluydu. Hakkını verelim. Beşiktaş'ın yerinde olsam Konferans Ligi'nde devam ederdim. Finali kendi evinde oynardım. Finale kadar gider bu takım demiş. Dinleyicimizin mesajında. Burhan Can Terzi ile alakalı bir mesaj gelmiş. Ona ne deme demiş. Muzyalı'dan Leao'ya dönmüş diyor. Ama ikisi farklı operasyonlar. Galatasaray ikisinde ayrı ayrı transfer edebilir. Sinan Bardak, o da Uh'un kapalı savunma performansı geçen sene geldikten sonra sanki biraz gösterdi, fena olmadığını demiş. Az önce söylediğimi aslında o da söylüyor. O çektiği şutlarla attığı goller çok iyiydi. Salih İsmail Yüksek'ten iki gömlek iyi sanki diye hemen bir mesaj gelmiş Mesut Bey'den. Tabii nasıl değerlendirdiğinize bağlı. Ne beklediğinize bağlı oyuncudan. Eğer daha çok teknik kalite olarak değerlendiriyorsunuz, Salih iki gömlek iyi derim. Ama baskı, hareketlilik, dinamizm derseniz İsmail Yüksek iki gömlek.
1: Ben anlamda top kapma.
0: O yüzden ne beklediğinize göre değişir. Şimdilik Salih'in o defansif zafiyeti çok göze batmadı ama öyle maçlar gelir ki göze batabilir Salih'in de defansif zafiyeti. İsmail'e kıyasla söylüyorum tabii ki. Bu Bertu üç büyüklerin transfer yarışına gireceği bir oyuncu olacak, ne yaptı anlayamıyorum demiş dinleyicimiz. 7-8 milyonlar konuşuluyor, ne var ki kariyerinde demiş. Geçen sezon Erzurum'da Eren Tozu çok daha etkiliydi. Sizin görüşünüz nedir demiş Özgür Ak. Yani Bertu ilk Hatay'da çıktı. Çok da büyük potansiyeldi. Ben de beğeniyordum ama çok da sorunlu bir oyuncuydu. Biraz disiplin konusunda problemleri olan bir isim. Ama fizik olarak tam topçu fiziği var. Bir de yerli olması, milli takım havuzundaki isimlerden biri olması önemli. Şu an bir de üç büyükler Bertu'yu böyle birinci santrfor yapalım, ikinci santrfor yapalım diye değil. Fenerbahçe'nin ilgisi var, Salim yazmış. Üçüncü santrfor olarak büyük ihtimal düşünüyorlar. O yüzden yarışa giriyorlar. Yoksa böyle az kadro için düşündükleri bir oyuncu olduğunu hala zannetmiyorum. 8.56 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.59 saatlerimiz, Avrupa'da ikinci eleme turu karşılaşmaları dün itibariyle bitti. Gelecek hafta hemen ara vermeden üçüncü eleme turu karşılaşmaları başlayacak. Fenerbahçe Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın rakibi Hradec Králové oldu, Çek temsilcisi. Onlar da ilk maç deplasmanda 1-0 yendikten sonra dün de kendi evlerinde 3-1 yenip iki maçı da kazanıp 4-1 ile tur biletini aldılar. O maç olacak. Başakşehir elendi. Bir maçı kalmadı Avrupa'da. Trabzonspor bir tur sonra playoff turundan dahil olacak Avrupa Ligi elemelerine. Galatasaray da zaten lig aşamasından başlıyor. Onun maçlarına daha yaklaşık 1,5 aylık bir zaman dilimi var. Dünün ilginç sonuçlarından biri Konferans Ligi'nde alındı. 7-2'lik bir maç oynandı dün. Zalgiris Dinamo Tiflis'i 7-2 mağlup etti ki ilk maçta da 3-0 kaybetmişler. Rövanşı 7-2 olarak tarihi bir geri dönüşe imza atmış Litvanya temsilcisi. Dünün en çok gol olan maçı bu ama en farklı galibiyeti bu değil. Norjalen, onlar da Danimarka temsilcisi, İsveç ekibi Gais'i 1-0'ın rövanşında 6-0 mağlup ediyorlar. Toplamda 6-1 ile adlarını bir üst tura yazdırıyorlar. İlk maçlarda sıkıntı yaşayan takımlardan biri Benfica. Kendi evinde onlar da 5-0 mağlup ettiler Saint Gallen'i. Pavlidis 4 gol birden attı karşılaşmada. Rafa Silva da ilk 11'de sahaya çıktığını hatırlatayım. Başka ilk maçta sürpriz yaşayan, sonra da dönen kim vardı? Kopenhag ilk maç berabere kaldıktan sonra kazanmıştı değil mi?
1: İlk maçta sürpriz yaşamıştı ama kötü bir sürpriz yaşamıştı Twente. 2-1 kaybetmişti sahasında. Mesela Twente elendi Ferencvaros'a.
0: Elendi mi? Ama rakibi de öyle çok şey bir takım değil ya.
1: Doğru yine. Ama gene Twente iyi takım ya. Twente'nin normalde Ferencvaros'a elemesi lazım ama elendiler 2-1, 2-2 ile.
0: Programda bahsi geçti Braga. Onlar da ilk maç 1-0 kazanmışlar. Deplasmanda kendi evlerinde dün yine 4-0 kazanarak 5-0'la bir üst tura çıkmayı başarmışlar. Ajax 4-1'den sonra 4-1 daha kazanmış. 8-2 ile turu geçmeyi başarıyor. O kadar fazla takım var ki.

0: Konferans Ligi'nde. İnanılmaz bir lig ya Konferans Ligi ve yani turu geçen bir takım var. Estonya takımı. Paide Linna Meeskond ismi. Değişik değişik takımlar. İnteresan bir lig. Bakalım nereye kadar gidecek oradaki takımlar. Diyelim 9.02 saatlerimiz. O zaman normal gündeme, transfer gündemine ben geri döneyim. Transfer gündeminde de neler var? Bugün kimleri konuştuk biz şimdi? Dünkü maç özelinde Beşiktaş'la Başakşehir, Galatasaray Fenerbahçe'den o zaman
1: Olur.
0: başlayayım. Galatasaray'da valla not olarak aldığım tek haber Reinders haberi olmuş. Reşat Can Özbudak gazeteci onun bir haberi. Galatasaray'ın Hollandalı orta sahayla ciddi şekilde ilgilendiğinden ve Manchester City'ye satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yapılacağından bahsetmiş. Galatasaray'ın da şeyi oldu bu. Yöntemi oldu. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi Reinders'te de. Aynı yöntemi Galatasaray'ın kullanacağı söyleniyor. Reinders demek bir 8 numara demek aslında. Galatasaray'ın 10 numara arayışı içerisinde olduğunu biliyoruz. Fakat Reinders haberleriyle birlikte acaba farklı bir planlama mı var teknik direktör Okan Buruk'un kafasında diye de düşünüyorum. Takımdan ayrılacak bir isim mi var? Başka bir durum mu var? Onu çok anlamadım. Yani Reinders ile birlikte herhalde bir 10 numara transferi daha gelir. Galatasaray Reinders'e kapatmaz transferi. O yüzden bir ayrılık herhalde gündemde Galatasaray'da haberler doğruysa.
1: Kimin ayrılığı konuşuluyor peki?
0: Sara.
1: Sekiz
0: Konuşan adamlı adam
1: numaranı
0: bir.
1: 8 numaranı Sara yerine Reinders'le değiştirir misin? Cevap evet.
0: Yani Reinders zaten Milan'da ben çok beğeniyordum. City'de de çok iyi başladı. İlk 11 oyuncusuydu. Sonra kesti onu.
1: Evet.
0: Guardiola ne olduysa o dönemde bilmiyorum. Yakından takip etmedim ama bu da Galatasaray'ın avantajına oldu. Yani böyle bir fırsat ortaya çıktıysa. Ama niye versin City böyle bir oyuncuyu? Daha yeni bir senelik oyuncu orada. Mesela Marmuş olabilir. Geçen Salim yine söylüyordu Marmuş Galatasaray. 10 numara için de düşünebilir. Tam net bir santrforda değil. Böyle ikinci forvet gibi oynayabilecek. Kanatta da oynayabilecek bir oyuncu. Ama Reinders'i niye göndersin? Onu çok anlamadım.
1: Yani tabii ne kadar doğru onu da düşünmek gerekiyor. Çünkü Okan Buruk çok net bir 10 numara dedi. Hani şey olarak
0: İşte hem 10 hem 8
1: transferle alakalı olarak.
0: yapacak o zaman zaten. Sadece Reinders'e kapatmaz.
1: Randers'te kalmayacak diye düşünüyorsun sen o zaman. Yani bilmiyorum, bana normalde işte sana geldiği gibi çok zor transferler geliyor bunlar ama bir şey de diyemiyorum. Hani olmaz da diyemiyorum kesin olarak. Şimdi bir kere daha şeye bakacağım. City'nin oradaki tam rotasyonuna
0: Yani
1: bakayım dedin.
0: geçen sene Bernardo Silva'yı oynattı orada en son 8 numara gibi. Bernardo'ya gitti. Yani Bernardo gitmişken, gerçi orta sahaya da takviye yaptılar değil mi City? Kimi yaptı? O Elliot Anderson City'ye mi gitmişti?
1: Evet. Boaddi de konuşuluyor. Gelecek oyuncular
0: Ama
1: arasında.
0: Rodri'nin de gitmesi konuşuluyor bir taraftan
1: Rodri'nin
0: Real
1: de Real
0: Madrid'e.
1: Madrid'e gitmesi konuşuluyor. Zaten birebir aynı pozisyonlarda değil. Ama şöyle bir merkez orta saha rotasyonuna baktığında da Baresi hayatını kaybetmiş ya.
0: Aa.
1: Şimdi mesaj geldi. Franco Baresi 66 yaşında.
0: Nereden mesaj geldi?
1: Maçkolik'ten.
0: Allah Allah.
1: Üzüldüm. Bizim çocukluğumuzun büyük kaptanı, büyük lideriydi.
0: Savunma
1: Savunma
0: oyuncusu.
1: oyuncusu. Çok önemli bir oyuncuydu. Hastalığı mı vardı acaba? Bir şey mi oldu bilmiyorum ama hayatını
0: Bakayım ben
1: kaybetmiş.
0: de.
1: Yani City'ye dönecek olursak şu an öyle merkez rotasyonunun çok güçlü olduğunu bence söyleyemeyiz. Hele Rodri dediğin gibi takımdan ayrılırsa yani orada Nico var. Calvin Phillips dönmüş. Onu gene kiralarlar. Elliot Anderson geldi. Ama mesela Elliot Anderson'la acaba Rodri beraber mi düşünecek? Hani İngiltere milli takımında Tuchel, Declan Rice'la düşündü beraber. O şekilde oynattı. Ama City için biraz fazla mı tutucu olur? Acaba öyle bir düzen. Fakat Elliot Anderson'a da bu kadar yatırım yapmışken herhalde yedekte bekletmezler
0: Ne yapacağım?
1: diye düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Onun dışında emektarımız Kovačić var. Wenders var o rotasyonda. Diğerleri de daha çok 10 numaraya yakın oyuncular. Zor bence de. Hani Boaddi de gelse, çünkü Boaddi de kesici bir oyuncu. Yani Reinders gibi değil. Reinders dikine gidiyor, deliyor. O işleri çok iyi yapan bir isim. Ben de biraz zor gördüm şu rotasyonda bırakmalarını.
0: Ama gelirse Reinders 8 numarada acayip fark yaratır. Oyunu çift yönlü çok iyi oynayabilen bir isim. Fiziği çok iyi. Boy pos yerinde çok fark yaratacaktır. City'den de bayağı oyuncuyu transfer edebilir aslında. Mesela Grealish kiradan döndü. Marmouche bence gidebilir. Savinho galiba Premier League içi Tottenham'a mı
1: Evet,
0: gidecekti?
1: Savio kesin ayrılacak öyle
0: Tottenham'a
1: gözüküyor.
0: gidecek. Foden'ın adı zaman zaman
1: Geçiyor.
0: geçiyor. Kovačić mesela gidilebilecek bir isim. Böyle Chelsea'ye, City'ye bakmak da fena bir fikir değil kiralık oyuncu konusunda ki Chelsea daha da iyi bu konuda. Çok daha fazla elinde oyuncusu var. Onlar değerlendirilebilir. Hatta stoper olarak da çok stoperi var şu anda City'nin elinde. Stoperden de birkaç isim çekilebilir. Barezi ile ilgili en son akciğer kanseri tedavisi görüyormuş diye
1: Öyle
0: yazmış dinleyicimiz.
1: mi?
0: Ben de şimdi Calcio Türkiye hesabı tweet atmış. 20 yıllık profesyonel kariyerinde Barezi sadece Milan forması giymiş.
1: 719 kez.
0: 15 yıl boyunca takım kaptanlığı yapmış. 1990'daki Ballon d'Or oylamasında ikinci sırada yer almış. 99'da Milan 6 numaralı formayı emekliye ayırmış. Kulüp bu formanın yalnızca Baresi ailesinden bir oyuncunun A takıma çıkması halinde yeniden kullanılabileceğini açıklamış. O zamandan beri yok ha 6 numara Milan'da. Bilmiyordum bunu. İlk
1: Ben
0: kez
1: de bilmiyordum,
0: öğrendim.
1: şimdi öğrendim ama tahmin ederim. Yani.
0: O kadar önemli bir oyuncu.
1: Şimdi bir de dramatikliğine bak. 6 numaralı forma 66 yaşında hayatını kaybetmiş.
0: Aa, evet.
1: 6 lig şampiyonluğu var. Hep 6'lar üzerinden gitmiş.
0: 6.
1: 3 kez Şampiyonlar Ligi, bir kez Dünya Kupası. Gerçekten çok büyük oyuncu. Dediğim gibi tam benim çocukluğumun oyuncusuydu. Benim çocukluğumun kaptanıydı. Çok büyük bir kaptandı. Yani o İtalya'da kaptan geleneğini devam ettiren oyunculardandı. Dinozof sonrası. Onun da çok büyük şeyi vardı. Kaptanlardan biriydi işte. Sonra Maldiniler. Üzüldüm.
0: Şimdi ben de Twitter'a search kısmına Baresi yazdım. Tweetlere bakıyorum. Maradona'nın 1989'da bir Napoli Milan maçından sonra üstünde Baresi'nin formasıyla soyunma odasına giriyor. 6 numaralı forması. Milan formasıyla röportaj veriyor ve bu çok büyük bir oyuncudan diyor bu forma. Sanıyorum en iyi savunma oyuncusu diyor. Bu da hayatım boyunca saklayacağım çok iyi bir anı olacak diyor bu
1: Bunu diyen de
0: forma için. Diego
1: Maradona
0: Armando
1: yani.
0: Maradona aynen. Milan formasıyla röportaj veriyor üzerinde Baresi'nin formasıyla öyle bir efsane kendisi. Onu gördüm. Başka bir anekdot bulabilir miyim diye. Onlara da bakıyorum. Bu ara bir haber de çıkmış 2 gün önce galiba sağlık durumuyla alakalı olarak ama yalanlanmış. Bugün bu sabah hayata gözlerini yummuş. Franco Baresi diyelim. 9-10 geçiyor saatlerimiz. Galatasaray'la bir başlangıç yaptık. Sıcak bir haber vardı. Ondan bahsettik. Araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin'in fiyatı 64.412 dolar. Dün de bu banttaydı fiyat. Çok bir hareketlilik olmadı son 24 saat içerisinde. TL olarak da 3.045.508'di.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. 300.056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: İddia bölümüne geldik. Bugün günlerden cuma, lig karşılaşmaları var. Yeni başlayacak ligler var. Süper Kupa'da Belçika'da mesela bugün bir maç var. Kulüp Brugge'le Saint-Gilloise karşı karşıya gelecekler. İskoçya Ligi başlıyor saat 22'de. Dundee United'da Rangers oynayacaklar. Avusturya Bundesliga yine başlıyor saat 20.30'da. Last Nice son şampiyon Grazer AK ile oynayacak. Biliyorum ben geleceğim.
1: Teşekkür
0: bu
1: ederim.
0: Sefer geleceğim.
1: Teşekkür
0: unutmadım.
1: ederim.
0: İrlanda Ligi'nde ben maç kolikteki sıralamayla gittiğim için altlarda kalıyor Norveç her zaman. Sonda yer kalıyor. Mesela İrlanda Ligi daha üstte.
1: Çok saçma.
0: Bence de ama öyle. Orada da lig...
1: Alfabetik mi?
0: Yani Elite Serien yazdığı için İrlanda'da Premier Lig yazıyor. Yok
1: o ya. Zaman olamaz.
0: Değil ya. Belçika, İskoçya, Scotland var mesela. Scotland Premiership Norveç'ten önde olamaz. Şeye göre mi acaba? Ülke puanına göre falan mı? Öyle bir şeylerim var.
1: Bilmiyorum. Öğrenirim onu ben. Neye göre sıralıyorlar diye.
0: Kim ben ülke puanı diye düşündüm.
1: Olabilir. O da olabilir.
0: Ve Norveç'te bugün iki karşılaşma var. Lider Bodo Glimt, Lilleström'ü konuk edecek. Lider dediğim de bu arada maç fazlasıyla lider. Viking'de yine bir yarış var. Saat 20'de de Valerenga ile bu takım yeni bir takım mı?
1: Hamkam. İşte şeyin takımı.
0: Ha, Hamkam mı bu?
1: Müren'in takımı.
0: Tamam. H.Kameretane yazıyor burada,
1: evet,
0: da.
1: Hamkam.
0: Tamam, Hamkam deyince oturdu. Bu maç var. Polonya Ligi karşılaşması var. Onlarda da ikinci hafta. Bülten de var. Sen Norveç'le ilgili herhalde bir şeyler diyeceksin.
1: Evet, iddiacılar için artık tekrar geri dönüş başladı. Dünya Kupası'ndan bence bugüne kadar böyle bir şey, hafif bir ara. Arada Avrupa Kupalarında ufak denemeler. Çünkü Avrupa Kupalarında da ilk turlar. Henüz hani takımların seviyesi çok yüksek değil. Biraz ters sonuçlar çıkabilir. O yüzden bugünle beraber biraz daha artık iddiacılar geri dönüş yapacaktır diye düşünüyorum ben. Bodo Lilleström maçı güzel bir karşılaşma. Bu arada Bodo'da santrafor Ögün transfer olduğunu söyledik. Artık ondan
0: Celtic'e gitti.
1: Mahrum olarak yola devam edecekler ki o da takımın en golcü oyuncusuydu. 7 golü vardı. Bodo tabi biraz güç kaybetti. Diğer tarafta Lilleström, onlar da enteresan takım. Şöyle enteresan. Alt ligde oynarken kupayı almışlardı. Norveç kupasını aldılar. Sonra geçen sene lige geri döndüler. Bu sene döndükten sonra da iyi işler yaptılar şimdiye kadar. Zirveye yakınlar. Tabi şeyle, Viking'le, Bodo'yla mücadele edebilecek seviyede değiller ama iyi bir sezon başlangıcı atlikten gelen bir takım için. Zaten belli kültürleri var. Bugün tabi Bodo çok net favori. Çünkü Bodo genelde şöyle bir planla oynuyor. Bu ligde yazında milli takım arası olmasa da yazın bir ara oluyor. Hı hı. O aradan sonra Bodo gaza basıyor. Ta ki Şampiyonlar Ligi başlayana kadar. Ya da o dönem başlayana kadar, Avrupa Kupaları başlayana kadar. O ara ligi böyle domine edip, puan farkını bayağı bir açıp, ondan sonra işte biraz Avrupa Kupaları ile beraber kayıplar, sürpriz sonuçlar ortaya çıkmaya başlıyor. Şu an tam böyle Bodo'nun farkı arttırdığı, gaza bastığı dönemler. Hatta şöyle söyleyeyim size, son 15 karşılaşma, arada 2 tane özel maç var. Yani hazırlık karşılaşması var. Onları da dahil edersen 15 maçta 13 galibiyet, tek mağlubiyeti var Bodo'nun. Böyle bir gaza basma dönemindeler. Ligde de dönüşten sonra, Dünya Kupası dönüşünden sonra 4'te 4 yaptılar. Gol yemediler. Hmm. Henüz. Yani Bodo böyle bir dominasyona sahip. Bugün de ben kazanacaklarını düşünüyorum. Zaten onu söylemek sürpriz değil. Fakat şöyle bir şey olabilir. Gol yiyerek bugün Bodo kazanabilir. Yani 1 ve var. Bu karşılaşmada denenebilir. Oranı biraz daha iyidir onun. Onu söylemek istedim. Diğer karşılaşma için de Valerenga tarafındayım. Oranı bilmiyorum ama Valerenga kazanır diye düşünüyorum.
0: Peki bu Bodo Glimt yaz tatili ya da bir tatili yaptı mı? Yoksa bir sezondur, bir tam yıldır devam mı ediyorlar? Ben şimdi fikstürene baktım. Hiç ara yok adamlarda. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de son 32 turuna kadar kaldılar. Şubat 24'te.
1: Ama tabii orada oynadıkları maçlar
0: maç yaptılar.
1: Çok şey oluyor.
0: Sonra 5 Mart'ta Molde ile bir kupa maçı gözüküyor burada.
1: Mart'ta bitiyor.
0: Pardon, Şampiyonlar Ligi'de Inter'i de elediler gerçi. Sporting maçı var ya. Yok, 17 Mart'ta.
1: Mart'ta başlıyor lig, pardon.
0: Tamam, Mart'ta işte hiç ara vermemiş adamlar. Sporting elenmişler 17 Mart'ta. 22 Mart'ta Lilleström maçı var, kupa çeyrek final. Hı. 6 Nisan'da da lig maçı 3. haftadan başlamış. İlk hafta maçları herhalde ertelenmiş. Hı, hı. Ama 22 Mart'ta 6 Nisan arası yaptıkları tatil, o da tatil ise yani.
1: Evet, ama
0: nasıl oluyor bu?
1: Yazın oluyor işte, bir şey, yaklaşık 20 günlük bir arası oluyor ligin. Norveç liginin kendi arası oluyor.
0: Hatta yazın şey olmuş ya.

0: dezavantaj yani onlar
1: tabii.
0: için. Uzun ters bir sezon oluyor.
1: Biliyorsun Rusya bir ara bundan çıkmaya çalışmıştı. Avrupa'ya uymaya çalışmıştı. Sonra vazgeçtiler.
0: Rusya emin misin?
1: Tabii şeyde onlar da Mart'ta başlıyordu ya. Normal şeyde başlattılar. Ağustos'ta başlatmak istediler. Bir ya da iki sezon yaptılar. Sonra tekrar geri döndüler.
0: Şu an Mart'ta mı başlıyor Rusya Ligi emin misin?
1: Ya şey oldu ne derler?
0: Bizim gibi diye hatırlıyorum ben hep Rusya Ligi'ni ya. Şu
1: Hayır
0: an.
1: Rusya,
0: bizim gibi şu
1: Rusya,
0: an.
1: Ters. Rusya'nın da ters.
0: Yani şu an Rusya'da lig oynanıyor diyorsun.
1: Rusya'nın ters olması lazım diyor.
0: Ters derken şu an işte
1: tabii,
0: Norveç
1: şey
0: gibi oynanıyor olması
1: lazım. Aynen Kuzey Ligleri gibi olması lazım. Aynen.
0: Hadi ya. Bakacağım merak ettim. Bende hiç öyle kalmamış aklımda Rusya Premier
1: Ligi. Bir ara çevirdiler hatta işte. Ondan sonra tekrar vazgeçtiler. Çünkü Rusya'da da bu şeyler konuşulmuştu o zaman.
0: Rusya'da abi şimdi başlamıştık. İlk maçta oynanmış sadece. Birinci hafta geride kalmış.
1: O zaman. Kim yapmaya çalıştı öyle bir şey?
0: Temmuz sonunda başlamış onlar. Rusya'da ilk maçlar şimdi bu hafta ikinci maçlar bugünle birlikte başlıyormuş Rusya Ligi'nde.
1: Rusya olması lazım ya. Genco Boran gibi olduk burada. başka bir lig olabilir mi? Karıştırdığım.
0: Olabilir.
1: Avrupa takvimine uydurmaya çalıştıkları sonra vazgeçtikleri Rusya'dır o ya. Başka kim olacak ki?
0: Belki tam tersi hatırlıyorsundur hani buna dönmüşlerdir. Hani sen tekrar Mart'ta başlayan sisteme döndüler dedin de. Sanki buna dönmüş olabilirler. Böyle bir kafa karışıklığı olabilir. Lig aynı olabilir de ters hatırlıyor olabilirsin belki.
1: Ama bir şey deneyip sonra tekrar eski haline çevirdiklerini de hatırlıyorum.
0: Tamam bu da olabilir yine hala. Yani Mart'ı yani bizim gibi başlamışlardır. Mart'ı denemişlerdir. Şimdi tekrar buna dönmüşler.
1: Onu nasıl bulurum? Rusya Ligi'nin şeyinden bulurum. Arşivinden bulurum.
0: Olabilir.
1: Dur bakayım ona ben merak ettim şimdi.
0: Peki biz iddia konuşuyorduk aslında. İddia bölümündeyiz değil mi hala?
1: İddia bölümündeyiz. Bodo gol yiyerek kazanır dedik. Hı hı. Diğer tarafta da oranı tam bilmiyorum. Orana bakabilirsin belki. Valerenga kazanır dedik.
0: 1.46 Valerenga galibiyeti.
1: Bence çok kötü bir oran değil.
0: LASK maçı Avusturya Ligi'nde 1.47 LASK'ın galibiyeti. Belçika Süper Kupası'nda da Kulüp Brugge 1.2. Saint-Gilloise'a 1.2.96'lık oran verilmiş. Dundee United, Glasgow Rangers ve BS2 olarak oynanabiliyor. Burada da Rangers tabii favori 1.38. Onlar da geçen yıl Hearts'ın da gerisinde kaldılar. Üçüncü olmuşlardı. Hearts'ın hocasını aldılar. Hearts'ın golcüsünü alıp yeni sezon onlar da başlıyorlar. Bakalım bu sefer bu takviyelerle Hearts'ı geride bırakabilecekler mi? Onu da hep birlikte göreceğiz. Diyelim iddia bölümünden aktaracaklarımız bunlar. Şimdi normal transfer gündemine devam edelim.
2: 300-056 LuckyShop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.
0: 9.24 saatlerimiz. Şimdi Fenerbahçe'den haberlerle devam edeyim. Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünmeyen İrfan Can Eğribayat Gençler Birliği'ne transfer oluyor. Onunla 2 yıllık bir anlaşma sağlandığı bildirildi. Fenerbahçe'nin sonraki satıştan bir pay alacağı konuşuluyor bu transferde. Fenerbahçe'nin zaten kaleci rotasyonu aşağı yukarı belli. Eğer Ederson takımda kalacaksa bir numara o olacak. Mert Günok onun yedeği olacak. Tarık Çetin de üçüncü kaleci olarak kadroda kendisine yer bulacak. İrfan Can Eğribayat da geçen sezonki devre arası planlamasıyla birlikte Samsunspor'a gitmişti. Onunla da ilgili rapor pek olumlu değildi teknik heyet içerisinde. İsmail Kartal'la birlikte de değişen bir şey olmadı. O da Gençler Birliği'nde olacak. Gençler Birliği geçen sezon ligde son bölümde kalmayı başardı. Onların da kalecisi Portekiz milli takımı havuzunda olan isimlerden biriydi. Kiralık mıydı gerçi o isim? Kalecinin ismini de unuttum bak.
1: Benim şu an konum Rusya.
0: Tamam, sen
1: Gençler Birliği'nin kaleci rotasyonu benim için çok gerilere düştü şu an.
0: Ben Velo muyum? Velo.
1: Bir dinleyicimiz Rusya Avrupa sistemine döndü öyle kaldı demiş. Hı
0: hı. Avrupa sistemine.
1: Senin dediğin gibi yani dönmüşler öyle kalmışlar hı hı. diyor dinleyici de ama bakacağım ona. Az önce Mert'le konuştuk. Kasım'da biten bir Rusya Ligi bulmam lazım. Bir sezon bulmam lazım.
0: Ricardo Velo benim bahsettiğim
1: herkesin gündemi ayrı. Senin gündem Ricardo Velo benim gündem. Kasım'da biten Rusya sezonu. Hı hı. Evet hayırlısı olsun Gençler Birliği'ne İrfan Can Eğribayat.
0: Velo da Farenze'nin oyuncusuyken kiralık gelmiş dönmüş Gençler Birliği bonservisinde almamış bu ismin. Şimdi birinci kaleci olarak herhalde düşünüyorlar. Velo da 20

0: 7 yaşında bir isim. Portekiz milli takımıyla da Nisan'da ABD karşısında bir maçı var. 5 dakikada olsa oyuna girmiş. O havuzda olan isimlerden birisi. Ama Gençler Birliği herhalde belki ekonomik anlamda ikna edemedi ve İrfan Can Eğribayat'a gitti. Bu transfer herhalde bugün içerisinde resmi olarak açıklanacak. Diğer bir haber Osterwolde ile alakalı.
1: Oraya geçmeden bir sana
0: TRT
1: uzman sorusu sorabilir miyim?
0: Sor.
1: Çok sevdiğin kaleci Vozinha nereye transfer oldu?
0: Kolo Kolo.
1: Evet. Şili 1. ligine gitti.
0: Göz yaşını tutamadı
1: Evet.
0: saat önünde.
1: Aynen.
0: Vozinha takipteyiz.
1: Vozinha güzel ya.
0: Neyse.
1: 40 yaşında Şili'ye transferi yaptı.
0: Takipçi sayısı
1: Onu bilmiyorum.
0: onu ben de bilmiyorum.
1: Takipçi sayısı takipten çıkmış olabilir bir kısmı.
0: Artık
1: Dünya
0: şeye
1: Kupası
0: geçti bu.
1: etkisi geçtikten sonra.
0: Değil
1: Ya
0: mi?
1: ben bu adamı niye takip ediyorum diye.
0: Öyle olacak. Bir yerden sonra düşüş başlar herhalde. Muzey ile ilgili olarak.
1: Merak ettim. Pardon, Osterwold diyordun sen.
0: Osterwolde'ye de TRT Spor'dan Doruk Tecimer, Roma ve Crystal Palace'ın ilgisi olduğundan bahsetmiş. Yani bu iki takım da geçen sezonun ara transfer döneminden beri yazılan iki takım. Değişmedi Osterwolde ile ilgilenen takımlar. Crystal Palace işte Gehi'nin City'ye transferinden sonra ilgilendiği söylenmişti. Roma'nın tam transferle ilgili mi bilmiyorum, bir gönderdikleri oyuncuyla alakalı, ama Roma'nın da hep adı geçiyor. Burada da Osterwolde'nin gidebileceği konuşuluyor.
1: Aç parantez. 2012-2013 sezonuyla beraber Rusya Avrupa fikstürüne dönmüş.
0: Önceden mi?
1: 2011-2012'de normal sezonu lig aşamasını Kasım ayında bitirmişler. Tam bir Genco Boran oldum. Hani bir şeyler hatırlıyorum, bir şeyler biliyorum ama ne
0: Tam
1: oldu
0: değil.
1: bir hepsi birbirine karışık şey. Neyse teşekkür ediyorum dinleyicilere. Durum böyleymiş. Yani onlar bir kere dönmüşler, bir daha vazgeçmemişler.
0: Dönmüşler, aynı. Bu haber var. Fred konusunda program içerisinde bahsettik ama yine de değinelim. Fred'in ayrılması halinde orta saha Hakan Çalhanoğlu'nun transfer edilebileceğini konuşuyormuş Fenerbahçe camiası kendi içinde. Murat Aşık bu bilgiyi paylaşan isim. Salim Anav'ın da Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Bertuğ Yıldırım konusunda bir görüşme olduğunu dile getirdi. Bertuğ'un yeni adresi Fenerbahçe olabilir dedi. Bir haber de Gonzalo Garcia'dan vereyim. O da Fenerbahçe'nin U23 olarak düşündüğü santrfor adaylarından biriydi. Fulham'a transferli. Dün ben 70 milyon euro gibi bir bonservisten bahsettim. Sonra COP radyosu İspanya'da bonservisinin %70'i için 40 milyon euro artı 2 milyon euro bonus ödeyerek bu transfer yapılacak denmiş. %70 dediği de bu arada 40 milyon olacak da sonraki satıştan %30 pay verecekmiş Real Madrid'e. Bir de Real Madrid'in gelecekte oyuncuyu tekrar isterse ön alım hakkı
1: Oradaki
0: olacakmış.
1: rakam belli mi?
0: Onu yazmamışlar. O da iyi bir paradır büyük ihtimalle. Aldıklarından, yani sattıklarından daha yüksektir. 50-60 milyon euro bence vardır. Bu şekilde oyuncu Fulham'a, Arbeloa'nın eski teknik direktörünün yanından gidiyor. Fenerbahçe'nin de başka opsiyonlara gitmesi
1: Peki
0: gerekecek.
1: Real Madrid'in santrafor alternatifi?
0: Dün onlar da La Liga içerisinden bir transfer yapmışlar ya da yapmak üzerelerdi. Endrick var bir de. Şu anda kadroda. Ve
1: Endrick
0: bu
1: kalır mı?
0: işte kalırsa o var. Bir de Carlos Espi buldum, resmi olarak da açıklamışlar. Bu oyuncu da bakıyorum 2005 doğumlu bir isim. Carlos Espi Levante'den 25 milyon euro almış Real Madrid. Dün bu transferi açıkladılar. Santrfor olarak gözüküyor. Oyuncu tek mevki olarak kanatta da değil. 1 metre 94 santimetre boyundaymış. Pivot özellikli bir santrforu kadrosuna katmışlar.
1: Joselu şey yapmışlar.
0: Josio'nun tecrübesini almışlar. Endrick de gidebilir bu arada.
1: Endrick
0: Fenerbahçe'nin
1: gider
0: de
1: herhalde.
0: gündemine gelebilir. Lyon'da Endrick'ten sonra kimi kiraladı bu sezon? Lyon'da değişik bir transfer yaptı santrfora. Bugün unutuyoruz. Genco abi andığımız programlardan biri oldu. Openda'yı aldı Lyon kiralık olarak.
1: Openda'yı.
0: Openda'yı.
1: Çok riskli be.
0: Juventus'tan.
1: Juventus felaket bir şey dönemiydi Openda için.
0: Yani aslında bir fırsattı Openda bence şey olarak diğer takımlar için. Yani gidilebilecek bir oyuncuydu Süper Lig'de de.
1: Ha, denenebilirdi diyorsun yani.
0: Denebilirdi. Gerçi U23'e uymuyor da. 2000 doğumlu.
1: Denenebilirdi. Lyon için riskli diye düşündüm. Onlar çünkü direkt bir numarayı alıyorlar değil mi?

0: Şu an bir numara o.
1: Evet.
0: O Penda. Endrick bakalım ne yapacak. Endrick de Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın gündemine gelebilir. İkinci santrfor. Hatta kanatlarda da oynar. Kısa, çabuk, çevik bir oyuncu.
1: Endrick ama direkt oynayacağı bir yere gitmek istemez mi?
0: İster. Fenerbahçe daha mantıklı mı? Fenerbahçe de direkt oynayabilir Galatasaray'a göre.
1: Yani Galatasaray'da Osimhen'in arkasında kalacağı garanti. O yüzden hani zaten oynamadığı için ayrılan bir oyuncu, daha az süre aldığı için ayrılmak isteyen bir oyuncu gidip başka bir takımda da yedek kalmak istemez diye düşünüyorum. Hı. Sonuçta Brezilya milli takımının da rotasyonunda. Daha böyle oynayabileceği, sürekli forma giyebileceği bir yer ister. Lyon başlangıcı fena değildi. Sonra biraz daha yavaşladı tabii. İlk ama bayağı bir sükse yapmıştı.
0: Dünya Kupası'nda da o karşı karşıya kaçırdığıyla çok
1: evet,
0: kötü anıldı.
1: Şu an biraz overrated gidiyor.
0: Aynen. Bakalım bizim takımlar hani U23 arıyorlar. Santrfor. Alternatif olarak en azından. Orası da kısıtlı yani eldeki havuz. İyi bir oyuncuya gitmek istiyorsan. Ya çok pahalı oluyor işte. Bonservis almak zorunda kalıyorsun. İşte Ponomarenko gibi. Şeydeki, Michelin'deki Franculino. Hmm. O da Galatasaray'ın adaylarından biri. İşte Gonzalo Garcia dedik, Endrick dedik. Aklımıza gelenler. Bunlar yani Chelsea'den de saydık değil mi biz?
1: Doğru. Icardi'den ses yok değil mi? Bir ara Como'ya gidecek diye okuduk.
0: O Hüseyin abinin şeyiydi. Gerçekten de öyle şeyler konuşuluyormuş. Como haberleri varmış.
1: Başka bir haber çıkmadı mı değil mi?
0: Şu an boşanmayla ilgileniyor.
1: Onlar herhalde çıktı, o haberler çıktı. Onun dışında bir haber çıkmadı. Şey de çıkmadı galiba. Galatasaray'la ilgili bir ses de çıkmadı.
0: Dursun Özbek en son divanda bir teklifte bulunduk, cevap bekliyoruz dedi. Ama
1: her şey için, Ren ve Villarreal maçları evet, için.
0: Ses çıkmadı şu ana kadar. Icardi'den hala bir veda yok Galatasaray taraflarına, evet, ki hani uğraştığı şeyleri düşününce de gerçekten zor bir dönem olsa gerek onun için. Van der Sar'la o boşanma süreci, yok yurt dışına çıkış yasakları, yok talepleri. Yani çok dikkatli okumadım ama bayağı bir şeyle uğraşıyor orada da Mauro Icardi.
1: Bakalım olacak mı sonuçta Galatasaray? Şimdi bu hafta sonu olmayacak. Bir şey daha var, Villarreal maçı var. Galatasaray'ın veda için.
0: O da gelecek hafta,
1: gelecek
0: cumartesi,
1: hafta cumartesi oluyor. 8'inde oluyor.
0: Bu maç pazar günü. Çok da bir şey kalmadı. Lig maçlarında da öyle bir veda artık yani olmaz bu saatten sonra. Diyelim 9.33 Fenerbahçe ile ilgili haberlerden bahsediyordum. O zaman reklama gidelim. Reklamdan dönüşte de Trabzon Beşiktaş ile ilgili birkaç haberim var. Devamında da bu FIFA konusuyla ilgili son durumu bir toparlayacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.35 saatlerimiz Trabzonspor'la devam ediyorum. Transferlere geçmeden önce Trabzonspor dün yurt dışı hazırlık kampında ikinci hazırlık maçını Alsat'la oynadı. Normalde 18.30'da başlayacaktı karşılaşma fakat trafikte yaşanan bir kaza sebebiyle yarım saat gecikmeli olarak başladı. 19.00'da Başakşehir maçının saatiyle çakıştı. Ben de tercihimi Trabzonspor maçından yana kullandım. İlk yarım saatini izledim. Bir dinleyicimiz de sormuş Trabzonspor'u nasıl bulduk diye. Trabzonspor az kadroyla çıktı karşılaşmaya. Yani elindeki en iyi kadro. Kalede Onana, sol bekte Cabral, sağda Pina, Savic, Weivu, Yabol Folcarelli, Bucciari, Muçi. Sağda Saviola başladı. Solda Aral, ileride de Unarcu. Yani bundan iyisi belki orta sahaya bir Malinovski'yi sen koyabilirsin. Ama daha iyisi yok eldeki sağlıklı oyunculardan düşündüğümüzde. Ben nasıl bir Trabzonspor gördüm? Vallahi ön alanda basmaya çalışan bir Trabzonspor gördüm. Frankfurt maçında Fatih Tekke daha oyunu geride kabullenme üzerine çalıştıklarını Avrupa maçları için söylemişti. Bu maç önde basmaya çalışan bir Trabzonspor gördüm. Rakip Alsat da aynı şekilde. Dünkü hani Mitchell'en Beşiktaş maçı gibi bir karşılaşmaydı baskı konusunda. Benim nazarımda en çok sivren oyuncu Bucciari oldu orta sahada. O baskı altında çok soğukkanlı kaldı. Topu çok iyi kontrol etti. Rakiplerine ekart etti. Mesafe kat etti. Trabzonspor'u rahatlattı. Yeni bir transfer etkisi yaratabilir. Geçen sezonda iyi kapatmıştı Bucciari. Ki mesela şey güzel bir örnek aslında. Yani yeni transferlerin illa geldikleri gibi katkı vermesi tabii daha iyi olur ama olmayabiliyor bazen. Sonradan açılıyor oyuncular. Bucciari de bir ara rotasyonda Ozan'ın da gerisine düşmüştü. Hatta hani Oleg ve gözden çıkarıldı. Bucciari de sanki çıkarılacak gibiydi ama Ulay'ın sezon sonu düşen formuyla birlikte Bucciari de kullandığı o fırsatları ve yeni sezonda

0: şu anda iyi gözüken isimlerinden biri. Olumsuz olarak iki maçtır çok gereksiz penaltılar oluyor. Biraz burada da hakem talihsizliği var bence. İlk maçtaki Melih'in penaltısında da burada Weyvon'un penaltısında da basit penaltı olduğunu düşünüyorum. Evet, bir sakarlık var, bir hamlede geç kalma var Weyvon'dan ama penaltı çalınacak bir pozisyon değildi bana
1: ama
0: kalırsa.
1: Ama biz yenileri merak ediyoruz.
0: Yeniler...
1: Aral'ı merak ediyoruz mesela.
0: Aral'la ilgili bir fikrim oluşmadı.
1: Saviolo.
0: Saviolo da onun da top hakimiyeti dar alanda çok iyi sürüyor. Sağ kanatta oynadı sağ ayaklı olarak. Ama okuduğum kadarıyla sola geçtikten sonra çok daha etkili olmuş. Benim izlediğim bölümde evet, o kadar etkili değildi. Etkili olan bir
1: Kamran
0: oyuncu yok, öne çıkan performans olarak Brace olarak çok daha böyle baskının, hani pres gücünün yüksek olduğu bir karşılaşmaydı. Bireysel kalite olarak işte bu çağrıyı bir tek ayırabildim. Trabzonspor'da bir fikrim oluşmadı diğer oyuncularla ilgili. Yarım saat izlediğimi tekrar hatırlatayım. Sonra da gol geldi zaten, değiştirdim.
1: Gelecek hafta 7'si, 13'ü, 14'ü, bir sonraki hafta 20'sinde Trabzonspor maçını oynayacak.
0: Resmi.
1: Tabii, değil mi?
0: Hı hı.
1: Trabzonspor'un daha var. 3 haftası var yani ilk resmi maçına. Şey, Avrupa Kupası için söylüyorum. Lig daha önce başlayacak.
0: Pazar günü de Udinese ile bir hazırlık maçı daha yapacak. Avusturya'da ve sonrasında da ülkeye dönecek. Yani rakipleri iyi alsat da son Katar Ligi şampiyonu takım Firmino. Dün tek golü atan oyuncu oldu.
1: Asat'ı kim çalıştırıyor? Hocası ünlü mü?
0: Ünlü.
1: Kim?
0: Razvan Lucescu.
1: Aa, ha, o yeni gitti.
0: Yeni gitti.
1: Yeni gitti o, evet doğru.
0: Yeni gitti, o gitmiş. Razvan Lucescu. Tanıdık oyuncu olarak da Firmino. Dün ilk 11'de vardı. Benim yorumum bu. Transferle ilgili de maç önü programını izliyordum. HT Spor verdi maçı canlı olarak. Hasan Tuncel, Çağatay Çelik'ti galiba diğer arkadaşımız. O konuşurken telefonuyla oynuyordu. WhatsApp üzerinden mesajlaşıyordu. Sıcak bir bilgi var dedi. Salih Balkoçoğlu için El Cezire kulübünden 4.3 milyon euroluk bir teklif geldi. Oyuncu şu anda otelde, maç kadrosunda değil. Transfer değerlendiriliyor dedi. Bir satış ihtimali ortaya çıktı genç Salih Balkoçoğlu için. Aslında bu takımda altyapıdan A takıma çıkıp düzenli forma giyebilecek potansiyele sahip en iyi oyuncuydu Salih. Geçen sezonu kapatırken de stoperde forma şansları bulmuştu ama şimdi böyle bir teklif var ve değerlendiriliyor dedi. Kadroya alınmadığına göre de ciddi bir durum söz konusu. Trabzonspor için bir taraftan hem karlı bir iş. Altyapıdan çıkardığın oyuncudan 4.3 milyon euro kar ediyorsun ama acaba takımda kalsaydı ileriki dönemde böyle ana rotasyonun bir parçası olur muydu? Ben fizik olarak da, teknik olarak da Salih'in Süper Lig'e uygun olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi giderse Salih nereye gidiyor?
0: Katar mı? Birleşik Arap Emirlikleri galiba.
1: İşte orası zaten en büyük şey, sıkıntı. Yani siz evet oyuncudan fena da olmayan bir bonservis bedeli kazanacaksınız. Fakat oyuncunun orada gelişme ihtimali düşük. Öğrenme ihtimali düşük. Futbolunu ileri taşıma ihtimali düşük. Fiziki kalitesini arttırma ihtimali düşük. O bir problemdir. Çünkü bu tarz gencecik oyuncularda şu maddeyi de koyabilirsiniz. Gene dönüşte ya da işte
0: Real Madrid'in koyduğu gibi. Aynen. Ön alım hakkı.
1: Tabii onu koyabilirsiniz. İşte bir opsiyon koyabilirsiniz sözleşmeye dilerseniz. Çünkü bazen şey de oluyor. Hani geri alım maddesi rakam konuluyor. Bazen de opsiyon konuluyor. İlk opsiyon konuluyor. Direkt rakam da koyabilir. Diyor ki ben 4 milyon euroya alırım geri. Ya da ilk benle görüşmek zorundasın satacaksan. Yani istiyor musun diye şey gibi nezaketen ilk sana soruyorlar. Bir sürü şey yapılabiliyor bu tarz durumlarda. Hani Trabzonspor açısından bana sorarsan bu sezon böylesine yüksek bedelli satışlar olmasaydı bonservis bedeli geliri elde etmek açısından olumlu görürdüm. Ama bu kadar Trabzonspor satış yapmışken Weyvu da hala çok iyi bir rakama satılabilecekken bence doğru bir satış olmaz. 4 milyon euro için yani Salih orada giderse çok gelişme göstereceğini düşünmüyorum yani.
0: Burada eğer bu transfer izin veriliyorsa Fatih Tekke'den bir rapor gelmiştir ve uzun vadede Salih ana rotasyonun önemli bir parçası olmaz herhalde. O kadar da büyük potansiyeli yok diye düşünüyordur. böyle bir şartla izin verdiyse başka türlü. Hani ben dışarıdan bir potansiyel görüyorum ama bu potansiyeli sadece 4 milyon euro için ve dediğin gibi yani zaten çok da bonservis geliri elde etmişsin. Çok sıcak bir paraya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Satışına izin veriyorsa oyuncudan da çok umudu yok diye yorumlarım ben.
1: Ama erken. Yani kaç yaşında?
0: İşte o yüzden ben satmam. 2000 kaçtı?
1: Çok erken yani.
0: 5'te olsun hadi. Ama niye satsın işte? Bir lig içinde bir takıma kira yani, verir. Birinci yer verir. Yani, çok sayıda oyuncuyu verdi işte. Arda Öztürk,
1: hatta gelişim başkan. İstiyorsan Avrupa'ya gönder. Yani daha iyi antrenman yapsın. Daha iyi taktik öğrensin. Lig içinde bir yere gideceğine.
0: 2005'li.
1: 2005'li. Zamanında gelmiş gelmemiş değil ama yine de hani bir iki sezon daha deneyebileceğim bir oyuncu. Hı hı. Yani potansiyeli deneyebileceğim bir takımda deneme için söylemiyorum yani. Kiraya verirsin belki orada ekstra bir iş yapar.
0: Takımda da şu an onun bölgesinde hani defansif orta saha bu arada Salih. Şu anda Yabol Folcarelli var. Melih Kabasakal var. Ve Okay Yokuşlu.
1: Evet.
0: Hala o bölgenin oyuncusu. Rotasyonda biraz orada kalabalık. 8 numarada da şu anda Buçuari ve Malinovski, hatta Ozan Tufan var.
1: Tabii orta bu arada biz kalabalık. Sadece kulüp açısından baktık. Belki Salih'e çok iyi bir kontrat teklif ettiler. Salih de o kontratı değerlendirmek de isteyebilir. İşin bir de o tarafı var. Yani biz Trabzonspor kulübü açısından değerlendirdik. Ama Salih'in Trabzon'da şu ana kadarki kontratı, bundan sonra yeni sezonda alacağı rakamla gelen teklif arasında ciddi bir uçurum varsa oyuncu da onu tercih yapabilir. Ona da saygı duymaktan başka tabii yapabileceğimiz bir şey yok.
0: Bir de bir transfer haberi daha var. Trabzonspor'un 18 yaşındaki Venezuelalı bir stoperi transfer etmeye çalıştığını dün öğrendik. Marcos Maitan, 2008 doğumlu. Bu oyuncuyu da alıp tekrar kiraya göndereceklermiş. U17 Dünya Kupası'nda boy göstermiş bu isim. 1 metre 95 santimetre boyunda Venezuela Ligi'nde bir takımda oynuyor. Piyasa değeri 2,5 milyon euro gözüküyor. Trabzon'da bayağı işte şey oldu ya, Mitchell'en gibi falan takım oldu yani. Bu Venezuela'dan stoper.
1: Sörcü nasıl yapıyorlar acaba Trabzonspor'da oyuncu ararken? Belli bir kriterler oradan pat diye çıkıyor. Sonra oyuncular geliyor. Valla diyecek bir şey yok.
0: Şey demişti dün Furkan Uzun galiba. U17 Dünya Kupası'nı yerinde izledi.
1: Evet.
0: İzleme ekibi ve
1: bu işi iyi yapıyorlar.
0: Bu Mitongo'da,
1: o da mı oradan?
0: O oynamış. İşte orada Fiji'ye 4 gol atmıştı galiba oyuncu. Bu Maitan da orada oynamış. Yani ortak noktası. U17 Dünya Kupası diyor.
1: Çok
0: oradaki
1: iyi. O zaman çok iyi. Performanslarla
0: dikkat çekmiş. Sonra herhalde takibi de yapılmıştı. Sadece orası da değildir. Takibi de yapılmış. Bu oyuncu da gündeme gelmiş. Alınıp kiraya verilmesi düşünüyor. Hala bir pilot takımı yok ama belki aldığı takıma tekrar kiralık olarak gönderecektir Trabzonspor diyelim. Beşiktaş'ta dün Taylan'ın Augsburg'a transferi konuşuldu. Satın alma opsiyonu, kiralık teklifi yapmış Augsburg. Reddedilmiş. Bir teklif daha yapacakları söyleniyor. Ama Taylan'ı kaybederse sağ bekte de direkt bir alternatifin kalmıyor. Gökhan'ı da gönderdin. Sadece Mourinho kalıyor. Ve oraya da ya yerli ya U23 alman lazım Mourinho varken. Öyle bir isim var mı, değer mi Taylan'ı göndermeye? Alternatifin varsa değebilir. Onu da yönetim herhalde düşünüyor.
1: Yani Gökhan Sazdağ'a gittikten sonra direkt olarak herkes zaten Taylan ikinci sabit opsiyon olarak kalacak diye düşündü. Beşiktaş'taki mevcut stoperlerden sabit oynayabilecek olan yok gibi gözüküyor. Fiziki şeyleri itibariyle.
0: Geçen sakatlandı Taylan, Calo'yu koydu ama.
1: Evet. Yani olmuyor yani orada.
0: Raşitsa.
1: Raşitsa her zaman için bir alternatif. Hep söylüyoruz. Oğuz için nasıl söylediysek Raşitsa için de direkt olarak söylenebilir. Fakat hani o da zorlama olur. Çünkü yarın öbür gün herhangi bir sakatlık ya da ceza durumunda önemli bir karşılaşmada direkt sağ bek rotasyon olarak Raşitsa'ya kalabilirsin. Bilemiyorum. Çok normalde planlamada göndermezsin ama teklif iyi gelirse, oyuncu gitmek isterse de dünyanın sonu değil. Daha transfer dönemi bitmediği için hani normalde planlama Taylan ve Murillo üzerindedir ama böyle bir teklif geldi. Tamam, Taylan sınıfında bir oyuncu bulabiliriz deyip işte Çaykur Rizespor'un kapısını çalarsın. Augsburg'un verdiği bonservis bedeli kadar orada verirsin. Bonservis bedelini getirirsin oyuncuyu ama.
0: Evet, şu an Mithat Pala, Taha Şahin ve Arda Okan Kurtulan Göztepe'den benim aklıma bir çırpıda gelen sağ bek yedek için alternatifler.
1: Ya onlar da gelmek ister mi? O da bir soru işareti. Çünkü evet, hani büyük takıma gelmek güzel ama işte yeni bir örnek var. Mesela Gökhan Sazdağ ligde Kayseri Spor'da gösterdiği performansla

0: Bence saygıdeğer bir oyuncu statüsüne gelmişti. Uzun süre istikrarlı bir sağ bek performansı gösterdi. Herkes saygı duydu. Doğal olarak büyük takımların gündemine geldi. Galatasaray için konuşuldu. Beşiktaş transfer etti. Bir tane ortalama sezonun ardından çok kötü bir sezon geçirince şimdi Gökhan Saz da ayrıldı. Çorum'a gitti galiba, değil mi? Çorum'a gitti. Yani bu da bir şey aslında, dezavantaj. Yani oyuncu gayet iyiydi Kayseri'de. Beşiktaş transferi yaptı. Şimdi mesela Beşiktaş'tan ayrılmak durumunda kaldı. Diğerleri oynayan oyuncular. Yani sürekli oynuyorlar ve iyi, sürekli de gündeme geliyorlar. Şimdi gel Beşiktaş'a yedek kal. Ya da büyük takıma git yedek kal. Bilmiyorum ne kadar doğru bir planlama.
1: Kendileri için yani oyuncular için
0: Tabii,
1: söylüyorsun.
0: oyuncular için söylüyorum. Oyuncular için söylüyorum.
1: Göztepe'de o gün son dönemde o da forma şansı çok buldu. Yerli yani bulunur, olmayacak iş değil. Taylan'ı gönderip yeni bir yerli alabilir Beşiktaş. Şu anda da sanki biraz Taylan'ın gidişine sıcak gibi. Şu an yorumları dinliyorum Ali Bey ama bana pek geçmiyor demiş dinleyicimiz. Son dönemde bizim yorumlarımıza gönderme yapmış. Biz evet bu ara yönetici açıklamalarını geçiyor geçmiyor olarak
0: Hangisiyle ama?
1: değerlendiriyoruz.
0: Hangisiyle alakalı olarak?
1: Espri olsun diye yapmış
0: Espri
1: bence.
0: olarak mı yapmış?
1: Bence ciddi değil espri. Gülmüş zaten sonunda. Bu haber bir de ne yapmışım not almışım. Leo Pereira stoper alternatiflerinden birisiydi Beşiktaş'ın. O da bir önceki gece Internacional Flamengo maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Durumu tabii ciddi ise transfer etkilenir. Diğer adaylara dönmesi gerekebilir Beşiktaş'ın. Şu anda bu turdan sonra Beşiktaş'ın önceliklerinden biri sol stoper transferi, diğeri sağ kanat transferi. Merkez orta sahaya İtalyanın en az iki takviye istediği biliniyor ki bunlardan birini herhalde kısa vadede yapmaya çalışacak yönetim 15 Ağustos'a kadar ki o zaman diliminde Beşiktaş'ı da yine hareketli bir 15 gün bekliyor. Diyelim son bölümde de FIFA konusunda gelişmeler neydi dün, ben bugüne neler yaşandı onu bir söyleyeyim. UEFA'dan bir açıklama geldi. 55 üye ülke federasyonu adına yapıldı açıklama. Ortaklaşa bir metin paylaşıldı UEFA'dan. Ve özünde şu dendi. UEFA ve ulusal federasyonları FIFA turnuvalarına katılmayacaktır. Bu ülkeler, federasyonlar tek vücut halindedir. Bu teklifi oy birliğiyle ve kesin olarak reddediyoruz. Dünya Kupası bir yatırım ürünü olarak ele alınamaz. Futbolun en büyük spor miraslarından biridir diyor. Dünya Kupası satılık değildir. Bu teklifin gizlice tasarlanması, oyunu yönetmekle görevli olanlarla anlamlı bir istişare yapılmadan onaylanmanın eşiğine getirilmesi hem sorumsuz hem de savunulamaz bir durumdur diyor UEFA. FIFA ile alakalı olarak
0: Ya ben
1: uzun
0: hala
1: açıklama.
0: anlamıyorum Mert. Anlamadığım birçok şey var. Şimdi Dünya Kupası satılamaz diyor. Dünya Kupası satılmıyor mu? Dünya Kupası'nın hakları çatır çatır satılıyor.
1: Evet ama FIFA'nın kendi satıyor. Burada yatırımcı dahli var ki FIFA şunu söylese de kontrolüne bizde yatırımcının hiçbir söz hakkı yok. Azınlık hisse onların olacak. Yine bütün kararı biz vereceğiz. Komite bize ait onların. Ama bu inandırıcı gelmiyor. Yani yatırımcıların
0: Dünya Kupası'nı şekillendireceğini mi
1: evet.
0: düşünüyorlar? Fakat yani Dünya Kupası zaten şekillendiriliyor FIFA tarafından da. O zaman sesleri çıkmıyor. Mesela o zaman 3 dakikalık reklam aralarına da itiraz edip boykotta bulunsalardı. Dünya Kupası öncesi bu açıklandı. O da ticari. Onun da ticari olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi Dünya Kupası satılamaz derken işte futbolun kültürüdür, mirası derken doğru söylüyorlar. Fakat Dünya Kupası'na yapılanlara karşı da çok fazla sesleri çıkmadı. Ben burayı çok anlamıyorum. Yani 3 dakikalık ara nerede görülmüş futbolda, Dünya Kupalarında ya da 27 dakikalık devre arası şovu nerede görülmüş? Oralarda herhangi bir ses yok. Orası satılmadı mı mesela? 27 dakika olması zaten bir satışın sonucu değil midir?
1: İşte kağıt üzerinde FIFA sattı ama orada da yatırımcı baskısıyla satıldığını söyleyebilirsin. Para baskısıyla
0: Yani
1: satıldığını
0: önemli olan
1: söylersin.
0: satılması değil, kimin sattığımı
1: Oraya geliyor.
0: burada.
1: Mesela UEFA diyor ki uluslararası takvimle ilgili her karar bu yatırımcıdan sonra müsabaka formatlarıyla ilgili her karar ve futbolun geleceğini şekillendiren her karar artık oyuna en iyi hizmet eden şeyle değil

0: hissedarlara en iyi hizmet eden şeyle yönlendirilir. Bu modelin dünya futbolunda yeri yoktur diyor da şu an dünyanın gittiği nokta hissedarlar değil ama UEFA'da FIFA'da daha çok maç, daha çok para üzerinden zaten futbolu düşünüyor aslında. Bakarsan çok farklı değil. Onlar da i̇şte daha çok para istiyorlar.
1: Zaten anlatmaya çalıştım o yani. Tam olarak hani seslerini yükselttiği noktayla zaten bugüne kadar yapılan uygulamalar arasında çok büyük bir fark yok.
0: Zaten herkes daha fazla para için format
1: evet,
0: değiştiriyor.
1: Evet yani FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası'na itiraz ettiğinde UEFA kulüplerini göndermedin mi mesela?
0: UEFA'da Şampiyonlar Ligi'ni mesela formatını değiştirdi. Daha fazla takım, daha aynen fazla maç.
1: Yani ki hani maç sayısı %50'ye yakın arttı Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi o satış olmuyor. FIFA'nın yaptığı mı satış oluyor? Yani FIFA hayranı değilim ama tekrar söylüyorum UEFA hayranı hiç değilim. Yani al birini vur ötekine durumu var. Ve burada iş hani FIFA satıyor satmıyordan ziyade bence güç savaşlarıyla alakalı. CONCACAF da galiba değil mi?
0: Evet.
1: Aynı şeyi
0: onlar boykot demedi, katılmayacağız demedi ama karşı olduklarını bu teklife. 41 ülke var orada, 55 UEFA, hı-hı, toplam 80 kaç ediyor? 6.
1: Büyük ihtimalle korku hani o %20'lik hisse satılırsa, %20'lik hisse satıldığı anda FIFA onlarla masaya oturacak ve bundan sonraki FIFA organizasyonlarını nasıl daha karlı hale getiririz onlarla konuşacak ve bunu yapacaklar.
0: Evet.
1: Bu da futbolun ruhuna aykırı.
0: Evet.
1: Zaten öyle yapılıyor.
0: Yani yatırımcıya gerek yok. Zaten siz onu yapıyorsunuz.
1: Aynen. Sen zaten biriyle masaya oturduğun zaman o masaya oturduğun ve para verecek olan kişi de nasıl daha fazla burayı söğüşleriz ve daha fazla para kazanırızı düşündüğü için sana 3 dakikalık reklam teklifiyle geliyor ve sen onu kabul ediyorsun ve uyguluyorsun ve kimsenin sesi çıkmıyor. Ne farkı var? Yani biri bana bunu anlatsın. Anladığım zaman UEFA'ya tamam diyeceğim. Anlıyorum. Mantıklı diyeceğim de sen 27 dakikalık şova sesin gıkın çıkmadı. Ya Dünya Kupası filminde 27 dakika ara mı olur ya? Allah'ınızı severseniz. Yani dünyanın en önemli maçı orada arada sesin çıkmadı ve tribüne giden hiç kimse için de yapılmadı o şov. Hani desen ki insanları tribünde eğlendirmek için insanlar uzaktan şovu bile görmüyorlar. Orada görmüşsündür belki. Şeyler çıktı, tribün çekimleri çıktı. İnsanlar anlamıyor bile şovu. Orada Shakira dans ediyor. Shakira'nın yarım metre önünde şey var, kamera var. Sen oradan Shakira'yı izliyorsun yanındaki dansçılarla beraber. Adam tribünde Shakira olduğunu anlayamıyor orada dans edenin. O kadar uzak şeyi gördüğün zaman, hani dev ekrana bakmadığın zaman hiçbir şey görmüyorsun. Yani sağda o 105-68 sağda 3 kişi dans ediyor. Şeye bakmazsan, dev ekrana bakmazsan hiçbir şey görmüyorsun. Şimdi oralarda sesleri çıkmadı. Diyorlar ki böyle bir satış mı olur? Ona çıksa, buna itiraz etsen hiç itiraz şeyim yok. Haklısın.
0: Öyle deme. Cefer'in finale gitmedi, protesto etti.
1: Evet.
0: Infantino'yu.
1: Bilmiyorum, enteresan. Yani ben hala şüpheyle yaklaşıyorum bu duruma.
0: Afrika'dan ses yok şu ana kadar. Okyanusya'dan yok. CONMEBOL'dan, Güney Amerika'dan yine pek bir ses yok.
1: Afrika bekliyor şu 40 milyon doları bir 50-60 yapabilirlerse kendi aralarındaki kavgayla. Çünkü FIFA'da bundan sonra ne yapacak mesela? Daha fazla gelir diye bir tık daha arttırabilir elindeki kartı. Belki hepsini açık oynamadılar.
0: Olabilir. Şu an çünkü her federasyona eşit bir dağılım gözüküyor. Federasyonun ekonomik gücü fark etmeksizin. Hani Fransa'ya da aynı para, Eritre'ye de örnek veriyorum aynı para gidiyor. Evet, 9.56 saatlerimiz bu haftalık Sabah Spor'un sonuna geldik. Ben de bir haftalık bir izin kullanacağım. Gelecek hafta.
1: İzini vurgulu kullandın.
0: Yokum.
1: Tatil değil mi?
0: Tatil izin işte, karışık.
1: Beraber.
0: Beraber. Çok tatil gibi olmayacak çocukla tahminimce.
1: Aa, hemen suçu Alp'e atma. Öyle bir şey yok yani. Allah Allah. Çok ne? Tatil gibi olmayacak ne demek yani?
0: Onunla geçecek yani.
1: Alp'in günahı ne?
0: Şikayet değil. İzin dedim o yüzden. Tatil yerine izin gibi bir ara olacak. Genco abiye kaldınız gelecek hafta.
1: Gelecek hafta bütün bilgiler yanlış. Genco artı ben. Genco artı ben.
0: Hazırlık yaptı Genco abiye. Gelecek hafta Allah kolaylıklar versin bütün dinleyenlere. Ben sonraki hafta tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ters Köşe başlıyor.

Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Ters Köşe'ye hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Aygün Özüpek'in yokluğunda saatler 10-11.30 aralığında sizlerle birlikte olacağım. Herkese mutlu cumalar diliyorum, ümit ediyorum haftanın son günü keyif içerisinde geçer. Hepiniz adına herkese sever cuma günü, genel kurumsal da biliyorsunuz. İşte hafta sonları izin olduğu için herkes için kıymetli bir gündür, artık mesai de şafak sayılır. O yüzden ümit ediyorum önümüzdeki 1,5 saatinizi daha keyifli kılıp biraz daha çabuk geçmesine vesile olacağız. Herkese selamlar, sevgiler. Dün iki maçımız vardı UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda. Temsilcimiz Başakşehir sahneye çıktı. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda da Beşiktaş deplasmanda Danimarka ekibi Midland'lı ya da Midland'lı, birden fazla telaffuzu var. Karşı karşıya geldi. Maçlardan bahsedeceğiz, gündemden bahsedeceğiz. İlerleyen dakikalarda dinleyici hattını da açabiliriz. WhatsApp hattımızı bir hatırlatarak başlayalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizden gelen mesajlar bizler için önemli. Süremiz yettiğince de hepsini okumaya gayret göstereceğiz diyelim. Ve başlayalım, evet, Beşiktaş'tan başlayalım. Burada 1-0 kazandığı maçın rövanşında Danimarka ekibi Midland karşısında sahaya çıktı Beşiktaş. İlk yarıda çok zorlandı siyah beyazlar. Midland'ın çok bastırdığını, çok fazla tehlikeli pozisyona girdiğini söyleyebiliriz. İkinci yarı yine Midland ilk maçta olduğu gibi 10 kişi kaldı. Sertlik çok yüksekti ama şunu söylemek lazım, Beşiktaş sinmedi. Bence bu çok önemli. Takım karakterinde geçtiğimiz 2 yılda bir kırgınlık görüyorduk. Çok çabuk mental olarak kırılganlık yaşayan, çok çabuk oyundan düşen bir Beşiktaş görüyorduk. Bu sefer onu görmedik. Takım sinmedi. Gerçekten çok o konuda dişe diş mücadele ettiklerini söyleyebiliriz. Ondan sonrasında da zaten ikinci yarıda rakibin 10 kişi kalmasıyla önce Raşitsa'nın sonra Orkun Kökçü'nün golleriyle Beşiktaş 2-0 Danimarka deplasmanından galip gelerek tur atladı. Beşiktaş en zor eşleşmesini geçti. Bundan sonra Tromsø'yu eleyen Çek ekibi Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlar bundan sonra seri başı olacaklar. Eşleşmeler biraz daha kolay. Kolay demeyelim ama kağıt üstünde en azından nispeten daha zayıf rakiplere karşı olacak. Zoru başardı Beşiktaş. Düne dair ilginç nüanslar da vardı. Taraftarın oyuna girdikten sonra, anlık Twitter'da takip ettiğim için, hala yıl olmuş 2026, Raşitsa giriyor, bu adamın burada ne işi var, yönetim geç kaldı vesaire vesaire derken Raşitsa girdi, bir dakika sonra golünü attı. Milot Raşitsa Beşiktaş'ta kalacak mı gidecek mi merak konusu ama dün düğme açarak Beşiktaş'ı belki de 2-0'la rakip 10 kişiyken turu getiren oyuncu oldu. Beşiktaş'ı kutluyorum. Dediğim gibi iyi bir görüntü vardı sahada. Vincenzo Italiano'nun açıklamalarına bakalım. Dilerseniz bir, o da Beşiktaş'taki 2-2 maçında daha takım tamamen hazır değilken, transferler bitmemişken gidip iyi bir takıma eledi. Bunu da biraz da bir şans faktörü de devreye girdi. Kırmızı kartlar vesaire. Doğru kararlar bu arada. Şans derken yanlış anlaşılmasın ama Beşiktaş'ın istediği gibi oldu en azından ikinci maçta da. Oyuna rakibi biraz üstünlük kurmuşken tekrardan devre kesti rakip kırmızı kartla birlikte.

0: İpler Beşiktaş'ın eline geçti. Çok iyi performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Bu turda çok zor bir rakibe karşı oynadık. Ama iki maçta da iyi performans gösterdik. Yüksek seviyede bir performansımız vardı ve sonunda ödüllendirildik. Özellikle rakibimiz geçen sene Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonu bizden önce açan bir takım, aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun süren bir takım. Daha hazır bir rakibe karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bu turu geçmek hiç de kolay değildi demiş. Rakibimizin oyuna güçlü başlayacağını biliyorduk ama ilk yarıda gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. İlk yarıda daha şanslı olabilirdik. Sonra soyunma odasına gidip bazı çözümler aramaya başladık. Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans oluşturmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmalıydık ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ofansif oyuncuları da değiştirdim ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, çok iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik. Bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. Bu yüzden tekrar çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen başı çekmeniz gerekiyor. Hedefimize ulaştığımız için mutluyuz demiş. Yine üçüncü eleme turundaki rakibi Çekya ekibi. Hradec Králové eşleşmesi için de bundan sonraki sonraki maçımız için yarın çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor olacak. Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçını kazandı. Bu yüzden iyi bir rakip olduğunu da gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, bir şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum demiş Vincenzo Italiano maçın ardından. Avrupa kupalarında başarılı bir hoca olduğunu biliyoruz kendisini. İşte Fiorentina ile iki kere final oynaması, Bologna ile yine geçen sene UEFA Avrupa Ligi'nde bir deneyimi vardı. Bu anlamda Avrupa'yı daha çok hedef alan bir hoca. Beşiktaş'ın da Avrupa'da başarılı olması adına gerçekten hocanın bu Avrupa'ya karşı yaklaşımı, kişiliği bence çok kıymetli. Maç genelinde dün Midland'ın ilk yarıda çok baskın oynadığını söyleyebiliriz. İkinci yarıda Beşiktaş biraz daha topun hakim olmayı başardı. Gol beklentisinde Beşiktaş 2-0-3. Yani daha net fırsatlar yarattığını görüyoruz ikinci yarıda bilhassa. Midland'ın ilk yarıda kaçırdığı pozisyonlar var. Nübel Beşiktaş adına maçın en etkili ismi oldu. Beşiktaş dediğim gibi zor bir rakibi geçerek adını üst tura yazdırmayı başardı. Buradan Beşiktaş'ı kutlarım. Başakşehir'den bahsedeceğiz ama birazdan reklamımız var. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatayım. Mesajları da okuyacağım reklam çıkışı. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajları reklam çıkışında okuyacağız. Bakıyorum bir aramız var mı diye şu an. Evet, kısa bir reklamımız varmış. Sonrasında tekrardan sizlerleyiz.
1: Ters köşe devam ediyor.
0: Evet, köşede kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hazırsanız kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım bakalım. Dün UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda bir diğer temsilcimiz Rams Başakşehir. İlk maçta Finlandiya ekibi İnter Turku ile daha doğrusu 1-1 berabere kalmıştı İstanbul'da Başakşehir. Dün deplasmanda oynanan maçta açık söyleyeyim Başakşehir'den galibiyet bekliyordum. Olmadı. Yani dediğim gibi daha farklı olmasını bekliyordum ama maalesef Başakşehir'den o çıkışı göremedik. 2-0'lık mağlubiyetle Başakşehir UEFA Konferans Ligi'ne Avrupa'ya veda etti. Goller erken geldi 18'de. Tuominen 47'de de Cepta'nın golleriyle birlikte İnter Turku karşılaşmadan galip ayrıldı. Başakşehir isabetli şut dahi neredeyse atamıyordu. Sadece bir isabetli şut, yani İnter Turku oyun olarak Başakşehir'i ciddi anlamda sindirdi. Tabii orada şöyle bir avantaj var biliyorsunuz. İnter Turku'nun bulunduğu Finlandiya Ligi başladı. Uzun zamanda oldu aslında bakarsanız başlayalı. Yani ne zaman başladı? 16. 17. hafta oynandı bu hafta itibariyle Finlandiya Ligi'nde. O yüzden çok fazla maç temposu olarak yakın düzeyde değildi iki takıma. Şu vardı, İki takım maç tempo

kalıntı olarak yakın düzeyde değildi. Evet ama burada Başakşehir'de kadro kalitesi olarak bariz bir şekilde öndeydi. İki maçtaki performansı Başakşehir'in çok ciddi anlamda sınıfta kaldı. Bunu söylemek yanlış olmaz. O yüzden durumun Başakşehir adına çok kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra sezona sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası'na devam edecekler. Konferans Ligi, Avrupa Kupaları ihtimali ortadan kalktı. Tabii bu doğal olarak ülke puanını da etkileyecek bir şey. Daha az temsilcimiz katılacağı için. Bunlar tabii bizim için çok iyi gelişmeler değil. Bakalım inşallah tabii diğer temsilcilerimiz yoluna tökezlemeden devam eder. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, playoff turunda Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde ve 3 ve 3. tur ve playoff turlarında Beşiktaş ümit ediyorum. Avrupa liglerinde yoluna devam eder. Galatasaray zaten direkt katılacak. Yani en azından 4 takımımızın, 4 büyük takımımızın bizi temsil etmesi önemli. Avrupa'da ülke puanı açısından devam edelim. Mesajlara bakalım. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. 0538 052 14 87 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Aygün Bey Amsterdam'dan hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Avrupa'da başarılı olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı tebrik eder. Başakşehir'de burada bir Amsterdam'dan dinleyicimiz biraz sert bir ifade kullanmış. Yani bunu burada okumayayım. Problem olmasın. Günaydın Burak Bey. Dünkü Beşiktaş maçında Oh'u çok beğendim. Çerni sanki bu sene de olmayacak gibi. Bir de herkese hayırlı cumalar diliyorum. Selamlar, sevgiler. Bizden de hayırlı cumalar. Abdullah Esenboğa. Oh çok çabalıydı. Santrfor haberlerini gördükçe herhalde daha durun bir saniye deme ihtiyacı duydu bilmiyorum ama Oh'un gayreti, fizikselliği gerçekten beni de çok etkiledi. Ben başından beri söylüyorum hani Beşiktaş bir golcü almalı. Oh'un alternatifi yok çünkü hani ikinci bir isim yok. Bunda bir base görmüyorum. Okey ama Oh çok iyi futbolcu bence. Yani world class bir golcü mü? Hayır ama fizikselliği yerinde farklı biçimlerde gol yapabiliyor. Şut özelliği var, fizikselliği var. İşte bir sürü özelliği var baktığınız zaman. Dribling kabiliyeti var, nispeten pas becerisi var. Yani gerçekten birçok şeyi belli düzeyde yapabilen bir oyuncu. Yang Yo, o yüzden haksızlık etmemek lazım. Ben başarılı olduğunu düşünüyorum Yang Yo isminin. O yüzden dediğim gibi kendisiyle alakalı çok negatif eleştirilere katılmadığımı söylemem gerek. Bence Başakşehir yerine Göztepe Avrupa'ya daha çok yakışır. Abi günaydın, hayırlı cumalar. Yani yakışırdı diyebiliriz ya da önümüzdeki sene için bunu dillendirebiliriz ama şu an için yani bu sezon böyle bir şey gündemde değil. Seneye Göztepe'nin daha çok yakışacağına katılırım. Ben Göztepe'nin seyircisiyle birlikte Avrupa'da da gider gitmez fark yaratacak, varlığını hissettirecek kulüplerden biri olduğunu düşünüyorum bu arada. O yüzden Göztepe'yi ben de isterim. Yalan yok. Burak Bey günaydın, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Beşiktaş hem sistem hem de fizik olarak kendinden daha hazır bir takımı iki galibiyetle eledi. Öncelikle bu başarısından ötürü Beşiktaş'ımızı tebrik ederim. Ancak unutulmamalı ki rakip iki maçta da 10 kişi kaldı ve iki maçta da Beşiktaş'ın en etkili ismi Beşiktaş kalecisiydi. Rehavete kapılmadan gerekli dersleri alıp üzerine koyarak devam etmemiz lazım. Herkese selamlar, sevgiler demiş Harun Bey. Katılırım, çok tutarlı bir yorum. Buradan Harun Bey'e de selamlar, sevgiler. Yalova'ya da keza bizi dinleyenler varsa. Baba Hızır köyünden senaryocu Uğur'dan sevgiler Burak kardeşim. Birkaç sene önce senaryo yazmaya kalkışsam, birkaç senedir günümüze kadar TFF'nin yaptıklarını vallahi billahi yazamam, tahmin dahi edemem demiş. Ya buna bir yorum yapmaya gerek yok. Öngörülebilir şeyler değil TFF'nin ya da MHK'nin her sene içine girdiği hadiseler. O yüzden bunlara çok girmiyorum. Boş verin gitsin. Amsterdam'dan yazan dinleyicimiz, isminize bir bakayım. Yaşar Bey. Sansüre hayır demiş. Ya şöyle, sansür bir korkum çekincem olduğundan değil. Hani onu da seven, sempati duyan belki az bir grup varsa bile kimsenin kalbi kırılmasın. Yanlış anlaşılmasın. Yoksa politik doğruculuk peşinde değilim. Öyle şeyler pek bana da uymuyor. Burak abicim günaydın, kolay gelsin. İzmir'den Şehmuz. Bence de Göztepe olmalıydı. Dün Başakşehir'in oynadığı futboldan utandım demiş. Göztepe gibi bir camia takımını ben Avrupa'da görmek isterim. Her sene görmek isterim. Bunun Başakşehir'le de alakası yok bu arada. Yani herhangi bir takımın yerine de Göztepe'yi görmek çok isterim. İzmir'den de dün sevgili Onur Kıran'la konuştum. Bayağı bir dinleyicimiz varmış buradan. Hepsine selam, sabah olsun. Onun yani işletme yaptığı mekanda vesaire işte yine alışveriş yaptığı bazı mekanlarda bizi tanıyorlarmış. Buradan bütün İzmir'deki
sevenlere, sevdiklerimize sevgilerimi, saygılarımı yollayayım. Bir gün yolumuz düşecek. Yakın tarihte düşecek ama daha uzun uzadıya da bir İzmir seyahati yapmak istiyorum ilerleyen dönemde. Bakalım. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 nolu Radyo Spor WhatsApp hattına. WhatsApp dedim yalnız, bir kafa karışıklığı oldu. WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş, öneri ve mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettikçe burada sizlerden gelen mesajları değerlendireceğiz. Şöyle bir şey yapalım mı? Maçları konuşmuşken transfer gündeminde 50 tane isim ortaya çıktı şu anda. Mesela işte Leao'lar konuşuluyor, Salah ismi geliyor gidiyor, Matias Süle falan konuşuluyor. Burada şöyle yapalım. Transferde masaya yatırmamızı istediğiniz isimleri siz söyleyin. Yoksa işte doğrusu yanlışı, asparagası gerçeği, bir şey burada işin içinden çıkamayız, vakit de yetmeyebilir. İstediğiniz transferlerle, üzerine sohbet etmek istediğiniz transferlerle ilgili mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettiğince burada sizlerden gelen mesajları da değerlendirmeye gayret gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi yazın, konuşalım. Günaydın, iyi yayınlar Burak Bey. Beşiktaş'ın playoff turundaki rakipleri kimlerdir? İstanbul'dan Cem Bey yazmış. Hemen bakalım, daha az önce önümdeydi bu arada. Hradets Kralove'yi elemesi durumunda Beşiktaş'ın olası rakipleri Santruden, Ofi, Lillestrøm, Kızıl Yıldız Hapoel Berşeva eşleşmesinin galibi, Vikingur Tun eşleşmesinin galibi, Aarhus Saba eşleşmesinin galibi, Larne Iberia Gürcü takımı eşleşmesinin galibi, Dinamo Zagreb Kaunas Žalgiris eşleşmesinin galibi, Slaven Bratislava Mjölby eşleşmesinin galibi, Kayrat Almaty Levski Sofia eşleşmesinin galibi ve Selje Ararat eşleşmesinin galibi. Kimi istersin deseler hepsini isterim bu arada ya. Ya bu kadar dirençli, önde basan, rakibi boğan bir takım olacaksa şayet ben hepsini isterim. İnanın hiç fark etmez yani, çok açık ve net söylüyorum. Devam edelim. Abi Leao ne durumda? Yani transfere girmiş olalım böylelikle. Rafael Leao şu anda hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a yazılıyor. Zannediyorum 40-50 milyon euro bandında bitmesi beklenen bir transfer bu. Şöyle. Hangi takımın daha çok ihtiyacı var? Ben mesela bu konuda iki tarafa da şüpheyle yaklaşıyorum. Fenerbahçe'nin Leao'ya ne kadar ihtiyacı var? Kerem Aktürkoğlu'na ciddi bir yatırım yaptın. Çok iyi oyuncudur. Orada kalsın noktasında değilim. Öyle bir şey demiyorum ama oraya ciddi bir yatırım yaptın. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz var. Burada aslında mutlak suretle ihtiyacı olmayan bir oyuncuya iki takım da ortalığı kızıştırarak, fiyatı arttırarak olayı şöyle bir pozisyona getiriyor ki bir fiyat artıyor. Yani şu an Galatasaray da alsa, Fenerbahçe de alsa masada diğer takımların teklifleri ya da diğer işte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın teklifleri birbirlerinin işlerini zorlaştıracak. İkisinin de bence mutlak suretle ihtiyacı yok. Fenerbahçe'de Cihan Kamer'in bizzat ilgilendiği transferle söyleniyor. Leao transferi bitirilebilir. Ama dediğim gibi yani burada şimdi Leao'nun gelmesiyle şöyle bir durum da var. Bir de yabancı santrfor alman gerektiğini düşünecek olursak ortaya şöyle bir problem çıkıyor. Oynattığın, rotasyonda düşündüğün yabancılardan birini daha yollamak zorunda kalacaksın. Burada bu isim kim olmalı mesela? O yüzden bana biraz karmaşık geliyor. Leao iyi bir oyuncu, bunda bir şüphe yok. Çok savruk bir oyuncu, onu da söylemek lazım. Hani iyi bir oyuncu, işte kalitesinden vesaire bir şüphe yok ama saha içinde dağılabilen, topu aldıktan sonra konsantrasyon dağılabilen ilginç bir profil. Ama iyi oyuncu olduğuna hiçbir şüphe yok. O yüzden Leao'nun gelmesi Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın hayrına olur. Tabii kalite katacaktır ama dediğim gibi transfer ne noktada, ne olur ne biter onu bilmiyorum. Fenerbahçe'nin daha arzulu olduğunu duydum ama. Kızıl Yıldız hariç hepsini eleyebiliriz. Bizde şans yok, kesin Kızıl Yıldız'ı çekeriz. Yani ona bakarsak şey de zor rakip mesela. Dinamo Zagreb de zor bir rakip ama fark etmez. İyi oynayan herkese eder. Ben öyle bakıyorum. O yüzden hiçbir problem görmüyorum. Burada da Beşiktaş'ın bir şekilde işin içinden çıkacağı kanısındayım. Çok bir endişem yok. Midland bence mesela Kızıl Yıldız'dan daha zor bir rakipti ama oradan bile bir şekilde Beşiktaş çıktıysa bir problem yok bence. Bir şekilde yoluna bakacaktır, yoluna devam edecektir Beşiktaş diye düşünüyorum.

Devam edelim. Uğur Pekşen yazmış. Burak kardeşim, Başakşehir heyeti boşuna deplasmanlara gidip kulübü masrafa sokuyor. Elendik, kabul edip gitmesinler. Bir tane Deniz Türüç, 10-15 milyon euro bonservis. Opoku ve bazı oyuncular takımda biraz utanma olur ama bunlar da yok demiş. Başakşehir'in performansını eleştirmiş temelde. Bu arada bir vefat haberi paylaşalım. Üzücü bir haber. İtalyan futbol efsanesi Franco Baresi 66 yaşında hayatını kaybetmiş. İtalyan futbolunun en efsane stoperleridir. Stoperlerinden biridir işte bu Cannavaro, Maldini, Nesta'lardan önceki o oyuncudur. Franco Baresi işte zamanında Rijkaard'lı, Gullit'li, Van Basten'li, Arrigo Sacchi'nin Milan'ının değişmez oyuncularından biridir, kaptandır. Üzücü bir haber olmuş Franco Baresi'nin vefatı. Buradan huzur içinde yatsın diyelim. İtalyan futbolu bence kült bir figürünü kaybetti. İtalyan futbolunu da çok severim. Daha önce Türkiye'de de İtalyan futbolundan önemli isimler görev almıştı biliyorsunuz işte. Daha önce Nevio Scala çalışmıştı Beşiktaş'ta. Giuseppe Meazza'yı gördük. İşte Mancini'yi gördük, Roberto Mancini'yi gördük. Belki sayılırsa Cesare Prandelli'yi gördük. O da İtalya milli takımı çalıştırmıştı. Önemli İtalyan hocalar geçti burada. Türkiye'den yolu geçmese de İtalyan futbolunun önemli figürlerinden biri Franco Baresi. Yani buradan dediğim gibi rahmet dileyelim. Bakalım bakalım bakalım. Gıcırdayan koltuk değil bu arada, bir dinleyicimiz yazmış. Mikrofonun yönünü değiştirdim. Günaydın güzel insan, Beşiktaş'ımızın gülü Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Beşiktaş'ımızı tebrik eder ve kutlarım. Gerçekten de çok kritik bir maç kazandılar. Bundan sonra yolumuz açıldı artık. Teşekkürler demiş. Selamlar sevgiler satılmış beye de. Bayis ve Şike'ye bulaşanlara bir cezai müdahale uygulanacak mı? Yoksa koca bir bardak soğuk su içilip unutulacak mı? Saygılar Burak Bey, Samatya'dan Trabzonsporlu Onur. Ya yaptırımlar ne olacak kestiremiyorum inanın. Bu konuda bir şey söyleyemiyorum o yüzden. Her şeyin hukukta, anayasada bir karşılığı var ama ya. Ona göre olsun yeter. Onun haricinde çok da problem değil. Dediğim gibi her şey olması gerektiği gibi olsa yeterli. Artık cezası var mı yok mu anayasayı bilen bilir. Ben çok vakıf değilim. Leao Galatasaray için gereksiz bir transfer bence. Öncelikle devamlılığı yok ve oyunu iki taraflı oynamıyor. Bana göre 50 milyon euro edecek bir adam değil demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Ahmet Bey. Ya, bazı sebeplerden katılıyorum. Devamlılık sıkıntısı var. Savunma tarafında çok fazla katkı beklemek doğru olmaz. Orada Barış Alper Yılmaz da varken nasıl konumlandırılır onu da bilmiyorum. Londra'dan iyi yayınlar diliyorum. Basketbolu çok seven bir futbol antrenörü olarak sizi yakalamışken Panathinaikos'un Gershon Yabusele, Isaac Bonga ve Büyük Hoca Obradoviç transferleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen sene olduğu gibi bu sene de inanılmaz işler yapıyorlar maalesef. Bunlara bir de Silvian Francisco'yu ekleyelim. Onu da bitirdiler dün itibariyle. Yani Obra'nın hep işte bu kadar egosantrik oyuncularla ne kadar başarılı olur bana düşündürücü geliyor. Fenerbahçe'de mesela çok iyi oyuncular vardı ama işte Bogdanovic Sırp'tı zaten. Orada saha içinde Obra'nın dediği her şeyi harf harfine uygulayan zaten işte Sırpların Obra'ya karşı büyük bir hayranlığı var. İkisi de Partizan efsanesi vesaire. Datome, Kalinic gibi oyuncular, Veseli gibi oyuncular asker profilli oyunculardı. Çok hani yıldız oyuncular olmasına rağmen orada sisteme entegre edebileceğin isimlerdi. Bu kadar egosantrik, bu kadar topu domine etmeyi seven oyuncularla ne yapacak? Bu kadar kaprisli oyuncularla ne yapacak Obradoviç bilmiyorum ama iyi bir kadro oldu hani. Bir şeyler vaat ediyor. Tabii savunma tarafı da büyük soru işareti. Onu da yaşayıp göreceğiz. Selam abi. Bu Leo elimizde patlar alırsak bunu da unutmayın. Rashford daha iyi değil mi? Ne oldu? Adam öldü mü ses çıkmıyor. Rashford daha iyi de Rashford Avrupa'da hala Leo'ya nazaran daha çok teveccüh gören bir oyuncu. İşte Barcelona'da geride kalan sezonda 25 gol asist katkısı yapmış bir oyuncu. Manchester United'da da kalacak gibi gözüküyor. Carrick'in ona bir şans vermesi bekleniyor. Yani eğer oradan ayrılsa bile muhtemelen Premier Lig olacaktır rotası. Yani talip sayısı Leao'ya göre daha fazla bir oyuncu. O yüzden Rashford zor. Ankara'dan Cengiz Çetin. Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı olan bir santrfor. Aziz Başkan kendi ağzıyla defalarca söyledi. İki santrfor alacağız anlaştık dedi.
Hala aynı hata yapılıyor.

0: Hoca nasıl çözülür? Alvarez'in bonservis Fenerbahçe'de değil gitti. Nene Archie Brown gönderilmez artı dörde uyuyor. Burada Musaba, Bekao, Carlos Livakovic okey. Buna Fred eklenebilir. Yine sınır oluyor ama işte bu noktada da bir santrfor alırsan ya da sol kanat alırsan bir oyuncu daha yollaman lazım artık. O da Semedo mu olur, Kante mi olur, onu da yaşayıp göreceğiz. Kısa bir reklam aramız varmış. Reklama gidelim, sonrasında devam edelim.
1: Ters köşe devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyorum. Çok sayıda mesajımız var. Mesajlara bakalım ilerleyen dakikalarda. Dinleyici hattımızı da açacağız ama bir şartım var. Kimse Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, herkes kendi takımı ile alakalı yorum yaparsa başkasına sallamadan. Bu bir, iki de komplo teorisine girmeden. Şurada şöyle bir niyet var, burada böyle bir yapılanma var, burada oyunlar oynanıyor, burada filmler çekiliyor gibi değil. Gündeme yönelik. Futbola yönelik, oyunculara, teknik direktöre yönelik, transferlere yönelik olursa çok makbule geçer. Öteki türlü hani ben sizin sözünüzü kısa kesmek istemem. Orada birbirimizi yıpratmayalım, kırmayalım. Devam edeceğim. Ahmet Günal'ın bir mesajı varmış. Ben huzur içinde yatsın dedim. Bunun dinle bir alakası yok. Bilginiz olsun. Herkes, bütün insanlar vefat ettikten sonra huzur içinde yatsın. Bu dediğim gibi farklı bir şey. Burak Kral 40 yaşında, 41 yaşında Philadelphia'ya transfer yapmış. Sence şampiyon yapar mı bu sene? Embiid sağlıklı kalırsa, Maxi geçen seneki gibi oynarsa, Jaylen Brown Boston'dan intikam almak isterse yapabilir. Mümkün görüyorum. Yani işte Embiid'in çok sakatlığı olmasa, Maxi ile birlikte zaten Boston'ı 3-1'den gelerek elemişlerdi. Yine 2 sene önce Finals MVP olan Jaylen Brown'u aldılar. O da Boston'a bayağı kırgın. Orada vazgeçilen oyuncunun Tatum değil, kendisi olmasından ötürü. Ya ciddi motive bir takım geliyor. İşte kenarda yine iyi bir rotasyonları var. Dean Wade'i aldılar. Adem Bona orada. Drummond'u tuttular mı bilmiyorum. Ayrıldı galiba. Knicks'e gitti ama yani ki fena da bir rotasyonları yok. Yürüyebilir Doğu Konferansı'ndan. Burak Bey, ben Çoban Bey kasabasından, Muhammed Raşit'se gitmeli mi kalmalı mı? Bence gitmeli. Yani dün attığı golle birlikte belki bu göreceği talep, teveccüh de artacaktır. Sevindim, keşke ikiyi de atsaydı. Neden gitmeye derseniz, ya Çerni ya Raşit'se, biri gidecek. Bence Raşit'se hocanın oyuna daha uygun ama teknik olarak vasat. Yani daha eforlu ön alan baskısı yaptırabileceğin, daha çok koşturabileceğin bir oyuncu ama dediğim gibi ön alan baskısında faydalı olur. Rakip yarı sahaya yerleştiğinde çok kilit açıcı bir oyuncu olmaz. Ya bir sağ kanat alınması lazım. Ondan sonra kimin gideceğine bakılır. Günaydın Burak. Keşke ülkemizden Montella geçti diyebilsek. Yani zamanı gelince o da söylenir. Hayatta güzel şeylerin de, çok musibetlerin, kötü şeylerin de, bunu bu arada Montella üzerinde söylemiyorum, genel bir yorum. Ortak özelliği hepsinin sonu gelmesi. Çok güzel anlar da bir noktada biter. Çok içinde bulunduğumuz büyük buhranlar da bir noktada biter. Ya zamanın ne zaten en güzel özelliği bu. Durmuyor, akıyor, değişiyor. O yüzden de çok da can sıkmamak lazım. Burak Bey, tekrar kolay gelsin. Akşamki yorumculardan Çerni'yi gönderecekler, olayı tanı satacaklar diye haber okudum. Burada başkanımız ve Sayın Önder Bey'e sesleniyorum. Sakın öyle bir hata yapmasınlar. İyi bir takımda olay tanı da Çerni de çok iş yapar demiş. Satılmış saat. Ben olayı tanı ilk maç kaçırdıklarını ötürü eleştirdim ama ben beğeniyorum bu arada. Yani neden diye sorarsanız, tempolu, fizikselliği iyi, dribling kabiliyeti var, çabalı, özverili. Yani bir tane de orada asker oyuncu lazım değil mi? Hani Salih orada sertlik katıyor, belli bir teknik düzeye sahip. Orkun üst düzey bir tekniğe sahip. Bir tane de orada box to box belki oynatabileceğin, o rolü biçebileceğin bir oyuncu lazım mı? Fiziksel olarak Olayitan buna müsait. Ben Olayitan'a fitim. Černý'de Midland maçının, bir önceki maçın ilk yarısına çok beğenmiştim. Onun için bir şey söyleyemiyorum. Önüne kimin geleceğini bağlı olarak bir yorum yapabiliriz. İyi yayınlar 15 Ağustos'a kadar. Beşiktaş 4 forvet 4 transferi, sol stoper, orta saha